0: karşılığında oy veriyorsanız 10 dakikada değişiyor. Olmamalı zaten. Ama bütün bunların hepsi en başta, yani buraya gelinen sebep, yani işte CHP ve Yeni Parti işte bu konuda barışacaklar mı, anlaşacaklar mı, uzlaşacaklar mı, yoksa yine daha ciddi kavgalar mı çıkacak meselesiyle de örtüşüyor. Ya o da bir koltuk meselesi. Bakın iki tarafın birbirini suçladığı, ya suçlamalarına bakalım yani. Bir taraf diğerine hain diyor. Öteki diyor ki hayır sen hırsızsın, ben hain değilim. Çok özür dilerim hocam. Tamam. Günün sonunda hainlik, hırsızlık, arınma çağrıları o bu. Geliyorsunuz ama burada daha büyük bir şey gidiyor. Ne gidiyor? Ne sana ne bana kalmayan koltuk. Üçüncü tarafa gidiyor. Üçüncü tarafa gitmemeli. O zaman bütün bu sizin, yani bunu da Kemal Kılıçdaroğlu cephesine dönüp de söylüyorum. Sizin arınma çağrınız, arınma ilkeniz, arınma çıtanız sadece koltuğun AK Parti'ye geçip geçmemesiyle mi alakalı? O zaman niye Özgür Özel ve ekibine mutlak mutlana varacak kadar büyük suçlamalar yaptınız? Onlar da koltuk için her yol mübahtır deyip geldiler o zaman. Yani bunun çıtası nerede? Ben bunu çok net
1: diyorsunuz
0: görmüyorum.
1: Diyorsunuz ki arınma tabii, deniyorsa burada neden bu işbirliği var?
0: Tabii ki yani hani bunun bu burada bu, yani o zaman koltuğun benim olup olmaması meselesi söz konusu. Zaten, kimde olup olmayacağı evet, meselesi söz konusu. Ve bu sefer de dönüp Özgür Özel cephesi, yani yeni partililer tamam sonrasında birleşecek idiysek siz niye bizi bu kadar bunca şeyle, arınmayla, kötülükle, ahlaksızlıkla vesaire suçladınız derler. Demekte de haklı olurlar. Ben oradaki çizgiyi anlayamadım. Yani şu denmemeli. Yani aramızdaki kavga işte Seferoğulları, Taylan'ın
1: yani kavgasına. Şu evet, yani bu kriter
0: ne? Neden? Çünkü koltuk AK Parti iktidarına gidiyor. Yani o zaman hani bu kadar büyük suçlamalara gerek var mıydı sizin açınızda?
1: Peki o zaman bu içerideki kavga mesela seçmen nezdinde, genel seçimde de hep dendi ya. Ya bir seçmen durup ya burada bu neden böyle diye bakar ve bu da iktidara yarar gibi çok değerlendirmeler yapıldı. Onu genel seçim içinde genelleyebilirsiniz.
0: Tabii ki derler haliyle de. Yani gider bu gidişle gidecek denmiyor mu zaten bölündü. Tekrar birleşip ittifak etmek üzere mi? Yani işte Cumhurbaşkanı adayında ya da mecliste Ankara'da bir ittifak etmek adına mıydı? O zaman ya CHP'nin sahibi kimdi diye de sorulur. Sonuçta hani bu bayağı yani bizim olan koltuklara onlar geldi mi? Nasıl geldi mi? Yoksa ilkeler miydi mesele? Ben açıkçası bunu soruyorum. Günün sonunda yarın ne olur bilinmez. Yani bu kadar kolay değişen oylar farklı bir şekilde de değişebilir. Hani onu bilemeyiz hiçbir şekilde. Ama hakikaten resim sonrası adına da gerçekten şüphe uyandırıcı duruyor. Bir taraf için evet diyebilirsiniz. Yani AK Parti bunu sonuna kadar götürecek. Kazanana kadar. Öte tarafta da iyi de yani bunu böyle olacağını bile bile siz de neden G'yi 6, Z'yi 2 gibi herkesin aklıyla dalga geçecek bir oyuna, bir aldatmaya yöneliyorsunuz. Yani ben burada tam bir şey ya, kongre kurultay meselesinin böyle şey buraya yansımış bir versiyonu görüyorum. Sadece burada tek bir mesele var. Bunu da kendilerine ilkesel olarak doğruymuş gibi anlatıyorlar. AK Parti kazanmasın. Biz bu amaç uğruna birleşebiliyoruz. Ama ben bunu ilkeli bulmuyorum. Bunu ilkeli bulmuyorum dediğimde de kendileri ilkeli bulabilirler. Ama o zaman o arınma çıtasını nereye koyduklarını bize açıklamak durumundalar.
1: Peki. Şimdi çok özür dilerim. Bir reklama gitmem gerekiyor. Bir reklama gideyim, gelişte devam edelim. Bir reklam sonra buradayız.
2: Prentek'le devam edecek. Prentek, benimle hep.
3: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
4: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
3: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
2: Prentek'le devam ediyor. Prentek, benimle hep.
1: Hadi devam edelim. Bir başka başlığa geçeceğim.
5: Bir ek yapayım.
1: Buyurun hızlıca olsun.
5: Şimdi burada şuna da bakmamız lazım. Yani yeni parti CHP anlaştı mı diye soruyoruz ama birinci soru, şu anda Üsküdar Belediye Meclisi'nde yeni partinin meclis üyesi var mı? Yani bir anlaşma, bir birleşme olması için iki partinin güçlerini birleştirmesi lazım. Şu anda bütün meclis üyeleri, sabahtan beri konuştuğumuz meclis üyelerinin tamamı CHP üyesi. Ama biz yeni partiyle CHP'nin birleşmesiyle bu sonucun, yani belediye başkan vekilliğinin kaybedilmeyeceğini konuşuyoruz. Bence buna da bir bakmak lazım. İkinci bir nokta, neden böyle yapıyorlar? Birleşmiş gibi yapıyorlar ya da birleştiler mi gerçekten? Bana göre mış gibi yapıyorlar. Çünkü aynı seçmen havuzuna seslendikleri için, aynı seçmen havuzundan oy aldıkları için şu an için rasyonalitede de bu durum söz konusu. Dolayısıyla o seçmen grubu tarafından buğz edilmemek için böyle hareket ettiklerini bence çok iyi görmemiz lazım. Yoksa CHP'li meclis üyeleri yeni partinin saflarına geçmesi beklenen bir belediye başkan vekiline gönülden destek verebilir mi? Biz şimdi bir de psikolojik boyutuna atlıyoruz. Psikolojik boyutta da bir Özgür Çelik ve ekibinin yönetiminin Üsküdar'daki CHP'li meclis üyelerine CHP il başkanlığı döneminde ilgi göstermemesi, onları bir sadece butonla oy kullanan insanlar gibi kodlamasının burada çok etkili olduğunu biz bir önceki seçimde 6 CHP'li meclis üyesinin AK Parti adayına oy verdiğiyle de gördük. Bu da önemli bir nokta. Bence işin psikolojik boyutunu da unutmamak lazım. Burada İstanbul'da belediye başkanlıklarının el değiştirme meselesinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in ve ekibinin tüm unsurlarla yakından ilgilenerek, insani olarak da ilgilenerek, onları insan yerine koyarak da hareket ettiğini, Üsküdar özelinde de Taha Sarıcıoğlu'nun da açıkçası CHP'li meclis üyelerinin hal hatırlarını bugüne kadar CHP'li yöneticiler veya yeni partililer sormamışken Taha Sarıcıoğlu'nun daha iyi biliyor olması da işin enteresan bir boyutu. Burada bir birleşmeden söz edeceksek ne olmasını bekleriz? İki partinin bir araya gelip artı bir ortaya koymasını bekleriz. Ama biz şu anda 2 artı 2 eşittir 4 ya da 2, 3 artı 1 eşittir 4'ü mü konuşuyoruz, yoksa tüm sonuçlar 3 ya da 3,5 mu çıkıyor? Eksiye doğru mu gidiyor? Biraz da bunu iyi görmemiz lazım. Son olarak siyasete, yargı, daha doğrusu yargının siyasete bir etkisi ya da siyasetin yargı etkisiyle yargının siyasete etkisi durumu söz konusu olmuş olsaydı belki ilk seçimde bu gözaltı operasyonları gerçekleştirilebilirdi. Çünkü gözaltına alınan meclis üyelerinin sadece Ekrem Baki dışındaki isimler Üsküdar Belediyesi yolsuzluk soruşturmasından dolayı gözaltına alındı. Hiç olayı buralara getirmeden gözaltına o isimleri de alabilirlerdi ve dolayısıyla meclis başkan vekilliği seçiminin ertelenmesi, işte iptal edilmesi durumu karşımıza çıkmazdı. Savcılığın olaya bakış şekli ne zaman ne şekilde seçim olacağı değil, ortaya çıkan ifadeler ve ifadeler doğrusunda ele geçirdikleri deliller doğrusunda yaptıkları gözaltı uygulamalarıdır. Bunu da iyi görmek lazım. Evet,
6: Lena Hanım, ben de küçük bir ekleyeceğim.
1: Buyurun, sizden de alayım hızlı değerlendirme.
6: Bir tane yapacaktım ama.
7: Ben de bir şey ekleyebilir miyim?
1: Peki.
6: Ferhat Bey'in söylediklerine de bir ekleme yapmam gerekti. İki oldu o yüzden. Şimdi birincisi çok kısa. Biz bu tip olaylardan ülkemizde bir daha bu tip... Çünkü hakikaten burada hoş bir şey yaşanmıyor. Bu ister yarın CHP kazansın, ister Adalet ve Kalkınma Partisi kazansın. Türkiye demokrasisine yakışmayan bir görüntü bu. Bu birincisi, onu söyleyeyim. Bunların buraya gelmemizin sebeplerinden biri de el yazısıyla hala bu işin yapılıyor olması. Hı hı. Bu yönetmeliğin değişmesinde çok çok fayda var. Türkiye'ye yakışan bu. Bu birincisi. Sistem üzerinde bunu konuşmamız gerekiyor. İkincisi, belediye meclis üyeleri halka karşı sorumludur. Belediye meclis üyelerini halk seçiyor. İl başkanından yok poflanmış, yok il başkanı ona yakın davranmış. O yüzden ben CHP'den bırakıyorum, AK Parti'ye geçiyorum. AK Parti'nin il başkanı bana çok kötü davrandı. Ama CHP'nin il başkanı bana
5: halkı
6: tatlı getirdi.
5: Halkı hizmet bekliyorsa bakın, hocam, bir şey, hizmeti belediye yöneticilerine de iletip karşılık alamıyorsa ne yapacak? Bu, o istediği seçmen ona bu tepkiyi
6: halk
5: gösterdiğinde...
6: Halk hizmet bekliyorsa zaten o belediye meclis, belediye başkanının görevidir. Belediye başkanı halk hizmet etmiyorsa halk onun gereğini
5: Üsküdar'dan
6: yapar.
5: Üsküdar'dan gelmeyen
6: bir saniye,
5: belediye
6: bir
5: başkan
6: ama,
5: ekibi
6: bir
5: Üsküdar'ı yönetiyorsa böyle bir sonuçta karşımıza çıkabilir.
6: İl başkanı, A Parti, bakın parti hiç önemli değil. A Partisi'nin il başkanı pış pışlamış... B partisininki tukaka demiş, o yüzden ben geçiyorum. Sizi halk seçti.
5: Pışpışlamış hani gibi bir ifade kullanmadım hocam.
6: Atanmış olsanız, yönetim kurulu üyesi olsanız.
5: Pışpışlamış gibi bir ifade kullanmadım.
6: Hayır, ben onu ben kullandım. Ben kullandım. Hani iyi davranmış, çok iyi, sıcakla, insani ilişkiler.
5: Ama insani ilişkiler önemli. Psikolojik boyutunu şey anlattım ben sadece.
6: Özgür Çelik ister iyi davransın, ister kötü davransın. Üsküdar'daki belediye meclis üyesi,

0: Üsküdar vatandaşına sorumludur. Özgür Çelik'e sorumlu değildir. Sultanbeyli'deki Sultanbeyli'ye, Kadıköy'deki Kadıköylü'ye, Esenyurt'taki Esenyurtlu'ya sorumludur. Böyle bir mantık olabilir mi? Yani biz bunu söylersek, bunu meşrulaştırırsak, bakın benim derdim o. Ekrem Baki de yanlış yapmıştır. AK Parti, CHP'den AK Parti'ye geçen de yanlış yapmıştır.
1: Hocam burada kim yani meşrulaştırdı bunu, bu
0: burada
1: konuyu?
0: Etik olarak durmamız gerekiyor.
1: Burada
0: bunlara
1: kim
0: biz etik olarak sarılmazsak, partizanca, siyasal konumlarımıza göre şu iyi, bu kötü dersek bu ülke hiçbir yere gitmez.
1: Kim dedi
0: benim
1: hocam
0: demek
1: burada?
0: İstediğim bu.
1: Merak ettiğim
0: bu benim görüşüm.
1: Söyledi?
0: Siz söylediniz demiyorum. Bunu
1: yani
0: kamuoyu dinliyor.
1: Parti değişikliklerine ilgili zaten
0: hayır, izleyenlere söylüyorum zaten. Ben cevap olarak söylemiyorum.
1: Ben izleyenlere bir ek yapacağım.
0: Tamam, siz
1: tabii
0: yapın.
1: Ki ilkesel
0: benim
1: olarak parti değişikliklerini ben de şahsen doğru bulmuyorum ama sizin partinize geldiği zaman sosyal medyada Ekrem Baki'yi göklere çıkartırsanız ne kadar iyi yaptın sen derseniz, sonra sizin partinizden gidenler olursa onlara da tükaka yapamazsınız. Bu birincisi. İki,
0: bunu Ali
1: bence
0: bize
1: el yazısını size söylemiyorum. Yani
0: değilim,
1: siz
0: hani
1: de çıkartmadınız.
0: Aha,
1: sosyal
0: tamam.
1: Medya hesapları Ekrem Baki'nin o istifasında yaptığı konuşmayı öyle bir anlattı. Halk TV, Sözcü TV öyle bir verdi ki kahraman
0: çok
1: oldu
0: yanlış.
1: Bir anda.
0: Çok yanlış.
1: Onu kastediyorum. İkinci ha. Bir nokta tamam. Bence bu el yazısını, belediye başkan vekilliğini konuşmaktan öte şuraya bakalım. Keşke belediyeleri şahsi kişisel servetlerini yükseltmek için insanlar kullanmasa, bu yolsuzluklar olmasa da belediye başkan vekili seçmeye de gerek kalmasa diye konuşursak
0: ve
1: belki en temel kökten işi çözmüş oluruz.
0: En temel
1: çok
0: konulardan biri de
1: bir
0: keşke
1: gideriz.
0: Şu siyasi ahlak yasasını yine şöyle bir 600 oyla geçirsek
1: keşke.
0: Parlamentodan.
1: Umarım
0: çünkü
1: geçer.
0: En önemli şey o. Çünkü dediğiniz gibi çok katılıyorum. Belediyeler Türkiye'de parti ayrımı yapmaksızın yani özellikle taşra siyasetinde zenginleşme aracı olarak görülüyor. Ne yazık ki böyle bir kitle var. Bütün herkes böyle değil tabii ki de. Hani tenzih ediyorum gerçekten gönülden hizmet etmeye çalışan insanlar yaşadıkları yerlere. Ama ne yazık ki belediyeler birçok vatan siyasetçi tarafından tırnak içerisinde bir rant kapısı, gelir elde etme kapısı, imar planında değişiklik yapma kapısı vesaire gibi görülüp ucuza tarla alalım, imarı geçirelim, şu kadar da emsal arttırırız. Şöyle de tırnak içerisinde amyane tabir olacak, burada akademik takım biraz durmayayım, voleyi vurur geçeriz mantığıyla bakıldığı sürece biz geçişlerde görürüz, yolsuzlukta görürüz. Bunu da engelleyecek olan siyasi ahlak yasasıdır.
1: Burada hep birlikte hareket edilmesi çok önemli.
0: Tabii ki.
1: Hocamın söylediği bir noktaya kesinlikle katılıyorum. Biz artık spesifik örnekleri ya da olması gerekenleri gördüğümüz zaman çok büyütüyoruz. Seni Halkan çok kısa bir şey anlatacağım.
2: Buyurun.
1: Geçenlerde memleketin Bursa'ya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret ettim. Daha doğrusu o da başkan vekili. AK Parti meclis çoğunluğuna sahip olduğu için seçildi. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırmasıyla. Ya bana söylediği bir cümlede şaşırdım. Neden? Bir, belediye başkan vekili seçilince kendi mimarlık ofisini kapatmış. Hı hı. Kendi kişisel gelirini düşürmüş, tamamen ortadan kaldırmış eşiyle beraber. Niye? Firmalar olur da belediye başkan vekili olduğu için daha fazla iş gönderirler. Bu şaya ortadan kalksın. 14 yıllık bir araç kullanıp kendisi şahsi kullanımlarında bunu kullandığını ifade ediyor. İşte belediyedeki hizmetlerinden de bahsediyor ama bahsettiğim nokta şu. Ya bir insan hizmet etmeye bir yere geldiyse hakikaten kişisel kazanımlarından feragat etmeyi de göze aldığında çok kıymetli bir hale geliyor. Belki Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biban'ın yaptığı bu hareket olağan bir hareket ama hiç görmediğimiz için bizi de şaşırtabiliyor. İşin açıkçası siyasi yaklaşım hizmet etme odaklı olduğunda bunlar karşımıza çıkabilir.
0: Evet.
1: Ama öteki
0: olması
1: türlü
0: gereken. Benim
1: işte
0: bildiğim
1: ben geleyim de dediği gibi hocanın yani işte biz kişisel servetimizi yükseltelim, daha da bir ileri noktaya gidelim mantığı olduğunda işte bu tarz operasyonlarla karşı karşıya
0: yani
1: kalıyoruz.
0: Yani bu sadece peki. Şunu söyleyeyim, ben de kusura bakmayın. Yani Bursa Belediye Başkan Vekili'ni ben bilmiyorum. Sizin memleketiniz de, demiştiniz değil mi?
1: Pardon. Evet, evet.
0: Ha, tamam. Yani tebrik
1: ben
0: ederim.
1: Ben tanımıyordum, yeni
0: bunun
1: tanıştım.
0: Gibi başka yani başka siyasi partilerde de var. Yani DEM'de de var, İYİ Parti'de de var, Cumhuriyet Halk Partisi'de de var. Mal varlığını rahatlıkla açıklayıp böyle internet sitesine koyup oradaki değişimleri gören eden, bunların hepsi çok basit. Belediye başkanının maaşı belli, yaptıkları belli, sahip olduklarının da kendisinin ve çevresinin devletin bunu bilememesi mümkün değil. Yani devlet uçan sinekten haberi olur. O yüzden bunlar her şey çok açık bir şekilde evet. Belli. Burada Ali, etik durmamız gerekiyor.
2: Peki. Ali Aydar Fırat bir şey ekleyeceğim demişti. Hızlıca sizin de ekleyeceğinizi alayım, sonra başka bir başlığa geçeceğim çünkü.
3: Ama o kadar söz geç geldi ki söyleyeceğimi unuttum.
2: Gerçekten. Not alsaydınız.
4: Bence CHP ve Yeni Parti'nin ittifakına bir şey diyebiliriz.
0: Arınmaya cevap verecektir.
3: Yok yok, şunu söyleyeyim.
0: Muhtemelen. Siz bir hatırlatın
3: hem
0: isterseniz.
3: Sevgili Ferhat Murat hem de hem sevgili Ferhat Murat hem Şebnem Oruç bir sataşmada bulundular.
0: Hatırladım.
3: Tırnak içinde. Şöyle aslında söyledikleri şu anlamda mantıklı. Şimdi mesela yani diyelim ki yarın seçim oldu ve bir aday kazandı ve sonra bu parti değiştirdi. O zaman mesele sadece AK Parti'ye geçmemek üzerinde kurgulanmamalı. Ben de o fikre katılıyorum. Yani doğru bir yaklaşım değil. Yani bir partiden seçilmişseniz orada kalmalısınız. O zaman peki bugüne kadarki geçişleri nasıl değerlendireceğiz? Ya da halka sorulsa benzer bir tavır sergilerler mi? Bu elbette ki bir biçimiyle bir soru işaretidir. Şebnem Oruç'un, sevgili Şebnem'in söylediği çok önemli. Şimdi elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bakmıyor. Yani hiçbir şey olmamış ve hiçbir şey yaşanmamış gibi. Yani bir arınmadan bahsedildi. Yarın hiçbir şey olmamış gibi yan yana gelinir mi? Elbette ki hiçbir şey olmamış gibi yan yana gelinmez. Özellikle oradaki kıstas ölçüt şudur. Sayın Kılıçdaroğlu çok net bir biçimde ifade etti. Hatta bununla ilgili bir disiplin süreci başlatıldı. Yani bu yolsuzluk süreçleriyle ilgili olarak, yargılanma süreçleri ilgili olarak hakkında iddianameler bulunan, fezlekeler bulunan insanların hem yöneticiler hem diğer isimler, bu insanlarla elbette ki yan yana gelmek bir meşruiyet kaybıdır. Aynı zamanda verdiğiniz mücadeleye de dönük de çok ciddi bir zarardır. Bu çerçevede kişisel fikrim olarak şunu ifade edeyim. Bir yan yana gelişin bu koşullarda, bu kadrolarla çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir arınmadan bahsediliyorsa ki gerçekten Türkiye'nin sadece Cumhuriyet Halk Partisi ya da Cumhuriyet daha Halk Partisi'ne ayrılıp gidenler için değil, bir bütün olarak siyaset kurumunun maalesef bir zenginleşme aracı olmaktan kurtarılıp bir hizmet aracına, hizmet yarışına dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun için de kapsamlı yasal düzenlemeler ama aynı zamanda baştan aşağı bir siyasal etiğin, siyasal ahlakın egemen kılındığı bir toplumsal düzenin inşası gereklidir. O yüzden sevgili Şebnem'in söylediği önemlidir. Yani hiçbir şey olmamış gibi yan yana yarın o zaman da hani gelin Erdoğan'a karşı ya da işte Cumhur İttifakı'na karşı biz tamam geçmişte kavga ettik yan yana duralım. Bu vatandaş tarafından çok makul görülebilecek bir tutum ya da bir davranış gibi gelmiyor bana. O yüzden biraz daha ilkesel bir hareketin kendi içerisinde çok daha tutarlı ve çok daha sonuç alıcı olacağını düşünüyorum.
2: Pekala.
1: Hele ki yakın zamanda kapatılsın denmesi bile gündemde tartışılmışken bir yan yana gelişin çok mümkün olabilmesi de bana çok mümkün gelmiyor.
5: Buna dair değil ama geçişlerle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bu parti değiştirme meselesi de bu AK Parti'ye geçişler arttıktan sonra gündem oldu. Yani biraz böyle geriye dönmek lazım ama o kadar bence yani Güneş Patel olayına falan çok da gitmeye gerek yok. Bir ara dönemimiz vardı, herkes partisindeydi. Çok da uzun bir süre. Yani o istisnai Güneş Motel olayını biz ilk ne zaman konuştuk? İYİ Parti seçime giremiyordu. Evet. CHP'den kaç tane işte 15. gereken 15 tane vekil verildiği zaman. Neden? Hani girebilsin dendi. O da neden AK Parti'ye karşı işte mecliste yok, işte güçleri birleştirelim çabasıydı.
0: Bir de şeyde çok gündeme geldi. 2017 referandumunda çok gündeme geldi. Parlamenter sistemin zaaflarını anlatırken temel argümanlardan biri oydu.
5: Sonrasında 2023 seçiminde altılı masa meselesinde de gördük. Yani sonuçta partiden ayrılmak diye böyle bir duruş vardı. İşte kalktılar işte Gelecek Partisi, Deva Partisi, farklı farklı küçük partiler kuruldu. Ama küçük parti tek başına işe yaramıyor. O zaman hani tamam birleşelim, ittifak edelim ama gene de sandalye alabilmek için içeride. Günün sonunda her şey dönüp dolaşıp koltuğa geldi. Ve biz bunları o zaman konuşmadık. Yani AK Parti'ye karşı yapıldığında geçiş, bazı milletvekilleri var durduğu koltuk, bugün hangi partide diye merak ediyoruz. Yani işte böyle saat başı koltuk değiştirecek vaziyetteler. Hani bunları konuşmadık ama bugün ne zaman AK Parti'ye geçiş meselesine geldi? O zaman artık bu konuyu bir konuşalım acaba neden deniyor? Şimdi demek ki bir yol açılmış ve bu yol sorunlu bir yolmuş ve bu yol bazılarının işine gelmiş olabilir. Ama o yolu sırf hani AK Parti'ye ya da Erdoğan'a karşı diye mübah görmenin bugün bir sonucu. Dönüp işte sana zarar veriyor. Sen o zaman dile getiriyorsun. Yok. Böyle yani, denmemesi lazım doğru
0: günde. Ben bunu üzerime alınmıyorum da.
5: Yok, genel olarak ortaya söylüyorum.
0: Emsal olmaz dediğiniz gibi. Ben şunu söyleyeyim sadece. parti değiştirmede fikren ikna edicilik varsa zaten bunun toplum kararını verir. Mesela ben

0: Saadettin Bilgiç, Süleyman Demirel ayrışmasını anlayabilirim. Ben Turan Fevzioğlu'yla Bülent Ecevit ayrışmasını anlayabilirim. Ama isim vermeyeceğim olumsuz örnek olduğu için. Şimdi bir milletvekili oluyor. Siyasal yelpazenin B partisinden seçilmiş. Karşısındaki A'ya geçmiş. A'dan C'ye geçmiş ve bunu bir yıl içinde yapıyor. Şimdi bana bunun fikrini anlatmasın bu kişi.
1: Kubilay isimli bir milletvekili
0: var. Hiç önemli değil. Yok.
1: Farklı şekilde aldılar.
2: Mustafa Bey, eski, daha ötesini söyleyeyim. Şimdi daha bugün yeni güncellemeleri karşı bugün konuşuyoruz. Öncesinde karşı, şunun için dahi kullanılıyordu. Ege'de şimdi ismini vermeyelim bir ilçede. Bir önceki yerel seçimde seçilmiş, CHP'de İYİ Parti'den seçilmiş galiba. Hemen çat diye seçimin bir hafta sonrasında ayrılıyor. Meclis üyesi. Meclis üyesi. Aslında sebep ne? Kendisinin durduğu yeri belediye başkanına karşı koz olarak kullanmak, ihtiyaçları doğrultusunda, kendi şahsi çıkarları doğrultusunda. O gerçekleştiği sürece ben buradayım, yoksa istifa ederim, o zaman bağımsız olurumdu. Bence bu parti aidiyeti meselesi belki çok tepede, çok jenerik, çok tabela isimlerde ben oyu getirdim diye söz konusu olabilir. Al işte o zaman kalkıyorsun, bağımsız aday olabiliyorsun. Evet. Ama yani seçime girdin, seçimden sonra sonra çat diye bu kadar kolay parti değiştirilebilmesinin bence yasa i̇şte olarak zaten aynı önüne geçilmesi.
0: Yani bağımsız kalabilir. Fikren bir şey.
2: Yani sen o, partin onu, olmadan onu, neydin işte ki? Seni kim tanıyordu
0: olarak,
2: yani?
0: Yasa olarak çok
2: bazıları için
1: o yeni
2: söylüyorum.
1: Anayasada taslakta çalışılıyor. Yedek milletvekilliği diye bir mesele var. Çok, tabii yeni
0: tehlikeli.
1: Anayasayı konuşmaya başlayabilirsek.
0: Onda, o da şöyle tehlikeli orada diyorlar. Hani orada da aynen olabilir. Bir de şu hikayeyi anlatayım öyle bitireyim. O parti değiştirmenin çok klişe hikayesidir. Osman Bölükbaşı'nın biliyorsunuz hikayesi. Hmm. Osman Bölükbaşı'nın Millet Partisi'nin sürekli milletvekilleri yer değiştirince 69 seçimlerinde yazılı taahhüt istiyor. Hatta Cevat Eroğlu olması lazım milletvekili, Ankara milletvekili. Noterden tasdikli yazı getiriyor, taahhütname getiriyor. Seçilirsem ben partimi değiştirmeyeceğim. Kırşehir'den milletvekili seçiliyor. 6 ay sonra partisini değiştirip Adalet Partisi'ne geçiyor. Yani bu, biz bunlara toplum olarak o parti, bu partinin bugün AK Parti, yarın CHP, yarın başka parti diye bakmamamız gerekiyor. Fikren olduğu zaman zaten buna toplum ikna olur. Ama kişisel böyle işte belirli transferler, işte yeniden milletvekili seçilmek için, başka sebepler için bunlar dendiği zaman sıkıntı oluyor. Bunlara bakmamız
1: yani
0: gerekiyor.
1: Yani o görevinden istifa edebiliyorsan gerçekten o değişimi göze alabiliyorsun demektir.
3: Pekala. Şimdi bir başka
1: Alkan
3: konuya
1: değiştiremedim
3: hakikaten. Konuya girdik çıkamadık ama evet. Şimdi bir başka başlık daha var. Bugün İBB davası sürerken Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu savunma yaptı. Şunları söyledi. Ailemden aldığım borçlar nedeniyle şüpheli oldum. Soyadım İmamoğlu olmasaydı bugün burada olmayacaktım. Çok acı ki arkamda babam, kürsüde ben. Burada olmamın gerçek sebebinin babam üzerinde baskı kurmak ve onu geri adım atmaya zorlamak olduğuna inanıyorum. Annem, babam ve dedemden aldığım borçlar nedeniyle şüpheli oldum. Adaletsizliklerle karşılaştığımız bu ortamda sadece vakit kaybediyoruz. En önemlisi sevgili babam ve tüm yol arkadaşlarımın tahliyesini talep ediyorum diyor Selim İmamoğlu bugün ifadesinde. Alişer, seninle başlayalım. Takip ettin mi bu ifadeye ilişkin ne düşünüyorsun?
4: Davayı bugün biraz takip etmem ama açıkçası bu ifadeyi takip etmedim. Yani onun için hani şu an pek yorum yapmam doğru olmaz ama genel olarak davayla tabii ilgili istersen ben bir şeyi buraya dikkate sunmak istediğim Resul Emrah Şahan'ın bugünkü ifadeleriydi. Önemli şeyleri vardı. Bilmiyorum ona konuşacak mıyız, bir davanın tamamına girecek miyiz ama ben Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu söyledikleri üzerine şimdi bir şey söylemeyeyim. Ama eğer bu davayı bugün konuşacaksak Resul Emrah Şahan'ın söylediklerini ben daha da önemsemiştim. Çünkü ben biraz artık içeride kalış süresi ve kaldığı pozisyon ve bugünkü savunması, hatta bugün galiba fikir değiştiren bir iş adamının da ben rüşvet vermedim demesiyle de ortaya çıkanlar üzerinden bu davanın seyrine daha yakından bakılması, özellikle onun özelinde de bugün ifade savunmasını verdiği için bir yerde artık özgürlüğe kavuşması gereken insanlardan bir tanesinin de olduğunu düşünüyorum. Ama tekrar söyleyeyim, hani şeyin bu ifadeye çok bakmadım. Üzerine de çok bir şey söylemem doğru olmaz.
3: Siz baktınız mı Ferhat Bey, ne düşünüyorsunuz ifadeye?
1: Ben baktım, okudum. Yani yine tipik aslında baba İmamoğlu'nun bir benzeri savunmayı gördük. Niye? Kendisine yöneltilen savcılığın ortaya koyduğu deliller...

0: veya işte itirafçıların ortaya koyduğu ifadeler, ortaya çıkan belgelerin antitezini üretmek, bunların kendilerince delillerini ortaya koymak yerine siyasi bir şekilde ya da mahkeme heyetini hukuki bir olaydan yola çıkarak ortaya koydukları argümanlarla değil de siyasi argümanlarla kendilerini savunmak. Aslında burada da Selim İmamoğlu'nun savunmasında da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani benim burada olmamın tek sebebi babam, babamı baskı altına almak, etki altına almak vesaire. Bu açıdan bakarsak, bu argümanı doğru kabul edersek, İmamoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu'nu etki altına alabildiklerini söyleyebilir miyiz? Hayır, baktığınız zaman işte 77. 78. günü herhalde, kaçıncı günü tam hatırlamıyorum, celsi olarak söylüyorum. Baktığınızda ilk günkü tutumundan çok da fazla değişiklik göstermeyen bir Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla eğer Selim İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi babayı baskı altına almak gibi bir gaye söz konusuysa bu gayenin gerçekleşmediğini ifade edebiliriz. Burada bir suç örgütü iddiasıyla savcılık bir iddianame hazırladıysa, MASAK raporlarında size de yurt dışındaki kuruluşlarınıza dair bir hareketlilik söz konusu olduysa, savcılığın teknik olarak yapması gereken tabii ki şüpheli olarak sizin de ifadenize başvurmasıdır. Ya da işte siz de şüpheli olarak bu sürecin içerisinde yer vermesidir. Bu açıdan baktığımız zaman bu konuyu böyle görmek lazım. Ben İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun ve arkadaşlarının, yakın arkadaşlarının olayı siyasi bir pozisyona çekmek dışında, hatta tutuklanmadan, daha doğrusu gözaltına alınmadan bir gün önce açıklamaya çalıştıkları Cumhurbaşkanı adaylığı, aday adaylığını da buraya dahil ederek söylüyorum, tamamen kendisine siyasi bir zırh elde edinmek adına bir strateji takındığını görüyorum. Hukuken argümanlarının eğer güçlü olması karşımızda olsaydı bu stratejiye de başvurmayacağını tahmin ediyorum. Çünkü 143 tane eylemle yargılanıyorsunuz. 2400 yılla yargılanıyorsunuz. Buradan siyasi söylemlerle kurtulabilmenizin çok da mümkünatı yok. En azından 2-3 eylemden ceza aldığınızda çok iyimser bakıyorum. Zaten sizin aslında cezaevinde kalma süreniz ya da siyasi olarak siyasetten hüküm giydiğiniz için geri duracağınız bir süreyi de dikkate alarak burada tamamen olayı siyasallaştırma görüyorum. Oğlunda da benzer bir durum var. En basitinden çok somut delilleri de ortada olan, hep de söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim, Emirgan'daki iki villanın, 50 milyon dolar değerindeki iki villanın 15 milyon TL'ye Güllüce Tarım Şirketi'ni İmamoğlu İnşaat AŞ'ye geçirerek hayatın olağan akışının dışında nasıl aldığını ortaya koyamayanların zaten açıkçası başvurabileceği farklı da bir yöntem yoktur. Yani aynı taktik Selim İmamoğlu'nda da zuhur etmiş duruyor şu anda.
1: Öyle mi?
2: Şimdi ben çok hakim değilim detaylara. Yani bunda çok fazla ben de yorum yapmam yanlış olur uzman bir kişi gibi. Yani sonuçta bir yargılama var. Kimse de aslında yapamaz. Sadece dinliyoruz, bakıyoruz. Mesela şimdi sizin dediğiniz...
0: İfadesi o işte. Yani Sena Hanım'ın paylaştığı
2: bu
0: ifade.
2: Bu bahsettiğiniz villalar bu konuyla mı ilgili bilmiyorum. Yani bu bugün...
0: İBB iddianamesinin eylem 136.
2: Bugünkü ifadesi alınanların iştirak
0: ettikleri
2: bir konu. Hayır,
0: bugünkü konudan bahsetmiyorum.
2: O yüzden diyor işte o anlamda demek istiyorum. Bugün itibariyle.
0: Yani orada da şunu...
2: Bugün zaten tutuksuz olanlar...
0: Kendisine yönlendirilen... Tutuksuz yargılanıyor Selim İmamoğlu. Kendisine yönlendirilen paraların kaynağı sorulduğunda verdiği cevap az önce Sena Hanım'ın okuduğu şekilde. Tabii. Yani babamın etki altına alınması gerekçesiyle ben buradayım. İmamoğlu soyadını taşıdığım için buradayım. O soyadını taşımasaydım ben burada olmazdım gibi bir durum var. Ama bakıyoruz.
2: Hırvatistan soru o alt yazı geçti orada.
1: Evet, şöyle ailesinden aldığım maddi destekle Hırvatistan'da şirket projeye ya. Yatırım yaptığını söylüyor. Hırvatistan'daki şirket soruluyor kendisine.
3: Zaten şüphe olmasını söylüyor. İşte
2: ona,
3: zaten.
2: Ona ne demiş? Ona
0: i̇şte onu
2: cevabı.
0: Söylüyor. Borç olarak aldığım paraların,
1: ailemden borç
0: aldığım paraların
2: Anladım.
0: Nedeniyle.
1: Yatırım amacıyla, yani şöyle söylüyor. Hırvatistan hakkındaki suçlamaların ilk konusunun Hırvatistan'daki yatırım olduğunu söylüyor. Hırvatistan'da bir proje bulduğunu ve İmamoğlu ailesinden aldığı maddi destekle Hırvatistan'daki bu projeye yatırım yaptığını söylüyor.
2: Şimdi şöyle bir kişinin, herhangi bir kişinin ailesinden borç alıp ya da destek alıp bir iş kurması bir suç değil. Bu olabilir. Ama ne kadarlık bir iş alındı, nasıl bir iş kuruldu, alınan meblağın kaynağı nereden geliyordu? Şimdi bunları da bilmek gerekiyor. Bunlarla ilgili zaten soru soruluyor. Yoksa evet, zaten bir insan iş kurabilir, işte babasından, annesinden destek alır, kredi çeker, iş kurar. Hani burada onlara verilen cevap önemli, onlarla ilgili deliller önemli. Onlarla ilgili delillere verilen cevaplara, hakimin sahip olduğu bilgilere doğal olarak sahip

0: yani
1: oğul Ahmet Göpçek ve Hülya Göpçek ile ilgili zaten iddialar var. Babayla ilintisini en azından ben bilmiyorum. İşte kamuoyuna
0: olması
1: da
0: gereken de kamuoyuna yansımadı. Altını çiziyorum onun. Olması gereken de bizim ceza muhakemeleri usulü kanununa göre bu.
1: Ama iddianame yani, yayınlandı ya hocam. Şimdi hayır, öbüründe iddianame tabii, yayınlandığı için Selim İmamoğlu zaten suçlamaları şimdi, kamuya açık yani.
0: Melik Gökçek'le ilgili kısımda eğer vakit kalır da konuşursak dediğiniz gibi zaten soruşturmanın gizliliği gereğince kamuoyuna yansımaması gerekiyor. Fakat şimdi şunu da hatırlayalım. Bu iddianame yazılmadan önce hatta yazıldıktan sonra henüz mahkeme tarafından kabul edilmeden önce zaten 4000 sayfa yaklaşık konuşulmaya başlandı. Bu ceza muhakemesi usulü kanun açısından sıkıntılı bir durumdur. Çok açıktır yani bu. Çünkü belki mahkeme onu kabul etmeyecekti. Mahkeme bir baskı altında, kamuoyu baskısı altına girme tehlikesi olabiliyor. Onu demek istiyorum. Açıkça söylemek istediğim bu. 76 yani ilk celsede 64 duruşma yapıldı. İkinci celsenin 12.siydi. Bugün toplamda işte 76. buluşma duruşma oluyor. 76. daha çok duruşmalar da olacaktır tabii ki de. Burada hakim biliyor, işte savcı iddialarını buluyor, savunma tarafı, daha doğrusu işte müdafiler, kamu hukukundaki terimiyle müdafiler savunmalarını yapıyor, sanıklar savunmalarını yapıyor. Hani bu detayları bilmeden bir yorum yapmak, olumlu ya da olumsuz yönde yorum yapmak siyasal pozisyonu gösterir. O yüzden hukuki bir pozisyon olamayacağı için ben bu kadar söyleyeyim.
1: Eylem 136'yı az önce ben iddianameden söyledim. Yani iddianame...
0: Yok, bunlar var, iddianamede var ama delillerle ilgili biz o delilleri görmedik. Onu hakim görüyor. İddianamede deliller yok ya. Ekte.
1: Altında yazıyor ya.
0: Ha, ben görmedim. Hani ek olarak o 4000 sayfalık iddianameyi biliyorum ama ek olarak deliller. İşte dekonttur işte ne bileyim ETS kayıtları.
1: Ama
0: onlar
1: altta yazıyor
0: varsa...
1: diyor ki işte dekont... İşte HTS kayıtları işte ekte sunuldu görmedik diye
0: yani
1: ifade ediyor.
0: İşte o usul kanunu onları hakimler değerlendirecek. Onu demek istiyorum yani.
2: Bir Ankara'ya da gideyim. İmamoğlu davasında bugün bu ifadeyi bir nasıl değerlendirirsiniz? İkincisi hani bilmiyorum CHP'nin pozisyonu nedir? Onu da merak ediyorum açıkçası.
3: Hemen söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi elbette ki bütün bu yargılamaların hem gerçekten adil bir biçimde yapılması ama aynı zamanda insanların gerçekten yaptıkları iş ve eylemlerin mutlak suretle hesabının vermesi gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla o yüzden Sayın Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu bir arınma çağrısı yaptı. Elbette ki bugün Selim İmamoğlu'nun yani tutuklu bir babanın oğlunun da bir biçimiyle yargılanması İnsani açıdan hakikaten üzüntü verici bir durum. Keşke böyle bir durum, böyle bir olay yaşanmasaydı. Ama her defasında meselenin siyasi olduğunu söylediğiniz zaman bu var olan durumu ya da o yargılamanın bütün gerekçelerini ortadan kaldırmıyor. Hele eğer gerçekten işin siyasi olduğunu söylüyorsanız hukuksal açıdan eliniz çok daha güçlüdür. Dolayısıyla çok daha iyi savunma yapmanız gerekiyor. Ben hep başından beri bu meselenin siyasallaştırılmasına karşı çıkanlardan biriyim. Dolayısıyla eğer gerçekten siyasal bir mesele ise hukuksal olarak elinizde dünya kadar imkan vardır. Ve bu çerçevede de çok daha kapsamlı ve iyi bir savunma yapabilirsiniz. Bu yapılmadı, bu tercih edilmedi. Bunun yerine hala ben kişisel olarak Ekrem İmamoğlu meselesinde ya da yargılanmasında var olan iddialara, suçlamalara yönelik olarak kapsamlı, net ve tatmin edici bir cevap kamuoyunun tatmin edici bir cevap aldığını düşünmüyorum. Şimdi bir oğlunun yani bir belediye başkanı oğlunun bu kadar yüksek meblağlarda bir para trafiğinin olmasını çok kolay anlatamazsınız. Hani diyebilirsiniz ki aileden zengin şu olur bu olur ama yani belki hani hukuksal açıdan bir sıkıntı olmayabilir ama etik açıdan yani bu kadar iddialı bir siyaset için oğlunun yurt dışında olması özellikle sosyal demokratlar, CHP'liler, cumhuriyetçiler açısından söylüyorum. Çok kabul edilebilir bir tutum değildir. Hiçbir CHP genel başkanının oğlu böyle bir tavır ve davranış içine girmemiştir. Hiçbir CHP'li belediye başkanının da böyle bir şey girmemesi gerekiyor. Genel başkanlarının eğer izinden ve yolundan gidiyorlarsa, bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun çocuklarının adlarını bile bilmiyoruz. Yani Türkiye'de kaç kişi Sayın Kılıçdaroğlu'nun çocuklarının adlarını sayabilir? Onlar bilmiyorlar mı şirket kurmayı, onlar bilmiyorlar mı belediyelerden içeri girin. Bir belediyenin kapısından içeri girmişlikleri yoktur. Dolayısıyla bu bir farktır, bu bir tercihtir. Ama nihayetinde bu büyük paraların, dönem büyük paraların hani borç aldım, borç verdim o da ayrı bir soru ya da sorunsa aile içinde bir borç ilişkisi

0: işte olur mu olmaz mı? O başka bir mesele. Dolayısıyla bence işin siyasal olarak değerlendirilmesi ve o cepheye çekilmesi çok tatmin edici olmuyor kamuoyu nazarında. Siz yine eğer bunun böyle olduğunu inanıyorsanız, böyle olduğunu düşünüyorsanız kendi iddianızı hukuksal bir biçimde temellendirirsiniz, anlatırsınız ve kamuoyu çıkar der ki evet burada ciddi bir biçimde bir hak kaybı olmuştur ve insanlar sizden yana olur. Diğer bir mesele biraz önce sevgili Ali Şer dikkat çekti. Emrah Şah'ın biliyorsunuz Kent uzlaşısından önce tutuklanmıştı. Sonrasında işte oradaki bir takım ifadeler vesaire falan isnat edildi. Yani hem üçü de sınıf arkadaşı, hem Emrah hem Tayfun Kahraman. Tayfun Kahraman 5 yıldır cezaevinde ve 2 defa Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Gürkan da bu üçü de aslında son derece toplumcu bir anlayışa sahip, bir mesleğe sahipler. Bir yaklaşıma sahipler daha doğrusu kendi mesleklerinde. Umuyorum ve diliyorum üçü de gerçekten o savundukları kent hakkını bir biçimiyle hem zedelememiştir hem bunun sonucunda da bu ortaya çıkar ve serbest kalırlar. Ama İmamoğlu meselesi aslında bir bütün olarak şimdi siz İstanbul'da tartışırken birçok vatandaş şunu yazıyor. Hep işte İmamoğlu'nun hırsı yüzünden bu insanların başına bu geldi. Bir ölçüde doğru. Yani ortada çok ciddi bir biçimde bir hırs var. Bir kamu kaynağının öyle ya da böyle bir partinin bir bütün olarak ele geçirilmesi sonrasında bir sisteme, bir devlete öyle ya da böyle onun dönüşümüne de imkan sağlayacak araçsal bir mahiyete kavuşturulması hiçbir devlet, hiçbir sistem açısından kabul edilebilir değildir. Ben Ekrem Bey'in hala bir öz eleştiri yapmamış olmasını, çevresindeki 80 kişinin ki belki birçoğu bir kısmı dönmüş olabilir, itirafçı olmasının onların nedeniyle birçok insanın suçsuz yere bir biçimde cezaevine girmiş ve çıkmış olmasının bir öz eleştirini yapmamasını anlamıyorum. Nereye kadar bu iş siyasidir diyeceksiniz? Nereye kadar hiç kendinize kusur bulmayacaksınız? Nereye kadar atadığınız, seçtirdiğiniz, göreve getirdiğiniz insanlara dair bir mesuliyet hissetmeyeceksiniz? Doğrusu bunun merakı içerisindeyim ve yani aynı zamanda bir vicdani muhasebenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Sadece son olarak şunu söyleyeyim. Mesele siyasidir deyip ki Özgür Bey de aynı yaklaşımın içerisine girdi. Bütün süreçleri siyasi olarak değerlendirdiğiniz zaman bir kısım kitleyi, insanı buna ikna edebilirsiniz. Ama sonra bir tek itiraf, bir tek olay, bir tek gerçeklik çıkar karşınıza ve o kurduğunuz iddia ya da o kurduğunuz şablon paramparça olur. Bugüne kadar birçok örneğini gördük. Antalya'da gördük, Uşak'ta gördük. İstanbul'da birçok Ekrem Bey'in en yakın isimleri bunu ifade ettiler, bunu konuştular. Bence artık bu meseleyi aile içerisinde de kendileri de siyaseten çıkarıp hukuksal bir zeminde gerçekten bu işlerin neden yapıldığını ya da yapılıp yapılmadığını çok daha sağlam, çok daha ikna edici kanıtlarla ortaya koysalar bence çok daha yerinde bir tercih ve kamuoyuna ikna edici bir güç olur. Eğer gerçekten o cezaevinden başka türlü bir çıkışın da ben mümkün olmadığını düşünüyorum. Hukuksal temelleri güçlendirilmiş bir savunma toplumda, kamuoyunda çok ciddi etki yaratır ve eğer gerçekten bir suç yoksa insanların sizin yanınızda durmanıza imkan sağlar. Ekrem Bey'in başında verilen desteğin bugün hiç olmaması nedeni de bence bir Ekrem Bey tarafından ve Ekrem Bey'i bugünlere getirenler tarafından düşünülmesi gerekiyor. Neden başta yüzlerce insan gidiyordu, binlerce insan gidiyordu, şimdi kimse gitmiyor, kimsenin dikkatini çekmiyor. Bunların hepsinin bence bir biçimine düşünülmesi gerekiyor diye sözümü bitirmek isterim.
1: Buyurun Merve Hanım, sizden de bir değerlendirme alayım.
2: Evet, yani Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun da böyle medyaya yansıyan ifadeleri böyle duygusal bir şekilde tırnak içinde söylüyorum. Kamuoyuyla paylaşılmıştı ama ifadeler aynen Ekrem İmamoğlu'nun kendisinde olduğu gibi paranın kaynağını açıklamıyor. Mesela zaten paranın kaynağı, yani Selim İmamoğlu'na da sorulan şey niye Hırvatistan'da şirket kurdun değil. Para nereden geldi? Evet, aile içerisinden borç olabilir. Doğru bir açıklama ama zaten ilk kaynağa bakıyor mahkeme. Yani sizin son kullanıcı olarak yurt dışına transfer etmeniz başka bir şey. İlk kaynağın arayışı zaten devam ediyor. Zaten onun bu şeyin bir parçası olduğu doğrudan düşünülüyor.

0: olsaydı sadece kürsüde değil aynı zamanda içeride de olması çok muhtemeldi. Bu şeyin sistemin bir parçası olarak değerlendirilmiyor. Ama tabii ki elbette ki bir ifadesine başvurulur. Şimdi zaten mesele bu paranın esas kaynağı yani basitleştirerek anlatırsak Ekrem İmamoğlu tarafı diyor ki bu bizim aile gelirimiz, ticari işlerimizden kaynaklanan paralar vesaire. Öyle mi gerçekten yoksa kamu kaynağı mı aslında bir şekilde içe dedi? Normalde ticari gelirinizi aslında çok kolay gösterebiliyor olmanız lazım. Çünkü ticaret şeffaflığı getirir ama işin içerisine işte pek çok muvazalı durum giriyor. İşte yani paravan şirketler, işte naylon faturalar, işte değerinde gösterilmeyen gayrimenkul alımlarıyla acaba aklama mı yapıldı, işte nakit paralar vesaire. Hani kamuoyunun önünde işte haberlere konu olan konuların hepsi aslında bu gerçekten aile işi mi? Buradan kazanılan bir gelir mi? Ticaretten başarılı bir ticaret mi var? Yoksa kamu kaynağı aslında iç edildi de bunun üzeri örtülmek için bazı senaryolar mı giydirildi? Günün sonunda buraya gidilmesi lazım ama biz şeyi konuşacağımız esas meseleyi, çünkü MASAK raporları var, o var, bu var, pek çok şey var. Savunma tarafında avukatlar illaki bazı şeyler söylüyor ama bize yansıyan günün sonunda bu iş siyasi mi değil mi? Hayır, arka planda esas konuşulan şey çok daha teknik bir mesele. Paranın kaynağına gidilmeye çalışılıyor. Ama bugüne kadar da daha ben Ekrem İmamoğlu'nun kendi konuşmalarından da tarafların hiçbirinin konuşmalarından da bu iş siyasidirin dışında çürütecek, iddiaları çürütecek somuta dair herhangi bir şey görebilmiş değilim.
1: Şimdi bugün çok konuşuldu Gökçek soruşturması. Onunla ilgili de bir açıklamalar var. Bir oraya da yavaş yavaş geçelim. Hatta görüntüler var. O görüntüler hazır mı Erdem? Hazırsa onları da bir açalım. Gökçek'in oğlu ve gelininin ifade verdikten sonra çıkış, giriş ve çıkış anlarının görüntüsü bunlar. Öyle diyeyim değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi bu giriş anlarının görüntüsü, birazdan çıkış anları da gelecek. Gökçek soruşturması da ayrıca konuşuluyor. Buradan da çıkış anları, bugün bütün Ankara'da en çok takip edilen davalardan biri buydu. Şimdi Gökçek'in oğlunun çıkış anlarına ilişkin görüntüsü, o gülümseme hali vesaire, bunlar da çok çok konuşuldu. Bu görüntülerle beraber kararlar da çok konuşuldu. Şöyle Alişer, hadi seninle başlayalım burada. Ya bu şöyle deniyor. Ya bakın, iki taraftan da işte yani o tarafta soruşturuyorlar, bu tarafta soruşturuyorlar. Bu yüzden yapılıyor da deniyor. Özgür Özel'in buna benzer bir açıklaması vardı. Şimdi bulurum. Bir yandan oğlu ve gelini için de yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol geldi. Ne söylüyor sence bu dava?
2: Şimdi
1: bu
2: şeyden başlayayım. Son aylarda, hatta son birkaç yıldır görmediğimiz titizlikte soruşturma devam ediyor. Hı hı. Ne sorulan soruları biliyoruz, ne ifadeleri biliyoruz. Biz böyle alışmamıştık. Belediye başkanları ya da muhalifler yargılanırken daha girmeden sorular falan geliyordu, ifadeler geliyordu. Cep telefonundaki mesajları görüyorduk. Böyle bir şey var. Doğrusu bu arada. Hani o yanlışı şeye böyle şimdi böyle şakayla karışık söylüyorum ama doğrusu bu olması lazım. Az önce Ferhat Bey söylediği zaman ben de birden şey yaptım. Gerçekten niye aile boyu bir yargılama var? Yani mesela bilmiyoruz. Bilmememiz de normal. Yani bir yere geldiğinde bir iddianamesi hazırlanacaksa herhalde orada öğreneceğiz. Bir gazetecinin, Murat Ağrel'in iddialarıyla başlayan bir soruşturma. Gelinen nokta, demin de söylediğim gibi, gerçekten niye ifadeye çağrıldıklarını, ne sorulduğunu ve onların ne söylediğini resmi olarak bilmiyoruz. Hala bununla ilgili bir açıklama yapılmadı. Tekrar edeyim, doğrusu ve olması gereken de bu. Umarım hep böyle devam eder. Geçmişteki hatalardan ders alınır. Ama evet, senin söylediğin gibi siyasi teorileri de beraberinde...
1: Çok özür dilerim. O esnada Melih Gökçek'ten şimdi konuya ilişkin yeni bir paylaşım var. Şöyle demiş: bu yurt dışına çıkış yasa adli kontrol kararı ile ilgili soruşturma aşamasında bu tür adli kontrol tedbirlerine sıklıkla başvurulmaktadır. Bu nedenle verilen kararın olağan, makul ve soruşturma sürecinin doğal bir parçası olduğu kanaatindeyim. Adli kontrol kararı verilmesi kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez. Sürecin tüm yönleriyle araştırılması ve nihai değerlendirmenin bağımsız yargı tarafından yapılmasına saygı duyuyoruz. Beklentimiz hiç kimseye ayrıcalık değil. Hukukun ve adaletin herkese eşit şekilde uygulanması Türk

0: yargısına güvenimiz tamdır, kamuoyuna saygıyla duyurulur diye uzunca bir de açıklama yapmış Melih Gökçek dakikalar önce.
1: Şunu söylüyordum, yani senin söylediğin gibi iddialar çok fazla, siyasi bir yere çekildiği iddiaları da çok fazla. Yani bu meselenin, bu sorgulamanın Melih Gökçek'e de dokunuluyor. Bakın işte iktidara yakın, bir zamanlar Ankara'yı AK Parti adına yöneten isme de dokunuluyor. Yönünde iddialar, yani daha doğrusu bunun mevcut devam eden soruşturmaları ve hatta daha da ileri gideyim. Hani çok yazıldı, çizildi çünkü. Mansur Yavaş'a gitme potansiyeli taşıyan bir soruşturmanın da bakın Melih Gökçek de sorgulandı. Şimdi Mansur Yavaş da sorgulanıyor gibi böyle iddialar çok dolaşıyor. Ben çok net bir şey söyleyeyim. Hiçbirisine inanmak istemiyorum. Yani bu mesele böyle olması gereken bir şey değil. Melih Gökçek özelinde söyleyebileceğim birkaç şey. Hani çok yıllardır tartışılan bir isim. Çok tartışılan bir isim. Sadece hani böyle kendisinin karşısında konumlanan muhalif siyasetçilerin ya da sonrasından gelen belediye başkanlarının değil, bir dönem AK Parti içerisinde de Bülent Arınç'ın da doğrudan ağzından duyduğumuz kendisine yönelik suçlamaların yapıldığı bir isim. Yargılanmış, şu anki yargılanma davası onlarla ilgili değil, görebiliyorum, ama herkese dokunulabilir ve herkesin yargılanabilir algısı, gerçekten şunu çok net söyleyeyim, böyle doğru devam ettiği sürece benim içime huzur veriyor. Bu açıdan bu uygulamaları doğru buluyorum. Ama varacağı yeri de titizlikle bir gazeteci olarak da kontrol edeceğimi, basının da aynı bu titizlikle yaklaşması gerektiğini de görüyorum. Şu hikaye Melih Gökçek'ten bağımsız bıraktığın zaman doğru giden bir şey. Bir gazeteci bir şeylere ulaşıyor, ortaya bir haber atıyor. Sonra da o haber üzerine bir soruşturma başlatılıyor. Bunların demokraside, medya, iktidar ilişkisi, adaletin yürüttüğü
2: ama
1: yöntem arasında...
2: Ama o haberin kendisinde Melih Gökçek'e dair bir şey yoktu. Şahsı Melih, o haberin kendisinde, haberden bahsediyor.
1: Şey, evet, anladım.
2: Haberin kendisinde Melih Gökçek'e dair
1: yok,
2: bir şey yoktu.
1: İşte o şeyi
2: neden
1: çok bıraktım.
2: Melih eğer haber baz alınarak soruşturma, resen soruşturma başlatıldıysa neden ilk Melih Gökçek...
3: Evet.
2: İfade verdi. Ben oraları, o boşlukları dolduramadım.
1: Ben de dolduramıyorum. Yaman işte
2: siz
1: o zaten o boşluklar
2: olduğu için. Dolduramıyorum. Soruyorum
1: bunlar
2: yani.
1: Bunlar zaten
2: haber,
1: boşluk
2: haberde
1: kaldığı
2: yok
1: için siyasi iddialar aslında peşine geliyor. İşte hani ona da dokunalım, buna dokunalım. Yoksa bak, haberde gelini ve bir şirket üzerine iddialar var, evet, Almanya'daki.
3: Gelini, oğlu ve torunu.
1: Oğlu doğrudan oradaki... var mı? Onu bir hatırlayamadım ama.
3: Oğlu var.
1: Var mıydı?
3: İbrahim Melih Gökçek. Geçiyor.
1: Dolayısıyla niye Melih
3: o da
1: Gökçek'ten
3: torun.
1: Başlandı?
3: Torun Melih Gökçek.
1: Göreceğiz diye tahmin ediyorum.
3: Evet, yani
1: bir açıklaması
3: benim
1: bir şey
3: de puzzle'ı birleştiremediğim nokta orası. Yani normalde ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada neydi? Basın yoluyla ortaya çıkan iddiaların ve maddi gerçekliklerinin tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır. Neyi beklersiniz?
1: Haberde ne varsa ona gidilir.
3: Ve Hülya Gökçek'in, yani Ahmet ve Hülya Gökçek'in ve işte torunun, eğer yaşı yetiyorsa bilmiyorum tabii, onun ifadeye çağırmasını önce beklersiniz ama burada
0: önce
3: farklı
0: Melih
3: olarak
0: Gökçek.
3: Önce Melih Gökçek
0: peki
3: çağırıldı, sonra
0: niye
3: o çağrıldı?
0: Sizce niye?
3: İşte burada şunu belki anlayabilmek mümkün olabilir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da yaptığı bir hazırlık vardı soruşturmayla ilgili belki.
1: Haberde yer almayan başka
3: olarak
1: bir şeyler de
3: evet
1: olabilir.
3: Ardından bu haber çıkınca bu soruşturma birleştirildi ve sorular topyekun bir şekilde soruldu. Değerlendirmesini yapabiliriz. Yani benim de açıkçası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haberde bir harf bile ismi geçmeyen, sadece oğlu, gelini ve torunu yer alan İbrahim Melih Gökçek'in Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı çağrılmasını çok soru işaretiyle baktığında...
1: Almanya'da mevzu bu, şirkette de ismi yok mesela. Yani
3: hiçbirinde
1: hani haber,
3: yok.
1: Haberde yok.
3: Oradaki sadece
1: şirkette
3: şu ima var. Hamak şirketinin işte isimlerin birleşiminden o Hamak'ın ortasındaki M'nin de Melih Gökçek'in M'si olduğuna dair bir ima var. Yani bunun dışında herhangi bir şey yok. Benim takip ettiğim kadarıyla.
2: Dahası haberde paranın kaynağına dair de bir şey yok.
3: Evet.
2: Yani mesela çünkü sonuçta yurt dışında bir şirket kurmak, yurt dışına para transferi yapmak falan da suç değil. Ama tabii ki mesela Melih Gökçek ismi çok uzun süredir sizin de söylediğiniz gibi konuşuluyor. Ama daha ziyade CHP'li belediyeler, belediye başkanlarına dair hep böyle bir eşitlik, AK Parti'de yok mu dendiğinde zikredilen isim hep Melih Gökçek oldu. Yani benim katıldığım yayınlarda en azından 3-4
3: evet,
2: kere bu soru gelmiştir.
1: İçişleri Bakanlığı'nın izin vermediği dosyalar da buna yol açtı.
2: Ama yani zaten o da komik. Yani

0: Şimdi bu sefer evet Melih Gökçek'le ilgili bir süreç başlatıldı. Soruşturma başlatıldı. Bu sefer başka bir komplo teorisi aranması da ilginç. Fakat haberin kendisi ise kaynak. Haberin kendisinde yani sonuçta neyi ararlar? Bu para kendilerinin şahsi geliri midir? Bir yerden elde ettikleri para mıdır? Kamu zararı vesaire mi kamu söz konusudur? Ama haberde buna dair de bir şey yok. Haber tamamen yurt dışına dair bir haber.
1: Haberi yapan kişinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede de böyle bir İbrahim Melih Gökçek ismi yok. Geçmiyor.
2: İşte nereden biliyoruz
3: şirkete
2: onu?
3: Dair şey var.
1: Kendi kamuoyuyla ifadesinde kamuoyuna açıklama şey yaptığında İbrahim Melih Gökçek'in geçmediği ifade
2: var,
1: edildi.
2: Gizlilik var aslında o yani başka bir gazeteciyle eski vekil Mebus biliyorsunuz.
1: Şimdi normalde gizlilik yaptılar. Olan bir soruşturma sonucunda ifade verdikten sonra ulusa sesleniş gibi bir basın toplantısı yaparsanız biz de tabii verilen ifadeden hatta savcılıkla ilgili işte alınan izlenimlerin ortaya konulmasından sonra çıkılan yayınlarda ifadenin aksine yayın yapılmasından bu yorumları yapabiliyoruz
2: işte o,
1: tabii doğal
2: yani olarak. O gazeteci de yaptı, başka birisi de yazdı. İşte dedi ki hani şöyle şöyle ifade yazmış dedi. Hatta o da ona sordu sen benim ifademi nereden ele geçirdin vesaire diye. Bunları bilmiyoruz. Olmaması gereken bu. Şimdi bakın Sena Hanım burada herkes yargılanabilir. Kimse kimseye de kefil olamaz. Bir şekilde ya tabii ki de siyasi yargılamalar da oluyor. Hukuken hata ya bu... Burada en önemli konu yine güven meselesine geliyor. Ve benim buradaki en çok rahatsız olduğum konu mesela Betimar'ın geçenlerde bir şeyini tartışmıştık. Son yapmış olduğu seçimleri tartışmıştık. Seçim anketini tartıştık. Betimar'ın bir başka anket çalışmasında yargıya güvenin %30'larda olduğunu. Bu çok ciddi problem. Bu işte bu şuna sebep oluyor. Gerçekten suç işleyen birisi bu işler siyasi deyip işin içinden çıkmaya çalışıyor. Hangi taraf olursa olsun. Hani program başında Üsküdar Belediyesi ile ilgili söylerken de biraz bugünkü yaklaşım hani sistem üzerinden gidiyor ya. Bakın çok benzer olaylar. Siyasilerin suç işlemesi, yolsuzluk yapması sadece bize özgü değil ki. Fransa'da mesela kaç kişi? İşte Sarkozy hapse girdi, çıktı. İşte François Fillon 2017 Cumhurbaşkanlığı seçimi süresinde karısına Fransız parlamentosunda iş ayarladı ortaya çıkınca çok ciddi anlamda bir seçimi kaybetmesine yol açacak bir yargılama süreci geçirdi ve sonrasında ceza aldı. Le Pen şu anda Fransa'da Macron sonrası dönemin en popüler adaylarından birisi daha yeni kalktı. O da Rusya'dan gelen bazı finans kaynaklarını açıklayamadığı için bir siyasi yasakla karşı karşıya kaldı. Ama yakın zamanda o temiz mahkemesi tarafından 2027 seçiminde yarışmasının önündeki engel kaldırıldı. Bunları niye anlatıyorum? Şundan anlatıyorum. Bu siyasilerin aklı yok muydu? Ey işte millet beni önüme geç... Mesela Le Pen diyemiyor muydu? Benim önüme geçmek için bunu yapıyorlar. Ya da François Fillon diyor mu, diyemiyor muydu merkez sağın adayı? Görüyorsunuz değil mi vatandaş? Beni benden korktukları için bunu... Ya bunu deseler gülerler.
1: Orada çünkü, yargıya güven var mı hocam?
2: Çünkü aynen yani çıkıyor. %75, %75
1: %50'den fazlası oy kullanmaya bakın, gitmiyor. Şöyle yani söyleyeyim. Bakarsan bakın, genel işte, sistemin büyük
2: çok
1: bir
2: güzel bir çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bu katılım olayıyla ilgili de iki farklı görüş vardır. Bazen katılım şundan önemsiz oluyor. Hadi %50 seçimli değil bu arada. %70 civarıdır başkanlık seçimlerine katılım ortalama Fransa'da.
1: Geneli.
2: Sebebi de şudur. Diyor ki aslında ben hani yüksek lisans doktorumu yurt dışında yaptım İngiltere'de. Orada da düşüktür. Ben bir gün seçim vardı. Ben İngiliz oradaki arkadaşlardan daha fazla ilgiliydim. Dedim ki siz niye hani bu kadar
0: sistem siyaset nasıl bilimi, olsa işliyor.
2: Dedik sistem işliyor. O parti ya da bu parti bizi ilgilendirmez.
1: Tabii İngiltere'de ama, mesela hükümet ama, kurulamıyor. Ama büyük bir kriz var.
2: Bazı ülkelerde
0: sistem işliyor yani.
2: Bazı ülkelerde iktidarın var.
1: Onun değişti,
0: ama Fransa için de öyle şey. Hakikaten. Tabii. Yani seçime katılım oranının düşük çıkması tabii. Genellikle zaten yoksa, bizde sistem rayında gidiyor. Kim gelse de aynı şey devam
2: bir de
0: ediyor.
2: Siyasal katılımı.
0: Çalışmalar onu söylüyor aynen. En azından.
2: Tabii bir de siyasal katılımı sadece oy verme üzerinden değerlendiremeyiz. İki seçim arasında mesela Fransa'da kaç tane protesto oluyor? Hükümet karşıtı. Ya da İngiltere'de kaç tane protesto oluyor? Evet. Mesela bunları da değerlendirmemiz lazım. Sadece siyasal katılım işte seçimden
0: tamam, peki buraya gelirsek şey yani Gökçek ailesine bu soruşturma.
2: Şunu kastediyorum. Şimdi olması gereken bu ve bu daha önce işte bu çifte standart gibi işte başka soruşturmalarda her işte iddianameler şeyler işte ifadeler o gitti şunu sormuş bunu gelmiş vesaire gibi olması gazetecileri kesinlikle suçlamıyorum onlar işlerini yapıyor. Ama içeriden bilginin dışarıya çıkması ve bununla ilgili de bize yansıyan en azından belirli sorumluluklar

0: olurların kesinlikle cezalandırılmaması, bir müeyyideye uymamaları işte kamuoyunda bir infial yaratabiliyor. İsimlerden bağımsız söylüyorum. Melik Gökçe'nin çağrılmasında Melik Gökçe'yi çağıran sıradan bir kişi değil. Melik Gökçe'yi çağıran kişi Ankara Cumhuriyet Başsavcısı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı da bir gazetecinin ya da bir sosyal medyanın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcısı hukuk eğitimini almış, suçun şahsiliği ilkesini falan herkesten çok çok iyi bilen birisi işte oğlunun ve gelininin geçtiği yerde, torununun geçtiği yerde de dur ya ben önce bunları çağırmadan önce bir babalarını çağırayım. Ne yapmış bu çocuklar demez. Orada şimdi başka daha önceden de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu dosyalar vardı.
1: Şimdi mesela o yüzden şu çok soruluyor. Mansur Yavaş'ın daha önce ben yüzlerce dosya götürdüm işleme
0: alınmadı. O vardı. Yeni bir tane
1: sözü,
0: yeni bir tane oldu yakın zamanda. Yeni bir tane yakın zamanda da oldu. Nadi Türkaslan mıydı? Avukat Nadi Türkaslan'dı değil mi yanlış hatırlamıyorsam?
2: Evet, evet.
0: Değil mi? Onların vermiş olduğu oldu. Belki onların vermiş olduğu...
3: Gerçek suç örgütü diye bir tanımı oldu.
0: Evet. Yani tabii oranın tanımı.
2: Biraz fazla
0: tabii onu savcı şey yapacak orası kısmına. Yani o oldu. Belki de savcı bunlara baktı. Ve burada bir bağlantı gördüğü için çağırmış olabilir.
4: Ya da
0: belki
4: şöyle bir şey oldu.
0: Yani olabilir. Yani mesela Ankara Cumhuriyet bizim Başsavcılığı, bunu bilmiyor olmamız zaten.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yürütüyordu. Gizlilik esasına dayalı olarak. Dilin toparlıyordu belki. Belki o gazeteci yaptığı haberle bu soruşturmayı da çok ciddi zayiata uğratan bir noktaya getirdi. Yani bir anda
0: ya da
2: onu ortaya koyunca
0: ya da desteklemiş
2: şimdi bu olabilir. Açıdan bakarsak da ya hani belgelere saçılmaması, sızdırılmaması diyorsun. O zaman o gazeteciye mi sızdırıldı? Yani şimdi olayı biz başka bir noktaya çekmek istersek her yerden çekeriz. Yani yargıya güven konusunu da sürekli olarak yargı işini doğru düzgün yaparken dahi acaba öyle mi? Acaba bundan mı? Acaba temize çekmek için mi bu soruşturma yapılıyor? Aklamak için mi yapılıyor diye çok fazla zikrettiğimizde genel olarak söylüyorum. Yani buna dair yayınlar yapıldığında, bir tarafa yapıldığında hiç görülmediğinde mesela Melih Gökçe'ye yoğun bir şekilde saldıranların Ekrem İmamoğlu'nun iddialarını hiç görmezden gelmesi, 5 yaşında ticarete başlamış olmasını gerekçe göstererek 117 tane taşınmazı belediye başkanı olduktan sonra alabilmesini makul bulması ama Melih Gökçek'le ilgili iddialar söz konusu olduğunda şahin kesilmesi işte yargıya olan güveni sorgulatan bir noktaya götürüyor. Ve bu yayınlar çok pompalanarak yoğun bir baskıyla ya da daha doğrusu yoğun bir voltajla yapılıyor. Bunu da bizim görmemiz lazım. Şimdi Melik Gökçek eğer kamudan kendi şahsi çıkarıyla ilgili bir edinim elde ettiyse MASAK raporları ve benzeri belge diyebileceğimiz noktalar elimizde olduğunda eleştirebiliriz. Kimse eleştiriden layyusel değil netice itibariyle. Hatta ben şunu da eleştiriyorum. Ahmet Gökçek bir siyasetçi oğlu olduğunu unutarak işte ve AK Parti'de siyaset yapmış bir belediye başkanının oğlu olduğunu unutarak oturum için daha önceki açıklamaları sonradan yalanladılar onu. Vatandaşlık ifadesi kullanıldı ama öyle bir vatandaşlık da zaten Almanya
1: Almanya'dan öyle
2: vermez.
1: Bir sistem yok.
2: Oturum için bir mülk edinimi söz konusu ediyorsa onu da eleştiririz. Niye? Çünkü sizin babanız bir siyasetçiyse
1: tabii
2: ki ticaret yapabilirsiniz. Peki. Tabii ki siz bu hayatın bir şekilde idamesiyle ilgili faaliyetler içerisinde bulunabilirsiniz ama biraz daha babanıza da sorun yaratmayacak ölçüde hareket etmenizi beklersiniz. Nasıl? Biz gazeteciler belli hareketlerimize dikkat etmek zorundaysak, herkes gibi belli, herkesin özgürlük alanları bizim için özgürlük alanı dışında kalabiliyorsa, gazetecilerin de yaptığı gibi siyasetçilerin de onların ailelerinde böyle hareket etmesini bekleriz.
1: Peki.
2: Aslında İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun da bu zaviyeden meseleye yaklaşması belki de işte bu gün ortaya çıkan savunmanın karşımıza çıkmamasını sağlayabilir.
1: Hocam geleceğim bir reklama gitmem gerekiyor. Hatta Özgür Özel'den gelen de bir açıklama var. Diyor ki yani soruşturmayla yalnızca muhalefete yapılmıyor. Bakın iktidar mensupları da soruşturuluyor. Algısı yaratılmak istiyor. Şimdi çıkıp bakın hayır, Gökçek buyur. De yargılanıyor diyecekler. Önemli olan bu soruşturmanın titizlikle yürütülmesi diye bir açıklaması var. Bunu da konuşuruz ama bir reklama gideyim. Hızlıca dönüşte devam edelim.
5: Prentek'le devam edecek. Prentek, benimle hep.
6: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı.
3: Dışarıdan küçük,

0: Yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
1: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
2: Peki, devam ediyoruz Gökçek ailesine soruşturmayla. Melih Gökçek'in gelini ve oğlu ile ilgili bugün onları ifadeye çağrıldılar ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol geldi. Az önce aktarmıştım. Özgür Özel'den gelen yorum da şöyle. Temel niyet nedir bilmem. Ama bu soruşturma bir kötü niyet soruşturmasıdır. Soruşturmayla yalnızca muhalefete yapılmıyor. İktidar mensupları da soruşturuluyor. Algısı yaratılmak isteniyor diyor ve şöyle devam ediyor. Şimdi çıkıp bakın Gökçek de yargılanıyor diyecekler. Önemli olan bu soruşturma sürecinin titizlikle ve samimiyetle yürütülmesi, Gökçek'in hesap vermesidir. Bu soruşturma nereye kadar gider bilmiyoruz ama samimi olduğunu düşünmüyorum. Umarım biz yanılırız demiş. Samimi olduğunu düşünüyor musunuz Şato Hocam?
3: Soruşturmanın mı?
2: Soruşturmanın. Ya da bakın orayı da soruşturuyoruz gibi bir görüntü algı mı yaratılmaya çalışıyor?
3: Yani samimi olması, yani şimdi yargı kurumu bir sürece başlamış. Tabii ki de bunun bu şekilde olması gerekir. Diğerini hani Alişer Bey de söyledi, böyle bir şeyde yargı artık tamamen, yani sırf böyle bir kamuoyu oluşturmak için başka bir soruşturmanın zeminini, böyle bir şey ihtiyaçları var mı? Ondan da çok emin değilim de. Hani başka bir soruşturmanın zeminini yapmak için başka bir işte kurban seçip de biz de bunu da aradan götürelim. Eğer böyle bir şey olduysa, ya buna da yargı, tırnak içerisinde yargı buna alet olmuşsa, burada amaç olmaktan araç olmaya dönmüşse yargı, vay halimize zaten. Yani o çok kötü bir şey tabii ki de. Onu düşünmek bile istemem. Bu konuşmanın da, yani mesela ben ilk bölümünü yanlış buluyorum. Hemen böyle bir negatif siyaset giriyor işin devreye. Hemen işte bu samimi değil. Ya bir şunu yapması daha doğru olur. İkinci bölüm. Sürecin titizlikle ve samimiyetle yürütülmesi, Gökçek'in hesap vermesi. İşte bunu ana muhalefet lideri sıfatıyla, çünkü bu bir sıfattır. Ana muhalefet lideri bir yani siyasi ve hukuki bir sıfattır bu.
4: Artık bunu değil, tabii yani devamül. Parlamenter sistemde ana muhalefet.
3: Yok şu anda da ana muhalefet oluyor. Artık şu anda da bizde devlet erkanında 5.
4: oy alan.
3: Yok evet. Tamam, hayır, ikinci oy alan değil. En fazla parlamenter milletvekili sayısı olan devlet erkanı protokolümüzde de şu anda 5. sırada. En son görüş
4: doğru,
3: şeylerde
4: onu,
3: falan
4: ona
3: şey var.
4: Etmiyorum yani ama ana muhalefet
3: değil,
4: kavramı kalktı.
3: Teamülen değil. Yani teamülen değil. Şimdi en fazla milletvekiline sahip olan milletvekili parti de o. Şunu demek istiyorum. Yoksa CHP devam ederdi. Kemal Bey olurdu ana muhalefet partisidir dediğiniz
4: evet,
3: gibi olsaydı.
4: Evet, o sıralama milletvekillerine göre yapılıyor.
3: Yani milletvekili sayısına bakılıyor. Milletvekili sayısına bakılıyor.
5: Demokrasinin ona yüklediği bir sorumluluk
3: onu
5: var.
3: Onu demek istiyorum, evet, yani. Hani detayı şey yapmayalım. Ana muhalefet, evet, muhalefetteki ve burada milletvekili sayısına bakılır. Ona göre belirlenir. Devlet Erkan'da da şu anda 5. kişidir. Bu bir sorumluluktur. En şeffaf bir şekilde bu süreci izlemesi,
5: takip etmesi
3: ve kamuoyuna da bilgilendirmesi çok profesyonel. Bu çok
2: ne
3: önemli bir şey.
2: Yani burası
3: ya süreci tek tek aşama aşama götürmesi gerekiyor. O zaman hani insanlar, kamuoyu, bu süreç gerçekten titiz bir şekilde mi gidiyor? Ya bir de zaten yargı süreci de devam edecek. Hani bu nereye gidecek? İşte tutuklamalar ya da başka gözaltılar vesaireler olacak mı, ifadeler mi olacak, yoksa birkaç gün sonra soruşturma takipsizlik kararı verilmiştir, konu kapatılmıştır dendiği zaman ne kadar ikna olur kamuoyu, hukuken, siyasetten, bu ayrı bir tartışma konusu. Ama burada bir sorumluluk sahibi olarak şunu demesini isterim. Ben bunu bizzat takip edeceğim ve vatandaşıma da 86 milyona ya da işte 67 milyon seçmene bu konuda da bilgi vereceğim demesi daha uygun olur. Hemen negatif siyasete geçmeye gerek yok. Hemen işte bu böyle, bu bizi bir yere götürmez. Bu tam tersine siyaseti kullanarak zenginleşen insanların ekmeğine yağ sürer. Anlatabilir mi ne demek istediğimi? Çünkü az önce sizin söylediğiniz şey, yargıya güveni o sarsmıyor. Dediniz ya sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nu savunanlar Melih Gökçe'ye saldırıyor. Tam tersi de var. Melih Gökçe'yi savunanlar da Ekrem İmamoğlu'na saldırıyor. Bu sosyal medyaya olan güveni zedeler. Yargı ile ilgili bir konu canım değil bu. Bu kitlesel
4: muhteviyatı,
5: psikoloji.
4: Ambalajı zedelemez sadece, muhteviyatı zedeler.
3: Bu sosyal medyaya fazla güvenmememiz gerektiğini, sosyal medyasında biraz yankı odalarının olduğunu

0: olduğunu bize gösterir. Yargıya güveni zedeleyen şey, bunu zaten hepimiz göreceğiz. Sadece Özgür Özel'in bize anlatmasına da gerek yok. Yargıyı, ya güveni zedeleyebilecek olan şey, genel olarak yargının bu siyasetçilerin soruşturulması ve sonrasında iddianame hazırlanıp kabul edildiği takdirde kovuşturma süreçlerinde o kişilere yönelik alınan tedbirler, kararlarla ilgilidir. Mesela vatandaşın, ya ben tekrar söylüyorum, sadece gördüğümü söylüyorum. Niyet okumaya girer, bir sonuç hüküm vermiyorum ama şu benim için bir hipotez olarak kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup olup ya da yeni partide Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup olup gözaltına alınan bir belediye başkanı olduğunda tutuklanmama kararı çıktığında herkes şaşırıyor. Aa, tutuklanmamış deniyor.
1: İşte herkes deyip genelliyorsunuz.
0: Ya herkes hocam. Demeyeyim. Yani genel itibariyle bir, şimdi tutuklanmama olduğu zaman genelde tutuklanma bekleniyor. Çünkü istatistiksel olarak baktığımızda da çok ciddi oranda tutuklama kararı çıkıyor. Doğrusu hüküm olmadığı takdirde, hüküm olmadığı takdirde, yani şey, bu ceza muhakemeleri kanunundaki tutuklamayı gerektirecek 100. maddedeki katalog suçlar ve ki bunlar da tutukla demiyor. Bu hallerde tutuklayabilirsin bir ihtimal diyor. Tutuklamadan istisnai olması gereken bir yerinde biz tutuklamaları bir tarafta sürekli olağan bir durum, diğer tarafta tutuklamaların çok istisnai olduğunu görünce işte burada yargıda problem ortaya çıkabiliyor vatandaş gözünde. Ama dediğim gibi bu hüküm olarak söylemiyorum bunu. Fakat bunlar da gözümüzün önünde cereyan eden olaylar. Ne kadar değişti, farklı göstermeye çalışsak da şöyle bir arşiv taraması yapsak, son bir yıl içerisinde hangi siyasetçi gözaltına alınmış, hangi siyasetçi soruşturma için çağrılmış, soruşturmaya çağrıldıktan sonra kaç tanesi serbest bırakılmış, kaç tanesi tutuklanma için sevk edilmiş, kaç tanesiyle ilgili sulh ceza hakimleri tutuklama kararı vermiş, kaç tanesiyle ilgili adli kontrol kararı vererek serbest bırakmış. Bunlar zaten sayısı olarak var. Bir gün çıkartalım bakalım. Yani bu çok açık görünen bir şey. Vatandaş da bunu görüyor. Ama tekrar söylüyorum, negatif siyasetten önce her şeye rağmen burada şu pozisyon bence siyaseten daha doğru olur. Ben kim suç işlemişse bunun yargılanması ve suçluysa da suçsuzluk karinesine saygı duyarak soruşturma ve kovuşturma aşamasında, ama suç işlemişse bu kişilerin cezalarını almasını savunurum. Artı bunu söyledikten sonra da bu süreci de bu bağlamda samimiyetle dikkat takip edeceğim ve sorumluluğumla da vatandaşımı, 86 milyonu bilgilendireceğim pozisyonu daha uygun olurdu diye düşünüyorum.
2: Böyle de seyrediyorsunuz. Evet. Peki Ankara'da acaba ne konuşuluyor? Bir Ankara'ya da gidelim. Ali Aydar Fırat, belki bir şöyle, bilmiyorum, hani neden şimdi sorusuna nasıl yanıt verirsiniz?
3: Ankara'ya hiç gelmeyin, burası toz duman.
2: Fark ettik onu İstanbul'dan.
3: şöyle
2: o toz duman aslında buraya kadar geldi. Buyurun.
3: iki belediye başkanının çocuklu oğlunun diyelim aynı gün hakim karşısına çıkması ilginç bir tesadüf olmuş. Bunun bir kere dikkat çekmek isterim. İkinci mesele şu. Aslında Türkiye'de yargı siyaset ilişkisi hep tartışıla gelmiştir. Bu sadece mevcut iktidar döneminde değil, bundan önceki iktidar dönemlerinde de, koalisyon dönemlerinde de her dönem tartışılmıştır. Dolayısıyla bu yabancısı olduğumuz bir tartışma değil. Devlet demeyelim, iktidar ve yargı arasında ilişkinin kimi biçimde bir takım sorunlar ortaya çıkardığını, kimi zaman muhaliflere yönelik farklı bir takım enstrümanları devreye soktuğunu hep tartışa geldik. Ama ben bugünkü meseleye biraz farklı bakıyorum. O da şu. Ya biz sadece belediyeler üzerinde bir süreci tartışıyoruz. Bu çok doğru bir şey değil. Aslında Sayın Akın Gürley'in başlatmış olduğu süreç çok normal bir süreç değil. Şu anlamda normal değil. Aslında devletin bir tür restorasyonunu görüyoruz. Yani ekonomi politik alanda o kadar çok ciddi savrulmalar, o kadar çok gayrimeşru alan elde edilmiş bir biçimiyle, orada ciddi bir takım ilişkiler kurulmuş, normal hani kapitalist sistemin bile işleyebileceği bir düzenin dışında bir düzen yaratılmış. Dolayısıyla bence sistem buna müdahale ediyor. O yüzden Özgür Bey'in, Sayın Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklama bence son derece yüzeysel bir açıklama. Yani İşte Melik Gökçe'nin yargılanması ya da işte efendim ifade

çağrılması işte var olan durumu dengelemek için. Şimdi böyle baktığınız zaman şunu açıklayamazsınız. Yani şu ana kadar çok ciddi operasyonlar yapıldı değil mi? Yani birçoğu da iktidar ailelerine mensup ya da iktidarla iş tutmuş çoğu iş insanı. En son Ankara'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlar, onlarla ilgili mesela o operasyonlar açıklayamazsınız. Dolayısıyla bence burada bir takım elbette ki her dönem yani bir bütün olarak kurumların her pratiği doğru olmayabilir, yanlış pratikler olabilir. Belediye başkanları ile ilgili bu tutuklu tutuksuz yargılama meselesi tartışmasında ama bugün yargı sürecinin belli meselelere bu kadar odaklanması, örneğin Gülistan Doku meselesine odaklanması ve bunu ısrarla sürdürmesi bizim hiç tanık olduğumuz bir mesele değil. Dolayısıyla burada Akın Bey ve ekibinin çok ciddi bir çaba sarf ettiğini görüyoruz. Bu çaba aslında bir yanıyla hem hukuk devletin normunun kendisini gerçekten saygın bir aşamaya taşımasıyla ilgili bir şeydir. Hem de aslında topluma şu mesaj veriliyor. Yani sistemi enfekte eden kim varsa ben ona karşı açık bir mücadele içerisindeyim. Çünkü gerçekten enfekte edilmiş bir sistemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizim Tırnakçı'da mahallede herkes bana da şu soruyu soruyor. Ya ne oluyor? Yani işte Süleymancılar meselesi, diğer işte Kuytul meselesi, efendim işte Melik Gökçek meselesi vesaire, acaba bunun devamı gelir mi falan filan. Şimdi bunlara tek tek bakmak yerine bir bütün olarak baktığınız zaman dediğim gibi aslında sistemin kendisini onarmak istediği, kendisini onarmak zorunda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Çünkü kayıt dışına çıkmış o kadar çok durum, alan var ki yani bunun içine belediyeleri de koyabilirsiniz, bunun içine özel şirketleri de koyabilirsiniz. Dolayısıyla aslında yaşadığımız süreç devletin kendi sınırlarını ya da hukukun kendi sınırlarını yeniden tanımlama ve yeniden hatırlatma çabası. Çünkü şöyle bir psikoloji oluştu Sena Hocam Ankara'da ya da birçok yerde. Yani ben çok güçlüyüm, herkese çok iyi ilişkim var. İşte savcıyı tanıyorum, emniyet müdürünü tanıyorum, bakan tanıyorum, AK Partiliyim ya da şu partiliyim, bu partiliyim, belediye başkanıyım falan. Bunun bir şey üretmediğini, bir koruma zırhı üretmediği gösteriliyor herkese. Yani sanatçı olabilirsiniz, efendim başka bir şey olabilirsiniz, iyi bir iş insanı da olabilirsiniz. Ama nasıl kazanmışsınız bu paraları ya da bu mal mülk nasıl edinilmiş? O yüzden bence bu meselelere bütünsel yaklaştığımız zaman daha iyi analiz edebiliriz, bunun içinden daha iyi çıkabiliriz. Sadece efendim bunlar göstermelik bir meseledir diye. Mesela işte bu kayyum atanan şirketlere bakın. Bu şirketlere neden kayyum atanıyor? Neden bu insanlar ciddi bir biçimde sorgulanıyor, gözaltına alınıyor? Elbette ki herkesin, Gökçek ailesi dahil olmak üzere, bir masumiyet karinesi vardır. Onların elbette yapıp ettikleri mutlak suretle etik olarak tartışabilirsiniz. Belediye başkanı oğlunun yurt dışında yatırımı vesaire falan, bunları konuşabilirsiniz. Bunu AK Parti de kendi içinde tartışabilir, CHP de kendi içinde tartışabilir. Ama nihayetinde o masumiyet karinesine bağlı kalmak zorundayız. Ama daha büyük bir resmi herkes gözden kaçırıyor. Yani bir taraftan bu faili meçhullerin aydınlatılma çabası, bir taraftan ekonomik alana ilişkin olarak çok ciddi bir biçimde bir denetleme girişimi, bir taraftan siyasi alanın hayır kardeşim burada bir zenginleşme aracı olarak bakamazsınız bu alana ve bu alanı, bu konumu böyle kullanamazsınız mesajı bazen çok sert verilebiliyor, bazen daha yumuşak verilebiliyor. Ama nihayetinde ben olaya bütünsel bakıyorum ve burada ben bir partinin refleksinden çok bir devlet refleksinin görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti bence bu süreç zarfında belli bakanlarla, belli bir takım politik ve pratiklerle anlatıyor bize. Yani düzen dışına çıkmanın ya da düzeni bozmanın hangi görüşten, hangi siyasi aidiyetten olursa olsun bir takım yaptırımlarla karşılaşabileceğini bize net bir biçimde gösteriyor. O yüzden ben böyle yüzeysel bakıp ya bunda işte bir dengeleme çabasıdır, dolayısıyla bu göstermelik bir süreçtir diye bakmıyorum. Sayın Akın Gürley'in de, Adalet Bakanlığı'nın da, onun bürokratlarının da böyle bakmadığını düşünüyorum. Tam tersine devletin de böyle bakmadığına inanıyorum. O yüzden bu bir yeni bir toplumsal ve siyasal yapının bir inşa süreci olarak da ya da kayıt dışına çıkmış bütün alanları tekrar kayıt içine çekmek ya da onları dengelemek ve

0: denetlemek adına da bir büyük müdahale olduğunda bence görülebilir, yorumlanabilir. O yüzden vatandaşlar olarak elbette ki yanlış pratiklere karşı durabiliriz, eleştirebiliriz. Her koşulda herkes için adalet, yani adaletin yanında durabiliriz. Ama bir de resmin bence bu kayıt dışı olan, kayıt dışına çıkan bütün sektörleri ya da bütün süreçleri bir biçimiyle denetim altına alma çabasını da görmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Pekala. Bu başlıkta ekleyeceği olan var mı? Bir de yine Ankara toz duman dedi ya.
2: Konuşmadım.
1: Bir böyle araya girdiniz, orada değerlendirdiniz sandım. Tamam, buyurun. Sonra bir de Ankara'daki bir diğer soruşturmayla ilgili devam edeceğiz. Davutoğlu da bugün ifadeye gitti çünkü. Ahmet Davutoğlu, buyurunuz.
3: Kısa bir ekle ben yapayım. Ben de araya girerek konuşma hakkımı tamamladım galiba. Ama Şebnem'den sonra.
2: Ya şöyle çok kısa, ilk söylediğimi tekrarlayacağım ama özellikle de Özgür Özel'in o ifadesine dair aslında ilk cümle doğrudan hükmü kuruyor. İlk cümleyi okuduktan sonra devamında ne söylediğine çok da bakmıyorsunuz.
4: Vardı, fark ettim. İlkle son cümle arasında uçurum vardı artık.
2: Evet.
4: Ekrana bir getirirsen, hani galiba sen de onu gördün.
1: Yani getirseniz arkadaşlar.
4: Ya, sorunlu bir şey oluyor yani. Çok pardon.
1: Temel niyet nedir bilmem ama bu soruşturma kötü niyet soruşturması.
4: Umarım
1: bu,
4: biz yanılırız.
1: Bu yani. Soruşturma nereye gider bilmiyorum ama samimi olduğunu düşünmüyorum. Umarım biz yanılırız.
4: Umarım biz yanılırız. Yani böyle bir şey yapıyorsun yani gereksiz yani. Bir yanlış bir giriş yapmış.
2: Ya evet, hükmü doğrudan koyuyor. Koyarken de aslında nedir bilmem diye de başlıyorsun. O kadar böyle ortada bir böyle fikri, hiçbir fikrim yok. Ama kesin bir kanaatim var, kötü niyet soruşturması.
3: O da ikinci cümle.
2: Altını
3: işte.
2: Da dolduracak da pek de bir şey yok. Ya bakın şimdi gerçekten acıklı bir durum ortaya çıkıyor. Hani yargıya güven, yargıya güven meselesinden bahsediyoruz ya. Ya da hep bu konular özellikle CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar, davalar vesaire konuşulurken AK Parti tarafından neden kimse soruşturulmuyor? Onlarla ilgili neden bir şey yok? Hayır, kim soruşturulsun dendiğinde ortaya atılan ilk isim, isim olarak zikredilen ekranlarda Melih Gökçek. Melih Gökçek ismi bu sefer geçince de hayır kesin bunun arkasında başka bir şey var.
1: Ama mesela
2: var.
1: Şu, bu da bunu tetikleyen şu. Yani 7-8 yıl olmuş. Mansur Yavaş'ın süre gelen şikayetleri olmuş, kendisi dile getirmiş. Bütün bunlar böyle zaman geçmiş. Bugün olmuş. Yani temel argüman buradan başlıyor. Neden şimdi?
2: Neden şimdi? Hiç orada mi olmasın? Bülent Arınç Hanım, bu da çok enteresan. Neden olmasın? Yani neden şimdi? Çok tamam yani mesela şöyle. Murat Ağırel muhalif bilinen bir gazeteci. Mesela değil mi? Öyle Murat Ağırel'in evet. Yani iktidar için bir şey yaptığını herhalde düşünmüyorsunuzdur, düşünülmüyordur diye düşünmek istiyorum. Niye? Yani onun üzerine üstelik de başlayan bir süreç. Buradaki kötü niyette o zaman dün Murat Ağrel'e bir sorun. Bence Özgür Özel sorsun. Herhalde iletişimi vardır. Daha ötesi, bakın
1: kötü
2: şimdi
1: niyet soruşturması derken neden o zaman şimdi
2: sorularının hiç böyle peki. Sonu gelmiyor. Mesela, tamam. Mesela yani işte neden bu zamana kadar AK Partili belediyeler hiç soruşturulmadı falan. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir açıklama yapmıştı Nisan'da Mayıs'ta falan. Dedi ki 31 Mart 2024 17 Nisan 2026 tarihleri arasında 1535 tane işte şikayetlerin üzerine inceleme yapılmış, araştırma yapılmış ve 1535 tane soruşturma izni verilmiş. Bunların 677 tanesi AK Partili belediyeler.
4: Hangi yıl
2: yani totalin
4: hangi yıllar arası var mıydı o yılları?
2: 31 Mart 2024, 17 Nisan 2026 arası.
4: Yerel seçim sonrası.
2: %40'ın, totalin %40'ından fazla soruşturma izni verilen belediye sayısı, yani belediye AK Partili olanlar %40'dan fazla. MHP'li olanların sayısı %128, bu da totalin %10'una yakın, %8-10 gibi bir rakam. Peki CHP'li kaç tane belediye soruşturulmuş, soruşturma izni verilmiş? 371 tane, %20-25. Şimdi dönüp de denilebilir ki devamında ya tamam işte ama tutuklananlar, yargılananlar vesaire.
1: Tabii,
2: ya,
1: bundan sonra
2: ama o zaman oradaki dengeyi buna göre kurmuyoruz. Kim AK Partili kim değil ya da şikayet üzerine değil. Orada gerçekten ortada olan doneler üzerine kuruyoruz. Onun partisinin ayrılması, ya çok çok fazla CHP'li cezalandırdık, biraz da AK Parti cezalandıralım diye bir yargı olabilir mi Allah aşkına? Günün sonunda geldiğimiz yerde en çok ismi geçen ekranlarda, yani bu kadar söyleniyorsunuz hiç AK Parti'yi soruşturulmuyor dendiğinde zikredilen isim, lütfen ikinci bir isim söyleyeyim, Melih Gökçek'ten başka yok. Bugün o soruşturuluyor, nereye

0: geleceği belli değil bu arada. Bilmiyoruz ki. Ben boşlukları da ilk sefer söylediğim için tekrar zikretmiyorum. Çünkü enteresan bir süreç ilerliyor. Yani medyada yazılan, kamuoyuna yansıyan tarafta Melih Gökçe'nin ismi yok. Ama ilk o çağrılıyor. Nereden geldi meselesi ise eğer, kaynağın kendisi ise, kamuya yansıyan haberlerde, kamuoyuna yansıyan haberlerde yine bununla alakalı bir durum yok. O haber metninin içerisinde yok. Ama yine de bir soruşturma var ki böyle bir soruşturma şekli CHP'li bir belediye başkanı için geçerli olsaydı gerçekten ortalık ayağa kalkardı. Şu an yani oğlunun ya da işte gelininin isminin geçtiği bir dosyada ilk başta bir belediye başkanının kendisi çağrılsaydı, eski ya da görevde fark etmez, gerçekten bu doğrudan siyasete müdahale falan denirdi.
1: Haberi AK Parti'li
0: taraf
1: yapsaydı.
0: Gerçekten sakin bir şekilde dinliyor, izliyor ama yine de kötü niyet soruşturması deniyor. Ben de buna hayret ediyorum.
2: Peki şuna katılır mısınız? Az önce Ali Haydar Fırat devlet refleksi diye bir ifade kullandı.
0: Yani devletin refleksleri eğer, yani şurada onu orada hemen aklıma şu geldi tabii ki. Yani ister istemez çünkü çok bir tarafta çok tepki eğer refleks çok fazla tepki geliyorun üzerine bir de buradan da birilerine dokunalımsa bu tehlikeli bir reflekstir. Buna refleks de denmez. Burası sürekli aşındırılmış ve bir tarafın çok... Yani biz mağdur oluyoruz, mağdur oluyoruz, mağdur oluyoruz edebiyatının, bunu söylemek durumundayım, yargıda karşılık bulmasıdır. Ama yargının biz duygusuz olmasını, yargının herkese eşit olmasını bekleriz. Refleksten kasıt eğer buna doğru giderse sıkıntı var. Ama refleks eğer hani gerçekten de belediyeler, temizlik vesaire, yani işte yolsuzluğundan, fuhuşuna, uyuşturucusuna her yerde temizlikse tamam, ona katılırım orada sonuna kadar. Zaten devletin baştan sona herkesle ilgili bu refleksi vermesi gerekir. Ama bir taraf fazla ağladı diye yapılan bir şey varsa ona refleks denmez. Orada biraz aşındırma olmuştur.
3: Buyurun. Burada ben bir ekleme yapayım sadece. Şimdi bu soruşturma izni verilmesi sayılarıyla ilgili olarak bunlar zaten somut rakamlar. İçişleri Bakanımızla paylaşmış. Burada benim gördüğüm temel problem, yani anket kamuoyu yoklamalarında vesaire de gördüğüm temel problem burada iki tane var. Bir tanesi kamuoyunda tanınırlığı olan ve verebileceği zarar çok daha yüksek olan kişilerle ilgili soruşturmalarda bir gecikme ya da izin vermeme durumu oluyor. Mesela hatırlayın, suçsuzluk karinesine dikkat etmem gerekir. Bu sorumluluktur. Herkese karşı bu şekilde davranmamız gerekir tabii ki de. İsim vermeyeceğim o yüzden ama kamuoyu biliyor. Pandemi döneminde mesela bir bakanımızla ilgili bir iddia ortaya çıktı. Suçludur, suçsuzdur bilemem. Ama ifadesi bile alınmadı. Sadece görevden alındı ve konu kapandı. Mesela en çok duyduğum, hani Melih Gökçek ismi veriliyor dediniz ya. Bir başka isim de odur mesela. Hiç çağırdılar mı dendi mesela. Anlatabildim mi? Ya diyorlar genelde. Bir de çağırdılar şu konu mı var? Hayır hayır.
1: Yani, Melih Gökçe'yi defalarca çağırdı.
3: Hayır, Melih Gökçe başka bir isimden bahsediyor. Bir de şimdi Melih
2: Pandemi
3: Bey'le
2: döneminde
3: ilgili,
2: bir bakanla söylüyorum. Ilgili
3: suçsuzluk karinesinin altını çiziyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın da. Melih Bey'le ilgili ilk açıklamayı Mansur Yavaş'ın vermiş olduğu, ABB'nin vermiş olduğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu dosyalardan çok daha önce başbakan yardımcısı sıfatıyla, parti içerisinden başbakan yardımcısı sıfatıyla bir isim kamuoyuna bir ifade bulundu. Hatta bu isim bugünlerde de şunu söyledi. Bülent Arınç, eski meclis başkanı, AK Parti'nin kurucularından, başbakan yardımcısı sıfatı. Yani bu sözleri söylediğinde öyle eski siyasetçi emekli değildi. Başbakan yardımcısı görevini yürütürken bir ifadede bulundu. Belki parti içi hesaplaşmaları vardır, başka bir şeydir, bilemem. Ama normal şartlar altında bu konuda, hani mesela şimdi Murat Ağırer'le dediniz ya neden bugün diye. Bir gazetecinin haberleri üzerine ya ne oluyor burada bir gelin bir resen ben bir soruşturma başlatayım diyebiliyorsa yargı. Şu soruyu da sormak lazım. Başbakan yardımcısının hatta bir de şunu söylüyor. Çağırırsanız bizzat gördüklerimi ve bildiklerimi gidip anlatmaya da gelebilirim diyen bir kişi var. Bu kişi de meclis başkanı ve başbakan yardımcılığı yapmış bir isim. Bu kişi 2014-15'ten beri bu açıklamaları yaparken neden 2026'da yapıldı? Ha, bu tip sorular oluyor. Bunlar, tekrar söylüyorum, benim kendi görüşüm değil ve susuzluk

0: karnesinin altını çiziyorum. Kimseyi tanımıyorum bu isimleri geçen insanları. Belki parti içi hesaplaşmaları var. Belki ta 1990'lı yıllardan gelen sürtüşmeleri var. Onları bilemem ben. Ama bir başbakan yardımcısının böyle bir açıklaması varsa bence bunun ciddiye alınıp çağrılıp var mı yok mu diye bakılması gerekir.
1: Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu konudan başlayayım. Aynı kişinin yani Bülent Arınç'ın, Sayın Arınç'ın bu iddialarını 8 Haziran'da açıklayacağını ifade ettiğini de hatırlıyoruz. 8 Haziran'da kendisine mikrofon götürüldüğünde ben böyle bir şey söylemedim dediği de kayıtlarda var. Detaylı araştırma yapıldığında. Biraz daha detaylı sorulduğunda CNN Türk Hakan Çelik'in programında konuyu geçiştirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla burada siyasi bir hesaplaşma mı var, başka bir şey mi var bunu bilmiyoruz ama bir iddia ortaya atıyorsanız yani siyasette yapıyor olsanız birisinin yolsuzluğuna dair bir iddia ortaya atıyorsanız belgesini koymak zorundasınız. Bunu
2: hani bu partilerden konuşayım mı? Çünkü hiç şey sevmiyorum. Artık suç herkesin her platformu var. Bir şey bilen herkes yani, her yerde söyleyebilir.
1: Şimdi ama bakın yani
0: ben
1: burada
0: ben de kendim konuşurken dikkat ediyorum mesela ben sıradan bir vatandaşım. Hani bir kişiyle ilgili suçludur, suçsuzdur. O yani iftira
1: ben
0: atmaya
1: de demiyorum,
0: kadar
1: bakın,
0: bilebilir.
1: Ben de ama demiyorum. Kişi, Melih Gökçek suçsuzdur. Bülent Arınç'ın isnatları yersizdir demiyorum ama aynı kişinin birbirinden 180 derece aynı konuyla ilgili açıklamaları söz konusu olduğunda ve bu konuyu da belgelendirmeyip savcılığa gitmediğinde ki sizin söylediğiniz gibi başbakan yardımcılığı vazifesini yapmış bir ismin savcılığa bir başvurusu kesinlikle dikkate alınır bir şeydir. Bunu yapmayıp bugünlerde de tekrar bu açıklamayı kendi kendini tevil etmişken ortaya koymasını ben çok anlamlı bulmam. Öteki tarafta
0: gidip mesela devamını
1: bakın,
0: getirmesi
1: sevgili
0: gerekir.
1: Sena Alkan, biz AK Partili Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı'nın rüşvet alma suçundan 5 yıl ceza aldığını biliyor muyuz? Daha yeni Haziran ayında kesinleşti hükmü. Görevdeyken bu dönemde Kırıkkale yaşayan aynı şekilde Şafak baskınıyla alındı. Hapis cezası ilk derece mahkeme tarafından verildi. Ve devam ediyor. Geriye doğru bakarsak bir sürü var. Hangisini sayayım? Afyon, Karahisar, Malatya, Darende, Diyarbakır, Bağlar, Burdur, Bucak, Şırnak, Şenoba, Şırnak, Hilal, Şırnak, Uludere, Erzurum, Aziziye, Elazığ, Bursa, Mudanya, Güzelyalı, İstanbul, Büyükçekmece, Tepecik. 2004'ten beri AK Partili bir sürü de hapis cezası alan rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan ceza alanlar var. AK Parti'nin İddialar daha gündeme geldiğinde, savcılık işlemi başlattığında kesin ihraç mekanizmasını çalıştırdığını ve konunun da en azından üzerinde siyasidir bu ki 2004 dönemindeki yargı sistemini dikkate aldığımızda konuyu böyle değerlendirmediğini de dikkate alalım. Hadi bunları da unuttuk. AK Parti döneminin varisi Tuncay Soner, oğlunun cinayet suçlamasıyla şu anda hapiste. Yine bakalım Halfeti'deki kayyum. Ters kelepçe yapılanarak gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Şu anda yargılaması devam ediyor. Devlet Hava Meydanları Genel Müdür Yardımcısı, Yunus Emre Vakfı, 2004'ten bu yana az önce saydığım gibi belediye başkanlarının aldığı hapis cezaları. Bunları nereye koyacağız? Ama bir tarafta şimdi kamuoyunca bilinen isimler değil bunlar. Özkan Yalım çok mu biliniyordu? Peştemal'de biz görene kadar en azından Türkiye'nin yani büyük bir çoğunluğu tanımıyordu. Peştemal'le tanıdılar insanlar onu. Veya işte Menderes Belediye Başkanı çok mu bilinen bir isimdi? O iğrenç mesajları gördük. İşte Muhittin Böcek Türkiye'nin tamamında bilinen birisi miydi? Hani madem siyasi bu operasyonlar siyasi bir sayıkla yapılıyor.
2: Çok özür araya gireceğim. Bilinen isimlerin dosyalarında iddia aşamasında ama ister istemez Ankara'yla da bir bağları var.
1: Evet.
2: Eğer doğruysa iddialar Ankara'dan da yeşil ışık alınmış. Eğer AK Parti'de ben böyle büyüyememesini meselenin daha böyle tanınan ve büyükşehir belediyelerindeki isimlerin AK Parti'de yukarıya giderse korkunç bir çizik yerim korkusuyla zaten yapacağı
1: bir
2: halde yapamayacağını
1: var. Bakın burada şunu da atlıyoruz. AK Parti'nin bir otokontrolü var. AK Parti kendi içerisinde mekanizmalar çalıştırıyor. Gizli denetçileri var. Şehirlere kendi partililerini gönderip belediye başkanlarıyla ilgili incelemeler yapıyorlar. Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın ihaleleri takip eden, ihalelerin nasıl yapıldığını denetleyen bir ekibi var. Şimdi siz 2024'te bir aday belirlemişsiniz. Yapay zeka ile belirleyeceğinizi söylemişsiniz. Ama Ekrem İmamoğlu'nun ağırlıklı olarak işaret ettiği veya Özgür Özel'in onayladığı isimler olmuş. adaylıkla ilgili para iddiaları

0: Savcılıkların yaptığı araştırmalarla duyuyoruz. Tabii ki adaylığı için para ödeyen bir insanda bunu çıkartmak için başka şeylerin içerisine girmesi muhtemeldir. Bunu da biz görmezden gelmeyelim.
1: Peki.
0: Bu kısım bence çok önemli. Yani bakıldığında evet Ali Haydar Fırat'ın söylediği gibi devletin artık yargı mensuplarını daha da cesaretlendiren bir sürece girdiğini söyleyebiliriz. Faili meçhullerle ilgili gerçekleştirilen daire başkanlığı, Uğur Mumcu suikastı da şu anda konuşuyoruz.

0: Muhsin Yazıcıoğlu, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetini de konuşuyoruz. Hala bakın daha 2-3 ay öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir memur Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması ile ilgili gözaltına alındı.
1: Pekala.
0: İşte bakıldığında belki bu cesaretin daha ön plana çıkmasıyla hareket eden bir mekanizma var. Son cümle Akın Gülle'yi geçmişten beri tanırım. Yani bakan olmadan önce, savcı olmadan önce de tanırım. Genel yaklaşımı hep şudur. Eğer bir iddia söz konusuysa o iddiadan aklanması kişinin kendi elindedir. Hukuki delillerini, donelerini koyar ortaya. İyi insandır, kötü insandır. O bizi ilgilendirmez. Aklanır, çıkar. Bunun hangi taraftan olduğuna da bakmaya gerek yok şeklinde bir yaklaşımı vardır. Biz bunun Adalet Bakanlığı'nda da, Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da gördük. Yani zaten suçsuzsa çıkar, hiç merak etmeyin. Mesela bir kişiyle ilgili kendisine bir şey sorduğunuzda o cevabı aldığımız birisiydi geçmişte de. Dolayısıyla hani burada meseleyi buradan bakmak çok önemli. Peşinen Özgür Özel'in söylediği o cümle, yani siz bu bunun için yapılıyor. Peki Özgür Özel'i tatmin etmek için Melih Gökçe'nin idam edilmesi mi gerekiyor? Nedir yani mesele burada? Nasıl tatmin olacaksınız? İşte şu anda hukuk sistemimizde olmayan yani burada, cezaları da ekleyerek bakın Özgür Özel böyle dediği için biz bunu böyle yapmıyoruz deyip eğer suçu da yoksa sırf o algı yönetimi için böyle mi olması gerekiyor? Hayır, böyle bir durum söz konusu değil.
2: Burada önemli olan yargının buyurun, gerçekten titiz ve açık bir aynen şekilde öyle soruşturma
0: ama yapması. Ama bu da yargıyı baskı altına burada almak değil, bir baskı altına almak.
2: Zaten. Ama şimdi sadece şu ifadeyi, yani şunu söylemem gerekiyor.
1: Buyurun.
2: Ferhat Bey de saydı. Tabii bazı küçük yerler, büyük yerler, bir köy belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı ayrım yapmaksızın söylüyorum. Bakın ne kadar çok isim saydı, bürokrasiden isimler saydı. Başka başka isimler de var. Çok daha değişik başka başka işte basın ayağı, bürokrasi ayağı olan başka konularla ilgili soruşturmaları da ülkemiz son bir yılda çok enteresan soruşturmaları da görüyoruz, yaşıyoruz bunların hepsini. Burada çok net bir şey var. Mesela bunun üzerine durmamız lazım. Siyasi ahlak yasasını çıkartmamız gerekiyor. Gerekiyor. Bu çok açık bir şey. Bakın yani Ferhat Bey'in söylediklerinden ben şunu anlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi de, Cumhuriyet Halk Partisi de, bütün siyasi partiler, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yerel yönetimlerde belediye, belirli bir sayının üzerinde belediye kazanan partilerimizin çok büyük bir bölümü neredeyse yolsuzluğun içine batmış. O kadar çok isim veriliyor ki. Bu kadar yolsuzluk yapabilme hakkını ve imkanını nasıl buluyor bu yerel yöneticiler? Hangi parti olursa olsun ve bunlar 2004'ten beri diyor Sayın Ferhat Bey. 2004'ten beri bu ülkede neden? Ya biz bu siyasetle uğraşan kişilerin yolsuzluk yapabilme ihtimallerini niye sıfıra indirmiyoruz? Ya da bununla ilgili önüne kimseye güven olmaz. Kötüdür.
0: Yapamaz,
2: indiremez. Onunla ilgili
1: meselesi,
2: onunla ilgili düzenlemeler yapar. Aynı düzenleme devam ediyor.
3: Bütün mesele yani, bence her taraf için söyleyeyim. Bu terazinin ayarını bozmamak lazım. Ya bu evet, adalet terazinin ayarını bozmamak lazım. Özgür Özel'in açıklamasından da söyleyeyim. Devletin şimdi yeniden pozisyonlanması dedi galiba Ali Aydar Fırat yani, ki var şimdi son bir hafta iki haftada bir sürü iş adamı, büyük büyük isimler de alındı. Uyuşturucu çıktı, fuhuş çıktı.
0: Soy yani, ismine bakılmadan, kazandığı paraya yani bakılmadan, ama işte yani şirkete bakılmadan herkese
3: muhalefetteki siyasetçinin de, biz burada yorum yapanların da bu işlere bence bir ders olarak şeyi okumamız lazım. Yani bir davaya nasıl yaklaşılır, iddianame olmadan neyi söylenir, neyi söylenmez, neyin üzerine çırpınır. Yani mesela sadece şu İBB soruşturmasında bile iddianameye girmediği halde günlerce konuşulan pek çok, şimdi anlıyoruz ki uydurma şeyleri de gördük. Tabii. Aynı evet, şekilde mesela kalkıp şimdi Özgür Özel'in söylediği yekten bu siyasetçisinin de yekten kalkıp bu lafı etmemesi lazım. Yani şimdi niye Özgür Özel'in bu yaklaşımı, yani kişisel bir şey olarak ona söylemiyorum ama bu yaklaşımı şimdi Eti Meskut için ne yapacağız? Evet. Yani başkanlığın tepesinde parti kurulmuş yani. Yani ben burada söylerken utanacağım şeyler kamuoyu biliyordur diyorum. Tekrar
0: siyasi demeyeyim. Parti değil.
3: Ya siyasi kurulan parti kurulmamış siyasi yani parti evet değil. Yani hani yani o uyuşturucu çıkan hikayeler, pozitif sonuçlar falan yani şimdi aynı şeyin içine koydu ama Özgür Özel zamanında. Bu yaklaşım yanlış. Bu şeye terazinin ayarını başlam her dosyayı, her iddiayı, her soruşturmayı tek tek konuşması lazım ve az önce hocama söylerken söylediğim ifadeyi tekrar edeyim. Demokrasinin muhalefet partilerine verdiği böyle bir görev var. Denetlemek, bilmek ve kamuoyuyla paylaşmak. Ama yekten mesela bunu söylediğin zaman içini boşaltıyorsun.
1: Peki şimdi bir başka Ankara'da en çok bugün konuşulan başlık, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla savcı karşısına çıktı bugün. Feshedilen Gelecek Partisi

0: yöneticisi diyelim, genel başkan ve eski başbakan. Çıkışta da bazı açıklamalar oldu. Bir saatlik bir ifade işlemi olmuş. Şöyle söylüyor: Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği ve eleştirilerini dile getirdiği için şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldı. Bu ülkeye Dışişleri Bakanı ve Başbakan olarak hizmet etmiş bir devlet adamı olarak ilk kez böyle bir uygulamanın devletin üst katında yaşanmış olmasını hüzünle karşılıyorum. 11 Eylül 2021'deki o konuşmamda bir provokatörün sorusu üzerine dosdoğru olmanın gereğiydi, o sözlerimin arkasındayım dedi Ahmet Davutoğlu bugün yaptığı açıklamada. Şimdi bir bu, bununla beraber bugün adliyeye Babacan ve Arıkan da gitti. Bir yandan Erbakan'dan da şöyle bir açıklama geldi. 2026'da, şimdi neden bu eski dosyalar karıştırılıp da çıkartılıyor? Madem bir suç unsuru varsa neden o zaman gereği yapılmadı? Az önce Gökçek'le ilgili soruşturmada deniyordu ki neden o zaman bunlar iddialar varken bakılmadı? Erbakan da bugün Davutoğlu'nun ifade etmesiyle ilgili aynı soruyu soruyor. Yani neden bir suç unsuru varsa o zaman değil de 2021'de, aradan geçmiş takribi bir 5 sene, neredeyse tam 5 sene. Neden?
1: Evet. Yani onu şimdi bu Adalet Bakanı'nın izin vermesi gerekiyor Cumhurbaşkanı'na hakaretle ilgili yapılan soruşturmalarda. Şimdi kadar bakın.
2: Niye Adalet Bakanlığı
1: öyle bir şey var yani, gerekiyor. Yok yok, talimat verdi. Bu koş şey yani.
2: Ankara Başsavcılığı
1: hani,
2: açmış.
1: Hayır şöyle. Cumhurbaşkanlığı
3: yeni mi çıktı?
1: Bu bir bu bir görüntüler yeni mi çıktı? Yani yok yok, çok eskiden vardı bu.
3: Biliniyor muydu 5 yıldır tabii, mesela bu tabii, konuşma?
2: Tabii, bu açık konuşma zaten, bilinen kamuya, bir konuşma. Bilinen şöyle bir konu. Ama son bir aydır özellikle fazla Ahmet şey Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni feshetmesinden sonra sosyal medyada ilginç bir şekilde, evet, viral dolanıma giren bir, evet, konuşma, hı-hı, haline geldi. Yani
1: ben şeyi düzelteyim, hani o yine o Adalet Bakanı'nın izin vermesi teknik bir konu. Yani talimat verdi demiyorum. Nasıl mesela bir işte hatırlayın, MİT müsteşar alındığı zaman başbakanın izin verilmesine bağlanmıştı ya, bunun gibi bir izin gerekiyor yani, o anlamda bir izin vermesi gerekiyor. Talimat anlamında söylemedim bunu.
2: Eski başbakan.
1: Eskiden yani, işte o zaman öyle olmuştu ya, onun gibi diyorum yani. Şimdi bugün niye açıldı bilmiyorum. Onu oraya, o yetkililere sormak lazım. Niye bunu bugün açtınız diye. Çünkü dediğiniz
0: yani
1: gibi bu konu 2021'de
0: bilinen
1: tabii,
0: bir,
1: tabii çok tabii, bilinen tabii, bir şey.
0: Bu değil mi? İlk defa duyduğum, ikincisi. İlk defa öğrendiği bir konuşma değil.
2: Şimdi iki konuşma. Bunun bir tanesi bildiğim kadarıyla
1: bu
2: Bingöl'ün genç ilçesi.
1: Bu Bingöl'de yapılan.
2: Bir tane daha, evet, bir yer daha vardı yalnız, hatırlamıyorsam, evet, ama bu ağırlıklı, hı-hı, olarak Bingöl'ün, hı-hı, genç ilçesi. 2011. 11 Eylül 2011'deki, evet, konu.
1: Şimdi benim buradaki bu Sayın Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasıyla ilgili yorumum şu şekilde. Şimdi bir kendisini eleştirdiğim nokta var, bir de haklı bulduğum nokta var. Şimdi 2021'de konuşmanın içeriğini, o videoyu ben de izledim. Daha önce de izlemiştim zaten. Daha önce, son dönemde değil, daha önce bildiğim bir konuşma. Dediği gibi çok sinirli ve hiddetli bir şekilde konuşuyor. Çünkü orada da zaten söylüyor, bir provokatörün sorusu üzerine. Tabii siyasetçilerin çelik gibi sinirleri olması gerekiyor. O ayrı bir konu. Ama bazen de böyle işte provokatörlerle, zorla onu kaşıyanlarla da karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu birinci konu. İçeriğine baktığım zaman Türk siyasetinde çok çok çok daha ağır sözlerin söylendiğini biliyoruz. Ne sözler? Hani ben onları burada söyleyemem. Hukuki bir sorumluluk doğabilir benimle ilgili. Anlatabildim mi? Örnek vermekten bile istemem. İçeriğine baktığın zaman bu biraz bizim işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili bir sıkıntı oluyor aslında. Şimdi bizim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimiz yürütmeye çok fazla yetki veren bir sistem. Eski cumhurbaşkanlarımızın da partileri vardı. Özal'ın, Demirel'in, her ne kadar hukuken bağımsız da olsalar, çünkü bu argüman söyleniyor. Yani Özal bağımsız mıydı, yani bağımsız olunca bağımsız mı olunuyor denir genelde. Fakat yetkisi çok sınırlıydı. Şimdi bizde çok güçlü bir cumhurbaşkanı var. Ve bir de aynı zamanda bir parti genel başkanı. Diğer siyasi partilerde iktidarın namzetleri. Onlar da siyasetin doğası gereği rakiplerini eleştirmeleri gerekiyor. Fakat rakipleri cumhurbaşkanı. Ve o cumhurbaşkanının aynı zamanda parti lideri, onu koruyan bir ceza, Türk Ceza Kanunu 299. madde var. Şimdi mesela ben şeyi çok merak ederdim Sayın Ahmet Davutoğlu. Ben bu sözlerimi Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanına, siyasi rakibim olduğu için söyledim dese nasıl oluyor? Anlatabildim mi? Böyle bir problem var açıkçası, hmm, burada. Eleştirdiğim nokta Sayın Davutoğlu ile ilgili, Cumhuriyet tarihindeki bir başbakan düşüncesini ifade ettiği kısmına katılmıyorum. Şu anlamda katılmıyorum.

0: Evet, kendisi önemli hizmetler yapmıştır, devlet adamıdır, Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Ama 2015'in sonu muydu? 2016'nın başı, 2015'in sonundan
1: 2016'nın başı.
0: O tarihten itibaren, 15 Temmuz'dan önce, Binali Bey'den önce başbakanlık görevini yapmıştır. Ve sonrasında bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam, devlet kademesinde herhangi bir görev almadı. Şimdi 2014-16 yılları arasında başbakanlık yaptığı için ya da öncesinde de Dışişleri Bakanlığı yaptığı için 2021'de, 25'te, 27'deki, yani bunun suç olduğunu söylemiyorum, bunu söyleyeyim. Bir eyleminden dolayı ben eski başbakanım, dolayısıyla ben çağrılır mıyım açıklamasını çok yerinde bulmuyorum, ama bu siyasi bir açıklama olarak bunu
2: buluyorum. O zaten Davutoğlu'nun yani, biraz atlatamadığı bir travma.
0: Yani o eskide kaldı. Meselesi. Yani belki ileride tekrar olur, onu bilemem. Hani siyaset neler getirir bilemem, ama yani o artık orada kaldı. Bugün
1: ben çok iddiasız bir yorum yapayım, olabileceğini zannetmiyorum. Ha,
0: 2013'teki konuşması olsaydı bunda haklı olabilirdi. 2014'te başbakanken yapmış olduğu bir konuşma sebebiyle çağrılsaydı, o zaman bunu anlardım. Hani başbakan sıfatıyla yapmış olduğum bir konuşmadan dolayı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez çağrıldım demesini anlardım.
3: Ama şimdi içeriğine
0: baktığım zaman tabii.
3: Yani içeriğine o da başbakan baktığım, olarak her şeyi söyleyebileceğini
0: yani
3: düşünüyor
0: bittikten
3: gibi.
0: Yani evet, onu demek istiyor. Onu, yani demeye çalıştığım şey o. Belki çok uzun anlattım gereksiz yere. Son olarak da içeriğine baktığım zaman da yani içerikte ben yani siyasi bir rekabet oluyor. Tabii güzel sözler söylesinler birbirlerine, ama ne yazık ki siyasetçilerimiz bazen birbirlerine çok çok ağır sözleri de söyledi. Bunun çok örneklerini de biliyoruz.
3: Buyurun, hızlıca sizden.
1: Şimdi burada tabii zamanlama konusu, 5 sene konusunu bilemiyorum, ama 5 sene meselesi, hani bence eğer yargının bu konuyla ilgili bir eğilmesi durumu söz konusuysa kesinlikle daha erken eğilmeliydi. Daha doğrusu Ahmet Davutoğlu dokunulmazlığını kaybettiği anda gerekli işlem yapılsa daha sağlıklı olur muydu? Kesinlikle olurdu.
0: O zaman yok mu zaten dokunulmazlığı bu tarihte?
1: 2011'de...
0: 21.
1: Pardon, 2021'de, özür dilerim. 2021'de...
0: Milletvekili değildi.
1: Milletvekili...
0: Değildi.
1: 2020...
0: Yok yok, değildi. Gelecek 2000, Parti Genel Başkanı'ydı.
1: Evet, 2018'den sonra, doğru, milletvekili değil. Yani bahsettiğim, sözün söylendiğinden çok uzun olmayan bir zaman diliminde yapılsa daha sağlıklı olurdu. Neden? Çünkü bakın, hani şunu tartışıyoruz. İşte AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı olmasa bu olmazdı. Ne alakası var? Şimdi Özgür Özel'le ilgili bir siyasi partinin genel başkanı. Milyar milyar parayı götürdü desem bir suç olmaz mı? Suç olur. Yani Cumhurbaşkanı'na hakaret veya X bir kişiye hakaretten öte meseleyi şöyle baktığınız zaman, itiraz etmeseydim başbakanlığım gitmezdi. Bakın cümlelerin aynısı. Otururdum, milyarlarıma milyar katardım. Milyarlarına milyar katan kim? Bunun belgesini, sorumlu bir siyaset yapıyorsanız ortaya koyacaksınız. Sonraki başbakan gibi diyor.
3: Benden sonraki bakanlar gibi
1: diyor. Benden sonraki bakanlar gibi diyor. Hangi bakanlar bunlar? Milyarlarına milyarları nasıl kattılar? Şimdi siz orada provokatif veya sizi siyaseten eleştirilen birinin gazına gelerek o cümleleri sarf ediyorsanız altını da doldurmak zorundasınız. Şimdi biz de birçok sinir harbi geçirdiğimiz programlarla karşı karşıyayız.
3: O zaman mesela ifadesine başvuruldu, bu bir saat içerisinde böyle bir ifadeniz olmuş, kimi kastettiniz diye sorulmuş mudur?
1: İşte bence orada bir sorulmuş olsa geçmişte de bununla ilgili ifade verdim diyebilirdi.
3: Hayır ama hayır, bakın, bugün gittiğinde yani bakıldıysa hani bir... Şimdi o kısım hakaret soruşturması var ya, siz böyle bir iddiada bulunuyorsunuz. Kimi kastettiniz diye de sorulmuş.
1: Bakın diyor, haram yediler. Onlara da haram lokma yemeyin dedim. Yediler, çevrelerini zengin ettiler. Açık olmanız lazım, şeffaf olmanız lazım. Şimdi derseniz işte X kişi böyle böyle yaptı. O zaman siz siyasi eleştiriyi bildiğiniz iftiraya boyutu, iftira boyutuna taşır. Herkesi töhmet altında bırakırsınız. Bu sorumlu siyaset değil ki. Sorumlu siyaset belgesiyle, bilgisiyle, deliliyle konuşabilmektir. Buna dair ne yaptınız? Madem haram yediler, milyarlarına milyar kattılar. Kabineden ayrılan bakanları kastediyorsunuz. Ya da bakanları kastediyorsunuz. Kabineden ayrılanlara dokunulmazlıkları kalktıktan sonra bir soruşturma için suç duyurusunda bulundunuz mu? Hayır, bulunmadınız. Dolayısıyla ben bunu da çok sağlıklı bulmuyorum. Partili ya da partisiz fark etmez.
0: Bu ama Cumhurbaşkanı olunca fark
1: 27
0: etmez.
1: Milyon.
3: İkinci paragraf dediğiniz
0: sağdaki sayfanın Sayın Cumhurbaşkanı ile başlayan ilk paragraf var ya.
3: Evet, yani aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanıdır ve aktif siyasetin içinde siyasi tartışma polemiklerde doğrudan taraftır.
1: Evet. Ne demek yani? polemiklerin tarafı olduğu için ailesine, kendisine veya

0: kabine üyelerine her türlü bakın, iftira atılabilir anlamını mı çıkartmamız gerekiyor burada?
1: Şimdi,
0: belge koymadan milyarlarına milyar kattılar, çevrelerini bunu zenginleştirdiler. Bunları somutlaştırmamanız gibi bir durum mu çıkıyor karşımıza? Çok özür dilerim. Oraya gelecektim zaten.
2: Hızlıca bu siz, diğer konuklarımdan da değerlendirmeliyim. Vaktim kısa.
0: Cumhurbaşkanının partili ya da partisiz olması fark etmeksizin bu milletin 27.834.589 kişisinden oy almış 86 milyon cumhurbaşkanına partili ya da partisiz olmaksızın fark etmeksizin istediğiniz iddiayı, İstediğiniz iftirayı belgesinde koymadan gerçekleştiremezsiniz.
2: Pekala. Merve Hanım buyurun. Alişer ve ardından bir Ankara'ya da gider kapatarız. Buyurun.
3: Tarık'ın bıraktığı yerden başlayayım. Eğer bunlar iftiraysa Cumhurbaşkanı'nın avukatları, Cumhurbaşkanı demeyeyim, Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları. Çünkü aslında içinde bulunduğumuz sistemde yürütmenin başı olması sebebiyle biraz karışıklık oluyor. Bence bu... Bunu doğru yani koymak
4: Erdoğan'ın
3: lazım.
4: Erdoğan'ın şahsına yönelik bunlar, ifadeleri olduğu
3: evet,
4: için.
3: Evet, kesinlikle öyle. Bütün bu iftiralara karşı avukatlarının işte suç duyurusunda bulunması, dava açması vesaire gerekir. Ama Cumhurbaşkanı'na hakarete girer mi? İşte bence de burada ben Ferhat Murat'tan ayrılıyorum. Biraz Mustafa Hoca'nın dediklerine katılıyorum. Çünkü sistem değişti. Aynı zamanda yürütmenin başından bahsediyoruz. Sadece bir siyasi partinin genel başkanı ve rakibi olması değil. Yürütmenin başıysanız eleştiriye, sert eleştiriye de açık olabilmeniz gerekir. Ama Cumhurbaşkanı'na hakaret, bu birazcık da aslında krallıklardan monarşiye, monarşiden parlamenter sistemlere geçişimizdeki o majestelerine karşı işlenen suçlardan Cumhurbaşkanı'na hakaret suçuna gelen bir süreç bu. Ve eski sistemde, ya çünkü neydi o? Devletin egemenliğinin alametlerine ve organlarına karşı işlenen suçlar. TCK'da bu çatının altında. Ve dolayısıyla sadece Cumhurbaşkanı değil, işte bayrak, Türk bayrağı, İstiklal Marşı vesaire. Bunlar hani o çatının altında bulunanları söylüyorum. Sembolize ettiği yer. Ama bunların hepsini Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine katılmayarak ve çok sert bir eleştiri olduğunu söyleyerek dile getiriyorum. Bakın, ben bu yasanın kaldırılması değil ama yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz öyle şeyler duyduk ki bu ülkede. İdam isteyenler mi olmadı? Çok çirkin sinkaflı küfürler mi istemeyenler olmadı? Bunların hepsi, bunlar söylenmemeli. Çünkü devletin tepesidir ve bunlar gerçekten korkunçtur. Ama bu kadar genişte yorumlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok sert ifadeler ama bunun karşılığında yapılması gereken Cumhurbaşkanı'nın avukatlarının devreye girip işte yani artık nelerden dava açmak istiyorlarsa açabilirler. Fakat bence bu Cumhurbaşkanı'na hakaret suçuna girmemesi gerekir.
1: Yani kişisel kişiye iftira atmadan
4: ifade özgürlüğünün sınırlarının maalesef gün be gün daraltıldığını görüyoruz. Bu da örneklerden bir tanesi. Bu işin biraz daha geniş bırakılması lazım. Siyasetçilerin bunu kaldırması gerekiyor özellikle. Yani bu meselede daha anlayışlı davranmaları gerekiyor. Ama üzülerek gördüğüm bir nokta var. O da şu ki Ahmet Davutoğlu'nun kendi artık ifadesinde bile bu sınırda kalmamış. Yani ben eski bir başbakanım, bana bunu nasıl yaparlar demiş. Hayır, sokaktaki vatandaşa bile bunun yapılamayacağını, eğer inanıyorsa böyle olduğuna, yapılamayacağını söyleyerek ifade özgürlüğünü savunması gerekirdi. Eski bir siyasetçi olarak ya da hala siyasetçi bence de. Öyle olarak bunu savunsaydı daha düzgün, daha
3: zaten
4: doğru bir
3: savunma. Zaten ifadelerinden çok vücut dilinde bir sorun var.
4: Orada bir agresiflik var. Hani az önce söylediğim arada kaynamasın. Yani benim kişisel görüşüm Ahmet Davutoğlu'nun en büyük travması o işte kısa 14 aylık yaptığı o başbakanlık. Ama bir atlatamadı yani. Bitti artık o yani ve hayat öyle devam etmiyor. Etmedi de, etmeyecek de yani. Yani gelecekte de olmayacak yani. O çok net siyaset okumasından. Ama bununla yaşıyor olması, bu ifadede bile bunu kullanıyor olması üzücü. İfade özgürlüğünün bir hak olduğunu ve herkes için geçerli olduğunu savunsaydı siyasete daha büyük faydası olurdu. Ama unutmayalım, Ferhat Bey'in söylediği de şöyle bir gerçekliği var. Bunu söyleyen siyasetçi de altını doldursun. Zaten altını dolduramayan siyasetçiler de tarihten siliniyor.
2: Peki bir Ankara'dan...
0: Aynı eleştiriyi şuna da yaptım. Çok özür dilerim.
2: Çok hızlı olsun, Ankara'dan da.
0: Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le ilgili FETÖ imasına benzer bir cümle kurduğunda sonrasında bunun devamını getirmediğinde de yaptım. Ya
4: bu siyasete bir ayıp çünkü
0: diyorsanız,
4: yani topluma bir ayıp. Yani
0: siyasi sınırlarında
3: şey
0: çok değerlendirilebilecek bir şey değil. Yani herhangi birisine terör örgütüyle ilintili ya da itisaklı iddiasında imasında bulunmak altının doldurulması gereken bir şeydir. Bence meseleyi bir de buradan ifade özgürlüğüne ama ifade özgürlüğünün iftiraya erişmesinin önüne geçmek lazım.
1: Orada yani müeyyideleri çok farklı oluyor Cumhurbaşkanı olunca. Sizin demek istediğiniz de o. Mesela kişisel tazminat davası.
3: Şöyle.

0: çalışıyor? Niye ısrarla çeviriyorsunuz topu?
1: Hayır, ne oldu biliyor musunuz? Yine Ankara'daki mevzuları biz uzun uzun İstanbul'da konuştuk. Ankara'ya vakit kalmadı. Ne yapacağız bunu böyle? Hadi buyurun siz kapatın.
0: Hayır, olaya ben hakimim, ben konuşamıyorum. Böyle bir şey olur mu ya?
2: Ama tam Türkiye gerçekliği işte, böyle olur hep.
0: Ya bir cümle söyleyeceğim. Vaktimiz var mı? Hemen toparlayacağım. 10 yani, dakikada senin hocam.
1: Hakikaten çok az vaktim var. Hızlıca toparlarsanız çok sevinirim.
0: Yok, hemen şunu söyleyeyim. Ya birincisi aslında bu süreçlerin konjonktürel olmaktan çıkarılması gerekiyor. Yani belli bir konjonktürde yapılmış olan bir takım konuşmalar, atılmış olan bir takım tweetler, yapılmış olan bir takım açıklamaların gündeme getirilmesi ya da bunların bir yargılama meselesine dönüştürülmesi, kendi zamanından ve koşullarından soyutlanarak bir biçimiyle, yani bu herkes için yapılabilir ve gerçekten bu içinden çıkılmaz bir durumu ortaya çıkarır. Yani hani hep konuştuğumuz, tartıştığımız bu FETÖ meselesi, başka meseleler, yarın öbür gün PKK olabilir, hı hı, falan filan, aklınıza ne geliyorsa. Dolayısıyla bu konjonktürel bir takım ataklardan ya da tutumlardan, durumlardan vazgeçmek gerekiyor. İkincisi, ben hani görüşlerine katılmadığım bir insan Sayın Davutoğlu ama bunu da hak ettiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla keşke böyle bir durum yaşanmamış olsaydı. Nihayetinde hepimizin durması ve savunması gereken yer, son cümlem olsun, düşünce ve ifade özgürlüğünün gerçek anlamıyla herkesin, ama herkesin rahatlıkla konuşabileceği ve kullanabileceği bir atmosferin olması gerekiyor. Sevgili Ahmet Erhan'a, şaire, buradan güzel bir selam yollayalım. Onun bir cümlesi vardı. Birçok değişimin dönüşüme varmadığı yerlerde duruyoruz. Umuyorum kendisini değiştiğini ifade edenlerin de mutlaka dönüştüğü ve herkesin görüşüne saygı duyduğu bir dünya ve bir ülke hayali kurarız ve orada yaşarız. Çok teşekkür ediyorum ben.
1: Teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, Alişer Delek, Merve Şebnem Oruç, Ferhat Murat ve Doktor Ali Haydar Fırat Ankara'da. Çok sağ olunuz. Hadi hızlıca bir reklam.
3: Prantek'le devam edecek. Prantek, benimle hep.
4: Arkadaşlar, iş sağlığı ve güvenliği işimizi yapar.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardan. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.
3: Prantek'le devam ediyor. Prantek, benimle hep.
1: Açık ve Net'in sonuna geldik. Hoşça kalın.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 8 Eylül sabahında saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını Kepez'e sıçradı. Alevlerin yükseldiği bir diğer nokta ise Serik ilçesi oldu. 3 noktada da yangınla mücadele sürüyor. Yangın Karaöz Mahallesi'nde başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda ev sakini tahliye edildi. Bölgede yaşayanlar da yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış bir evin tamamen yandığını belirtti. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara karadan devam edildi. 110 arazöz, 4 iş makinesi.

0: binası ve 610 personel çalışmaları sürdürüyor. Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına da ulaştı. Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesini istedi. Bölgede tomalar konuşlandırıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar da kapatıldı. Aksu hayvan barınağı tahliye edildi. Rüzgar yangının kepezede sıçramasına neden oldu ve kuzey çevre yoluyla Antalya-Isparta karayolunun Antalya merkezden kuzey çevre yoluna kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. İkinci bir yangınsa Serik'te çıktı. Kuvvetli rüzgar çalışmaları zorlaştırdı. 5 ev yandı, yanan bir evdeki engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın tarım arazilerine de sıçradı. Bazı seralar alev aldı. Adana'nın Kara İsa'lı ilçesinden de bir orman yangını haberi gelmişti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle neyse ki kontrol altına alındı. Yangın Kara İsa'lı ilçesindeki Çorlu mahallesinde başladı ve rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı. Yangını fark edenler hemen Orman Bölge Müdürlüğü'ne ve itfaiye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda hava ve kara araçları sevk edildi. Yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 7 su ihmal aracı, su tankerleri, dozer ve graderlerle müdahale edildi. Müdahaleler sırasında da bir arazöz devrildi. Yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 70 hektarlık alan alevlerden etkilendiği de duyuruldu. Gece boyu süren çalışmalar sonuç verdi. Alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor. Doğru geliyor. Araçlarımızı kaç istikametine göre konuşlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ahlat ve Malazgirt'te verdiği birlik ve beraberlik mesajlarının altını bir kez daha çizdi. Bu topraklarda kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyeceğiz dedi.
1: Açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız.
2: Kimse farklı hayallere sürüklenmesin dedi. Tarihin akışını kimse değiştiremez mesajı verdi.
1: Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Türkiye kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
2: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrasında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırgan politikasını sürdüren İsrail'i hedef aldı.
1: En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir.
2: Erdoğan, ekonomik verilere ilişkin yükselen ivmeye dikkat çekti.
1: İhracatımız 2026 yılının ilk 8 ayında %4 artışla 185 milyar dolara çıktı. Sene sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 1,7 milyar dolarlık fark kalmış oldu.
2: Erdoğan, sosyal konut kampanyasına ilişkin detaylar paylaştı.
1: İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
0: Yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelenen Üsküdar Belediyesi

0: Partisi Başkan Vekili seçimi bugün yapılacak. Üsküdar Belediye Meclisi geçen cumartesi günü başkan vekili seçimi için toplandı. Salonda 22 meclis üyesi vardı. CHP'nin meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca seçim ertelendi. Belediye meclisi bugün bir kez daha başkan vekili seçimi için toplanacak. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı ve CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti kararı itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında açılan Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Davutoğlu'nun ifade işlemi bir saat sürdü.
1: Barış abi, Hızlı abi.
2: Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasından şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Davutoğlu'nun ifade verme işlemi bir saat sürdü.
1: Açıklama çıkışta.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntüleri üzerine harekete geçti. Söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Hakkında resmen soruşturma başlatıldı. Davutoğlu ifade verme işlemi için Ankara Adliyesi'ne geldi. Destek vermek amacıyla Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da adliyedeydi.
1: Arkadaşlar eğilin.
2: Yaklaşık bir saat süren ifade işleminin ardından Davutoğlu çıkışta kameraların karşısına geçti. Avukatının gerekli açıklamayı yapacağını söyledi.
3: Avukatım Sayın Hasan Seymen baştan itibaren süreci takip ettiği için sizlere bütün teknik detayı o verecek. Bu benim şahsi itibarım değil, ülkemin itibarı. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında arama çalışmaları sürerken faciada can kaybı 14'e yükseldi. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü ise görevden alındı. Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. 554 metre derinlikteki enkazda robotik cihazlarla yürütülen çalışmalara 9 gemi ve 11 hava aracını ek olarak TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ediyor. KKTC Başbakanı Üstel arama çalışmalarının kesintisiz olarak sürdüğünü belirtti. Olay hakkında soruşturma ise sürüyor. KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş görevden alındı ve böylece görevden alınanların sayısı da 6'ya yükseldi. Girne-Mersin-Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmıştı. Silivri açıklarında gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatından 6 gündür haber yok. TCG Akın gemisi Silivri açıklarında çalışmalarını sürdürüyor. Gemideki sonar cihazları ve su altı aracıyla Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından iz aranıyor. Geminin enkazı 720 metre derinlikte. Zorlu şartlara rağmen uzman arama ekibi enkaz çevresinde mürettebatı aramayı sürdürüyor. 2 Eylül günü Silivri açıklarında Alsu isimli gemi ile Tuğberk İmamoğlu isimli gemi çarpışmıştı. Alsu gemisi hala Silivri açıklarında bekletiliyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalgın operasyon düzenlendi. 53 şüphelinin yakalanması için 20 ilde operasyon yapıldı. 45 şüpheli gözaltına alındı. İzmit'teki depolarda deprem zedeleri için alınmış ancak hiç teslim edilmeyen malzemeler olduğu ortaya çıktı.
4: Müfettiş raporları, özel denetim raporları, mali kayıtlar, para transferleri hepsi detaylı şekilde

0: incelendi. Ahbap Derneği'ne yönelik yeni operasyon için düğmeye basıldı. Haluk Levent'in başkan olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Toplanan deprem bağışlarının akıbetinin belirlenmesi için yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni delillere ulaştı. Başsavcılık, 6 Şubat'tan 31 Aralık 2023'e kadar derneğin topladığı bağışların 4,3 milyar lira olduğunu belirledi. Bunun 4,2 milyar lirası harcanmıştı. 950 milyon lira ise nakit olarak çekilmişti. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon lira transfer edildiği belirlendi. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, şahsi menfaat sağlandığı tespit edildi. 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik inceleme başlatıldı. Derneğin İzmit'te kullandığı depolarda ise skandal ortaya çıktı. Depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemeleri kullanılmadan bunca zamandır bekletilmiş, çürümeye terk edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz ifadelerini kullandı.
1: Devletin kara kutusu olarak anılan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili takipsizlik verilen dosya yeniden raftan indirildi. 15 yıl önce gerçekleşen bu ölümle ilgili cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

0: Ona hayalet lakabı takmışlardı. Devletin kara kutusu diyen bile vardı. Cezaevindeyken rahatsızlandı, hayatını kaybetti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası 15 yılın ardından yeniden açıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu, devletin önemli kademelerinde 37 yıl görev yaptı. Bunun 17 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yurtdışı görevindeydi. MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı da yapmıştı. Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandı, hastane yolunda hayatını kaybetti. Hazırlanan otopsi raporunda ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.
1: Allah rızası için helal edin.
2: Helal olsun.
0: O dönem ölümüyle ilgili farklı iddialar gündeme gelse de başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Ta ki 26 Ağustos'a kadar.
3: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı dosyayı yeniden inceledi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde takipsizlik kararı kaldırıldı. Dosya yeniden incelemeye alındı.
0: Yeni soruşturma kapsamında özel bir ekip oluşturuldu. Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanması, ilk müdahale ve hastaneye götürülüşüne kadar olan sürece dair tüm deliller yeniden incelendi. İlk etapta Ceza İnfaz Kurumu görevlilerinin ihmallerinin bulunup bulunmadığı yönünden araştırma yapıldı.
3: O dönem cezaevi görevlisi olan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
0: Peki, Kaşif Kozinoğlu fenalaşmadan önce koğuşta ne yapıyordu? Cezaevi kamera kayıtları ve tanık anlatımlarına göre Kozinoğlu olay günü 03.56'ya kadar uyumamıştı. Akşam 16 sularında havalandırmaya çıkıp yaklaşık bir saat yürüyüş yaptı. Kozinoğlu bir süre sonra odasında fenalaştı. Ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kozinoğlu'nun 19.30 itibariyle öldüğü kabul edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün aydınlatılabilmesi için raftan indirilen dosyayla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız ifadelerini kullandı.
4: Bosna kasabı lakaplı eski Sırp komutan Ratko Mladic için Belgrad'da cenaze töreni düzenlendi. Törende binlerce kişi katılırken Mladic'in savaş suçlu olması nedeniyle tepkiler de peş peşe geldi.
5: Bosna kasabı olarak anılan eski Sırp komutan Ratko Mladic için cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı tören Mladic'in savaş suçlusu olması nedeniyle tepki çekti. Srebrenica soykırımı ve insanlığa karşı işlediği suçlardan ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen eski Sırp komutan Ratko Mladic, 27 Ağustos

0: Ağustos'ta Lahey'deki cezaevinde ölmüştü. Mladić için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişi Belgrad'daki bir kilisenin önünde toplandı. Mladić'in eşi, oğlu ve torunları içeride taziyeleri kabul etti. Belgrad'da Kızıl Yıldız taraftarları ise Partizan derbisi öncesinde savaş suçlusu Mladić'in portresinin yer aldığı bir koreografi kullandı. Üstelik bu Kızıl Yıldız taraftarlarının Mladić'e yönelik ilk desteği değil. Kulüp geçen ay taraftarların Mladić'i anan bir pankart açması nedeniyle UEFA tarafından 90 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da savaş suçlularının yüceltilmesinin Avrupa Birliği'nde ve aday ülkelerde yeri yoktur açıklaması geldi. Komisyon sözcüleri Mladić'in cenazesinin Sırbistan'da törenle karşılanmasına tepki göstererek 1990'larda Balkanlarda yaşananların Avrupa'nın yakın tarihteki en karanlık dönemler olduğuna dikkat çekti. 84 yaşındaki Mladić Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp ordusunun komutanıydı. Boşnak sivillere yönelik zulüm, öldürme, sınır dışı etme ve zorla yerinden etme, Saraybosna kuşatması sırasında sivillerin keskin nişancı ve topçu saldırılarıyla katledilmesi ve Birleşmiş Milletler askerlerinin rehin alınması suçlarından mahkum edilmişti.
1: Dobra večer.
2: Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullandı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ilk sonuçlara göre %43.8 oy oranıyla yarışı önde tamamladı. Parti lideri sonuçların ardından yaptığı ilk açıklamada hükümet sorumluluğunu üstlenirsek sınırları kapatacağız dedi.
3: Almanya'da seçmen kritik seçim için sandık başına gitti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi Saksonya-Anhalt eyaletinde tarihe geçti. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullandı. Anketlerde öne çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ilk sonuçlara göre %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamladı. Parti 2021 seçimlerine kıyasla oy oranını iki kattan fazla arttırdı. Partinin 35 yaşındaki eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund sonuçları bugün tarih yazdık sözleriyle değerlendirdi.
4: Bu yönetmek için verilmiş son derece açık bir yetkidir. Bundan daha açık bir sonuç olamazdı. Almanya'da ulusal düzeyde hükümet sorumluluğunu üstlenirsek sınırları kapatacağız ve sadece Almanya'da yasal olarak ikamet etme hakkı olanlar buraya gelebilecek.
3: Almanya Başbakanı Merz'in merkez sağdaki partisi Hristiyan Demokrat Birliği ise yaklaşık %17,2 oy oranında kaldı. Almanya Başbakanı Merz sonuçları böyle bir şey beklemiyorduk sözleriyle değerlendirdi.
5: Wir wollen selbst führen.
6: Hepimiz şoktayız. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Sonucu kabul etmeliyiz. Bu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin 10 yıllardır aldığı en ağır yenilgi. Ülkemiz için olan kişisel sorumluluğumun farkındayım. Sorumluluk alırım.
3: Merz, Rusya yanlısı olduğunu belirttiği AfD'nin zaferinin federal hükümetin Ukrayna'ya desteğini değiştirmeyeceğini söyledi. Almanya'nın iç güvenliğinin çok somut bir tehdit altında olduğu konusunda uyardı. Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı %9,3 olurken Yeşiller oyların %8,9'unu aldı. Ancak Almanya için Alternatif Partisi'nin eyalet parlamentosunda tek başına hükümet kurmaya yetecek mutlak çoğunluğu elde edip edemediği henüz kesinleşmedi. Nihai sandalye dağılımı %5'lik seçim barajının çevresindeki küçük partilerin sonuçlarına göre şekillenecek. AfD'nin tek başına çoğunluğu sağlaması halinde parti, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olacak. Sonuçlar yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyen AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da ciddi bir siyasi darbe olarak değerlendiriliyor.
2: ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarının ne zaman düşeceğine yönelik açıklama yaptı. Trump, fiyatların düşüşü için savaş sonunu işaret etti. ABD Başkanı, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşımda bulundu. Trump, İran'la savaşı kazandığımızda petrol fiyatları her şey gibi hızla düşecek dedi. Petrolün galon fiyatının 2 doların bile altına ineceğini iddia etti. Her şey çok hızlı olacak diyen Trump, nükleer silahlara yönelik de konuştu. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak ifadelerini kullandı. ABD'de işçi

0: Bayramı nedeniyle akaryakıt fiyatları rekor tazelemiş. Dün motorinin ortalama galon fiyatı 5.9 dolar seviyesine çıkmıştı. ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırıları sürerken ABD Enerji Bakanı İran'la nükleer anlaşma sağlanamayabilir dedi. ABD Başkanı Trump'ın tercihinin her zaman müzakere olduğunu belirtti. Trump'tansa savaşa dair peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi.
1: ABD ve İran arasında tansiyon düşmedi. Washington'dan İran'la nükleer anlaşma sağlanamayabilir açıklaması geldi. Tarafların Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırıları sürerken ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyecek bir anlaşmaya hiçbir zaman varılamayabileceğini söyledi.
2: Nükleer bir anlaşma olmayabilir. Belki de yapılacak şey onların bunu gerçekleştirme kapasitesini tamamen ortadan kaldırmak olacak. Bir anlaşma İran'daki bir sonraki yönetimi beklemek zorunda kalabilir. Mevcut rejimin politikasını değiştirmesini ya da yeni bir rejimin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla ekonomilerini boğuyoruz.
1: Wright, ABD Başkanı Trump'ın tercihinin her zaman müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmak ve gerekli olmadıkça askeri bir çözüme başvurmamak olduğunu da söyledi. Trump ise sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Yapay zeka ile oluşturulan görseller kullanan Trump, balyozda İran'ı yıktığı bir görüntüyle Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı gibi gösteren bir harita paylaştı. Diğer bir paylaşımında ise kendisini ABD savaş gemisinde İran'a ait gemilerin vurulduğunu izler gibi gösterdi. İran haritasını da paylaşan Trump, yapay zeka ile İran topraklarını kendi silüetine benzetti. İki görseli öncesi ve sonrası ifadeleriyle hesabından paylaştı. Tahran yönetimindense ABD'ye sert yanıt geldi. İran'ın baş müzakerecisi ve meclis başkanı Kalibaf, ABD'nin yeni saldırılar düzenlemesi halinde Tahran'ın daha sert karşılık vereceğini söyledi. Amerikalılar orantılı yanıt döneminin sona erdiğini anlamış olmalı diyen Kalibaf, İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her saldırı daha hızlı, daha yoğun ve daha acı bir karşılık alacak ifadesini kullandı. ABD ile İran arasında diplomatik çıkmaz devam ederken İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını savunarak İran yönetiminin sonu yakın iddiasında bulunuyor.
0: İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir yeni bir skandala imza attı. Gazze'de etnik temizlik için göç ofisi kuracaklarını açıkladı. İsrailli bakanın iddiasına göre plan 27 Ekim'deki seçimlerin ardından devreye girecek.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki Filistinlileri sürgün planını açıkça ilan etti. Gönüllü göç adı altında etnik temizlik yapmak için hükümet bünyesinde göç ofisi kuracaklarını söyledi. Filistinlileri yerinden etmenin tek ve gerçek çözüm olduğunu iddia eden Ben-Gvir, sözde göç ofisinin başına kendi partisinin geçeceğini duyurdu. Planın ise 27 Ekim'deki seçimlerin ardından hayata geçirileceğini belirtti. İsrail basınına sızan planlar skandalın boyutunu gözler önüne seriyor. Bağı koparma 710 adını taşıyan sürgün planına göre Gazze'de yaşayan 2 milyon 200 bin Filistinlinin büyük bir bölümünün bölgeden çıkarılması hedefleniyor. İddiaya göre ilk yıl 250 bin, 3 yıl içinde 1 milyon 110 bin ve 7 yılın sonunda yaklaşık 1 milyon 860 bin Filistinlinin Gazze'den ayrılması planlanıyor. Plan, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın daha önceki açıklamalarıyla da örtüşüyor. Katz, Filistinlileri Gazze'den çıkarma planının iptal edilmediğini, sadece şimdilik dondurulduğunu söylemiş, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, Katz'ın açıklamalarını şiddetle kınamıştı.
0: Kayseri'deki öğrencilerin hazırladığı okul dergisi İspanya Başbakanı Sanchez'e ulaştı. Sanchez kendisine posta yoluyla gönderilen dergi için öğrencilere imzalı mektupla teşekkür etti. Öğrencilerin liseye davetini ise yoğun iş temposu nedeniyle katılamayacağını belirtti.
3: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kayseri'deki Mustafa Özkan Anadolu Lisesi'ne teşekkür mektubu gönderdi. İncesu ilçesinde bulunan lisenin öğretmen ve öğrencileri Haziran ayında hazırladıkları Kıvılcım dergisini Sanchez'e ulaştırdı. Derginin içinde şiir, makale ve çeşitli

0: edebi yazılar yer alıyordu. Dergiyi alan Sanchez, okula kendi imzasını taşıyan teşekkür mektubu gönderdi. Okul müdürü Fatih Şahin de Sanchez'e teşekkür etti.
1: Farklı bir şey olsun dedik ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i sürekli medyadan takip ediyoruz, görüyoruz. Ona gönderelim dedik. Sonra normal posta yoluyla gönderdik. Sağ olsun kendileri de dergimizi incelemişler, okumuşlar, çok beğenmişler. Zaten mektuplarında da anlatmışlar. Büyük bir ilgiyle takip ettim diyor.
0: Şahin, Sanchez'i okula davet ettiklerini de söyledi. Ancak Sanchez mektubunda yoğun iş temposu ve programındaki sıkışıklık nedeniyle okulu ziyaret edemeyeceğini belirtti.
1: Mektubun içeriğinde dergimizi büyük bir ilgiyle okuduğunu, merak ettiğini, nereden geldiğini, daha sonra mutlu olduğunu, buna bir cevap olarak kendi imzasıyla karşılık verdiğini, işlerinin yoğunluğu ve yükümlülükleri nedeniyle de davetimize icabet edemeyeceğini yazmış. Kendisi gerçekten büyük bir samimiyetle yazmış bu dergiyi ve bizi çok mutlu etti.
0: Şahin, İspanya Başbakanı'nın özellikle Filistin meselesine de destek verdiğini vurguladı. Bu destekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Sanchez'in gönderdiği mektup için okulda özel bir köşe de hazırlandı. Fatih Şahin, okula gelen herkesin o mektubu okuduğunu belirtti.
2: Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Hem anne babalar hem de öğrenciler heyecanlıydı. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek.
3: Minik öğrenciler ilk kez okulun yolunu tuttu. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri başladı. Hem anne babalar hem de öğrenciler heyecanlıydı.
4: Mutlu. Çünkü bugün 1. sınıfa başladım.
5: İlk oğlum, ilk heyecanım. İkinci oğlumda da inşallah bu heyecanı yaşamak istiyorum. Bugün daha bir heyecanlıyız. Çantamızı aldık, suluğumuzu aldık. O şekilde inşallah güzel bir dönem bizi bekliyor.
3: Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak.
6: Uyum haftası kapsamında öğrencinin okulu, arkadaşlarını, öğretmenini ve günlük düzenini güvenli biçimde tanımaları, ailenin ise program hakkında bilgilendirilmesi amaçlandı.
3: Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için ayrı ayrı hazırlanan çocuğumla okula ilk adım defteriyle çocukların aileleriyle gerçekleştirdikleri etkinlikler ve okul deneyimleri kayıt altına alınacak.
7: Öğretmenimizi çok merak ediyorduk. Onu görünce iyice heyecanlandık. Bence güzel bir şey. Velilerin de olması, bizim de okulu tanımamız açısından, öğretmenleri daha yakından tanımamız açısından güzel.
4: Mutluyum. Bugün öğretmenimle tanıştım.
3: Bu yılsa kamuda çalışan ebeveynler için uyum haftası kapsamında yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izini sayılacak.
8: Ben çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Bakalım hepimiz için, her veliler için güzel bir yıl olsun.
2: İlk dersinin çalmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Mevzuata aykırı ürünler toplatılırken etiket ve fiyat denetimleri de aralıksız sürüyor. Peki bu denetimlerde nelere dikkat ediliyor? Detayları İrem Şimşek ve Fatih Mehmet Coşkun'un haberinden izleyelim.
3: Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Hem veliler hem de öğrenciler için okul alışveriş heyecanı şimdiden başladı.
9: Kaçak yollarla gelen ürünleri kesinlikle almamaları lazım. Çocuğun sağlığını bozar.
6: Okul zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünlere karşı sıfır tolerans ilkesiyle kırtasiye denetimlerine devam ediyor.
10: Fiyat etiketi açısından inceliyoruz. Yani orada vatandaşı aldatıcı bir durum olmasın. İşte o fiyatın değiştiği tarih önemli. Yabancı menşeli bir ürünse onun da etiketin üzerinde olması lazım.
3: 26.570 işletme denetlendi. 4.958.623 ürün tek tek incelenirken mevzuata uygun olmayan ürünler toplatıldı. Güvensiz ürün satan işletmelere idari para cezası uygulandı.
9: Sağlıklı ürünler olması lazım. Zaten şeyde arkalarında bütün ürünlerin C belgesi işte. Sağlıklı ürünler olduğuna dair ibareler var.
3: Veliler açısından ürünlerin güvenliği kadar fiyatları da merak konusu. Peki bu yıl bir okul çantasını doldurmak velilere ne kadara mal oluyor?
9: 5.000 liraya da olur, 15.000 liraya da olur. Yani markaya göre, kaliteye göre.

0: Ve değişir bu. Kaliteli şeyler almak isterse gerçekten 15-18 bin lira olabilir. Sınıfına göre değişir. Yani anaokulundan işte liseye kadar. Lisedekiler daha ucuz olur ama ilkokul ve anaokulları daha pahalı.
1: Ama minimum bir 5 bini görür.
0: Tabii tabii. 5-6 bin lira civarında.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki Doruk Madencilik işçilerini kabul etti. 18 gün eylem yapan madencilere siz haklı bir mücadele verdiniz ifadelerini kullanan Bayraktar, başından beri yanınızda olduk, aynı hedef için çalıştık dedi.
3: İşçimizin alın teri ve onun hak ettiği ücreti, değeri görmesi bizim için de en önemli mesele. En zor işlerden birini madencilerimiz yapıyor. Yani yerin altından bir ekonomik varlığı çıkarıp işte ekonomiye katıyoruz.
4: İşçinin alın teri bizim için en önemli mesele dedi. En zor işlerden birinin madencilik olduğuna dikkati çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul'la ödeme alamadıkları gerekçesiyle 18 gün eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini bakanlıkta kabul etti.
3: Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor. Şimdi bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Yani böyle bir şey mümkün değil kabul etmemiz. Onun için yani siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz hep yanınızda olduk başından beri. Biz aynı hedef için çalıştık.
4: Doruk Madencilik işçileri yaşanan süreçte haklarını almaları için verdiği destek nedeniyle Bakan Bayraktar'a teşekkür etti. Madencilerle sohbet eden Bayraktar taleplerini de dinledi.
2: Adana'da 19 yaşındaki genç işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki adamı darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın faili adli kontrolle serbest bırakıldı.
5: Namus davası de Caner. Namusuma de gözüktür yerden. Öyle vurdum de oğlum.
4: Arabadan inip engelli adama saldırdı. Yere yılan adamı tekme tokat dövmeyi sürdürdü. Olay 2 Eylül'de Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Arabadan inen 19 yaşındaki sürücü, %45 işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş'ı sokak ortasında darp etti. Çevredekiler araya girince 55 yaşındaki engelli adam uzaklaştı. Ailesinin şikayeti üzerine polis harekete geçti. Saldırgan C'de gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anının görüntüleri ortaya çıkınca saldırgan yeniden gözaltına alındı.
5: Namusuma de gözüktürerdi, öyle vurdum de oğlum.
4: Şüpheli gencin ablası, engelli adamın kendilerinin fotoğrafını çektiğini iddia etti. Kardeşi CD'yi telefonla arayarak yardım istediğini belirtti.
6: Kardeşim geliyor, daha sonrasında geldiği zaman telefonunu ver abi diyerek ithamda bulunuyor ama telefonu vermiyor vatandaş.
4: Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Samsun'da işlediği bir suçtan dolayı 8 yıldır aranan erkek hükümlü tanınmamak için kadın kılığına girdi. Yıllarca polisten kaçsa da sonunda yakayı ele verdi. TB 2010 yılında Samsun'da hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezası aldı. Cezaevine girmemek için izini kaybettiren genç tanınmamak için 8 yıl boyunca kadın kılığında yaşadı. Kız kardeşinin kimliğini kullandı. Polisin titiz çalışması TB için sonun başlangıcı oldu. İstanbul Kadıköy'de saklandığı belirlenen kadın kılığındaki hükümlü operasyonla yakalandı. TB hakkında başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle adli işlem de yapıldı. Dürcü Akçakoca'da tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Feci kazada 4 kişi öldü, 9 kişi ise yaralandı.
7: Demir çelik yüklü tırla fındık işçilerini taşıyan pat pat çarpıştı. Feci kazada 4 işçi yaşamını yitirdi. Düzce Zonguldak yolunda demir çelik yüklü tırla fındık işçilerini taşıyan pat pat Ayazlı Akevler mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tarım aracı pat patı altına alan tır evin bahçesine yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Görevlilerin yaptığı kontrolde fındık işçilerinden 4'ünün kaza yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

0: Kazada tır şoförü dahil 9 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Türkiye'nin ilk çift kol nakillisi Cihan Topal yıllardır kullandığı otomobilinin direksiyonuna bu kez geçemiyor. Çünkü ehliyetini yenilemek için gerekli olan sağlık raporu komisyondan çıkmadı. Hayatını devam ettirmek için ehliyete ihtiyaç duyan Topal bu sorunun çözülmesini istiyor.

0: çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Pazarcılık yapıyordum ailemi geçindirmek için. Bunları yapamıyorum şu an.
1: Çift kol nakli oldu, yıllarca hayatına normal şekilde devam etti. Ehliyetini yenilemeye gittiğinde işler değişti.
0: Ameliyat olduktan 5 yıl sonra A2 motosiklet ehliyeti aldım. Aynı şekilde tam teşekküllü hastane raporuyla aldım. Yani ben bunu varıp da aynı hastaneye gittiğimde ehliyetimi yenilemek için bu raporu ben alamadım.
1: Aydın'da yaşayan Cihan Topal, 2008'de geçirdiği iş kazasında iki elini kaybetti. 2 yıl boyunca elleri olmadan yaşadı. Ardından 2010'da Antalya'da Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi tarafından Türkiye'nin ilk çift kol nakli gerçekleştirildi. Topal yeniden hayata tutundu.
0: Artık normal bir vatandaş gibi her şeyimi yapabiliyorum ben. Her şeyimi kullanıyorum. Aracımı, motorumu, incirimi, zeytinimi, çocuklarımın en her şeyimi yapabiliyorum.
1: Ancak mevcut ehliyeti yenilemek istediğinde sağlık raporu alamadı.
0: Ortopedi doktor ben dedi size Cihan Bey komisyonu sevk edeceğim. Neden dedim hocam böyle bir şey düşündünüz, komisyonu sevk etmeye karar aldınız? Ben dedi yönetmelik dışına çıkamam dediği için.
1: Komisyon Cihan Topal'ın sadece traktör kullanabileceğine karar verdi.
0: Ben yıllardır ehliyetlik araç kullanıyorum. Yıllardır da çocuklarımla, eşimle Antalya ya da Türkiye'nin her bir köşesine arabamla gidebiliyorum. Hiçbir trafik kazam, bir radar cezam, hiçbir şekilde cezam olmadığı halde.
1: Geçimini sağlamak için ehliyete ihtiyacı olan Cihan Topal bu sorunun çözülmesini istiyor.
2: Bunların bir şekilde dikkate alması gerekiyor çünkü benzeri yok. Dünyada da çok hani örnekleri çok az. Bizde de ilk defa olan bir şey. Bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor.
3: Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesindeki Kabardino, Balkarya'da korku dolu anlar yaşandı. Bir grup dağcının üzerine çığ düşmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 33 kişiden oluşan grubun bulunduğu bölgede çığ meydana geldiğini duyurdu. Olayda 11 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Bölgeye arama ve kurtarma operasyonu için 50'den fazla acil durum görevlisi gönderildi. Gruptaki 10 dağcı kendi imkanlarıyla aşağı inmeyi başarırken diğer 6 kişinin akıbeti ise henüz bilinmiyor. Ancak zorlu arazi ve daha fazla çığ riskinin çalışmaları engellediği de belirtiliyor. Altı yıl ABD'de yaşadıktan sonra geçen ay İngiltere'ye dönen Prens Harry ve eşi Meghan'ın kraliyet ailesindeki görevlerine geri dönüp dönmeyecekleri tartışılırken Kral Charles bir mektup gönderdi. Çiftin kraliyet ailesinin çalışmayan üyeleri olarak kalacağını açıkladı. Our destinies as
4: nations have been interlinked. İngiltere Kralı Charles, Prens Harry hakkında kararını verdi. Kraliyet ailesinin çalışmayan üyesi olarak kalacağını açıkladı. Symbols not only of our shared past. Prens Harry ve eşi Meghan Markle 2020 yılında resmi kraliyet görevlerinden ayrılmıştı. Kral Charles üst düzey İngiliz yetkililere gönderdiği mektupla Harry ve Meghan çiftinin durumunu açıklığa kavuşturdu. Çiftin artık kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmadıklarını belirtti. Sussex dükü ve düşesinin mevcut statüsünde değişiklik yoktur ifadelerini kullandı. Kralın mektubuna göre dük ve düşes majesteleri unvanını kullanmayacak. Sıradan vatandaşlar olarak kalacak. Çiftin tüm etkinlikleri ve hayır işleri de özel nitelikte sayılacak. Kraliyet ailesini temsil etmeyecek. Prens Harry ve ailesi kraliyet görevlerinden ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmalarından 6 yıl sonra geçen ay İngiltere'ye geri dönmüştü.
3: ABD Başkanı Trump bu kez saçlarıyla dikkat çekti. Trump'ın yıllardır imzası haline gelen altın sarısı saçlarından farklı bir görünümle kameralara yansıması sosyal medyada gündem oldu. Başkanın saçındaki bu değişiminin neden kaynaklandığına ilişkin tartışmalar da devam ediyor.
1: Altın sarısı saçları koyu renge döndü. ABD Başkanı Trump'ın yeni görüntüsü gündem oldu. Hafta sonu Air Force One uçağıyla New Jersey'ye giderken görüntülenen Trump'ın yıllardır imzası haline gelen altın sarısı saçlarından farklı bir görünümle kameralara yansıması dikkat çekti. Gazetecilere el salladığı sırada Trump'ın saçlarının alışılmış altın sarısı tonundan belirgin biçimde daha koyu olduğu görüldü. Trump, New Jersey'den döndükten sonra golf oynarken de görüntülendi. Ancak üzerinde

0: Trump her konuda haklı yazılı kırmızı şapka bulunması nedeniyle yeni görünümün devam edip etmediği anlaşılamadı. 80 yaşındaki başkanın saçındaki bu değişiklikte saç boyası, ışık, çekim açısı veya görüntü koşullarının etkili olabileceği konuşuluyor. Trump'ın yıllardır kullandığı saç modelinde zaman zaman farklılıklar görülüyor. ABD Başkanı, 2019'da katıldığı bir kilise ziyaretinde saçlarını geriye doğru taradığı farklı bir modelle görüntülenmiş, ancak kısa süre sonra yeniden alışılmış saç stiline dönmüştü. Trump'ın saçları başkan olmadan önce de kamuoyunun ilgisini çekmiş, Trump peruk kullandığı yönündeki iddiaları defalarca kez reddetmişti.
1: Aydın'da çiftlikten kaçan boğa bir evin çatısına düştü. Çatıyı kıran boğa tabanda asılı kaldı. Görüntüler Nazilli ilçesinde kaydedildi. Defi çiftliğinden kaçan boğa sahibi yakalamaya çalışırken bir evin çatısına düştü. Boğa salonun tavanının kırılmasıyla asılı kaldı. Tavandan sarkan boğayı gören ev sahibi neye uğradığını şaşırdı. Devreye itfaiye girdi. Tavanın bir bölümü kesilip boğa eve indirildi. Kaçak boğa daha sonra sahibine teslim edildi. Boğanın ve ev sahibinin durumu iyi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denizleri koruma çalışmalarına devam ediyor. MAPA Şamandıra sistemi 17 koyda faaliyet gösteriyor. Bu sistem sayesinde hem teknelerin gelişi güzel çapa atmasının önüne geçiliyor hem de deniz çayırları başta olmak üzere deniz ekosistemi de korunuyor.
2: Deniz çayırları ekosistem korunacak. Teknelerin gelişi güzel çapa atmasının önüne geçilecek. Tekne trafiği de kontrol altına alınacak. Dalaman ve Göcek koyları MAPA Şamandıra sistemine emanet.
3: Göcek'teyiz. Doğayla mavinin buluştuğu, mavinin bin bir tonunun yer aldığı Boynuzbükü'ndeyiz. Artık bu koylarda çapa yerine MAPA Şamandıra sistemi hayata geçiyor.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı MAPA Şamandıra sistemi 17 koyda faaliyet gösteriyor. Sistemle su altına yerleştirilen ekolojik tonozlarla deniz çayırları korunuyor.
4: 7 gün 24 saat görev yapan uzman palamar ekiplerimiz tarafından şamandıralara doğru şekilde bağlanıyor. Koylardaki tekne trafiği ve atık yönetimini de daha düzenli, planlı ve sürdürülebilir şekilde yönetiyoruz. Buradaki önceliğimiz denizlerimizin korunması, koylarımızın temizliği ve çevresel sürdürülebilirliğin devam etmesi.
2: Göcek'te kullanılan MAPA Şamandıra sistemi, deniz tabanındaki hassas ekosistemi korumak için geliştirilmiş özel bir demirleme yöntemi. Sistem 856 tekneye hizmet verecek kapasitede.
4: Özellikle rastgele atılan çapalar deniz tabanına ve denizlerin akciğerleri olarak kabul edilen deniz çayırlarına zarar veriyor. Bu alanların kendini yenilemesi uzun yıllar alıyor. Bu sistemle tekneler çapa atmadan MAPA Şamandıra istasyonlarına güvenli şekilde bağlanıyor.
2: Fethiye Körfezi'nde ise biriken dip çamurunun kaldırılması için özel bir sistem uygulanıyor. Denizleri tehdit eden dip çamuru TÜÇA 1 gemisiyle temizleniyor. Günde 7000 metreküp çamur çıkarılıyor. 7/24 esasıyla çalışan sistemle ekosistemin nefes alması hedefleniyor.
1: İzmir'in tescilli ürünü Kavacık üzümünde bağ bozumu zamanı geldi. Rengi, aroması ve lezzetiyle ünlü üzüm bağlardan toplanarak tezgahlardaki yerini alıyor.
5: Kavacıkta üzüm benim iki gözüm, buyurun gelin Kavacık'a üzümleri görün.
0: Ege'nin verimli yamaçlarında yetişti. Sarı sıcakla siyah renge büründü. Aroması ve lezzetiyle bilinen Kavacık üzümünde hasat sürüyor. İzmir'in tescilli ürünü Kavacık üzümünde bağ bozumu zamanı geldi. 850 rakımlı Kavacık Mahallesi üzümüyle ünlü. Tescilli üzümün ana vatanında tatlı telaş başladı. Köylüler olgunlaşan üzümleri üstündeki buğuyu bozmadan toplamaya çalışıyor.
6: Nedir bu buğu? Bu buğu kendi tarafından olan bu üzümün de zaten özelliği bu buğusudur. Bu buğusu gidince mesela bak şöyle olduğu zaman bunun bir albeniliği olmaz. Bak şimdi.
7: O bunu, buğu da herhalde raf ömrünü de uzatıyor mu?
6: Tabii raf ömrünü de uzatıyor. Hem yani güzelliğini, tazeliğini korumuş oluyor.
0: Sabah erkenden bağa giriyorlar.

0: Erken toplanan üzümlerin hem bağ yeşil oluyor hem de buğusu üzerinde kalıyor.
1: Fransa'da Alphonse adı verilen, Türkiye'de ise kavacık üzümü olarak bilinen siyah üzümün vakti geldi. Bağlar Ağustos ortasında bozulmaya başlandı. Susuz yetişen coğrafi işaretli kavacık üzümü de tek tek bağlarda ortaya çıkmaya başladı.
2: Kışın çapasını kazıyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Hani üzümün ne kadar bağı güzel bakarsan üzüm de o güzel veriyor verimini. Bu şekilde ya. Şunlara dikkat ediyoruz olduktan sonra. Sulu ballığa dikkat ediyoruz. Bozulmasın diye. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. O şekilde.
1: Kavacık üzümü de baka baka aynen yetişiyor. Öyle.
2: Evet. Üzümümüz çok güzeldir.
0: Bağlardan toplanan salkım salkım kavacık üzümü köyün marka değeri. Susuz yetişiyor, bağında tatlanıyor.
3: Bu aslında doğal üzüm dediğimiz ürünün göstergesidir. Mesela bu üzümde herhangi bir kimyasal yok. Bu üzümde sulama yok. Bu sadece elimizdeki kükürt ve göztaşıyla üretime katkıya sunduğumuz üzüm yapısını göstergen. Bu üzümün doğallığını gösterir.
0: 200 haneli köyde üreticiler kavacık üzümüne değer katmak için ter döküyor.
3: Alphonse üzümünün ana vatanı Fransa diyorlar ama açıkçası biz Fransa'ya geçtiğimizde iddialıyız. Çünkü bizim burada gerçekten toprak yapısı, hava yapısı ve tamamen susuz oluşu gerçekten artık kavacık üzümüyle özdeşleşen siyah üzümün kalitesini ortaya çıkardı.
0: Toplanan üzümler kasalarla hale, oradan da tezgahlara taşınıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde Kavacık Üzüm Festivali bu yıl 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
4: Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı halı atölyesinde ustalar özenle çalışıyor. Tarihi halı ve seccadeler burada el emeği, göz nuru restore ediliyor. Peki nasıl bir çalışma yapılıyor? Dilara Civelek ve Mertcan Öztürk'ün haberinden izleyelim.
5: Beylerbeyi'ne ait Valide Sultan halısı.
0: İğneler, iplikler, makaslar ve tabii ki usta eller. Tarih, özenli restorasyonla günümüze taşınıyor. Osmanlı döneminde saraylarda kullanılan halılar, padişahlara hediye edilen seccadeler, Milli Saraylar Dairesi'ne bağlı halı atölyesinde ilmek ilmek yenileniyor.
6: Şu an atölyemizde 6 tane Topkapı Sarayı'ndan gelen eserimiz var. Bu eserlerden 3 tanesi Safevi Devri topraklarında dokunmuş ve saraya hediye edilmiş 16. yüzyıla ait olan eserler. İşçilik olarak, renk olarak, doku olarak oldukça üst seviyede eserler.
7: İlmiğine, teline, geçkisine dokunmadan güçlendirmesini, sağlamlaştırmasını yapıyoruz.
8: İşte bu eserde 16. yüzyılda Topkapı Sarayı'nda kullanılan anahtar delikli Bergama halısı. Halı o kadar değerliydi ki Rönesans tablolarına dahi çizildi.
0: Restorasyonun en zor aşaması döneme ve halının dokusuna uygun renkli iplik bulmak.
6: Biz bu iplikleri piyasadan temin ediyoruz. Daha sonra tek renk beyaz olarak aldığımız ipleri kendi rengine uygun bir şekilde birebir kazanda kaynatarak boyuyoruz.
0: Atölyede bakıma alınan halı ve seccadeler restorasyonun ardından ait oldukları saray ve müzelerde sergileniyor.
4: Kastamonu'daki Pompeya Polis Atin kentindeki kazılarda binlerce yıllık miras gün ışığına kavuştu. Antik kente oldukça iyi korunmuş 105 metrekarelik mozaik ve 2000 yıllık Eros başı bulundu.
0: Kazı ekipleri derine indikçe binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıktı. Üzeri asırlardır toprakla kapalı olan mozaik ve Eros başı keşfedildi. Sevindirici haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompei Polis Antik Kenti'nde 2 yıldır süren kazılarda arkeologları heyecanlandıran eserler bulundu. Milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen geometrik kompozisyonlardan oluşan yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiği gün yüzüne çıkarıldı. Oldukça iyi korunan mozaik döşemesinin tamamını ortaya çıkartmak için çalışma sürüyor. Roma döneminden kalma ikinci eser.

0: Erse Erosbaşı. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen eser gün ışığına kavuştu. Tarihi miraslar önümüzdeki günlerde ziyaret edilebilecek.
1: Dünyaca ünlü Grammy Müzik Ödülleri Şubat ayında sahiplerini bulacak. Bu yılda seçkin bir jüri heyeti yerini alacak. O isimler arasında Türkler de var. Biri de piyanist Büşra Kayıkçı. Peki teklif kendisine nasıl geldi? Süreç nasıl ilerleyecek? Muhabirimiz Dilara Civelek'e anlattı. İzleyelim.
2: And the Grammy goes to Olivia Rodrigo! Want to say tonight that trans people are not invisible.
0: Dünyanın en iyi sanatçılarını seçen o jüri koltuğuna bu kez Türkler de oturacak. Grammy Müzik Ödülleri'nin jürisinde bu yıl piyanist Büşra Kayıkçı da var.
3: Ben haberi aldığımda bu arada Kanada'ya doğru gidiyordum. Uçaktaydım aslında. Çok heyecanlandım elbette.
0: Grammy ödül törenine 5 ay kaldı. Jüri yine sanatçı, söz yazarı, menajer, yapımcı ve ses mühendislerinden oluşacak. Kimlerin jüride yer alacağını ise The Recording Academy adlı kuruluş belirliyor. Bu yıl bir dizi radikal karar aldılar. Jüriye dünyanın birçok ülkesinden 4000'den fazla müzik profesyoneline davet etti.
4: Türkiye'den de birçok isim bu yıl oy veren jüri kategorisinde Recording Academy'ye seçildi. Bu isimlerden biri de Büşra Kayıkçı.
3: Ben bir başvuru yapmadım açıkçası. Davet aldım. Müzik kariyerinizde yaptığınız tüm çalışmalar değerlendirmeye alınıyor. Bir portfolyo iletiliyor. O değerlendirme sonucunda işte Temmuz ortasıydı falan bana haber geldi.
0: Kayıkçı, sanatçı kimliğinin yanı sıra aslında bir iç mimar. Henüz 9 yaşındayken tanıştığı piyano ise hayatının vazgeçilmezi.
3: Çok küçük yaşta eğitimler almaya başladım aslında. Eş zamanlı olarak resim dersleri de alıyordum. Hem müziğe hizmet ediyor hem birbirini besliyor.
0: Peki milyonlarca kişinin takip ettiği Grammy Müzik Ödülleri'nde oylama nasıl olacak?
3: İki aşamalı bir oylama sistemi var. Ve sizden de her alanda oylama yapmanız beklenmiyor aslında. Yani kendi uzmanlık alanınıza göre. Hani online bir şekilde oylama yapılıyor. Hani fiziksel olarak orada bulunma gibi bir zorunluluk yok.
0: Grammy Müzik Ödülleri 7 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
1: ...51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Son yolculuğunda onu yalnız bırakmayan yakınları Serhat Kılıç'ı anlattı. Ayrıca Kılıç'ın kız arkadaşının emniyetteki verdiği ifadede de ölümünden önce yaşananlara ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Siz haberimizi izlerken bizler de kendisine bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletmiş olalım. Ailesine ve sevenlerine de yine sabrı temenni edelim ve bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
5: Hayattayken kameralara yansıyan son görüntüsü bu oldu. Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi.
6: Her şeyi büyütüyordu. Ona bir kar topu verin, çığ yapıyordu. Mutluyken çok mutlu oluyordu. Üzülünce çok üzülüyordu. Ne diyelim? Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın.
7: Biz seni çok sevdik. Anıların yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaşım.
5: Ünlü oyuncu Serhat Kılıç en son 3 Eylül'de görüldü. Son görüştüğü kişilerden biri 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül'dü. 2 gün boyunca ondan haber alamayan Esmergül evine gidince acı olay ortaya çıktı. Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül emniyette şüpheli ölümle ilgili ifade verdi. Sevgilisi Kılıç'ın boyun fıtığı nedeniyle ağrılar yaşadığını söyledi. İfadesinde Kılıç'ın sete gitmediğini ve kendisini arayarak çok üzgün olduğunu söyledi.
8: Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini, çok acı çektiğini söyledi. Aynı gün saat 16 sıralarında ağlamaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
5: Serhat Kılıç'tan geriye birlikte çalıştığı meslektaşlarının anlattığı anılar kaldı.
9: Genelde 2-3 işe birden evet der, 3 kişilik çalışır ve becerirdi. Hiç mantara bastığını görmedim yani.
10: Kabına sığmayan,

0: çok özel bir akıl ve düşün adamıydı.
1: Bütün Türkiye'yi güldüren kardeşim, on parmağında 11 yeteneğini olan kardeşimiz. Son bir buçuk senemizi beraber geçirme fırsatı bulduk.
2: Beni yetiştirdi. Diksiyonumu düzeltti. Oyunculuğuma katkı sağladı. Emek verdi bana. Ben çok şanslıyım. Bana ürettikleri, bana verdikleri için.
3: Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporu bekleniyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Trabzon yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 26, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 20, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

0: hayal mi bu?
1: Hayır, hayal değil. 30 yıl önce Suna Kıraç'ın kurduğu hayal sizlerin desteğiyle gerçekleşti. Bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğumuz, 100 bini aşkın gönüllümüz sayesinde nitelikli eğitimle buluştu. 30 yıldır gönüllülerimizin özverisi, bağışçılarımızın desteğiyle çocuklarımızın geleceğini aydınlatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

Habertürk ekranlarından yeniden günaydınlar değerli izleyiciler. 8 Eylül Salı sabahındayız. Saatlerimiz 6'ya yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını Kepez'e sıçradı. Alevlerin yükseldiği bir diğer nokta ise Serik ilçesi. 3 noktada da yangınla mücadele sürüyor. Yangın Karaöz mahallesinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda ev sakini tahliye edildi. Bölgede yaşayanlar da yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış bir evin tamamen yandığını belirtti. Havanın kararması ile birlikte çalışmalara karadan devam edildi. 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personel çalışmaları yerinde sürdürüyor. Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına da ulaştı. Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesini istedi. Bölgede tomalar konuşlandırıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aksu hayvan barınağı tahliye edildi. Rüzgar yangının Kepez'e de sıçramasına neden olduğu kuzey çevre yoluyla Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden kuzey çevre yoluna kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. İkinci bir yangın ise Serik'te çıktı. Kuvvetli rüzgar çalışmaları zorlaştırdı. 5 ev yandı. Yanan bir evdeki engelli 3 kişi dumandan etkilendi.

0: Yangın tarım arazilerini de sıçradı. Bazı seralar alev aldı. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek geçtiğimiz hafta ifade vermişti. Oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de savcıya ifade verdi. Haklarında yurt dışı yasağı kararı çıkarıldı.
1: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek'le ifade verdi. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edilmişti. Milyonlarca euroluk alışveriş merkezi ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Melih Gökçek 4 Eylül Cuma günü Cumhuriyet Savcısına ifade vermişti. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade verdi.
2: Değerlendirmemiz olur mu?
3: Pardon, şuradan geçeceğiz arkadaşlar.
1: Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek yaklaşık 5 saat süren ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında yurt dışı yasağı kararı verdi.
2: Kararla ilgili bir
0: uyuşturucu kullandığı iddia edilen Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in test sonucu açıklandı. Özgüven'in testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar üzerine başlatılan soruşturmada Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'den kan, kıl, idrar ve tırnak örnekleri alındı. Ankara Adli Tıp Şube'nin raporunda Özgüven'in saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu ve bir diğer belediye başkan yardımcısı olan Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testleri de pozitif çıkmıştı. Türkiye sınır ötesinde aranan organize suç örgütü liderleri ve üyelerinin peşine düştü. Sınır ötesi kapan sonuç vermeye başladı. 2026'nın ilk 8 ayında 44 ülkede yakalanan 657 şüpheli Türkiye'ye getirildi. Peki kaç kişi hangi bültenle aranıyor? Habertürk muhabiri Emre Aytekin'in özel haberi gelsin.
4: ...44 ülkeden 657 firari iade edildi. Türkiye, organize suç örgütü liderleri ve üyelerinin peşine düştü. Yurt dışına kaçan firarilere yönelik sınır ötesi kapan sonuç vermeye başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanması ve Türkiye'ye iadelerine yönelik trafik hız kazandı. Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere yürütülen diplomatik temaslar ve güvenlik işbirliği rakamlara da yansıdı.
5: Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesinde kaçarlarsa kaçsınlar, takip edeceğiz.
4: 2021-2025 yıllarının Ocak-Ağustos dönemlerinde yurt dışından Türkiye'ye iade edilenlerin ortalaması 107 idi. 2026'nın aynı döneminde ise bu sayı 657'ye çıktı. Türkiye'ye getirilen 657 kişinin 162'sinin organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu belirlendi. Sadece yurt dışındaki firariler değil, Türkiye'de saklanan yabancı uyruklulara yönelik operasyonlar da sürüyor. Yabancı ülkelerin kırmızı bülten ya da difüzyon kararıyla aradığı şüphelilere yönelik operasyonlarda 2026'nın ilk 8 ayında 53 ülke tarafından aranan 409 kişi Türkiye'de yakalandı. Bu kişilerden 90'ının organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu tespit edildi. Şüpheliler ilgili ülkelere gönderildi.
6: Türkiye'nin aradığı firariler için de uluslararası seviyede çalışmalar devam ediyor. 2026 yılının ilk 8 ayında 860 şüpheli hakkında kırmızı bülten veya difüzyon kararı çıkarıldı.
4: Türkiye tarafından kırmızı bültenle veya uluslararası seviyede aranan toplam 3852 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 1400'ü asayiş, 718'i kaçakçılık ve organize suçlar, 898'i narkotik,

0: 836'sı ise terör suçları kapsamında aranıyor.
1: Yat.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra üçlü mekanizma toplantılarıyla da iade süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik temaslar artırıldı. Yurt dışına kaçan firarilerin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesine yönelik süreçlere yoğunlaşıldı.
2: ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ı Moskova'nın ardından Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna lideri Zelenski ile görüşen temsilciler görüşmeden memnun şekilde ayrıldıklarını söyledi. Zelenski de ABD arabuluculuğunda yapılacak üçlü zirveye yeşil ışık yaktı.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ı ağırladı. Witkoff, görüşmeden umutlu şekilde ayrıldıklarını belirtti. Zelenski ise savaşın kışında devam edeceğini tahmin ettiğini söyledi. Witkoff ve Trump'ın damadı Kushner, Moskova'daki temasların ardından Kiev'e gitti. Zelenski tarafından kabul edilen özel temsilciler, Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme planlarını ele aldı. Kapsamlı görüşmeye Fransa, İngiltere ve Almanya liderlerinin ulusal güvenlik danışmanları da katıldı. Zelenski, Witkoff ve Kushner görüşmenin ardından basının sorularını yanıtladı. Ukrayna lideri savaşın bu kışta devam edeceğini tahmin ettiğini söyledi. ABD arabuluculuğunda üçlü zirveye hazır olduklarını belirtti.
3: Üçlü görüşmelerin gerçekleşmesini sağlamak için her şeyi yapmalıyız. Ya da üçlü bir görüşmeye Avrupa ortaklarının da katılması olabilir. Bakalım Rusya neye razı olacak?
0: Zelenski ayrıca savaş sonrası Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileriyle ekonomik garantileri görüştüklerini dile getirdi. Güvenliğin temelinde güçlü Ukrayna ordusunun bulunması ve garantilerin yeni bir Rus saldırısı ihtimalini ortadan kaldırması gerektiğini söyledi. Witkoff ise hem Moskova'da hem de Kiev'deki görüşmelerden memnun olduğunu söyledi. Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner, Rusya ve Ukrayna'yı müzakere masasına döndürmeye çalışıyor. Bu kapsamda iki isim Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya gelmişti.
2: Rusya ile Almanya arasındaki gerilim karşılıklı sert açıklamalarla daha da tırmandı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Berlin'in Rusya'ya yönelik adımlarını gerçek bir savaşın başlangıcı olarak tanımladı.
4: Moskova ile Berlin hattında gerilim yükseldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı dedi. Lavrov, Almanya'nın Leipzig, Halle Havalimanı'nda insansız hava aracı bulunmasını gerekçe göstererek, geçen hafta Rusya'ya yönelik kararlar aldığını hatırlattı. Bu kararlar arasında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus evinin kapatılmasının yer aldığını vurguladı. Lavrov, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilcilikleri kapattığını söyledi. Almanlar tarihten ders çıkarmadı. Yine savaş istiyorlar dedi.
5: Aslına bakarsanız bu durum gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Bonn'daki başkonsolosluğumuzu kapattılar. Bu oynanan oyun tamamen kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyorlar.
4: Lavrov'un açıklamalarının ardından Rusya'da St. Petersburg'daki Alman konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Bu misilleme hamlesi Berlin-Moskova hattındaki gerginliğin bir yansıması olarak yorumlandı. İki ülke arasındaki kriz Almanya'daki Leipzig Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir uçağın yakınında bomba yüklü İHA bulunmasıyla başlamış, Amerikan istihbaratı bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına özgü olduğunu iddia etmişti. Alman hükümeti 1 Eylül'de olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek bir dizi tedbir açıklamıştı. Karar gereği Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak.
2: İsrail gazetecilere yönelik saldırılarına bir yenisini ekledi. Lübnanlı gazeteci Ali Şevib canlı yayına hazırlandığı esnada saldırının hedefi oldu. Lübnan merkezli Almanar televizyonu muhabiri Nebatiye'deki İsrail hava saldırısında yaralandı. Şevib, İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bölgede canlı yayına hazırlanıyordu. Saldırı sırasında muhabirin yaralandığı anlar kameraya da yansıdı. Muhabir ve kameraman saldırının ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının stabil olduğu açıklandı. İsrail ordusu Nebatiye çevresine Hizbullah'a ait silah depoları ve altyapı noktalarının vurulduğunu savundu. İsrail son günlerde Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları artırdı. İşgal güçlerinin saldırılarında yalnızca 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi.

0: İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a saldırılarında can kaybı 4.380'i aştı. ABD, İran'a 1 Eylül'de yaptığı saldırılarda bir düğünün vurulmasına ilişkin soruşturma başlattı. ABD basınına göre Savunma Bakanlığı atılan bir bombanın hedefini ıskalayıp düğüne isabet ettiğini düşünüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı İran'daki bir düğüne hedef alan saldırı hakkında soruşturma başlattı. Amerikan basınına göre bakanlık atılan bir bombanın hedefini ıskalayarak düğünün yapıldığı evi vurduğunu düşünüyor. Soruşturmaya ilişkin haber Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan yetkililer olaya hedefini ıskalayan bir bombanın neden olduğunu düşünüyor. Yetkililere göre Amerika Birleşik Devletleri saldırıları düğünün yapıldığı evin yakınlarında bulunan bir haberleşme kulesine hedef alıyordu. Amerikan donanmasına ait savaş uçakları kuleye 6 bomba attı. Bunlardan 5'i hedefini vurdu. Ancak bir bomba hedefi ıskalayarak düğün evine isabet etti. Washington Post haberleşme kulesiyle vurulan evin arasındaki mesafenin yaklaşık 130 metre olduğunu yazdı. Pentagon evin bilinçli olarak hedef alındığını reddediyor. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada Amerikan ordusu asla sivilleri hedef almaz açıklaması yapmıştı. İran'sa saldırı hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığına mektup gönderdiklerini açıkladı. Mektupta saldırı hakkındaki bulgular paylaşıldı. Olayın hukuki değerlendirmeye tabi tutulması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1 Eylül'de yaptığı saldırıda Sirik ilçesine bağlı Kueştek'te bir düğün isabet almış, saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 67 kişi de yaralanmıştı. Amerikan ordusu 28 Şubat'ta da Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bir ilkokulu vurmuş, saldırıda çoğu çocuk 168 kişi hayatını kaybetmişti. Amerikan Savunma Bakanlığı bu saldırı hakkında da soruşturma başlatmıştı. Ancak soruşturma hala sonuçlanmadı.
0: İran'dan Hürmüz Boğazı'nda kontrol sağlama konusunda önemli bir adım geldi. İranlı yetkili Umman'la yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını, anlaşmanın da önümüzdeki günlerde imzalanacağını söyledi. Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz'de yeni bir kısıtlı alan ilan edeceklerini duyurdu.
2: İran, Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya vardı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi. İran ve Umman arasında uzun süredir devam eden Hürmüz müzakerelerinde sona gelindi. İki ülke Hürmüz'den giriş çıkış rotaları konusunda uzlaştı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı İran'ın Boğaz'a giriş çıkışlar konusunda söz sahibi olacağını söyledi.
3: Elbette ona der kuracağım.
4: Ummanlılar çıkış rotasına dahil olacak ama biz hem giriş hem çıkış rotasında olacağız. Rolümüz tanımlandı ve bu konuda anlaşmaya varıldı. Önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.
2: Rıza'yı Hürmüz'de yeni bir kısıtlı alan oluşturacaklarını da duyurdu. Söz konusu alanın ABD'nin deniz ablukası uyguladığı alandan başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacağını söyledi. İlan edilecek yeni alana izinsiz giren her geminin İran tarafından kara listeye alınacağı uyarısında bulundu. Rıza'yı ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalması taahhüdünü ABD'lilerin saldırı ve sabotaj düzenlememesi halinde veririz dedi. Muhsin Rıza'yı ABD yaptırımlarının ülkesinde kıtlığa neden olduğu iddialarını reddetti. Hükümetin buna karşı uzun süredir hazırlık yaptığını ifade eden Rıza'yı, yeterli gıda ve temel ihtiyaç stoğuna sahip olduklarını kaydetti. Rıza'yı ayrıca İran'ın günde 1 ila 1,5 milyon varil petrol satmaya devam ettiğini belirtti. İran'ın petrol üretimi ve ticareti olağan şekilde devam ediyor dedi. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıklamıştı. Boğaz'ın kontrolü altında olduğunu savunan Tahran, Hürmüz'den geçişleri düzenlemek için Umman'la uzun süredir müzakere ediyordu. ABD ise Hürmüz'ün ticari gemilere açık olduğunu savunuyor.
0: Türk ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği orta vadeli programla bütçedeki stratejik öncelikler de belli oldu. Buna göre bütçe harcamalarında en fazla artış %229'la savunmada olacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

0: Köprünün yatırımları için ayrılan bütçe harcamaları ise %139 artacak.
1: Devam eden savaşlar, uluslararası krizler, jeopolitik risklerin yükselmesiyle Türkiye savunma yatırımlarını hızlandırdı. Bütçede savunmaya ayrılan pay %229 artırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı orta vadeli programda kamu bütçesinin yönlendirileceği öncelikli alanlar da yer aldı. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği OVP'ye göre bütçe harcamalarında en yüksek artış %229'da savunmada olacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün yatırımları için yapılan bütçe harcamaları da %139 artacak. Maden aramalarını %150'lik artışla sosyal konut, %103 ile organize tarım bölgesi, %71 ile içme suyu yatırımları takip edecek. Geçen yıl Türkiye'nin askeri harcamaları dolar bazında bir önceki yıla göre %7,2 artış göstererek 30 milyar dolar olmuştu. Artan risklerin etkisiyle küresel askeri harcamalarsa 2025'te 2 trilyon 887 milyar dolarla en üst seviyeye ulaşmıştı.
0: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Diyarsan Tersanesi'nde yapılan ürünleri inceledi. Aliyev ve Aziz Yıldırım'ın da eşlik ettiği ziyarete Salvo ve Kayra insansız deniz araçları tanıtıldı. Ev Bakü'deki Diyarsan ve Miras Ortak Üretim Tesislerini gezdi. Diyarsan Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım'la birlikte tesiste geliştirilen ürünleri inceledi. Salvo isimli silahlı insansız deniz aracı ve Kayra adlı kamikaze insansız deniz aracı hakkında bilgi aldı. Aliyev, Miras Diyarsan Ortak Üretim Tesisinde araçların üretim sürecine dair de bilgilendirdi. Antalya'da aralarında Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı ve Eski Meslek Odası Başkanı'nın da bulunduğu 108 sanıklı davanın ikinci duruşması görüldü. Tutuklu sanıkların tamamı tahliye edildi. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar savunma yaptı. Tutuklu 6 sanık suçsuz olduklarını belirtip tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti 6 tutuklunun adli kontrole tahliyesine karar verdi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı. Antalya'da esnaf kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası'nda usulsüz esnaf kredisi verildiği iddia edilmişti. Bu yöntemle krediler karşılığında komisyon alındığı ve 42 milyon 709 bin liralık kamu zararı oluştuğu öne sürülmüştü. Aralarında Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Turgut Bey ve eski oda başkanı Metin Bey'in de bulunduğu 108 sanık, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanıyor. MHP, doğurganlık hızının gerilemesi üzerine harekete geçerek nüfus vizyon raporu hazırladı. 11 maddelik raporda nüfusu artırmak için hangi öneriler sıralandı? Detaylara bakalım.
2: 3 veya daha fazla çocuk sahibi ailelere 0 faizli uzun vadeli konut ve taşıt kredisi, %50 indirimli elektrik, su ve gaz hizmeti. MHP Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Birimi tarafından Türkiye'nin demografik geleceğine ilişkin bir araştırma raporu hazırlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, Türkiye'nin Nüfus Vizyonu başlıklı raporunun MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunulduğunu duyurdu. Raporda Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 2001 yılında 2,38 çocukken, 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2025 yılında 1,44 çocuk olarak gerçekleştiği vurgulandı. Önerilerse 11 maddede sıralandı. Annelerin emeklilik prim günü ve yaş şartının çocuk sayısına göre azaltılması da öneriler arasında yer aldı. 3 ve daha fazla çocuklu ailelerin gelir vergisinin tamamen kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi. Bu ailelere 0 faizle uzun vadeli konut ve taşıt kredisi verilmesi de önerildi. Raporda 3 ve daha fazla çocuk sahibi olan ailelere elektrik, doğalgaz, su ve internet hizmetlerinde %50 indirim uygulanması da öneriler arasında yer aldı. Kentten kıra göç etmek isteyen genç evli çiftler, kırsalda konut tahsisiyle tarım ve hayvancılık teşvikleriyle desteklenmesi gerektiği ifade edildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2 nolu baronun 2026-2027 adli yıl açılış programı

0: programında konuştu. Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyan düzenlemenin Ekim'de hayata geçirileceğini söyledi.
1: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
2: Boşanma davaları ve süresiz nafaka düzenlemesi ile ilgili tarih verdi. Hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı.
1: Hukuk karşısında herkes eşittir. Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Bu anlayışla son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz o üzere toplumumuzda örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun 2026-2027 adli yıl açılış programına katıldı. Terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi.
1: Geçmişten bugüne kronikleşen milletimizin kalkınmasının, huzurunun ve güvenliğin ayağında bir pranga haline getirilen terör belasından kurtulduk. Bu tehdidi kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusunda da son derece kararlıyız. Bütün bu tecrübeler devletimizin kurumları ile toplumumuzun bütün kesimler arasında birlik ve dayanışmanın taşıdığı hayati önemi açıkça göstermektedir.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik de yeni adli yılda yargılamaların makul sürede tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
3: Yeni adli yılda en önemli hedeflerimizden biri yargılamaların makul sürede tamamlanması, yargı hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi, vatandaşlarımızın adliyeye geldiğinde yalnızca bir karar değil, aynı zamanda güven ve hakkaniyet bulabilmesidir.
0: Adıyaman'da bir kadın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen saldırgan tarafından sokak ortasında darbe edildi. Yoldan geçen bir kişi kadına yardım etmek isterken saldırgan tarafından bıçaklandı.
2: Şiddet gören kadına yardım etmek istedi. İyi niyeti az kalsın canından edecekti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Adıyaman'da yaşandı. İkisi kadın, üç kişi sokakta yürüyordu. Erkek, sevgilisi olduğu iddia edilen kadınlardan biriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Saldırgan erkek kadına vurmaya başladı. O sırada sokaktan geçen U.Y. olayı görünce müdahale etmek istedi. Saldırganla kavga etmeye başladı. Kavga sırasında saldırgan U.Y.'yi bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan U.Y.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan U.Y.'nin sağlık durumu iyi. Polis kaçan şüphelinin kimliğini kamera kayıtlarından tespit edip gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Eskişehir'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi, hızla gelen aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücüye ev hapsi verilmesine ailesi isyan etti.
4: Bir gün önce doğum gününü kutlamıştı. Annesiyle yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. 3 yaşındaki Elif kurtarılamadı. Sürücüye ise ev hapsi verildi.
5: İnat. Bak elimde ne var.
4: Kaza 3 Eylül'de Eskişehir Odunpazarı ilçesine meydana geldi. Elif Mavi Avli annesiyle birlikte Vişnelik mahallesinde yolun karşısına geçiyordu. O sırada bir otomobil hızla anne ve kızına çarptı. Küçük kız metrelerce sürüklendi. 3 yaşındaki Elif Mavi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
6: Mevcut bilirkişi raporunda kız çocuğumuzun 14 metre sürüklendiği şeklinde bir ibare geçiyor. Ve bu vahim kaza neticesinde şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu dosyadaki bilirkişi raporunun nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz.
4: Küçük kız kazadan bir gün önce doğum gününü kutlamıştı. Anne ve kızına çarpan 40 yaşındaki sürücü gözaltına alındı. İfadesinde frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum dedi. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan adliyeye sevk edilen sürücü ev hapsi kararıyla bırakıldı.
6: Adli kontrole itirazımızı sunmuş bulunmaktayız. Hukuki süreci de yakinen takip etmekteyiz. Bilirkişi raporu tamamen hukuka aykırı şekilde düzenlenmiştir. O konuda da itirazlarımızı yaptık.
4: Aile sürücünün tutuklanmasını

0: istiyor.
1: Doğum gününü kutladı. Bir gün sonra da toprağa verdiğim kızım için adalet istiyorum.
2: Ankara'da 7 Ağustos'ta başlayan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yapılan 3. dalga operasyonda sanayi, perakende, beton, inşaat ve yayıncılık gibi cemiyet hayatından bilinen çok sayıda isim gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltındaki şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Soruşturmanın ilk dalga operasyonunda Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirketin yönetim kurulu başkanı, ikinci dalgada Türkiye'nin önemli sanayi gruplarından bir yöneticinin yanı sıra Ankara'nın ünlü işletmelerinin sorumluları hakkında da adli işlem yapılmıştı. Soruşturmada 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. ...71 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. 894 şüpheliden 424'ü tutuklandı. 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaştı. 10 gün süren operasyonlara 3360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı. Aramalarda 2 ton 367 kilogram uyuşturucu madde ile 4.034.459 uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında uyuşturucu birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı. İstanbul'da iki grup arasında çıkan çatışma az daha bir çocuğun hayatına mal olacaktı. Yoldan geçen bir çocuk, iki kişi yaralandı, silahlı saldırgan aranıyor.
0: Bir anda silahlar patladı. Çatışmanın ortasında kalan çocuk yaralandı. İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar bir süre sonra silahlarını çekti. Çatışmada 35 yaşındaki Erkan A. yaralandı. Çocuklar da çatışmanın ortasında kaldı.
3: Ali içeri girin ha, dışarı çıkmayın.
0: Arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 11 yaşındaki çocuk da ayak bileğinden vuruldu. Yaralı çocuğa çevredekiler yardım etti. Ambulans kısa süre sonra olay yerindeydi. Yaralı çocuk ve çatışmada yaralanan kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kişiyi yaralayan saldırgan aranıyor.
2: Samsun'da işlediği bir suçtan dolayı 8 yıldır aranan erkek hükümlü tanınmamak için kadın kılığına girdi. Yıllarca polisten kaçsa da sonunda yakayı ele verdi. TB 2010 yılında Samsun'da hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezası aldı. Cezaevine girmemek için izini kaybettiren genç, tanınmamak için 8 yıl boyunca kadın kılığında yaşadı. Kız kardeşinin kimliğini kullandı. Polisin titiz çalışması TB için sonun başlangıcı oldu. İstanbul Kadıköy'de saklandığı belirlenen kadın kılığındaki hükümlü operasyonla yakalandı. TB hakkında başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle adli işlem de yapıldı. İstanbul'da yol asfaltı yapımında kullanılan kamyon kaza yaptı. Ambarlı alt geçidine düşen kamyonun sürücüsü yaralandı. Kazanın adresi Avcılar'dı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol asfalt kamyonu D100 karayolunda ilerliyordu. Sürücü aracın kontrolünü yitirdi. Virajı alamayan sürücü aracıyla alt geçit yoluna düştü. Çevredekiler yardıma koştu. Yaralı şoför için ambulans çağrıldı. Aracın düştüğü alt geçit yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yol çalışmaların ardından geçişe açıldı. Sağlık Bakanlığı'nın verileri kronik hastalıklara karşı erken teşhisin önemini ortaya çıkardı. 3 ila 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın temasını sağlıkla yaşal, sağlıklı kal olarak belirleyen bakanlık, son 2 yılda 14 milyon fazla hastanın erken teşhisli hayata tutunduğunu paylaştı.
4: Akşam var mı kayıt?

0: Son iki yılda 158 milyon kronik hasta taraması yapıldı. 14 milyondan fazla hastaya erken teşhis konuldu. Sağlık Bakanlığı diyabetten tansiyona, kalp damar hastalıklarından böbrek rahatsızlığına kadar geniş bir alanı kapsayan kronik hastalıklarla ilgili farkındalık çalışması yürütüyor. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın teması, sağlıkla yaşal, sağlıklı kal olarak belirlendi. Bakanlık, kronik hastalıklarda erken teşhisin önemine vurgu yapıyor. Verilere göre son iki yılda 158 milyon kronik hastaya ulaşıldı. Sağlık taraması yapıldı. 14 milyondan fazla hasta erken teşhiste hayata tutundu. 81 ilde açılan sağlıklı hayat merkezi sayısı ise 357'ye ulaştı. Merkezde sigarayı bırakma, kronik hastalıklar, yaşlı sağlığı gibi alanlarda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu. 8000'den fazla aile sağlığı merkezi ve yaklaşık 31 bin aile hekimiyle kronik hastalıkların taraması yapıldı. Hastalık yönetim platformu üzerinden taramalar takip edildi. Sağlık sorunlarına erkenden müdahale edildi.
1: İstanbul'da kontrolden çıkan bir otomobil ortalığı birbirine kattı. Kazada ikisi ağır, 4 kişi yaralandı.
0: Önce kaldırıma çıktı, sonra yayalara çarptı. Saniyeler içinde ortalığı birbirine kattı. Kaza İstanbul Güngören'de meydana geldi. Bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce kaldırıma çıktı. Ardından kaldırımda yürüyen ve otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Haydi.
2: Hocam bir ses geldi, pat, şuradan bir baktık. Araba tersine döndü, burada kim varsa ezdi geçti.
0: Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İkisi ağır, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul'dan iki kaza anını getirelim ekranlarınıza. İlk kazada bir otomobil bariyerin üstüne çıkıp sürüklendi. Diğer olayda ise makas atma hevesi kazayla son buldu.
0: Önce önündeki araca çarptı, sonra bariyerin üstüne çıktı. Bir süre sürüklendikten sonra takla attı. İstanbul Eyüp Sultan'da TEM otoyolunda ilerleyen araç, trafik aniden yavaşlayınca önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bariyerin üstünde kayarak gitti. Ardından da orta refüje düşüp takla attı. Bir başka kazada Pendik'te oldu. Sol şeritte ilerleyen otomobili geçmek isteyen bir sürücü hızlanarak makas atmaya çalıştı. Kontrolden çıkan otomobil orta şeritteki araca arkadan çarptı. Kazada iki araçta da büyük hasar oluştu.
1: Aydın'da ihmal az kalsın 12 yaşındaki çocuğu canından edecekti. Seyir halindeki kamyon yönetim kasasından sarkan demirlerin çarptığı çocuk yaralandı. Olay Nazilli ilçesinde meydana geldi. ÖGE idaresindeki kamyonetin kasasından sarkan demirler yol kenarında yürüyen 12 yaşındaki kız çocuğunun başına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan çocuk yüzünden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen MÇ'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası kamyonetin sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildi. Nepal'de büyük yıkıma yol açan sel felaketinin ardından ülke genelinde ulusal yas ilan edildi. Binlerce kişinin kayıp olduğu felaket bölgelerinde arama kurtarma ekipleri zamanla yarışıyor.
3: Nepal'i vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Binlerce kişinin akıbeti ise henüz bilinmiyor. 1300 aşkın insanın hayatını kaybettiği felaket 26 Ağustos'ta Himalaya sınırında kopan dev bir buzul kütlesinin nehre düşmesiyle tetiklenmişti. İlk etapta 5.2 büyüklüğünde deprem sanılan sarsıntının aslında dev buzul kütlesinin çökmesiyle oluştuğu anlaşılmış, meydana gelen sel köprüleri ve yolları yıkarak büyük bir felakete yol açmıştı. Hindu geleneğine göre felaketin 13. gününde ülke genelinde ulusal yas ilan edildi. Kamu kurumları ve yurt dışındaki Nepal temsilciliklerinde bayraklar

yarıya indirildi. Hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi. Ülkede yaz sürerken arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Felakette 5000'e yakın insanın kayıp olduğu, yaklaşık 500 işçinin de tünellerde mahsur kaldığı değerlendiriliyor. Başkent Katmandu'da yakınlarından haber alamayan ailelerse aramaların hızlandırılması için Başbakanlık önünde eylem düzenliyor. Hindistan, Çin, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen

0: Başkanı Vučić'in erken seçime gidileceğini açıklamasının ardından hükümetten de açıklama geldi. Erken seçimlere gitmek için parlamentonun feshedilmesi çağrısı yapıldı. Feshi çağrısını Sırbistan Başbakanı Maçut yaptı. Halkın bir kesiminin erken parlamento seçimleri istediğini dile getirdi. Sorumlu bir hükümet bu tür talepleri görmezden gelmez dedi. Tren kazasında hayatını kaybedenler için başlayan eylemler, kısa sürede yolsuzluk, kötü yönetim ve demokratik gerileme eleştirilerinin merkezine dönüşmüştü. Öğrencilerin öncülük ettiği protestolarda erken seçim talep ediliyor. Cumhurbaşkanı Vučić de geçtiğimiz ay sonunda erken seçime gidileceğini söylemişti. 18 veya 25 Ekim'e işaret etmişti. Ancak net tarihi henüz açıklamadı. Arnavutluk'ta inşa edilmesi planlanan lüks turizm projesi ülke genelinde eylemleri tetiklemişti. Gösterilerin 100. gününde protestocular bir kez daha sokağa döküldü. Adres başkent Tiran'dı. Eylemciler başbakanlık binası önünde toplandı. Arnavutluk satılık değildir sloganları atıldı. Edirama istifa eden yazan döviz ve pankartlar taşıdı. Proje ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından planlanmıştı. Tesise karşı çıkmak için yapılan gösteriler Flamingo Devrimi olarak adlandırılmış. Başbakan Edirama, ben başbakan olduğum sürece bu proje durmayacak açıklaması yapmıştı. Proje, koruma altındaki bölgede 10 bin yasaklı lüks bir turizm tesisi inşa etmeyi hedefliyor. Buna karşı çıkanlar, bölgedeki sulak alanda yaşayan flamingoların, fokların ve deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarından mahrum kalacağını savunuyor. ...11 NATO ülkesi 400 personelin katılımıyla Grönland'da tatbikata başlandı. Aynı gün AB Komisyonu Başkanı von der Leyen adayı ziyaret etti. Grönland'a 200 milyon euroluk yatırım paketini açıkladı.
1: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Grönland'ı ziyaret etti. Adaya 200 milyon euroluk yatırım paketini açıkladı. Von der Leyen, Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'la ortak basın toplantısında konuştu. Grönland'a yatırım paketinin bağlantı, temiz enerji ve kritik ham maddeler alanlarına odaklanacağını bildirdi. Von der Leyen'in açıklamasına göre Grönland'ın uydu kapasitesi artırılacak. Ülke daha hızlı internet erişimine kavuşacak. Yeni hidroelektrik santralleri desteklenecek.
2: AB, Danimarka Krallığı ve Grönland halkıyla tam dayanışma içindedir. Bu dayanışmamızı sürdüreceğiz. Burada çok net şekilde belirtmek ve tekrar vurgulamak istiyoruz ki Grönland'ın geleceğine karar verecek olanlar Grönland ve Danimarka halklarıdır. Başkası değil.
1: Grönland Başbakanı ise konuşmasında tek başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz sınavlarla karşı karşıyayız dedi.
3: Grönland'ın AB'ye, AB'nin de Grönland'a ihtiyacı var.
1: Danimarka Başbakanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın anlaşmalara nasıl tepki vereceğine yönelik soruyu yanıtladı. Baskı altında kaldığımız gayet açık bir gerçek dedi. Ancak güvenlik ve savunma konularında hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa ile yakın işbirliği yapmak istediklerini kaydetti. Von der Leyen'in ziyareti 11 NATO ülkesinin Grönland'daki ortak tatbikatının başladığı gün gerçekleşti. Arktik Kalkanı adlı tatbikata yaklaşık 400 askeri personel katılıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri tatbikatta yer almıyor. Amerikan Başkanı Trump daha önce Danimarka'ya bağlı özel bölge Grönland'ı satın almak istediğini söylemiş. Danimarka ve Grönland ise adanın satılık olmadığını savunmuştu.
0: ABD Başkanı Trump gece boyunca sosyal medyadan paylaşım yaptı. New Mexico eyaletinin adını değiştiren Trump kendisini en iyi Amerikan başkanı olarak gösterdi. Beyaz Saray'da Trump'ı yeşil fener kılığında gösteren bir video paylaştı.
4: New Mexico eyaletinin adını değiştirdi. Kanada Başbakanı Carney'i buz hokeyinde devirdi. Sosyal medyadan yaptığı her paylaşımla gündem olan ABD Başkanı Trump, gece boyunca paylaşım yaptı.

0: Trump, New Mexico eyaletinin adının New America yani Yeni Amerika olarak değiştirilmesini öneren bir harita görseli paylaşması dikkat çekti. Trump'ın paylaşımına eyalet yönetiminden tepki geldi. New Mexico valisi, eyaletin adının hiçbir şekilde tartışmaya açık olmadığını söyledi. Zaman zaman Kanada yönetimine yüklenen Trump, Kanada Başbakanı Carney buz okeyinde devirdiği bir görsel de paylaştı. Yapay zeka ile oluşturulan görselde Carney'e ayağa kalk vali dediği bir ifade kullandı. ABD Başkanı kendi görselinin üzerinde o tüm zamanların en büyük başkanı olarak tarihe geçecek ifadesinin yazılı olduğu bir paylaşım da yaptı. Kendisini diğer başkanların en üzerinde gösteren bir görsel kullandı. ABD Başkanı arka planda dünya ve bir Amerikan bayrağının yer aldığı yakın çekim bir ay fotoğrafı da paylaştı. Görselin üzerinde ay bizimdir ifadesini ekledi. Uzay temalı paylaşımlarının ardından Beyaz Saray'da yapay zeka ile üretilen ve Trump'ı yeşil fener kılığında gösteren bir video paylaştı. Kısa sürede yayılan videoda Trump, parıldayan yeşil bir güç yüzüğü takıyor. Bu yüzüğün yaydığı ışığı göç ve Amerikan imalat sektörüne dair sahnelerde yönlendiriyor.
1: Tren bileti satın almak isteyen ama boş yer bulamayan yolcular için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Yeni uygulamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Boş yer takip butonu özelliğiyle yolcular boş yer açıldığında otomatik olarak bilgilendirilecek.
0: Bilet bulamayan yolcular satış ekranını sürekli kontrol etmek zorunda kalmayacak. İade veya iptal edilen tren biletleri anında bildirilecek. Devlet Demiryolları dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni bir adım attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, boş yer takip butonu özelliğinin hayata geçirildiğini açıkladı.
2: Yolcular bilet bulamadıkları trenler için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak trenlerde iade, iptal veya başka nedenlerle yer açıldığında uyarılma talebinde bulunabilecekler. Bu uygulamayla yolcularımızın bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz.
0: Bakan Uraloğlu ayrıca 1 Eylül itibarıyla e-bilet ve e-fatura uygulamalarının başladığını duyurdu. Yolcuların bilet satın alma işleminden sonra gönderilen e-postasındaki bağlantı üzerinden e-biletlerine ulaşabileceğini ve bu kapsamda ilk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve 1554 e-fatura düzenlendiğini söyledi.
1: Aselsan tarafından geliştirilen Gürz Yakın Hava Savunma Sistemi ilk atışlı testini tamamladı. Gürz hedefini başarıyla imha etti.
0: Önce hedef tespit edildi, radarla işaretlenip takip sağlandı. Yakın hava savunma sistemi Gürz'ün ilk atışlı testi başarıyla tamamlandı. Aselsan tarafından geliştirilen Gürz hava savunma sisteminin saha çalışmaları başladı. Yakın mesafede farklı hava tehditlerine karşı koyabilen Gürz'ün ilk atışlı testinde hedef başarıyla imha edildi. Test kapsamında önce hedef havalandı. Ardından Gürz üzerinde bulunan radar ve takip sistemiyle tespit edilen hedef bir süre takip edildi. Uygun andaysa düğmeye basıldı ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Göksur füzesiyle zorlu manevralar sonucunda hedef tam isabet vuruldu. Gürz yakın hava savunma sistemi üzerinde bulunan AES radarı, elektrooptik sistem ve haberleşme sistemleriyle birlikte katmanlı hava savunma çözümünü tek araçla sunuyor. Üstelik bu aracın mobil olması sayesinde de harp ortamında yüksek avantaj sağlıyor. Zırhlı tekerlekli araç üzerine entegre olan Gürz yakın hava savunma sisteminde 35 mm'lik topun yanı sıra 4 alçak irtifa füzesi ve 4 adet de çok alçak irtifa füzesi bulunuyor. Böylece korunmak istenen bölgeye havada en yakın bulunabilecek İHA, seyir füzesi ya da helikopter gibi hedefleri imha edebiliyor.
1: İzmir'in tescilli ürünü Kavacık Üzümü'nde bağ bozumu zamanı geldi. Rengi, aroması ve lezzetiyle ünlü üzüm bağlardan toplanarak tezgahlardaki yerini alıyor.
3: Kavacık'ta üzüm, benim iki gözüm. Buyurun gelin Kavacık'a, üzümleri görün.
0: Ege'nin verimli yamaçlarında yetişti. Sarı sıcakla siyah renge büründü. Aroması ve lezzetiyle bilinen Kavacık üzümünde hasat sürüyor.

0: İzmir'in tescilli ürünü Kavacık üzümünde bağ bozumu zamanı geldi. 850 rakımlı Kavacık mahallesi üzümüyle ünlü. Tescilli üzümün ana vatanında tatlı telaş başladı. Köylüler olgunlaşan üzümleri üstündeki buğuyu bozmadan toplamaya çalışıyor.
1: Nedir bu buğu? Bu buğu kendi tarafından olan bu üzümün de zaten özelliği bu buğusudur. Bu buğusu gidince mesela bak şöyle olduğu zaman bunun bir albeniliği olmaz bak şimdi.
2: O bunu, buğu da herhalde raf ömrünü de uzatıyor mu?
1: Tabii raf ömrünü de uzatıyor. Hem yani güzelliğini, tazeliğini korumuş oluyor.
0: Sabah erkenden bağa giriyorlar. Erken toplanan üzümlerin hem bağ yeşil oluyor hem de buğusu üzerinde kalıyor.
2: Fransa'da Alphonse adı verilen, Türkiye'de ise Kavacık üzümü olarak bilinen siyah üzümün vakti geldi. Bağlar Ağustos ortasında bozulmaya başlandı. Susuz yetişen coğrafi işaretli Kavacık üzümü de tek tek bağlarda ortaya çıkmaya başladı.
3: Kışın çapasını kazıyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Hani üzümün ne kadar bağı güzel bakarsan üzüm de o güzel veriyor verimini. Bu şekilde ya. Şunlara dikkat ediyoruz olduktan sonra. Sulu ballığa dikkat ediyoruz. Bozulmasın diye. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. O şekilde.
2: Kavacık üzümü de baka baka
3: aynen
2: yetişiyor.
3: Öyle. Evet. Üzümümüz çok güzeldir.
0: Bağlardan toplanan salkım salkım kavacık üzümü köyün marka değeri. Susuz yetişiyor, bağında tatlanıyor.
4: Bu aslında doğal üzüm dediğimiz ürünün göstergesidir. Mesela bu üzümde herhangi bir kimyasal yok. Bu üzümde sulama yok. Bu sadece elimizdeki kükürt ve göztaşıyla üretime katkıya sunduğumuz üzüm yapısını göstergen. Bu üzümün doğallığını gösterir.
0: 200 haneli köyde üreticiler kavacık üzümüne değer katmak için ter döküyor.
4: Alphonse üzümünün ana vatanı Fransa diyorlar ama açıkçası biz Fransa'ya geçtiğimizde iddialıyız. Çünkü bizim burada gerçekten toprak yapısı, hava yapısı ve tamamen susuz oluşu gerçekten artık kavacık üzümüyle özdeşleşen siyah üzümün kalitesini ortaya çıkardı.
0: Toplanan üzümler kasalarla hale, oradan da tezgahlara taşınıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde Kavacık Üzüm Festivali bu yıl 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
5: Dünyaca ünlü Grammy Müzik Ödülleri Şubat ayında sahiplerini bulacak. Bu yılda seçkin bir jüri heyette yerini alacak. O isimler arasında Türkler de var. Biri de piyanist Büşra Kayıkçı. Peki teklif kendisine nasıl geldi, süreç nasıl ilerleyecek? Muhabirimiz Dilara Civelek'i anlattı. İzleyelim.
6: And the Grammy goes to Olivia Rodrigo! I want to say tonight that trans people are not invisible.
0: Dünyanın en iyi sanatçılarını seçen o jüri koltuğuna bu kez Türkler de oturacak. Grammy Müzik Ödülleri'nin jürisinde bu yıl piyanist Büşra Kayıkçı da var.
6: Ben haberi aldığımda bu arada Kanada'ya doğru gidiyordum. Uçaktaydım aslında. Çok heyecanlandım elbette.
0: Grammy ödül törenine 5 ay kaldı. Jüri yine sanatçı, söz yazarı, menajer, yapımcı ve ses mühendislerinden oluşacak. Kimlerin jüride yer alacağını ise The Recording Academy adlı kuruluş belirliyor. Bu yıl bir dizi radikal karar aldılar. Jüriye dünyanın birçok ülkesinden 4000'den fazla müzik profesyoneline davet etti.
7: Türkiye'den de birçok isim bu yıl oy veren jüri kategorisinde Recording Akademi'ye seçildi. Bu isimlerden biri de Büşra Kayıkçı.
6: Ben bir başvuru yapmadım açıkçası. Davet aldım. Müzik kariyerinizde yaptığınız tüm çalışmalar değerlendirmeye alınıyor. Bir portfolyo iletiliyor. O değerlendirme sonucunda işte Temmuz ortasıydı falan bana haber geldi.
0: Kayıkçı, sanatçı kimliğinin yanı sıra aslında bir iç mimar. Henüz 9 yaşındayken tanıştığı piyano ise hayatının vazgeçilmezi.
6: Çok küçük yaşta eğitimler almaya başladım aslında. Eş zamanlı olarak resim dersleri de alıyordum. Hem müziğe hizmet ediyor hem birbirini besliyor.
0: Peki milyonlarca kişinin takip ettiği Grammy Müzik Ödülleri'nde oylama nasıl olacak?
6: İki aşamalı bir oylama sistemi var. Ve sizden de her alanda oylama yapmanız beklenmiyor aslında. Yani kendi uzmanlık alanınıza göre. Hani online bir şekilde oylama yapılıyor. Hani fiziksel olarak orada bulunma gibi bir zorunluluk yok. Grammy

0: Müzik ödülleri 7 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
1: Dünyada artan gerilim, bitmeyen savaşlar ve iklim krizinin etkileri. Gıda fiyatları küresel ölçekte artıyor. Peki dünyada bir tavuk kriziyle karşı karşıya mı dünya ve orta uzun vadede gıdaya erişim bir sorun haline gelebilir mi? Siz bu tüm soruların cevaplarını İrem Şimşek'in dosya haberini izlerken bizler de veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Semiha Şahin sizlerle olacak. Yayında emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
2: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle büyük sorunlar yaşandı.
3: Belirsizliğin artmasıyla beraber çiftçi iyice karamsarlaştı. Ciddi bir tarımsal kuraklık vardı.
4: Bir gıda arzı da belirsizlikleri sevmiyor.
0: Devam eden savaşlar, iklim krizi ve artan belirsizlik ortamı. Bu durum her şeyi olduğu gibi gıdaya erişimi de vuracak. Dünya tahıl kriziyle karşı karşıya.
2: Maalesef şu an dünyada temel gıdaya erişim oranında %22'lik bir azalma istatistiğini Birleşmiş Milletler FAO vermiş durumda.
4: Ürünün hem rekolte düşüyor hem de kalite kaybı oluyor.
5: Buğday hem mutfağımızın vazgeçilmez ham maddesi hem de küresel ekonominin en hassas terazisi. Bir yanda devam eden savaşlar, diğer yanda iklim krizi bu terazinin dengesini bozuyor. Dünyanın tahıl ambarları alarm veriyor.
0: Bundan 4 yıl önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşı bu krizi tetikledi. Her iki ülkenin de en stratejik ürünü buğday. Sekteye uğrayan ticaret, o buğdayın başka ülkelere ulaşmasını bir süre neredeyse imkansız hale getirdi.
4: Arzda yaşanan, sevkiyatta yaşanan problemler genel itibariyle büyük bir zorluk yarattı.
2: Karadeniz'deki gemi taşımacılığında büyük sorunlar yaşandı ve üretilen ürünün lojistiğinde de çok büyük fiyat artışlarına ve olumsuz etkilere neden oldu.
0: Belirsizlik hızla arttı. Ham madde ve yakıt maliyetlerinin artışı, lojistik sevkiyatın da zorlaşmasıyla üretim yapamaz hale gelenler bile oldu.
5: Son yıllarda devam eden savaşlar tahıl taşımacılığını sekteye uğratıyor. Kötü hasat beklentileri gıda fiyatlarını tırmandırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Temmuz ayında küresel gıda fiyatları son 3 yılın zirvesine çıktı.
4: Ham madde fiyatları arttığı zaman çiftçiler de gerekli kimyasalı, gerekli gübreyi, gerekli tarım ilacını kullanmaktan geri duruyorlar.
3: Toprağa tohumu attığınız zaman neyle karşılayacağını bilemiyorsunuz. Gübre fiyatının ne olacağı, mazot fiyatının ne olacağı, tadacağınız ürünün fiyatının ne olacağı hiç belli değil.
0: Ve iklim krizi. Aşırı hava olayları da birçok bölgede çiftçiyi vurdu. Krizi tetikleyen bir başka sebep oldu.
3: Özellikle geçen yıl ciddi bir tarımsal kuraklık vardı. Ekilemeyecek, biçilemeyecek durumda tarlalar oldu.
0: Peki bu kriz gıdaya erişimi nasıl etkileyecek? Araştırmalar ne söylüyor?
5: Dünya Gıda Programı'na göre 2027 yılının sonuna kadar günlük gıda ihtiyacını karşılayamayanların sayısı 225 milyondan 274 milyona kadar çıkabilir.
0: Yani artık tehlike çanları çalıyor. Bu kriz kısa vadede sanılandan çok daha ağır sonuçlara yol açabilir.
3: Gıdanın başlangıcı çiftçinin tarlasıdır. Oradaki sorunları çözemezsiniz, gıda problemini de çözemezsiniz.
4: Dünyanın paralelinde ülkemizde de etkilenecektir mutlaka. Çünkü gıdanın uluslararası ticaretini yapıyoruz.
0: Bu krizi atlatmanın yollarına gelince.
4: Öncelikle üretileni korumak açısından alınan tedbirler, belki iklim akıllı gıdaların ekilmesi, üretim deseni yani üretim planlamasının buna uygun olması lazım. Çiftçinin de bu bilinçli olması lazım. Yani bu planlı ekim işine direnç göstermemesi lazım.

Fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Trabzon yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 26, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 20, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
2: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
1: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

Efendim Habertürk ekranlarından herkese merhaba, günaydın, mutlu sabahlar, güzel bir gün olsun, iyi başlayalım, huzurlu olsun. Bugün 8 Eylül günlerden Salı, ben Semiha Şahin. Önümüzdeki 3 saat boyunca hem memlekete hem de dünyaya bakacağız ne olup bittiğine. Şimdi Türkiye maalesef yine orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 3 saatlik yayınımızda bölgeden canlı bağlantılarımız da olacak, aktaracağız. Bugün siyasetin gözü bir yandan da Üsküdar'da. Geçen hafta salt çoğunluğun sağlanamadığı belediye başkan vekilliği seçimleri yapılacak. Oradaki gelişmeleri de an be an sizlere aktaracağız. Ve Silivri, Girne'deki gemi facialarında yani kayıplarımız aranıyor hala. Bölgeye gidip oradaki son durumları da alacağız ve tabii hemen güne sıcak gelişmelerle başlayalım. Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını Kepez'e sıçradı. Alevlerin yükseldiği bir diğer noktaysa Serik ilçesi. 3 ilçede yangınla mücadele devam ediyor. Yangın Karaöz Mahallesi'nde başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda ev sakini tahliye edildi. Bölgede yaşayanlar yangına müdahale çalışmalarına da bir taraftan destek veriyor. Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış bir evin tamamen yandığını belirtti. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara karadan devam edildi. 110 ara 4 iş makinası ve 610 personel çalışmaları sürdürüyor. Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşeme Altı ilçesi sınırına da ulaştı. Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde jandarma tedbir amacıyla alevlerin evlerin tahliye edilmesini istedi. Bölgede tomalar konuşlandırıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aksu Hayvan Barınağı tahliye edildi. Rüzgar yangının Kepez'e de sıçramasına sebep oldu. Kuzey Çevre Yolu'yla Antalya Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. İkinci bir yangın ise Serik'te çıktı. Kuvvetli rüzgar çalışmaları zorlaştırdı. 5 ev yandı. Yanan bir evdeki engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın tarım arazilerine sıçradı. Bazı seralarda alev aldı. Tabii baktığımızda orman yangınlarının önemli bir bölümünün dikkatsizlik ve hatta insan ihmali sonucu

çıkması aslında izlediğiniz gibi bu önlenebilir felaketlerle hep karşı karşıya kalmamıza sebep oluyor. Söndürme çalışmalarına ifade ettiğimiz gibi yüzlerce personel, araç ve büyük miktarda her zaman kamu kaynağı ayrılıyor. Küçük bir ihmal hem doğayı hem de insanların evlerini ve yaşamını işte bu şekilde maalesef tehdit edebiliyor. Bitmedi. Adana'nın Karahisalı ilçesinde de bir orman yangını haberi gelmişti. O yangın ekiplerin müdahalesiyle neyse ki kontrol altına alındı. Yangın Karahisalı ilçesindeki Çorlu mahallesinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı. Yangını fark edenler hemen Orman Bölge Müdürlüğü'ne itfaiye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda hava ve kara araçları sevk edildi. Yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 7 su ikmal aracı, su tankerleri, dozer ve reyderlerle müdahale edildi. Müdahaleler sırasında bir arazöz devrildi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 70 hektarlık alan alevlerden etkilendiği duyuruldu. Gece boyu süren çalışmalar sonuç verdi. Alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor. İstanbul'da yol asfaltı yapımında kullanılan kamyon kaza yaptı. Ambarlı alt geçitine düşen kamyonun sürücüsü yaralandı. Kazanın adresi Avcılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol asfalt kamyonu D100 karayolunda ilerliyordu. Sürücü aracın kontrolünü yitirdi. Virajı alamayan sürücü aracıyla alt geçit yoluna düştü. Hemen yardıma koştu çevresindekiler. Yaralı şoför için ambulans çağrıldı. Aracın düştüğü alt geçit yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yol çalışmaların ardından geçişi açıldı. Şimdi bir taraftan da gözümüz Üsküdar'da yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelenen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi bugün yapılacak. Hemen bakalım detaylara. Üsküdar Belediye Meclisi geçen cumartesi günü başkan vekili seçimi için toplandı. Salonda 22 meclis üyesi vardı. CHP'nin meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca seçim ertelendi. Bugün belediye meclisi bir kez daha başkan vekili seçimi için toplanacak. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetin Kaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti bu karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Şimdi gelin bakalım güne gazeteler acaba hangi manşetlerle, haberlerle başladı, nelere yer verdi? Hızlıca onlara bakalım. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet'in manşetinde faşist rüzgarı Elif keser mi diye soruyor. Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimden zaferle çıkması Avrupa'yı titretti diyor Hürriyet. Faşist lider Alice Weidel'in bir sonraki sınavı 20 Eylül'deki Berlin seçimleri, karşısında Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Erat çıkacak. AfD'nin bu zaferi bölgesel bir siyasi gelişmenin ötesinde anlam taşıyor. Sonuçlar ülkede yıllardır adım adım gelen aşırı sağ yükselişin başkent Berlin'in sınırlarına dayanması olarak değerlendiriliyor. Bu seçim sonucu Almanya Başbakanı Merz üzerinde erken seçim baskısını arttırdı. AfD eş başkanı ise ülke yönetimine talip olduklarını da tabii net biçimde duyurdu. Şimdi baktığımızda aslında sadece Almanya'da değil, Avrupa'da genel olarak bir yükseliş var. Ekonomik kayıplar, göç tartışmaları, mevcut partilere duyulan güvensizlik de elbette bu yükselişi besliyor. Ama bir taraftan da aslında yabancı düşmanlığı ve toplumsal kutuplaşmayı da normalleştirmesi aslında ciddi bir risk taşıyor. Bir diğer haber, Kozinoğlu gözaltıları. Ergenekon davasından tutuklu bulunduğu cezaevinde 15 yıl önce hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyadaki takipsizlik kararı kaldırıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı diyor Hürriyet Gazetesi.

Gazetesi hakaretten ifade verdi eski başbakan feshedilen Gelecek Parti'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu. Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasından ifade verdi. Eylül 2021'de Bingöl'de yaptığı konuşmanın arkasında durduğunu da belirterek hakaret etmedim. Hesap sordum, aşağılamadım, eleştirdim. Suç işlemedim, anayasal hakkımı ve siyasi sorumluluğumu kullandım diyor Davutoğlu dün yaptığı açıklamada. Ve o dolandırıcı yakalandı. Antalya'da doktorları ABD borsasında yüksek kazanç vaat ederek 225 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Firari Fatih A. Fransa'da yakalandı. 225 milyon paraya bakın. Akşam gazetesine bakalım. Hürriyet'in ardından Türkiye'ye dost olan kazanacak. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanların kendilerini hedeflerinden uzaklaştıramayacağını söyledi. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Ülkemizi çevrelemeye dönük niyetleri de tribünden seyretmeyiz. Kimseye düşmanlık beslemiyor. İstikrarlı bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz demişti. Bunun önünün kesilmesine de asla fırsat vermeyiz. Tarihin akışını değiştirmeyi kimsenin gücü yetmez. Her hukuksuzluğun karşısındayız. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet bekleyen de kaybedecektir diyor. Akşamın manşetinde Erdoğan'ın sözleri. Bağışları depolarda çürüttüler. Ahbap'ta 4.3 milyarın 2.7 milyarı kayıp. Ahbap yapılan 4.3 milyar liralık bağış mercek altına alındı. Derneğin depoları incelendi. Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin soruşturmada 5. dalga operasyon yapıldı. Yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı tespit edilemedi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ve altın bulunurken derneğin depolarında ihtiyaç sahiplerine gitmesi gereken bağışlarında çürümeye terk edildiği görüldü diyor fotoğraf karesiyle Akşam Gazetesi. Gerçekten çok yazık, binlerce insanın yaşadığı hayal kırıklığının, güven sarsılmasının telafisi ve tarifi yok. Şimdi Akşam Gazetesi'nin ardından da Milliyet'e bakalım. Milliyet Gazetesi de bugün manşetten utanç reklamı diyor. Dev bir firma, marka Adidas. Ampute bireyler için tek ayakkabı kampanyası başlatmıştı. Fakat burada reklam yüzü olarak İsrail'i bir askeri kullandı. Bunu tercih etti. Bu da tabii küresel çapta çok büyük bir tepki yarattı. Yani baktığımızda bir taraftan savaş ve insan hakları üzerinden hani tartışmalı bir ismin, İsrailli bir askerin seçilmesi böylesi bir marka için gerçekten çok büyük hata. Kampanya amacına ulaştı mı peki? Bu da tartışmalı tabii. Nasıl böyle bir hataya düşmüşler? O da enteresan. Biz de dost olanlar kazanacak. Az önce de dillendirmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamaları yine Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfa haberi. Yeni parti de sokağa iniyor. Bir diğer başlık. Milliyet Gazetesi'nde. Karara bakalım. Almanya'da aşırı sağın zaferi Trump, Putin ve Orban'a moral oldu demiş. AfD kazandı. Onlar da sevindi. Almanya'daki seçim. Tabii bu haber Avrupa'da aşırı sağın artık marjinal hareket olmaktan çıkıp geniş bir seçmen desteğini de kazandığını gösteriyor. Önümüzdeki günlerde de tartışılacaktır bu konu. Şimdi gelin Sabah Gazetesi'ne bakalım. Sabah Gazetesi de manşetinde Türkiye'nin rotası büyüme ve kalkınma diyor. Milletin refahını arttırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Erdoğan, Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutuyoruz. Orta vadeli programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı paylaştık. Ekonomimizin rekabet gücü daha ileri seviyelere taşınacak. Jeopolitik belirsizliklere rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değil diyor. İmalat sanayisinden fiyat istikrarına, ticaret ve istihdama, ekonomimizi daha rekabetçi ve daha dayanıklı bir yapıya da kavuşturacağız dedi. Tüm ifadeleri Sabah'ın manşetinde yer alıyor. Deprem yardımları depoda çürüdü. Yine Ahbap karşımızda. Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği soruşturmasında 47 şüpheli daha gözaltına alındı.
5. dalga operasyon kapsamında İzmit'teki bir depoda arama yapıldı. Vatandaşlardan toplanan yardımlarla depremzedeler için alınan 895 çadır

yatak, su deposu bulundu. Uyku tulumu ve tekerlekli sandalyelerin de çürümeye terk edildiği ortaya çıktı diyor. Gerçekten çok çok yazık. Şimdi Sabah gazetesinin ardından Türkiye gazetesine de bir hızlıca bakalım. Yardımları çürüttüler diyor Ahbap soruşturmasında, o yeni dalga manşetten verilmiş. Ölümcül yalnızlık bir diğer başlık. Oyuncu Serhat Kılıç önceki gün hayatını kaybetmişti. Allah'tan rahmet dileyelim bir kere daha. İki gün sonra evinde ölü bulunması, diğer ünlülerin benzer ölümlerinin ve salgına dönen yalnızlıkları akla getirdi. Şimdi de bunu tartışmaya başladık. 80'ler dizisinde canlandırdığı Ergun Plak karakteriyle bilinen Kılıç'ın olay günü çok bitkin olduğu kamera kayıtlarına da yansımıştı. Kanser olan sanatçının uyuşturucudan öldüğü tahmin ediliyor. Vural Çelik, Kemal İnci, Erdoğan Dikmen, Eren Kaşıkçı, birçok ünlü Kılıç gibi yalnız öldü. Yalnızlığın ölüm sürecini hızlandırdığını söyleyen psikologlar, çare geleneksel Türk aile yapısına dönüş diyor. Bu da bir başka bakış açısı, yorum. Ölü soyucular başlığı var. Girne'deki kayıpları kullanarak yardım toplamışlar. Hatay'da batan gemide kaybolan Mustafa ve Mahmut Demir kardeşler adına yardım toplandığı ortaya çıktı. Ağabey Halil Demir, insanların iyi niyetini kullanıyorlar. Lütfen böyle dolandırıcılara inanmayın. Bizim yardıma ihtiyacımız yok dedi diyor Türkiye gazetesindeki bir diğer başlık. Evet, gazetelere hızlıca baktık. Hangi gazete hangi manşetlerle çıkmış ekranlarınıza getirdik. Devam edelim şimdi. Silivri açıklarında gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatından 6 gündür haber yok maalesef. TCG Akın gemisi Silivri açıklarında çalışmalarını sürdürüyor. Gemideki sonar cihazları ve sualtı aracıyla Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından iz aranıyor. Geminin enkazı 720 metre derinlikte. Zorlu şartlara rağmen uzman arama ekibi enkaz çevresinde mürettebatı aramayı sürdürüyor. 2 Eylül günü Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle Tuğberk İmamoğlu isimli gemi çarpışmıştı. Alsu gemisi hala Silivri açıklarında bekletiliyor. İkisi de peş peşe yaşandı. KKTC'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında da arama çalışmaları sürüyor. O faciada can kaybı 14'e yükseldi. Öte yandan KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü görevden alındı. Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 554 metre derinlikteki enkazda robotik cihazlarla yürütülen çalışmalara 9 gemi ve 11 hava aracına ek olarak TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ediyor. KKTC Başbakanı Üstel arama çalışmalarının da kesintisiz olarak sürdüğünü söyledi. Olay hakkında soruşturma sürüyor. KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş görevden alındı. Böylece görevden alınanların sayısı 6'ya yükseldi. Girne Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmıştı.

Şimdi gelin Takvim Gazetesi'nden birinci sayfa haberine bakalım. İnsanlık alabora diyor. O feribot faciasında kaybolan Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerin isimlerini kullanan dolandırıcılar sahte yardım çığlığıyla vatandaşları soymaya çalışıyor. Gerçekten yazıklar olsun. 1,5 saat hayat savaşı. O batan feribottan kurtulan Kaya ailesi açık denizde 1,5 saat yaşama tutunmaya çalıştı. Baba Hüseyin Kaya, gözümüzün önünde insanlar öldü diyerek yaşadıkları o trajediyi anlattı. Batan feribotta Hataylı Demir kardeşlere hala ulaşılamadı. Telefon dolandırıcıları onların isimleri üzerinden sahte IBAN'larla yardım tezgahları kurdu ve vatandaşlardan para topladı. Fırsatçılar gelen ihbarla ortaya çıktı. Günlerdir acılı bir bekleyiş içinde Demir ailesi, daha cenazemizi almadık, bu sahtekarlara inanmayın diyerek herkesi uyardı. Şimdi

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu dün. Ahlat ve Malazgirt'te verdiği birlik ve beraberlik mesajlarının altını bir kez daha çizdi. Bu topraklarda kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyiz dedi.
1: Açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız.
2: Kimse farklı hayallere sürüklenmesin dedi. Tarihin akışını kimse değiştiremez mesajı verdi.
1: Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Türkiye kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
2: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrasında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırgan politikasını sürdüren İsrail'i hedef aldı.
1: En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir.
2: Erdoğan, ekonomik verilere ilişkin yükselen ivmeye dikkat çekti.
1: İhracatımız 2026 yılının ilk 8 ayında %4 artışla 185 milyar dolara çıktı. Sene sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 1,7 milyar dolarlık fark kalmış oldu.
2: Erdoğan, sosyal konut kampanyasına ilişkin detaylar paylaştı.
1: İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
0: Tamam, şimdi Ahmet Davutoğlu ile devam edelim. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı, eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında açılan Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifadesini verdi. Bu ifade işlemi bir saat sürdü.
3: Barış abi, Hızlı abi.
2: Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasından şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Davutoğlu'nun ifade verme işlemi bir saat sürdü.
3: Açıklama çıkışta olacak.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntüleri üzerine harekete geçti. Söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Hakkında resen soruşturma başlatıldı. Davutoğlu ifade verme işlemi için Ankara Adliyesi'ne geldi. Destek vermek amacıyla Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da adliyedeydi.
3: Arkadaşlar eğilin.
2: Yaklaşık bir saat süren ifade işleminin ardından Davutoğlu çıkışta kameraların karşısına geçti. Avukatının gerekli açıklamayı yapacağını söyledi.
4: Avukatım Sayın Hasan Seymen baştan itibaren süreci takip ettiği için sizlere bütün teknik detayı o verecek. Bu benim şahsi itibarım değil, ülkemin itibarı. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim.
0: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na bakalım. Melih Gökçek geçtiğimiz hafta ifade vermişti. Dün oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de savcıya ifade verdi ve haklarında yurt dışı yasağı karar verildi.
2: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek'le ifade verdi. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket

0: şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edilmişti. Milyonlarca euroluk alışveriş merkezi ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Melik Gökçek 4 Eylül Cuma günü Cumhuriyet Savcısına ifade vermişti. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade verdi.
1: Değerlendirmemiz olur mu?
2: Tamam.
1: Pardon, şuradan geçeceğiz arkadaşlar.
0: Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek yaklaşık 5 saat süren ifadenin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında yurt dışı yasağı kararı verdi.
3: Kararla ilgili bir değer...
4: Şimdi bir başka haberle, gazete haberiyle gelin devam edelim. Yine karşımızda Ahbap. Onlara yönelik 5. dalga operasyonda 53 kişi için gözaltı kararı çıktı. Nefes gazetesinin haberi. Vicdanları çürümüş başlığını atmış. Derneğin deposuna yapılan baskında depremzedeler için toplanan çadır ve uyku tulumu gibi eşyalarında çürümeye terk edildiği ortaya çıktı diyor. 1.7 milyarlık şüpheli transfer. Evet, gazetenin ardından sıradaki haberle şimdi devam edelim. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in de test sonucu açıklandı. Özgüven'in testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar üzerine başlatılan soruşturmada Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'den kan, kıl, idrar ve tırnak örnekleri alındı. Ankara Adli Tıp Şube'nin raporunda Özgüven'in saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu ve bir diğer belediye başkan yardımcısı olan Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testleri de pozitif çıkmıştı. Efendim, devletin kara kutusu olarak anılan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili takipsizlik. Bu verilen takipsizlik kararı verilen dosya yeniden raftan indirildi. 15 yıl önce gerçekleşen bu ölümle ilgili cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

0: Ona hayalet lakabı takmışlardı. Devletin kara kutusu diyen bile vardı. Cezaevindeyken rahatsızlandı, hayatını kaybetti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası 15 yılın ardından yeniden açıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu, devletin önemli kademelerinde 37 yıl görev yaptı. Bunun 17 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yurtdışı görevindeydi. MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı da yapmıştı. Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandı, hastane yolunda hayatını kaybetti. Hazırlanan otopsi raporunda ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.
1: Allah rızası için helal edin.
2: Helal olsun.
0: O dönem ölümüyle ilgili farklı iddialar gündeme gelse de başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Ta ki 26 Ağustos'a kadar.
3: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı dosyayı yeniden inceledi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde takipsizlik kararı kaldırıldı. Dosya yeniden incelemeye alındı.
0: Yeni soruşturma kapsamında özel bir ekip oluşturuldu. Kozinoğlu'nun cezaevinde rahatsızlanması, ilk müdahale ve hastaneye götürülüşüne kadar olan sürece dair tüm deliller yeniden incelendi. İlk etapta ceza infaz kurumu görevlilerinin ihmallerinin bulunup bulunmadığı yönünden araştırma yapıldı.
3: O dönem cezaevi görevlisi olan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
0: Peki Kaşif Kozinoğlu fenalaşmadan önce koğuşta ne yapıyordu? Cezaevi kamera kayıtları ve tanık anlatımlarına göre Kozinoğlu olay günü 03.56'ya kadar uyumamıştı. Akşam 16 sularında havalandırmaya çıkıp yaklaşık bir saat yürüyüş yaptı. Kozinoğlu bir süre sonra odasında fenalaştı. Ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kozinoğlu'nun 19.30 itibariyle öldüğü kabul edildi. Kaşif Kozinoğlu.

0: Oğlunun ölümünün aydınlatılabilmesi için raftan indirilen dosyayla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız ifadelerini kullandı.
1: Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Baro'nun 2026-2027 adli yıl açılış programında konuştu. Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan düzenlemenin Ekim'de hayata geçeceğini söyledi.
2: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
0: Boşanma davaları ve süresiz nafaka düzenlemesi ile ilgili tarih verdi. Hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı.
2: Hukuk karşısında herkes eşittir. Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Bu anlayışla son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz o üzere toplumumuzda örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun 2026-2027 adli yıl açılış programına katıldı. Terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi.
2: Geçmişten bugüne kronikleşen milletimizin kalkınmasının, huzurunun ve güvenliğin ayağında bir pranga haline getirilen terör belasından kurtulduk. Bu tehdidi kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusunda da son derece kararlıyız. Bütün bu tecrübeler devletimizin kurumları ile toplumumuzun bütün kesimler arasında birlik ve dayanışmanın taşıdığı hayati önemi açıkça göstermektedir.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik de yeni adli yılda yargılamaların makul sürede tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
3: Yeni adli yılda en önemli hedeflerimizden biri yargılamaların makul sürede tamamlanması, yargı hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi, vatandaşlarımızın adliyeye geldiğinde yalnızca bir karar değil, aynı zamanda güven ve hakkaniyet bulabilmesidir.
1: Şimdi endişe veren bir başka durumsa nüfusun, Türkiye nüfusunun yaşlanması. MHP de doğurganlık hızının gerilemesi üzerine harekete geçti. Nüfus vizyon raporu hazırladı. 11 maddelik bu raporda nüfusu arttırmak için bakalım hangi öneriler sıralandı. Gelsin ekrana.
4: 3 veya daha fazla çocuk sahibi ailelere 0 faizli uzun vadeli konut ve taşıt kredisi. %50 indirimli elektrik, su ve gaz hizmeti. MHP Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Birimi tarafından Türkiye'nin demografik geleceğine ilişkin bir araştırma raporu hazırlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, Türkiye'nin nüfus vizyonu başlıklı raporunun MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunulduğunu duyurdu. Raporda Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 2001 yılında 2,38 çocukken 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2025 yılında 1,44 çocuk olarak gerçekleştiği vurgulandı. Öneriler ise 11 maddede sıralandı. Annelerin emeklilik prim günü ve yaş şartının çocuk sayısına göre azaltılması da öneriler arasında yer aldı. 3 ve daha fazla çocuklu ailelerin gelir vergisinin tamamen kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi. Bu ailelere 0 faizle uzun vadeli konut ve taşıt kredisi verilmesi de önerildi. Raporda 3 ve daha fazla çocuk sahibi olan ailelere elektrik, doğalgaz, su ve internet hizmetlerinde %50 indirim uygulanması da öneriler arasında yer aldı. Kentten kıra göç etmek isteyen genç evli çiftler, kırsalda konut tahsisiyle tarım ve hayvancılık teşvikleriyle desteklenmesi gerektiği ifade edildi.
1: Efendim şimdi Yeni Şafak gazetesinin gelin manşetine bakalım. Skandal güzellik merkeziyle sınırlı değil diyor gazete. Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde yaşanan gizli kamera sapıklığıyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler skandalın daha büyük ve yaygın olduğunu gösteriyor. Telegram kanalında 15 bin görüntünün pazarlandığı söylense de soruşturmaya göre kaydedilen görüntü sayısı 80 bini buluyor. Gizli kayıtlarsa güzellik merkeziyle sınırlı değil, evlerden, AVM'lerin giyinme kabinlerinden de görüntüler var. Hakikaten korkunç. Artık kimsenin utanması, arlanması da kalmamış. Görüntünün para karşılığı satıldığı Telegram ve X kanallarının sahibi Abdullah Çatalbaş ifadesinde görüntüleri farklı kişilerden aldığını anlattı. Görüntüler

0: Derin bir kısmını satan Davut Demirci, Çatalbaş'la yazışmalarında daha neler var bende, oraya atmadım ifadesini kullanıyor, arsız. Ve sistem başka nerelerde başlığına bakalım. Güzellik merkezi işletmecisinin sistemi o kurdu diyerek suçladığı ESC suçlamaları reddetti. Benim bu firmayla işim olmadı. Hastaneler, oteller, askeri birlikler, fabrikalar ve gece kulüplerine kamera sistemi kurdum dedi. Mağdur kadınlardan karşıya da ev ortamlarında ve başka mekanlarda gizlice kayda alınmış çok kişi gördüğünü söylüyor. Gizli kamera skandalının patladığı Bakırköy'deki merkez, güzellik merkezi zaten ilk oradan duyuldu. Gerçekten insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Yani bu kadar ahlaksız, bu kadar terbiyesizlik nasıl olabilir? Diliyorum en ağır cezayı alsınlar ki ibreti alem olsun bir taraftan da. Şimdi okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Hem anne babalar hem de öğrenciler heyecanlıydı. Uyum haftası da 11 Eylül'e kadar devam edecek.
1: Minik öğrenciler ilk kez okulun yolunu tuttu. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri başladı. Hem anne babalar hem de öğrenciler heyecanlıydı.
2: Mutlu. Çünkü bugün 1. sınıfa başladım.
3: İlk oğlum, ilk heyecanım. İkinci oğlumda da inşallah bu heyecanı yaşamak istiyorum. Bugün daha bir heyecanlıyız. Çantamızı aldık, suluğumuzu aldık. O şekilde inşallah güzel bir dönem bizi bekliyor.
1: Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak.
4: Uyum haftası kapsamında öğrencinin okulu, arkadaşlarını, öğretmenini ve günlük düzenini güvenli biçimde tanımaları, ailenin ise program hakkında bilgilendirilmesi amaçlandı.
1: Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için ayrı ayrı hazırlanan çocuğumla okula ilk adım defteriyle çocukların aileleriyle gerçekleştirdikleri etkinlikler ve okul deneyimleri kayıt altına alınacak.
5: Öğretmenimizi çok merak ediyorduk. Onu görünce iyice heyecanlandık. Bence güzel bir şey. Velilerin de olması, bizim de okulu tanımamız açısından, öğretmenleri daha yakından tanımamız açısından güzel.
2: Mutluyum. Bugün öğretmenimle tanıştım.
1: Bu yılsa kamuda çalışan ebeveynler için uyum haftası kapsamında yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izini sayılacak.
6: Ben çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Bakalım hepimiz için, her veliler için güzel bir yıl olsun.
0: Ne güzel değil mi? Bizde böyle bir heyecan var. İşte veliler bir taraftan heyecanlı. Minikler okula başlayacak, alışacak. Önümüzdeki pazartesi asıl eğitim zili çalacak. Bir bekleyiş var, bir umut var. Ama Gazze'de bu yıl da eğitim yok. Aslında öğrenci de yok. Gazze'de ziller çok uzun zamandır suskun. Yaklaşık 3 yıldır yüz binlerce çocuk okul zilinin o tanıdık sesine değil maalesef patlamaların gürültüsüne uyanıyor. Defterlerin kokusu unutuldu. Kalem tutması gereken eller şimdi yardım kollerin kartonlarına sığınarak hayallerini yazmaya çalışıyor. Ki zaten o kartonları almaya çalışırken de öldürülüyorlar. Ve bir taraftan da şimdi hani o kartonlara yazmaya çalışırken hayatta kalabilirlerse bunu yapmaya devam edecekler. 20 binden fazla öğrenci, 1001 emekte yetişen, 1000'den fazla öğretmen ve eğitim çalışanı katledildi. Onlar artık birer istatistik değil. Yarım kalmış binlerce hikaye. Okulların neredeyse tamamı enkaz altında. Sınıflar yıkık, tahtalar darmadağın. Daha dün okullar açıldı ama nasıl açıldı? Bombalar altında. 9 yaşındaki Filistinli gerçekten içler acısı bir görüntü. Vefa Akile'de ilkokulun gününde İsrail'in bombalarının hedefi oldu. Gazze'ye okuluyor, yine dünya seyrediyor. Gelin o acı bilançoya bir bakalım, bir hatırlatalım. Gazze'de okul zili bu yılda çalmadı dedik. 700 bin çocuk yaklaşık 3 yıldır örgün eğitimden maalesef uzak. 20.647 öğrenci hayatını kaybetti. İşte sol tarafta da Vefa. Dün okul yolunda katledildi. Çocuğun şu güzel yüzüne bak.

yakın, yazık günah. 1054 öğretmen ve eğitim çalışanı hayata veda etti. Okulların %98'i ağır hasarlı. Okul binalarının %81'i doğrudan hedef alındı bugüne kadar. 3 yıldır kağıt yok. Öğrenciler yazı yaz.

0: Özellikle çocukların gerçekten içimiz acıyor. Onların korunması hukuki ve insani bir zorunluluk olabilseydi dünyanın karşısında. Bu çocuğun yani şu yüzüne bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu çocuk artık hayatta yok. Okula giderken okul yolunda öldürülüyor maalesef ve onun gibi binlercesi var. Evet, İsrail tabii sadece sivilleri değil, gazetecileri de öldürüyor. Onlara yönelik saldırılarına da bir yenisi eklendi. Lübnanlı gazeteci Ali Şebib canlı yayına hazırlandığı esnada saldırının hedefi oldu. Lübnan merkezli Almanar televizyonu muhabiri Nebatiye'deki İsrail hava saldırısında yaralandı. Şebib, İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bölgede canlı yayına hazırlanıyordu. Saldırı sırasında muhabirin yaralandığı anlarda kameraya yansıdı, ekranlarınıza da geliyor. Muhabir ve kameraman saldırının ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının stabil olduğu açıklandı. İsrail ordusu Nebatiye çevresinde Hizbullah'a ait silah depoları ve altyapı noktalarının vurulduğunu savundu. Hep bunu söylüyor zaten. İsrail son günlerde Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları arttırdı. İşgal güçlerinin saldırılarında yalnızca 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a saldırılarında da can kaybı 4.380'i aştı. Şimdi İsrail'e aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'i muhakkak ki duymuşsunuzdur. Çünkü yeni skandalla yine karşımızda. Söyledikleri her zaman inanılmaz. Gazze'de etnik temizlik için göç ofisi kuracaklarını açıkladı. Bakın, etnik temizlik. İsrail'li bakanın bu iddiasına göre plan 27 Ekim'deki seçimlerin ardından devreye girecek.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki Filistinlileri sürgün planını açıkça ilan etti. Gönüllü göç adı altında etnik temizlik yapmak için hükümet bünyesinde göç ofisi kuracaklarını söyledi. Filistinlileri yerinden etmenin tek ve gerçek çözüm olduğunu iddia eden Ben-Gvir, sözde göç ofisinin başına kendi partisinin geçeceğini duyurdu. Planın ise 27 Ekim'deki seçimlerin ardından hayata geçirileceğini belirtti. İsrail basınına sızan planlar skandalın boyutunu gözler önüne seriyor. Bağı koparma 710 adını taşıyan sürgün planına göre Gazze'de yaşayan 2 milyon 200 bin Filistinlinin büyük bir bölümünün bölgeden çıkarılması hedefleniyor. İddiaya göre ilk yıl 250 bin, 3 yıl içinde 1 milyon 110 bin ve 7 yılın sonunda yaklaşık 1 milyon 860 bin Filistinlinin Gazze'den ayrılması planlanıyor. Plan, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın daha önceki açıklamalarıyla da örtüşüyor. Katz, Filistinlileri Gazze'den çıkarma planının iptal edilmediğini, sadece şimdilik dondurulduğunu söylemiş. Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları Katz'ın açıklamalarını şiddetle kınamıştı.
0: Etnik temizlik ifadesi ne kadar dehşet verici değil mi? Ve bunu kuran, yani bu ifadeyi kuran bir devlet adamı. Aslında devlet adamı değil, bence bir ruh hastası. Ve ABD Başkanı Trump petrol fiyatlarının ne zaman düşeceğine yönelik bir açıklama yaptı. Fiyatların düşüşü için savaş sonunu işaret etti. Tabii gelebilirse o son. Şimdi ABD Başkanı kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşımda bulundu. Trump, İran'la savaşı kazandığımızda petrol fiyatları her şey gibi hızla düşecek dedi. Petrolün galon fiyatının 2 doların bile altına ineceğini iddia etti. Her şey çok hızlı olacak diyor Trump. Nükleer silahlara yönelik de konuştu. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde işçi bayramı sebebiyle akaryakıt fiyatları rekor tazelemiş. Dün motorinin ortalama galon fiyatı 5.9 dolar seviyesine çıktı. Efendim 6 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadıktan sonra geçen ay İngiltere'ye dönen Prens Harry ve eşi Meghan'ın kraliyet ailesindeki görevlerine geri dönüp dönemeyecekleri tartışılıyor. Dünyanın ne güzel dertleri var. Kral Charles bir mektup gönderdi. Çiftin kraliyet ailesinin çalışmayan üyeleri olarak kalacağını açıkladı. Our
2: destinies as nations have been interlinked. İngiltere Kralı Charles, Prens Harry hakkında kararını verdi.

0: Cumhuriyet ailesinin çalışmayan üyesi olarak kalacağını açıkladı. Prens Harry ve eşi Meghan Markle 2020 yılında resmi kraliyet görevlerinden ayrılmıştı. Kral Charles üst düzey İngiliz yetkililere gönderdiği mektupla Harry ve Meghan çiftinin durumunu açıklığa kavuşturdu. Çiftin artık kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmadıklarını belirtti. Sussex dükü ve düşesinin mevcut statüsünde değişiklik yoktur ifadelerini kullandı. Kralın mektubuna göre dük ve düşes majesteleri unvanını kullanmayacak. Sıradan vatandaşlar olarak kalacak. Çiftin tüm etkinlikleri ve hayır işleri de özel nitelikte sayılacak. Kraliyet ailesini temsil etmeyecek. Prens Harry ve ailesi kraliyet görevlerinden ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmalarından 6 yıl sonra geçen ay İngiltere'ye geri dönmüştü.
1: Tam Kayseri'deki öğrencilerin hazırladığı okul dergisi İspanya Başbakanı Sanchez'e ulaştı. Kendisine posta yoluyla gönderilen o dergi için öğrencilere imzalı mektupla teşekkür etti. Öğrencilerin liseye davetine ise yoğun iş temposu sebebiyle katılamayacağını söyledi.
0: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kayseri'deki Mustafa Özkan Anadolu Lisesi'ne teşekkür mektubu gönderdi. İncesu ilçesinde bulunan lisenin öğretmen ve öğrencileri, Haziran ayında hazırladıkları Kıvılcım dergisini Sanchez'e ulaştırdı. Derginin içinde şiir, makale ve çeşitli edebi yazılar yer alıyordu. Dergiyi alan Sanchez, okula kendi imzasını taşıyan teşekkür mektubu gönderdi. Okul müdürü Fatih Şahin de Sanchez'e teşekkür etti.
2: Farklı bir şey olsun dedik ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i sürekli medyadan takip ediyoruz, görüyoruz. Ona gönderelim dedik. Sonra normal posta yoluyla gönderdik. Sağ olsun kendileri de dergimizi incelemişler, okumuşlar, çok beğenmişler. Zaten mektuplarında da anlatmışlar. Büyük bir ilgiyle takip ettim diyor.
0: Şahin Sanchez'i okula davet ettiklerini de söyledi. Ancak Sanchez mektubunda yoğun iş temposu ve programındaki sıkışıklık nedeniyle okulu ziyaret edemeyeceğini belirtti.
2: Mektubun içeriğinde dergimizi büyük bir ilgiyle okuduğunu, merak ettiğini, nereden geldiğini, daha sonra mutlu olduğunu, buna bir cevap olarak kendi imzasıyla karşılık verdiğini, işlerinin yoğunluğu ve yükümlülükleri nedeniyle de davetimize icabet edemeyeceğini yazmış. Kendisi gerçekten büyük bir samimiyetle yazmış bu dergiyi ve bizi çok mutlu etti.
0: Şahin, İspanya Başbakanı'nın özellikle Filistin meselesine de destek verdiğini vurguladı. Bu destekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Sanchez'in gönderdiği mektup için okulda özel bir köşede hazırlandı. Fatih Şahin, okula gelen herkesin o mektubu okuduğunu belirtti.
1: Zaten Gazze'ye vermiş olduğu destekle gönüllere taht kurmuş bir başbakan kendisi Sanchez. Ve Pekin'de yapılan robot olimpiyatlarında görücüye çıkan insansı robotlar acaba orduya mı entegre edilecek? Reuters'ın araştırmasına göre Çin ordusu bu konudaki çalışmalarına ve araştırmalarına başladı.
0: Robotlar olimpiyatlardan kışlalara mı geçiyor? Reuters'ın araştırmasına göre Çin ordusu robotları bünyesine katmaya hazırlanıyor. Reuters haber ajansı Çin ordusuna ait belgeleri mercek altına aldı. Buna göre Çin ordusu robotları sahada kullanmak ve bünyesine katmak için çalışmalara başladı. Çin savunma endüstrisi robotları cephe şartlarına karşı test etmeye hız verirken robotların orduya nasıl katkı verebileceğine dair araştırmalar yapıyor. İncelenen belgeler bu çalışmaların 2025 ve 2026'da hız kazandığını gösteriyor. İnceleme kapsamında Çin'in Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma makalesi de değerlendirildi. Araştırmaya göre 6 robot askerlerin yanında bir binaya giriyor ve içinde düşmanların olduğu bir binayı kat kat temizliyor. Araştırmanın robotların önümüzdeki yıllarda askeri amaçlarla nasıl kullanılabileceğini ışık tutmayı amaçladığı düşünülüyor. Robotların kullanılması planlanan bir diğer alan gözetleme ve istihbarat. Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi'nde yapılan bir simülasyonlara robotlardan düşman hattının arkasına sızmaları istendi. Burada haritalama ve hedef belirleme çalışmaları yapmaları istendi. Ayrıca robotların askeri üslerde kimlik kontrolü ve devriye görevlerinde kullanılması

0: alabileceği belirtildi. Çin, robotik konusunda önemli avantajlara sahip. Yapılan bir araştırmaya göre dünyada 2025'te yapılan insansız robot sevkiyatının %95'ini Çinli şirketler gerçekleştirdi. Ancak robotların şu anda kontrollü senaryolar dışında güvenilmez olduğu değerlendiriliyor. Yüksek enerji tüketimlerinin de şimdilik askeri alanda kullanılma ihtimallerini düşürdüğü belirtiliyor.
1: Efendim, Sağlık Bakanlığı'nın verileri kronik hastalıklara karşı erken teşhisin önemini ortaya çıkardı. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın temasını sağlıkla yaşal, sağlıklı kal olarak belirleyen bakanlık, son 2 yılda 14 milyondan fazla hastanın erken teşhisle hayata tutunduğunu paylaştı.
2: Son 2 yılda 158 milyon kronik hasta taraması yapıldı. 14 milyondan fazla hastaya erken teşhis konuldu. Sağlık Bakanlığı diyabetten tansiyona, kalp damar hastalıklarından böbrek rahatsızlığına kadar geniş bir alanı kapsayan kronik hastalıklarla ilgili farkındalık çalışması yürütüyor. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın teması sağlıkla yaşal, sağlıklı kal olarak belirlendi. Bakanlık kronik hastalıklarda erken teşhisin önemine vurgu yapıyor. Verilere göre son 2 yılda 158 milyon kronik hastaya ulaşıldı. Sağlık taraması yapıldı. 14 milyondan fazla hasta erken teşhiste hayata tutundu. 81 ilde açılan sağlıklı hayat merkezi sayısı ise 357'ye ulaştı. Merkezde sigarayı bırakma, kronik hastalıklar, yaşlı sağlığı gibi alanlarda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu. 8000'den fazla aile sağlığı merkezi ve yaklaşık 31 bin aile hekimiyle kronik hastalıkların taraması yapıldı. Hastalık yönetim platformu üzerinden taramalar takip edildi. Sağlık sorunlarına erkenden müdahale edildi.
1: Efendim, Türkiye'nin ilk çift kol nakillisi Cihan Topal yıllardır kullandığı otomobilin direksiyonuna bu kez geçemiyor. Çünkü ehliyetini yenilemek için gerekli olan sağlık raporu komisyondan çıkmadı. Hayatını devam ettirmek için tabii ehliyete ihtiyacı var Topal'ın. Bu sorunun çözülmesini istiyor.
3: Ehliyetim yenilenmediği için arabamı da kullanamıyorum. Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Pazarcılık yapıyordum ailemi geçindirmek için. Bunları yapamıyorum şu an.
2: Çift kol nakli oldu. Yıllarca hayatına normal şekilde devam etti. Ehliyetini yenilemeye gittiğinde işler değişti.
3: Ameliyat olduktan 5 yıl sonra A2 motosiklet ehliyeti aldım. Aynı şekilde tam teşekküllü hastane raporuyla aldım. Yani ben bunu varıp da aynı hastaneye gittiğimde ehliyetimi yenilemek için bu raporu ben alamadım.
2: Aydın'da yaşayan Cihan Topal, 2008'de geçirdiği iş kazasında iki elini kaybetti. 2 yıl boyunca elleri olmadan yaşadı. Ardından 2010'da Antalya'da Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi tarafından Türkiye'nin ilk çift kol nakli gerçekleştirildi. Topal yeniden hayata tutundu.
3: Artık normal bir vatandaş gibi her şeyimi yapabiliyorum ben. Her şeyimi kullanıyorum. Aracımı, motorumu, incelimi, zeytinimi, çocuklarımın en her şeyimi yapabiliyorum.
2: Ancak mevcut ehliyeti yenilemek istediğinde sağlık raporu alamadı.
3: Ortopedi doktor ben dedi size Cihan Bey komisyonu sevk edeceğim. Neden dedim hocam böyle bir şey düşündünüz, komisyonu sevk etmeye karar aldınız? Ben dedi yönetmelik dışına çıkamam dediği için.
2: Komisyon Cihan Topal'ın sadece traktör kullanabileceğine karar verdi.
3: Ben yıllardır ehliyetlik araç kullanıyorum. Yıllardır da çocuklarımla, eşimle Antalya ya da Türkiye'nin her bir köşesine arabamla gidebiliyorum. Hiçbir trafik kazam, bir radar cezam, hiçbir şekilde cezam olmadı halde.
2: Geçimini sağlamak için ehliyete ihtiyacı olan Cihan Topal bu sorunun çözülmesini istiyor.
4: Bunların bir şekilde dikkate alması gerekiyor çünkü benzeri yok. Dünyada da çok hani örnekleri çok az. Bize de ilk defa olan bir şey. Bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor.
1: Efendim, tren bileti satın almak isteyen ama boş yer bulamayan yolcular için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Şimdi bu yeni uygulamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Boş yer takip butonu özelliğiyle yolcular boş yer açıldığında otomatik olarak bilgilendirilecek.
2: Bilet bulamayan yolcular satış ekranını sürekli

0: sürekli kontrol etmek zorunda kalmayacak. İade veya iptal edilen tren biletleri anında bildirilecek. Devlet Demiryolları dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni bir adım attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, boş yer takip butonu özelliğinin hayata geçirildiğini açıkladı.
1: Yolcular bilet bulamadıkları trenler için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak trenlerde iade, iptal veya başka nedenlerle yer açıldığında uyarılma talebinde bulunabilecekler. Bu uygulamayla yolcularımızın bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz.
0: Bakan Uraloğlu ayrıca 1 Eylül itibarıyla e-bilet ve e-fatura uygulamalarının başladığını duyurdu. Yolcuların bilet satın alma işleminden sonra gönderilen e-postasındaki bağlantı üzerinden e-biletlerine ulaşabileceğini ve bu kapsamda ilk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve 1554 e-fatura düzenlendiğini söyledi.
2: Efendim, dünyada artan gerilim, bitmeyen savaşlar, iklim krizinin etkileri, gıda fiyatları küresel ölçekte artıyor. Peki dünya bir tahıl kriziyle karşı karşıya mı? Orta ve uzun vadede gıdaya erişim bir sorun haline gelebilir mi? Tüm bu soruların yanıtları İrem Şimşek'in dosya haberinde. Getirelim ekranlarınıza, ardından çok kısa bir ara, sonra buradayız, devam edeceğiz.
3: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle büyük sorunlar yaşandı.
4: Belirsizliğin artmasıyla beraber çiftçi iyice karamsarlaştı. Ciddi bir tarımsal kuraklık vardı.
5: Bir gıda arzı da belirsizlikleri sevmiyor.
0: Devam eden savaşlar, iklim krizi ve artan belirsizlik ortamı. Bu durum her şeyi olduğu gibi gıdaya erişimi de vuracak. Dünya tahıl kriziyle karşı karşıya.
3: Maalesef şu an dünyada temel gıdaya erişim oranında %22'lik bir azalma istatistiğini Birleşmiş Milletler FAO vermiş durumda.
5: Ürünün hem rekolte düşüyor hem de kalite kaybı oluyor.
6: Buğday hem mutfağımızın vazgeçilmez ham maddesi hem de küresel ekonominin en hassas terazisi. Bir yanda devam eden savaşlar, diğer yanda iklim krizi bu terazinin dengesini bozuyor. Dünyanın tahıl ambarları alarm veriyor.
0: Bundan 4 yıl önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşı bu krizi tetikledi. Her iki ülkenin de en stratejik ürünü buğday. Sekteye uğrayan ticaret, o buğdayın başka ülkelere ulaşmasını bir süre neredeyse imkansız hale getirdi.
5: Arzda yaşanan, sevkiyatta yaşanan problemler genel itibariyle büyük bir zorluk yarattı.
3: Karadeniz'deki gemi taşımacılığında büyük sorunlar yaşandı ve üretilen ürünün lojistiğinde de çok büyük fiyat artışlarına ve olumsuz etkilere neden oldu.
0: Belirsizlik hızla arttı. Ham madde ve yakıt maliyetlerinin artışı, lojistik sevkiyatın da zorlaşmasıyla üretim yapamaz hale gelenler bile oldu.
6: Son yıllarda devam eden savaşlar tahıl taşımacılığını sekteye uğratıyor. Kötü hasat beklentileri gıda fiyatlarını tırmandırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Temmuz ayında küresel gıda fiyatları son 3 yılın zirvesine çıktı.
5: Ham madde fiyatları arttığı zaman çiftçiler de gerekli kimyasalı, gerekli gübreyi, gerekli tarım ilacını kullanmaktan geri duruyorlar.
4: Toprağa tohumu attığınız zaman neyle karşılayacağını bilemiyorsunuz. Gübre fiyatının ne olacağı, mazot fiyatının ne olacağı, tadacağınız ürünün fiyatının ne olacağı hiç belli değil.
0: Ve iklim krizi. Aşırı hava olayları da birçok bölgede çiftçiyi vurdu. Krizi tetikleyen bir başka sebep oldu.
4: Özellikle geçen yıl ciddi bir tarımsal kuraklık vardı. Biçilemeyecek durumda tarlalar oldu.
0: Peki bu kriz gıdaya erişimi nasıl etkileyecek? Araştırmalar ne söylüyor?
6: Dünya Gıda Programı'na göre 2027 yılının sonuna kadar günlük gıda ihtiyacını karşılayamayanların sayısı 225 milyondan 274 milyona kadar çıkabilir.
0: Yani artık tehlike çanları çalıyor. Bu kriz kısa vadede sanılandan çok daha ağır sonuçlara yol açabilir.
4: Gıdanın başlangıcı çiftçinin tarlasıdır. Oradaki sorunları çözemezsiniz, gıda problemini de çözemezsiniz.
5: Dünyanın paralelinde ülkemizde de etkilenecektir mutlaka. Çünkü gıdanın uluslararası ticaretini yapıyoruz.
0: Bu krizi atlatmanın yollarına gelince.
5: Öncelikle üretileni korumak açısından alınan tedbirler, belki iklim akıllı gıdaların ekilmesi, üretim deseni, yani üretim planlamasının buna uygun olması lazım. Çiftçinin de bu bilinçli olması lazım. Yani bu planlı ek-

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Trabzon yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 26, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 20, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

0: Yeniden günaydın, hoş geldiniz Habertürk'e. Güne birlikte başlıyoruz. Gün başlıyor, devam ediyor. Mutlu sabahlar, huzurlu bir gün olsun umarım. Öyle diyelim, öyle devam etsin. Şimdi yangınla başlayacağız. Antalya'nın birçok ilçesinde dün gece başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı maalesef. Bölgedeki evler tahliye edilirken 5 ev ve bazı seralar kullanılamaz hale geldi. Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Şimdi daha fazlası için hemen bölgeye dönelim. Deha muhabiri İrem Baştaş bize son gelişmeleri aktaracak. İrem günaydın, kolay gelsin. Kaç ev boşaltıldı? Rüzgarın hızı devam ediyor mu? Son durum nedir acaba?
1: Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangını devam ediyor. Biz şu an kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçaslan'la birlikte Aksu ilçesinde geçtiğimiz gün başlayan orman yangınının ikinci günündeyiz. Karaöz mahallesinde başlamıştı ilk yangın. İlk dumanlar buradan yükseldi. Ardından birkaç farklı noktaya sıçradı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hem hava müdahalesi başladı, karadan müdahale hızlandı diyebiliriz. Önümüzdeki dakikalarda da hava müdahalesinin daha da artacağını söylemek mümkün. Geçtiğimiz gün işte tek noktada başlamıştı yangın. Ancak rüzgarın da etkisiyle birlikte aynı zamanda ormanın içinde parlayıcı maddelerin de aktifleşmesiyle birlikte yangın hızla büyüdü. Rüzgar en büyük etkendi. Antalya'da son bir haftadır da hava sıcaklıkları oldukça yüksekti. Tabii en büyük etken hava sıcaklığı ve rüzgar diyebiliriz. Ekipler hummalı şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Tek niyetleri bugün bu yangını kontrol altına alabilmek diyebiliriz. Şu anda kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor yangını.

0: Aslında gece saatlerinde yangının boyutu oldukça büyüktü diyebiliriz. Çünkü hava müdahalesinin yapılamaması ve karadan müdahalenin de sınırlı olmasıyla birlikte tabii yangının boyutu biraz daha fazlaydı. Ancak sabahın ilk ışıklarıyla müdahale başladı ve halen devam ediyor. Yangına şu anda 886 personel, 7 TOMA, 149 arazöz destek veriyor ve çevre illerden de yine birçok araç Antalya'ya getirildi ve bu noktada konumlandırıldı. Geçtiğimiz gün 3 mahalle boşaltılmıştı, tahliye edilmişti. Vatandaşlar güvenli alanlara sevk edilmişlerdi. Şu anda da halen vatandaşlar o alanlarda beklemelerini sürdürüyorlar diyebiliriz. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aynı zamanda şu an ekranlarınıza bir yolcu uçağı geliyor. Burası aynı zamanda güzergahı yolcu uçaklarının. Gece saatlerinde bu güzergah değişmişti. Şu an normal seyrine dönmeye başladı. Antalya-Isparta Karayolu da yine kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün de yine yangının çevredeki parlayıcı maddelerle büyüdüğünü ifade eden sosyal medya hesaplarında paylaştıkları yine paylaşımlar vardı. Döşemealtı ilçesi de buraya oldukça yakın. Yangın gece saatlerinde Döşemealtı ilçesi sınırlarına kadar yaklaşmıştı. O bölgede teyakkuza geçildi ve birçok araç konumlandırıldı. Şu anda iki farklı noktada yangın devam ediyor. Hava müdahalesi de hızlandı. Bizler şu anda Antalya-Isparta Karayolu'ndayız ve yangını en net görebileceğimiz noktalardan birindeyiz. Ekipler alevlerle aralıksız mücadelesini sürdürüyor. Kameraman arkadaşım işte ekranlarınıza getiriyor. Yine mahallenin giriş noktasında burada itfaiye ekipleri bekliyor. Arazözler bekliyor. En büyük destekçilerinden birisi de yangının tomalardı. Gece saatlerinde jandarma noktasına kadar yangın gelmişti. İnmişti aşağıya doğru ve tomaların desteğiyle müdahalesiyle birlikte o noktadan uzaklaştırıldı. Orası kontrol altına alındı diyebiliriz. Şu anda yangının aslında verdiği tahribat ışıkların günün aydınlanmasıyla birlikte daha da netleşecek. Aynı zamanda Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler de bölgede taramaya başladı. Havadan taramalar gerçekleşiyor. Bir yandan bölgedeki tahribatın boyutu ne durumda? Kaç ev şu anda yangından etkilendi? Bunlar önümüzdeki dakikalarda daha da netleşmiş olacak. Şu anda tek umut hava müdahalesi ve karadan müdahalenin hızlanması diyebiliriz. Ekipler bir an önce bu yangını kontrol altına almak için çabalıyorlar.
1: Peki İrem, çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Umarım bir daha yaşamayız. En kısa zamanda da kontrol altına alınır. Dileğimiz daha fazla canın zarar görmemesi, elbette ormanlarımızın nefes alabilmesi. Şimdi Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimlere bakalım. Seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullandı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ilk sonuçlara göre %43.8 oy oranıyla bu yarışı önde tamamladı. Parti lideri sonuçların ardından yaptığı ilk açıklamada hükümet sorumluluğunu üstlenirsek sınırları kapatacağız dedi.
2: Almanya'da seçmen kritik seçim için sandık başına gitti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi Saksonya-Anhalt eyaletinde tarihe geçti. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullandı. Anketlerde öne çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ilk sonuçlara göre %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamladı. Parti 2021 seçimlerine kıyasla oy oranını iki kattan fazla arttırdı. Partinin 35 yaşındaki eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund sonuçları bugün tarih yazdık sözleriyle değerlendirdi.
3: Bu yönetmek için verilmiş son derece açık bir yetkidir. Bundan daha açık bir sonuç olamazdı. Almanya'da ulusal düzeyde hükümet sorumluluğunu üstlenirsek sınırları kapatacağız ve sadece Almanya'da yasal olarak ikamet etme hakkı olanlar buraya gelebilecek.
2: Almanya Başbakanı Merz'in merkez sağdaki partisi Hristiyan Demokrat Birliği ise yaklaşık %17,2 oy oranında kaldı. Almanya Başbakanı Merz sonuçları böyle bir şey beklemiyorduk sözleriyle değerlendirdi.
4: Wir wollen selbst führend.
5: Hepimiz

0: Şoktayız. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Sonucu kabul etmeliyiz. Bu, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin 10 yıllardır aldığı en ağır yenilgi. Ülkemiz için olan kişisel sorumluluğumun farkındayım. Sorumluluk alırım.
1: Merz, Rusya yanlısı olduğunu belirttiği AfD'nin zaferinin federal hükümetin Ukrayna'ya desteğini değiştirmeyeceğini söyledi. Almanya'nın iç güvenliğinin çok somut bir tehdit altında olduğu konusunda uyardı. Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı %9,3 olurken Yeşiller oyların %8,9'unu aldı. Ancak Almanya için Alternatif Partisi'nin eyalet parlamentosunda tek başına hükümet kurmaya yetecek mutlak çoğunluğu elde edip edemediği henüz kesinleşmedi. Nihai sandalye dağılımı %5'lik seçim barajının çevresindeki küçük partilerin sonuçlarına göre şekillenecek. AfD'nin tek başına çoğunluğu sağlaması halinde parti, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana eyalet düzeyinde iktidara gelen ilk aşırı sağcı parti olacak. Sonuçlar yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyen AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da ciddi bir siyasi darbe olarak değerlendiriliyor.
2: Avrupa'da sağın artık marjinal bir hareket olmaktan çıkıp ne kadar geniş bir seçmen kitlesine hitap ettiğini, oyunu aldığını görüyoruz. Ama tabii burada önemli olan, aslında bir taraftan da düşündüren, risk olarak görülen tabii yabancı düşmanlığını arttıracak olması. Baksanıza, gelir gelmez ilk söyledikleri sınırları kapatacağız demeleri toplumsal kutuplaşmayı da elbette arttırır. İşte göç tartışmaları zaten var. Daha da alevlendirir gibi. Şimdi ABD ile İran'a bakalım. Hürmüz Boğazı'nda bu karşılıklı saldırılar hala devam ediyor. ABD Enerji Bakanı İran'la nükleer anlaşma sağlanamayabilir de dedi. ABD Başkanı Trump'ın tercihinin her zaman müzakere olduğunu söylüyor. Şimdi Trump'tan da savaşa dair peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi. Son olarak peki neler söyledi? Bir izleyelim.
1: ABD ve İran arasında tansiyon düşmedi. Washington'dan İran'la nükleer anlaşma sağlanamayabilir açıklaması geldi. Tarafların Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırıları sürerken ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyecek bir anlaşmaya hiçbir zaman varılamayabileceğini söyledi.
3: Nükleer bir anlaşma olmayabilir. Belki de yapılacak şey onların bunu gerçekleştirme kapasitesini tamamen ortadan kaldırmak olacak. Bir anlaşma İran'daki bir sonraki yönetimi beklemek zorunda kalabilir. Mevcut rejimin politikasını değiştirmesini ya da yeni bir rejimin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla ekonomilerini boğuyoruz.
1: Wright, ABD Başkanı Trump'ın tercihinin her zaman müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmak ve gerekli olmadıkça askeri bir çözüme başvurmamak olduğunu da söyledi. Trump ise sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Yapay zeka ile oluşturulan görseller kullanan Trump, balyozla İran'ı yıktığı bir görüntüyle Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı gibi gösteren bir harita paylaştı. Diğer bir paylaşımında ise kendisini ABD savaş gemisinde İran'a ait gemilerin vurulduğunu izler gibi gösterdi. İran haritasını da paylaşan Trump, yapay zeka ile İran topraklarını kendi silüetine benzetti. İki görseli öncesi ve sonrası ifadeleriyle hesabından paylaştı. Tahran yönetimindense ABD'ye sert yanıt geldi. İran'ın baş müzakerecisi ve meclis başkanı Kalibaf, ABD'nin yeni saldırılar düzenlemesi halinde Tahran'ın daha sert karşılık vereceğini söyledi. Amerikalılar orantılı yanıt döneminin sona erdiğini anlamış olmalı diyen Kalibaf, İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik her saldırı daha hızlı, daha yoğun ve daha acı bir karşılık alacak ifadesini kullandı. ABD ile İran arasında diplomatik çıkmaz devam ederken İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını savunarak İran yönetiminin sonu yakın iddiasında bulunuyor.
2: Hürmüz Boğazı için yani kalıcı bir anlaşma sağlanamazsa dünya daha da zorda kalacak. Şimdi İran'dan Hürmüz Boğazı'nda kontrol sağlama konusunda önemli bir adım geldi. İranlı bir yetkili işte Umman'la yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını, anlaşmanın da önümüzdeki günlerde imzalanacağını söyledi. Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz'de yeni bir kısıtlı alan ilan edeceklerini duyurdu.
1: İran, Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya vardı. Ulusal güven

0: Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi. İran ve Umman arasında uzun süredir devam eden Hürmüz müzakerelerinde sona gelindi. İki ülke Hürmüz'den giriş çıkış rotaları konusunda uzlaştı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı İran'ın boğaza giriş çıkışlar konusunda söz sahibi olacağını söyledi.
1: Ummanlılar çıkış rotasına dahil olacak ama biz hem giriş hem çıkış rotasında olacağız. Rolümüz tanımlandı ve bu konuda anlaşmaya varıldı. Önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.
0: Rıza'yı Hürmüz'de yeni bir kısıtlı alan oluşturacaklarını da duyurdu. Söz konusu alanın ABD'nin deniz ablukası uyguladığı alandan başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacağını söyledi. İlan edilecek yeni alana izinsiz giren her geminin İran tarafından kara listeye alınacağı uyarısında bulundu. Rıza'yı ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalması taahhüdünü ABD'lilerin saldırı ve sabotaj düzenlememesi halinde veririz dedi. Muhsin Rıza'yı ABD yaptırımlarının ülkesinde kıtlığa neden olduğu iddialarını reddetti. Hükümetin buna karşı uzun süredir hazırlık yaptığını ifade eden Rıza'yı, yeterli gıda ve temel ihtiyaç stoğuna sahip olduklarını kaydetti. Rıza'yı ayrıca İran'ın günde 1 ila 1,5 milyon varil petrol satmaya devam ettiğini belirtti. İran'ın petrol üretimi ve ticareti olağan şekilde devam ediyor dedi. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıklamıştı. Boğaz'ın kontrolü altında olduğunu savunan Tahran, Hürmüz'den geçişleri düzenlemek için Umman'la uzun süredir müzakere ediyordu. ABD ise Hürmüz'ün ticari gemilere açık olduğunu savunuyor.
2: Bakalım bu kriz nasıl aşılacak? Şimdi ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner Moskova'nın ardından Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna lideri Zelenski ile görüşen temsilciler bu görüşmeden memnun şekilde ayrıldıklarını söyledi. Zelenski de ABD arabuluculuğunda yapılacak üçlü bir zirveye yeşil ışık yaktı.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ı ağırladı. Witkoff, görüşmeden umutlu şekilde ayrıldıklarını belirtti. Zelenski ise savaşın kışında devam edeceğini tahmin ettiğini söyledi. Witkoff ve Trump'ın damadı Kushner, Moskova'daki temasların ardından Kiev'e gitti. Zelenski tarafından kabul edilen özel temsilciler, Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme planlarını ele aldı. Kapsamlı görüşmeye Fransa, İngiltere ve Almanya liderlerinin ulusal güvenlik danışmanları da katıldı. Zelenski, Witkoff ve Kushner görüşmenin ardından basının sorularını yanıtladı. Ukrayna lideri savaşın bu kışta devam edeceğini tahmin ettiğini söyledi. ABD arabuluculuğunda üçlü zirveye hazır olduklarını belirtti.
3: Üçlü görüşmelerin gerçekleşmesini sağlamak için her şeyi yapmalıyız. Ya da üçlü bir görüşmeye Avrupa ortaklarının da katılması olabilir. Bakalım Rusya neye razı olacak?
0: Zelenski ayrıca savaş sonrası Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileriyle ekonomik garantileri görüştüklerini dile getirdi. Güvenliğin temelinde güçlü Ukrayna ordusunun bulunması ve garantilerin yeni bir Rus saldırısı ihtimalini ortadan kaldırması gerektiğini söyledi. Witkoff ise hem Moskova'da hem de Kiev'deki görüşmelerden memnun olduğunu söyledi. Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner, Rusya ve Ukrayna'yı müzakere masasına döndürmeye çalışıyor. Bu kapsamda iki isim Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya gelmişti.
2: Şimdi Rusya neye razı olacak bunu bilmiyoruz Zelenski'nin ifade ettiği gibi ama hem kendisinde hem de ABD tarafında bir memnuniyet söz konusu. Fakat savaş tam gaz devam ediyor çünkü Rusya tekrar Ukrayna'yı hedef aldı. Rus füzelerinin hedefi oldu Ukrayna. Üstelik de bu ziyaretlerin ardından ABD heyetinin Moskova'ya ardından Kiev'e gitmesinin ardından ve bu Kiev'e düzenlenen saldırılarda iki insan hayatını kaybetti. Akşam saatlerindeki saldırı sonrası kent genelinde işte gri dumanlar yükseldi. Şu anda ekrana geliyor. Patlama sesleri birçok yerde yankılandı. İki farklı noktadan balistik füzelerle hedef alındığı aktarıldı. Kiev Belediye Başkanı 5 katlı bir apartman binasının vurulduğunu duyurdu. Halktan hava saldırısı bitinceye dek de sığınaklardan çıkmamaları istendi. Saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı açıklandı. İtfaiye ekipleri şimdi vurulan

0: Bölgelerde çıkan yangınları söndürmek için çabalıyor. Rusya'nın Almanya ile de arası gergin, karşılıklı sert açıklamalar devam ediyorken daha da tırmandı diyebiliriz. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Berlin'in Rusya'ya yönelik adımlarını gerçek bir savaşın başlangıcı olarak tanımladı.
1: Moskova ile Berlin hattında gerilim yükseldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı dedi. Lavrov, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda insansız hava aracı bulunmasını gerekçe göstererek geçen hafta Rusya'ya yönelik kararlar aldığını hatırlattı. Bu kararlar arasında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus evinin kapatılmasının yer aldığını vurguladı. Lavrov, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilcilikleri kapattığını söyledi. Almanlar tarihten ders çıkarmadı. Yine savaş istiyorlar dedi.
2: Aslına bakarsanız bu durum gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Bonn'daki başkonsolosluğumuzu kapattılar. Bu oynanan oyun tamamen kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyorlar.
1: Lavrov'un açıklamalarının ardından Rusya'da St. Petersburg'daki Alman konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Bu misilleme hamlesi Berlin-Moskova hattındaki gerginliğin bir yansıması olarak yorumlandı. İki ülke arasındaki kriz Almanya'daki Leipzig Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir uçağın yakınında bomba yüklü İHA bulunmasıyla başlamış. Amerikan istihbaratı bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına özgü olduğunu iddia etmişti. Alman hükümeti 1 Eylül'de olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek bir dizi tedbir açıklamıştı. Karar gereği Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak.
0: Efendim, Bosna kasabı lakaplı eski Sırp komutan Ratko Mladic için Belgrad'da cenaze töreni düzenlendi. Bu törene binlerce kişi katılırken Mladic'in savaş suçlusu olması sebebiyle tepkiler tabii peş peşe geldi.
1: Bosna kasabı olarak adılan eski Sırp komutan Ratko Mladic için cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı tören, Mladic'in savaş suçlusu olması nedeniyle tepki çekti. Srebrenica soykırımı ve insanlığa karşı işlediği suçlardan ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen eski Sırp komutan Ratko Mladic, 27 Ağustos'ta Lahey'deki cezaevinde ölmüştü. Mladic için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişi Belgrad'daki bir kilisenin önünde toplandı. Mladic'in eşi, oğlu ve torunları içeride taziyeleri kabul etti. Belgrad'da Kızıl Yıldız taraftarları ise Partizan derbisi öncesinde savaş suçlusu Mladic'in portresinin yer aldığı bir koreografi kullandı. Üstelik bu Kızıl Yıldız taraftarlarının Mladic'e yönelik ilk desteği değil. Kulüp geçen ay taraftarların Mladic'i anan bir pankart açması nedeniyle UEFA tarafından 90 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da savaş suçlularının yüceltilmesinin Avrupa Birliği'nde ve aday ülkelerde yeri yoktur açıklaması geldi. Komisyon sözcüleri Mladic'in cenazesinin Sırbistan'da törenle karşılanmasına tepki göstererek 1990'larda Balkanlarda yaşananların Avrupa'nın yakın tarihteki en karanlık dönemler olduğuna dikkat çekti. 84 yaşındaki Mladic, Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp ordusunun komutanıydı. Boşnak sivillere yönelik zulüm, öldürme, sınır dışı etme ve zorla yerinden etme, Saraybosna kuşatması sırasında sivillerin keskin nişancı ve topçu saldırılarıyla katledilmesi ve Birleşmiş Milletler askerlerinin rehin alınması suçlarından mahkum edilmişti. Dobra veče.
0: Kako ste? Efendim, biliriz ki tarih affetmez, bu kalabalıkta suçu aklamaz. Şimdi Nepal'de büyük yıkıma yol açan o sel felaketi hatırlayacaksınız. Görüntüler film gibiydi. Gerçek olduğuna insan inanmak istemiyordu. Şimdi o felaketin ardından ülke genelinde ulusal bir yas ilan edildi. Binlerce kişinin kayıp olduğu felaket bölgelerinde arama kurtarma ekipleri de zamanla yarışıyor hala.
1: Nepal'i vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Binlerce kişinin akıbeti ise henüz bilinmiyor.

0: 1300 aşkın insanın hayatını kaybettiği felaket 26 Ağustos'ta Himalaya sınırında kopan dev bir buzul kütlesinin nehre düşmesiyle tetiklenmişti. İlk etapta 5.2 büyüklüğünde deprem sanılan sarsıntının aslında dev buzul kütlesinin çökmesiyle oluştuğu anlaşılmış, meydana gelen sel köprüleri ve yolları yıkarak büyük bir felakete yol açmıştı. Hindu geleneğine göre felaketin 13. gününde ülke genelinde ulusal yas ilan edildi. Kamu kurumları ve yurt dışındaki Nepal temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi. Hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi. Ülkede yas sürerken arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Felakette 5000'e yakın insanın kayıp olduğu, yaklaşık 500 işçinin de tünellerde mahsur kaldığı değerlendiriliyor. Başkent Katmandu'da yakınlarından haber alamayan ailelerse aramaların hızlandırılması için başbakanlık önünde eylem düzenliyor. Hindistan, Çin, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen uzman ekipler de enkaz, hasar gören yapılar ve tünellerde arama çalışmalarına katılıyor.
1: Efendim, Aselsan tarafından geliştirilen Gürz yakın hava savunma sistemi ilk atışlı testini tamamladı. Gürz hedefini başarıyla imha etti.
2: Önce hedef tespit edildi, radarla işaretlenip takip sağlandı. Yakın hava savunma sistemi Gürz'ün ilk atışlı testi başarıyla tamamlandı. Aselsan tarafından geliştirilen Gürz hava savunma sisteminin saha çalışmaları başladı. Yakın mesafede farklı hava tehditlerine karşı koyabilen Gürz'ün ilk atışlı testinde hedef başarıyla imha edildi. Test kapsamında önce hedef havalandı. Ardından Gürz üzerinde bulunan radar ve takip sistemiyle tespit edilen hedef bir süre takip edildi. Uygun anda ise düğmeye basıldı ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Göksur füzesiyle zorlu manevralar sonucunda hedef tam isabet vuruldu. Gürz yakın hava savunma sistemi üzerinde bulunan AESA radarı, elektrooptik sistem ve haberleşme sistemleriyle birlikte katmanlı hava savunma çözümünü tek araçla sunuyor. Üstelik bu aracın mobil olması sayesinde de harp ortamında yüksek avantaj sağlıyor. Zırhlı tekerlekli araç üzerine entegre olan Gürz yakın hava savunma sisteminde 35 mm'lik topun yanı sıra 4 alçak irtifa füzesi ve 4 adet de çok alçak irtifa füzesi bulunuyor. Böylece korunmak istenen bölgeye havada en yakın bulunabilecek İHA, seyir füzesi ya da helikopter gibi hedefleri imha edebiliyor.
1: Türkiye sınır ötesinde aranan organize suç örgütü liderleri ve üyelerinin peşine düştü. Sınır ötesi kapan sonuç vermeye de başladı. 2026'nın ilk 8 ayında 44 ülkede yakalanan 657 şüpheli Türkiye'ye getirildi. Peki kaç kişi hangi bültenle aranıyor? Habertürk muhabiri Emre Aytekin'in özel haberi.
2: ...44 ülkeden 657 firari iade edildi. Türkiye, organize suç örgütü liderleri ve üyelerinin peşine düştü. Yurt dışına kaçan firarilere yönelik sınır ötesi kapan sonuç vermeye başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanması ve Türkiye'ye iadelerine yönelik trafik hız kazandı. Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere yürütülen diplomatik temaslar ve güvenlik işbirliği rakamlara da yansıdı.
3: Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesinde kaçarlarsa kaçsınlar, takip edeceğiz.
2: 2021-2025 yıllarının Ocak-Ağustos dönemlerinde yurt dışından Türkiye'ye iade edilenlerin ortalaması 107 idi. 2026'nın aynı döneminde ise bu sayı 657'ye çıktı. Türkiye'ye getirilen 657 kişinin 162'sinin organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu belirlendi. Sadece yurt dışındaki firariler değil, Türkiye'de saklanan yabancı uyruklulara yönelik operasyonlar da sürüyor. Yabancı ülkelerin kırmızı bülten ya da difüzyon kararıyla aradığı şüphelilere yönelik operasyonlarda 2026'nın ilk 8 ayında 53 ülke tarafından aranan 409 kişi Türkiye'de yakalandı. Bu kişilerden 90'ının organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu tespit edildi. Şüpheliler ilgili ülkelere gönderildi.
4: Türkiye'nin aradığı firariler için de uluslararası seviyede çalışmalar devam ediyor. 2020

0: 2016 yılının ilk 8 ayında 860 şüpheli hakkında kırmızı bülten veya difüzyon kararı çıkarıldı.
1: Türkiye tarafından kırmızı bültenle veya uluslararası seviyede aranan toplam 3852 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 1400'ü asayiş, 718'i kaçakçılık ve organize suçlar, 898'i narkotik, 836'sı ise terör suçları kapsamında aranıyor.
2: Yat.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra üçlü mekanizma toplantılarıyla da iade süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik temaslar artırıldı. Yurt dışına kaçan firarilerin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesine yönelik süreçlere yoğunlaşıldı.
3: Efendim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçu ve beraberindeki Doruk Madencilik işçilerini kabul etti. 18 gün eylem yapan madencilere siz haklı bir mücadele verdiniz dedi ve başından beri yanınızda olduk, aynı hedef için çalıştık dedi bakan.
4: İşçimizin alın teri ve onun hak ettiği ücreti, değeri görmesi bizim için de en önemli mesele. En zor işlerden birini madencilerimiz yapıyor. Yani yerin altından bir ekonomik varlığı çıkarıp işte ekonomiye katıyoruz.
1: İşçinin alın teri bizim için en önemli mesele dedi. En zor işlerden birinin madencilik olduğuna dikkati çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul'la ödeme alamadıkları gerekçesiyle 18 gün eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini bakanlıkta kabul etti.
4: Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor. Şimdi bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Yani böyle bir şey mümkün değil kabul etmemiz. Onun için yani siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz hep yanınızda olduk başından beri. Biz aynı hedef için çalıştık.
1: Doruk Madencilik işçileri yaşanan süreçte haklarını almaları için verdiği destek nedeniyle Bakan Bayraktar'a teşekkür etti. Madencilerle sohbet eden Bayraktar taleplerini de dinledi.
3: Şimdi gelin gazete haberiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinden paylaşacağız. İkinci ele yeni düzen çağrısı diyor gazete. Şimdi ikinci el otomobil satışları gerilerken sektörden mevcut kuralların yeniden ele alınması çağrısı geldi. Masvet Başkanı Aydın Erkoç özellikle 6 ay 6000 kilometre sınırlamasına dikkat çekti. Erkoç'a göre uygulamanın kaldırılması ya da güncellenmesiyle kiralama ve filo şirketleri daha fazla aracı ikinci el piyasasına sunabilir. Bu da arzı artırarak tabii fiyat artışını frenleyebilir diyor. İkinci el otomobil pazarında satışlar yılın ikinci yarısına düşüşle girdi. Temmuz ayında ikinci el otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %13.47 azaldı. 588 bin adede geriledi. Yılın 7 ayında ise 4 milyon 41 bin otomobil el değiştirdi ve pazar %2.9 küçüldü. Özür dilerim, 2.79. Yüksek faiz krediye erişimdeki zorluklar, işte 0 kilometre otomobillerdeki kampanyalar ikinci el pazarını baskılarken geçtiğimiz günlerde Ankara'da sınırlı sayıda gazeteciyle bir araya gelen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı. Erkoç'un tüketiciyi doğrudan bilgilendiren başlıca önerilerinden biri pandemi dönemindeki olağanüstü piyasa koşullarında getirilen 6 ay 6000 kilometre sınırlamasının yeniden gözden geçirilmesi oldu diyor. Piyasaya daha fazla araç çıkar. Stoktaki her gün bir taraftan da maliyet tabii. Ekspertize ortak standartsa Erkoç'un gündeme getirdiği bir başka önemli başlık bu. Ayrıca araç için farklı ekspertiz merkezlerinden farklı sonuçlar çıkabilmesinin tüketiciyle satıcıyı karşı karşıya getirdiğine dikkat çekiyor. Ülke çapında ortak bir ekspertiz standartı oluşturulmasını istedi. Personelin yetkinliğinin belgelenmesi, kullanılan cihaz ve yöntemlerin belirli kriterlere bağlanması gerektiğini anlattı. Ekspertizin formalize olmaktan çıkartılıp satış zincirinin hesap verebilir bir parçasına dönüşmesini istedi diyor. Önerilerini sıralarken Hürriyet Gazetesi'nin ikinci ele yeni düzen çağrısı başlıklı haberini de ekranlarınıza getirdik. Devam edelim şimdi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürerken oraya da 5. dalga operasyon geldi. 53 şüphelinin yakalanması için 20

0: İzmir'de operasyon yapıldı ve 45 şüpheli gözaltına alındı. İzmit'teki depolarda yazık depremzedeler için alınmış ancak hiç teslim edilmeyen malzemeler olduğu ortaya çıktı.
1: Müfettiş raporları, özel denetim raporları, mali kayıtlar, para transferleri hepsi detaylı şekilde incelendi. Ahbap Derneği'ne yönelik yeni operasyon için düğmeye basıldı. Haluk Levent'in başkan olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Toplanan deprem bağışlarının akıbetinin belirlenmesi için yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni delillere ulaştı. Başsavcılık, 6 Şubat'tan 31 Aralık 2023'e kadar derneğin topladığı bağışların 4,3 milyar lira olduğunu belirledi. Bunun 4,2 milyar lirası harcanmıştı. 950 milyon lira ise nakit olarak çekilmişti. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon lira transfer edildiği belirlendi. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, şahsi menfaat sağlandığı tespit edildi. 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik inceleme başlatıldı. Derneğin İzmit'te kullandığı depolarda ise skandal ortaya çıktı. Depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemeleri kullanılmadan bunca zamandır bekletilmiş, çürümeye terk edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz ifadelerini kullandı.
0: Tabii büyük vicdansızlık. İnsanların emaneti çürütülmüş. Şimdi 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için İstanbul'da dün cenaze töreni düzenlendi. Son yolculuğunda onu yalnız bırakmayan yakınları. Onu anlattılar, Kılıç'ı anlattılar. Ayrıca kız arkadaşının emniyette verdiği ifadede ölümünden önce yaşananlara ilişkin böyle dikkat çeken ayrıntılar var.
2: Hayattayken kameralara yansıyan son görüntüsü bu oldu. Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi.
3: Her şeyi büyütüyordu. Ona bir kar topu verin, çığ yapıyordu. Mutluyken çok mutlu oluyordu. Üzülünce çok üzülüyordu. Ne diyelim? Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın.
4: Biz seni çok sevdik. Anıların yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaşım.
2: Ünlü oyuncu Serhat Kılıç en son 3 Eylül'de görüldü. Son görüştüğü kişilerden biri 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül'dü. 2 gün boyunca ondan haber alamayan Esmergül evine gidince acı olay ortaya çıktı. Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül emniyette şüpheli ölümle ilgili ifade verdi. Sevgilisi Kılıç'ın boyun fıtığı nedeniyle ağrılar yaşadığını söyledi. İfadesinde Kılıç'ın sete gitmediğini ve kendisini arayarak çok üzgün olduğunu söyledi.
5: Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini, çok acı çektiğini söyledi. Aynı gün saat 16 sıralarında ağrımaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
2: Serhat Kılıç'tan geriye birlikte çalıştığı meslektaşlarının anlattığı anılar kaldı.
6: Genelde 2-3 işe birden evet der, 3 kişilik çalışır ve becerirdi. Hiç mantara bastığını görmedim yani.
7: Kabına sığmayan, çok özel bir akıl ve düşün adamıydı.
8: Bütün Türkiye'yi güldüren kardeşim, 10 parmağında 11 yeteneğin olan kardeşimiz. Son 1-1,5 senemizi beraber geçirme fırsatı bulduk.
9: Beni yetiştirdi. Diksiyonumu düzeltti. Oyunculuğuma katkı sağladı. Emek verdi bana. Ben çok şanslıyım. Bana öğrettikleri, bana verdikleri için.
2: Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporu bekleniyor.
0: Tabii her ölüm çok zor ama tabii genç

olunca yani çok daha zor, çok daha yakıcı. Kendisine Allah'tan rahmet dileyelim bir kez daha. Yakınlarına, tüm sevenlerine de başsağlığı. Şimdi bununla ilgili Türkiye Gazetesi'nin bir bakış açısını, yorumunu ekranınıza getirelim, haberine. Herkes tanıyor ama onlar kimsesiz ölüyor. Ünlülerin yalnız ölümü manşetin başlığını atmış. Şimdi klinik psikolog İlayda Kamçı, günümüzde geleneksel komşuluk ve aile bağlı

0: zayıflaması, şehir hayatının bireyselleşmeyi arttırması, dijitalleşmenin insanları ekrana hapsetmesinin acı sonucu olarak dünyada kodokushi, yani Japonca yalnız ölüm vakaları arttı diyor. Serhat Kılıç'ın İstanbul'da Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetmesi, öldükten 2 gün sonra bulunması üzerine gözler bir kez daha modern toplumun görünmeyen problemlerinden biri olan yalnızlığa çevrildi. Kılıç'ın kesin ölüm sebebi henüz açıklanmadı. Olay bir insanın ölümünü fark edecek kadar yakınında kimse yoksa ne olur sorusunu gündeme getirdi. Üstelik Serhat Kılıç ilk değil, 5-10 yıl içinde birçok ünlü evde öldükten işte günler sonra bulundu. Bu ünlülere örnek olarak yakın zamanda kaybettiğimiz MasterChef Türkiye'nin 2021 yılı şampiyonu Kızıl Sakal lakaplı Eren Kaşıkçı, Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Vural Çelik, sinemanın kötü adam karakteri Kemal İnci, Hollywood'un efsane isimlerinden Marilyn Monroe, Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden ünlü sosyolog Profesör Doktor Nur Vergin, sevilen televizyon dizisi Bir Demet Tiyatro'da Mükremin ve Lütfiye Çıtır'ın babası Burhan Bey'i canlandıran tiyatro sanatçısı Erdoğan Dikmen, bu ünlülere örnek olarak verilmiş gazetede. Yalnızlık toplumsal kriz diyor. Günümüzde geleneksel komşuluk ve aile bağlarının zayıflaması, şehir hayatının bireyselleşmeyi arttırması, dijitalleşmenin insanları ekrana hapsetmesinin toplumsal bir izolasyon dalgası oluşturduğunu vurguluyor psikiyatri hastanesi klinik psikolog İlayda Kamçı. Bu durumun en acı sonucuysa dünyada işte kodoshi, Japonca yalnız ölüm olarak adlandırılan gerçekliktir. İnsanlar artık evlerinde haftalarca hatta aylarca kimse fark etmeden hayatını kaybediyor. Yalnız ölümlerin artması sadece bireysel bir tercih değil, toplum olarak birbirimizden kopmamızın ve sosyal dayanışma ağlarının çökmesinin görünür bir alarmıdır diyor. Yalnızlık artık kişisel bir şanssızlık değil, toplumsal bir krizdir açıklamasında bulunuyor psikiyatrist yapmış olduğu açıklama. Yani bilemiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Kimsesizlik mi öldürüyor? İşte bu artık bir sorun haline, toplumsal bir sorun haline de mi geldi? Ne oluyor yani? Ne yapmalıyız ya da geleneksel Türk ailesine yapı bundan sonrası için dönmek kolay mı değil mi? Dünyanın %16'sının da yalnız yaşadığı istatistiği var. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve devam edelim. İstanbul'da kontrolden çıkan bir otomobil ortalığı birbirine kattı. O kazada ikisi ağır, 4 kişi yaralandı.
1: Önce kaldırıma çıktı, sonra yayalara çarptı. Saniyeler içinde ortalığı birbirine kattı. Kaza İstanbul Güngören'de meydana geldi. Bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce kaldırıma çıktı. Ardından kaldırımda yürüyen ve otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Haydi.
2: Hocam bir ses geldi, pat, şuradan bir baktık. Araba tersine döndü, burada kim varsa ezdi geçti.
1: Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İkisi ağır, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Efendim, İstanbul'da iki grup arasında çıkan çatışmada az daha bir çocuğun hayatına mal olacaktı. Yoldan geçen biri çocuk, 2 kişi yaralandı. O silahlı saldırgan şimdi aranıyor.
3: Bir anda silahlar patladı. Çatışmanın ortasında kalan çocuk yaralandı. İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar bir süre sonra silahlarını çekti. Çatışmada 35 yaşındaki Erkan A. yaralandı. Çocuklar da çatışmanın ortasında kaldı.
4: Ali içeri girin, ha, dışarı çıkmayın.
3: Arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 11 yaşındaki çocuk da ayak bileğinden vuruldu. Yaralı çocuğa çevredekiler yardım etti. Ambulans kısa süre sonra olay yerindeydi. Yaralı çocuk ve çatışmada yaralanan kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kişiyi yaralayan saldırgan aranıyor.
0: Sanki Texas güpegündüz, şu hale bakın. Yani magandaların hesabını da maalesef masumlar ödüyor. Şimdi İstanbul'dan iki kaza anını getirelim ekranlarınıza. İlk kaza...

0: Kazada bir otomobil bariyerin üstüne çıkıp sürüklendi. Diğer olaydaysa makas atma hevesi kazayla son buldu.
1: Önce önündeki araca çarptı, sonra bariyerin üstüne çıktı. Bir süre sürüklendikten sonra takla attı. İstanbul Eyüp Sultan'da TEM otoyolunda ilerleyen araç, trafik aniden yavaşlayınca önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bariyerin üstünde kayarak gitti. Ardından da orta refüje düşüp takla attı. Bir başka kazada Pendik'te oldu. Sol şeritte ilerleyen otomobili geçmek isteyen bir sürücü hızlanarak makas atmaya çalıştı. Kontrolden çıkan otomobil orta şeritteki aracı arkadan çarptı. Kazada iki araçta da büyük hasar oluştu.
0: Efendim, Düzce Akçakoca'da tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı ve o feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralı.
2: Demir çelik yüklü tırla fındık işçilerini taşıyan patpat çarpıştı. Feci kazada 4 işçi yaşamını yitirdi. Düzce Zonguldak yolunda demir çelik yüklü tırla fındık işçilerini taşıyan patpat Ayazlı Akevler mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tarım aracı patpatı altına alan tır evin bahçesine yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Görevlilerin yaptığı kontrolde fındık işçilerinden 4'ünün kaza yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazada tır şoförü dahil 9 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
0: Efendim, Eskişehir'de ise annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi, hızla gelen aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücüye ev hapsi verilmesine ailesi isyan etti, nasıl etmesin.
2: Bir gün önce doğum gününü kutlamıştı. Annesiyle yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. 3 yaşındaki Elif kurtarılamadı. Sürücüye ise ev hapsi verildi.
3: İnat. Bak elimde ne var.
2: Kaza 3 Eylül'de Eskişehir'i Odunpazarı ilçesine meydana geldi. Elif Mavi Avli annesiyle birlikte Vişnelik mahallesinde yolun karşısına geçiyordu. O sırada bir otomobil hızla anne ve kızına çarptı. Küçük kız metrelerce sürüklendi. 3 yaşındaki Elif Mavi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
4: Mevcut bilirkişi raporunda kız çocuğumuzun 14 metre sürüklendiği şeklinde bir ibare geçiyor. Ve bu vahim kaza neticesinde şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu, dosyadaki bilirkişi raporunun nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz.
2: Küçük kız kazadan bir gün önce doğum gününü kutlamıştı. Anne ve kızına çarpan 40 yaşındaki sürücü gözaltına alındı. İfadesinde frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum dedi. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan adliyeye sevk edilen sürücü ev hapsi kararıyla bırakıldı.
4: Adli kontrole itirazımızı sunmuş bulunmaktayız. Hukuki süreci de yakinen takip etmekteyiz. Bilirkişi raporu tamamen hukuka aykırı şekilde düzenlenmiştir. O konuda da itirazlarımızı yaptık.
2: Aile sürücünün tutuklanmasını istiyor.
5: Doğum gününü kutladı. Bir gün sonra da toprağa verdim. Kızım için adalet istiyorum.
0: Allah annesine babasına sabır versin. Şimdi Adana'da 19 yaşındaki genç, işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki adamı darp etti. Güvenlik kamerasına yansıdı o olay. Faili de adli kontrolle serbest bırakıldı.
6: Namusta vasıta Caner. Namusuma de gözüktürerdin. Öyle vurdum de oğlum.
1: Arabadan inip engelli adama saldırdı. Yere yılan adamı tekme tokat dövmeyi sürdürdü. Olay 2 Eylül'de Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Arabadan inen 19 yaşındaki sürücü, %45 işitme ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed Sonbaş'ı sokak ortasında darp etti. Çevredekiler araya girince 55 yaşındaki engelli adam uzaklaştı. Ailesinin şikayeti üzerine polis harekete geçti. Saldırgan C'de gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anının görüntüleri ortaya çıkınca saldırgan yeniden gözaltına alındı.
6: Namusuma de gözüktün yerde, öyle vurdum de oğlum.
1: Şüpheli gencin ablası engelli adamın kendilerinin fotoğrafını çektiğini iddia etti. Kardeşi CD'yi telefonla arayarak yardım istediğini belirtti.
7: Kardeşim geliyor, daha sonrasına geldiği zaman telefonunu ver abi diyerek ithamda bulunuyor ama telefonu vermiyor vatandaş.
1: Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Yani tabii akla gelen ilk soru, bu şiddetin bir bedeli yok mu? Ne oluyor böyle olunca, işte serbest bırakıldı. Sonra bir daha gözaltına alındı. İşte kamuoyu vicdanında yer buldu vesaire. Ne oluyor? Sadece adalet duygusunu zedeler hale getiriyor. Güveni sarsıyor. Ve Kastamonu'daki Pompeyopolis antik kentindeki kazılarda binlerce yıllık miras gün ışığına kavuştu. Antik kentte oldukça iyi korunmuş 105 metrekarelik mozaik ve 2000 yıllık Eros başı bulundu.
1: Kazı ekipleri derine indikçe binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıktı. Üzeri asırlardır toprakla kapalı olan mozaik ve Eros başı keşfedildi. Sevindirici haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeyopolis antik kentinde 2 yıldır süren kazılarda arkeologları heyecanlandıran eserler bulundu. Milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen geometrik kompozisyonlardan oluşan yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiği gün yüzüne çıkarıldı. Oldukça iyi korunan mozaik döşemesinin tamamını ortaya çıkartmak için çalışma sürüyor. Roma döneminden kalma ikinci eser ise Eros başı. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen eser gün ışığına kavuştu. Tarihi miraslar önümüzdeki günlerde ziyaret edilebilecek.
0: Şimdi Hürriyet Gazetesi'nden bir haber getirelim ekranlarınıza. Sur dibinden sofralara Yedi Kule Bostanları yeniden yeşeriyor. İstanbul Yedi Kule'deki İsmail Paşa Bostanı 100 yıl sonra yeniden üretime hazırlanıyor. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda Yedi Kule marulu ve pazısı gibi bölgeyle özdeşleşen ürünler yetiştirilecek. Bu tabii bir taraftan tarihi dokusu da korunacak. İstanbul'un kara surlarının dibinde yüzyıllardır süren bostancılık geleneği de yeniden canlanmış olacak. Yedi Kule'de bugün yeniden sürülmeye hazırlanan toprakların havzası yüzyıllar öncesine uzanıyor. Bizans döneminden itibaren sur çevresindeki tarım alanları kentin gıda ihtiyacının karşılanmasında da önemli bir rol oynamıştır diyor Hürriyet Gazetesi bugünkü haberinde. Sur dibinden sofralara başlıklı paylaşmış. Marul da var, pazı da var. Devam edelim sıradaki haberle. Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı halı atölyesine ustalar özenle çalışıyor. Tarihi halı ve seccadeler burada el emeği, göz nuru restore ediliyor. Peki nasıl bir çalışma yapılıyor? Dilara Civelek ve Mertcan Öztürk'ün haberinden izleyelim. Ardından çok kısa bir ara ama saat başında buradayız. Gün başlıyor, devam edeceğiz.
8: Beylerbeyi'ne ait Valide Sultan halısı.
1: İğneler, iplikler, makaslar ve tabii ki usta eller. Tarih, özenli restorasyonla günümüze taşınıyor. Osmanlı döneminde saraylarda kullanılan halılar, padişahlara hediye edilen seccadeler, Milli Saraylar Dairesi'ne bağlı halı atölyesinde ilmek ilmek yenileniyor.
9: Şu an atölyemizde 6 tane Topkapı Sarayı'ndan gelen eserimiz var. Bu eserlerden 3 tanesi Safevi Devi topraklarında dokunmuş ve saraya hediye edilmiş 16. yüzyıla ait olan eserler işçilik olarak, renk olarak, doku olarak oldukça üst seviyede eserler.
10: İlmiğine, teline, geçkisine dokunmadan güçlendirmesini, sağlamlaştırmasını yapıyoruz.
11: İşte bu eserde 16. yüzyılda Topkapı Sarayı'nda kullanılan anahtar delikli Bergama halısı. Halı o kadar değerliydi ki Rönesans tablolarına dahi çizildi.
1: Restorasyonun en zor aşaması döneme ve halının dokusuna uygun renkli iplik bulmak.
9: Biz bu iplikleri piyasadan temin ediyoruz. Daha sonra tek renk beyaz olarak aldığımız ipleri kendi rengine uygun bir şekilde birebir kazanda kaynatarak boyuyoruz.
1: Atölyede bakıma alınan halı ve seccadeler restorasyonun ardından ait oldukları saray ve müzelerde sergileniyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Trabzon yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 26, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 20, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattalar yorumlayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Herkese merhaba, hoş geldiniz yeniden. Günaydın, iyi sabahlar. Gün başlıyor, devam ediyor. Saatlerimiz de 9'u gösteriyor. Son saat dilimindeyiz. Bağlantılarımızla başlayacağız. Şimdi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bosna kasabı olarak tarihe kazınan Ratko Mladić'in cenaze töreni hakkında açıklamalarda bulundu. Bize bu detayları ne söylediğini Emre Karaca şimdi aktaracak Ankara'dan. Emre?
1: Semih Şahin, 84 yaşındaki Ratko Mladić, insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle müebbet hapis cezası çektiği Hollanda'nın cezaevinde hayatını kaybetmişti ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da resmi törenle toprağa gömülmüştü. Buna tepki olarak da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli bir açıklamada bulundu. Açıklamanın önemli satır başları şu şekilde: soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladić'in cenaze töreninin işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez. Öncü Keçeli, söz konusu mahkeme kararlarının reddedilmesi veya hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılması mağdurların ve yakınlarının acılarını derinleştirmekte, aynı zamanda bölgede barış ve uzlaşı önünde yıllardır kararlılıkla sürdürülen çabalara zarar vermektedir ifadesini kullandı. Balkanların ihtiyacının geçmişten gerekli derslerin çıkarılarak huzurlu, müreffeh ve ortak bir geleceğin birlikte inşa edilmesi

0: edilmesi gerektiğine dikkat çeken Öncü Keçeli bu vesileyle başta Srebrenica soykırımı kurbanları olmak üzere Bosna Savaşı sırasında hayatını kaybeden tüm masum insanları bir kez daha saygıyla anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz ifadelerini kullandı.
1: Peki, Emre çok teşekkür ediyoruz. Emre aktardı detayları. Gerçekten bir savaş suçlusuna binlerce kişilik bir cenaze töreni düzenlemek akıl dışı. Daha önce de ifade etmiştik. Tarih affetmiyor ama bir taraftan kalabalık da bu suçu, bu suçluyu aklamış olmuyor. Şimdi Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını Kepez'e sıçradı. Alevlerin yükseldiği bir diğer tarafsa Serik ilçesi. 3 ilçede o yangınla mücadele devam ediyor. Yangın Karaöz mahallesinde başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda ev sakini tahliye edildi. Bölgede yaşayanlar da yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış bir evin tamamen yandığını söyledi. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara karadan devam edildi. 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personel çalışmalarını sürdürüyor. Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına da ulaştı. Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesini istedi. Bölgede tomalar konuşlandırıldı. Yangın bölgesine girişler, çıkışlar kapatıldı. Aksu Hayvan Barınağı tahliye edildi. Rüzgar yangının Kepez'e de sıçramasına maalesef sebep oldu. Kuzey Çevre Yolu'yla Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Bir diğer yangınsa Serik'te çıktı. Kuvvetli rüzgar çalışmaları zorlaştırdı. 5 ev yandı. Yanan bir evdeki engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın tarım arazilerine de sıçradı. Bazı seralarda alev aldı. Dileriz artık bu son olur ve bir an önce kontrol altına alınır, söndürülür. Şimdi pazar günü salt çoğunluğa ulaşılamadığı için Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi bugün tekrarlanacak. Belediyeye gidelim. Alihan Tok bize burada son gelişmeleri aktaracak. Alihan günaydın, kolay gelsin. Ne zaman başlayacak acaba seçim? Nedir detaylar?
2: Evet Semiha Şahin, birazdan başlayacak. Tabii boykottu aslında 5 Eylül'de yapılan, işte pazar günü yapılan o başkan vekili seçimi. Katılmadı Cumhuriyet Halk Partili ve Yeni Partili belediye meclis üyeleri. Ama bugün belediye başkan vekili artık seçilecek. Çünkü 5393 sayılı belediye kanununa göre bugün artık salt çoğunluk sağlanmasa dahi bir başkan vekili seçilecek. Şimdi çok kritik. Belediye meclis üyesi dağılımı 21'e 21. Yani durum şu anda ki burada da konuşuyoruz aslında bazı belediye meclis üyeleriyle, büyük bir ihtimalle kurayla seçilecek Üsküdar Belediyesi'nin yeni belediye başkanı. Çünkü hem Cumhur İttifakı hem de Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti İttifakı beraber şu anda 21'e 21. Ki Cumhuriyet Halk Partisi de artık yeni partiyle beraber hareket ettiklerini söylemişlerdi. Nasıl olacak? Şimdi 29 Temmuz'da bir operasyon yapılmıştı Üsküdar Belediyesi'ne ve 31 Temmuz'da Sinem Dedirtaş tutuklandı. Daha sonra aslında 5 Ağustos'ta bir belediye başkan vekili seçimi yapıldı burada. Ama orada Cumhuriyet Halk Partili Sibel Tan Çetinkaya ile AK Partili Dündar Ziya Gültekin yarışmıştı. Ama buradaki yarışa, buradaki seçime AK Parti teşkilatı itiraz etti. Daha sonra İstanbul 2. İdare Mahkemesi bu seçimi iptal etti. Ve bu seçim iptal olduktan sonra da tekrar yeniden seçime girildi. Ama şöyle bir durum var. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçen 4 Üsküdar Belediye Meclis üyesi var. Şimdi bu geçiş, bu transfer dengeleri değiştirdi. Yani daha önceden 27'ye 17 idi ittifak dağılımı. Ama bu 4 istifadan, transferden sonra Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AK Parti'ye geçti ve dağılım değişti. Yeni gözaltılar var tabii ki. Bununla beraber yine bu seçimden önce 2 belediye meclis üyesi daha gözaltına alınmış oldu ve şu anda durum 21'e 21 oldu. Peki nasıl oldu?

0: olacak. İlk turda, şimdi 4 turda tamamlanıyor. İlk turda aslında 31 üye, yani 3'te 2 çoğunluk aranacak. İkinci turda da, 3. turda 24 aranacak. 4. turda da eğer tabii eşitlik sağlanırsa, yani 21'e 21 çıkarsa burada kura seçimi yapılacak ve kura ile beraber artık yeni belediye başkan vekili seçilmiş olacak. Yani heyecanlı bir bekleyiş. Tabii ki burada iki farklı tarafta da şimdi kura'da ne çıkacak o konuşuluyor. Yani evet, burada belediye meclis üyeleri bu kez geldiler, biliyorlar zaten. Buraya salt çoğunluk sağlanmasa dahi belediye meclisinin içerisinde, birazdan seçim de başladı. Zaten belediye meclis üyeleri de içeriye girdi. Belediye meclis binasının çevresinde de zaten geniş bir güvenlik önlemi var. Bu güvenlik önleminden dolayı da şu anda içeride belediye meclis üyeleri de girdi. Yavaş yavaş seçime başlayacaklar, oylamaya başlayacaklar. Ama bahsettiğimiz gibi, yani ilk turda, ikinci turda 3'te 2 çoğunluk beklenecek. Ve eğer ki 3. turda da bu çoğunluk sağlanamazsa 4. turda bir fazla alan dahi belediye başkan vekilini seçmiş olacak. Bu da sağlanamazsa, eşitlik olursa kura çekilecek. Burada olacağız. Üsküdar Belediyesi çok hareketli olacak bugün. Bakalım nasıl olacak dengeler ve kura seçimine kalacak mı? O seçimin galibi kim olacak? Burada olacağız, takip edeceğiz ve sizlere aktaracağız.
1: Peki Alihan, teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyelim. Alihan Tok takipte. Bakalım kim kazanacak? Dün Özgür Çelik bir çağrıda bulunmuştu AK Parti ve MHP meclis üyelerine. Bu kötü akla ortak olmayacağına, en azından birkaç tanesinin, en azından bir iki tanesinin, üç tanesinin bu kötü akla ortak olmayacağına inanmak istiyorum. Bunu da Türkiye'ye göstermeliler demişti. Şimdi ekranlara gelen bir son dakika var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticaretine yönelik açıklamalarda bulundu. Tekrar Ankara'ya gidelim. Bu kez detaylar Emre Karaca'da. Emre, sendeyiz.
2: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirilen geniş operasyona ilişkin bilgileri paylaştı. Operasyonlarda nitelikli dolandırıcılıktan suç gelirlerinin aklanmasına, yasa dışı bahisten uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik 4 ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Antalya'da önce düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazanan, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin edip bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardığı değerlendirilen organize dolandırıcılık yapılanmasına bir darbe vuruldu ve bu kapsamda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların bir diğer adresi Gaziantep oldu. Gaziantep'te de yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde kaçırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. 33 şüpheliye yönelik bir operasyonla bahsediyoruz. Bu şüphelilerin 2021 ve 2026 yılları arasında 122 milyar TL'yi aşan bir para hareketliliği de bulunduğu tespit edildi. Bir diğer adres İstanbul. İstanbul'da da vatandaşları yasa dışı bahis ağlarına çeken, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında da 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Son adres ise İzmir. İzmir'de de Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki de çok sayıda taşınmaza, banka hesaplarına ve diğer mal varlığı unsurlarına da el konuldu. Bakan Gürlek bu 4 ayrı ilde yürütülen soruşturmalara ilişkin bir mesaj da verdi açıklamasında. Şöyle söyledi: suç örgütlerinin yalnızca üyelerini değil, suçtan elde ettikleri gelirleri, kullandıkları şirketleri ve mal varlıklarını da yakından takip ediyoruz. Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Bir kez daha belirtelim, 4 ilde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Nitelikli dolandırıcılıktan suç gelirlerinin aklanmasına, yasa dışı bahisten uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar farklı suç alanlarına faaliyet gösteren organize yapılır.

0: yönelik soruşturma kapsamında 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Emre Aytekin aktardı. Emre kusura bakma, az önce Karaca diyerek sana pas attım. Bizde iki tane kıymetli Emre var. İlkine bülten başında Emre Karaca'ya bağlanmıştık. Şimdi de Emre Aytekin aktardı bu son dakika soruşturmasının bilgisinin detaylarını. Şimdi devam edelim. Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp 10 mürettebatı 6. günde de aranıyor. Batık gemiye ROV cihazıyla 720 metre derinlikte ulaşıldı. Son gelişmeler için şimdi Silivri'ye gidelim. Buse Deviren bizi bekliyor. Son durumu aktaracak. Buse günaydın, kolay gelsin. Nedir bilgiler, son durum?
2: Semiha günaydın, kolaylıklar. Aslında tam bir hafta oldu. 7 günün içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemisi çarpışmıştı ve kazanın neticesinde de Tuğberk İmamoğlu aslında dakikalar içerisinde denizin karanlıklarına batmıştı ve şu anda da hala daha batık gemiden bir iz aranıyor. Aslında Cuma günü o iz bulundu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler ilk günden itibaren önce buraya Türkiye Cumhuriyeti gemisi Akın getirdi. Kurtarma gemisi. Tabii onunla birlikte de ROV cihazlarla birlikte, yani deniz altına indirilen cihazlar var. Sonar aramalar yapılıyor bunlarla. Onlarla birlikte de günlerce bir arama çalışması başladı. Hem onlar denizin içerisinde arama yaparken tabii ki o mürettebatında ailesi bu alanda endişeli bekleyişini sürdürdü diğer yandan. Cuma günü Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye ulaşıldı ROV cihazlarla birlikte. İlk önce ismine ulaşıldı. 720 metrelik bir alanda. Normalde hani izleyiciler de belki merak ediyordur. Çünkü biz zaman zaman hani ekranlara da taşıyoruz. SAT komandoları ya da işte kurbağa adamlar da denize inip batık arayabiliyorlar ya da işte cansız beden arayabiliyorlar. Ancak 720 gibi çok ciddi bir metrenin altında olduğu için normalde artık insanların Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekiplerin de girebileceği bir alan değil. Yanlış hatırlamıyorsam 400 metreye kadar dalış gerçekleştirebiliyorlar onlar. Artık 720 metrenin altında ROV cihazları iniyor ve sonar aramalar gerçekleştiriliyor. Sonar aramaları da çok sık dile getiriyoruz. Peki sonar aramalar ne? Sonar aramalar ise deniz altındaki su dalgalarının tespitiyle birlikte, aslında nesnelerin hareketi o su dalgalarının sesiyle birlikte tespit ediliyor ve yönünde bu şekilde tahmini olarak hesap yapılıyor ve aslında Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan geceden Cuma'ya kadar 7-24 esasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler TCG Akın'la birlikte bu aramayı gerçekleştirdiler ve neticesinde de şu an için batık geminin enkazına ulaşabildiler ama ne yazık ki henüz 10 mürettebattan bir haber yok. Tabii ki ilk günler onlara ulaşabilir miyiz acaba, kurtarılabilirler mi diye düşünülüyordu ama artık gün geçtikçe tabii ki umutlar da azalıyor. Bu alanda Silivri'de de tabii ki yakınlarının da bekleyişi en azından 10 mürettebatın naaşına ulaşabilmek için burada da günlerdir bekliyorlar. Gemiyle alakalı tabii ki bir yandan arama çalışmaları devam ederken diğer taraftan da soruşturma süreci başlamıştı. Alsu gemisine bir şey olmamıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi denizin o karanlıklarına indiğinde, battığında Alsu'nun iki kaptanı tutuklandı biliyorsunuz. Bilirkişi raporu da hazırlandı konuya dair. Ama tabii ki en önemlisi İmamoğlu isimli gemiye ulaşıldıktan sonra üzerinde bulunan emarelerle birlikte kazanın asıl sebebi aslında ortaya çıkmış olacak. Aslında bilirkişi raporu biraz ön hazırlanmış gibi düşünebiliriz. 10 mürettebat elbette ki öncelikli ama gemiden kalacak, bulunacak o emarelerle birlikte de kazaya ilişkin detaylar ve cevapsız sorularda netlik kazanacak. Takip edeceğiz. Bugün 7. gün içerisindeyiz. Aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyoruz. Silivri'deki son durum Buse Deviren bizlere aktardı. Şimdi KKTC'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında da arama çalışmaları sürüyor. Faciada can kaybı 14'e yükseldi. KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü'nün görevine son verilmesiyle bu olayla ilgili görevden alınanların sayısı da 6'ya çıktı. Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 554 metre derinlikteki enkazda robotik cihazlarla yürütülen çalışmalara 9 gemi ve 11 hava aracına ek olarak TCG Işın, TCG Alemdar liderlik ediyor. KKTC Başbakanı Üstel arama çalışmalarının kesintisiz olarak sürdüğünü belirtiyor. Facia hakkında soruşturma da devam ediyor. KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasıyla başlayan bu süreçte KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in de görevine son verildi. Böylece görevden alınanların sayısı 6'ya yükseldi. Girne Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra batmıştı. Yaklaşık 35 dakika sonra gemiyle sinyal kesilmişti, alınamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün kabine toplantısının ardından konuştu. Ahlat ve Malazgirt'te verdiği o birlik ve beraberlik mesajlarının altını bir kez daha çizdi. Bu topraklarda kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyiz dedi.
3: Açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız.
4: Kimse farklı hayallere sürüklenmesin dedi. Tarihin akışını kimse değiştiremez mesajı verdi.
3: Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Türkiye kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
4: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrasında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırgan politikasını sürdüren İsrail'i hedef aldı.
3: En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir.
4: Erdoğan ekonomik verilere ilişkin yükselen ivmeye dikkat çekti.
3: İhracatımız 2026 yılının ilk 8 ayında %4 artışla 185 milyar dolara çıktı. Sene sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 1,7 milyar dolarlık fark kalmış oldu.
4: Erdoğan sosyal konut kampanyasına ilişkin detaylar paylaştı.
3: İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
1: Efendim saatlerimiz 9'u geçiyor. Bakalım piyasalar güne nasıl bir açılış yaptı? Bir rakamları ekranlarınıza getirelim. Dolar 48-45 civarında. Euro ise 56.37'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi de 1.16 seyrinde. Bir altına da bakalım. Doların euronun ardından. Şimdi altının ons fiyatı düşüşte, 44 civarında. Brent petrol 98.30, ABD ham petrolü ise 94.16'dan işlem görüyor. Petrol fiyatları yükselişte. Şimdi tek tek altına bakalım, grama, çeyreğe, tama. Gram altın 6.875 liradan işlem görürken çeyrek altının fiyatı 11.240 lira. Yarım altınsa 22.484 lira civarında. Tam altının fiyatı da yaklaşık 44.832 lira. Evet, piyasaları da gördük. Devam edelim. Yine ekonomiyle devam edelim. Türk ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği orta vadeli programla bütçedeki stratejik öncelikler de belli oldu. Şimdi buna göre bütçe harcamalarında en fazla artış %229'la savunmada olacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün yatırımları için ayrılan bütçe harcamaları ise %139 artacak.
5: Devam eden savaşlar, uluslararası krizler. Jeopolitik risklerin yükselmesiyle Türkiye savunma yatırımlarını hızlandırdı. Bütçede savunmaya ayrılan

0: Toplam pay %229 artırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı orta vadeli programda kamu bütçesinin yönlendirileceği öncelikli alanlar da yer aldı. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği OVP'ye göre bütçe harcamalarında en yüksek artış %229'da savunmada olacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün yatırımları için yapılan bütçe harcamaları da %139 artacak. Maden aramalarını %150'lik artışla sosyal konut, %103 ile organize tarım bölgesi, %71 ile içme suyu yatırımları takip edecek. Geçen yıl Türkiye'nin askeri harcamaları dolar bazında bir önceki yıla göre %7,2 artış göstererek 30 milyar dolar olmuştu. Artan risklerin etkisiyle küresel askeri harcamalarsa 2025'te 2 trilyon 887 milyar dolarla en üst seviyeye ulaşmıştı.
1: Efendim şimdi gelin Türkiye Gazetesi'nden bir haber ekrana getirelim. Esnek mesai ve uzaktan çalışma modeli geliyor. Orta vadeli programla çalışma hayatında ezberleri bozacak yeni formüller devreye alınıyor. İş ve hayat dengesini kurmak maksadıyla esnek mesai, ebeveynlere uzaktan çalışma imkanı ve ülke çapında kreş seferberliği başlatılacak. Devlet çalışma hayatında istihdamı arttırmak, işte atıl iş gücünü azaltmak maksadıyla yeni uygulamaları devreye almaya hazırlanıyor. 2027-29 dönemini kapsayan orta vadeli programa göre iş ve hayat uyumu güçlendirilecek, esnek süreli çalışma modelleri geliştirilecek, çalışma günlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve yeni dönemde iş gücü piyasasına girişin önündeki beceri, bakım, iş arama ve bölgesel uyumsuzluk kaynaklı engeller azaltılacak. İş gücü piyasası dışında kalan kişilerin kayıtlı ve sürdürülebilir istihdama geçişleri de desteklenecek deniyor. Bu anne babalar için tabii önemli, kıymetli. Evden çalışma, çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlar için işletmelerin kısmi ya da tamamen uzaktan istihdam imkanları sunmaları devlet tarafından desteklenecek. Kreş de çok mühim. Merkezi hükümet, yerel yönetimler ve özel sektörün işbirliğiyle kurumsal bakım kreş hizmetleri yaygınlaştırılacak. İş yerlerindeki kreş hizmetleri özellikle kadın istihdamını destekleyecek şekilde genişletilecek. Ebeveyn izni, bakım sorumluluklarının anne ve baba arasında daha dengeli paylaşılmasına imkan sağlayacak şekilde ebeveyn izinleri de yeniden düzenlenecek diyor Türkiye Gazetesi haberinde. Son derece önemli bir mesele esnek mesai ve uzaktan çalışma modeli. Buna ilişkin neler yapılabileceği. Şimdi devam edelim sıradaki haberle. Dünyada artan gerilim, bitmeyen savaşlar, iklim krizinin de bir taraftan etkilerini iyiden iyiye hissediyoruz. Gıda fiyatları küresel ölçekte artıyor. Peki dünya bir tahıl kriziyle acaba karşı karşıya mı? Orta ve uzun vadede gıdaya erişim ciddi bir sorun haline gelir mi, gelmez mi? Tüm bu soruların yanıtları İrem Şimşek'in dosya haberinde şimdi. Gelsin ekrana.
2: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle büyük sorunlar yaşandı.
3: Belirsizliğin artmasıyla beraber çiftçi iyice karamsarlaştı. Ciddi bir tarımsal kuraklık vardı.
4: Ve gıda arzı da belirsizlikleri sevmiyor.
0: Devam eden savaşlar, iklim krizi ve artan belirsizlik ortamı. Bu durum her şeyi olduğu gibi gıdaya erişimi de vuracak. Dünya tahıl kriziyle karşı karşıya.
2: Maalesef şu an dünyada temel gıdaya erişim oranında %22'lik bir azalma istatistiğini Birleşmiş Milletler FAO vermiş durumda.
4: Ürünün hem rekolte düşüyor hem de kalite kaybı oluyor.
5: Buğday hem mutfağımızın vazgeçilmez ham maddesi hem de küresel ekonominin en hassas terazisi. Bir yanda devam eden savaşlar, diğer yanda iklim krizi bu terazinin dengesini bozuyor. Dünyanın tahıl ambarları alarm veriyor.
0: Bundan 4 yıl önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşı bu krizi tetikledi. Her iki ülkenin de en stratejik ürünü buğday. Sekteye uğrayan ticaret, o buğdayın başka ülkelere ulaşmasını bir süre neredeyse imkansız hale getirdi.
4: Arzda yaşanan, sevkiyatta yaşanan problemler genel itibariyle büyük bir zorluk yarattı.
2: Karadeniz'deki gemi taşımacılığında büyük sorunlar yaşandı ve üretilen ürünün lojistiğinde de çok büyük fiyat artışlarına ve olumsuz etkilere neden oldu.
0: Belirsizlik hızla arttı. Ham madde ve yakıt maliyetlerinin artışı, lojistik sevkiyatın da zorlaşmasıyla üretim yapamaz hale gelenler bile

0: oldu.
1: Son yıllarda devam eden savaşlar tahıl taşımacılığını sekteye uğratıyor. Kötü hasat beklentileri gıda fiyatlarını tırmandırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Temmuz ayında küresel gıda fiyatları son 3 yılın zirvesine çıktı.
2: Ham madde fiyatları arttığı zaman çiftçiler de gerekli kimyasalı, gerekli gübreyi, gerekli tarım ilacını kullanmaktan geri duruyorlar.
3: Toprağa tohumu attığınız zaman neyle karşılayacağını bilemiyorsunuz. Gübre fiyatının ne olacağı, mazot fiyatının ne olacağı, satacağınız ürünün fiyatının ne olacağı hiç belli değil.
0: Ve iklim krizi. Aşırı hava olayları da birçok bölgede çiftçiyi vurdu. Krizi tetikleyen bir başka sebep oldu.
3: Özellikle geçen yıl ciddi bir tarımsal kuraklık vardı. Ekilemeyecek, biçilemeyecek durumda tarlalar oldu.
0: Peki bu kriz gıdaya erişimi nasıl etkileyecek? Araştırmalar ne söylüyor?
1: Dünya Gıda Programı'na göre 2027 yılının sonuna kadar günlük gıda ihtiyacını karşılayamayanların sayısı 225 milyondan 274 milyona kadar çıkabilir.
0: Yani artık tehlike çanları çalıyor. Bu kriz kısa vadede sanılandan çok daha ağır sonuçlara yol açabilir.
3: Gıdanın başlangıcı çiftçinin tarlasıdır. Oradaki sorunları çözemezsiniz, gıda problemini de çözemezsiniz.
2: Dünyanın paralelinde ülkemizde de etkilenecektir mutlaka. Çünkü gıdanın uluslararası ticaretini yapıyoruz.
0: Bu krizi atlatmanın yollarına gelince.
2: Öncelikle üretileni korumak açısından alınan tedbirler, belki iklim akıllı gıdaların ekilmesi, üretim deseni yani üretim planlamasının buna uygun olması lazım. Çiftçinin de bu bilinçli olması lazım. Yani bu planlı ekim işine direnç göstermemesi lazım.
4: Efendim şimdi hızlıca Hürriyet gazetesine gidelim. Vergi'de 3 yılın haritası netleşti diyor gazete. Şimdi kayıt dışıyla mücadeleye yönelik bir plan dikkat çekti orta vadeli programda. Dijital dönüşümün sık sık vurgulandığı planda kayıt dışılıkla mücadele kararlılıkla sürdürülecek. Dijital dönüşümün sunduğu imkanlardan yararlanılarak denetim süreçleri güçlendirilecek. Yapay zeka, büyük veri gibi teknolojik imkanlar sayesinde vergisel hatalar asgari düzeye indirilecek deniyor. Şimdi önceki gün açıklanan 2027-29 dönemini içeren orta vadeli programda vergide adalet ve etkinliğin artırılması amacıyla neler yapılacağı sıralandı. Şimdi buna göre vergilerin bütçe ve gelirleri içindeki payı arttırılacak. Kayıt dışılığın azaltılması yoluyla doğrudan sağlanacak bu. Kamu maliyesinde sürdürülebilir gelir kaynaklarının arttırılması için vergi tabanının genişletilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek. Dijital dönüşüm vurgusu burada önemli. Büyük veri üzerinde uygun analiz teknikleri kullanılarak sektörel, finansal ve tematik risk analizi değerlendirme çalışmaları yürütülecek. Çalışma sonuçları da ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak. Prim tabanının genişletmek üzere kayıt dışı istihdam ve ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri arttırılacak. Yine dijital ekonomi ve yeni iş modelleri kapsamında ortaya çıkan yeni iktisadi faaliyetlerin kavranmasını, kayıt altına alınmasını destekleyen uygulamalar geliştirilecek diyor. Şimdi buna göre vergi gelirlerinin bu yıl sonunda 14 trilyon 585 milyar lira olması bekleniyor. 2027 yılında vergi gelirlerinin 19 trilyon 906 milyar lira, 2028'de 23 trilyon 973 milyar lira, 2029'da ise 27 trilyon 718 milyar lira olacağı tahmini var. Yine bu rakamlarda Hürriyet gazetesinde vergide 3 yılın haritası netleşti başlığında haberinde paylaşılmış. Gayrimenkullerin gerçek değerleri üzerinden işlem yapılmasını sağlayacak çalışmalara da ayrıca devam edilecek. Devam edelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da denizleri koruma çalışmalarına devam ediyor. MAPA Şamandıra sistemi 17 koyda faaliyet gösteriyor. Bu sistem sayesinde hem teknelerin öyle gelişi güzel çapa atmasının önüne geçiliyor. Hem de deniz çayırları başta olmak üzere deniz ekosistemi korunuyor.
5: Deniz çayırları, ekosistem korunacak. Teknelerin gelişi güzel çapa atmasının önüne geçilecek. Tekne trafiği de kontrol altına alınacak. Dalaman ve Göcek koyları Mapa Şamandıra sistemine emanet.
6: Göcek'teyiz. Doğayla mavinin buluştuğu, mavinin bin bir tonunun yer aldığı Boynuzbükü'ndeyiz. Artık bu koylarda çapa yerine Mapa Şamandıra

0: Hidra sistemi hayata geçiyor.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı MAPAŞ Amandıra sistemi 17 koyda faaliyet gösteriyor. Sistemle su altına yerleştirilen ekolojik tonozlarla deniz çayırları korunuyor.
2: 7 gün 24 saat görev yapan uzman palamar ekiplerimiz tarafından şamandıralara doğru şekilde bağlanıyor. Koylardaki tekne trafiği ve atık yönetimini de daha düzenli, planlı ve sürdürülebilir şekilde yönetiyoruz. Buradaki önceliğimiz denizlerimizin korunması, koylarımızın temizliği ve çevresel sürdürülebilirliğin devam etmesi.
1: Göcek'te kullanılan MAPA Şamandıra sistemi, deniz tabanındaki hassas ekosistemi korumak için geliştirilmiş özel bir demirleme yöntemi. Sistem 856 tekneye hizmet verecek kapasitede.
2: Özellikle rastgele atılan çapalar deniz tabanına ve denizlerin akciğerleri olarak kabul edilen deniz çayırlarına zarar veriyor. Bu alanların kendini yenilemesi uzun yıllar alıyor. Bu sistemle tekneler çapa atmadan MAPA Şamandıra istasyonlarına güvenli şekilde bağlanıyor.
1: Fethiye Körfezi'nde ise biriken dip çamurunun kaldırılması için özel bir sistem uygulanıyor. Denizleri tehdit eden dip çamuru TÜÇA 1 gemisiyle temizleniyor. Günde 7000 metreküp çamur çıkarılıyor. 7/24 esasıyla çalışan sistemle ekosistemin nefes alması hedefleniyor.
3: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dersan Tersanesi'nde yapılan ürünleri inceledi. Aliyev ve Aziz Yıldırım'ın da eşlik ettiği ziyarette Salvo ve Kayra insansız deniz araçları tanıtıldı. Aliyev, Bakü'deki Dersan ve Miras ortak üretim tesislerini gezdi. Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım'la birlikte tesiste geliştirilen ürünleri inceledi. Salvo isimli silahlı insansız deniz aracı, Kayra adlı kamikaze insansız deniz aracı hakkında bilgi aldı. Aliyev, Miras Dersan ortak üretim tesisinde araçların üretim sürecine dair de bilgilendirildi. Efendim, Samsun'da işlediği bir suçtan dolayı 8 yıldır aranan erkek hükümlü tanınmamak için kadın kılığına girdi. Yıllarca polisten kaçsa da sonunda yakayı ele verdi. 2010 yılında Samsun'da hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezası aldı. Cezaevine girmemek için izini kaybettiren genç tanınmamak için 8 yıl boyunca kadın kılığında yaşadı. Kız kardeşinin kimliğini kullandı. Polisin titiz çalışması TB için sonun başlangıcı oldu. İstanbul Kadıköy'de saklandığı belirlenen kadın kılığındaki hükümlü operasyonla yakalandı. Hakkında başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle adli işlem de yapıldı. ABD Başkanı Trump'la devam edelim şimdi. Gece boyunca sosyal medyadan paylaşım yaptı. New Mexico eyaletinin adını değiştiren Trump, kendisini en iyi Amerikan başkanı olarak da gösterdi. Beyaz Saray'da Trump'ı yeşil fener kılığında gösteren bir video paylaştı.
4: New Mexico eyaletinin adını değiştirdi. Kanada Başbakanı Carney'i buz hokeyinde devirdi. Sosyal medyadan yaptığı her paylaşımla gündem olan ABD Başkanı Trump, gece boyunca paylaşım yaptı. Trump'ın New Mexico eyaletinin adının New America yani Yeni Amerika olarak değiştirilmesini öneren bir harita görseli paylaşması dikkat çekti. Trump'ın paylaşımına eyalet yönetiminden tepki geldi. New Mexico valisi, eyaletin adının hiçbir şekilde tartışmaya açık olmadığını söyledi. Zaman zaman Kanada yönetimine yüklenen Trump, Kanada Başbakanı Carney'i buz hokeyinde devirdiği bir görsel de paylaştı. Yapay zeka ile oluşturulan görselde Carney'e ayağa kalk vali dediği bir ifade kullandı. ABD Başkanı kendi görselinin üzerinde o tüm zamanların en büyük başkanı olarak tarihe geçecek ifadesinin yazılı olduğu bir paylaşım da yaptı. Kendisini diğer başkanların en üzerinde gösteren bir görsel kullandı. ABD Başkanı arka planda dünya ve bir Amerikan bayrağının yer aldığı yakın çekim bir ay fotoğrafı da paylaştı. Görselin üzerinde ay bizimdir ifadesini ekledi. Uzay temalı paylaşımlarının ardından Beyaz Saray'da yapay zeka ile üretilen ve Trump'ı yeşil fener kılığında gösteren bir video paylaştı. Kısa sürede yayılan videoda Trump, parıldayan yeşil bir güç yüzüğü takıyor. Bu yüzüğün yaydığı ışığı göç ve Amerikan imalat sektörüne dair sahnelerde yönlendiriyor.
3: Her şey kişisel marka yönetimi. Şimdi 11 NATO ülkesi 400 personelin katılımıyla Grönland'da tatbikata başladı. Aynı gün AB Komisyonu Başkanı von der Leyen adayı ziyaret etti ve Grönland'a 200 milyon euroluk yatırım paketini açıkladı.
1: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Grönland'ı ziyaret etti. Adaya 200 milyon euroluk yatırım paketini açıkladı. Von der Leyen, Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'la ortak basın toplantısında konuştu. Grönland'a yatırım paketinin bağlantı, temiz enerji ve kritik ham maddeler alanlarına odaklanacağını bildirdi. Von der Leyen,

0: açıklamasına göre Grönland'ın uydu kapasitesi artırılacak. Ülke daha hızlı internet erişimine kavuşacak. Yeni hidroelektrik santralleri desteklenecek.
1: AB, Danimarka Krallığı ve Grönland halkıyla tam dayanışma içindedir. Bu dayanışmamızı sürdüreceğiz. Burada çok net şekilde belirtmek ve tekrar vurgulamak istiyoruz ki Grönland'ın geleceğine karar verecek olanlar Grönland ve Danimarka halklarıdır. Başkası değil.
0: Grönland Başbakanı ise konuşmasında tek başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz sınavlarla karşı karşıyayız dedi.
2: Grönland'ın AB'ye, AB'nin de Grönland'a ihtiyacı var.
0: Danimarka Başbakanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın anlaşmalara nasıl tepki vereceğine yönelik soruyu yanıtladı. Baskı altında kaldığımız gayet açık bir gerçek dedi. Ancak güvenlik ve savunma konularında hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa ile yakın işbirliği yapmak istediklerini kaydetti. Von der Leyen'in ziyareti 11 NATO ülkesinin Grönland'daki ortak tatbikatının başladığı gün gerçekleşti. Arktik Kalkanı adlı tatbikata yaklaşık 400 askeri personel katılıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri tatbikatta yer almıyor. Amerikan Başkanı Trump daha önce Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istediğini söylemiş. Danimarka ve Grönland ise adanın satılık olmadığını savunmuştu.
3: Hem Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'in erken seçime gidileceğini açıklamasının ardından da hükümetten bir açıklama geldi. Erken seçimlere gitmek için parlamentonun feshedilmesi çağrısı yapıldı. Fesih çağrısını Sırbistan Başbakanı Maçut yaptı. Ve halkın bir kesiminin erken parlamento seçimleri istediğini dile getirdi. Sorumlu bir hükümet bu tür talepleri görmezden gelmez diyor. Tren kazasında hayatını kaybedenler için başlayan eylemler kısa sürede yolsuzluk, işte kötü yönetim ve demokratik gerileme eleştirilerinin merkezine dönüşmüştü. Öğrencilerin öncülük ettiği protestolarda erken seçim de talep ediliyor. Cumhurbaşkanı Vučić de geçtiğimiz ay sonunda erken seçime gidileceğini söylemişti. 18 veya 25 Ekim'e işaret etmişti. Ancak net tarihi henüz açıklamış değil. Ve İsrail gazetecilere yönelik saldırılarına bir yenisini ekledi. Lübnanlı gazeteci Ali Şebib canlı yayına hazırlandığı esnada saldırının hedefi oldu. Lübnan merkezli Almanar televizyonu muhabiri Nebatiye'deki İsrail hava saldırısında yaralandı. Şebib, İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bölgede canlı yayına hazırlanıyordu. Saldırı sırasında muhabirin yaralandığı anlarda işte kameraya bu şekilde yansıdı ekranda. Muhabir ve kameraman saldırının ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının stabil olduğu açıklandı. İsrail ordusu Nebatiye çevresinde Hizbullah'a ait silah depoları ve altyapı noktalarının vurulduğunu savundu. Son günlerde İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları arttırdı. İşgal güçlerinin saldırılarında yalnızca 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a saldırılarında can kaybı 4380'i aştı. Şimdi Lübnan'da durum böyle. Bir de Gazze tarafına bakalım. İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, duymayan yoktur kendisini, yeni bir skandala imza attı. Dedi ki Gazze'de etnik temizlik için göç ofisi kuracağız. Etnik temizlik için. Şimdi İsrailli başkanın bu iddiasına göre plan 27 Ekim'deki seçimlerde de, daha doğrusu o seçimlerin hemen ardından devreye girecek.
4: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki Filistinlileri sürgün planını açıkça ilan etti. Gönüllü göç adı altında etnik temizlik yapmak için hükümet bünyesinde göç ofisi kuracaklarını söyledi. Filistinlileri yerinden etmenin tek ve gerçek çözüm olduğunu iddia eden Ben-Gvir, sözde göç ofisinin başına kendi partisinin geçeceğini duyurdu. Planın ise 27 Ekim'deki seçimlerin ardından hayata geçirileceğini belirtti. İsrail basınına sızan planlar skandalın boyutunu gözler önüne seriyor. Bağı koparma 710 adını taşıyan sürgün planına göre Gazze'de yaşayan 2 milyon 200 bin Filistinlinin büyük bir bölümünün bölgeden çıkarılması hedefleniyor. İddiaya göre ilk yıl 250 bin, 3 yıl içinde 1 milyon 110 bin ve 7 yılın sonunda yaklaşık 1 milyon 860 bin Filistinlinin Gazze'den ayrılması planlanıyor.

0: planlanıyor. Plan, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın daha önceki açıklamalarıyla da örtüşüyor. Katz, Filistinlileri Gazze'den çıkarma planının iptal edilmediğini, sadece şimdilik dondurulduğunu söylemiş. Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları Katz'ın açıklamalarını şiddetle kınamıştı.
1: Yani bunu bir devlet politikası gibi açık açık söylemek, hiç çekinmemek, insan öldürmeyi, meşru hale getirmeyi zaten düşünmek, bunu yapmak, bir taraftan bunu normalleştirmek, bu toplu sürgünü ne kadar tehlikeli bir siyaset dili, ne kadar fütursuz ama işte önünde duran, durabilen hani bir ortak bir dünya da maalesef yok. ABD, İran'a 1 Eylül'de yaptığı saldırılarda da bir düğünün vurulmasına ilişkin soruşturma başlattı. AB basınına göre Savunma Bakanlığı atılan bir bombanın hedefini ıskalayıp düğüne isabet ettiğini düşünüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı İran'daki bir düğüne hedef alan saldırı hakkında soruşturma başlattı. Amerikan basınına göre bakanlık atılan bir bombanın hedefini ıskalayarak düğünün yapıldığı evi vurduğunu düşünüyor. Soruşturmaya ilişkin haber Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan yetkililer olaya hedefini ıskalayan bir bombanın neden olduğunu düşünüyor. Yetkililere göre Amerika Birleşik Devletleri saldırıları düğünün yapıldığı evin yakınlarında bulunan bir haberleşme kulesine hedef alıyordu. Amerikan donanmasına ait savaş uçakları kuleye 6 bomba attı. Bunlardan 5'i hedefini vurdu. Ancak bir bomba hedefi ıskalayarak düğün evine isabet etti. Washington Post haberleşme kulesiyle vurulan evin arasındaki mesafenin yaklaşık 130 metre olduğunu yazdı. Pentagon evin bilinçli olarak hedef alındığını reddediyor. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada Amerikan ordusu asla sivilleri hedef almaz açıklaması yapmıştı. İran'sa saldırı hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığına mektup gönderdiklerini açıkladı. Mektupta saldırı hakkındaki bulgular paylaşıldı. Olayın hukuki değerlendirmeye tabi tutulması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1 Eylül'de yaptığı saldırıda Sirik ilçesine bağlı Kueştek'te bir düğün isabet almış, saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 67 kişi de yaralanmıştı. Amerikan ordusu 28 Şubat'ta da Hürmüzgan eyaletine bağlı Minap kentinde bir ilkokulu vurmuş, saldırıda çoğu çocuk 168 kişi hayatını kaybetmişti. Amerikan Savunma Bakanlığı bu saldırı hakkında da soruşturma başlatmıştı. Ancak soruşturma hala sonuçlanmadı.
1: Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi doğurganlık hızının gerilemesi üzerine harekete geçti. Nüfus vizyon raporu hazırladı. 11 maddelik bir rapor bu. Nüfusu arttırmak için hangi öneriler peki sıralanmış? Gelsin ekrana.
2: 3 veya daha fazla çocuk sahibi ailelere 0 faizli uzun vadeli konut ve taşıt kredisi, %50 indirimli elektrik, su ve gaz hizmeti. MHP Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Birimi tarafından Türkiye'nin demografik geleceğine ilişkin bir araştırma raporu hazırlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, Türkiye'nin nüfus vizyonu başlıklı raporunun MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunulduğunu duyurdu. Raporda Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 2001 yılında 2,38 çocukken 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2025 yılında 1,44 çocuk olarak gerçekleştiği vurgulandı. Önerilerse 11 maddede sıralandı. Annelerin emeklilik prim günü ve yaş şartının çocuk sayısına göre azaltılması da öneriler arasında yer aldı. 3 ve daha fazla çocuklu ailelerin gelir vergisinin tamamen kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi. Bu ailelere 0 faizle uzun vadeli konut ve taşıt kredisi verilmesi de önerildi. Raporda 3 ve daha fazla çocuk sahibi olan ailelere elektrik, doğalgaz, su ve internet hizmetlerinde %50 indirim uygulanması da öneriler arasında yer aldı. Kentten kıra göç etmek isteyen genç evli çiftler, kırsalda konut tahsisiyle tarım ve hayvancılık teşvikleriyle desteklenmesi gerektiği ifade edildi.
1: Şimdi Hürriyet'ten bir haber gelsin. OECD Eğitim ve Beceri Başkanlığı Direktörü Türkiye başarı hikayesi yazıyor diyor. PISA 2025 sonuçları bugün Slovakya'nın başkenti. Bratislava'da.

0: açıklanıyor. OECD Eğitim ve Beceri Başkanlığı Direktörü Türkiye'nin PISA değerlendirmesinde başardıkları dünyanın dikkat etmesi gereken bir başarı hikayesi dedi. 10 öğrenciden 7'sine öğretmen desteği var. Her 10 Türk öğrenciden 7'sinin öğretmenlerinin öğrenimleriyle ilgilendiğini, anlayana kadar öğretmeye devam ettiğini ve en çok ihtiyaç duydukları anda ek destek sağladığını söylediğini kaydediyor. Öğrenciler ayrıca 10 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında sınıflardaki ortamın daha iyi olduğu bildiriliyor. PISA, Türk öğrencilerin dijital teknoloji ve yapay zekanın hevesli kullanıcıları olduğunu da gösteriyor. Hükümet de bu potansiyeli dikkate alarak dijital cihaz eksikliğinin giderilmesini öncelik haline getirdi. Gençlerin bu yeni dünyada yollarını bulmalarını şimdiden yardımcı olan çok sayıda öğretmen ve takdiri de hak ettiğini gösteriyor demiş Hürriyet gazetesi. Dünyaya örnek oluyor başlığı da yine yerini almış. Bugün açıklanacak o sonuçlarda Türkiye'nin 3 temel alanın tamamında önemli bir başarı göstermesi bekleniyor. Hadi bakalım, bekliyoruz o sonuçları. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası da başladı. Hem anne babalar hem de öğrenciler heyecanlıydı tabii. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar da devam edecek.
1: Minik öğrenciler ilk kez okulun yolunu tuttu. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri başladı. Hem anne babalar hem de öğrenciler heyecanlıydı.
2: Mutlu. Çünkü bugün 1. sınıfa başladım.
3: İlk oğlum, ilk heyecanım. İkinci oğlumda da inşallah bu heyecanı yaşamak istiyorum. Bugün daha bir heyecanlıyız. Çantamızı aldık, suluğumuzu aldık. O şekilde inşallah güzel bir dönem bizi bekliyor.
1: Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak.
4: Uyum haftası kapsamında öğrencinin okulu, arkadaşlarını, öğretmenini ve günlük düzenini güvenli biçimde tanımaları, ailenin ise program hakkında bilgilendirilmesi amaçlandı.
1: Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için ayrı ayrı hazırlanan çocuğumla okula ilk adım defteriyle, çocukların aileleriyle gerçekleştirdikleri etkinlikler ve okul deneyimleri kayıt altına alınacak.
5: Öğretmenimizi çok merak ediyorduk. Onu görünce iyice heyecanlandık. Bence güzel bir şey. Velilerin de olması, bizim de okulu tanımamız açısından, öğretmenleri daha yakından tanımamız açısından güzel.
2: Mutluyum. Bugün öğretmenimle tanıştım.
1: Bu yıl ise kamuda çalışan ebeveynler için uyum haftası kapsamında yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izini sayılacak.
6: Ben çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Bakalım hepimiz için, her veliler için güzel bir yıl olsun.
0: FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C grubu 3. ve son maçında Türkiye Porto Rico'ya 71-71 mağlup oldu. Bu sonuçla 3. yenilgisini yaşayan A Milli Kadın Basketbol Takımı grubu 4. ve son sırada tamamladı. Milliler turnuvaya veda etti. Bu haber gelsin ekranlarınıza. Gün başlıyorunda sonuna geldik artık. Bizden hemen sonra Serap Belet karşınızda olacak. Yarın yine aynı saatte 7'de buluşalım. Güne beraber başlayalım. Hoşçakalın.
7: Pota'nın perileri 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na erken veda etti. Milli takım C grubundaki 3. ve son maçında Porto Rico ile karşılaştı. Milliler Sevgi Uzun'un 10 sayı kaydettiği ilk periyodu 20-19 önde tamamladı. Başa baş geçen ikinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve topu iyi paylaşarak hücumda etkili olan Milliler 18. dakikada farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Ay Yıldızlı ekip soyunma odasına 40-37 üstün gitti. 3. çeyrekte farkı daha da açan milli takım son çeyreğe 58-51 önde girdi. 4. ve son periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Porto Rico 32. dakikada öne geçti. Skor üretmeye devam eden Porto Rico 37. dakikada farkı 7'ye kadar çıkardı. Kalan bölümde milli takım geri dönmeye çalışsa da Porto Rico karşılaşmadan 75-71 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından 3. maçında 3. mağlubiyetini yaşayan Pota'nın perileri turnuvaya grup aşamasında veda etti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.

0: İyi günler, para gündeme hoş geldiniz. 8 Eylül Salı bugün ve Salı gününe ne yazık ki yangın haberleriyle başlıyoruz para gündeme. Antalya dünden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aksu'da başlayıp Kepez'de sıçrayan yangına müdahale devam ediyor. Serik'teki yangın kontrol altına alındı. Tedbir amacıyla bazı mahalleler tahliye edildi. Görüntüleriyle birlikte son bilgileri hemen sizinle paylaşalım. Aksu ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarla birlikte büyüdü ve Kepez ilçesine sıçradı. Antalya'da 5 mahallenin çevresinde geniş bir alanda etkili olan yangına müdahale devam ediyor. Çalışmalara 5 uçakla ondan fazla helikopter ve 600'ün üzerinde personel katılıyor. Antalya-Isparta karayoluna kadar ulaşan yangının yolun karşısına geçmesi engellendi şu an için. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi bölgede. Kentteki bir diğer yangın Serik ilçesindeydi. 2 mahallede çıkan yangın nedeniyle burada da bazı evler tahliye edildi. Görüntülerde de alevlerin ve dumanın yerleşim yerine nasıl yaklaştığını görüyorsunuz. 5 ev ve seralar ne yazık ki yangında kül oldu, yandılar. Dumandan etkilenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Gece boyunca müdahale sürdü. Serik'teki yangın sonunda gece boyu yapılan çalışmalarla kontrol altına alınabildi. Hemen yakınından Adana'dan da bir yangın haberi var. Adana'nın Kozan ilçesinde bir orman yangını başladı. Yangın bölgesine yakın olan yerleşim yerleri güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yangın ilçeye bağlı Kozan'a bağlı Doğan Alanı mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri görenler 112'ye ihbarda bulundular. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiyeciler yangını söndürmek için harekete geçti. Bölgedeki bazı yerleşim yerleri alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangına, Adana Kozan'daki yangına da hem havadan hem karadan müdahale devam ediyor. Ve gelelim İstanbul'a. Geçen haftanın en çok tartışılan konularından biri Üsküdar Belediyesi'nde yapılacak seçimlerdi. Hafta sonu biliyorsunuz Yeni Parti ve CHP birlikte bir karar aldı. Seçime oylamaya katılmayacakları yönünde ve salt çoğunluğa ulaşılamadığı için başkan vekilliği seçimi bugün şimdi tekrar Üsküdar Belediyesi'nde yapılıyor. Alihan, ne zaman başlayacak seçim? Şu an durum ne?
1: Evet, seçim başladı Serap Belet ve şu anda da aslında ikinci tura da geçilecek. Birinci tur başladı, bitmek üzere. Ama burada tabii seçimde şu anda bu oylamanın, başkan vekili seçiminin artık kurayla belirleneceği konuşuluyor, söyleniyor. Çünkü burada 21'e 21 Sibel Tan Çetinkaya ile AK Partili Dündar Ziya Gültekin yarışıyor. Ve belediye meclisinde dağılım Cumhur İttifakı 21, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti İttifakı da 21. Yani eşitlik olduğu için ilk 3 turda, aslında ilk 2 turda 3'te 2 çoğunluk, yani 31 oy beklenecek. Son 3. turda ise kim daha fazla alırsa o başkan vekili olacak. Bu da sağlanamazsa, yine eşitlik olursa artık en sonunda kura çekimi yapılacak. Şimdi ne olmuştu? 29 Temmuz'da aslında bir operasyonla burada Kent AŞ üzerinde bir operasyon yapıldı ve belediye başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alınmıştı. 31 Temmuz'da da tutuklanmıştı ve daha sonra aslında 5 Ağustos'ta burada bir belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Yine Sibel Tan Çetinkaya ile AK Partili Dündar Ziya Gültekin arasında, ama o seçim İstanbul 2. Bölge İdare Mahkemesi tarafından aslında iptal edildi AK Parti'nin itirazından dolayı ve yeniden seçim kararı alındı. Şimdi burada çok önemli, kritik tabii ki bazı noktalar var. Bu seçim kararı alındıktan sonra AK Parti'ye 4 Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi geçti. Bu 4 üyenin geçtikten sonra Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta'nın AK Parti'ye geçmesinden sonra dengeler değişti tabii ki. Yeni gözaltılar da oldu. Yeni belediye meclis üyeleri, 2 belediye meclis

0: üyesi daha gözaltına alınmıştı. Ve denge bir anda 21'e 21 oldu. Ve dolayısıyla bu aşamada seçim kritik bir şekilde içeride devam ediyor. Ve bu yeni gözaltılardan sonra, yani denge sağlandıktan sonra, içeriden Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Yeni Parti'den de aslında ortak açıklamalar geldi. Burada birlikte hareket edeceklerini ifade etmişlerdi. Biliyorsunuz bu Yeni Parti'nin sürecinde birçok CHP'den istifalar olmuştu. Ama belediye meclisi seçiminde birlikte hareket edeceklerini ifade ediyorlar. Peki hafta sonu yapılan aslında bir boykottu ya. O boykotta işte gelmediler. Daha sonra gözaltındaki belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmesi için bunu yaptık. Zaman kazanmak amacıyla yapıldı dendi. Ama burada Belediyeler Kanunu'nun 22. maddesi şunu söyler. Artık son aşamada, yani bir kez ertelenir ama ikinci kez artık üçte bir çoğunluk sağlanırsa bu seçimler yapılır. Ama şimdi bütün belediye meclis üyeleri geldi. İçeride oylama devam ediyor. Belediye binasının çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Polis ekipleri içeriye isimle aslında içeriye alımlar yapıyor. Ve ikinci tura da yavaş yavaş geçilecek. Oylama başladı. Söylediğimiz gibi belediye meclis üyesi dağılımı 21'e 21. Yani kurayla belirlenebilir. Burada olacağız. Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkanını burada takip edeceğiz ve sizlere aktaracağız.
1: Alihan, çok teşekkürler. Evet, Üsküdar'dan bağlantılarımız sürecek. Şimdi İstanbul Adliyesi'ne gidelim arkadaşımız Arzu Kaya'ya. Ahbap Derneği'ne soruşturma kapsamında dün yeni gözaltılar ve yeni bilgiler paylaşmıştık. Başka ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Söz sende Arzu.
2: Serap Bilet, evet, her geçen dakika soruşturmayla ilgili yeni ve önemli bilgiler ortaya çıkıyor. Onlardan bir tanesi bu 5. dalga, biliyorsunuz dün yapılmıştı operasyon. O kapsamda ifade veren etkin pişmanlık şüphelisinin ifadesi. Şimdi ifadeye göre 125 milyon liralık bir tır dorsesi alımı sağlanmış. Ahbap Derneği'nin hesapları üstünden 8 ayrı işlemde toplamda 125 milyon liralık bir çıkış tespiti var savcılığın. Ancak bu dorselerin hiç alınmadığı noktasında da bir itirafçı ifadesi ortaya çıktı. Yani deprem bölgesine yardım noktasında birçok paralar toplandı derneğin hesabında. Toplamda da 125 milyon liralık bir 6 tır dorsesi noktasında, satın alınması noktasında hesaplardan çıkış var. Ancak dediğimiz gibi etkin pişmanlık ifadesine göre de bu dorselerin hiç alınmadığı ortaya çıktı. Yine bu olmayan dorselerle ilgili 12 bin liralık bakım masraflarına ilişkinde tutanaklar tutuluyor dernekte. Yani dorse alındığı söyleniyor. Bir para çıkışı söz konusu, ancak bu dorselerin hiç alınmadığı ve alınmayan dorseler içinde çeşitli bakım adı altında yine dernek hesabından çıkış yapıldığı noktasında savcılık tespitleri bulunuyor. Tabii bir de şüphelilerle ilgili bir ilgi çekici de para transferi savcılığın dosyasında mevcut. Şüphelilerin para hareketleri de inceleniyor. Mali ayak tabii ki şu anda inceleme altında ve savcılık kayıtlarına göre dernek hesabından bazı şüphelilerin hesabına doğrudan para akışı tespit edildi ve bunlar da tabii ki şüpheli bulundu ve şu anda inceleme altında faturalar, şirket kayıtları, birçok noktada inceleme devam ediyor. Yine soruşturma kapsamında yeni ortaya çıkan bir bilgi daha var. Kitap siparişleri incelemede. O da şu ki 6 Şubat depremlerinden yaklaşık 2 ay sonra kitap siparişi, yüklü miktarda kitap siparişi verildiği dernek hesabından. Ancak bunların da alınıp alınmadığı, deprem bölgesine ulaştırılıp ulaştırılmadığı soru işareti. Bunlar da araştırılan hususlar arasında. Son olarak söyleyecek olursak da derneğin deposunda bir inceleme yapıldı. Birçok deprem malzemesi ele geçirildi ve onların adeta çürümeye bırakıldığı da ortaya çıktı. Ve bu gelişmeler kapsamında 5. dalga operasyonunda da şüphelilerin emniyetteki işlemleri de sürüyor Serap Belet.
1: Arzu Kaya, teşekkürler. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak, KYK yurt başvuru sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapıyor şu anda.
3: Dijital canlı yayında izliyoruz. Öğrencilerimizin kullanımına sunuyor, akademik çalışmalarını kolaylaştırıyoruz. Kurslar, atölyeler, kamplar, geziler, spor faaliyetleri, kültür ve sanat programlarıyla gençlerimize yeni ilgi alanları edinme ve yeteneklerini geliştirme imkanını sağlıyoruz. Engelli öğrencilerimizin yurt hizmetlerinden eşit ve güçlü bir şekilde yararlanabilmesi için de temel hassasiyetlerimizden bir tanesidir. Bu çerçevede yeni yapılarımızı erişilebilirlik ilkelerine göre inşa ediyor. Mevcut yurtlarımızda ise erişilebilirlik

odasında ihtiyaç duyulan gerekli düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Bugün gençlerimize sunduğumuz her imkanı hizmet anlayışımızda ulaştığımız son nokta olarak görmüyor, daha yüksek standartlar için gece gündüz çalışıyoruz. Her geçen gün dönüşen ve gelişen bu büyük vizyonun arkasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere güvenen ve onları hizmet anlayışımızın merkezine koyan güçlü iradesi vardır. Türkiye'de son 25 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan kültür sanata, teknolojiden gençlik ve spora pek çok alanda devrim niteliğinde dönüşümler yaşanmıştır. Yurt hizmetlerinde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı atılımı da bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir. 2002 yılında Türkiye genelinde 190 yurtta 182.258 yatak kapasitesiyle hizmet verilirken bugün 81 il, 271 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 867 yurtta 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz. 2002 yılından bu yana toplam yatak kapasitemizde %439 oranında artış sağladık. Üniversite öğrencilerimize sunduğumuz destek elbette yurt hizmetleriyle sınırlı değil. Hali hazırda 1.518.166 gencimize burs veya öğrenim kredisi veriyoruz. 2025 yılında öğrencilerimize 51 milyar 435 milyon 708 bin TL öğrenim kredisi ve burs desteği sağladık. Bununla birlikte sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak sunuyoruz. Yurt ücretleri de en ucuz şekilde öğrencimizin hizmetinde. Gençlerimizin enerjilerini öğrenmeye, araştırmaya, üretmeye ve ülkemizin geleceğine değer katmaya yöneltmesini arzu ediyoruz. Bu noktada her türlü imkan ve desteklerimizle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdi öğrencilerimizle ailelerinin heyecanla beklediği yerleştirme sonuçlarına geçmek istiyorum. 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz. Yerleştirme sonuçlarının bütün gençlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hemen çok önemli bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran %87 idi. Her yıl gelişen güçlü altyapımız bu kapasitemizin artmasına da sebep oluyor. Yerleştirme işlemlerini güvenilir, veriye dayanan, nesnel ve güçlü bir dijital altyapıyla yürütüyoruz. Bunun için başvuru sahiplerine ait bilgileri 12 kamu kuruluşundan kayıtları üzerinden doğruluyor ve bütün verileri birbirleriyle uyumlu biçimde değerlendiriyoruz. İnceleme sürecinde gelir durumu, akademik başarı ve sosyal şartları birlikte dikkate alıyoruz. Şehit yakınları ile gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın yanı sıra mevzuatla belirlenen öncelikli grupların haklarını büyük bir hassasiyetle gözetiyoruz. Yoğun veri akışını daha hızlı ve isabetli biçimde işlemek, öğrencilerimizi öğrenim görecekleri yüksek öğrenim kurumlarına uygun yurtlara eşleştirmek amacıyla yapay zeka destekli sistemlerden faydalanıyoruz. Yani öğrencinin okuluyla yurt arasındaki mesafeyi ve yerleştirmeyi yapay zeka sistemiyle gerçekleştiriyoruz. Bütün işlemleri adalet, şeffaflık ve kamu sorumluluğu ilkeleri çerçevesinde tamamladık. Burada başvuru takvimine ilişkin önemli birkaç noktayı da paylaşmak istiyorum. Ek kontenjanla yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavıyla yüksek öğrenim kurumlarına kabul edilen ve lisans üstü eğitim görecek öğrencilerimizin başvurularını ilerleyen tarihlerde alacağız. Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerimiz ile bir yüksek öğrenim programını tamamladıktan sonra ikinci üniversite öğrenimine başlayan öğrencilerimiz için de ayrıca başvuru süreci açacağız. Her öğrenci grubuna ilişkin takvimi üniversite kayıt süreçleriyle uyumlu biçimde planlıyoruz. Ek başvuru tarihlerine dair bütün duyuruları bakanlığımızın resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşacağız. Değerli arkadaşlar, yurtlarımız yeni sahiplerini bekliyor. Yeni öğrencilerimizle tanışmak, onları devletimizin imkanlarıyla buluşturmak için heyecanlıyız. Gurur ve mutlulukla ifade etmek istediğim bir nokta daha var ki, Türkiye'nin ortaya koyduğu yurt hizmetleri modeli
dünyadaki en güçlü öğrenci barınma sistemidir. Dünyada böyle bir

0: örnek sistem yok. Böyle bir yapı yok. Bu kadar kapasiteli bir yurt sistemi hiçbir devlet tarafından yönetilmemektedir. Bu model geniş hizmet ağı, sosyal destekleri, güçlü kamu sorumluluğu ve yüksek standartlarıyla uluslararası alanda örnek teşkil eden bir konumdadır. Biz de sahip olduğumuz bu birikimi korumakla yetinmiyor, değişen ve artan ihtiyaçlara göre devamlı olarak geliştiriyor, güncelliyoruz. Yapımı tamamlanacak olan yurtlarımızla beraber yapımı devam eden ihale ve proje aşamasında olan toplam 106 yurt yatırımımız bulunuyor. Bunların bir kısmı mevcut yurtların yenilenmesi, bir kısmı depremle dayanıklı hale getirilmesi, bir kısmı da yeni planlamalar. Bu yatırımlar tamamlandığında mevcut kapasitemiz çok daha ileri bir noktaya ulaşacak. Üniversitelerimizin büyümesini, şehirlerimizdeki öğrenci hareketliliğini ve barınma eğilimlerindeki değişimi düzenli olarak takip ediyoruz. Mevcut kazanımları muhafaza etmek, yeni ihtiyaçları doğru tespit etmek ve her dönemde daha iyisini milletimizin hizmetine sunmak anlayışıyla çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımızın yalnızca öğrencilerimize değil, afetlerin ve olağanüstü şartların yaşandığı dönemlerde milletimizin her bir ferdi için sığınacak bir çatı, güvenli bir liman olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Depremlerde, yangınlarda, sel felaketlerinde ve pandemide milyonlarca vatandaşımızı bu yurtlarımızda güvenle ağırladık. Yine gençlerimiz için önemli bir programımız var. Seyahat sever programımız ile yaz aylarında yurtlarımızı öğrenci olsun olmasın, Türkiye'nin tüm gençlerinin hizmetine ücretsiz olarak sunuyoruz. Seyahat sever programıyla toplamda başladığı günden bu zamana kadar toplam 623.470 gencimize yurtlarımızda ücretsiz olarak konaklama imkanı sağladık. Gençler başvuruyor, gitmek istediği ilde turizm olsun, diğer işleri olsun, orada yer alıyor ve bizim misafirimiz oluyor 5 gün boyunca. İyi günde ya da zor günde ülkemizin her bir vatandaşına sıcak yuva olan Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları şimdi kapılarını yeni sahipleri için açıyor.
1: Ve tüm öğrenciler için de iyi bir yıl olsun. Yeni bir döneme başlayacaklar. Hayatların önemli bir dönüm noktası. Orada onlara verilecek her destek önemli elbette. Hepsinin barınma ihtiyacı çok öncelikli, özellikle büyük şehirlerde. 4 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı bu operasyonlara ve soruşturmalara ilişkin ayrıntıları X'ten. Antalya'da ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca liralık mal alarak düşük fiyatlarla elden çıkardıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin kişi ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. 33 şüphelinin hesaplarında 2021-26 yılları arasında 122 milyar lirayı aşan para hareketi belirlendi. İstanbul'da da yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullanarak haksız kazanç sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İzmir'de Belçika merkezli yönetildiği ve uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına düzenlenen operasyonda 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bakan Gürlek suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz dedi yaptığı açıklamada. Geçen hafta Silivri açıklarında batan geminin kayıp 10 mürettebatı hala aranıyor. Yerin 700 metre derininde gemi bulunmuştu. Tuğberk İmamoğlu gemisi Buse Deviren de Silivri'den şu anda karşımızda. Son çalışmalarla ilgili elinde hangi bilgiler var Buse? Bir yol alınabildi mi arama çalışmalarında?
2: Evet Serap Bey'le söylediğiniz gibi aslında tam geçtiğimiz hafta Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece Tuğberk İmamoğlu ve Asu gemisi çarpışmıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi de suyun karanlık derinliklerinin altına kadar inmişti. 720 metre altında suyun bulunduğu Cuma günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler ilk günden itibaren buradaki çalışmalarına devam ediyorlar. Cuma günü de Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına ulaşıldı. İlk önce ismi görüldü ve akabinde de enkaza inildi. Ama 10 mürettebattan henüz bir haber yok. 10 gemici bulunamadığı için de ailelerin buradaki bekleyişte bir yandan sürüyor. Artık 7 günün içerisindeyiz biliyorsunuz. Cuma günü enkaz bulundu ama henüz kayıp mürettebattan bir haber yok. Burada yakından takip ediyorlar onlar da. Bir gün olsun buradan ayrılmıyorlar. Rovi

0: cihazlarla iniş yapıldı. TCG Akın buraya getirilmişti. Türkiye Cumhuriyeti gemisi Akın buraya getirildi. Onunla birlikte arama çalışmalarına başlandı. Tabii normalde işte SAT komandoları ya da kurbağa adamlar denize inip dalış gerçekleştiriyorlar ama insanın inebileceği belli bir kapasite var. 400 metreye kadar iniş gerçekleştirebiliyorlar ama artık 720 metre gibi bir çok derin bir alana indiği için bu batık gemi. Dolayısıyla orada da mürettebatları aramak çok kolay olmayacak. Sonar aramalar gerçekleştiriliyor ROV cihazlarda. Yani su altındaki ses dalgaları kullanılarak nesnelerin yönü hesaplanmaya çalışılıyor. Ve aslında salı gününden itibaren bu şekilde yapılan arama çalışmalarıyla birlikte cuma günü itibariyle Tuğberk İmamoğlu'nun enkazına ulaşıldı. İlk önce ismine ulaşılmıştı. Ama o mürettebatla ilgili herhangi bir gelişme bugüne kadar yok ama 7/24 esasıyla her gün, her dakika, her saniye mürettebata ulaşılabilmek için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Diğer taraftan da enkaz ulaşılmasıyla birlikte soruşturmanın seyri de değişebilir. Çünkü kazanın da yeniden bir raporlanma süreci olabilir. Neden oldu bu kaza? Elbette ki çok önemli. Yakından takip edeceğiz. Bugünkü arama çalışmalarını sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Buse Deviren, çok teşekkürler. Diğer taraftan Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında da arama çalışmaları sürüyor. Orada da 554 metreye kadar inmişti geminin enkazı. Can kaybı 14'e yükseldi. KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürünün görevine son verilmesiyle olayla ilgili görevden alınanların sayısı da 6'ya çıktı. Önceki hafta Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 554 metre derindeki enkazda robotik cihazlarla yürütülüyor çalışmalar. 9 gemi ve 11 hava aracına ek olarak TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ediyor bu arama çalışmalarına. KKTC Başbakan Üstel arama çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Facia hakkında soruşturma da devam ediyor. KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasıyla başlayan süreçte KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in de görevine son verildi. Böylece görevden alınanların sayısı 6'ya yükseldi. Girne Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra battı ve bu facianın ardından da ne yazık ki ölümlerin ardından şimdi birçok ihmal ya da denetimsizlik, yetersizlik ortaya çıktı. Bu insanlar ne yazık ki bu karanlık sulara gömüldükten sonra. Şimdi ekonomiye geçelim. Önce piyasa ekranımıza bakalım. Borsa İstanbul 14.147 puanda. Dünkü aralıkta, dünkü seviyelerde ibra aşağı yönlü. Dolar 48.45, Euro 56.34, Euro dolar paritesi de bu sabah 1.16. Faiz %39.57. Altının onsu biraz yükseldi. Şimdi ibra aşağı yönlü. 4403 dolar. Dün 4300 küsürlerdeydi. Brent petrol 98.59. Ufak bir artış var. %1'in üzerinde, %2'ye yakın. ABD ham petrol ise %3'e yakın arttı. 94.10 dolar ham petrolün varili. Bir de gram ne olmuş? Bakalım. 6868 lira bu sabah. Çeyrek altın 11230 lira. Yarım altın 22.460 lira tam altında 44.782 lira bir 100-150 liralık bir artış var tam altında düne kıyasla. Şimdi ekonomiyi konuşacağız. Bu hafta Perşembe günü de Merkez Bankası'nın faiz üzerine toplantısı var. Orada da ne olacağı merak ediliyor. TOB ETÜ öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat şimdi konuğum. Hocam hoş geldiniz. Merhaba.
2: Hoş bulduk. Günaydın.
1: Teşekkür ederim. Günaydın. Öncelikle Merkez Bankası'nın Perşembe günü nasıl bir karar almasını bekliyorsunuz?
2: Sabit bırakmasını bekliyorum. Piyasa da bu şekilde bekliyor ağırlıklı olarak. Yani %37 seviyesinde zaten bir hamle yapmıştı Ağustos'taki toplantıdan sonra. Yani o %40'tan fonlama yapıyordu değiş yerinde ise. %37'ye indirmişti. Zaten haftalık repo ihaleleri faiz %37 idi. Bir değişiklik beklemiyoruz. Çünkü şu var yani özellikle son toplantıdan sonra ve 3 hafta önceki enflasyon raporu toplantısından sonra enerji fiyatlarında belirgin yükselişler var. Evet. Yani Brent petrol fiyatına bakıyorsunuz yani 100 dolara dayandı. Yani o bir Merkez Bankası 3 hafta önce enflasyon raporu toplantısını yaptığı zaman, sunumunu yaptığı zaman Fatih Karahan 88-90 dolar civarındaydı. 10 dolar daha arttı. Yanı sıra yani sizinle bunu biz son 1-2 aydaki yayınlarda çok konuştuk aslında ama şu an daha yeni yeni çok gündeme gelmeye başladı. Rafine edilmiş ürünlerin fiyatları daha hızlı artıyor. Yani biz hep petrol fiyatına odaklanıyoruz ama

0: işte motorin fiyatı, yani evet, sanayi için, ağır iş makineleri için, trenler için çok çok önemli olan dizel fiyatı, motorin fiyatı çok daha hızlı artıyor. Yani onun ulaştırma kanalı üzerinden, tedarik zinciri üzerinden enflasyona yansımaları olacaktır. O nedenle zaten Brent petrol fiyatı arttı. Rafine edilmiş ürünlerin fiyatları, jet yakıtı fiyatı, dizel fiyatı, işte motorin fiyatı, bunların fiyatları, mazot fiyatı ez cümle yani, daha da hızlı arttı. O nedenle bir de tabii ÖTV üzerinden benzine, motorine çok ciddi zamlar geldi son günlerde. Bunların yansımaları ister istemez Eylül enflasyonunda olacaktır. Merkez Bankası da bunun farkında olduğunu düşünüyorum.
1: Çiftçinin bir depo motorin, yanlış bilgi vermek istemem ama dün bir haberde okumuştum. Bir depo motorin için 300 küsür kilo buğday karşılığına denk geliyormuş. Yani son 90 liraya çıkınca motorinin fiyatı gerçekten 90. Bu evet. Hep konuşuyoruz ya, gıda, diğer üretim maliyetleri, işte bunlar bu kadar yekünler oluşturuyor üreticinin omzunda. Cümleniz yarım kaldı, affedersiniz, birden girdim, isterseniz tamamlayın. Morgan Stanley'de bu arada Ekim'de ve Aralık'ta 2 faiz indirimi bekliyormuş Merkez Bankası'ndan. Olur mu sizce?
0: Serap Hanım, bu Eylül'ü pas geçecekler kuvvetle muhtemel. Yani Perşembe günü piyasa beklentisi de bu zaten. Yani ondan sonra Ekim'de ve işte son iki toplantıda belki 100'er bas puan indirimler olabilir, konuşuluyor. Ama yani işte diyorum ya, 3 hafta önce Brent petrol fiyatı neredeydi? Bugün işte nerede? Motorin fiyatı neredeydi? Bugün nerede? O nedenle yani bu Orta Doğu'da savaş da sürdüğü için ve en azından Ekim sonundaki İsrail seçimine ve Kasım başındaki ABD'deki ara seçime kadar bu savaş süreceği için bu oynaklık, yani enerji fiyatlarındaki oynaklık sürecektir, devam edecektir. O nedenle şimdiden ben böyle Ekim'de şuna indirilmez bir erken enerji fiyatlarını görmekte fayda var ama şu an için görünen o sanki iki indirimlik bir alan varmış gibi ama gelişmelere göre değişebilir.
1: Ama dünyada sakinleşmeyecek gibi. Rusya'nın Almanya ile geriliminin artması, Rusya-Ukrayna savaşının son dönemde her ne kadar müzakereler konuşulsa ve yine de buna ilişkin umut olsa da diğer yandan da sakinleşmeden o çatışmaların ve karşılıklı saldırıların sürmesi, böyle dünyanın da ferahlamayacağı, yine bu savaş gündeminin farklı coğrafyalarda sürmeye devam edeceği, belki ya da yeni başlangıçların olacağı izlenimi yaratıyor. Ne dersiniz? O anlamda İleriye dönük bakış nasıl, ekonomistlerin bakışı?
0: Katılıyorum yani, bir bakmışsınız Baltık Denizi'nde Avrupa Birliği ile Rusya savaşmaya başlamış. Belki de 2027 senesinde. Yani geçen sene bu zamanlar işte İran savaşını konuşmuyorduk, bir anda ortaya çıktı. Belki 2027'de böyle bir senaryo gündeme gelecek. O nedenle yani bu tarz belirsizlikler süreceği için enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı devam eder diye düşünüyorum. Yüksek kalacaktır. Türkiye'de tabii sonuçta enerji ithalatçısı bir ülke. Doğalgazı, petrolü ağırlık olarak ithal ediyoruz. Zaten işte 2 gün önce açıklanan orta vadeli programda da dış ticaret açığı enerji ithalatı dolayısıyla yukarı yönlü revize edildi. Yani bu belirsizlikler süreci için enerji fiyatları yukarıda kalacaktır. Yanı sıra mesela belli başlı emtiaların fiyatları da çok yükseliyor. Bakır fiyatına bakıyorsunuz, dünyanın en önemli emtialarından birisi. İşte bu veri merkezleri inşaatında bakır çok kullanılıyor. Arz tarafında sıkıntı var. Orada rekor seviyeye yükseldi. Gıda fiyatları artıyor. İşte Rusya'dan bahsettiniz. Rusya birçok üründe ihracatı kısıyor. O nedenle de genel olarak emtia fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskılar devam edecektir. Bu da ister istemez tabii. Ama Türkiye'de, ama dünyada enflasyon beklentilerini bozuyor. Enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açıyor.
1: Şimdi %30 gibi bir enflasyon, %28, %30, %31 her neyse, ama bu aralıkta bir enflasyonumuz var. Orta vadeli planı açıklarken Sayın Yılmaz dedi ki %75'ten buraya getirdik 2024'ten bu yana. Burada da bu tabii savaş ve benzeri faktörlerde etkilendi. Bir direnç var. Bundan da en çok orta ve dar gelirli tabii bunun altında eziliyor. Enflasyon, yüksek enflasyon dönemleri bazılarına da çok kazandırıyor. Kimden aldı parayı, kime verdi yüksek enflasyon? Kim en çok kaybetti, kim en çok kazandı Atılım Hocam?
0: Şimdi tabii bu sorunun yanıtını direkt Türkiye'nin faiz harcamaları kaleminden bakabiliriz. Yani 3 yıldır sonuç olarak yüksek faiz politikası uyguluyoruz. Yüksek faiz ve kontrollü kur politikası uyguluyoruz. Ve işte orta vadeli programda da gördük. Yani biz bu sene için 2,7 trilyon lira faiz harcaması olacaktı kamunun. Orada yukarı yönlü güncelleme oldu ve 2,8 trilyon lira faiz harcaması olacak. Çok

0: Yüksek bir rakam. Ve 2027 yılında da bu yüksek faiz harcamaları devam edecek ve 4 trilyona ulaşması bekleniyor 2027'de faiz harcamalarının orta vadeli programa göre. E şimdi burada doğal olarak devlet muazzam bir faiz ödüyor ama işte döneceğiz daha sonra TL faizinden. Zaten yabancı da bu yüksek faizden faydalanmak için yabancı yatırımcı işte carry trade dediğimiz strateji çerçevesinde finansal varlıklarında girişler yapıyor. Tahvillere, bonolara, ağırlıklı olarak gecelik faizle para piyasası fonlarına. Buradan para kazanıyor ve gerçekten de ciddi bir servet transferi oluyor. O nedenle yani 2027'de de daha önümüzdeki dönemde de bu şekilde devam edecek gibi duruyor. Şimdi tabii orta vadeli programda enflasyon hedefine baktığımız zaman %21'e revize edildi enflasyon tahmini beklentisi 2027 senesi için. Yani yine yüksek aslında. Biz bu sene için işte %28-29 civarında bir enflasyon olursa tabii ki 28-29'dan 2027'de %21'e düşmesi önemli. Ama gene %21 yüksek bir enflasyon. Bir de tabii yavaş yavaş 2028'deki seçim de yaklaşacağı için orada da doğal olarak seçim ekonomisini yaratacağı olası harcama artışlarını da görebiliriz. Ama en az bir yıl daha yüksek faiz ödeyeceğimiz için, faiz harcamaları yüksek kalacağı için ister istemez ekonomide sermaye sahipleri faizden para kazanmaya devam edecek ve bir yerden bir yere bir servet transferi olacak.
1: Ha, bu arada işte sizin söylediğiniz de bana hatırlattı 2027-28 deyince yarısı bizden kampanyası. Bu arada en çok gıdayı konuşuyoruz ve konutu konuşuyoruz şu son 3-5 yıldır. Aynı zamanda ulaşım ve eğitim giderlerini. Yarısı bizden kampanyası vardı bu hem kentsel dönüşüm için hem yenilik. Onlarla ilgili başvurular da bir not olsun soru olarak değil ama elbette söyleyecekleriniz de varsa. Bir yıl daha yani 2027 aralığa kadar uzatılmış, ona yetişmeye çalışan kentsel dönüşüm süreçlerinde olan izleyicilerimiz varsa sürecin uzatıldığını da biz not düşelim. Bu sosyal konut projeleri, kiralık konut projeleri orta vadeli planda da yer alıyordu. Kiralık konutu biz sosyal kiralık konutu son yıllarda öyle görmemiştik. Bu yeni bir şey. 15 bin konut projesi vardı. Onlar da artırılacak muhtemelen. Dediğiniz gibi seçim yaklaştıkça belki bunları daha çok göreceğiz. Sosyal konutlar, yeni konut projeleri ve özellikle emeklilerin çok beklentisi var. Buna ilişkin adımlar da atılabilir. Hepsi ekonomi yönetimiyle de iç içe konular. Hocam bu arada yani hep konuşuyoruz bazı izleyicilerimize diyor ki hep altın konuşuyorsunuz.
2: Sorunuz diye.
1: Efendim pardon. Atın hocamız dondu. Ama. Bakalım bir konuşur musunuz? Görüntünüz dondu, sesiniz geliyor mu bakalım.
0: Tabii ki.
1: Ha,
0: şimdi tabii
1: tamam.
0: Enflasyon konusunda bizim çok hassas noktalar var. Bahsettiğiniz işte kiraydı, eğitimdi, hizmet sektörüydü. Orta vadeli programda da atılacak adımlardan bahsedildi. Önemli adımlar. Örneğin yönetilen ve yönlendirilen fiyatların ve tarımsal alım bedellerinin geçmiş enflasyon yerine hedef enflasyona göre ayarlanacağı yönünde bir taahhüdü var ekonomi yönetiminin. Taahhüt olduğu için de bu gecikmiş ama istikrar adına son derece doğru bir adım. Yani sosyal kiralık konut da önemli. Türkiye'nin ciddi bir arz problemi de var yani konut tarafında. Fiyatlar da çok yüksek. Devletin de bu konuyu el atması bence önemli. Çünkü işte sürekli olarak enflasyon raporu toplantılarında da görüyoruz. Merkez Bankası işte kiradan, işte eğitimden, eğitim harcamalarından, kira harcamalarından, yüksek enflasyondan sürekli olarak şikayet ediyor. Yani sadece Merkez Bankası'nın para politikasıyla çözebileceği sorunlar değil bunlar. Yapısal reform olarak düşünmek lazım. Orta vadeli programda da buna yönelik atılacak adımları gördük.
1: Son olarak altın demiştim. Orada Fed'in sonbaharda ne yapacağını düşünüyorsunuz? Trump'ın son mutlaka indirsin tehdidinin ardından sizce faiz artırımı olur mu? Ve altının yıl sonu tahmini bir cümleyle süremiz doldu ama kısacık hocam lütfen.
0: Tabii ya, faiz artırımı gelmeyebilir ama indirim hiç gelmez. Onu söyleyeyim. O nedenle de dünyada faizler yüksek kaldığı için de altın fiyatı belli bir bant için hareket etmeye devam eder.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Doçent Doktor Atıl Murat katkınız için. Habertürk muhabiri Alihan Tok'a gidelim şimdi. Üsküdar Belediyesi'nde biliyorsunuz yeniden başkan vekili seçimi yapılıyor. İşte kaçıncı turdalar şu anda bilmiyorum. Hemen öğrenelim Alihan, var mı bir gelişme?
3: Evet, şu anda ikinci tura geçilecek. Birinci tur sonuçları açıklandı aslında. Toplamda 42 oy var bildiğiniz üzere. 21-21 belediye meclis üyesi dağılımı. Ama burada oylamada şöyle bir durum çıktı. ilk turda. Toplamda 42 oy kullanıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı 21 oy aldı. CHP Yeni Parti'nin adayı da 19 oy aldı. Toplamda 2 tane de geçersiz oy var. Bu geçersiz oyların biri Cumhur İttifakı'nın, bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi Yeni Parti.

0: İttifakı'nın. Şimdi burada aslında şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partili Sibel Tan Çetinkaya ile AK Partili Dündar Ziya Gültekin yarışıyor. Şimdi bu nereye kadar böyle devam edecek? 21'e 19 böyle bir dağılım var. 31'i aslında yakalamaya çalışıyor kazanacak aday. Yani salt çoğunluk, 3'te 2 çoğunluk önce. 2 tur böyle gidecek. 2 tur 3'te 2'yi yakalamaya çalışacaklar. Ama eğer 31'i alamazsa 3. turdan sonra artık salt çoğunluk devreye girecek. Yani fazla oy alan aday burada yarışı kazanmış olacak. Eğer ki 3. ve 4. turlarda da salt çoğunluk sağlanamazsa kura çekilecek. Ama şimdi gördüğümüz kadarıyla 21 oy aldı Cumhur İttifakı'nın adayı. 19 oyda Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin adayı var. Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Yani arada bir 2 oyluk fark var. Toplamda da 2 geçersiz oy var aslında. Birisi Cumhur İttifakı'nın, birisi de Yeni Parti CHP'nin. Yani geçersiz oylar da geçerli sayılsaydı burada oylama 22'ye 20 olacaktı. Yani burada 2 fark var. Dolayısıyla eğer böyle giderse 3. turda bu seçim sonuçlanır. Salt çoğunluğa girerse bu seçim orada sonuçlanır. Durum böyle devam ederse de 3. turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar'ın yeni belediye başkanı olabilir. Ama işte durum sürekli olarak değişiyor. Geçersiz oy sayımları var. Çünkü burada işlemler aslında el yazısıyla yapılıyor. Yani oy kullanan belediye meclis üyeleri el yazısıyla adayın ismini yazıyorlar. Eğer yanlış yazarlarsa, okunmaz bir şekilde yazarlarsa geçersiz sayılabiliyor burada oy. Dolayısıyla çok kritik. İlk başta söylemiştik, 21'e 21 başlamıştı. Daha önceden aslında çoğunluk burada Yeni Parti CHP grubundaydı ama istifalar olmuştu. İşte yer değiştirmeler olmuştu. 4 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Ve dolayısıyla burada denge değişti. Tabii gözaltılar da vardı. Şimdi 21'e 21 dediğimiz denge şu anda 22'ye 20 olarak da değişmiş durumda. Bakacağız. Önümüzdeki dakikalar, saatler önemli olacak, kritik olacak. Şimdi ikinci tura geçiliyor. Takip edeceğiz ve sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Son dönemin en tartışmalı ve takip edilen tekrar yenilenen seçimlerinden biri İstanbul'un önemli ilçelerinden Üsküdar'da yapılıyor. Bakalım ne olacak? 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Son yolculuğunda onu yalnız bırakmayan yakınları Serhat Kılıç anlattı.
2: Hayattayken kameralara yansıyan son görüntüsü bu oldu. Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi.
3: Her şeyi büyütüyordu. Ona bir kar topu verin, çığ yapıyordu. Mutluyken çok mutlu oluyordu. Üzülünce çok üzülüyordu. Ne diyelim, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın.
4: Biz seni çok sevdik. Anıların yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaş.
2: Ünlü oyuncu Serhat Kılıç en son 3 Eylül'de görüldü. Son görüştüğü kişilerden biri 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül'dü. 2 gün boyunca ondan haber alamayan Esmergül evine gidince acı olay ortaya çıktı. Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül emniyette şüpheli ölümle ilgili ifade verdi. Sevgilisi Kılıç'ın boyun fıtığı nedeniyle ağrılar yaşadığını söyledi. İfadesinde Kılıç'ın sete gitmediğini ve kendisini arayarak çok üzgün olduğunu söyledi.
5: Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini, çok acı çektiğini söyledi. Aynı gün saat 16 sıralarında ağrımaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
2: Serhat Kılıç'tan geriye birlikte çalıştığı meslektaşlarının anlattığı anılar kaldı.
6: Genelde 2-3 işe birden evet der, 3 kişilik çalışır ve becerirdi. Hiç mantara bastığını görmedim yani.
7: Kabına sığmayan, çok özel bir akıl ve düşün adamıydı.
8: Bütün Türkiye'yi güldüren kardeşim, 10 parmağında 11 yeteneğin olan kardeşimiz. Son 1-1,5 senemizi beraber geçirme fırsatı bulduk.
9: Beni yetiştirdi. Diksiyonumu düzeltti.

0: oyunculuğuma katkı sağladı. Emek verdi bana. Ben çok şanslıyım. Bana öğrettikleri, bana verdikleri için.
1: Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporu bekleniyor.
2: Evet, yakınlarına, sevenlerine

0: Serap Belet, bugün Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin ikinci duruşma Bakırköy Adliyesi'nde görülecek. Kısa bir süre içinde de artık duruşmanın başlamasını bekliyoruz. Taraflar mahkeme salonuna alındılar. Mahkeme heyetinde gelmesiyle birlikte duruşma dakikalar içinde artık başlayacak. Bugün önemli bir duruşma çünkü karar çıkabilir. İlk duruşma 9 Haziran tarihinde görülmüştü ve Cumhuriyet Başsavcısı esasa ilişkin mütalasını açıklamıştı. Şimdi anne Gülhan Ünlü bugün duruşma öncesinde bazı açıklamalar yaptı. Bir önceki duruşmada da taleplerini iletmişlerdi mahkeme heyetine ancak reddedilmişti. O talepleri yineleyecekler. Çağlayan ailesi ve avukatları biliyorsunuz tek sanıklı bir duruşma bu. Diğer çocuklar o gün birlikte olanlar kafede tanık sıfatıyla ilk duruşmada dinlenmişti. Aile onların da sanık sıfatıyla ifadesinin alınması ve sürece dahil edilmelerini istiyor. Ancak dediğim gibi ilk duruşmada bu talep reddedilse de bugün yenilenecek. Şimdi anne şöyle söyledi, çarpıcı, adalet istiyorum dedi. Verilen ceza ne olursa olsun beni rahatlatmayacak. Bu arada Serap Belet bugün yine İstanbul'un farklı ilçelerinden işte Atlas'ın ailesine destek için gelenler de burada. Onlar da adliye önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Onu da hatırlatmış olalım. Ve son olarak şunun da altını çizmek istiyorum. Önümüzdeki hafta okullar açılacak. Yüz binlerce öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalacak. Atlas aslında o öğrencilerden biri olacaktı. Ancak ne yazık ki 14 Ocak günü Güngören'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti ve bugün artık aramızda yok. İşte Atlas'ın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu olan sanık çocuk E.Ç. bugün bir kez daha adalet önünde, yargı önünde hesap verecek. Toplamda dediğim gibi savcı mütalasında 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istemişti 3 farklı suçlamadan. Şimdi dakikalar içinde duruşma başlayacak. Bugün bakalım karar çıkacak mı? Takip ediyoruz.
1: Emine Derya, çok teşekkürler. Evet, nasıl rahatlayabilir ki bir anne pırıl pırıl evladını kaybetmiş bir hiç uğruna? Neden gençler üzerinde bıçak taşıyor? Neden herkes demeyelim ama son yıllarda bireysel silahlanma arttı. Bu kadar çok silah var. O silahlar kolayca ateşleniyor. Şimdiki haberdeki gibi İstanbul'da iki grup arasında çatışma çıktı. Şehrin ortasından böyle çatışma haberleri veriyoruz. Ya da tehdit için bir yerleri, iş yerleri kurşunlanıyor. Son yıllarda çok arttı biliyorsunuz. Bir çocuğun hayatına mal olacaktı ki geçmişte birçok örneğini yaşadık. Yoldan geçen biri çocuk, iki kişi yaralandı. Silahlı saldırgan şimdi aranıyor.
2: Bir anda silahlar patladı. Çatışmanın ortasında kalan çocuk yaralandı. İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar bir süre sonra silahlarını çekti. Çatışmada 35 yaşındaki Erkan A. yaralandı. Çocuklar da çatışmanın ortasında kaldı.
3: Ali içeri girin, dışarı çıkmayın.
2: Arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 11 yaşındaki çocuk da ayak bileğinden vuruldu. Yaralı çocuğa çevredekiler yardım etti. Ambulans kısa süre sonra olay yerindeydi. Yaralı çocuk ve çatışmada yaralanan kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kişiyi yaralayan saldırgan aranıyor.
1: İstanbul'da kaldırımda yürüyen yaya ölümle burun buruna geldi. Binadan kopan beton parçası yayanın başına düştü.
4: Kaldırımda yürüyordu. Başında hissettiği acıyla yere yığıldı. Binadan kopan beton parçası yayayı hastanelik etti. İstanbul Bahçeli Evler'de 6 katlı bir binanın 4. katındaki balkondan beton parçaları koptu. O parçalar kaldırımdan geçen bir yayanın başına isabet etti. Yaralanan yayayı görenler hemen sağlık ekibine haber verdi. Başından yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri binada inceleme yaptı. İtfaiye balkondan sarkan beton parçalarını temizledi.
1: Eskişehir'de annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi hızla gelen aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücüye ev hapsi verilmesine ailesi isyan etti.
2: Bir gün önce doğum gününü kutlamıştı. Annesiyle yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. 3 yaşındaki Elif kurtarılamadı. Sürücüye ise ev hapsi verildi.
5: İnat,

0: Bak elimde ne var?
1: Kaza 3 Eylül'de Eskişehir'i Odunpazarı ilçesine meydana geldi. Elif Mavi Avli annesiyle birlikte Vişnelik mahallesinde yolun karşısına geçiyordu. O sırada bir otomobil hızla anne ve kızına çarptı. Küçük kız metrelerce sürüklendi. 3 yaşındaki Elif Mavi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
2: Mevcut bilirkişi raporunda kız çocuğumuzun 14 metre sürüklendiği şeklinde bir ibare geçiyor. Ve bu vahim kaza neticesinde şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu, dosyadaki bilirkişi raporunun nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz.
1: Küçük kız kazadan bir gün önce doğum gününü kutlamıştı. Anne ve kızına çarpan 40 yaşındaki sürücü gözaltına alındı. İfadesinde frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum dedi. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan adliyeye sevk edilen sürücü ev hapsi kararıyla bırakıldı.
2: Adli kontrole itirazımızı sunmuş bulunmaktayız. Hukuki süreci de yakinen takip etmekteyiz. Bilirkişi raporu tamamen hukuka aykırı şekilde düzenlenmiştir. O konuda da itirazlarımızı yaptık.
1: Aile sürücünün tutuklanmasını istiyor.
3: Doğum gününü kutladı. Bir gün sonra da toprağa verdiğim kızım için adalet istiyorum.
4: Düzce Akçakoca'da tırla fındık içlerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Feci kazada 4 kişi öldü, 9 yaralı var.
1: Demir çelik yüklü tırla fındık işçilerini taşıyan pat pat çarpıştı. Feci kazada 4 işçi yaşamını yitirdi. Düzce Zonguldak yolunda demir çelik yüklü tırla fındık işçilerini taşıyan pat pat Ayazlı Akevler mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tarım aracı pat patı altına alan tır evin bahçesine yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Görevlilerin yaptığı kontrolde fındık işçilerinden 4'ünün kaza yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazada tır şoförü dahil 9 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
4: İstanbul Fatih'te bir taksi şoförü ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı müşterilerini darp etti. Görüntüler geliyor şimdi ekrana. Pazar gecesi yaşandı olay. Bir taksi şoförü müşterileriyle ücret konusunda anlaşmazlık yaşadı. Bir tartışma çıktı aralarında. Tartışmanın ardından taksi şoförü müşterileri araçtan indirdi ve onlara saldırdı. Olay anı arkadaki bir başka aracın kamerasına yansıdı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri darp olayıyla ilgili inceleme başlattı. Bir hizmet alıyorsunuz, karşılığında da darp ediliyorsunuz. Şehrin ortasında ne yazık ki taksi şoförü de görüntüler üzerine, bu inceleme üzerine gözaltına alındı. Bakalım dünyadaki gelişmeleri. ABD heyetinin Moskova ve Kiev ziyaretleri sonrası Ukrayna bir kez daha Rus füzelerinin hedefi oldu. Kiev'e düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü. Akşam saatlerindeki saldırı sonrası kent genelinde gri dumanlar yükseldi. Patlama sesleri birçok yerde yankılandı. 2 farklı noktadan balistik füzelerle hedef alındığı aktarıldı Kiev'in. Kiev Belediye Başkanı 5 katlı bir apartman binasının vurulduğunu duyurdu. Halktan hava saldırısı bitinceye dek sığınaklardan çıkmamaları istendi. Saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı. İtfaiye ekipleri şimdi vurulan bölgelerde çıkan yangınları söndürmek için çalışıyor. Az önce aktardık petrol fiyatlarındaki artışı. Trump'tan bu fiyatların ne zaman düşeceğine ilişkin bir açıklama var. Trump fiyatların düşüşü için savaş sonunu işaret etti ama acaba savaş ne zaman bitecek? ABD Başkanı kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan bir paylaşım yaptı. İran'la savaşı kazandığımızda petrol fiyatları her şey gibi hızla düşecek dedi. Petrolün galon fiyatının 2 doların bile altına ineceğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 dolarlardan 6 dolarlara çıktığını konuştuk geçtiğimiz dönemlerde. Petrolün şimdi 2 doların altına inecek diyor. Her şey çok hızlı olacak diyor Trump. Nükleer silahlara yönelik de konuştu. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak ifadesini kullandı. ABD'de işçi bayramı nedeniyle akaryakıt fiyatları rekor tazelemiş. Dün motorinin ortalama

0: Ama galon fiyatı da 5,9 dolar seviyesine çıkmıştı. ABD, İran'a 1 Eylül'de yaptığı saldırılarda bir düğünün vurulmasına ilişkin soruşturma başlattı. ABD basınına göre Savunma Bakanlığı atılan bir bombanın hedefini ıskalayıp düğün alanına isabet ettiğini düşünüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı İran'daki bir düğüne hedef alan saldırı hakkında soruşturma başlattı. Amerikan basınına göre bakanlık atılan bir bombanın hedefini ıskalayarak düğünün yapıldığı evi vurduğunu düşünüyor. Soruşturmaya ilişkin haber Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan yetkililer olaya hedefini ıskalayan bir bombanın neden olduğunu düşünüyor. Yetkililere göre Amerika Birleşik Devletleri saldırıları düğünün yapıldığı evin yakınlarında bulunan bir haberleşme kulesine hedef alıyordu. Amerikan donanmasına ait savaş uçakları kuleye 6 bomba attı. Bunlardan 5'i hedefini vurdu. Ancak bir bomba hedefi ıskalayarak düğün evine isabet etti. Washington Post haberleşme kulesiyle vurulan evin arasındaki mesafenin yaklaşık 130 metre olduğunu yazdı. Pentagon evin bilinçli olarak hedef alındığını reddediyor. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada Amerikan ordusu asla sivilleri hedef almaz açıklaması yapmıştı. İran'sa saldırı hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığına mektup gönderdiklerini açıkladı. Mektupta saldırı hakkındaki bulgular paylaşıldı. Olayın hukuki değerlendirmeye tabi tutulması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1 Eylül'de yaptığı saldırıda Sirik ilçesine bağlı Kueştek'te bir düğün isabet almış, saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 67 kişi de yaralanmıştı. Amerikan ordusu 28 Şubat'ta da Hürmüzgan eyaletine bağlı Minap kentinde bir ilkokulu vurmuş, saldırıda çoğu çocuk 168 kişi hayatını kaybetmişti. Amerikan Savunma Bakanlığı bu saldırı hakkında da soruşturma başlatmıştı. Ancak soruşturma hala sonuçlanmadı.
0: Bu saatin sonuna geldik. Para gündem saat başında devam edecek. Birazdan görüşmek üzere.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Trabzon yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 26, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 20, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para gündemden tekrar merhaba. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi var. Canlı yayınla oraya bağlanacağız. Ağustos'ta biliyorsunuz Sinem Dedetaş'ın tutuklanması sonrası yapılan seçimlerde CHP'nin adayı başkan vekili seçilmişti. İtiraz üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Onun ardından da seçimlerin yenilenmesi kararı alındı. Orada hem CHP'li bazı meclis üyelerinin, daha doğrusu ilçe meclis üyelerinin gözaltına alınması, tutuklanması, diğer taraftan CHP'den AK Parti'ye geçen 4 meclis üyesi üzerine tabii siyaseten tartışmalar yaşanıyor. Geçen haftadan bu yana birinci tur yapıldı, ikinci tura geçilmişti. Alihan Tok orada seçimi takip ediyor. Hemen öğrenelim son durumu Alihan.
2: Evet, ikinci tur da başladı ve ikinci turda da yine 3-2 çoğunluk, yani 31 oy beklenecek ve ikinci turda da eğer 31 oy sağlanamazsa üçüncü turda artık salt çoğunluğa geçilecek. Şimdi burada dağılım nasıl? Aslında ilk turda biraz daha tabloyu daha net görme şansımız oldu. Bu kez 42 toplam oy var. Ama burada CHP ve Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın 19 oyu var. Ve Cumhur

0: Cumhur İttifakı adayının da Dündar Ziya Gültekin'in 21 oyu var. Geçersiz 2 oy var. Birisi CHP'nin oyu, birisi Cumhur İttifakı'nın oyu. Toplamda 2 geçersiz oy var. Ama geçersiz oyları da burada geçerli sayılırsa ikinci turda dağılım 22'ye 20 oluyor. Şimdi ikinci turda bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Eğer ki tablo bu şekilde devam ederse üçüncü turdan sonra yeni belediye başkan vekili de seçilmiş oluyor. Ama 21-21 devam ederse sonuna kadar, yani burada 4 tur oylama yapılıyor. Eğer ki 21-21 eşitlik devam ederse en sonunda 4. turdan sonra bir kura çekimi yapılacak. Ama şu anki dağılım sanki bu durum kuraya kalmayacak gibi. Çünkü 3. turda artık kim daha fazla oy alırsa, yani bir oy fazla alırsa burada yeni belediye başkan vekili o gruptan seçilmiş olacak. Oylama nasıl yapılıyor? Oylama el yazısıyla yapılıyor. Aslında kritik bir nokta bu. Bu detayı vermek gerekiyor. Çünkü el yazısı okunamazsa, çok fazla sesli harf var içerisinde, okunamazsa, yanlış yazılırsa isimler, oy geçersiz sayılıyor. Dolayısıyla burada ciddi anlamda ilk iki geçersiz oydan bahsediyoruz. Yani ilk turdaki yazım yanlışlarından dolayı geçersiz sayıldı. Dolayısıyla ikinci turda burada belediye meclis üyeleri çok daha dikkatli bir şekilde yazıyorlar. İşte harf kaçırmamaya çalışıyorlar. Bu kritik oylamada. Şimdi bu oylamada da eğer ki 3'te 2 çoğunluk, yani 31 oy hiçbir aday alamazsa 3. tura geçilmiş olacak. Şimdi tekrar 2. tur oylaması başladı. Belediye meclis üyeleri tek tek oylarını veriyorlar, sandığa atıyorlar ve daha sonra tekrardan bir sayım yapılacak. Şimdi önemli, bahsettiğimiz gibi önceden aslında 5 Ağustos'ta da bir burada seçim yapılmıştı. O seçim iptal edildikten sonra, itirazlar sonucu iptal edildikten sonra 4 Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçmişti. Aslında orada denge aslında değişti. Çünkü daha önceden Sibel Tan Çetinkaya'ya lehineydi aslında buradaki oylama. Ama 4 belediye meclis üyesi geçtikten sonra, transfer olduktan sonra tabii denge değişti. Denge değiştikten sonra da bir aslında 21'e 21 gibi bir durum vardı. Ama bugün 22'ye 20 gibi görünüyor. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyesinin de yine Cumhur İttifakı'nın adayına oy vermiş gibi duruyor. Çünkü 21-21 dağılımı yok. Şu anda 22-20 dağılımı gibi görünüyor. Geçersiz oyları da dahil ettiğimizde. Bu denge değişecek mi? Ne olacak? Gerçekten aslında kimsenin hesap etmediği bir durum şu anda burada. Bunu ikinci turdan sonra, ikinci tur sonuçlarından sonra öğreneceğiz. Ve üçüncü turda da artık en fazla oyu alan aday kazanmış olacak. Takip edeceğiz ve size aktaracağız.
1: Alihan, çok teşekkür ediyoruz. Üsküdar'da ikinci tur oylama yapılıyor. Bakalım üçüncü turda nasıl bir tablo olacak? İstanbul'un çok büyük ilçelerinden biri. Türkiye'deki pek çok şehirden daha çok nüfusu olan. Ayrıca sembolik olarak da önemli bir şehir Üsküdar, önemli bir ilçe Üsküdar. Ve hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem Özgür Özel'den de bu son tabloya eleştiriler oldu. Şimdi Ankara'ya dönelim. Hem bu seçimi hem tabii Ankara'da bu konunun nasıl değerlendirildiğini hem diğer başlıkları Nasuhi Güngör'le konuşalım. Hoş geldin Nasuhi, merhaba.
2: Günaydın Serap, merhabalar.
1: Bu ortaya çıkan tabloya ne dersin? Muhalefet diyor ki, hatta Özgür Özel dedi ki, burada adeta bir kapkaç var, biz seçimle aldık ama bu bir türlü yollarla burada bir müdahale var ve belediyenin el değiştirilmesi için elinden geleni yapıyor diyerek iktidarı işaret ediyor. Ankara'dan nasıl konuşuluyor bu? Sence ayrıca nasıl sonuçlanacak seçim, ne dersin?
2: Evet, şu manzarada çok az farkla Cumhur İttifakı lehine sonuçlanır gibi görünüyor ama Alihan da pek çok alternatife, seçeneği de işaret etti. Yani şu anda da zaten kafa kafaya gidiyor. Yani ilk turdaki fark 2-21'e 19. Bu nasıl devam edecek? Mesela kafa kafaya gittiğinde, eşit gittiğinde ne olacak? Bütün bu seçenekleri aktardı ama dediğim gibi sadece tahminimi söylüyorum. Yani çok küçük bir farkla 3. turda belki 2'den de çıkmayabilir bu. Cumhur İttifakı tarafının bu seçimi alması mümkün. Şimdi bu İşte ilgili yine ben şu şeyi söylemek istiyorum. Yani bu el yazısıyla oy kullanma meselesinin artık ivedilikle Türkiye'nin gündeminden kaldırılması lazım. Bu çok ilginç. Bak, seçimin ilk turunda bile o yazılan işte pusulalar nedeniyle evet iptal ve o ilk iptalin gerekçelerinden bir tanesi de buydu. İşte 9'lu G7 meselesi vesaire gibi. Bence orada bir an önce hani tırnak içinde ibret alınması gereken bir tarafı var. Onu bu yere koyalım. Şimdi Ankara'da

0: En fazla dikkat çeken, aslında kamuoyunda en çok dikkatini çeken husus, neredeyse ilk defa bir konuda Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında bir ittifakın sağlanmış olması,
1: Doğru.
0: bir yakınlaşmanın sağlanmış olması. Evet, bunun pek başka bir örneği yok. Yani dış politikadan tut da iç politikaya kadar birçok alanda, belki terörsüz Türkiye konusunda hem CHP ve Kılıçdaroğlu destek verdi, hem Yeni Parti ve Özgür Özel destek verdi, ama Özgür Özel'in partisinin tutumu tam bu şekilde kendisine eşlik etmedi. Ama burada iki taraf net bir açıklama yaptılar. Seçimle ilgili olup bitene, işte gözaltılara, işte istifalara, geçişlere, bunlara dair eleştirilerini adeta ortak gibi ifade ettiler. Yani bu yakınlaşma. Peki soru şu: bu yakınlaşma üzerinden önümüzdeki dönemde herhangi bir seçimde veya seçim öncesinde başka yakınlaşmalar, başka ittifaklar ya da arayışlar gündeme gelebilir mi? Şimdi bunu söyleyince tabii seçmen doğrudan şunu soracaktır: yani madem öyle olacaktı, niye ayrıldınız? Yani bir takım konularda ittifak edebiliyordunuz. Ama ben sadece şu kanaatimi söyleyeyim. Ankara'da böyle derinden derine yine hep seçim tartışmaları devam ediyor. Ya artık devam etmesine de şöyle bir şey yok Serap. Yani 2026'nın Eylül'ündeyiz şu anda. Zaten normal zamanına 1,5 seneye yakın,
1: Doğru.
0: o civarlarda, tam rakam değil ama bir zaman dilimi kaldı. Şu anda herhangi bir siyasi partinin başka bir herhangi partiyle ittifak etme ihtimalinin önünü kesen hiçbir şey yok Ankara'da. Herkes herkesle ittifak edebilecek durumda. Onu böyle net olarak bir altını çizelim. Yani hiçbir ittifak sürpriz olmaz. Hiçbir ittifak, yakınlaşma kimse açısından şaşırtıcı olmaz. Ama tabii burada yarın 9 Eylül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği bir takım mesajlar da var. Acaba o mesajlar ne olacak? Kime hangi mesajları dile getirecek? O kısmı önemli. Bu kalıcı bir ittifaka özür dilerim, dönüşür mü? Ben kendi kanaatimi söyleyeyim: bu çok güçlü bir ihtimal değil. Hemen bundan sonraki herhangi bir konuda karşı karşıya gelebilirler. Tabii bu seçimin bir başka önemi var Serap, onu da söyleyelim. Daha büyük ölçekte, yani büyük şehir ölçeğinde, başka ilçelerde ya da illerde de buna benzer bir manzara ortaya çıktığında da acaba ittifak edebilecekler mi, edemeyecekler mi? Çünkü tarafların endişesi şu Serap, hem Yeni Parti'nin hem CHP'nin: benim yüzümden kaybedildi, ya da karşı tarafa işte parmağını işaret edip, ya burası Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi ama senin yüzünden kaybedildi suçlamasıyla muhatap olmamak. Bakalım seçim
1: Çünkü
0: sonucunda görelim,
1: seçmenden bu
0: onun üzerine belki daha fazla
1: reaksiyonu alıyorlar.
0: konuşabiliriz.
1: Seçmenin reaksiyonunu bir yere kadar, değil mi, görmezden gelebilirsiniz. Yani
0: Tabii
1: ona
0: seçmen
1: göre
0: diyor ki,
1: de
0: ben
1: siz
0: bunun
1: siyasetçiler
0: bu
1: seçmenin
0: belediye,
1: taleplerine göre de
0: evet,
1: adımlarını atmalı zaten. Onun da belki yansıması biraz muhtemelen son dönemdeki.
0: evet. Yani seçmen diyor ki, burayı ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim, seçtim. Yani belediye meclisindeki çoğunluklar farklı, belediye meclisinde seçen seçmenimiz elbette, ama sonuç itibariyle diyor ki, ben başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçtim, tercih ettim sandıkta. Bunu korumakla sen mükellefsin. Yani yasal süreçler olur, yargısal süreçler olur, ama bunu belediye meclisinde de devam ettirmek durumundasın. Zaten bazı belediyelerde belediye meclisleri başkanın aksine ya bıçak sırtı, çok nadiren bazı yerlerde AK Parti'nin üstünlüğü falan da var. Bu noktada bence her aşamada işbirliklerini gözden geçirme imkanı ve ihtimali olacaktır Serap, Yeni Parti ve CHP arasında elbette.
1: Evet, önümüzdeki herhalde bir saat içinde, belki daha da uzamadan 1-2 saat içinde zaten İstanbul
0: Ama
1: Üsküdar'daki sonucu da göreceğiz.
0: tartışmaları bitirmeyecektir. Evet,
1: Bir yandan
0: tartışmaları
1: da aslında
0: bitirmeyecektir. Yani çıkacak
1: yürütmeyi
0: herhangi bir
1: durdurma
0: sonucu.
1: kararı, ya
0: Evet.
1: hukukçularla konuşunca, yani göreceli muhakemeye açık alanları da var. Aslında seçim iptal edilmeyip yürütmeyi durdurma kararı varken şimdi seçim süreci yapılıyor. Daha sonra geriye dönük yine bir mahkeme süreci olur mu olmaz mı? Siyaseten tartışma zaten ortada.
0: Evet.
1: Onun değişmeyeceği, geçmeyeceği açık, ama hukuki olarak da bir takım tartışmalar muhtemelen bunun ardından tekrar gündeme gelecek. CHP'nin kuruluş yıl dönümü yarın 9 Eylül dediğin, ona ilişkin özel bir not var mı? Bir beklenti?
0: Evet. Şimdi orada tabii kimlerin katılacağı, hani katılım şu anlamda, katılım programa, katılım anlamında. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yeni bir katılım, hani konuşuluyor ya Ankara'da Yeni Parti'den bazı milletvekillerinin dönüşüyle ilgili, görebildiğim kadarıyla öyle bir geçiş süreci yok. Belediye başkanlarının da süreç, şu son dönemde yaşanan, Üsküdar'da dahil olmak üzere Yüreğir ve diğer örneklerle birlikte, sürecin hassasiyeti nedeniyle davet edilmediğine dair bir bilgim var. Onu da aktarmış olayım. Tekrar şöyle ifade edeyim: 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde yapılacak ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı programa belediye başkanları sürecin hassasiyeti nedeniyle davet edilmemiş.
1: Allah Allah, niçin?
0: Böyle bir kulis
1: yani,
0: bilgisi de
1: sürecin
0: aktarmış
1: hassasiyeti
0: oldum.
1: Derken bütün

0: Belediye başkanları mı çağrılır? Normalde hep çağrılırlar mıydı? Her zaman.
1: Valla benim yani ben de sabah daha programa gelmeden yolda aldım bu bilgiyi. Teyit etmek için daha farklı kanallara da bakacağım ama sıcağı sıcağına da aktarmak istedim. Çünkü yani belediye başkanları davet edilmedi diyeceğiz ama yarın orada bir takım belediye başkanları gelir mi? Hani kendiliğinden gelene de kim niye geldim falan demez.
0: Tabii.
1: Ama bu konuşularak yapılıyor. Programın çerçevesi böyle çiziliyorsa o da öyle olabilir. Bu birincisi. İkincisi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyılına dair bu başlık altında mesajlar vermesi bekleniyor. Daha kamucu, daha şu günlerde de işte yine bir özelleştirme tartışmasıdır gidiyor Türkiye'de. Bunlara dair eleştirileri olan, özellikle iktidara yönelik eleştirilerin de merkezinde olduğu bir konuşma. Ama asıl vurgunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyılındaki vizyonu olacağını aktarmış olayım 9 Eylül programı ile ilgili.
0: Peki, bu arada dün konuştuğumuz konu AfD'nin kazandığı seçim.
1: Evet.
0: Almanya'da aşırı sağcı bir parti ve %44 ile o eyalette seçimi kazanmasının yankısı çok oldu elbette. Biz biraz daha yakından takip ediyoruz Almanya'daki Türk nüfusunun yoğunluğu, oradaki gurbetçilerin sayısı ve onların da yaşamlarına acaba nasıl yansır ya da tüm göçmenlerin yaşamlarına nasıl yansır? Avrupa'daki aşırı sağ partilerin son yıllardaki çizgisi üzerinden de takip ediyoruz. Nedir buna ilişkin değerlendirmen?
1: Bunu herhalde günlerce, haftalarca tartışsak yeridir. Bu bizi o kadar çok ilgilendiriyor ki. Yani orada yaşayan yurttaşlarımız, Alman vatandaşlığına geçen ve orada hem Almanya'da katkıda bulunan hayata, üretime, bizim orada on binlerce müteşebbisimiz var. Çok sayıda
0: Doğru.
1: Alman dahil insanlar Türk müteşebbislerin oluşturduğu iş yerlerinde çalışıyor da. Yani belki de Almanya'da en uyumlu süreçlere, ülkenin ekonomik hayatına vesaire katkı sağlayan unsur Türkler. Yani bunun altını çizebilirim. Bir gurbetçi çocuğu olarak da bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi iki eş başkanı var bu partinin, AfD'nin, Alternatif für Deutschland, Almanya için Alternatif Parti. Bunu hani böyle ırkçı, aşırı sağcı falan diye tanımladığımızda aslında her şeyi söyleyebilmiş olmuyoruz. Daha fazlası var ne yazık ki. Hemen şöyle söyleyeyim. Göç ve ulusal kimlik merkeze aldıkları konu bu. Alman markını bile yeniden gündeme getiriyorlar Serap. Yani o düzeyde bir kimlik inşası. Okullarda çocukların öğrendikleri Almanca şarkıların az olduğunu, işte Amerikan müziğinin, pop müziğin o kültürü zedelediğini, zehirlediğini söylüyorlar. Alman halk şarkıları öğrensin çocuklarımız diyorlar. Memnuniyetsiz muhafazakarlar olarak tanımlanıyor. Ve şöyle bir gözlemim de var. Onlara oy veren kitle şu anda AfD, Almanya Federal Parlamentosu'nda zaten ikinci sırada. Yapılan birçok araştırmada da birinci çıkıyor. Bu bir kaygı. Almanya'nın kendi içinde de bir kaygı. Göçmenler ise iki kategori. Yani yeni gelenler var. En yenileri Ukraynalılar. Çok sayıda göçmen bunlar. Polonyalılar var bir öncesinde. Fakat oradaki Türkler ve de genel anlamda Müslüman nüfus aslında yerleşik bir nüfus. Artık onlara göçmen gibi, mülteci gibi tariflerde bulunmak yanlış. Ama AfD için bu çok fark etmiyor. Diyor ki bütün bunlar bizim ulusal kimliğimizi zedeliyor. Ben sokağa çıktığım zaman komşularımın zilinde yabancı isimler görmek istemiyorum. Yani bunlar çok tehlikeli söylemler. Merkeze yaklaştıkça söylemi daha yumuşayabilir. Dün de konuşmuştuk. Le Pen'de olduğu gibi, Meloni'de olduğu gibi en azından İtalya'da ve Fransa'da bir parça böyle bir genişleme olabilirim diye bekleyenler şu ana kadar hayal kırıklığına uğradılar. Yeni sığınmacı asla istemiyorlar. Toplumsal kimliğin, işte ulusal kimliğin, Alman kimliğinin çok zedelendiğini söylüyorlar. O nedenle çok yakından takip etmek gerekiyor. Türkiye açısından da çok ciddi bir gündem, Ankara'nın da çok yakından takip ettiğini söyleyebilirim. Vatandaşlarımızın değil sadece bizimle gönül bağı olan herkesin. Çünkü orada bulunan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. Dediğim gibi birçok insanımız da orada Almanya vatandaşı, milletvekili olarak parlamentoda yer alıyorlar, eyalet parlamentolarında yer alıyorlar. Hayatın içinde ve her alandalar ama AfD için bunun tanımı hiç göründüğü gibi şey değil, yumuşak değil, giderek de sertleşiyor Serap, onu söyleyebilirim.
0: Peki, çok teşekkürler nasıl değerlendirmelerin için. Yarın tekrar
1: Ben teşekkür ederim
0: görüşmek
1: Serap. Sağ ol.
0: üzere. Şimdi yangınlar var, orman yangınları. Antalya'dan başlayalım. Antalya'da ve Adana'da. Antalya dünden bu yana orman yangınları ile mücadele ediyor. Aksu'da başlayıp Kepez'e sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Serik'teki yangın kontrol alındı gece boyu süren çalışmalarla. Tedbir amacıyla bazı mahallelerde tahliye edildi. Aksu ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarla büyüdü dün. Kepez'e sıçradı. 5 mahallenin çevresinde geniş bir alanda sürdü yangın. Müdahale hala sürüyor. 5 uçak ve ondan fazla helikopter müdahale ediyor yangına. 600'ün üzerinde

0: de personel sahada. Antalya Isparta Karayolu'na kadar ulaşan yangının yolun karşısına geçmesi engellendi. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Kentteki diğer yangın Serik ilçesindeydi. İki mahallede çıkan yangın nedeniyle bazı evler tahliye edildi. Beş ev yandı. Seralar ne yazık ki kül oldu. Dumandan etkilenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Gece boyunca süren müdahaleler sonunda Serik'teki yangın kontrol altına alındı. Bir başka orman yangını haberi de Adana'nın Kozan ilçesinden geldi. Yangın bölgesine yakın olan yerleşim yerleri tahliye edildi Kozan'da. İlçeye bağlı Doğan Alanı mahallesindeki ormanlık alanda başladı yangın. 112'ye ihbarda bulundu bölgede yaşayanlar. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle itfaiyeciler yangını söndürmek için çalışıyor. Bölgedeki bazı yerleşim yerleri alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla tahliye edildi burada da. Havadan ve karadan Adana Kozan'daki yangına müdahalede devam ediyor. İstanbul Adliyesi'nde Arzu Kaya şimdi bizi bekliyor. İstanbul merkezde 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Gözaltılar var. Bir başka yine bahis operasyonu da var. Orada da yine çok sayıda gözaltı var. Aktarır mısın Arzu bilgileri?
1: Serap Belet, bu sabah saatleri itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki önemli yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Keza Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından bu operasyonları duyurdu. İlkiyle başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz suç örgütlerinin aslında gelir kaynağının en büyük noktasını oluşturan şey yasa dışı bahis. Buna ilişkinde çapkanlar ve yalçın olarak bilinen suç örgütlerinin yasa dışı bahisle temaslı olduğu noktasında bir tespitten hareketli aralarında örgüt yöneticisi liderlerinin de bulunduğu toplamda 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 35'i gözaltına alındı. Tabii dijital materyaller üzerinde de incelemeler yapıldı ve incelemelerde yasa dışı bahis siteleri olduğu değerlendirilen panellere erişim sağlandığı tespit edildi. İkinci soruşturmanın detaylarını da aktaracak olursak da aynı gün yürütüldü bu soruşturmalar. Bu kez de ödeme kuruluşu TR POS incelemeye alındı. Yasa dışı bahis oynayan kişilerden parayı temin etmek için aslında alışveriş yapıyormuş gibi görünümlü POS sistemlerini kullandığı belirlendi. Ödeme işlemleri yasa dışı bahis parasının sisteme sokulması için kullanıldığı noktasında savcılığın tespitleri bulunuyor ve aynı zamanda bu TR POS üzerinden 2024-2025 yılları arasında 3.1 milyar liralık işlem hacmi yaptığı da belirlendi. Bu TR POS isimli firmaya da TMSF kayyumu olarak atandı. Yine bu soruşturma kapsamında da 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 24'ü gözaltına alındı ve aynı zamanda 245 banka ve kripto hesabına da el konuldu. Toplamda el konulan yaklaşık mal varlıklarında 247 milyon lira olduğu değerlendirildi. Dediğimiz gibi İstanbul'da sabah saatlerinde iki ayrı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. İkisi de çok önemli ve yasa dışı operasyonlarla da mücadelenin sık sık sürdürüleceği noktasında da vurgular yapılıyor. İşte bu soruşturmalarda onun izdüşümü oldu Serap Belet.
0: Arzu Kaya, çok teşekkürler. İstanbul'da polis ekipleri yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlara da devam ediyor. Son olarak 21 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 3 farklı yeni nesil suç örgütünün eylemlerini takibe aldı. Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gazi Osman Paşa ve Kağıthane ilçelerinde kurşunlama, yaralama, tehdit gibi suçlara karıştığı belirlendi bu örgütlerin. Kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı ve 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ve terör örgütü DAEŞ'e karşı bir operasyonda yapıldı İstanbul'da. 9 gözaltı var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri DAEŞ terör örgütü üyeleriyle aralarında para transferi olan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerini inceleyen ekipler DAEŞ üyeleriyle irtibatlı olduğu düşünülen bazı şüphelileri tespit etti. Ve baskınlar düzenlendi. Bu kişilerin adreslerine 4 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Dün Ahlat ve Malazgirt'te verdiği birlik beraberlik mesajlarının altını çizdi. Bu topraklarda kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyiz dedi.

0: açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız.
1: Kimse farklı hayallere sürüklenmesin dedi. Tarihin akışını kimse değiştiremez mesajı verdi.
0: Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Türkiye kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
1: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrasında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırgan politikasını sürdüren İsrail'i hedef aldı.
0: En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir.
1: Erdoğan, ekonomik verilere ilişkin yükselen ivmeye dikkat çekti.
0: İhracatımız 2026 yılının ilk 8 ayında %4 artışla 185 milyar dolara çıktı. Sene sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 1,7 milyar dolarlık fark kalmış oldu.
1: Erdoğan, sosyal konut kampanyasına ilişkin detaylar paylaştı.
0: İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
2: Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında açılan Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İfade işlemi bir saat sürdü.
3: Barış abi, Hızlı abi.
1: Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasından şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Davutoğlu'nun ifade verme işlemi bir saat sürdü.
3: Açıklama çıkışta.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntüleri üzerine harekete geçti. Söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Hakkında resen soruşturma başlatıldı. Davutoğlu ifade verme işlemi için Ankara Adliyesi'ne geldi. Destek vermek amacıyla Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da adliyedeydi.
3: Arkadaşlar eğilin.
1: Yaklaşık bir saat süren ifade işleminin ardından Davutoğlu çıkışta kameraların karşısına geçti. Avukatının gerekli açıklamayı yapacağını söyledi.
4: Avukatım Sayın Hasan Seymen baştan itibaren süreci takip ettiği için sizlere bütün teknik detayı o verecek. Bu benim şahsi itibarım değil, ülkemin itibarı. Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama inandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim.
2: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek geçtiğimiz hafta ifade verdi. Cuma günü oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de dün savcıya ifade verdi. Haklarında yurt dışı yasa kararı verildi.
1: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade verdi. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edilmişti. Milyonlarca euroluk alışveriş merkezi ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Melih Gökçek 4 Eylül Cuma günü Cumhuriyet Savcısına ifade vermişti. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Gökçek,

0: Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade verdi.
1: Değerlendirmemiz olur mu?
2: Tamam.
1: Pardon, şuradan geçeceğiz arkadaşlar.
0: Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek yaklaşık 5 saat süren ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında yurt dışı yasağı kararı verdi.
1: Kararla ilgili bir...
3: Milliyetçi Hareket Partisi doğurganlı kızının gerilemesi üzerine harekete geçerek nüfus vizyon raporu hazırladı. 11 maddelik raporda nüfusu artırmak için öneriler sıralandı.
0: 3 veya daha fazla çocuk sahibi ailelere 0 faizli uzun vadeli konut ve taşıt kredisi, %50 indirimli elektrik, su ve gaz hizmeti. MHP Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Birimi tarafından Türkiye'nin demografik geleceğine ilişkin bir araştırma raporu hazırlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, Türkiye'nin nüfus vizyonu başlıklı raporunun MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunulduğunu duyurdu. Raporda Türkiye'de toplam doğurganlı kızının 2001 yılında 2,38 çocukken 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2025 yılında 1,44 çocuk olarak gerçekleştiği vurgulandı. Öneriler ise 11 maddede sıralandı. Annelerin emeklilik prim günü ve yaş şartının çocuk sayısına göre azaltılması da öneriler arasında yer aldı. 3 ve daha fazla çocuklu ailelerin gelir vergisinin tamamen kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi. Bu ailelere 0 faizle uzun vadeli konut ve taşıt kredisi verilmesi de önerildi. Raporda 3 ve daha fazla çocuk sahibi olan ailelere elektrik, doğalgaz, su ve internet hizmetlerinde %50 indirim uygulanması da öneriler arasında yer aldı. Kentten kıra göç etmek isteyen genç evli çiftler, kırsalda konut tahsisiyle tarım ve hayvancılık teşvikleriyle desteklenmesi gerektiği ifade edildi.
3: Süresiz nafakanın kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı 13. yargı paketi Ekim ayında meclise sunulacak. Düzenlemeyle evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Boşanma davalarına ilişkin süreçler hızlandırılacak.
4: Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Süresiz nafaka Ekim'de kaldırılacak. Boşanma davaları uzun sürmeyecek. Mecliste yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Meclise sunulacak ilk kanun teklifi ise nafaka düzenlemesinin yer aldığı 13. yargı paketi olacak. Pakette evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek.
5: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
4: Peki düzenleme yasalaşırsa nafaka uygulaması nasıl olacak? Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısına kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. 13. yargı paketi genel kurulda kabul edilip yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatilde de devam edecek. Malların bölüşümünden doğan davalarda zaman aşımı da 10 yıldan 5 yıla indirilecek. Boşanma davalarının uzun sürmemesi ve çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki Doruk Madencilik işçilerini kabul etti. 18 gün eylem yapan madencilere siz haklı bir mücadele verdiniz dedi Bayraktar. Başından beri yanınızda olduk ve aynı hedef için çalıştık diye konuştu.
6: İşçimizin alın teri ve onun hak ettiği ücreti, değeri görmesi bizim için de en önemli mesele. En zor işlerden birini madencilerimiz yapıyor. Yani yerin altından bir ekonomik varlığı çıkarıp işte ekonomiye katıyoruz.
4: İşçinin alın teri bizim için en önemli mesele dedi. En zor işlerden birinin madencilik olduğuna dikkati çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

0: Arslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul'la ödeme alamadıkları gerekçesiyle 18 gün eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini bakanlıkta kabul etti.
1: Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor. Şimdi bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Yani böyle bir şey mümkün değil kabul etmemiz. Onun için yani siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz hep yanınızda olduk başından beri. Biz aynı hedef için çalıştık.
0: Doruk Madencilik işçileri yaşanan süreçte haklarını almaları için verdiği destek nedeniyle Bakan Bayraktar'a teşekkür etti. Madencilerle sohbet eden Bayraktar taleplerini de dinledi.
2: ...17 yaşındaki Atlas Çağlayan bir kafedeki tartışma sonucu akranı tarafından bıçaklanarak öldürüldü ve bugün bu cinayete ilişkin dava görülüyor. Habertürk muhabiri Emine Derya takip ediyor duruşmayı. Son bilgileri alalım Emine senden.
3: Serap Belet, Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin görülen duruşma yaklaşık 40 dakika kadar önce başladı Bakırköy Adliyesi'nde. Bugün ikinci duruşma var. İlk duruşma 9 Haziran tarihinde yine Bakırköy Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Tek sanıklı bir duruşma. Ancak ailenin talebi neydi? O gün, olay günü Atlas hayatını kaybederken Atlas'ın katil zanlısı Eçe'nin bu olayı tek başına yürütmediğini, planladığını ve o gün kafede beraber olduğu arkadaşlarının da bu olayın içinde olduğunu söyleyerek aile bunun planlı bir cinayet olduğunu savunuyordu. Ve bununla ilgili de ilk duruşmada o çocukların da tanık olarak değil sanık olarak bu duruşmada dinlenmesini istemişlerdi. Şimdi bu istekleri reddedildi ilk duruşmada. İkinci duruşmada bugün neler olacak? Önce taraflar dinlenecek. Ardından Atlas Çağlayan ailesi ve avukatları bu taleplerini yineleyecekler ve mahkeme ona göre bir karar verecek. Ancak bugünkü duruşmanın önemi şu, yine ilk duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı. Ne istemişti? Çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplamda 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istenmişti. Yani bir önceki duruşmada mütalaa verildi. Bugün karar da çıkabilir. Onun da bir kez daha altını çizelim. Şimdi basına ve izleyicilere kapalı bir duruşma görülüyor. Bir önceki duruşmada o nedenle çok fazla sanıkların neler söylediklerine dair ifadeler kamuoyuna ve basına yansımadı. Ancak avukatlarla yine konuştuğumuzda edindiğimiz bilgiye göre şöyle savunma yapmıştı E.Ç. Pişmanım demişti ama yine bir önceki duruşma için söylüyorum bu arada. Atlas'ı ve arkadaşlarını suçlamıştı. Şimdi bugün bakalım içeride nasıl bir savunma yapacaklar, yapacak, neler söyleyecek. Bugün tanık dinlenmeyecek artık. Sanık ve Atlas Çağlayan'ın tarafları, ailesi ve avukatları dinlenecek. Ve ardından da bir karar çıkabilir. Gözümüz kulağımız bugün Bakırköy Adliyesi'nde önemli bir dava, önemli bir duruşma. Biz de Mehmet Selman Bektaş'la birlikte takip ediyoruz.
2: Emine Derya, çok teşekkürler. Elazığ'dan üzücü bir yangın haberi var. Karakoçan ilçesinde çıkan yangında bir çift hayatını kaybetti.
0: Müstakil evde çıkan yangın can aldı. Elazığ'daki yangında iki kişi hayata veda etti.
4: Kortunu çek, kortunu çek.
0: A ve Hayriye Ülkü çifti Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü Mezrası'nda yaşıyordu. Çiftin evinde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler itfaiye ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldüğünde acı gerçek ortaya çıktı. Evde bulunan A ve Hayriye Ülkü çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
2: Aydın'da ihmal az kalsın 12 yaşındaki bir çocuğu canından edecekti. Seyir halindeki kamyonetin kasasından sarkan demirlerin çarptığı çocuk yaralandı. Bazen bu kasaların kapakları açık oluyor can kaybına. Bakın nasıl yüklenmiş. Yani şimdi bunu burada kazanın kaçınılmaz olduğu ortada. Bu halde nasıl yola çıkıyor bu araç? Nazilli burası. ÖGE idaresindeki kamyonetin kasasındaki demirler öyle dışarıya neredeyse bir metre sarkmıştı. Dışarıya taşmış gördüğünüz gibi. Yol kenarında yürüyen 12 yaşındaki kız çocuğunun başına çarptığı bu demirler. Çarpmanın etkisiyle çocuk takla attı ve yüzünden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye götürülen Meçe'nin hayati tehlikesi yok ama yüzünden

0: ciddi yara aldığı belirtiliyor. Hem böyle yüklüyor demirleri hem de aracı sürerken de bunu hesap etmeden bu duyarsızlıkla hareket ediyor. Ne yazık ki sürücü, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı olayın ardından. Milli Eğitim Bakanlığı mazeret ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için ikinci iller arası mazerete bağlı yer değiştirme duyurusunu paylaştı. Biz de duyuralım öğretmenlere. 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 2023 yılında atanan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül ayı itibarıyla tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenler mazerete bağlı yer değişikliği yapabilecek. Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Ön başvurular 9-14 Eylül 2023 tarihleri arasında, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar da 18 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Hatta okul öncesi ve birinci sınıflar dün başladı okullara. Çocukların beslenmesi çok önemli. Elbette ekonomik şartlarda bazı aileleri çok zorluyor. Keşke bütün çocuklara ücretsiz okullarda yemek verilebilse, yemekhaneler olabilse ya da böyle bir destek. Beslenme çantaları çok kritik. Nasıl hazırlanacağı çok önemli. Burada bilinç de önemli elbette. Ayrıca konulan gıdaların doğru korunması, doğru muhafaza edilmesi. Aslı Ömer Aktaş hazırladı haberi.
1: Neler koyuyorsunuz çocuğunuzun beslenme çantasına?
2: Peynir, zeytin, domates, salatalık olabilir. Öğlen yemeği için yemek, işte makarna, köfte, pilav, köfte.
3: Artık yaz bitti. İlk ders zilinin çalmasına günler kaldı. Peki doğru beslenme çantası nasıl hazırlanır?
4: Veliler beslenme çantası hazırlarken şunu unutmasınlar. O çantanın içerisine sadece gıda koymuyorsunuz. Gıda güvenliğini de koyuyorsunuz.
2: Salatalık, domates, kuru yemiş. Genelde bu tarz şeyler yok. Çok iştahlı olmadığı için çocuklarım çok fazla bir şey koyamıyorum.
1: Sabah 7'de hazırladığımız bu beslenme çantası öğlen 12'de belki de 1'de açılacak. Yani içindeki yiyecekler saatlerce bekleyecek. İşte bu yüzden içine ne koyduğumuz kadar yiyecekleri nasıl muhafaza ettiğimiz de önemli.
4: Bazı gıdalar çabuk bozulabilir. Yumuşak peynirler biraz daha riskli. İşte süt, peynir, yoğurt gibi ürünler tabu koyduğu zaman benim için endişe verici bir durum.
3: Peki yiyeceklerin bozulmaması için çözüm ne?
4: Kapattığınız beslenme çantasının üzerine buz kapsülünü koydunuz. Termal çantanın içerisine yerleştirip ağzını kapattınız. Bu termal çanta bunu 2 saat kadar soğukta, soğuk zincirin kırılmadan muhafaza edilmesi konusunda koruyacaktır.
1: Nasıl muhafaza ediyorsunuz o koyduğunuz yiyecekleri?
2: Eğer sıcak değilse koyduğumuz yiyecekler, sıcak kalması gerekmiyorsa plastik BPA içermeyen gıdaya uyumlu plastik beslenme kapları var. Ona koyuyoruz.
1: Neye koyuyorsunuz bunları?
5: Sağlıklı plastik kaplar alıyoruz işte. Onların içine koyuyoruz. Orada da çocuk açıp yiyor.
3: Ve bir başka detay. Yiyeceklerin birbiriyle temasını da kesmek gerekiyor.
4: Mesela bir muz koydunuz. Muzu beslenme çantasına koyarken bu kabuğundaki mikropların diğer gıdalara yapışarak bulaşmamasını önleyin. Şöyle poşete koyup bunu beslenmenin içine koyabilirsiniz.
0: İzmir'in tescilli ürünü Kavacık üzümünde bağ bozumu zamanı geldi. Rengi, aroması ve lezzetiyle ünlü üzüm bağlardan toplanarak tezgahlardaki yerini alıyor.
6: Kavacıkta üzüm, benim iki gözüm. Buyurun gelin kavacığa, üzümleri görün.
3: Ege'nin verimli yamaçlarında yetişti. Sarı sıcakla siyah renge büründü. Aroması ve lezzetiyle bilinen kavacık üzümünde hasat sürüyor. İzmir'in tescilli ürünü kavacık üzümünde bağ bozumu zamanı geldi. 850 rakımlı Kavacık Mahallesi üzümüyle ünlü. Tescilli üzümün ana vatanında tatlı telaş başladı. Köylüler olgunlaşan üzümleri üstündeki buğuyu bozmadan toplamaya çalışıyor.
7: Nedir bu buğ? Bu buğ kendi tarafından olan bu üzümün de zaten özelliği bu buğusudur. Bu buğusu gidince mesela bak şöyle olduğu zaman bunun bir albeniliği olmaz. Bak şimdi.
8: O bunu, buğu da herhalde raf ömrünü de uzatıyor mu?
7: Tabii raf ömrünü de uzatıyor. Hem yani güzelliğini, tazeliğini korumuş oluyor.

0: Bilinen siyah üzümün vakti geldi. Bağlar Ağustos ortasında bozulmaya başlandı. Susuz yetişen coğrafi işaretli kabacık üzümü de tek tek bağlarda ortaya çıkmaya başladı.
1: Kışın çapasını kazıyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Hani üzümün ne kadar bağı güzel bakarsan üzüm de o güzel veriyor verimini. Bu şekilde ya. Şunlara dikkat ediyoruz olduktan sonra.

0: bize elimizdeki kükürt ve göztaşıyla üretime katkıya sunduğumuz üzüm yapısını göstergen. Bu üzümün doğallığını gösterir.
1: 200 haneli köyde üreticiler kavacık üzümüne değer katmak için ter döküyor.
0: Alphonse üzümünün ana vatanı Fransa diyorlar ama açıkçası biz Fransa'ya geçtiğimizde iddialıyız. Çünkü bizim burada gerçekten toprak yapısı, hava yapısı ve tamamen susuz oluşu gerçekten artık kavacık üzümüyle özdeşleşen siyah üzümün kalitesini ortaya çıkardı.
1: Toplanan üzümler kasalarla hale, oradan da tezgahlara taşınıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde Kavacık Üzüm Festivali bu yıl 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
2: Evet, Gülçin Ayça'nın haberini izledik. Şimdi Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı halı atölyesine gideceğiz. Çok incelikli bir iş bu. Eski tarihi değerli halıların restore edilmesi işi. Halı ve seccadeler. Burada el emeği, göz nuru ürünler titizlikle restore ediliyor. Nasıl bir çalışma yapılıyor? Dilara Civelek ve Mertcan Öztürk görüntüledi.
3: Beylerbeyine ait Valide Sultan halısı.
1: İğneler, iplikler, makaslar ve tabii ki usta eller. Tarih özenli restorasyonla günümüze taşınıyor. Osmanlı döneminde saraylarda kullanılan halılar, padişahlara hediye edilen seccadeler, Milli Saraylar Dairesi'ne bağlı halı atölyesinde ilmek ilmek yenileniyor.
4: Şu an atölyemizde 6 tane Topkapı Sarayı'ndan gelen eserimiz var. Bu eserlerden 3 tanesi Safevi devri topraklarında dokunmuş ve saraya hediye edilmiş 16. yüzyıla ait olan eserler. İşçilik olarak, renk olarak, doku olarak oldukça üst seviyede eserler.
5: İlmeğine, teline, geçkisine dokunmadan güçlendirmesini, sağlamlaştırmasını yapıyoruz.
6: İşte bu eserde 16. yüzyılda Topkapı Sarayı'nda kullanılan anahtar delikli Bergama halısı. Halı o kadar değerliydi ki Rönesans tablolarına dahi çizildi.
1: Restorasyonun en zor aşaması döneme ve halının dokusuna uygun renkli iplik bulmak.
4: Biz bu iplikleri piyasadan temin ediyoruz. Daha sonra tek renk beyaz olarak aldığımız ipleri kendi rengine uygun bir şekilde birebir kazanda kaynatarak boyuyoruz.
1: Atölyede bakıma alınan halı ve seccadeler restorasyonun ardından ait oldukları saray ve müzelerde sergileniyor.
2: Çok güzel halılar gördünüz mü? Bu haberle şimdi noktalıyoruz para gündemi. Spor haberleriyle devam edeceğiz. Birazdan Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda yarın Sporting Lisbon'a konuk olacak. Zorlu mücadeleyi Norveçli hakem Espan Eskos yönetecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray Sporting Lisbon'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Jose Albalade stadyumunda oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem de açıklandı. Sporting Galatasaray maçını Norveçli hakem Espan Eskos yönetecek. Eskos daha önce Galatasaray'ın evinde Young Boys'a 1-0 mağlup olduğu mücadelede de düdük çalmıştı. Sporting ile Galatasaray yarın saat 22'de Portekiz'in Lisbon kentinde karşılaşacak. Galatasaray sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Tsingo ve Günay Güvenç bu zorlu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao yeni takımıyla ilk maçına çıktıktan sonra Galatasaray'ın resmi YouTube kanalına konuştu. Yıldız oyuncu önemli açıklamalarda bulunurken Osimhen'le ilgili olan bir hedefinden de bahsetti.
1: Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao, Sarı Kırmızılı Kulübü'nün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı her zaman tanıdığını vurgulayan Portekizli Yıldız, Sarı Kırmızılı Kulüp'te büyük efsanelerin forma giydiğini söyledi.
2: Galatasaray büyük bir kulüp. Drogba, Hagi, Snyder gibi birçok efsane burada oynadı. Kulübün kültürünü değiştirdiler. Ayrıca bu kulüp, diğer liglerdeki büyük takımları ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımları yenmesi için kurulmuş. Galatasaray'dan teklif geldiğinde bu kulübü temsil edecek olmaktan çok mutlu oldum. Galatasaray'ın geçen sezonki Liverpool maçını izledim. Turu geçemesek de takım çok iyi bir iş çıkarttı. Bu kulübü Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum.
1: Galatasaray taraftarlarını öven Leao, sevgi gerçekten çok önemli dedi.
2: Galatasaray taraftarlarının benim için yazdıklarını takip ediyorum. Birinin sana sevgi göstermesi gerçekten çok önemli. Bu hem özgüven hem de kendini ailenin bir parçası gibi hissetmen açısından değerli. Böyle bir sevgi gördüğünde yeteneklerini göstermekte çok daha kolay oluyor. Osimhen bana üçlü çekmeyi öğretti. Bu sezon Osimhen'e 100 asist yapmak istiyorum.
0: Süper Lig'de ilk 4 maçında 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe kritik bir sürece giriyor. Sarı lacivertlerin Roma, Gaziantep ve Eyüpspor'la oynayacağı maçlar büyük önem taşıyor.
3: Bu sezon 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösteren Fenerbahçe, Süper Lig'de ise istediği performansı sergileyemiyor. Sarı lacivertliler henüz 4 haftası geride kalan ligde 2 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş karşısında Kadıköy'de alınan derbi yenilgisi moralleri büyük ölçüde bozdu. Hatırlanacağı üzere

0: üzere Fenerbahçe geçen sezon 34 Süper Lig maçında iki kez yenilmişti. Sarı lacivertliler bu rakama henüz 4 maçta ulaştı. Fenerbahçe'de eleştirilerin odağında İsmail Kartal var. Sarı lacivertli yönetim transferlerin de katkısıyla mevcut kadronun başarı için yeterli olduğu görüşünde. Ancak sergilenen futbol henüz beklentiyi karşılamadı. Derbi sonrası kaptan Milan Škriniar'ın oyun planına yönelik eleştirileri de dikkat çekti. Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'la yola devam edecek ancak önümüzdeki süreç oldukça kritik. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Daha sonra hafta sonu ligde Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak Sarı lacivertliler. 6. haftada ise Eyüpspor'la Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Bu 3 maçta alınacak skorlar İsmail Kartal'ın akıbeti için oldukça kritik. Kartal ve ekibi bu süreçte 3'te 3 yaparak takımı çıkışa geçirmek istiyor.
1: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beersheva maçı güvenlik gerekçesiyle yurt dışında oynanacak. Siyah beyazlar müsabakayı Gürcistan'da oynamayı talep edecek.
2: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Hapoel Beersheva ile evinde oynaması gereken maça yurt dışında çıkacak. Müsabaka, güvenlik gerekçesiyle Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanmayacak. Beşiktaş yönetimi, yoğun fikstür ve ulaşım kolaylığı sebebiyle UEFA'ya Gürcistan'ı önerecek. Siyah beyazlar müsabakayı Batum'da oynamak istiyor. Ancak bu konuda son karar, UEFA ile yapılacak görüşmelerin ardından verilecek. Beşiktaş yönetimi Gürcistan talebiyle ilgili henüz resmi başvuru yapmadı. Seyirci konusunda da seçilecek ülke makamlarının kararı belirleyici olacak. Beşiktaş Hapoel Beersheva maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'ya yönelik övgüler sürüyor. İtalyan çalıştırıcı Fenerbahçe derbisindeki hamleleriyle de taraftarların beğenisini topladı.
3: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi galibiyeti sonrası yüzler gülüyor. Bu sezon 10 resmi maçta 8 galibiyet alan ve sadece 2 kez kaybeden siyah beyazlı ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano büyük övgü alıyor. İtalyan çalıştırıcı sadece yeni transferlerden değil, mevcut tüm takımdan fayda almayı başardı. Savunmada Calo, Agbadu ve Emirhan arasında üçlü bir rekabet oluşturan Italiano, beklerini ise golle buluşturmayı başardı. İtalyan teknik adamın oyun planında sık sık hücuma katılan bekler Murillo ve Rıdvan bu sezon toplam 3 gol attı. Beşiktaş'ın başarılı başlangıcında orta saha istikrarı da öne çıktı. Vincenzo Italiano'nun orta sahada formayı teslim ettiği Salih Özcan, Junior Olaytan ve Orkun Kökçü üçlüsü, siyah beyazlı ekibin kazandığı 8 karşılaşmada birlikte görev yaptı. Beşiktaş sezon başındaki savunma performansıyla da dikkat çekti. Siyah beyazlı ekip oynadığı 10 resmi karşılaşmanın 6'sında kalesini gole kapattı. Yeni kaleci Nübel performansıyla göz doldurdu. Italiano'nun transfer sürecinde etkin rol oynadığı Dušan Vlahović de Beşiktaş macerasına harika başladı. Çorum Futbol Kulübü maçında hat-trick yapan Sırp golcü derbide de zaferi getirdi. Transferde son hafta olmasına rağmen tüm odağını derbiye veren Italiano, gelişme oldukça Önder Özen'den bilgi alsa da hafta boyunca derbiye çalıştı. Ekibiyle beraber analizler yapan İtalyan hoca, kusursuz bir taktik planla kazanan taraf olmayı başardı.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Trabzon yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 26, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da

0: Erzurum güneşli 20, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözülmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Ben Sena Alkan. 8 Eylül Salı gününde beraberiz. İstanbul'un Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi var. Bugün gözler orada. İlk iki turda adaylar yeterli çoğunluğa ulaşamadı. Üçüncü tur oylama öncesi durum nedir? Belediye meclisindeki oylamayı Alihan Tok takip ediyor ve bize aktaracak. Dünden bu yana böyle 21'e 21 CHP Yeni Parti İşbirliği ve Cumhur İttifakı eşitliği vardı. Bozulacak gibi mi? Bu oylama nereye gidiyor Alihan?
1: Sena Alkan, şimdi o denge bozuldu mu? Evet, bozuldu. Aslında sürpriz bir gelişme. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti işbirliği yapacağını söylemişti ama onların içerisinde de aslında belirlenen, tespit edilen bir durum değil. Tahmin edilen de bir durum değil. 21'e 21 olarak devam ediyordu. Şimdi ikinci tur sonuçları aslında tabloyu biraz daha netleştirdi. İkinci tur oylamanın sonuçları şu şekilde: Cumhur İttifakı'nın adayı 22 oy, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin adayı 20 oyda kaldı. Yani şu anda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi belediye meclis üyeleri iki fazla. Böyle devam ederse, yani üçüncü tura kaldığında da yine burada öncelikle ilk üç turda salt çoğunluk aranıyor. Yani üçte iki çoğunluk. Üçte iki

0: Çoğunluktan kastımız ne? 31 oy alması gerekiyor toplama bakıldığında. İlk iki turda 31 oy çıkmadı. Üçüncü turda da çıkacak gibi durmuyor. Üçüncü turda da eğer 22'ye 20 olursa yine dördüncü tura kalacak. Dördüncü tur belirleyici olacak çünkü dördüncü turda artık bir oy fazla alan aday kazanmış oluyor. Burada tabii aslında normalde üçüncü turda da bir oy fazla alan yani salt çoğunluğu sağlayan aday kazanacaktı ama burada tutuklu ve gözaltında olan belediye meclis üyeleri de toplama dahil ediliyor. Yani orada da 24 oy aranacak. Üçüncü turda eğer 24 oyu bulamazsa herhangi bir aday artık dördüncü turda yarıdan bir fazla oy alan kim olursa o kazanmış olacak. Şimdi ilk turda geçersiz oylar vardı. İkinci turda geçersiz oylar da yok. Burada oy verme işlemleri el yazısıyla yapılıyor. Dolayısıyla o el yazısı okunamazsa, harf eksik olursa belediye meclis üyeleri bunlara itiraz edebiliyorlar. Ama herhangi bir itiraz olmadı ikinci turda. Yani 42 oyun tamamı geçerli sayıldı. 42 oyun 22'si Cumhuriyet Halk Partisi, 22'si Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin'e çıktı ve 20'si de CHP Yeni Parti İşbirliği'nin adayı yine Sibel Tan Çetinkaya'ya çıktı. Yani 22'ye 20 gibi bir dağılım var. İki farkla Cumhur İttifakı önde ve dolayısıyla şu anda eğer böyle devam ederse herhangi bir itiraz. Çünkü biliyorsunuz daha önceden de yine 5 Ağustos'ta burada bir seçim yapılmış. Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı ama itirazlar yapıldı bazı oylar üzerinde. Dolayısıyla seçim yenilendi. 5 Eylül'de yapılacaktı. Boykot edildi. Yeni Parti ve CHP oylamaya katılmadı ama bugün artık belediyeler kanununa göre bir belediye başkan vekili seçilmek zorunda. Dolayısıyla bugün netleşecek. En sonda eğer eşitlik çıkarsa şimdi 22'ye 20 diyoruz. Eğer ki dördüncü turda 21-21 olursa yani bu fazlalık devam etmezse bu fark kapanırsa ne olur? Kura çekilir. Yani eninde sonunda burada nihayetinde bir belediye başkan vekili bugün seçilmiş olacak. Ama şimdilik tablo bahsettiğimiz gibi Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin. İki farkla önde götürüyor şu anda oylamayı. İlkinde de zaten ilk turda da bunu görmüştük. Yani geçersiz oylar vardı ama geçersiz oylar dağıtıldığında yine 22'ye 20 gibi bir durum vardı. İkinci turda da aslında değişmedi. Yine 22'ye 20. Burada 21-21'di dağılım. Aslında hatta biz burada Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti belediye meclis üyeleriyle konuştuğumuzda yani kuraya kadar devam eder diyorlardı. Ama bir kişinin daha, çünkü daha önceden de zaten aslında yine çoğunluk CHP Yeni Parti'deydi. 4 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. O belediye meclis üyeleri AK Parti'ye geçtikten sonra aslında denge değişti. Yani burada artık 21'e 21 gibi bir denge oluştu. Dolayısıyla heyecanla devam ediyor. Yani içeride özellikle pusulaların sayımı işte burada mühürleme işlemleri hepsi çok titiz bir şekilde yapılıyor. İtiraz edebilecek birçok alan var çünkü işte harflerin yanlış yazımı, isimlerin yanlış yazımı tüm bunlara dikkat ediyor içerideki divan seçim kurulu üyeleri. Şimdi ne olacak? Üçüncü tura bekliyoruz. İlk iki turda salt çoğunluk sağlanamadı 3'te 2. Üçüncü turda da 24 oy aranacak. Üçüncü tura gelindiğinde artık 24 oy alınacak. Eğer hiçbir aday 24 oy alamazsa yine 22-20 olursa dördüncü turda artık bir fazla alan aday kazanmış olacak. Ve şu anki tabloda da Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin iki farkla önde götürüyor. Eğer bu tablo değişmezse nihayetinde burada dördüncü turun sonunda Cumhur İttifakı'nın adayı yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkan vekili olmuş olacak. Takip edeceğiz, burada olacağız ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki, Alihan Tok seçimi, Üsküdar'daki seçimi takip ediyor. Sıcak gelişmeler oldukça Alihan'a da bağlanırız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim dedi. Kılıçdaroğlu özelle görüşür müsünüz sorusuna ve CHP'nin oy oranına dair de mesajlar verdi. Bakalım.
2: Ekrem İmamoğlu için siyasi tutuklu değil dedi.

0: tutuklama kararını doğru bulmadığını söyledi.
1: Siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz. Zaten gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Euronews'a konuştu. Yeni partinin kurulmasıyla CHP'nin kemik oyunu kaybetmediğini söyledi. CHP'li CHP olarak yerinde duruyor. Altı oka gidecek, mührünü basacak, bu kadar basit dedi. Kılıçdaroğlu yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise elbette Özgür Bey görüşmek isterse otururuz konuşuruz yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu büyük kurultayda aday olacak mısınız sorusunu da cevapladı.
1: İlk seçildiğim tarihten bu yana hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayıyım demedim. Niyet göstergemde hiç olmadı. Ben bunu söylemediğime göre nasıl bir niyet olabilir? Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
0: Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasaya, CHP'nin attığı imzalar içinse tarihi imza değerlendirmesi yaptı. Bir siyasal iktidar projesi olarak düşünülmemesi gerektiğini, bunun devletin bir projesi olarak düşünülmesi gerektiğinin de altını çizmek isterim dedi.
2: Antalya'da birden çok noktada orman yangınlarıyla mücadele var. Serik'te alevler kontrol altına alındı. Aksu'da başlayıp Kepez'e sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Azerli bize son durum aktaracak. Yasin, hangi noktadasın ve yangınlarda son durum ne?
3: Evet Sena, dün başlayan yangın hala devam ediyor. Hem havadan hem karadan müdahalenin olduğunu söyleyelim. Biz şu anda Aksu'da Yeşil Karaman mahallesindeyiz. Burada da yoğun bir çalışma var. Bir yandan da Orman Genel Müdürlüğü'nün işte araçları burada. Buradan merkezden yönetim yapılıyor. Yangın yönetim noktasının tam önündeyiz. Tabii alevler biraz üst noktada. Daha önce biraz evlerin olduğu noktaya doğru yaklaşmıştı ama şimdi biraz daha üst noktada. Oradan rüzgarın da etkisiyle buraya doğru gelmesi bekleniyor. Hal böyle olunca da çok fazla araç bu noktaya gelmiş durumda. Yani burada bir set kuruldu. Jandarma ekipleri, emniyet güçleri, çok fazla burada kurum kuruluşların görevlileri var. Binin üzerinde personel görev yapıyor. Elektrik verilmeyen noktalar var. O kadar fazla alana yayıldı ki önce Aksu'da başladı, ardından Kepez'deki bazı mahalleleri tehdit etti alevler ve Serik'te de çıkan alevlerin çıktığı noktalar vardı. Orada da iki mahalle kısmi olarak boşaltılmıştı. Şu anda da Yeşilkaraman'da, bu sefer hemen orada dumanın çıkan bir yer daha var. Farklı farklı noktalar var. Hani bir noktadan bahsetmiyoruz. Birkaç noktadan bahsediyoruz. Yoğun da bir duman var bölgede ama şunu söyleyelim, hani gece saatlerinde çok fazla bir alevlerin yoğun olduğu noktalar vardı. Hava aydınlanınca biraz da o havayla ilgili işte hava araçlarının da müdahalesiyle birlikte biraz belki enerjisi düşürüldü bazı noktalarda diyebiliriz ama hala devam eden yerler var. Hani çıkılması da güç noktalar var. Mesela biraz daha ilerleyeceğim. Aynı zamanda AFAD'ın da koordinasyonu bölgede devam ediyor. Sağlık ekipleri an bu noktada. Her ihtimale karşı onlar da teyakkuz halindeler. Tahliye edilen evler var demiştik. Çok fazla, 254 ev tahliye edildi. 720 kişi yine bu evlerden tahliye oldu. 16.016 personel bu yangına müdahale ediyor. 2097 haneye de elektrik verilmiyor. Bunu da söyleyelim ama bahsettiğim gibi enerjisinin bazı noktalarda düştüğü bilgisi de aslında paylaşılmıştı. Yine resmi kurumlardan. Serik'teki mesela yangının olduğu noktada kontrol altına alındı. Kısmi olarak büyük ölçüde aslında kontrol altına alındı diyoruz. Çünkü hani alevleri durduruyorsunuz, soğutma çalışması başlıyor. Rüzgar etkisini arttırdıkça tekrar alevlenebiliyor aynı noktalar. İşte kameraman arkadaşım Mustafa

0: rehberlerin gösterdiği nokta Yeşil Karaman Mahallesi'nin sırtları oluyor. Oranın arkası da Kepez ilçesine doğru gidiyor. Yani işte o bölgeden geldi. Antalya Isparta yolu trafiğe kapanmıştı. Alevlerin ve dumanların etkisiyle ciddi ölçüde göz gözü görmüyordu. Ama şu an daha iyi bir durumda diyebiliriz belki önceki saatlere göre yangının akıbeti. Tabii bölgedeki vatandaşlar da yardım ediyor. Burada tarımla uğraşan çok fazla hane var. Tarım araçları işte tarlasını suladıkları araçlarla bu noktaya vatandaşlar geldi. Onlar da resmi kurumların personeline eşlik ediyorlar. Bahsettiğim gibi az önce alevlerin bu noktaya doğru yönelimi gerçekleşti sırttan. Onun için de burada resmi kurum araçları set çektiler. Yani hem arazözler, burada işte arazözler de var. Bu tarafa doğru gelirse, bulunduğumuz noktaya doğru gelirse, çünkü rüzgar biraz bu noktaya doğru esiyor, buradan karşı konulacak alevlere. Ve bir yandan da tabii resmi kurumları da takip ediyoruz. Hani alevlerden etkilenen personel var mı? Herhangi bir sağlık durumuyla ilgili endişe edebileceğiniz bir süreç var mı? Onu da takip ediyoruz. Ama şu ana kadar neyse ki ciddi bir durum yok. Ayakta böyle hani müdahale edilen, dumandan etkilenen vatandaşlara böyle ya da personele, ambulansların ayakta bakımları oldu bazı kişilere. Ama neyse ki ciddi bir şey yok. Bu alevler yine yükseldikçe, yayıldıkça şehire de adeta kül yağıyor diyebiliriz. Yani Antalya'daki çok fazla noktada külleri görüyoruz. Yani biz bu noktaya gelirken de trafik ciddi bir yoğunluk var. Antalya Isparta yolunda bazı noktalarda kısmi geçişler veriliyor. Buraya da sürekli olarak Kızılay'ın da desteği oldu. İşte bir yandan ayran getiriliyor, bir yandan su getiriliyor, bir yandan belediye araçları, tankerler ekstra buraya su takviyesi yapıyorlar. İşte mesela Atık Su ve Su İdaresi Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT bünyesinde olan bir aracı da görüyoruz burada. Yani burada suya çok ihtiyaç var. Çünkü sırt noktalar var. Dediğimiz gibi o yüksek noktalarda su bulmanız ya da oraya suyu çıkarmanız biraz zor olabiliyor. Ama kara araçlarının, arazözlerin takviyesi devam ediyor o noktaya. Hava araçlarından bahsedelim. Hava araçlarında da 9 tane helikopter, 3 tane de yangın söndürme uçağı anlık olarak bu noktada görev yapıyor. Tabii sayılar bazen değişebiliyor. Farklı noktalarda yangın çıktığı zaman, alevler yükseldiği zaman o noktalara gidiyor. O noktalardan buraya geliyor. Yani hava araçlarında sayılar değişebiliyor. Arazözlerin sayısı 100'ün üzerine çıkmış durumda. Toplam araç sayısı belki 300-400 tane araç var. Tüm yerel belediyeler, Antalya'daki hemen hemen tüm yerel kuruluşlar da buradaki yangına, müdahaleye bir an önce kontrol altına alınması için destek oluyor diyelim Sena. Yine Antalya'dan yangınla ilgili gelişmeleri, olanları aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki Yasin Anzerli, hakikaten zor şartlar, dumandan da bölgede hem Yasin hem de kameraman arkadaşımız etkileniyor elbette. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi bir orman yangını haberi de Adana'nın Kozan ilçesinden. Yangın bölgesine yakın olan yerleşim yerleri güvenlik amacıyla tahliye edildi. Bunu biliyoruz, 7 evde yandı. Yangın ilçeye bağlı Doğan Alanı mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler 112'yi arayıp ihbarda bulundu. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle itfaiyeciler yangını söndürmek için harekete geçti. Bölgedeki bazı yerleşim yerleri alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla tahliye edildi. Çok geçmeden 7 ev yandı. Alevlere 5 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda personel ile müdahale ediliyor. İstanbul'da arkadaşlarıyla havuzda oynayan 5 yaşındaki Kara'nın sırtına havalı tüfek mermisi isabet etmişti. 16 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme yetkisizlik kararı verip dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
2: Havuzda oynarken sırtından vuruldu. Mermi akciğerini parçaladı, kalbe giden ana damarın hemen yanında durdu. 5 yaşındaki

0: Öteki karının ölümden döndüğü olayda mahkeme 16 yaşındaki sanığın ağır cezada yargılanmasına karar verdi.
1: Bence kimse senin kadar güzel kahramanlık yapamaz.
0: İstanbul'da yaşayan 5 yaşındaki Karan Aydınlı Soy 7 Temmuz günü arkadaşının evinde havuzda oynuyordu. Çocukların havuzdaki eğlencesi dakikalar içinde kabusa döndü. Havalı tüfekten çıkan mermi Karan'ı ölümle burun buruna getirdi.
2: Kalbine yalnızca 1 milimetre kalan, 1 milimetre kala duran bir mermiden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir olaydı bizim için ve ailesi için.
3: Çok büyük bir risk varken Karan o ameliyattan canlı ve sağlam çıktı. Bu bizim için şükür.
0: Karan'ın yaralanmasına neden olan kişi ise komşunun 16 yaşındaki oğluydu. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen çocuk tutuklandı. İddianamede kemik kırığına neden olacak ve yaşamı tehlikeye sokacak şekilde olası kastla silahla kasten yaralama suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
2: Bir silah kullanılıyor ve bu kullanılan silah dürbünlü bir silah ve bu kullanılan silah neticesinde bir çocuğun hayati tehlikesi söz konusu.
0: Davanın ilk duruşması Büyükçekmece 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme sanık hakkındaki suçlamanın kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi. Dosya Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın tutukluluk hali devam edecek.
4: Dört ilde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmalara dair detayları paylaştı. Antalya'da ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca liralık mal alarak düşük fiyatlarla elden çıkardıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin kişi ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. 33 şüphelinin hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar lirayı aşan para hareketi belirlendi. İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullanarak haksız kazanç sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İzmir'de ise Belçika merkezli yönetildiği ve uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına düzenlenen operasyonda 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bakan Gürlek, suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Düzce Akçakoca'da tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
5: Demir çelik yüklü tırla fındık işçilerini taşıyan pat pat çarpıştı. Feci kazada 4 işçi yaşamını yitirdi. Düzce Zonguldak yolunda demir çelik yüklü tırla fındık işçilerini taşıyan pat pat Ayazlı Akevler mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tarım aracı pat patı altına alan tır evin bahçesine yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Görevlilerin yaptığı kontrolde fındık işçilerinden 4'ünün kaza yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazada tır şoförü dahil 9 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
4: Süresiz nafakanın kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı 13. yargı paketi Ekim ayında meclise sunulacak. Düzenleme ile evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Boşanma davalarına ilişkin süreçler de hızlandırılacak. Peki paketle başka hangi düzenlemeler hayata geçecek? Bir bakalım, haber anlatıyor.
0: Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Süresiz nafaka Ekim'de kaldırılacak. Boşanma davaları uzun sürmeyecek. Mecliste yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Meclise sunulacak ilk kanun teklifi ise nafaka düzenlemesinin yer aldığı 13. yargı paketi olacak. Pakette evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek.
6: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
0: Peki düzenleme yasalaşırsa nafaka uygulaması nasıl olacak? Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısına kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde.

0: halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. 13. yargı paketi genel kurulda kabul edilip yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatilde de devam edecek. Malların bölüşümünden doğan davalarda zaman aşımı da 10 yıldan 5 yıla indirilecek. Boşanma davalarının uzun sürmemesi ve çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek.
1: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın PISA testi olarak bilinen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı sonuçları açıklandı. Türkiye 91 ülke arasında fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 91 basamak birden yükseldi. Şimdi ayrıntılar İclal Kibar'da bakalım bu PISA'da nereden nereye gelmiş Türkiye? Kaç basamak yükselmiş? Kaçıncı sırada? İclal söz sende.
2: Sena Alkan, 3 yılda bir uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Raporu yani PISA'nın 2025 sonuçları açıklandı. Uluslararası Eğitim Camiası'nı yakından ilgilendiren PISA sonuçlarına göre Türkiye'nin eğitimdeki sıralaması 11 basamak birden yükseldi. OECD tarafından yapılan araştırma örgün eğitime devam eden öğrencilerde 3 alan üzerinde yani fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri üzerine değerlendiriliyor. Bu değerlendirmenin detaylarına eğer bakacak olursak fen bilimleri burada önemli. Çünkü PISA 2025 döngüsünde fen bilimleri önemli bir alan olarak belirlendi. Her yıl bir alan belirleniyor. Fen bilimleri ise bu yıl mercek altına alındı. Türkiye'nin fen bilimlerindeki sıralaması 29. sıradaydı 2022'de. Yani bir önceki döngüde. Bu döngüde ise 2025'te 15 basamak birden yükselerek 14. sırada yer aldı. Aynı zamanda tabii burada fen bilimleri Türkiye'nin ağırlıklı alanlarından biri, OECD alanlarından biri fen bilimleriydi. Burada 14. sırada yer aldı. 2003 yılında 404 olan puanla ise 60 puan artarak 494'e yükselmiş oldu. Bir diğer alan ise matematik. Matematikte ise önemli bir artış yaşandı. Türkiye'nin ortalama puanı 2022 yılına kıyasla 9 puan artış gösterdi. Matematik alanında PISA 2025'te OECD ortalaması 463'tü. Tüm ülkelerin ortalaması ise 429 olarak açıklandı. Türkiye ise bu ülke ortalamalarında 462 puana yükselmiş oldu. Türkiye'nin bu puanla tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer aldığı raporda belirtildi. Yani Türkiye matematikte 34. sıradan bu döngüde 28. sıraya yükselmiş oldu. Bir diğer alan ise okuma becerileri oldu. Okuma becerilerinde PISA raporuna göre, PISA 2005 raporunda bir ifade yer aldı. Onu aktarmak istiyorum. PISA 2018 ve PISA 2022 ile kıyaslandığında PISA 2025 uygulamasında OECD ülkeleri ve tüm ülkelerin okuma becerileri puanlarında düşüş yaşanmasına rağmen Türkiye'nin ortalama puanında artış görülmüştür ifadesine PISA yer verildi. Yani Türkiye okuma becerilerinde de bir artış kaydetmiş oldu. PISA 2025'te okuma becerileri alanında OECD ortalaması 461 olarak açıklanmıştı. Türkiye ortalaması ise 472 puana yükselmiş oldu. Elde ettiği bu puanla tüm ülkeler ve OECD ülkelerine ait ortalamaların üzerinde yer aldı. Sen Alkan, toparlayacak olursak eğer Türkiye'nin ortalama puanı PISA 2025'te 3 alanda da göreli sıralamasında aslında görece bir artış kaydettiğini belirtmemiz mümkün. Türkiye'nin sıralaması 3 alanda 50'nin üzerine yükselmiş oldu. Son 10 yılda ise her 3 alanda da performansını sürekli artıran tek OECD ülkesi olduğu raporda, PISA 2025 raporunda belirtildi Sena Alkan.
1: Ecilal Kibar Ankara'dan aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi artık sayılı günler kaldı okulların açılmasına. Çocukların sağlığı için beslenme çantasının nasıl hazırlanacağı da önemli. Nelere dikkat edilmeli beslenme çantasını hazırlarken? Yiyecekler nasıl korunmalı? Bunun dengesi nasıl olmalı?

0: Malı Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde bir bakalım yanıtlara.
1: Neler koyuyorsunuz çocuğunuzun beslenme çantası?
2: Peynir, zeytin, domates, salatalık olabilir. Öğlen yemeği için yemek işte makarna, köfte, pilav, köfte.
3: Artık yaz bitti. İlk ders zilinin çalmasına günler kaldı. Peki doğru beslenme çantası nasıl hazırlanır?
4: Veliler beslenme çantası hazırlarken şunu unutmasınlar. O çantanın içerisine sadece gıda koymuyorsunuz. Gıda güvenliğini de koyuyorsunuz.
2: Salatalık, domates, kuru yemiş. Genelde bu tarz şeyler yok. Çok iştahlı olmadığı için çocuklarım çok fazla bir şey koyamıyorum.
1: Sabah 7'de hazırladığımız bu beslenme çantası öğlen 12'de belki de 1'de açılacak. Yani içindeki yiyecekler saatlerce bekleyecek. İşte bu yüzden içine ne koyduğumuz kadar yiyecekleri nasıl muhafaza ettiğimiz de önemli.
4: Bazı gıdalar çabuk bozulabilir. Yumuşak peynirler biraz daha riskli. İşte süt, peynir, yoğurt gibi ürünler tabu koyduğu zaman benim için endişe verici bir durum.
3: Peki yiyeceklerin bozulmaması için çözüm ne?
4: Kapattığınız beslenme çantasının üzerine buz kapsülünü koydunuz. Termal çantanın içerisine yerleştirip ağzını kapattınız. Bu termal çanta buna 2 saat kadar soğukta, soğuk zincirin kırılmadan muhafaza edilmesi konusunda koruyacaktır.
1: Nasıl muhafaza ediyorsunuz o koyduğunuz yiyecekleri?
2: Eğer sıcak değilse koyduğumuz yiyecekler, sıcak kalması gerekmiyorsa plastik BPA içermeyen gıdaya uyumlu plastik beslenme kapları var. Ona koyuyoruz.
1: Neye koyuyorsunuz bunları?
5: Sağlıklı plastik kaplar alıyoruz işte. Onların içine koyuyoruz. Orada da çocuk açıp yiyor.
3: Ve bir başka detay. Yiyeceklerin birbiriyle temasını da kesmek gerekiyor.
4: Mesela bir muz koydunuz. Muzu beslenme çantasına koyarken bu kabuğundaki mikropların diğer gıdalara yapışarak bulaşmamasını önleyin. Şöyle poşete koyup bunu beslenmenin içine koyabilirsiniz.
0: Şimdi dün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı. Bu kabine toplantısının ardından iki önemli karar geldi. Bunlardan biri bu yıl sonu bitmesi beklenen Yarısı Bizden projesinin süresinin uzatılması. 31 Aralık 2027'ye kadar uzadı. Bir diğeri de İstanbul'da kiraya verilecek 15 bin sosyal konut için ilk başvuruların 14 Eylül'de önümüzdeki hafta başlayacak olması. Şimdi konuğumuz var, konuşacağız. Hem bu iki kararı hem piyasaya etkilerini. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönelmaya hoş geldiniz.
6: Merhaba, hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi ilk soru şu olsun. Bu Yarısı Bizden kampanyasına, projesine hakikaten bir rağbet de vardı. Bilmiyorum orada süreç nasıl ilerliyor ama bunun konut piyasasına etkisi ne oluyor? Bu iki önemli kararın nasıl yansımasını bekliyorsunuz?
6: Şöyle, öncelikli olarak kentsel dönüşüm tarafında sadece İstanbul'a özel uygulanan bir şey Yarısı Bizden kampanyası. 31-12-2026'ya uzamıştı. Şimdi dünkü açıklamalardan gördüğümüz 2027 yıl sonuna kadar uzatılmış oldu. Çok anlamlı, çünkü bugüne kadar yaklaşık 110 bin adet konut bağımsız bölüm tesliminde bulunuldu İstanbul'da. 435 bin kadarında inşaatı devam ediyor. Dolayısıyla yıl sonuna kadar 500 bin adetlik bir bağımsız bölümün İstanbul'da dönüşümü söz konusu. 2 yılda 500 olduysa demek 2027 itibariyle de en azından 250 bin kadar konutun dönüşmesi sağlanabilir bu uzatmayla birlikte. Piyasada oldukça yansıması oldu açıkçası. Birçok bölgede, özellikle işte İstanbul'da Beşiktaş, Kadıköy, buralarda çok sık görmeye alışmıştık. Ama Yarısı Bizden kampanyasından sonra çok farklı ilçelere de, bölgelere de rağbet oldu.
0: Mesela
6: Esenler'de bile, Güngören'de bile bu anlamda kentsel dönüşüm faaliyetleri hızlandı.
0: Hep şöyle bir eleştiri vardı. Daha çok işte Beşiktaş gibi, Kadıköy gibi belirli bölgelerde bu kentsel dönüşümler oluyor. Ve bu bütüne sirayet etmiyor. Görece belirli bölgelerde kentsel dönüşümden yararlanamıyor. Bununla bunun değişmeye başladığını düşünüyor musunuz?
6: Tabii, kesinlikle. Çünkü bugüne kadar daha çok rantın, arsa değerinin yüksek olduğu bölgelerde görüyorduk biz bu dönüşümü. Çünkü müteahhit inşaatı yaparken işte emsal hakkından dolayı da bir miktar kendisine bağımsız bölüm üretebiliyordu. İlk böyle başlamıştı. Ama Yarısı Bizden kampanyasından sonra, dediğim gibi, işte bugün Silivri'de de görüyoruz biz Yarısı Bizden'le yapılmış dönüşümleri. Güngören'de de görüyoruz, Esenler'de de görüyoruz ve Avcılar'da da görüyoruz. Dolayısıyla o coğrafya genişlemiş oldu. Çünkü gerçekten de özellikle kat maliki açısından avantajlı bir durum. Yani 875 bin, 875 bin, 1 milyon 750 bin TL'lik bir

0: katkı artı 125 bin TL'lik tahliye hibesi. Dolayısıyla 1 milyon 875 bin TL'lik bir yardımdan bahsediyoruz. 875 bini tabii sonrasında 2 yıl sonra kredili olarak geri ödeniyor oluyor ama hani buradaki miktarlar neredeyse inşaat maliyeti olarak konuşacak olursak aslında inşaat maliyetinin gerçekten de yarısını devlet katkısıyla yapıyorsunuz. İşte ortalama bir 30-35 bin TL düşünürsek 17 bin 500 TL'lik katkı aslında buradan geliyor.
1: Bu hızla yani bu şimdi bir yıl daha uzatıldı 31 Aralık 2027'ye kadar. Bilmiyorum önümüzdeki yıllara da sirayet eder mi ama böyle giderse bizim çok hızlıca dönüşmemiz gerekiyor ya İstanbul olarak. Malum Allah korusun ama bir deprem beklentisi var ve her an olabileceği söyleniyor. Sizce ne kadar süre alır?
0: Aslında yani işte 2 yılda 500 bin bittiğini düşünürsek işte İstanbul'daki konut sayılarına baktığımızda yani bunun aslında böyle 5 yıllık zaman zarfına yayılması mantıklı olur.
1: Çünkü, kaç konut dönüştürülmeli İstanbul'da ihtiyaç?
0: Yani yıllardır söylenen 1 milyon konutun acil olarak dönüştürülmesi. Dolayısıyla yarısı şimdi yapıldıysa 2 yıl daha koyduğumuzda yani ya toplam süre olarak baktığımızda bir 5 yıllık süreçten bahsediyoruz. Tabii burada hani İstanbul'da bazı bölgeler oldukça geçmiş yıllardan gelen kaçak yapılaşma stoğunun yüksek olduğu yerlere henüz daha sirayet ettiğini görmüyoruz tabii bu tarz kentsel dönüşüm projelerinin. Bir sonraki etapta belki oralara özel başka çözümler bulunabilir.
1: Peki. Bir başka konu biz çok konuştuk. Halen de bir parça yaşıyoruz aslında bu kiralar. Ya öyle sıkıntılar gördü ki kamuoyu hakikaten çok rahatsız edici, çok üzücü görüntülere de neden oldu ev sahibi kiracı kavgalarının geldiği nokta. Bir parça kiralarda yaşadığımız o yüksek enflasyonun getirdiği sonuçlar rahatladı mı? Nereden nereye geldi? Mesela sosyal konut şimdi bu projelendiriliyor. Bunlar konut kiralarını düşürebilecek seviyede hareketler mi yoksa başka yöntemlerle de desteklenmeli mi?
0: Şöyle öncelikli olarak kirada bir dengelenme var. Geçtiğimiz yıl hem mevcut kira endeksi hem de yeni kiracı endeksi enflasyon üzerindeydi ama yeni kiracı endeksi şu anda Nisan ayından beri enflasyon kadar artmıyor. Yani şu demek, siz yeni bir ev kiralamaya kalktığınızda geçen yılki kiradan enflasyon kadar artmadan daha altında bir artıştan bahsediyoruz. Mevcut kiracı endeksinde de %80'lere kadar çıkmıştı. Şu anda %46'lar mertebesindeyiz. Dolayısıyla kiralarda bir dengelenme olduğunu verilerle net olarak görüyoruz. Sosyal konut bunun neresinde? Tabii sosyal konutun çok daha ulvi bir amacı var. O da dar gelirliye yardımcı olmak. Barınma çok önemli bir maliyet kalemi özellikle İstanbul'da. Bu nedenle sosyal konut ve sosyal kiralık konut tarafı sadece İstanbul'da denenen ve yeni bir model. Kiralık konut daha önce hiç denenmiş bir model değil ülkemizde. 15 bin adetlik tabii ki stok hani toplam içindeki payı çok çok az ama bir deneme başlangıcı olarak iyi bir örnek olacaktır. Nitekim orta vadeli plan da açıklandı geçtiğimiz hafta sonu itibariyle orada da gördük. Özellikle dar gelirliye konut ve barınma ihtiyacını gidermek üzere sosyal konutların artırılacağı yine OVP içinde söz konusu yapılmış.
1: Bu sosyal konuta yani buraya başvuruların koşulları ne? Ne kadarlık bir bölümü kapsıyor bu dar gelirli aileler, hanelerde?
0: Şöyle henüz basına açıklanmadı başvuru koşulları. 14 Eylül itibariyle başvuru alınmaya başlayacak. Herhalde hafta sonu başvuru koşulları netleşir bu durumda. Yani daha önceki sosyal konut başvurularından da gördüğümüz bir hane halkı geliri sınırlaması var. İki, üzerinize kayıtlı tapu olmaması, eşinizin, ailenizin üzerine olmaması gibi bir şart var. Normalde sosyal konut başvurularında bulunabilmeniz için. Burada tabii sosyal kiralık konutların bir diğer amacı da evi kentsel dönüşüme giren dar gelirli vatandaşların bir süre burada yaşayarak o barınma süresince buraya da ikamet edebilmesi. Dolayısıyla o tapu sahipliği, sahipsizliği durumunda ne çıkacağını ben açıkçası kişisel olarak da merak ediyorum. Ama genel itibariyle bir hane halkı gelirine endekslenecektir. Bir de biliyorsunuz her sosyal konut projesinde işte şehit aileleri, yaşlılar gibi kontenjanlar oluyor. Yine burada da öyle bir kontenjan olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten barınma yani temel ihtiyaç ve geldiği noktada pek çok aile için çok yorucu, yıpratıcı olabiliyor. Çok sağ olun. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Önermay'a teşekkürler katıldığınız için. Şimdi devam edelim haberle. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle yargılandığı Lahey'de

0: Hayatını kaybeden Sırp komutan Ratko Mladic için ülkesinde resmi cenaze töreni düzenlenmesine tepki gösterdi. Aktaralım detayları. Sözcü Keçeli paylaşımında soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic için cenaze töreninin işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez dedi. Söz konusu mahkeme kararlarının reddedilmesi ve hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılmasının acıları derinleştirdiğine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki tarife gerilimi tırmandı. Washington'ın gümrük vergisine karşı Kanada hükümeti misilleme tarifelerini yürürlüğe koydu. Trump ise Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'a üretim tesislerini ABD'ye taşıması çağrısında bulundu.
1: ABD ile Kanada arasında tansiyon yükseldi. Kanada hükümeti Washington'ın gümrük vergisine misillemeyle karşılık verdi. İki ülke arasındaki ticaret müzakereleri Washington'da yürütülen temasların ardından kesintiye uğramış. Kanada Başbakanı Carney, ABD tarafının son dakika masaya getirdiği şartların kabul edilemez olduğunu belirterek müzakerelerden çekildiklerini duyurmuştu. Kanada hükümeti, ABD Başkanı Trump'ın Kanada mallarına uyguladığı %50'lik gümrük vergisine yanıt olarak hazırladığı misilleme tarifelerini yürürlüğe koydu. ABD'den ithal edilen 20 milyar dolar değerindeki ürünleri kapsayan yatırımlar %15 ile %50 arasında değişen oranlarda uygulanacak. Çelik, süt ürünleri, ev aletleri, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik gibi ABD kısıtlamalarından en çok etkilenen sektörler hedef alınacak. Yürürlük tarihinden önce sevkiyatı başlamış Amerikan malları ise tarifelerden muaf tutulacak.
2: Okay.
1: ABD Başkanı Trump ise gerilimi tırmandıracak bir karara daha imza attı. Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'a çağrıda bulunan Trump, üretim tesislerini ABD'ye taşımaması halinde şirketin ABD pazarındaki uçak satışlarının engelleneceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada ise üretimin nerede yapılacağına kimse karar veremez ifadesi kullanıldı. Kamuoyu araştırmaları Kanada halkının büyük bölümünün Carney'nin sert tutumunu desteklediğini gösterirken ABD halkının sadece %20'sinin Kanada'ya yönelik ek gümrük vergilerini onayladığını ortaya koyuyor.
0: 11 NATO ülkesi 400 personelin katılımıyla Grönland'da tatbikata başladı. Aynı gün AB Komisyonu Başkanı von der Leyen adayı ziyaret etti. Grönland'a 200 milyon euroluk yatırım paketini açıkladı.
3: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Grönland'ı ziyaret etti. Adaya 200 milyon euroluk yatırım paketini açıkladı. Activity, clean energy. Von der Leyen, Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'la ortak basın toplantısında konuştu. Grönland'a yatırım paketinin bağlantı, temiz enerji ve kritik ham maddeler alanlarına odaklanacağını bildirdi. Von der Leyen'in açıklamasına göre Grönland'ın uydu kapasitesi artırılacak. Ülke daha hızlı internet erişimine kavuşacak. Yeni hidroelektrik santralleri desteklenecek.
4: AB, Danimarka Krallığı ve Grönland halkıyla tam dayanışma içindedir. Bu dayanışmamızı sürdüreceğiz. Burada çok net şekilde belirtmek ve tekrar vurgulamak istiyoruz ki, Grönland'ın geleceğine karar verecek olanlar Grönland ve Danimarka halklarıdır. Başkası değil.
3: Grönland Başbakanı ise konuşmasında, tek başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz sınavlarla karşı karşıyayız dedi.
5: Grönland'ın AB'ye, AB'nin de Grönland'a ihtiyacı var.
3: Danimarka Başbakanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın anlaşmalara nasıl tepki vereceğine yönelik soruyu yanıtladı. Baskı altında kaldığımız gayet açık bir gerçek dedi. Ancak güvenlik ve savunma konularında hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa ile yakın işbirliği yapmak istediklerini kaydetti.

0: bağlı özel bölge Grönland'ı satın almak istediğini söylemiş, Danimarka ve Grönland ise adanın satılık olmadığını savunmuştu.
1: Kayseri'deki öğrencilerin hazırladığı okul dergisi İspanya Başbakanı Sanchez'e kadar ulaştı. Sanchez kendisine posta yoluyla gönderilen dergi için öğrencilere imzalı mektupla teşekkür etti. Öğrencilerin lise davetine ise yoğun iş temposu nedeniyle katılamayacağını belirtti.
0: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kayseri'deki Mustafa Özkan Anadolu Lisesi'ne teşekkür mektubu gönderdi.
2: Infringement committed by GROK.
0: İncesu ilçesinde bulunan lisenin öğretmen ve öğrencileri Haziran ayında hazırladıkları Kıvılcım dergisini Sanchez'e ulaştırdı. Derginin içinde şiir, makale ve çeşitli edebi yazılar yer alıyordu. Dergiyi alan Sanchez okula kendi imzasını taşıyan teşekkür mektubu gönderdi. Okul müdürü Fatih Şahin de Sanchez'e teşekkür etti.
3: Farklı bir şey olsun dedik ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i sürekli medyadan takip ediyoruz, görüyoruz. Ona gönderelim dedik. Sonra normal posta yoluyla gönderdik. Sağ olsun kendileri de dergimizi incelemişler, okumuşlar, çok beğenmişler. Zaten mektuplarında da anlatmışlar. Büyük bir ilgiyle takip ettim diyor.
0: Şahin, Sanchez'i okula davet ettiklerini de söyledi. Ancak Sanchez mektubunda yoğun iş temposu ve programındaki sıkışıklık nedeniyle okulu ziyaret edemeyeceğini belirtti.
3: Mektubun içeriğinde dergimizi büyük bir ilgiyle okuduğunu, merak ettiğini, nereden geldiğini, daha sonra mutlu olduğunu, buna bir cevap olarak kendi imzasıyla karşılık verdiğini, işlerinin yoğunluğu ve yükümlülükleri nedeniyle de davetimize icabet edemeyeceğini yazmış. Kendisi gerçekten büyük bir samimiyetle yazmış bu dergiyi ve bizi çok mutlu etti.
0: Şahin, İspanya Başbakanı'nın özellikle Filistin meselesine de destek verdiğini vurguladı. Bu destekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Sanchez'in gönderdiği mektup için okulda özel bir köşe de hazırlandı. Fatih Şahin, okula gelen herkesin o mektubu okuduğunu belirtti.
1: 6 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadıktan sonra geçen ay İngiltere'ye dönen Prens Harry ve eşi Meghan'ın kraliyet ailesindeki görevlerine geri dönüp dönmeyecekleri tartışılırken Kral Charles bir mektup gönderdi. Çiftin kraliyet ailesinin çalışmayan üyeleri olarak kalacağını açıkladı.
0: İngiltere Kralı Charles, Prens Harry hakkında kararını verdi. Kraliyet ailesinin çalışmayan üyesi olarak kalacağını açıkladı. Prens Harry ve eşi Meghan Markle 2020 yılında resmi kraliyet görevlerinden ayrılmıştı. Kral Charles üst düzey İngiliz yetkililere gönderdiği mektupla Harry ve Meghan çiftinin durumunu açıklığa kavuşturdu. Çiftin artık kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmadıklarını belirtti. Sussex dükü ve düşesinin mevcut statüsünde değişiklik yoktur ifadelerini kullandı. Kralın mektubuna göre dük ve düşes majesteleri unvanını kullanmayacak. Sıradan vatandaşlar olarak kalacak. Çiftin tüm etkinlikleri ve hayır işleri de özel nitelikte sayılacak. Kraliyet ailesini temsil etmeyecek. Prens Harry ve ailesi kraliyet görevlerinden ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmalarından 6 yıl sonra geçen ay İngiltere'ye geri dönmüştü.
1: Bitkisel ve hayvansal üretimde destek tutarları yükseltildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bitkisel üretim destek katsayısı dekar başına 367 lira oldu. Ürün bazında en yüksek artış mercimek ve nohut desteklerinde gerçekleşti. Hayvancılık desteklerinde de artış var.
4: Bölgedeki gelişmeler dolayısıyla artan girdi maliyetleri dikkate alındı. Bitkisel ve hayvansal üretimde temel destek ve planlı üretim desteği tutarlarında artışa gidildi.
5: Büyük baştan küçük başa, arıcılıktan balıkçılığa kadar kapsayıcı şekilde üreticimizin yanında oluyoruz. Stratejik ürünlerimizi koruyan, aile işletmelerimizi güçlendiren ve verimliliği merkeze alan bu destekleme modeliyle üreten Türkiye'nin gücüne güç katacak, çiftçilerimizi her koşulda desteklemeye devam edeceğiz. Tarladan sofraya emeği geçen tüm çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun.
4: Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 2026 üretim yılı için bitkisel üretim destek katsayısı %18,4 oranında artırılarak dekar başına 310 liradan 367 liraya yükseltildi. 2027 üretim yılı desteklemeleri için destek katsayı değeri ise 442 liraya çıkarıldı.

0: Ürün bazında en yüksek artış mercimek ve nohut desteklerinde gerçekleşti. Mercimek ve nohutta planlı üretim desteği %141 artırılarak dekar başına 884 liraya yükseltildi. Mercimek ve nohut üreten üretici temel ve planlı üretim desteği ise 2026 için dekar başına 734 lira, 2027 için dekara 1326 lira destek verilecek. Buğday, arpa ve dana mısırda 2026 yılı desteği 954 lira olurken 2027'de bu rakam 1149 liraya yükselecek. Ayçiçeği, kuru fasulye, soya ve kanolada ise dekar başına destek 1101 lira olarak belirlendi. Pamukta destek tutarı da netleşti. Hayvancılıkta da destekler artırıldı. Buzağı başına ödeme 1400 liradan 2000 liraya, malak desteği 2800 liradan 4000 liraya yükseltildi. Kuzu ve oğlak desteği de 300 liradan 430 liraya çıkarıldı. Sığır ve mandalarda uygun şartlarda yaşanan yavru kayıpları içinse hayvan başına 20 bin liraya kadar destek verilecek.
1: İzmir'in tescilli ürünü kavacık üzümünde bağ bozumu zamanı geldi. Rengi, aroması ve lezzetiyle ünlü üzüm bağlardan toplanarak tezgahlardaki yerini alıyor.
2: Kavacıkta üzüm, benim iki gözüm. Buyurun gelin kavacığa, üzümleri görün.
0: Ege'nin verimli yamaçlarında yetişti. Sarı sıcaklığa siyah renge büründü. Aroması ve lezzetiyle bilinen kavacık üzümünde hasat sürüyor. İzmir'in tescilli ürünü kavacık üzümünde bağ bozumu zamanı geldi. 850 rakımlı Kavacık Mahallesi üzümüyle ünlü. Tescilli üzümün ana vatanında tatlı telaş başladı. Köylüler olgunlaşan üzümleri üstündeki buğuyu bozmadan toplamaya çalışıyor.
3: Nedir bu buğ? Bu buğ kendi tarafından olan bu. Üzümün de zaten özelliği bu buğusudur. Bu buğusu gidince mesela bak şöyle olduğu zaman bunun bir albeniliği olmaz. Bak şimdi.
4: O bunu, buğu da herhalde raf ömrünü de uzatıyor mu?
3: Tabii raf ömrünü de uzatıyor. Hem yani güzelliğini, tazeliğini korumuş oluyor.
0: Sabah erkenden bağa giriyorlar. Erken toplanan üzümlerin hem bağı yeşil oluyor hem de buğusu üzerinde kalıyor.
4: Fransa'da Alphonse adı verilen, Türkiye'de ise kavacık üzümü olarak bilinen siyah üzümün vakti geldi. Bağlar Ağustos ortasında bozulmaya başlandı. Susuz yetişen coğrafi işaretli kavacık üzümü de tek tek bağlarda ortaya çıkmaya başladı.
5: Kışın çapasını kazıyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Hani üzümün ne kadar bağı güzel bakarsan üzüm de o güzel veriyor verimini. Bu şekilde ya. Şunlara dikkat ediyoruz olduktan sonra. Sulu ballığa dikkat ediyoruz. Bozulmasın diye. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. O şekilde.
4: Kavacık üzümü de baka baka
5: aynen
4: yetişiyor.
5: Aynen öyle. Evet. Üzümümüz çok güzeldir.
0: Bağlardan toplanan salkım salkım kavacık üzümü köyün marka değeri. Susuz yetişiyor, bağında tatlanıyor.
6: Bu aslında doğal üzüm dediğimiz ürünün göstergesidir. Mesela bu üzümde herhangi bir kimyasal yok. Bu üzümde sulama yok. Bu sadece elimizdeki kükürt ve göztaşıyla üretime katkıya sunduğumuz üzüm yapısını göstergen. Bu üzümün doğallığını gösterir.
0: 200 haneli köyde üreticiler kavacık üzümüne değer katmak için ter döküyor.
6: Alphonse üzümünün ana vatanı Fransa diyorlar ama açıkçası biz Fransa'ya geçtiğimizde iddialıyız. Çünkü bizim burada gerçekten toprak yapısı, hava yapısı ve tamamen susuz oluşu gerçekten artık kavacık üzümüyle özdeşleşen siyah üzümün kalitesini ortaya çıkardı.
0: Toplanan üzümler kasalarla hale, oradan da tezgahlara taşınıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde Kavacık Üzüm Festivali bu yıl 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
1: Sağlık Bakanlığı'nın verileri kronik hastalıklara karşı erken teşhisin önemini ortaya çıkardı. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın temasını sağlıkla yaşal, sağlıklı kal olarak belirleyen bakanlık, son 2 yılda 14 milyondan fazla hastanın erken teşhisle hayata tutunduğunu paylaştı.
0: Son 2 yılda 158 milyon kronik hasta taraması yapıldı. 14 milyondan fazla hastaya erken teşhis konuldu. Sağlık Bakanlığı diyabetten tansiyona, kalp damar hastalıklarından böbrek rahatsızlığına kadar geniş bir alanı

0: kapsayan kronik hastalıklarla ilgili farkındalık çalışması yürütüyor. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın teması sağlıkla yaşal, sağlıklı kal olarak belirlendi. Bakanlık kronik hastalıklarda erken teşhisin önemine vurgu yapıyor. Verilere göre son 2 yılda 158 milyon kronik hastaya ulaşıldı. Sağlık taraması yapıldı. 14 milyondan fazla hasta erken teşhisle hayata tutundu. 81 ilde açılan sağlıklı hayat merkezi sayısı ise 357'ye ulaştı. Merkezde sigarayı bırakma, kronik hastalıklar, yaşlı sağlığı gibi alanlarda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu. 8000'den fazla aile sağlığı merkezi ve yaklaşık 31 bin aile hekimiyle kronik hastalıkların taraması yapıldı. Hastalık yönetim platformu üzerinden taramalar takip edildi. Sağlık sorunlarına erkenden müdahale edildi.
1: Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı hala atölyesinde ustalar özenle çalışıyor. Tarihi hala ve seccadeler burada el emeği göz nuru restore ediliyor. Peki nasıl bir çalışma yapılıyor? Dilara Civelek ve Mertcan Öztürk'ün haberinde.
2: Beylerbeyi'ne ait Valide Sultan halısı.
0: İğneler, iplikler, makaslar ve tabii ki usta eller. Tarih, özenli restorasyonla günümüze taşınıyor. Osmanlı döneminde saraylarda kullanılan halılar, padişahlara hediye edilen seccadeler, Milli Saraylar Dairesi'ne bağlı halı atölyesinde ilmek ilmek yenileniyor.
3: Şu an atölyemizde 6 tane Topkapı Sarayı'ndan gelen eserimiz var. Bu eserlerden 3 tanesi Safevi Devri topraklarında dokunmuş ve saraya hediye edilmiş 16. yüzyıla ait olan eserler. İşçilik olarak, renk olarak, doku olarak oldukça üst seviyede eserler.
4: İlmeğine, teline, geçkisine dokunmadan güçlendirmesini, sağlamlaştırmasını yapıyoruz.
5: İşte bu eserde 16. yüzyılda Topkapı Sarayı'nda kullanılan anahtar delikli Bergama halısı. Halı o kadar değerliydi ki Rönesans tablolarına dahi çizildi.
0: Restorasyonun en zor aşaması döneme ve halının dokusuna uygun renkli iplik bulmak.
3: Biz bu iplikleri piyasadan temin ediyoruz. Daha sonra tek renk beyaz olarak aldığımız ipleri kendi rengine uygun bir şekilde birebir kazanda kaynatarak boyuyoruz.
0: Atölyede bakıma alınan halı ve seccadeler restorasyonun ardından ait oldukları saray ve müzelerde sergileniyor.
1: Bu haberle bu saatin sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra devam.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
3: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
2: Sizleri kazanmak için buradayız.
4: Size çok teşekkür ederim.
5: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
6: Amca çok...
7: Sakin olun.
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
8: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Kısa bir aranın ardından gün ortasının ikinci saatine başlıyoruz. Şimdi Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları sürüyor. Silivri'de Buse Deviren o çalışmaları takip ediyor. 720 metrede olduğu söyleniyor geminin enkazının. Buse, nasıl ulaşılacak, çalışmalarda son durum ne, eldeki son bilgiler neler?
1: Evet, geçtiğimiz hafta Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece bu kaza meydana gelmişti. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi de hemen kazanlardan çok kısa bir süre içerisinde batmıştı. Cuma günü geminin enkazına ulaşıldı. Türkiye Cumhuriyeti gemisi Akın buraya gelmişti. ROV cihazlarla iniş yapıldı. Çünkü insanların, işte balık adamlarının komandolarının inebileceği, dalış içi yapabileceği bir alan değil. 720 metre derinliğinde yeri tespit edildi. Nasıl tespit edildi? Sonar arama sistemiyle, yani su altındaki ses dalgaları kullanılarak bu ne varsa aşağıda bunların hareketleri tek tek tespit edildi, tüm nesnelerin. Ve bu sayede de geminin enkazına ulaşılmış oldu. Şu an ekranlara da geliyordur tahminimce. İlk önce Tuğberk İmamoğlu ismi, yani geminin adına ulaşıldı ve akabinde de enkaza inildi. Ama ne yazık ki bugün 7. gün olmasına rağmen

0: 10 kişilik mürettebattan, yani geminin içerisindeki kişilerden bir haber yok. Tabii ki buradaki endişeli bekleyiş çok uzun süre devam etti ama artık buradaki yakınlarının da umutları yavaş yavaş tükenmiş oldu. En azından naaşına ulaşabilmek istiyor buradaki yakınları. Geminin enkazının olduğu bölgede de arama çalışmaları yoğunluk kazandı elbette ki. Ama henüz onlardan gelen bir haber yok. Tabii bir yandan arama çalışmaları devam ederken bir yandan da soruşturma devam etti. Benim hemen arkamda aslında, şimdi ben kenara çekileyim, göstereceğim sizlere, Tuğberk İmamoğlu'nun çarpıştığı diğer gemi de hemen arkamda yer alıyor. O da Silivri açıklarında demirledi, çekildi oğlan da Asu isimli gemi. Asu'nun iki kaptanı da tutuklandı biliyorsunuz ve bilirkişi raporu da oluşturuldu konuyla ilişkin. Aslında hem Asu gemisi hem de Tuğberk İmamoğlu gemisi kusurlu sayıldı. Asu gemisi için tam bir gözcülük kuralı yapılmadı. Yani açıkça bir ihlal söz konusudur dendi. Köprü üstüne tek bir zabıt dışında dümenci ya da gözcü bulundurulmamıştır dendi. Şu an ekranlara gelen Asu gemisi için. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisi içinde hayalet gemi modunda seyrettiği söylendi. Hazırlanan bilirkişi raporunda. Dolayısıyla Asu'nun İmamoğlu, Tuğberk İmamoğlu gemisinin fark edememesi, yani 1.8 mil kadar radar ekosuyla tespit edebilmiştir dedi. Dışarıdan bakıldığında radar sisteminde hayalet gemi olarak gözüküyor dedi. Yani ay sisteminin kapalı arızalı olması ya da başka bir müdahale sonucunda yeteri kadar çalışmaması sebebiyle hayalet gemi modunda gözüküyordu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi. Dolayısıyla Asu bunu fark etmekte zorlanmış olabilir dendi. Aslında kısacası şöyle söylüyor rapor. Çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği vardı. Vardiya standartları tamamen terk edilmişti ve durumsal farkındalık kaybı yaşanmıştı. Bilirkişi raporu bunu söylüyor. Diğer taraftan tabii ki Asu gemisinin iki kaptanı da farklı farklı ifadeler verildi onlar tarafından ve onlar tutuklandı. Ama tabii ki kritik öneme sahip bir diğer husus da şu olacak. Tuğberk İmamoğlu'nun enkazına tamamen erişim sağlanacak ve aslında kaza ile ilgili detayları da İmamoğlu gemisinin bu elde edilen parçalarından da rapor hazırlanacak. Yani aslında uçak kazalarında da biliyorsunuz kara kutuya erişim sağlanıyor ve kazanın asıl sebebi ortaya çıkıyor. Burada da benzer bir durum yaşanacak. Aslında cevaplanması gereken pek çok soru işareti var. İlk önce enkazın, tabii ki geminin enkazına tamamıyla ulaşılması gerekiyor. Bunun için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler bir yandan tabii ki TCG akınla birlikte denizaltı faaliyetleri ROV cihazlarla yürütülüyor. Diğer taraftan da İHA'lar, helikopterler de alanı tarıyorlar. Çok geniş bir alana yayılmış durumda. Gemi enkazı kaza bölgesine yaklaşık 50 metre yakınında bulundu ama derinlik çok fazla. Yani insanüstü bir güç gerekiyor. Dolayısıyla sonar aramalar yapılıyor ROV cihazlarla. Öncelik elbette ki mürettebata ulaşmak. Çünkü yakınları 7 gündür Silivri'de bu alanda, onlardan gelecek bir haber bekliyor. Ziyade şundan da, yani naaşlarına ulaşabilmek çok önemli o anlamda. Bir diğer öncelikle kazanın asıl sebebinin belirlenmiş olması. Tabii ki ön rapor hazırlandı, bilirkişi raporları hazırlandı ama Tuğberk İmamoğlu isimli geminin de tamamıyla parçalarına ulaşılması, tespit edilmesi gerekiyor ki rapor netlik kazansın ve daha sonrasındaki soruşturmada genişletilsin. Bizler de yakından takip ediyoruz buradaki gelişmeleri ve bir durum oluşursa, mürettebata yönelik bir gelişme olursa sizlere yeniden aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Buse Devren son durumu paylaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Faciada can kaybı 14'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi müdürünün görevine son verilmesiyle olayla ilgili görevden alınanların sayısı da 6'ya çıkmış oldu. Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıp 14 vatandaşımızı arama çalışmaları da devam ediyor. 554 metre derinlikteki enkazda robotik cihazlarla yürütülen çalışmalara 9 gemi ve 11 hava aracına ek olarak TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel arama çalışmalarının kesintisiz olarak sürdüğünü belirtti. Facia hakkında soruşturma da devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasıyla başlayan süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in de görevine son verildi. Böylece görevden alınanların sayısı 6'ya yükseldi. Girne Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra batmıştı. İstanbul'un Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi 4.

0: Üçüncü tura kaldı. Son durumu belediye meclisindeki oylamayı sabah saatlerinden bu yana takip eden Alihan Tok aktaracak. Alihan, da şimdi ne olacak? Süreç nereye gidiyor?
1: Evet, şimdi Sena Alkan, değişiyor sürekli. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti tarafından bir kişi karşı tarafa oy verdi. Yani Cumhur İttifakı'nın adayına oy vermiş oldu. Ve denge değişti. 19'a 23 oldu. Biz yayının başında 21'e 21 diyorduk. Daha sonra bir kişi daha karşı tarafa oy verdiği ortaya çıktı. Çünkü kapalı oylama yapılıyor burada. 22'ye 20 olmuştu. Şimdi 23-19 oldu. Yani Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy aldı 3. turda ve CHP Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya da 19 oy aldı. Aradaki fark 4'e çıkmış oldu. Şimdi ne olacak? Aslında 24, burada salt çoğunluk 24 olarak belirlenmişti. 24 sağlanamadı bir oyla. Şimdi ne olacak? 4. tura kaldı. Artık 4. turda kim daha fazla oy alırsa, bir farkla dahi olsa, artık yeni belediye başkan vekili seçilmiş olacak. Dolayısıyla burada da şimdi bekleyiş devam ediyor. 4. turda net bir şekilde Üsküdar Belediyesi'nin yeni yönetimi belirlenmiş olacak. Tabii süreç buraya gelirken de aslında yine Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Cumhur İttifakı tarafına geçilmişti. 4 kişi, 4 belediye meclis üyesi Cumhur İttifakı tarafına geçmişti. 21'e 21 olmuştu durum. Ama 21-21 devam ederken ilk oylamada, aslında ilk turda ki biz burada Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleriyle de konuştuğumuzda bu iş kuraya kalır deniyordu. Ama sürpriz bir şekilde bir kişi karşı tarafa oy verdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin'e oy verdi. Şimdi o ikiye çıktı. Yani CHP ve Yeni Parti işbirliğinin içerisindeki iki belediye meclis üyesi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'e oy vermiş oldu. Ve denge şu anda 23'e 19, yani Cumhur İttifakı'nın adayı 23, CHP Yeni Parti'nin adayı da 19 oy almış oldu. Aradaki fark 4 oldu. Şimdi 4. tura geçiliyor. 3. tur bitti. Evet, itirazlar oldu. Tabii orada el yazısıyla oylar kullanılıyor. O el yazısında bazı itirazlar olabiliyor karşılıklı olarak, ama 4. tura kaldı. 4. turda artık netleşecek durum. Burada 4. turda kim daha fazla oy alırsa o Üsküdar Belediyesi'nin yönetimine geçmiş olacak. Şimdi buradaki süreç zaten en başından itibaren, işte 5 Ağustos'ta da yine bir seçim yapılmıştı. Bu seçime AK Parti tarafı itiraz etti. Seçim yenilenecekti. Yenilenmek üzereyken tekrar bir seçim takvimi belirlendi 5 Eylül'de. Ama CHP ve Yeni Parti grubu o seçimi boykot etti, katılmamıştı. Şimdi tekrar bugün artık netleşecek ki buradaki durum şunu gösteriyor. Eğer ki 4. oya kadar bu işlem devam ederse, yani herhangi bir taraf değişikliği olmazsa, burada Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediyesi'nin yeni belediye başkanı olmuş olacak. Belediye başkan vekili. Yani burada bir denge vardı tabii. 21-21 iken aslında 4. turda da eşitlik sağlansaydı bir kura çekimi yapılacaktı. Ama kura çekimine kalmadan İlk turda zaten 22-20 gibi bir oy çıktı ortaya. Daha sonra 23-19'a gitti. Bakalım son turda ne olacak? Yeniden bir 21-21 mi, yoksa 24 salt çoğunluk zaten şu an sağlansaydı aslında seçim 3. turda bitmiş olacaktı. Yani 24'ü yakalamak gerekiyor salt çoğunlukta. Ama 23'te kaldı Cumhur İttifakı'nın adayı ve son tura kalmış oldu. Operasyonun başından itibaren aslında bu belediye başkan vekili seçimi konuşuluyordu. Yani burada 31 Temmuz'da tutuklanmıştı Sinem Deritaş. 29 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. O operasyondan sonra burada belediye meclis üyelerinin içerisindeki dağılım, işte oy kullanma nasıl olacak? Ki ondan sonraki süreçte de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden 4 kişi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafına geçti ve denge bir anda değişti tabii ki. 21-21 iken şimdi kapalı oylama yapılıyor. Tabii pusulalar, zarflar titiz bir şekilde orada belediye meclis üyelerinin denetiminde, kontrolünde aslında sağlanıyor. Ve ondan sonraki süreçte de şimdi el yazısıyla kapalı oylama yapılıyor. Ama söylediğimiz gibi 21-21 olarak belirlenmişti iki taraf ki... İlk iki turda da net bir

0: şekilde Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti tarafından Cumhur İttifakı'na kayan iki oy var. O iki oy dengeyi değiştirmiş durumda. Şu anda 23-19 son oylama sonucu. Şimdi ne olacak? Aslında burada herkes dördüncü turda bu denge devam mı edecek? Yoksa değişecek mi? Bu bekleniyor. Eğer ki dördüncü turda da değişmezse, yani yine bu sonuç çıkarsa, 23-19 çıkarsa, Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkan vekili Cumhur İttifakı'nın adayı, yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Dündar Ziya Gültekin olacak. Ama 21-21 olursa, yani o iki kişi tekrar Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Partisi'ne oy verirse, dördüncü turda eşitlik sağlanırsa kura çekilecek. Ama gidişat kuraya kalmayacak gibi görünüyor. Çünkü net bir şekilde arada 4 oy fark var. Şimdi 4. seçime gidilecek, 4. tura gidilecek. 4. turun sonunda da belediye başkan vekili seçilmiş, belirlenmiş olacak. Burada olacağız, Üsküdar'da olacağız ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Ali Antok Üsküdar Belediyesi'nin önünden aktardı. İlerleyen saatlerde de bağlanmayı sürdüreceğiz. Antalya'da birden çok noktada orman yangınlarıyla mücadele var. Serik'te alevler kontrol altına alındı. Aksu'da başlayıp Kepez'e sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Hızlıca dönelim, Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'ye bize detayları aktarsın. Yasin, nedir son durum?
2: Evet Sena, yangına müdahalenin devam ettiğini söyleyelim. Kara araçlarının gerçekten zor bir çalışması var. Bir yandan iş makineleri yolları açıyor. Bir yandan da işte o yangın söndürme araçları o yollardan giriyor. Şu anda biz de Aksu'da, az önce yayında da bahsetmiştik, Yeşil Karaman mahallesindeydik. Sırtlarında alevler vardı. Biz de yüksek bir noktaya çıktık. Şu anda da işte o araçları görüyorum, takviye alıyorlar. Sürekli su çünkü bölgeye atıyorlar. Arazözler ve tankerler de takviye için bu noktaya geliyor. Hemen sağ tarafımızda bulunan, hemen yolun yanı başındaki ormanlık alan yanmıştı iç kısımlardan. Biraz daha alevler iç noktaya doğru gitti. Böyle olunca da dumanları görmemiz mümkün. Hemen aracın üst tarafında Mustafa yine duman çıkan bir nokta var. İleride de çok hemen Mustafa sağ yolun olduğu noktaya doğru bakalım. Alevlerin geldiği o noktaydı. Orası tamamen küle dönmüş durumda. Akşam saatlerinde zaten kara araçlarının burada ummalı bir çalışması vardı. Gün ışığınca hava araçları da bu çalışmaya dahil oldu. 12 hava aracını gözlemledik. Bunların 9'u helikopterdi. 3'ü de yangın söndürme uçağıydı. 110'un üzerinde arazöz görev yapıyor. Arazözlerin plakalarına baktık, hatta bu yola gelirken çevre illerden de gelen çok fazla taşıt var. Denizli'den, Burdur'dan, Isparta'dan, hatta Zonguldak plakalı araçları gördük. Yani Karadeniz'den buraya kadar inen arazözler vardı. AFAD koordinasyonunda dumanın çıktığı, alevlerin yükseldiği noktaya doğru yönlendiriliyor araçlar. Biraz daha alt noktada araç sayısı fazla ama bölgede elektrik kesintisi var. Elektrik birçok noktaya verilmiyor. Hal böyle olunca GSM hatlarında da sinyallerde de sorunlar yaşanabiliyor. Tahliye edilen evler var. Toplamda 254 ev tahliye edildi. 720 kişi tahliye edilen o evlerden çıkarıldı ve 2000'in üzerinde eve de elektrik verilmiyor. Hemen bir kez daha bakıyorum. Arazöz tankerden su alma işlemine devam ediyor. Şu anda yolda kapalı. Bu noktadan ileriye doğru gidemiyorsunuz. Arkada mesela işte bir araç geldi. O da muhtemeldir ki ağır vasıta taşıyan bir araç. Şu an dorsesi boş. İleriden bir iş makinesini alması kuvvetle muhtemel. Ama o da geçiş yapamıyor ama şu anda anladığımız kadarıyla biraz daha ilerliyor. Tanker su, evet, su ikmalini arazöze yaptı. Şimdi Mustafa orayı gösterelim. Evet, hortumlar çekiliyor. Yol bir kez daha açılacak. Bu manzarayı hemen hemen her noktada görebilirsiniz. Aksu'da, Kepez'in bazı mahallelerinde, Serik'te de bir çalışma vardı biliyorsunuz. Orada büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı. Ama yine de Serik'te de bazı noktalarda soğutma çalışmaları var ama alevler az da olsa orada da yükselebiliyor. Bugün düne nazaran rüzgar

0: çok fazla değil. Dün inanılmaz bir rüzgar vardı bölgede. Zaten Mustafa hemen gel. Orman Bölge Müdürlüğü'ne hariç yine bir araç da yol açılınca o noktadan geçiş yapacaklar. Dediğimiz gibi aslında yangının ciddi anlamda gece saatlerine göre enerjisi düştü. Bazı noktalarda alevler var, dumanlar yükseliyor. O noktalara da müdahale devam ediyor. Hava araçlarını gözlemliyorduk. Şu an itibariyle biraz da dağınık bir bölge olduğu için ara ara geziyoruz. Şu an gördüğümüz noktada yok. En son olarak da hala dumanın çıktığı, alevin olduğu noktalar var. Müdahale devam ediyor. Yol da açıldı. Aşağıya da buradan geçiş sağlanıyor. Az önce kapalı olan yoldan diyelim Sena ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Yasin Anzerli Antalya'dan son durumu anlattı. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına müdahale sürüyor. İlk tespitlere göre 7 ev yangında zarar gördü, 40 ev tahliye edildi. Yangın ilçeye bağlı Doğan Alanı mahallesindeki ormanlık alanda sabaha karşı başladı. Alevlerin yükseldiğini görenler 112'yi arayıp ihbarda bulundu. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Alevlerin yaklaştığı mahallede 40 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 476 personelle müdahale sürüyor. İlk tespitlere göre 7 ev yangında zarar gördü. Bölgedeki rüzgar ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor. Dünden bu yana Adana'nın farklı ilçelerinde çıkan yangınlarda 130 hektardan fazla alan zarar gördü. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Şirketle bazı şüpheliler arasında doğrudan para trafiği gerçekleştiğine ilişkin tespitler dosyaya girdi. Ayrıntıları Arzu Kaya'dan alacağız. Arzu.
2: Sena Alkan, senin bahsettiğin tespitlere ek ilave yapayım. Gerçekten çarpıcı dosyada veriler mevcut. Yeni gelişmelerde her geçen dakika yaşanmaya devam ediyor soruşturma kapsamında. Onlardan bir tanesi de şirket hesaplarından 6 tır dorsesi alınması için 8 ayrı işlemde toplamda 125 milyon liralık bir para çıkışı tespit edildi. Buraya kadar sorun yok gibi gözükse de dosya kapsamında bir şüpheli ifadesi, ki itirafçı oldu kendisi, bu 6 tane tır dorsesinin alınması için herhangi bir işlemin gerçekleşmediği noktasında ifade verdi ve biz bu dorseleri hiç devralmadık şeklinde savcılıkta bir beyanatı oldu. Yani hiç alınmayan dorseler için 125 milyonluk bir para çıkışından bahsediyoruz ve ortada dorseler yok. Bu paranın nereye gittiği de tabii savcılık tarafından araştırılan hususlardan bir tanesi. Bir diğer başlık ise bakım faturaları. Yani bu tır dorseleri için bir de 12 bin liralık bir bakım masrafı yapıldığına yönelik de bir fatura kesiliyor. Ama olmayan dorseler için bakım yapıldığı iddia ediliyor. Savcılık bunu da şüpheli buluyor. Tabii herhangi bir makbuz kesildi mi? Ne yaptılar? Bu parayı nerelere transfer ettiler? Tabii şüphelilerin de hesapları içerisinde oldukça şaibeli bulgular var. Para transferleri var. Derneğe ait hesaptan birçok şüphelinin hesabına yüklü miktarda para transferi yapıldığı noktasında da tabii savcılığın oradaki tespitleri, değerlendirmeleri sürüyor. Bir diğer gelişme ise biliyorsunuz ki İzmit'te bir deposu mevcut Ahbap'ın. O depoda birçok depremzedeye göndermek üzere hazır bulunan ancak hiç gönderilmeyen envanterler ortaya çıktı. Adeta çürümeye bırakıldığı noktasında bilirkişilerin tespitleri oldu. İşte bu noktada artık daha fazla o eşyaların zarar görmeden artık deprem bölgesine ulaştırılması noktasında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adımları mevcut. Bir diğer bilgi ise yüzlerce çadır ve yardım malzemesinin oraya gidişinin yanı sıra aynı zamanda dernek hesabından yüklü miktarda kitap alışverişi şeklinde hemen paraların toplanmasının akabinde 2 ay sonra yüklü miktarda kitap siparişi veriliyor. Ancak kitaplar ortada yok. Çıkan paralar nereye gitti bu dernekten? Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bunlar detaylıca incelenecek, ki keza 5. dalga operasyon düzenlenmişti. Dün itibariyle 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Onların emniyette işlemleri devam ediyor. Biz de süreci takip ediyor olacağız Sena Alkan.
1: Arzu Kaya aktardım. İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden oyuncu Serhat Mustafa Kılıç bugün Ankara'da toprağa verilecek. Kılıç için şu sıralarda cenaze namazı kılınıyor. Rahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenazeyi Elif Ergen takip ediyor. Elif.

0: Cenaze namazı az önce başladı. Burada tek bir duygu var, o da hüzün. Sevenleri, tiyatrocu arkadaşları, dostları ve ailesi hepsi şu anda burada. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Ankara'da Serhat Kılıç'a son görevleri için cenaze namazına katıldılar. Başarılı oyuncu 51 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Dün Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni düzenlenmişti. Törene yine omuzlar üzerinde alkışlarla gelmişti tabutu ve yine törenden alkışlarla ayrıldı ve şu anda da Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı başladı. Ardından Karşıyaka mezarlığına defnedilecek. Cemaat dakikalar önce, yani yaklaşık bir saat önce toplandı cami avlusunda. Ailesi buradaydı. Babası, kız kardeşi, kız arkadaşı ve oyuncu arkadaşları buradaydı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı şu anda burada. Cenaze namazı kılındı ve ardından şu anda tabutu omuzlar üzerinde kaldırıldı. Defnedilmek üzere Karşıyaka mezarlığına götürülüyor. Ondan geriye onlarca dizi, onlarca tiyatro ve sevenleriyle paylaştığı anılar kaldı. Aslında oynadığı dizilerden birinde yaşam ve ölüm üzerine söylediği sözler şu anda oldukça önemliydi. Yaşam neye benziyor biliyor musun? Adeta ölümle saklambaç oynuyor gibiyiz. Bazen tedirgin, bazen oyunun eğlencesine kapılmış, mutlu habersiz ilerleyip duruyoruz. Bir gün ölümün karşısına çıkacağını bildiğimiz halde yine de oyunun eğlencesine kapılmış halde ilerliyoruz demişti rol aldığı o dizide. Tabii ki önemli tiyatro oyunlarında da yer aldı, dizilerde yer aldı. İzlenen, milyonlar tarafından reyting rekorları kıran dizilerde yer aldı ve geçtiğimiz dönemde Perşembe günü kız arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesi sonrası iki gün sonra kız arkadaşı tarafından evinde cansız bedeni bulunmuştu. Şu anda da Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı. Az önce bitti ve omuzları alındı tabutu, defnedilmek üzere Karşıyaka mezarlığına götürülüyor.
1: Elif Ergen aktardı Serhat Kılıç'a vedadan, cenazeden görüntüleri ekranlarınıza getirdik. İsrail merkezli Haaretz gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündemine taşıdı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Bin Zayed'in 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önce İsrail Başbakanı Netanyahu'yu uyardığı öne sürüldü. Detaylı bir haber bu. Pek çok detay, pek çok arka plan bilgisi ve yine kaynağı atıfla yazılmış bir haber. Habere göre Bin Zayed, dönemin Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'e yönelik büyük bir operasyon hazırlığında olduğu yönünde bir uyarıda bulundu. Şimdi bir habere bakalım. Sonra konuklarımızla detaylarını konuşacağız.
2: Birleşik Arap Emirlikleri 7 Ekim'den günler önce Netanyahu'yu uyardı, iddia İsrail basınından. Haaretz gazetesinde yayınlanan bir araştırma dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Bin Zayed 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 1,5 hafta önce İsrail Başbakanı Netanyahu'yu aradı. İddiaya göre Bin Zayed 45 dakika süren görüşmede Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'e karşı büyük bir operasyon hazırlığında olduğu konusunda açıkça uyarı yaptı. Habere göre Bin Zayed'in uyarısının kaynağı Hamas'la İsrail arasında yürütülen dolaylı temaslarda yer alan Filistinli bir aracıydı. Sinwar'ın Eylül 2023'te bu aracıya İsraillilerin müzakerelerde ilerleme sağlamaması halinde büyük bir sürpriz hazırladığını söyledi. İsraillilere söyleyin, bir deprem hazırlıyorum dediği aktarıldı. Habere göre 15 Eylül 2023'te Sinwar'ın mesajı Shin Bet'e iletildi. Dönemin Shin Bet Başkanı Ronen Bar, Netanyahu'yla acil bir telefon görüşmesi yaptı ve Sinwar'ın deprem tehdidini aktardı. Habere göre İsrail'in uyarıları ciddiye almadığını düşünen Bin Zayed ise Netanyahu'yu doğrudan aramaya karar verdi. Eylül ayının son günlerinde yapılan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Bin Zayed, Sinwar'ın büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu Netanyahu'ya söyledi. Araştırmanın en kritik iddiası ise Bin Zayed'in doğrudan yaptığı bu uyarının İsrail güvenlik kurumlarının tepe yönetimiyle paylaşılmamış olması oldu. Ronen Bar ve eski Genelkurmay Başkanı Herzi Alevi, Bin Zayed'in

0: İzin uyarısının kendilerine iletilmediğini söyledi. Netanyahu'nun ofisi ise iddiaları sert bir dille yalanlıyor. Haberin temel iddiası tamamen reddedilirken Netanyahu'nun o dönemde Bin Zayed'le konuşmadığı belirtiliyor.
1: Şimdi konuklarımıza bir merhaba diyelim. Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çınkara ve Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doktor Barış Adıbelli. Hoş geldiniz. Peki.
2: Hoş bulduk, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Seste kısa süreli bir problem yaşadık belli ki. 7 Ekim'den sonra çokça şu söylendi. Yani bu biliniyor, çok haberde yazıldı bu konuda. Biliniyordu, süreç buraya gidiyordu. Netanyahu'nun bilgisi vardı ama hiçbir önlem almadı. Bunun olması için yolu açtı. Kendini dev aynasında gördü gibi çok yorum yapıldı. Ama bugün ilk kez bütün kronolojisini gördük sanki 7 Ekim'den önce yaşananların. Sonrasına ilişkin de rehinelerle ilgili çok çarpıcı tespitler, iddialar var Haaretz'in haberinde. Şöyle bir bu haber bize ne anlatıyor? Gökhan Hocam buyurun bize bir söyleyin. Haberde Haaretz kime dayanak gösterip ne yazmış? Sonra bunun yansımalarında konuşuruz. Buyurunuz.
2: Evet, aslında haber çok önemli Sena Hakan. Zaten İsrail'de muhalefetin de temel seçim vaatlerinden birisi. Netanyahu'nun iddia ettiği gibi bay güvenlik olmadığı, aslında 7 Ekim'de çok büyük bir güvenlik zafiyeti gösterdiği yönünde. O iddiayı destekler ve güçlendirir bir haberle karşı karşıyayız. Tabii Netanyahu cephesi bunun hemen bir yalan olduğunu ve seçimlere bir müdahale taşıdığını söylüyor. Tabii bu da iki tane önemli soru var. Bu haberi sızdıran kimdir? Yani bu haber İsrail içerisinden mi sızmıştır? Yoksa bu haber Birleşik Arap Emirlikleri'nden mi sızdı? Yoksa bu haberin kaynağı olarak söylüyorum tabii ki. Üçüncü bir ülkeden mi sızdı? Tabii bu üç opsiyonda bence farklı anlamlara gelecek bir özellik taşımakta diye düşünüyorum. Ama günün sonunda şöyle bir tablo var. Bu haber eğer doğruysa Netanyahu ciddi bir aslında körlük içerisinde. Yani o çok açık. Yani haberde Netanyahu'nun temel odağı Batı Şeria olduğu, Gazze'de herhangi bir tehdit olarak kendisine İsrail'e yönelmeyeceğine dair ciddi bir güven ve emniyet içerisinde olduğu haberde de çok net bir şekilde görülüyor. Tabii burada önlem almaması Sena bence asıl kritik olan o. Yani İsrailli seçmen noktasında değecek, İsrailli seçmeni etkileyecek temel mesele, özellikle merkezdeki seçmeni etkileyecek temel mesele biraz da o. Netanyahu bu kadar elinde veri olmasına rağmen neden bir müdahalede bulunma şeyine, rotasına girmedi? Tabii biliyorsun daha önce de Mısır istihbaratından, zaten haberde de söyleniyor bu, daha önce de söylenmişti. Mısır istihbaratından bu tür uyarıların geldiğine yönelik bir bilgiler aktarılmıştı. Mısır tarafı da bunu yalanlamadı. Abbas Kamil, o zamanki istihbarat başkanının bu noktada Gazze merkezli bir patlamanın yakında İsrail'e yöneleceğine dair bir uyarı verdiğini söylemişlerdi. Ama bugünkü haberin içeriğine baktığımız zaman tabii ki olay örgüsü, kaynaklar ve bu istihbaratın nasıl elde edildiğine dair de çok ciddi ayrıntılar da var biliyorsun. Haber okuduğumuz zaman bunu çok net bir şekilde gözlemliyoruz.
1: Anlatın onları. Sizin dikkatinizi çeken ayrıntı hangisi oldu? Yani şu ayrıntıyı önemsiyorum. Bu beni buna yönlendiriyor. Şunu, şu ihtimali öne çıkartıyor benim zihnimde dediğiniz ne var? Yani nasıl olur da bay güvenlik olarak nitelendirilen kendi ülkesinde Benjamin Netanyahu böylesi bir, yani bir BAE lideri arıyor ve 45 dakika görüşüyor. Mısır istihbaratı diyor ki saldırı olacak. Sinvar haber gönderiyor. Zilzal diyor, deprem geliyor diyor.
2: Evet.
1: Ama Netanyahu diyor ki yok hayır, benim odağım Batı Şeria, Gazze'de durum iyi.
2: Evet. Tabii o dönemlerde hatırlayacak olursan Habertürk'te de çok tartışmıştık. Bir yargı reformu tartışması vardı Sena. Özellikle Likud Partisi ve Likud Partisi'nin ortağı olan Dindar Siyonist Parti'nin bileşenleri İsrail'de bir yargı reformu yapmayı, yüksek yargının yetkilerini olabildiğince tırpanlamayı ve siyasi elitlerin yargı ve diğer kamu kurumları üzerindeki etkisini genişletmeyi hedefliyorlardı. Bu da İsrail içerisinde özellikle muhalefet ve ona yakın toplumsal bileşenler tarafından çok ciddi tepkiyle karşı karşıya bıraktı. İşte meşhur Kaplan Caddesi'ndeki gösterilerden ilhamla Kaplancılar adı verdi Netanyahu onlara.

0: Çok kitlesel gösterilerle karşı karşıya kaldık. İsrail'in siyasi gündemini teşkil eden temel mesele bir buydu. İki de Batı Şeria'da zaman zaman artan şiddet olayları, özellikle yerleşimciler merkezi ve ona karşılık verilen Filistinlerin vermiş olduğu tepkilerdi. Zaten o günlerde de herkesin tartıştığı aslında iki önemli konu vardı. Bir, Batı Şeria'dan bir patlama olacak, yeni bir intifa tarzı. İkincisi ise Lübnan'dan, Hizbullah'tan İsrail'e dönük ciddi bir saldırı olacak. Yani o dönem ben çok iyi hatırlıyorum. Bu iki konuyu çok net bir şekilde konuşuyorduk. Hatta Hizbullah'ın İsrail'in belirli topraklarına kadar ilerleyebilecek bir güce eriştiğine de Celile'ye kadar ilerleyebilecek bir güce eriştiğine dair de analizler ciddi şekilde yapılıyordu. Fakat o gün de görüldü. Bütün kuvvetler, İsrail ordusuna ait kuvvetler daha çok Batı Şeria'ya kaydırıldı. Bu da tabii Netanyahu'nun, habere baktığımız zaman da hemen bitireceğim, temel körlüğünü yaratan meselenin de şu olduğu altı çiziliyor. Yargı reformu sebebiyle Netanyahu aslında iç siyasete boğulmuş ve nasıl muhaliflerle uğraşırım kafası içerisinde ve güvenlik meselelerini ve önüne konulan bu stratejik değişimleri, ya siz bunu bir daha çalışın gelin, onu öyle yapalım. Dikkat edecek olursan haberde Şimbet lideri artık Sinvar'ın çok büyük tehdit olduğu ve ona bir suikast düzenlememiz gerekebilir planını ortaya koyuyor Ronen Bar. Netanyahu da bunu biraz daha çalışın, öyle getirin, sonra tartışalım diyor.
1: Peki. Barış Hocam, yani şimdi Netanyahu bunları erteleme, iç siyasete boğuldu. O dönem çok fazla gösteriler, protestolar vardı. Tamam, bunların hepsi tamam. Ama bugün baktığınızda 45 dakika boyunca BAE lideri sizi arıyor. Siz bunu kendi güvenlik ekibinize dahi iletmiyorsunuz. Sonra güvenlik ekibinize ayrıca tespit geldiğinde diyorsunuz ki siz bir bakın gelin. Bütün bunlarda ya bilemiyorum. Hani eğer bu kadar güvenlikçi bir yaklaşımınız varsa, nasıl Gazze'de hiçbir şey olmayacağından Yahya Sinvar size şahsen mesaj göndermişken emin olabiliyorsunuz? Akla yatkın mı? Yani İsrail'in son dönem politikalarına uygun mu 7 Ekim öncesiyle?
2: Çünkü ya o haberde yine onu da söylüyor. Yahya Sinvar'la gizli bir görüşme yürütüyor. Ve bunun basına yansımaması için de zaman zaman bazı toplantıları da büyük, yani bir araya gelmeleri de ertelediği söyleniyor. Yani şimdi esas mesele orada Yahya Sinvar ve Hamas'a yürüttüğü gizli görüşmeler. Yani Netanyahu'nun onlarla bir müzakere yürüttüğü, bu noktada da bunun ortaya çıkmaması için de o dönem oldukça büyük çaba sarf ettiği, hatta bu noktada da işte aracılarla falan bu devam ettiriliyor deniyor. Bence burada Netanyahu'nun tabii önündeki en önemli handikap Hamas'la müzakere eden bir başbakan görüntüsü vermemek. O dönem için söylüyorum. Yani zaten görüşüyor, Ağustos'a kadar bir görüşme devam ediyor. Ne zaman ki işte 2023 yazında beklenilen olmayınca Yahya Sinvar'da şeyleri, görüşmeleri kesiyor. Kestiği gibi de ifade aynen şu: radardan kayboldu diyor. Bir anda ortadan kayboldu diyor. Zaten o haberlerde, istihbaratta hemen hemen onun öncesine geliyor. Dolayısıyla Netanyahu burada herhalde evet doğru, içerideki gelişmeler, Hizbullah, bir de tabii Suriye'de de önemli gelişmeler var. İsrail zaman zaman Suriye'de operasyonlar sürdürüyor, örtülü açık. Dikkatler o tarafta, daha çok İran ve İran uzantılarıyla ilgili bir tehdit algılaması var. Ancak burada ne de olsa biz Hamas'la görüşüyoruz modunda olmanın da bir bence yansıması var. Niye durup dururken Hamas böyle bir saldırı yapsın düşüncesi içinde de olabilir. Ancak burada daha ilginç olanı, biraz önce de bahsedildi, güvenlik zafiyeti. Yani istihbaratın üst düzey yetkilileri diyor ki bize bunları hiç ulaştırmadı. Bu bana niye hatırlatıyor biliyor musunuz Sena Hanım? 11 Eylül saldırıları ve ardından Bush'un o Bush'la ilgili tartışma, Bush yönetimine de FBI, CIA ve istihbaratın geldiği, buna bakarız dedi. Netanyahu için şunu diyorlar: Netanyahu siz bir şeyler hazırlık yapın, sonra tekrar konuşalım dediği zaman anlayın ki Netanyahu bunu erteliyor. Yani sümenaltı ediyor. Sümenaltı etmesinin yöntemi böyleymiş Netanyahu'nun. Şöyle dermiş, reddetmezmiş bir teklif geldiği zaman. İşte örneğin biraz önce Gökhan Hoca söyledi, Sinvar'a bir suikast düzenleyelim. Hayır demezmiş ama şöyle dermiş, bunun üzerine bir çalışın, sonra tekrar bir daha değerlendirelim deyip onu sümenaltı edermiş. Şimdi 11 Eylül saldırılarında nasıl bu istihbaratı görmezden gelip bahane edilerek Afganistan ve

0: Irak işgal edildiyse, ben hemen bu saldırılardan birkaç hafta önce Eylül ayında Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkan Netanyahu'yu şöyle hatırlatmak isterim. Elinde bir haritayla çıktı yeni Orta Doğu diye hatırlarsanız. Şimdi böyle bir de bir Netanyahu da figürü de var. Bakın bu hemen saldırılardan birkaç hafta önce oldu. Şimdi 7 Ekim saldırılarının ardından Netanyahu çıktı dedi ki Hamas'a öyle bir cevap vereceğiz ki yeni bir Orta Doğu'nun kuruluşu falan minvalinde bir takım açıklamalar yaptı. Şimdi burada bunu bir fırsat mı olarak gördü, bir bahane olarak mı değerlendirdi? Hatırlarsanız İsrail'in 11 Eylül'ü falan dedi. Yani bir o şeye öykünme var. Ama öbür taraftan da bakın muhalefet diyor ki şeyi kabul etmedi. Komisyon kuralım dendi. Bu 7 Ekim saldırılarını inceleyelim. Demek ki Netanyahu bunların ifşa olmasını istemediği için buna hep karşı çıktı. Şimdi
1: Mesela
0: muhalefetin...
1: şunun için çok özür dilerim, affedin, araya girdim. Merak ediyorum ne
0: Sonra.
1: düşünüyorsunuz? Tam 7 Ekim'den hemen sonra Katar'ın araya girdiği ve sivillerin işte 18 yaş altı 50 yaş üstünü sivil sayalım
0: Evet.
1: ve bu rehineleri bırakalım dendiğinde buna İsrail tarafının sıcak bakmadığı yazıldı. Sonra Blinken'a Katar ulaşıyor. O dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı. Antony Blinken de diyor ki ya ortalık şu anda çok karışık, orada saldırılar var. Ben birkaç gün sonra gideceğim diyor. Aslında Katar konu çok acil, bir an önce çözülebilir derken İsrail rehineleri almayı istemedi diye giden bir haber görüyoruz 7 Ekim
0: Ya
1: sonrası
0: süreci
1: için.
0: kullandı bahane olarak. Yani 11 Eylül saldırıları bu, şu onun için örnek verdim. İsrail bunu Gazze'yi insansızlaştırma adına, Filistinlileri buradan uzaklaştırma adına bir fırsat olarak gördü ve bunu artık Netanyahu kendi bir karar verdi. Başkaları mı bu aklı verdi? Bunu bilemiyoruz ama Netanyahu bu işi farklı şekilde çözebilirdi. İşte bu haberde onu da görüyoruz. Yani daha kolaylaştırıcı bir şeye dönebilirdi. Fakat Netanyahu tam tersi de bir savaş ve katliam politikasını tercih etti ki burada da işte mahkemede yargılanması, içerideki gelişme. Mesela şimdi muhalefetin seçim vaadindeki ilk şeyi, bir numaralı şey, 7 Ekim saldırılarının araştırma komisyonunun kurulması. Şimdi bak onu vaat ediyorlar İsrail toplumuna. Netanyahu'nun bir türlü kabul etmedi. Şimdi Netanyahu'nun ofisinden ya bu bariz bir yalandır diyor. Böyle bir şey olmadı. 45 dakikalık bir görüşme yok. Ya bunların hepsi devletin kayıtlarda vardır, İsrail Devleti'nin
1: Testlerde
0: Dışişleri
1: var
0: Bakanlığı'nın.
1: diyorlar öyle.
0: Sizde yoksa bile yarın bir gün birileri Birleşik Arap Emirlikleri'nden telefon görüşmesini, kaydını sızdırırlar. Yani bunu bugün yapanlar muhtemelen ellerinde de böyle bir telefon kaydı bence vardır. Yani bunu açıkça söyleyeyim, bir ses kaydı vardır.
1: Peki.
0: Çünkü bunun bu şekilde itiraz edileceğini biliyorlar.
1: Peki, oradan devam edelim. Bunu kim, neden şimdi sızdırdı? Bir önemli
0: Evet.
1: ikinci soru. Bir sonraki sorum da aslında oldukça önemli. O yüzden biraz hızlanırsak sevinirim. Gökhan Hocam, bunu kim, neden bugün sızdırdı?
2: Evet, yani bence bunu İsrail'deki yerleşik ekibin, özellikle güvenlik sektörlerinde Netanyahu'ya muhalif olan ekiplere sızdırdığını ben düşünenlerdenim. Bunun temel amacı da aslında muhalefete yönelik son haftalarda kaybeden ivmenin tekrar sağlanması. Çünkü onlar şunu görüyorlar ki İsrail'deki yerleşikler Netanyahu'yla bir dönem daha devam edilirse İsrail'in bölgedeki izolasyonu artık çekilemeyecek hale gelecek. Zaten bunu muhalif liderlerin söylemlerine dinlerseniz çok net bir şekilde gözlemliyorsunuz. Naftali Bennett bile söylüyor işte Ürdün'le ve Mısır'la ilişkilerimizi yeniden rayına sokmalıyız diye. Şu an İsrail'in bölge ülkelerine herhangi bir görünür diplomatik bir ilişkisi yok. Arka planda tabii ki devam ediyordur. Yani İsrail'in hep istihbarat diplomasisi aktiftir. Ama günün sonunda İbrahim Anlaşmalarına taraf olmuş bir ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri veya Bahreyn lideriyle böyle görünür de ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütmesi beklenirdi.
1: Peki. Çok
2: Ürdün ve
1: özür dilerim.
2: Mısır'la
1: Beni
2: çok şu an iyi
1: affedin
2: değil.
1: Gökhan Hocam. Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile görüşen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş
3: Ele
1: açıklama yapıyor.
3: aldığımız
1: Bir döndük.
3: konuların sadece toplantılarda konuşulan konular olmaktan çıkarılması için takip ve koordinasyonunun gerekli olduğu ortadadır. Bu çerçevede her ülkenin de başta dostluk grupları başta olmak üzere aralarında oluşturacağı komitelerle bu süreci takip etmesini arzu ediyoruz. Değerli dostlar, değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepimizin yakinen takip ettiğimiz gibi dünya fevkalade önemli bir süreçten geçiyor. Mevcut sistem bütün kurumlarıyla, bütün kuruluşlarıyla, bütün kurallarıyla çökmüş vaziyettedir.

istikrarsızlık da aslında dünya sistemindeki bu sistemsizlik durumunun bir yansımasıdır. Hiç şüphesiz dünyadaki gerilim, çatışma ve istikrarsızlıktan en fazla etkilenen bölgelerin başında da bizim Türkiye ve Irak olarak içinde bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyası gelmektedir. Dolayısıyla biz bütün bu bölgede yaşananları çok yakinen takip etmek, düzen çökmüş olmakla birlikte yeni düzen de henüz kurulamamıştır. Başta bölgemiz olmak üzere bütün dünyada yaşanan çatışmalar, gerilimler ve istikrarsızlık da aslında dünya sistemindeki bu sistemsizlik durumunun bir yansımasıdır. Hiç şüphesiz dünyadaki gerilim, çatışma ve istikrarsızlıktan en fazla etkilenen bölgelerin başında da bizim Türkiye ve Irak olarak içinde bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyası gelmektedir. Dolayısıyla biz bütün bu bölgede yaşananları çok yakinen takip etmek ve tedbirlerimizi almak mecburiyetindeyiz. Zaten var olan istikrarsızlıklara bir de İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları ve hemen hemen bölge ülkelerinin tamamına karşı geliştirdiği hasmane tavrı ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikalar da dikkate alındığında çok daha uyanık, çok daha güçlü ve çok daha işbirliği halinde olmamız gerektiği aşikardır. Bu çerçevede biz Türkiye olarak bölgede yaşanan sorunlara bölgesel sahiplenme ilkesi çerçevesinde yaklaşıyoruz. Yani bu bölgede yaşanan hiçbir sorun Türkiye'nin ihmal edebileceği bir sorun değildir. Herhangi bir dostumuz ülkede yaşanan karışıklık, gerilim ya da çatışmada Türkiye'nin bigane kalabileceği bir konu değildir. Dolayısıyla bu çerçevede Irak'ta yaşananları da yakinen takip ediyoruz. Sadece komşu değil, tarih boyunca çok yakın ilişkisi olan kardeş, dost, hatta iç içe geçmiş akraba iki ülke olarak Irak'ın da geleceğini fevkalade önemsediğimizi, istikrarını fevkalade önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede Irak hükümetinin bölgesel ihtilafların dışında kalma, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki ihtilaftan sonra İsrail ve Amerika'nın İran'a başlattığı savaştan sonra ortaya çıkan gerilim ve ihtilafların dışında kalma çabalarını da takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Ayrıca yine Irak Merkezi Hükümeti'nin devlet otoritesini ve egemenliğini sağlamak konusundaki attığı adımları da takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Sayın Meclis Başkanı Halbusi'nin heyetinin teşkil edilmesi de Irak'ın kültürel ve toplumsal zenginliğini göstermesi bakımından önemlidir. Neredeyse Irak'taki bütün grupların etnik, dini ve mezhebi farklılıklara sahip olarak bugün ağırladığımız heyetin içerisinde yer almış olmaları bizim için de her türlü takdirin, her türlü övgünün üstündedir. Bu Irak'ın demokrasiye saygısının ve birlikte yaşama iradesinin de açık bir göstergesidir. Bundan dolayı değerli dostum Sayın Halbusi'yi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İki ülke arasında fevkalade önemli meselelerin olduğunu biliyoruz. Bunların hepsine her iki tarafta olumlu bir şekilde yaklaşıyor. En başta ikili ticaret hacmimizin 17 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkartılması kararlılığı, yine aynı şekilde çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve özellikle vizelerin kolaylaştırılması konusunda karşılıklı anlayışın gelişmesi gibi konularda çok ciddi şekilde bir anlayış birliği içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Ayrıca Türkiye'nin Maarif Vakfı vasıtasıyla Irak'ta yönettiği okulların sayısının artırılması, TİKA projeleri vasıtasıyla Irak'ın farklı bölgelerinde kalkınma projelerine destek verme iradesi yine heyetle birlikte, Iraklı heyetle birlikte paylaşılmıştır. Türkiye burslarından istifade eden Iraklı gençlerin, evlatlarımızın sayısının da artırılmasını bu konuda gündeme getirdik. Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli basın mensubu arkadaşlarım, özellikle Türkiye ve Irak'ın da içinde bulunduğu bölgeyle ilgili iki önemli projenin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi Kalkınma Yolu projesidir.

Kalkınma Yolu Projesi, bağlantısallığın en mükemmel manada sağlanacağı ve önümüzdeki dönemde hem Irak'ın gelişmesini, hem bölgenin gelişmesini, kalkınmasını sağlayacak, hem de Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunacak çok önemli bir projedir. Bu proje vasıtasıyla böylece Asya'yla bizim üzerimizden Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa birbirine bağlanacak, Asya ve Avrupa ekonomileri birbirleriyle entegre hale gelecektir. Onun için Kalkınma Yolu Projesi kapsamında atılacak her türlü adıma sonuna kadar destek vereceğimizi bir kere daha karşılıklı olarak teyit ettik. Bu sürecin hızlanması için neler yapılması gerektiği konusunda da fikirlerimizi paylaşmış olduk. Şunu temenni ve ümit ediyorum ki Kalkınma Yolu Projesi en kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle birlikte aktif, görünür, hayata geçirilmiş olan bir proje, bir uygulama haline gelsin. Böylece kazan kazan prensibi çerçevesinde her iki ülkenin de büyük bir kazanç elde edeceğini düşünüyoruz. Bu sadece maddi kazanç değil. Halkların, kültürlerin ve bölgedeki şehirlerin birbirlerine de bağlanması anlamına gelecektir ki birleşen, dağılan parçalarımızın birleşmesi anlamında fevkalade değerli bir projedir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, ikinci önemli mesele projemiz ise diğerlerinin yanında Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Projesi'nin hayata geçirilmek üzere adımların atılmış olmasıdır. Bildiğiniz gibi Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 10 Ağustos gününde 467 milletvekilinin oyuyla Terörsüz Türkiye ile ilgili kanun yasalaşmış oldu. Teklif yasalaşmış oldu. Böylece Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor. Bu sürecin bir yansıması olarak Suriye sınırları içerisinde PYD, YPG ve KCK'nın da hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde yeni Suriye yönetimine entegre olmasını takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Aynı şekilde Türkiye'deki bu Terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz. İsimlerini tek tek saymak istemiyorum ama çok sayıda örgütün Irak'ın da başına bela olduğu, Irak halkına da ne kadar büyük zulmettiğini hep beraber biliyoruz. Şimdi Irak'ın da her yerinde, her tarafında terör örgütlerinden temizlenecek, silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak da inşa edilecektir. Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız. Bu çerçevede önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Irak'ı yöneten Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve Yüksek Yargı Başkanı başta olmak üzere Irak'ın bütün unsurlarının da Irak'taki milislerin silahsızlandırılması konusunda ittifak halinde olması Irak için önemli bir kazançtır. Ümit ediyorum bugün konuştuğumuz ve önümüzdeki ay başlayacağınız Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de en kısa zamanda hayata geçirilmesiyle birlikte bütün Irak'ın her yeri, her şehri, her kasabası barış ve esenliğin hakim olduğu bir coğrafya olur. Aynı şekilde PKK ve türevlerinin de silahı bırakmasıyla birlikte sadece Türkiye değil, Suriye'nin her yeri barış türkülerinin söylendiği bir coğrafya olur. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir asır evvel bir beraber ve kardeşçe yaşayan coğrafyamız emperyalistlerin projeleri çerçevesinde bölük pörçük edildi, paramparça edildi. Bir asır evvel Sykes-Picot anlaşması

0: anlaşmaları çerçevesinde bütün bölge cetvellerle çizilerek halklar birbirlerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Şimdi terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz, birleşiyoruz, bir halde beraber oluyoruz, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde inşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz. Tekrar değerli kardeşim Halbusi'ye ve değerli Iraklı milletvekili arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. İnşallah en kısa zamanda da bu ziyaretin karşılığında biz de iade-i ziyarette bulunarak güzel ülkenizi ziyaret etme fırsatı buluruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşerrefna bikum, selimet akdamekum.
1: Allah, şükran cezilen. الأخ معالي رئيس مجلس الأمة الأستاذ نعمان على توجيه الدعوة لي والأخوة
2: bir teşekkür ediyorum tekrar müdavetinizden dolayı ve Irak Temsilciler Meclisi'nden milletvekiliyle birlikte burada birlikte olduğumuz için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün konularımız, çalışmayla ilgili iki ülkeyi ilgilendiren konuların ele alınması açısından önem teşkil ediyor.
3: Peki Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Irak Temsilciler Meclisi Başkanı'yla ortak basın toplantısı ekranlarınızdaydı. Böylece biz gün ortasını sonuna geldik. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süberker karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
4: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Trabzon yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da hava güneşli.

Ankara 26, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 20, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 8 Eylül Salı, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker. Haber Hattı başlıyor. Ve Üsküdar'la başlayacağız. Çünkü bugün Üsküdar Belediyesi'nde seçim yapılıyor. Belediye Başkan Vekilliği için son durum Alihan Tok'ta bize aktaracak. Neler yaşanıyor şu dakika itibariyle, seni dinleyelim.
1: Evet Ayşe Süberker, şu anda artık böyle tamamen nefesler tutuldu, sonuç bekleniyor. Dördüncü tur, en çok oy alan aday kazanacak artık son tur. Ve şu anda da oylar sayılıyor. Üsküdar'da da zaten belediye çevresinde de bekleyiş devam ediyor. Şimdi neler olmuştu? İlk üç turda aslında burada bir çoğunluk, salt çoğunluk sağlanamadı. Ama önde olan bir isim vardı. Önde olan isim kim? Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin. Aslında ilk başladığında 21-21'di belediye meclis üyesi dağılımı. Ama ilk turdan sonra bir kişinin, yani CHP Yeni Parti tarafından bir kişinin AK Parti MHP tarafına oy verdiği ortaya çıktı ve denge değişti. Yani 22'ye 20 oldu. Daha sonra 3. tura geçildi çünkü hala salt çoğunluk sağlanamamıştı. 3. turda da yine 24'ü bulamadılar. Yani 24'ü aslında bulmaya çalışıyorlardı. 23-19 oldu. Bir kişi daha, yine CHP ve Yeni Parti tarafından bir kişi daha karşı tarafa, yani Cumhur İttifakı'nın adayına oy verdi. Ve böyle olunca da şimdi son tura kaldı, dördüncü tur. Dördüncü turda salt çoğunluk değil, fazla oy, yani çoğunluk bekleniyor. Yani bir oy fazla.

0: alan aday artık Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkan vekili olmuş olacak. Şu anda tabii ki devam ediyor sayım. Heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Oylar tek tek açılıyor. El yazısıyla yazıyorlar. Oyları el yazısıyla kullanıyorlar. Dolayısıyla burada seçim sonucu çok heyecanlı bir şekilde bekleniyor. Bakacağız, takip edeceğiz ve sonuçları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, teşekkürler Alihan Tok. Önümüzdeki dakikalarda sonucun çıkması bekleniyor. O noktaya, Üsküdar'a döneceğiz. Önemli bir dava, önemli bir karar. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın İstanbul'da bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Ekranlarınızda da görüyorsunuz. Detayları bize Emine Derya anlatacak. Emine, seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin bugün görülen davada artık karar çıktı. Toplamda 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi sanık çocuk E.Ç. hakkında. Bunun 14 yıl 9 ayı çocuğa karşı kasten öldürme suçundan, 3 yıl 9 ay silahlı tehdit suçundan, 4 ay 15 günse 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan, yani toplamda 3 ayrı suçlamadan 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Az önce anne çıktı. Burada yakınları çıktı. Zannediyorum onlar da kısa bir süre sonra avukatları, Çağlayan ailesinin avukatları ve ailesi de bir açıklama yapacaklardır. Çünkü biraz tepkili olduklarını söyleyebilirim. Karara dair en üst sınırdan savcı mütalasını vermişti. Bu da toplamda 21 yıl 7 ay 15 güne denk düşüyordu ama toplamda aldığı ceza şu anda 18 yıl 6 ay. Şimdi bugün ikinci duruşma Bakırköy Adliyesi'nde görüldü. Toplamda bir sanık yargılanıyor. Sanık S.Ç. son sözlerinde şunu söyledi. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım dedi. Ve şunu da ekleyelim. Az önce 18 yıl 6 ay dedim ama bir düzeltme yapayım. 18 yıl 10 ay 15 gün toplamda ceza aldı. Az önce saydığım o 3 ayrı suçtan. Onlar da 14 yıl 9 ay çocuğa karşı kasten öldürme suçu, 3 yıl 9 ay silahlı tehdit suçu ve 4 ay 15 günse 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından toplamda 18 yıl 10 ay ceza aldı. Bugün kararın çıkmasını bekliyorduk Ayşe Süberker. 9 Haziran'da görülen ilk duruşmada savcı mütalasını verilmişti. Artık bugünkü duruşma sabah saat 11'de başladı. Taraflar dinlendi. Yine Çağlayan ailesinin ve avukatlarının, müşteki avukatlarının bazı talepleri vardı. Bunlar iletildi. Ardından son söz soruldu sana. Böyle olmasını istemiyordum, pişmanım dedi. Ve ardından da hakim, mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tekrar edelim. 14 Ocak'ta Güngören'de Atlas Çağlayan kafes çıkışında tartışma sonucu, bir grup çocukla tartışması sonucu bıçaklı saldırıya uğramıştı ve ne yazık ki kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğinde henüz 17 yaşındaydı. Şimdi ölümünün üzerinden geçen aylar sonucu artık Ocak ayında meydana geldi. Eylül ayında karar çıktı. 8 Eylül'de Bakırköy Adliyesi'nde görülen duruşmada, ikinci duruşmada. Son olarak tekrar edelim. Toplamda 18 yıl 10 ay sanık çocuk E.Ç. hakkında hapis cezası verildi. Bunların 3 tanesi 3 ayrı suçtan, çocuğa karşı kasten öldürmeden 14 yıl 9 ay, silahlı tehdit suçundan 3 yıl 9 ay ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundansa 4 ay 15 gün ceza aldı. Böylece toplamda 18 yıl 10 ay hapis cezası almış oldu.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Emine Derya. Karar açıklandı. 18 yıl 10 ay hapis, aile tepkili. Eskişehir'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi hızla gelen aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Hakkında ev hapsi kararı verilen sürücü itiraz üzerine yeniden gözaltına alınıp cezaevine gönderildi.
3: Annesiyle yolun karşısına geçen Elif'e çarptı. 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Ev hapsi verilen o sürücü yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.
4: Baba uyuma, baba uyuma, uyuma.
3: Eskişehir'de yaşayan Elif Mavi Avli annesiyle birlikte Vişnelik Mahallesi'nde yolun karşısına geçiyordu. O sırada bir otomobil hızla anne ve kızına çarptı. Küçük kız metrelerce sürüklendi. 3 yaşındaki Elif Mavi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
5: Mevcut bilirkişi raporunda kız çocuğumuzun 14 metre sürüklendiği şeklinde bir ibare geçiyor. Ve bu vahim kaza neticesinde.

0: içinde şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu dosyadaki bilirkişi raporunun nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz.
1: Anne ve kızına çarpan sürücü gözaltına alındı. İfadesinde frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum dedi. Taksiyle ölüme sebebiyet verme suçundan adliyeye sevk edilen sürücü ev hapsi kararıyla bırakıldı.
0: Adli kontrole itirazımızı sunmuş bulunmaktayız. Hukuki süreci de yakinen takip etmekteyiz. Bilirkişi raporu tamamen hukuka aykırı şekilde düzenlenmiştir. O konuda da itirazlarımızı yaptık.
1: Sürücü itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü taksiyle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Doğum gününü kutladı. Bir gün sonra da toprağa verdim. Kızım için adalet istiyorum.
3: Mavi. Mavi.
4: Antalya'da ise Aksu'daki yangına müdahale sürüyor. Son durumu alacağız. Yasin Anzerli bizlere aktaracak. Seni dinleyelim Yasin.
5: Ayşe Süberker, dün Aksu'nun Karaöz Mahallesi'nde başlayan orman yangını ikinci günde devam ediyor. Ama enerjisi düşmüş bir vaziyette diyebiliriz. Vali Hulusi Şahin'den açıklama gelmişti. Enerjisi büyük ölçüde düşürüldü. Gün içerisinde kontrol altına alınmasını beklediğini söylemişti vali. Ama tabii hala alevlerin olduğu, dumanların olduğu noktalar var. Kameraman arkadaşım Mustafa Akpınar şu anda size o noktayı gösteriyor. Burası Yukarı Karaman Köyü ve daha doğrusu Yeşil Karaman Köyü. Ve burada da gece boyunca çalışmalar devam etmişti. An itibariyle de hala devam ediyor. Tabii yüksek noktalarda alevleri ve dumanları görmemiz mümkün. Ki o noktalarda ve yine dumanların geldiği noktanın arka taraflarında da bazı az da olsa evler var. Oraların da boşaltıldığını söyleyelim. Dün itibariyle tabii ki buradaki yangın çıkmış ve geniş bir alana yayılmıştı. Aksu'da Yeşil Karaman Mahallesi'nde 40, Karaöz Mahallesi'nde 10, Yumuk Mahallesi'nde 29 tane ve 18 ağır, Kepez'de Çamlıca Mahallesi'nde ise 175 tane tahliye edildi. Toplamda 254 hanenin tahliye edildiğini ve bu evlerden de 720 kişinin bölgeden çıkarıldığını söyleyelim. Tabii evlerden bahsediyoruz, insanlardan bahsediyoruz ama malumunuz burası tarım ve hayvancılıkla da uğraşılan, yeşilin bol olduğu bir yer. Hayvanların da tahliyesi bir yandan devam ediyor. Yangında etkilenmesinler diye. Tabii araçların sürekli olarak gelişi gidişi, yangın söndürme araçları ve iş makinelerinin sürüyor. Bir yandan işte jandarma kuvvetleri, emniyet güçleri, onlar da tomalarla buraya destek oluyorlar. Belediye araçlarını görebiliyoruz. Onlar su tankerlerini buraya getiriyorlar. Yine iş makineleri bu noktaya geliyor. Yoğun da bir araç trafiği var bölgede. Elektrik de 2000'in üzerinde haneye verilemiyor. An itibariyle 2000'in üzerinde ev elektrikten mahrum kalmış durumda. Evet, şimdi bir tanker daha geçiyor Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ve yine arkasından bir arazöz geliyor. Bu da Taş'tan gelen bir arazöz, yazısını okuduğum kadarıyla. Bu, o kadar fazla alevler ilk andan itibaren yayılmıştı rüzgarın hızıyla beraber Aksu'dan Kepez ilçesine ve yine Serik ilçesine tehdit etti bu alevler. Ama hava araçlarının da müdahalesiyle, kara araçlarının da sayısının bölgeden gelen diğer araçlarla birlikte artmasıyla, ki 600'ün üzerinde de personel burada görev yaptı. Diğer kurumları, hani yereldeki kurumları, belediyeleri ve yine sağlık ekiplerini de göz önünde bulundurduğunuzda 1000'in üzerinde burada personel görev yapıyor. Ve şu ana kadar ki hani taradığımız bölgeye, taradığımız ve gezdiğimiz noktalara baktığımızda, işte kameraman arkadaşımın gösterdiği gibi sadece arkamda bulunan bu dağın yamaçlarında alevler var ve yüksek de bir nokta olduğunu söyleyelim. Bölgedeki çalışmalar, Ayşe Süberker, devam ediyor. Bahsettiğimiz gibi en son açıklama Antalya Valisi Hulusi Şahin.

0: Ayından gelmişti. Bugünün aslında rüzgarlı da olmayışı bir anda da hem ekiplerin işini belki de kolaylaştırdı ve alevlerin de durdurulmasında önemli bir etken oldu. Dün ciddi bir rüzgar vardı. Bugün ise öyle bir hissedebileceğimiz bir rüzgar çok fazla yok. Gelişmeler oldukça çalışmalardan, yangın söndürme faaliyetlerinden aktarmaya devam edeceğiz diyelim Ayşe Süberker.
1: Pekala, Yasin Anzerli aktardı yangına ilişkin son durumu. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına da müdahale sürüyor. İlk tespitlere göre 7 ev yangında zarar gördü. 40 evde tahliye edildi. Yangın ilçeye bağlı Doğan Alanı mahallesindeki ormanlık alanda sabaha karşı başladı. Alevlerin yükseldiğini görenler 112'yi arayıp ihbarda bulundu. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle itfaiyeciler yangını söndürmek için seferber oldu. Alevlerin yaklaştığı Eniz Çakırı mahallesinde 40 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangına 3 uçak, 9 helikopter ve 476 personelle müdahale sürüyor. İlk tespitlere göre 7 ev yangında zarar gördü. Bölgedeki rüzgar ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor. Dünden bu yana Adana'da farklı ilçelerinde çıkan yangınlarda 130 hektardan fazla alan zarar görmüştü. Ve Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimleri noktalandı. Üsküdar Belediyesi artık AK Parti'ye geçti. Bize detaylarını Alihan Tok anlatacak. Alihan.
2: Evet, kıran kırana bir seçimdi aslında. İlk başta 21-21 belediye meclis üyesi dağılımı vardı. Daha sonra ilk 3 turda aslında başkan vekili seçilemedi. 4. turda da en çok oy alan aday, yani Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkan vekili seçilmiş oldu. Ve Üsküdar Belediyesi şu anda Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi zaten ilk aşamada aslında işte belediye meclis üyesi arasında bir dağılım, işte 21'e 21 ne olacak, kuraya kalacak mı? Çünkü son ana kadar eşit gidecek gibi bir algı vardı. Ama ilk turda iki aday, yani ilk turda bir, daha sonra toplamda da iki belediye meclis üyesi Cumhur İttifakı'na oy verdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti tarafındayken Cumhur İttifakı adayına Dündar Ziya Gültekin'e oy verdi ve denge değişti. Son oylamaya göre toplamda 42 oy kullanıldı. Son turda 42 oyun 23'ünü Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin, 19'unu da CHP Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya aldı ve 4 oyla burada seçimi kazanmış oldu. 4 oy farkla. Şimdi görev teslim alacak. Aynı zamanda burada basın açıklamaları da yapılacak tabii ki. Polis ekipleri geniş bir güvenlik önlemi almış durumda belediye çevresinde. Tabii en başta zaten burada 29 Temmuz'da yapılan ilk operasyondan sonra belediye başkan vekili seçimiyle alakalı tartışmalar devam ediyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden açıklamalar yapıldı. Yeni partiyle beraber işbirliği içerisinde olacağız denmişti. 31 Temmuz'da Sinem Deletaş gözaltına alındıktan sonra 31 Temmuz'da tutuklanmış ve daha sonra aslında 5 Ağustos'ta burada bir seçim yapılmıştı. Ancak o seçimin kararına AK Parti itiraz etti. İstanbul 12. Bölge Adliyesi bu karara, bu itiraza karşılık seçimin iptaline karar verdi ve daha sonra seçim tekrarlandı. 5 Eylül'de yapılacaktı. Boykot edildi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti bu seçimi boykot etti ve salt çoğunluk sağlanamadığı için seçimde bugüne ertelendi, son güne. Ama 5393 sayılı belediye kanununun 22. maddesi seçim ertelendikten 3 gün içerisinde yeniden yapılmak zorundadır der. Ve bugün de karara bağlanması zaten kesindi, kesin olarak bakılıyordu. Ama denge nasıl olacak? Çünkü sonuçta gözaltılarla beraber aynı zamanda bu süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 belediye meclis üyesi de AK Parti ve MHP tarafına geçti. Ki bu geçişten sonra aslında denge biraz daha değişti. Ve sonunda da 21-21 gibi bir denge vardı. Ve 21-21 devam edecek. Tüm belediye meclis üyeleri buradaydı çünkü. Hem CHP Yeni Parti tarafı hem de AK Parti MHP tarafının bütün meclis üyeleri 42 kişi buradaydı. Gün boyu oy kullandılar ama kapalı oy kullanılıyor. CHP Yeni Parti tarafından bir

0: üye karşı tarafa oy verdi. Daha sonra da 3. turda da bu ikiye çıktı. Yani iki fire veren CHP Yeni Parti tarafı seçimi kaybetmiş oldu. Toplam 23 oyla Dündar Ziya Gültekin artık Üsküdar'ın yeni belediye başkan vekili olarak görev yapacak, onu söyleyebiliriz. Tabii bir yandan operasyon devam ediyor. Aslında burada CHP Yeni Parti tarafı da hala 46 olarak belediye meclis üyesi sayısının toplam 46 olarak değerlendirilmesini istedi ki bu yüzden aslında 3. turda tamamlanamadı. Çünkü 3. turda 24 salt çoğunluk bekleniyordu. Ama şimdi baktığımızda artık 4. turda bu seçimin tamamlandığını görüyoruz. Bir oy farkla bile kazanacaktı ama şu anda 4 oy farkla bu seçimi kazanmış oldu. İtirazlar vardı tabii ki, şimdi el yazısıyla yazılıyor, kapalı oy kullanılıyor. Burada bazı isimler okunamadığında karşı taraf buna itiraz edebiliyordu ama bu itirazların sonucunda tamamlanmış oldu ve resmi sonuçlara göre AK Parti MHP adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy aldı ve çoğunluk ona oy verdi. Yani bahsettiğimiz gibi yine CHP Yeni Parti tarafından iki kişi de ona oy verdi ve Üsküdar'ın yeni belediye başkan vekili o seçildi. Tabii soruşturmalar geniş kapsamlı devam ediyor diğer yandan da. Çünkü Üsküdar Belediyesi yönelik yapılan bir kent AŞ ile alakalı yapılan bir soruşturma var. O soruşturma üzerine zaten belediye başkanı tutuklanmıştı. Ama bu soruşturmalar devam ederken başkan vekilliği seçimi de AK Parti MHP lehine oldu. Burada basın açıklamaları yapılacak tabii. Polis ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi var. Takip edeceğiz. Burada olacağız. Üsküdar'da olacağız. Ve tüm gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Alihan Tok. Üsküdar seçim sonuçlarını detaylarıyla bizlere aktardı. Şimdi biraz dış dünyaya bakalım. Çok dikkat çekici bir haber düştü çünkü. İsrail merkezli Haaretz gazetesi bu taşıdı bu gündeme iddiayı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Bin Zayed'in 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önce İsrail Başbakanı Netanyahu'yu uyardığını öne sürdü. Habere göre Bin Zayed, dönemin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail'e yönelik büyük bir operasyon hazırlığında olduğu yönünde uyarıda bulundu.
2: Birleşik Arap Emirlikleri 7 Ekim'den günler önce Netanyahu'yu uyardı, iddia İsrail basınından. Haaretz gazetesinde yayınlanan bir araştırma dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Bin Zayed 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 1,5 hafta önce İsrail Başbakanı Netanyahu'yu aradı. İddiaya göre Bin Zayed 45 dakika süren görüşmede Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın İsrail'e karşı büyük bir operasyon hazırlığında olduğu konusunda açıkça uyarı yaptı. Habere göre Bin Zayed'in uyarısının kaynağı Hamas'la İsrail arasında yürütülen dolaylı temaslarda yer alan Filistinli bir aracıydı. Sinvar'ın Eylül 2023'te bu aracıya İsraillilerin müzakerelerde ilerleme sağlamaması halinde büyük bir sürpriz hazırladığını söyledi. İsraillilere söyleyin, bir deprem hazırlıyorum dediği aktarıldı. Habere göre 15 Eylül 2023'te Sinvar'ın mesajı Shin Bet'e iletildi. Dönemin Shin Bet Başkanı Ronen Bar, Netanyahu'yla acil bir telefon görüşmesi yaptı ve Sinvar'ın deprem tehdidini aktardı. Habere göre İsrail'in uyarıları ciddiye almadığını düşünen Bin Zayed ise Netanyahu'yu doğrudan aramaya karar verdi. Eylül ayının son günlerinde yapılan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Bin Zayed, Sinvar'ın büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu Netanyahu'ya söyledi. Araştırmanın en kritik iddiası ise Bin Zayed'in doğrudan yaptığı bu uyarının İsrail güvenlik kurumlarının tepe yönetimiyle paylaşılmamış olması oldu. Ronen Bar ve eski Genelkurmay Başkanı Herzi Alevi, Bin Zayed'in uyarısının kendilerine iletilmediğini söyledi. Netanyahu'nun ofisi ise iddiaları sert bir dille yalanlıyor. Haberin temel iddiası tamamen reddedilirken, Netanyahu'nun o dönemde Bin Zayed'le konuşmadığı belirtiliyor. İsrail muhalefetindense Netanyahu'ya tepki büyüyor. Yasar Partisi lideri Eisenkot, Netanyahu İsrail'i kör şekilde felakete sürükledi ancak sorumluluktan kaçmak için uyarılmadım yalanına sığınıyor diyerek başbakanı eleştiriyor. Demokratlar Partisi lideri Golan da Netanyahu'nun hapishanede olması gerektiğini savunuyor.
1: Ve Amerikan Başkanı yine yeni haritalar paylaştı. Dün de bir sürü sosyal medyada paylaşımında bulunmuştu ama yine Amerika'yı bir yerlere oturttu.

0: Kanada, Meksika ve Grönland'in de aralarında bulunduğu geniş bir bölgede artık Amerikan bayrağı dalgalanıyor Trump'a göre. Meksika'dansa tepki gecikmedi. Gelin bir bakalım.
1: ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin sınırlarını taşırdı. Kanada ve Meksika'yı ABD bayrağıyla kaplı gösteren bir harita paylaştı. Trump, bilgisayarda hazırlandığı anlaşılan haritayı Truth Social hesabından yayınladı. Haritada ABD bayrağı, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra Grönland, İzlanda, Küba ile Orta Amerika ve Karayipler'deki bazı bölgelerin üzerini kaplıyor. Bölgenin tamamının üzerinde ise Amerika Birleşik Devletleri yazıyor. Trump, haritanın ne anlama geldiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ancak paylaşıma Meksika'dan tepki geldi. Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Meksika hiçbir yabancı ülkenin kolonisi ya da himayesi değildir ve olmayacaktır dedi. Meksika'nın özgür, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu vurguladı. Trump kısa süre önce ABD'nin New Mexico eyaleti ile ilgili bir görselde paylaşmıştı. Görselde Meksiko kelimesinin üzeri çizilerek yerine Amerika yazılmış ve eyaletin adı New America olarak değiştirilmişti. Trump daha önce de Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini savunmuş, Grönland'ı ABD kontrolünü almak istediğini birçok kez dile getirdi.
0: Eyalet seçimlerine konuşacağız ve bu seçimin bize geleceğe dair ne mesaj verdiğini anlamaya çalışacağız. Konuklarım İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu ve EDAM Direktörü Sinan Ülgen. Merhabalar, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
2: Hoş bulduk Ayşe Hanım.
3: Merhaba.
2: İyi yayınlar.
0: Merhaba.
3: Ayşe Hanım, iyi yayınlar.
0: Sinan Bey, sizinle bir başlayalım. Rekor aldı. 2013'te kurulmuş bir parti. 2021'de oy oranı %20,8 iken iki katına çıkardı ve bugün itibariyle %43,8'e ulaştı. Tek başına hükümet kuramıyor. 43 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var. 39'da kaldı. Dolayısıyla koalisyon pazarlıklarının yapılacağı bir döneme giriyoruz. Bunları konuşacağız, bu olasılıkları, ama siz AFD'nin bu önlenemez yükselişini neye bağlıyorsunuz?
3: Açıkçası birkaç faktörü burada dile getirmek lazım. Bir tanesi Almanya'da artık İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşmuş olan o istikrarlı siyaset, yani iki büyük partinin dönüşümlü olarak hatta zaman zaman koalisyon içerisinde Almanya'yı yönettiği devir bitti. Bunun yerine Almanya'da şu anda yaklaşık 8 tane farklı siyasi parti var Alman meclisinde. Bunların arasında en büyük tepkiyi toplayan da şu anda zaten görüntülerini paylaştığınız AfD, Alternative für Deutschland Partisi. Niye? Çünkü bunlar tabii ki Almanya'nın bir tarihi geçmişi var. Bu tarihi geçmişe daha sempatiyle bakan bir parti. Ve bu bakımdan da ciddi endişe oluşturuyor. Genel olarak ikinci husus, bu partinin özellikle kuvvetli olduğu coğrafya eski Doğu Almanya coğrafyası. Evet. Çünkü Doğu Almanya ve oradaki seçmen, birleşme sonrasında hala kendini Almanya'da bir hani eşit şartlarda hayatını sürdüren bir seçmen olarak göremiyor ve dolayısıyla daha radikal tepkiler veriyor ve bu partinin popülaritesinin özellikle bu Doğu Almanya, eski Doğu Almanya coğrafyasında bu kadar güçlü ortaya çıkmasının birinci nedeni bu. Üçüncüsü ise Alman siyaseti birçok Batı toplumunda olduğu gibi, bunu Fransa'da da görüyoruz mesela Macron'a karşı yürütülen kampanyalarda, işte sarı yeleklikler bunun bir örneğiydi. Merkez partiler toplumun birçok ihtiyacına cevap veremez hale geldiler. Ve burada da daha radikal partilerin topluma basit, özellikle mülteciler konusunda yanlış ama basit mesajlarına karşı da akıllı bir karşı hamle yapamadılar. Evet. Almanya'da sayısal olarak baktığımızda Almanya gerçekten göçmene ihtiyacı olan bir ekonomi. Ama işte AfD, göçmen karşıtlığıyla tanınan bir parti, göçmen karşıtlığı üzerinden bu kadar popülarite sağlıyor. Bu da o toplumların bir paradoksunu oluşturuyor.
0: Evet. Tarık Hocam, siz ne dersiniz? Nereye gider? Şimdi Eylül

0: ayında da Berlin'de seçimler var. Gerçi Sinan Bey dedi, coğrafi olarak bunun geçmişi, tarihsel bir takım refleksleri var. Onu görüyoruz yani, göçmen yine kullanışlı bir göçmenlik sorunu kullanışlı bir aparat olarak hala önümüze çıkıyor. Ama bunun Almanya geneline yayılmasını bekler misiniz? Bir de işte Başbakan Merz hani çok gerçekten tarihi bir yenilgi aldı ve artık çok ciddi de baskı altında. İşte diğer Yeşiller, SPD vesaire, onlar bir varlık gösteremiyorlar. Toplumdan kopuk oldukları da iddia ediliyor. Ne dersiniz siz ülkenin diğer bölgeleri için, eyaletleri için?
1: Şimdi bu alınan seçim zaferinden sonra Almanya'nın genelinde bir AfD rüzgarı esecek mi? Önümüzdeki yapılacak olan seçimleri AfD ağırlıklı olarak kazanacak mı tek başına? Bunların cevabını şu anki merkez sağ ve merkez solda bulunan siyasi partilerin, iktidar koalisyonu dahil, bu seçim galibiyetine nasıl tepki verecekleriyle alakalı. Eğer bu %44 oy alan bir parti, diğer partiler bir araya gelerek dışlanırsa ve yönetimde bir söz hakkı verilmezse kendisine, yani o Almanya'nın geleneksel blokaj politikası, hiçbir şekilde AfD ile temas kurmayalım, bunun sistemin dışına atalım politikası devam ederse, kaçınılmaz sonuç AfD'nin Almanya'nın geneline ciddi anlamda sirayet edeceği, etkisini daha da arttıracağı, ben öyle olacağını düşünüyorum. Ama şimdi öyle sesler de duyuyoruz, yani hem Hristiyan demokratların içinden gelen sesler var, aşırı sol cenahtan gelen sesler var. AfD'ye şans verilmesi gerekiyor. Halk artık tercihini yaptı. Yani bu Anhalt bölgesindeki halkın %44'ü okey dedi. Dolayısıyla bunun bir iktidara gelmesi, denenmesi, görülmesi, ondan sonra karar verilmesi şeklinde bir genel kanaat var. Aksi takdirde dışlarsanız, sistemin dışına iterseniz, bu sadece Almanya'da aşırı sağ daha da güçlenmesini değil, Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da da aşırı sağın daha da güçlenmesini tetikleyebilir. Önümüzdeki yıllarda bu ülkelerde de seçimler var. Unutmamak gerekiyor. Bu AfD rüzgarı durdurulamayacak. Ben şöyle bir katkı daha yapmak isterim müsaade ederseniz. Buyurun. Şu anda Almanya'nın yaşadığı olay 2002'de Türkiye'nin yaşadığı olaya, 2016'da Amerika'da Trump'ın iktidara gelmesine bence çok benziyor. Yani Almanya'da ve Avrupa siyasetinde geç kalınmış bir dalga yaşıyoruz bence şu anda. Yani mevcut partilerin, merkez sağ ve merkez sol partilerin, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan, hem uluslararası alanda hem real alanda kurulan o neoliberal liberal düzenin iflas ettiğini gösteriyor bize. Yani Sinan Bey'in söylediklerini tekrar etmeyeyim, zaman kaybı olmasın, ama merkez partilerin refah üretemedikleri, güvenlik üretemedikleri, işi ve aşı arttıramadıkları, küreselleşme karşısında, serbest ticaret karşısında çuvalladıkları ve Avrupa'daki o cenneti, o postmodern cenneti Rusya'dan kaynaklı, Çin'den kaynaklı, Amerika'dan kaynaklı sıkıntılara, zorluklara karşı koruyamadıkları ve halkın gerçekten bir bıkkınlık ve bitkinlik psikolojisi içine girdi.
0: Evet.
1: Bunun doğal sonucu da bu tepkinin ortaya çıktı. Sisteme dahil edilmesi, bir şans verilmesi ve bir denenmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Siz ne dersiniz? Tarık Hocam işte başarısız oldukları noktaları aktardı, temas etti bu noktaları, ama AfD gibi bir parti bu eksiklikleri tamamlayabilecek kalibrede midir acaba?
2: Görünürde değil, ama bu tip partiler zaten böyle bir muğlaklık politikası üzerinden iktidara geliyorlar, gelebilirlerse eğer. Çünkü seçmen onlara ne kadar hani konuda bilinçli davranıyor diye oy vermiyor. Seçmenin gönlünü kazanmaları hususunda bunların söyledikleri çok az sayıda aslında mesaj var. Bir tanesi göçmen karşıtlığı. Bir tanesi Avrupa Birliği karşıtı.
0: Tepkisel yani.
2: Tepkisel. Dolayısıyla bunlar iktidara geldikleriz, gelebilirlerse, tekrar ediyorum, ben orada Tarık Hocam'dan birazcık farklı düşünüyorum. Ama eğer gelebilirlerse iktidara Berlin'de, yani Almanya'da hükümette gelebilirlerse, yerelde değil, o zaman ne yapacaklarına sanki sona karar verecekler gibi gibi bir durum var bu partide. Yoksa yani gerçekten Almanya'nın ekonomisini nasıl düzeltecek? Almanya'nın dış politikasında biraz daha Rusya taraftarı olmanın ötesinde neler yapacak? Bunlar kesinlikle belli değil AfD'de. Burayı muğlak bırakarak da bir anlamda oy kaybetmek istemiyorlar. Çünkü her tercih beraberinde bazı seçmenler

0: daha sempatik gelebiliyor. Bazı seçmenlere de antipatik geliyor. Dolayısıyla bu riske de girmeden söyledikleriyle sınırlı kalarak onların karşılık bulduğunu görerek şu anda siyasetlerine devam ediyorlar.
1: Evet. Şimdi konuşacağız aslında. Fransa'da da şimdi tartışmalar başladı. Onlar da seçime gidecek. İşte Macron'a yönelik tepkileri biliyoruz ama ben Tarık Hocam size Rusya'yı soracağım. Çünkü AfD'ye aslında sıcak bakan bakıyorlar birbirlerine. Hani bunların stratejik derinliği de var. Psikolojik derinliği de var. Dolayısıyla hani iki gün önce zaten Lavrov bir açıklama yapmıştı. Almanya 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak böyle giderse demişti. Havaalanında bir Ukrayna uçağının yanına işte bir İHA bulundu. Onu da hemen Rusya'ya suç attılar Rusların diye. Lavrov da kızdı. Herhalde savaş başlatmak istiyor dedi yine Almanya. Ne dersiniz?
2: Şöyle yani şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı noktasındaki sıkışmışlık artık herkesin malumu. Putin'in köşeye sıkıştığını düşünüp daha da şiddetli, daha da yayılmacı bir dış politikaya, güvenlik politikasına yöneleceği noktasında bir genel kanaat var. NATO'yu rahatsız edeceği, Almanya başta olmak üzere Doğu Avrupa'daki NATO üyesi ülkeleri test edeceği noktasındaki kanaat artık oturdu. Hı hı. Ama şunu da söylemek lazım Ayşe Hanım. Yani Rusya'nın çaresizlikten dolayı böyle bir şeye meyletmesinden ziyade Ukrayna'nın arkasında görmeye alıştığı veya gördüğü desteği artık pek görememesi, özellikle Amerika kaynaklı. Bunun Putin'i daha da cesaretlendirdiği, Amerika'nın İran'da sıkışmışlığının Putin'i cesaretlendirdiği söyleniyor. Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya çok destek olmasını, Almanya başta olmak üzere, istemeyen bir Putin var. Ama bunu sadece Putin istemiyor. Buna bence Amerika da pek istemiyor açıkçası. Yani Ukrayna yüzünden bir 3. Dünya Savaşı olabilir mi? Olma ihtimalleri şu an için çok yüksek görmüyorum. Ama bunun olmamasını bence Putin de istiyor, Trump da istiyor. Ama bütün böyle riskleri göze alıp cengaver bir şekilde Ukrayna'nın arkasında sonuna kadar duran bir Avrupa resmi de var açıkçası. Evet. Bundan da rahatsız. Şimdi AfD ile ilgili bir şey söyleyeceğim müsaade ederseniz. Yani AfD'nin Rusya yanlısı bir çizgi benimsediği doğru. Ama Trumpçı olmadığını da söyleyelim. Gerçi yani Amerika'nın Trump yönetimi çok destekliyormuş gibi bir durumda aşırı sağ partileri, hareketleri Avrupa siyasetinde, AfD özelinde de bu böyleydi. Ama bunların Rusya ile olan ilişkileri, Rusya'ya olan sempatileri daha derin ve köklü bence. Amerika bu anlamda da arzu ettiği şeyi bulamayabilir. Hmm. Bir de AfD'nin seçimlerde, bir sonraki seçimlerde iktidara geleceğini şöyle söylemedim aslında. Sinan Bey'i düzeltmek açısından söylemiyorum da.
1: Sisteme dahil eğer olmalıyız.
2: Evet, sisteme dahil olmazsa, dışlanırsa, görülmezse, itilirse, kakılırsa, hatta kapatılma tehlikesi gibi anayasal bir müeyyideyle baş başa bırakılırsa, o zaman kaçınılmaz bir şekilde bunlar olabilir. Dünyanın başka yerlerinde de öyle oldu çünkü.
1: Evet. Almanya'da parti kapatırsa bu da ilginç olur. Şimdi Mers diyor ki derin şoktayız diyor Sinan Bey. Dolayısıyla onlar için çok ciddi bir tehlike var. Biraz atalet görüyoruz zaten. Tarık Hocam da temas etti. Şimdi AfD diyorlar onlar. Burada hem yani tabii çok iddialı bir şey söylüyor gibi olacağım ama hani insanların beklentilerini de belki karşılamak amacıyla bir dengeleyici unsur olabilir mi Almanya siyasetinde? Çünkü bu Rusya Savaşı artık hakikaten sonu gelmeyecek gibi gözüküyor. Diğer taraftan işte biraz Tarık Hocam bahsetti, Amerika Birleşik Devletleri bir önceki seçimlerde hatırlıyorum Elon Musk AfD liderine çok ciddi destek vermişti sosyal medya hesabından, hatta yayınlar da yapmıştı. Dolayısıyla biz burada böyle bir girift bir şey mi görüyoruz? Ne görüyoruz tam olarak?
0: Ya biz burada çok başka Avrupa ülkesinde de olan yayının başında da konuştuğumuz merkez siyasetin toplumun beklentilerine artık yanıt verememesinin etkilerini görüyoruz. Her ülkede bu farklı şekilde tezahür ediyor. O ülkenin siyasi geçmişine göre, kültürel kodlarına göre o radikal hareketler farklı zaviyelerden seçmene hitap ediyorlar. Şimdi Almanya'da bunun adı AfD, Fransa'da işte bir zamanlar Front National'di, şimdi bu Marine Le Pen'in başında olduğu ve hala şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ön planda gelen siyasi parti. Şimdi Almanya'ya

0: geri dönecek olursak, AfD'nin ben bir dengeleyici unsur olma ihtimali kağıt üstünde var. Ama bunun kolay olmadığını düşünüyorum. Onun da nedeni Almanya'nın tarihi. Yani kendi tarihine toplumun genelinden daha farklı yaklaşan, Nazi dönemine öyle çok da eleştirmeyen bir partinin Almanya'da öyle dengeleyici bir unsur olması kolay değil. Yani dengeleyici unsurdan ziyade bölücü bir unsur,
1: Bölücü.
0: baştıran bir unsur olma ihtimali daha yüksek kanaatimce. Çok zor bir denklem Almanya siyaseti için.
1: Çok zor ama
0: Burada
1: seçmenin de tercihi bu yönde, yani çok da ciddi
0: şimdi
1: bir oy
0: Doğu,
1: aldı.
0: yani o, ama yani onu genelleştirmeyelim daha. Seçmen bir Länder'de bu tercihi yaptı. Eski Doğu Almanya coğrafyası. Yani bakalım Berlin seçimlerinde ne kadar olacak? Evet, Almanya genelinde bir popülaritesi olduğu muhakkak AfD'nin, ama şimdi bunun karşı örnekleri de var Avrupa siyasetinde. Bu karşı örneklerin en iyisi hani bu bağlamda İtalya'daki Komünist Parti. İtalyan Komünist Partisi de savaş sonrası yıllarda çok popülerdi ama bir türlü iktidara gelemedi. İtalya'daki diğer partiler Komünist Parti'ye karşı ittifak oluşturdular. Dolayısıyla bu ihtimal de var Almanya bakımından. Ama bu AfD karşı ittifakın başarılı olabilmesinin yolu da o ittifakın gerçekten Almanya'da bir siyasi dinamizm yaratması, toplumun beklentilerine cevap verebilir hale gelmesinden geçiyor. Şu anki SPD-CDU koalisyonu bunu yapamıyor. Kendi koalisyon içinde bir irade yoksunluğu var ve bu Mersi de aşağı çekiyor. Dolayısıyla Almanya çok zor bir siyasi denklemle karşı karşıya. Buradan nasıl çıkacaklar? İlla ki AfD'ye merkezi yönetimde şans tanır mı Alman seçmeni? Göreceğiz. Ona çok emin değilim.
1: Evet, Merkel gitti. Almanya siyaseti bir türlü toparlayamadı. Terk Hocam, son olarak size sorayım. Tedirgin oluyorlar mıdır? Çünkü 3 küsür milyon Türk asıllı Alman vatandaşı yaşıyor orada. Hepsi tabii ki oy kullanmıyor ama hem bunu bir sorayım hem de Fransa'da da işte Macron'la birlikte sonu herhalde bitecek gibi gözüküyor. Orada da çok ciddi tartışmalar yaşanmaya başlıyor. Biz böyle daha çok çok sağ siyasi iktidarlar mı göreceğiz Avrupa genelinde bundan sonra?
2: Tabii çok kolay bir soru değil bu. İkinci kısımdan başlayayım isterseniz. Mesela Meloni'yi düşünün. Aşırı sağdan geldi, faşist geçmişten geldi ama uzun süredir başbakanlık yapıyor ve muhalefetteyken takındığı şahin tutumu geride bırakmış. Biraz sistemin içine girip yumuşamış bir örnek mesela. Yani AfD'yi de böyle bir dönüşüm geçirebilir diye yani böyle bir teorik olasılık var ama bir de şey örneği var, işte Macaristan örneği var. Yani çok aşırı sağ olmasa bile popülist bir iktidar uzun yıllardan sonra gitti. Yani nereden bakarsanız bakın karşı umut veren örnekler bulabilirsiniz. Almanya örneğinde tabii Türk azınlığın, yani Türklerin daha doğrusu hissettikleri kaygıyı anlıyorum ben. Ama Almanya'da doğusunda çok fazla Türk yok açıkçası ve daha homojen, etnik anlamda daha Almanlardan oluşan eyaletler var Almanya'nın doğusunda. Ama tabii Almanya'nın batısına, kuzeyine, güneyine AfD bir şekilde etkisini artırırsa tabii bu ciddi bir sıkıntı ve huzursuzluk yaratacağı anlamına gelir. Ama Ayşe Hanım, bakın bütün olay ne biliyor musunuz? Yani Avrupa Birliği'nin bir örgüt olarak ya da AB üyesi ülkelerin devletler olarak yeni dünya düzeniyle tam barışamadıkları, ona kendilerini tam adapte edemedikleri, mevcut sıkıntıları çözme noktasında ciddi bir kapasite, beceri geliştiremediklerini görüyor. Hep onun sancıları, onun sıkıntıları bunlar.
1: Ama hocam,
2: Yani
1: yeni dünya düzenini de anlamak biraz zor. Yani
2: zor.
1: düzen
2: Ben bile
1: kalmadı ki.
2: anlamıyorum.
1: Yani bir yeni, hakikaten bir düzen, bir silsile olsa mesela, uysa insanlar ya da liderler neyse, ama böyle
2: Doğru.
1: bir düzensizlik var. Neye uyulacak? Hukuk yok, uluslararası hukuk yok.
2: Yalnız
1: Savaşlar var.
2: şunu demek istiyorum açıkçası. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan düzenin üzerine oturduğu o temel varsayımları ve normları hiç değişmeyecek gibi algılayan bir Avrupa kafası var. Bakın
1: Anladım.
2: Almanya bile Ukrayna Savaşı'ndan bu yana şunu yapalım, bunu yapalım, dönüm noktası falan, şunu bu. Hiç ciddi anlamda bir şey yok yani Almanya'da. Hala eskiye yönelik bir nostalji var. Yani günün birinde tekrar o güzel günler geri gelir beklentisi var. Bu kafa yapısıyla gidilirse bence Le Pen de başkan olur. AfD de ne bir ana

0: hükümeti kuran tek başına bile kurabilir yani. Biraz Avrupalıların silkinmesi gerekiyor.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum Tarık Oğuzlu ve Sinan Ülgen. Vakit ayırdınız, haber
0: Teşekkürler.
1: hattına katıldığınız için sağolunuz. Evet, Almanya'da böyle olup bitenler. Eylül'de Berlin seçimleri var. Tabii o çok daha farklı, belirleyici olacak. Onu da takip edeceğiz. Biraz ekonomiye bakalım. Yeni orta vadeli programa göre gelecek 3 yılda toplam 71,6 trilyon lira vergi toplanması hedefleniyor. Devletin iç ve dış borç faiz ödemeleri ise projeksiyonlara göre

0: Orta vadeli programa göre 2027-2029 döneminde toplam 71 trilyon 597 milyar liralık vergi tahsilatı hedefleniyor. Aynı dönemlerde devletin iç ve dış borçları için ödeyeceği faiz ise 13 trilyon 914 milyar liraya ulaşacak. Yani 3 yılda toplanması planlanan her 100 liralık verginin yaklaşık 19 lirası faize gidecek. 2026'da ise vergi gelirinin 14 trilyon 586 milyar lira, faiz ödemelerinin ise 2 trilyon 825 milyar lira olması bekleniyor. İlk 7 ayda faiz ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre %43,7 artarak 1 trilyon 791 milyar liraya çıktı. Vergi tahsilatı da %37,3 artışla 7 trilyon 855 milyar liraya ulaştı. Yeni OVP'de vergi gelirlerinin 2027'de 19 trilyon 906 milyar, 2028'de 23 trilyon 973 milyar, 2029'da ise 27 trilyon 719 milyar liraya yükselmesi öngörülüyor. Faiz ödemeleri de aynı dönemde artacak. 2027'de yaklaşık 4 trilyon, 2028'de 4,7 trilyon, 2029'da ise 5,2 trilyon liralık faiz ödemesi bekleniyor.
1: Ve okulların bir kısmı açıldı, bir kısmı da pazartesi günü itibariyle tamamen açılacak. Çocukların sağlığı için beslenme çantası nasıl hazırlanacağı da önemli. Peki beslenme çantası hazırlarken anne babalar nelere dikkat etmeli, yiyecekler nasıl korunmalı? Aslı Nömer Aktaş'ın haberi geliyor.
2: Neler koyuyorsunuz çocuğunuzun beslenme çantasına?
3: Peynir, zeytin, domates, salatalık olabilir. Öğlen yemeği için yemek, işte makarna, köfte, pilav, köfte.
0: Artık yaz bitti. İlk ders zilinin çalmasına günler kaldı. Peki doğru beslenme çantası nasıl hazırlanır?
4: Veliler beslenme çantası hazırlarken şunu unutmasınlar. O çantanın içerisine sadece gıda koymuyorsunuz. Gıda güvenliğini de koyuyorsunuz.
5: Salatalık, domates, kuru yemiş. Genelde bu tarz şeyler yok. Çok iştahlı olmadığı için çocuklarım çok fazla bir şey koyamıyorum.
2: Sabah 7'de hazırladığımız bu beslenme çantası öğlen 12'de belki de 1'de açılacak. Yani içindeki yiyecekler saatlerce bekleyecek. İşte bu yüzden içine ne koyduğumuz kadar yiyecekleri nasıl muhafaza ettiğimiz de önemli.
4: Bazı gıdalar çabuk bozulabilir. Yumuşak peynirler biraz daha riskli. İşte süt, peynir, yoğurt gibi ürünler tabu koyduğu zaman benim için endişe verici bir durum.
0: Peki yiyeceklerin bozulmaması için çözüm ne?
4: Kapattığınız beslenme çantasının üzerine buz kapsülünü koydunuz. Termal çantanın içerisine yerleştirip ağzını kapattınız. Bu termal çanta buna 2 saat kadar soğukta, soğuk zincirin kırılmadan muhafaza edilmesi konusunda koruyacaktır.
2: Nasıl muhafaza ediyorsunuz o koyduğunuz yiyecekleri?
3: Eğer sıcak değilse koyduğumuz yiyecekler, sıcak kalması gerekmiyorsa plastik BPA içermeyen gıdaya uyumlu plastik beslenme kapları var. Ona koyuyoruz.
2: Neye koyuyorsunuz bunları?
6: Sağlıklı plastik kaplar alıyoruz işte. Onların içine koyuyoruz. Orada da çocuk açıp yiyor.
0: Ve bir başka detay. Yiyeceklerin birbiriyle temasını da kesmek gerekiyor.
4: Mesela bir muz koydunuz. Muzu beslenme çantasına koyarken bu kabuğundaki mikropların diğer gıdalara yapışarak bulaşmamasını önleyin. Şöyle poşete koyup bunu beslenmenin içine koyabilirsiniz.
1: Üniversite öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bu yıl başvuran öğrencilerden %90'ının yurtlara yerleştiğini duyurdu. İnceleme sürecinde gelir durumu ve akademik başarının dikkate alındığını da söyledi.
7: 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz.
0: Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru yapan üniversite öğrencilerinin %90'ı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarına yerleşti. Sonuçları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu.
7: İnceleme sürecinde gelir durumu, akademik başarı ve sosyal şartları birlikte dikkate alıyoruz. Şehit yakınları ile gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın yanı sıra mevzuatla belirlenen öncelikli grupların haklarını büyük bir hassasiyetle gözetiyoruz. Yerleştirme işlemlerini güvenilir, veriye dayanan, nesnel ve güçlü bir dijital altyapıyla yürütüyoruz.
8: Bu yıl yerleştirme sonuçlarında bir rekora imza atılarak %90 oranında öğrenci yurtlara yerleşti. Aynı zamanda yurtlardaki yatak kapasitesi ise 81 ilde toplam 1 milyonu aştı.
0: Bakan Bak,

0: İkinci üniversite öğrenimine başlayan öğrenciler için ayrıca başvuru sürecinin açılacağını da paylaştı.
1: Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerimiz ile bir yüksek öğrenim programını tamamladıktan sonra ikinci üniversite öğrenimine başlayan öğrencilerimiz için de ayrıca başvuru süreci açacağız. Her öğrenci grubuna ilişkin takvimi üniversite kayıt süreçleriyle uyumlu biçimde planlıyoruz.
0: Yurt yerleştirme sonuçlarına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden erişilebiliyor.
2: Süresiz nafakanın kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı 13. yargı paketi Ekim ayında meclise sunulacak. Düzenlemeyle evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Boşanma davalarına ilişkin süreçlerde hızlandırılacak. Peki pakette başka hangi düzenlemeler var? Gelin bir bakalım.
0: Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Süresiz nafaka Ekim'de kaldırılacak. Boşanma davaları uzun sürmeyecek. Mecliste yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Meclise sunulacak ilk kanun teklifi ise nafaka düzenlemesinin yer aldığı 13. yargı paketi olacak. Pakette evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek.
1: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
0: Peki düzenleme yasalaşırsa nafaka uygulaması nasıl olacak? Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısına kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. 13. yargı paketi genel kurulda kabul edilip yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatilde de devam edecek. Malların bölüşümünden doğan davalarda zaman aşımı da 10 yıldan 5 yıla indirilecek. Boşanma davalarının uzun sürmemesi ve çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek.
2: İstanbul'da çalıştığı şirketi dolandıran muhasebeci ve onunla bağlantılı 19 kişi gözaltına alındı. Muhasebeci hesabına geçirdiği milyonlarla kız arkadaşına 5 milyon liralık estetik yaptırmış.
0: Çalıştığı şirketi dolandırdı, 122 milyonla kumar oynadı, kız arkadaşına estetik yaptırdı. Yakayı ele veren dolandırıcı muhasebeci pişman değilim dedi. Mesut A. bir firmada muhasebeci olarak çalışıyordu. İş yeri sahibi evrakları inceleyince muhasebecinin zimmetine para geçirdiğini tespit etti. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Çalıştığı şirketin ödemelerini kendi ve yakınlarının hesaplarına geçirdiği belirlendi. 2021-2026 yılları arasında şirketi 122 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Muhasebeciyle birlikte 19 şüpheli yakalandı. Mesut A'nın hesaplara aktardığı paralarla ne yaptığı da polisin çalışmasıyla ortaya çıktı. Boşanma aşamasındaki şüpheli sevgilisinin estetik operasyonlarına 5 milyon lira harcadı. Kıbrıs ve Gürcistan'da oynadığı kumarla 60 milyon lira kaybetti. Şüpheliler arasında muhasebecinin annesi, babası, boşanma aşamasındaki eşi, sevgilisi ve şirkette birlikte çalıştığı arkadaşları da var. Adliyeye sevk edilen muhasebeci ifadesinde pişman değilim dedi.
2: Böylece ilk dilimi noktaladık. Saat başında yeniden bekleriz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Trabzon yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 26, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 20, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. İlk durağımız bu dilimde Üsküdar olacak. Zira seçimler tamamlandı. Alihan Tok da bize hem seçim sonuçlarını bir kez daha hatırlatacak hem şu dakika itibariyle neler yaşandığını aktaracak. Seni dinleyelim.
1: Evet Ayşe Süberker, şimdi artık Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin yeni belediye başkan vekili olarak Üsküdar'da ilan edildi. Dördüncü turda tamamlandı. Oylama ilk üç turda ciddi anlamda sürprizlerle geçti diyebiliriz. Yani burada yeni parti il başkanı Özgür Çelik de açıklama yaptı. Onlar için de sürpriz olduğunu aslında söylediler. Çünkü iki Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi AK Parti'ye oy verdi. Yani bunu beklemiyorlardı. Denge aslında 21-21'di üye sayısı olarak. Toplamda 42 oy kullanıldı. Ve bu işin kura sonucu ortaya çıkacağı, sonuçlanacağı aslında konuşuluyordu. Ama ilk turdan aslında bir fire verdi CHP Yeni Parti tarafı ve daha sonra iki kişiye çıktı. Denge bir anda 23-19 oldu ve nihayetinde de öyle sonuçlandı. Burada Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin de 23 oy olarak yeni belediye başkan vekili seçilmiş oldu. Ki burada uzun süren bir süreç aslında 31 Temmuz'dan itibaren devam ediyor. Bir ayı aşkın süredir burada seçimler tekrarlandı. İtiraz süreçleri oldu, boykot edildi. Mesela Yeni Parti CHP grubu 5 Eylül'de yapılacak seçime katılmama kararı almıştı. Ama bugün geldiler, bütün belediye meclis üyeleri buradaydı. Burada ilk turdan itibaren geçersiz oylar vardı, itirazlar edildi. Kıran kırana bir mücadeleydi. Ve nihayetinde AK Parti ve MHP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin burada belediye başkan vekili seçilmiş oldu. Aslında Üsküdar Belediyesi'nde devam eden bir soruşturma var tabii ki. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmıştı bu soruşturma kapsamında. Ve ondan sonraki süreçte tekrar bir seçim yapılacaktı. 4 CHP Yeni Parti Belediye Meclis üyesi karşı tarafa, AK Parti MHP tarafına geçti. Ve bu geçişten sonra aslında Üsküdar içerisindeki belediye meclisi içerisindeki dengeler değişmiş oldu ve sonunda da 21-21'lik bir sayı vardı ama iki kişi daha, yani CHP içerisindeki iki kişi daha AK Parti'ye oy verdi ve sonuç 23-19 oldu ve Dündar Ziya Gültekin de birazdan burada tabii açıklama da yapması bekleniyor. Burada yeniden başkan vekili, yani Üsküdar'ın belediye başkan vekili seçilmiş oldu. Dördüncü turda da en yüksek oyu almış oldu. Aslında burada tabii en önemli husus transferler, çünkü bir denge söz konusuydu burada. İşte ilk üç turda devam edecek süreç içerisinde önce salt çoğunluk sağlanmaya çalışıldı. Olmadı. Salt çoğunluk sağlanamadıkça bu dengenin devam edeceğini de düşünmüştü aslında CHP ve Yeni Parti tarafı. Hatta CHP Yeni Parti arasındaki krizde biz işbirliği kuracağız, devam edeceğiz. Üsküdar Belediye seçimlerinde işbirliğine devam edeceğiz açıklaması yapılmıştı mesela CHP sözcüsü Müslüm Sarı tarafından. Dolayısıyla burada bu dengenin seçim boyunca, 4 tur boyunca devam edeceği aslında biraz da tabii belediye içerisi önünde de kalabalık var, gerginlik var seçim sonrası. Bu dengenin devam edeceği aslında konuşuluyordu. Ama sürpriz oldu. Ciddi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti tarafı da bunu açıkladı zaten. Sürpriz bir şekilde iki isim daha fire verdi ve o gruba, CHP grubuna değil, Cumhur İttifakı grubuna oy vermiş oldu. Ve burada nihai sonuç Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oyla Üsküdar Belediyesi'nin başkan vekili seçildi resmi olarak. Burada olacağız, takip edeceğiz, açıklamaları yerinde dinleyeceğiz ve size aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Alihan Tok Üsküdar'dan aktardı. Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim dedi. Kılıçdaroğlu, özenle görüşür müsünüz sorusuna ve CHP'nin oy oranına dair mesajlar da verdi.
2: Ekrem İmamoğlu için siyasi tutuklu değil dedi, tutuklama kararını doğru bulmadığını söyledi.
3: Siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz. Zaten gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Euronews'a konuştu. Yeni partinin kurulmasıyla CHP'nin kemik oyunu kaybetmediğini söyledi. CHP'li CHP olarak yerinde duruyor. Altı oka gidecek, mührünü basacak, bu kadar basit dedi. Kılıçdaroğlu yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise elbette Özgür Bey görüşmek isterse otururuz, konuşuruz yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu Büyük Kurultay'da aday olacak mısınız sorusunu da cevapladı.
3: İlk seçildiğim tarihten bu yana hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayıyım demedim. Niyet göstergemde hiç olmadı. Ben bunu söylemediğime göre nasıl bir niyet olabilir? Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
4: Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasaya CHP'nin attığı imzalar içinse tarih imza değerlendirmesi yaptı. Bir siyasal iktidar projesi olarak düşünülmemesi gerektiğini, bunun devletin bir projesi olarak düşünülmesi gerektiğinin de altını çizmek isterim dedi.
0: İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın davasına karar açıklandı. 14 yaşındaki sanık 18 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum oldu. Karar duruşması Bakırköy Adliyesi'nde görüldü. Atlas'ın ailesi, arkadaşları ve yakınları da adliyedeydi. Sanığın

0: Yaşının küçük olması ve gizlilik kararı nedeniyle duruşma kapalı görüldü. Savcı daha önce istediği 21 yıl 7 ay hapis cezasını yineledi. Mahkeme aranın ardından sanığa 3 ayrı suçtan 18 yıl 10 ay 15 gün ceza verdi. Atlas'ın ailesi karara itiraz edecek. Ve Antalya Aksu'daki yangına müdahale sürüyor. Son durumu alacağız. Kimden? Yasin Anzerli bizi o noktada bekliyor. Seni dinleyelim Yasin.
1: Evet Ayşe Süberker, dün Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale hem havadan hem de karadan devam ediyor. Çok sayıda ev de boşaltıldı, tahliye edilmişti. Şu anda yangının enerjisi bir nebze olsun düşse de dumanlar ve alev bazen kendini gösteriyor ormanlık alanda. Tahliye olan evler var demiştim ki 254 ev tahliye oldu. Şu anda da Mustafa Akpınar kameraman arkadaşım o tahliye olan bölgelerden bir tanesini ekranlarınıza getiriyor. Şu an gördüğünüz o evler de tahliye edilen evler arasındaydı. Dün 720 kişi yaşadığı noktadan farklı noktalara geçiş yaptırıldı ve hem AFAD hem itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sağlık ekipleri ve yine kolluk güçleri de bölgede teyakkuz halinde olmaya devam ediyor. Karadan müdahale araçları sarp kayalıklara zorlukla tırmansa da karadan müdahalenin de hala devam ettiğini söyleyelim. Ara ara hava araçlarını da bölgede görmemiz mümkün. Hem yangın söndürme helikopterleri hem de yangın söndürme uçakları bu noktadaki yangına müdahalelerini sürdürüyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin'den ilk açıklama gelmişti yangınla ilgili. Dün akşam saatlerinde yangının şiddeti çok yüksekti ki rüzgarın da şiddetiyle birlikte geniş bir alana yayıldı. Aksu'da çıkan orman yangını sadece Aksu değil, hem Kepez ilçesinde hem de Serik ilçesinde kendini gösterdi. Hem Kepez'de hem de Serik'te de bazı boşaltılan evler olmuştu. 2000'in üzerinde eve de elektrik verilmiyor. Yine elektriğin kesildiği noktalardan bir tanesi de hemen sağ tarafımda bulunan bu mahalle ya da işte o sokak boyunca oradaki evlere de elektrik verilmiyor. Zaman zaman bölgedeki vatandaşların da yangına müdahale eden ekiplere destek olmaya geldiklerini görüyoruz ve kısa sürede aslında yangın, hani geniş bir alanı düşündüğünüz zaman sabah saatlerinde özellikle hava araçlarıyla birlikte kısa sürede aslında enerjisinin düşürüldüğünü söyleyebiliriz. Bu kadar geniş bir alanın çok daha kısa sürede enerjisi düşürülmüş oldu. Şu anda işte ekranlara getirdiğimiz o alanda biraz daha duman yoğunluğu başladı. Duman yoğunluğu başlayınca şunu anlıyoruz. Yani orada bir şekilde alevler tekrar körüklendi. Bu da nasıl oluyor? Rüzgarın etkisiyle oluyor. Hani birçok alan aslında kontrol altına alındı. Tam anlamıyla tabii ki kontrol altına alınmadı ama kısmi olarak büyük bir alanın kontrol altına alındığını biliyoruz. O bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor ama soğutma çalışmalarını da tabii ne etkiliyor? İşte rüzgarın zaman zaman hızı etkileyebiliyor ki zaman zaman hızlanıyor ama düne göre daha sakin bir hava var. Rüzgar çok fazla şiddetini göstermiyor. Hava sıcaklığı da Antalya merkezde aslında 30-32 derece civarında ama bölgede yangının da ve ısının da etkisiyle burada 36 dereceyi buluyor. Yani devam eden bir yangın var. Müdahale devam ediyor. Enerjisinin düşürüldüğünü paylaşalım ama hala hem havadan hem karadan müdahale devam ediyor.
0: Hala teşekkür ediyoruz. Yasin Anzerli Antalya'dan aktardı. Bir yangın haberi de Mersin'den geliyor. Alevlerle mücadele havadan ve karadan devam ediyor. Bozyazı ilçesinde Tekeli mahallesinde muz seralarının yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine söndürme helikopterleri ve arazözler devreye girdi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Hem bu mevcut orman yangınlarını konuşacağız hem de önümüzdeki günlerde artan

0: sıcaklıkları ve yaşayabileceğimiz olası riskleri kimle? Hüseyin Öster'le. Seni dinleyelim Hüseyin.
1: Ayşe merhaba. Orman yangınlarında rüzgarın rolü, faktörü çok büyük. Bunu biliyoruz ama biraz önceki muhabir arkadaşım da anlattığı üzere şu saatler Antalya ve çevresinde rüzgarın sakin olduğu saatler. Fakat saat 16-17 itibariyle 18-19'a kadar yeniden rüzgar biraz hareketlenecek. Bölgedeki çeşitli dağların ve tepelerin güney yamaçlarındaki yangınlar daha zor söndürülüyor. Rüzgar kuzeydoğudan güneye doğru esiyor. Yani İç Anadolu'dan Konya üzerinden Akdeniz'e doğru esiyor, Kıbrıs yönüne doğru. Bu sebeple özellikle dağların güney yamaçlarında çok kurumuş orman yangınına hazır bir zemin oluşturuyor. Rüzgar yarından itibaren Antalya ve çevresinde, Mersin'de öyle, daha çok denizden karaya doğru, yani Kıbrıs açıklarından çevresinden doğru Antalya'ya, Mersin'e doğru esecek. Beklentilerimiz bu yönde ama onlar da kuvvetli esintiler olmayacak. Bugünlerde Balıkesir, Çanakkale, İstanbul rüzgarlı, en rüzgarlı alanlar. Biraz da Doğu Karadeniz'de esintiler var. Ama güneydeki bu yangın riski yüksek sıcaklık sebebiyle yeniden sürüyor. Dikkat edilirse yangının çıktığı yerlere daha çok insan yerleşiminin ormanlık alanlara girdiği ilçeler buralar. Aksu ve çevresi özellikle 1000'e yakın insan tahliye edilmek zorunda kalındı. Şu an ekranlara gelen Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsünde size yağıştan sadece Doğu Karadeniz'de söz edebiliyoruz. Türkiye geneli güneşli bir salı günü geçiriyor. Yarın olduğunda özellikle bu Ege ve Kuzey Ege'deki ve Akdeniz'deki rüzgarlardan güçlenenler olacak. Çarşamba günü Gelibolu, Çanakkale arasında yine kuvvetli rüzgar var. İstanbul'daki bu rüzgar aşırı hale dönmeyecek, çok ciddi bir durum beklemiyoruz. Orada kuvveti aşacak ama rüzgarlı bir hava var dedirtir. Sıcaklıklar da buna bağlı olarak kuzeydoğudan esen rüzgarla azaldı. Sabah saatleri sadece dışarıya yazlık giysisiyle çıkan bir İstanbullu üşüyebilir. Bursalı, Tekirdağ çevresi de öyle. Bütün Marmara. Doğu Karadeniz hariç her yerde güneş var ama hava gölgede. Sabah saatleri 21 derece kadar, 20-21, yani doğal bir klima, klimaya bütün açmışsınız gibi bölgelerde. Buna uygun kıyafet seçmekte de fayda var. Bu sıralarda bu rüzgarlar aynı zamanda çeşitli arazilerden toz, toprak, polen de taşıyor. Yani hapşırıklar ve sağlık sorunları bugün ve yarın biraz artabilir. Saydığım yerlerde, İstanbul'da buna dahil, Kuzey Ege, Marmara, Bursa, Tekirdağ kadar olan alanda, Batı Karadeniz'de daha sakin. Yalnız şöyle bir bakınca uzun vadeli ve orta vadeli tahminlere, yaz sıcakları hemen ayrılmıyor. Hatta bu önümüzdeki hafta sonu tekrar 30 derecelere Marmara'da, 35 derecelere Ege'de çıkacağız gibi duruyor. Yani yeni bir serin ve yağışlı hava gelmiyor. Yaz havası Temmuz başı sıcaklıkları dönüyor diyebilirim. Bu cuma, cumartesi, pazar batı ve güneyde sıcaklıklar yükselecek. Ancak son zamanlarda esen o kuzeyden gelen esintiler sebebiyle deniz suyu sıcaklıkları biraz azaldı bu tarihte, bugünlerde. Birkaç derece düştü. Yani hani deniz geç ısınır, en sıcağı Eylül ayıdır ezberimizin aksine, böyle arada 3-4 günler oluyor işte, rüzgarın 4 günlerden aktığına bağlı. Bu hafta sonu hava sıcak ama deniz serin olabilir Marmara'da özellikle. Bunu da hatırlatalım ilgilileri için. Doğu ve Güneydoğu'ya bakınca Basra sıcaklarının etkisini hala hissediyoruz. Ve Güneydoğu Anadolu'da 32-38 derece arası değişen yerine göre sıcaklıklar var. Bu Doğu Anadolu'da da öyle, yüksek sıcaklık. Son olarak Doğu Karadeniz'e de şunu söyleyelim. Uzun süredir yaz mevsiminden kopuk bir havayla yaşadılar. 2 haftadır özellikle. Hem yağışlı, dün de kuvvetli yağış vardı Trabzon'da ve çevresinde. Yarından itibaren Doğu Karadeniz'e yaz havası geliyor. Yaklaşık, evet, 5-6 gün güneşlenmeyi bekliyoruz bölgede. Onu da ilave etmek isterim aşağı.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz Hüseyin Öster. Beklentileri bizlere aktardı. Şimdi Alsu isimli tankerle çarpışması sonucu malumunuz 10 kişilik mürettebatıyla batan Tuğberk İmamoğlu gemisi için çalışmalar hala devam ediyor. Son durumu bize bölgede bulunan muhabirimiz Buse Deviren aktaracak. Var mı bir gelişme Buse? Neler aktaracaksın?
2: Evet, cuma günü biliyorsunuz Tuğberk İmamoğlu ismindeki geminin yeri tespit edilmişti. Enkazın alanı tespit edildi. ROV cihazlarıyla iniş yapıldı TCG Akın'la birlikte. Aslında sürecin başından beri TCG Akın bu alandaydı. Son hali arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. 720 metre derinlikte çünkü geminin enkazı, yani herhangi bir insanın inebileceği, dalabileceği bir alanda değil. Dolayısıyla ROV cihazlarla yeri tespit edilmiş oldu. İlk önce geminin ismine ulaşıldı. Enkaz şu anda denizin 720 metre altında. Biz de burada zaman zaman yakınlarıyla, mürettebatın yakınlarıyla temas halinde oluyoruz, konuşuyoruz. En son edindikleri bilgi şu yönde: kaymakamlıkta valilikle görüştükleri ve taleplerini iletiyorlar. Onlar da karşılık

0: olarak yapabileceklerini söylüyorlar. Aslında enkaza ulaştıktan sonraki diğer bir hedefte 10 kişilik mürettebata ulaşmak hiç kuşkusuz. Onlar da yakınlarına ulaşmak istiyorlar. Çünkü artık hani umutlar da tükendi. En azından naaşımızı alalım, cenazemizi alalım diyorlar. Şimdi naaşa da ulaşabilmek, aşağıda birinin olup olmadığını tespit edebilmek çok kolay değil söylenene göre. Çünkü sadece ROV cihazlar inebiliyor ve bu 10 kişilik mürettebatın tam olarak geminin hangi alanında olduğu bilinmiyor. İlk etapta diğer Asu gemisinden söylenene göre güvertede 3 kişi olduğu söylenmişti. Gemiye çarptıkları esnada onların fark ettikleri. 7 kişilik diğer mürettebatında istirahat alanında olduğu söyleniyor. Şimdi yeni yapılan kaymakamlıktan aileye açıklamaya göre bir özel firmayla anlaşıp bir balon sisteminin olduğu söyleniyor. Bu balon sistemi geminin belli bir alanına kadar iniş yapılabiliyor. İlk önce bir gemi mühendisleri tarafından geminin krokisi çiziliyor. 720 metre alandaki ROV cihazlarla tespit edildikten sonra ve akabinde yani o 7 kişilik mürettebat dinlenme alanında olduğu o dinlenme alanına balonla iniş yapılacak. O geminin o alanı kesilecek ve balonla iniş yapılabilecek alana kadar çekilecek. Yani o istirahat alanının yukarıya çekilmesi ve akabinde de ROV'la değil de işte belki SAT komandoları, belki işte kurbağa adamlarla yani naaşlara erişilebilecek pozisyona getirilmesi gerekiyor geminin. Bu da ancak o balon sistemiyle özel bir firmanın yapabileceği bir durum olduğu söyleniyor. İşte balonların bir tona kadar alabildiği söyleniyor. İşte o geminin o istirahat alanının da tespit edilip akabinde de o alanın kesilip balonla yukarıya çıkartılması ve 7 kişinin de tahminen orada olduğu varsayılırsa naaşların oradan alınması bekleniyor. Ama diğer taraftan da 3 kişinin güvertede olduğu söyleniyor. İşte güvertedeki kişilerin de alanını tespit edildikten sonra yine farklı bir balon sistemiyle aşağıya inilip o alanın kesildikten sonra erişilebilir seviyeye çıkartılması gerekiyor. Yani aslında en kötü durum burada 720 metre kadar derin bir alana geminin batmış olması. Şimdi yakınları ile konuşuyoruz. Bir hanımefendiyle konuştuk. Geminin reisinin kızıydı kendisi. Ve şunu söylüyor. Yani babam 60 küsur yaşındaydı. 10 yıldır İmamoğlu firmasıyla çalışıyor ve beyefendinin son seferiymiş. Yani buradan sonra artık bir daha sefere çıkmayacaktı babam diyor. En büyük handikap da şu taşıdıkları yük. Rulo saclar taşıyorlar ve o geminin yaklaşık 6 dakikada çok hızlı bir şekilde dibe kadar hatta çok daha aşağıya inmesine sebebiyet veriyor. Çok kısa bir sürede erişilemez bir noktaya geliyor. Yani insanın inebileceği bir mesafe var ve ne yazık ki bu aşamada oraya inilmiyor. Yapılacak şey de insanın inebileceği yani aramanın daha rahat ilerleyebileceği aşamaya geminin insanların güvertenin olduğu ya da işte istirahat olan bölgeye inilip onu yukarıya çekilmesi ve arama çalışmalarının da bu şekilde genişletebilmesi. Cuma gününe kadar bir krokinin çizilip ailelere de bunlarla ilgili bir geri dönüş verilmesi bekleniyor. Bizler de takip edeceğiz. Onlar naaşlarını bekliyorlar burada. Biz de haber nöbetimizi sürdürüyoruz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Buse Deviren aktardı. Bu arada Elazığ'dan da yürek yakan bir haber geldi. Karakoçan ilçesinde çıkan yangında bir çift hayatını kaybetti.
2: Müstakil evde çıkan yangın can aldı. Elazığ'daki yangında iki kişi hayata veda etti.
3: Korkunu çek, korkunu çek.
2: A ve Hayriye Ülkü çifti Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü Mezrası'nda yaşıyordu. Çiftin evinde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler itfaiye ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldüğünde acı gerçek ortaya çıktı. Evde bulunan A ve Hayriye Ülkü çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
1: İstanbul'da arkadaşlarıyla havuzda oyun oynayan 5 yaşındaki Kara'nın sırtına havalı tüfek mermisi isabet etmişti. 16 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme yetkisizlik kararı verip dosya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
2: Havuzda oynarken sırtından vuruldu. Mermi akciğerini parçaladı, kalbe giden ana damarın hemen yanında durdu. 5 yaşındaki Kara'nın ölümden döndüğü olayda mahkeme 16 yaşındaki sanığın ağır cezada yargılanmasına karar verdi.
4: Bence kimse senin kadar güzel kahramanlık yapamazdı.
2: İstanbul'da yaşayan 5 yaşındaki Karan Aydınlı Soy 7 Temmuz günü arkadaşının evinde havuzda oynuyordu. Çocukların havuzdaki eğlencesi

0: Dakikalar içinde kabusa döndü. Havalı tüfekten çıkan mermi karını ölümle burun buruna getirdi.
1: Kalbine yalnızca 1 milimetre kalan, 1 milimetre kala duran bir mermiden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir olaydı bizim için ve ailesi için.
2: Çok büyük bir risk varken Karan o ameliyattan canlı ve sağlam çıktı. Bu bizim için şükür.
0: Karan'ın yaralanmasına neden olan kişi ise komşunun 16 yaşındaki oğluydu. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen çocuk tutuklandı. İddianamede kemik kırığına neden olacak ve yaşamı tehlikeye sokacak şekilde olası kastla silahla kasten yaralama suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: Bir silah kullanılıyor ve bu kullanılan silah dürbünlü bir silah ve bu kullanılan silah neticesinde bir çocuğun hayati tehlikesi söz konusu.
0: Davanın ilk duruşması Büyükçekmece 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme sanık hakkındaki suçlamanın kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi. Dosya Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın tutukluluk hali devam edecek.
3: Ve 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Kılıç'ın naaşı gözyaşları ve dualarla Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.
4: 80'ler dizisinin Ergun plakıydı. Kış Uykusu filminde İmam Hamdi'ydi. Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı. Ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu. Hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğunu uğurlandı. 51 yaşındaki Kılıç 5 Eylül'de Kağıthane'deki evinde ölü olarak bulundu. Kılıç için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ailesi, dostları, sanat dünyasından bazı isimler Kılıç'a son görevini yerine getirmek için törene katıldı. Dualar edildi, helallik istendi.
5: Çok üzgünüz yani. Çok yetenekli, genç yaşta kaybettiğimiz oyuncu bir arkadaşımız. Çok zamansız, çok genç. Yapabileceği çok şey vardı daha. Allah rahmet eylesin.
4: Namazın ardından naaşı omuzlarda taşındı. Gözyaşları ve dualarla Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.
3: Ve Ahbap Derneği soruşturma büyüyerek devam ediyor. Yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Şirketle bazı şüpheliler arasında doğrudan para trafiği gerçekleştirdiğine dair tespitler dosyaya girdi. Peki detayları ne? Bize Arzu Kaya anlatacak. Seni dinleyelim Arzu.
6: Ayşe Süberker, dernekte toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarılmasının yanı sıra birkaç detay daha ortaya çıktı. Onlar da çarpıcı, isterseniz onlardan bahsedelim. Şimdi derneğe ait hesaptan 6 tane tır dorsesi siparişi veriliyor. Ve bunun içinde 8 ayrı işlemde toplamda 125 milyon lira bir para çıkışı gerçekleşiyor. Buraya kadar her şey normal gibi görülebilir ama dosyada ifade veren bir şüpheli var. İtirafçı olarak ifade veriyor ki soruşturmada zaten bu şekilde de genişlemiş oluyor. Bu itirafçı ifadesinde aslında tır dorselerini hiç almadıklarını, ellerini hiç böyle bir dorsenin geçmediği noktasında bir ifade veriyor. Yani aslında şöyle bir durum oluşmuş oluyor. 8 ayrı işlemde 125 milyonluk bir çıkış var ama ortada tır dorsesi yok ve tabii ki savcılıkta mali yönden bir inceleme yapıyor ve bu paranın nereye gittiği ve nereye harcandığı noktasında araştırmaları sürüyor. Aynı zamanda bahsettiğim bu tır dorseleri alınmamış ama alınmış gösterilen tır dorselerine ilişkinde aynı zamanda tadilat yapıldığı noktasında da bir para harcanması durumu söz konusu. Yani olmayan işlemler olmuş gibi gösterilerek vatandaşlar için toplanmış, depremzedeler için toplanmış paraların şüphelilerin hesabında yüklü miktarda transferleri noktasında savcılığın bulguları var. Yine bir başka bulgu da şu ki depremden hemen sonra yaklaşık 2 ay sonra yüklü miktarda kitap siparişi veriliyor. Bunun için de bir ödenek harcanıyor ancak bu kitapların da alınmadığı tespit ediliyor. Yine başka bir tespitten bahsedelim. Depremzedeler için toplanmış birçok bağış var. Biliyorsunuz aynı zamanda çadırlar, envanterler, çeşitli elektrikli battaniyeler. Bunlar da Ahbap Derneği'nin İzmit'te bulunan depo posunda durduğu halen belirlendi. Yani o yardımların da depremzedelere ulaşmadığı ve adeta çürümeye bırakıldığı noktasında bir bilirkişi tespiti var. Bundan da hareketli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde artık daha fazla o çürümenin gerçekleşmeden kullanılabilir noktada olan eşyaların da tırlar aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırılması noktasında bir karar var.

0: Soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon dün itibariyle gerçekleştirildi. Toplamda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Onların da emniyetteki işlemleri devam ediyor ve emniyetteki işlemlerin hemen ardından da şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor. Biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz sizlere.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya aktardı Ahbap soruşturmasına dair son detayları. Bu arada Van'da sanal medya ünlüleri Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü takılan altınlar nedeniyle bir hayli konuşulmuştu. Pazar günü evlenen Tançalan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Düğünde takılan altınlarla ilgili de mali inceleme başlatıldı.
2: Altın bilezikler, kolyeler, kemerler. Gören gözlerine inanamadı. Sosyal medya ünlülerinin düğünü mali incelemeye takıldı. Yeni damat gözaltına alındı. Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tanınıyor. Van'da hafta sonu yaptıkları düğünse günlerdir konuşuluyor. Özellikle de geline takılan altınlar. Bu görüntülerle gündeme gelen düğün sonrası yeni gelişmeler yaşandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak yeni damat hakkında soruşturma başlattı. Mehmet Fatih Tançalan, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Sanal aleme yansıyan düğün görüntüleri de incelemeye alındı. Altınlar ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma başlatıldı. MASAK'tan rapor talep edildi.
1: Emine Erdoğan 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü'ne ilişkin bir paylaşım yaptı. Bugün kalem tutan her el verilen emeğin en güzel karşılığıdır dedi. Erdoğan açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Haydi kızlar okula, ana kız okuldayız, okur yazarlık seferberliği ve nerede kalmıştık isimli projeleri hatırlattı. Emine Erdoğan bugün kalem tutan her el, okula dönen her kızımız ve öğrendiği ilk kelimenin sevincini yaşayan her insanımız verilen emeğin en güzel karşılığıdır ifadelerini kullandı. Erdoğan her birini gönülden tebrik ediyor. Öğrenmenin gücünün ve bilginin bereketinin nice yüreğe ilham olmasını diliyorum sözlerini de ekledi. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'nın 2025 sonuçları açıklandı. 3 yılda bir uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın sonuçlarına göre Türkiye'nin sıralaması 11 basamak birden yükseldi. Türkiye fen ve okumada ilk kez OECD ortalamasını geçti.
3: Türkiye'nin fen bilimleri, okuma ve matematiğin her üç alanında da belirgin düzeyde hem puanlarını arttırdığı hem de dünyada ve OECD ülkeleri arasında sıralamasını arttırdığını söylememiz lazım.
4: Türkiye'nin eğitimde sıralaması 11 basamak yükseldi. Fen bilimleri ve okuma becerileri alanında OECD ortalamasının üzerinde yer aldı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın 91 ülkenin katılımıyla uyguladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçları açıklandı.
5: Formülü biliyor musunuz? Delta V bölü delta T formülünü.
4: Evet. PISA araştırması 12 bölgeden 56 ilde bulunan 203 okuldan 7702 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Fen bilimlerinde 2003'te 35. sırada bulunan Türkiye, 2025 yılında 19. sıraya çıktı. Okuma becerilerinde 33. sıradan 18. sıraya, matematikte ise 34. sıradan 28. sıraya yükseldi. PISA 2025'te bu yıl ağırlıklı alan fen bilimleri olarak belirlendi. Türkiye'nin puanında 2022 yılına kıyasla 18, 2018'e kıyasla 26 puan artış görüldü. 2025 sonuçlarına göre Türkiye, 494 puanla fen bilimlerinde en fazla puan artışı gösteren ülke oldu.
3: Bu, yani OECD genelinde nadir görülen bir eğilim.
4: PISA araştırması sonuçlarına göre Türkiye son 10 yılda her 3 alanda da performansını sürekli artıran tek OECD üyesi ülke oldu. Fen bilimleri ve matematik alanlarındaki ortalama ise PISA'da şimdiye kadar elde edilen

0: en yüksek sonuçlar arasında yer aldı.
1: Okumada kızlar erkeklerden 22 puan daha önde. Bu da işte OECD ortalamalarındaki farktan daha düşük. OECD ortalaması 30 puan kızlarla erkek arasında.
2: Ve bu sonuçları değerlendireceğiz. Konuğum İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Faik Tanrıkulu. Merhabalar, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
3: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bratislava'dan selamlar.
2: Teşekkür ederiz. Şimdi 3 yılda bir bu ölçüm yapılıyor. 3 yıl öncesine kadar ciddi anlamda farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? İlk yorumlarınızı bir alalım.
3: Tabii şimdi öncelikle biraz PISA'nın ölçme değerlendirme yönteminden bahsetmek gerekiyor. Yani uluslararası kurum bağlamında yapılan bir ölçme ve değerlendirme. Dolayısıyla Türkiye'de 7700 öğrencinin katılımıyla yapılan bir değerlendirme ölçütü var. Ki kaldı ki Türkiye'nin farklı, yani 51 ilinden katılan farklı öğrenciler ve farklı okul tiplerinde. Ve burada dünya genelinde 770 bin öğrenci, yani 91 ülke bu sürece, PISA sürecine dahil olan ülke var. Dolayısıyla Türkiye kademeli olarak önemli ölçüde basamakları hızlı bir şekilde nadir ilerleten ülkelerden biri. Yani son 10 yılda önemli ölçüde bu puanını artıran ve dünyanın ilk 20, özellikle fen ve okuma becerilerinde ilk 20'ye giren ülkelerden bir tanesi oldu. Dolayısıyla burada özellikle 2015 sonrası, malum 2015 öncesi paralel yapı dediğimiz dershaneler gibi birçok süreci kendi lehine yönetmek isteyen bir örgütün süreç içerisinde etkisi malumdu. Dolayısıyla 2015'ten sonra tam deyim yerindeyse milli eğitim politikaları ve kendi iradesini, siyasetin belirlediği politika üzerinden ilerleyen eğitim politikalarının burada ciddi bir netice verdiğine göre. Çok ilginç, genel sekreter de hatta bunu şaşkınlıkla ifade etti. 2015'ten sonra nasıl bu derece...
2: Onu soracağım, 2015'te ne oldu? Yani çünkü 2012'ye bakıyorum, şu an ekranda da grafik var, fena değil. Ama 3 sene içerisinde inanılmaz bir düşüş olmuş. Ne oldu?
3: Şimdi tabii eğitim politikalarını belirlediğinizde kısa sürede netice görüyor olmanız olağan bir durum değil. Yani diyelim ki diğer alanlarda, sağlıkta, ulaşımda yaptığınız politikalar haliyle görünür oluyor. Ama eğitim politikası sonuçta bir nesilden bahsediyorsunuz.
2: Tabii.
3: Dolayısıyla yaptığınız yatırımlar, özellikle okullaşma oranları, okullaşma oranlarıyla beraber öğrenci sınıfta... öğretmen başına düşen öğrenci sayının azaltılıyor oluyor olması. Aynı zamanda bakın, burada PISA neyi ölçüyor? Artık bilgiyi bilmek yeterli değil. Yani bilgiyi nasıl analiz ettiğin, değerlendirdiğin ve nasıl bunu hayata aktif hale getirebileceğin ölçütleri değerlendiriyor. Yani dolayısıyla 21. yüzyıl becerilerinden bahsediyorken esasında bilgiyi özümseyen, değerlendiren ve hayatında aktif hale getirecek
2: hocam
3: olan bireyler.
2: Hocam şimdi sorabilir miyim? Burada... PISA bu ölçümleri nasıl yapıyor? Şimdi binlerce öğrenci ölçüldü deniyor. Bu öğrencileri ayrı bir sınava mı tabi tutuyorlar? Yoksa okullardan gelen verileri, öğrenci verileriyle mi
3: bakın,
2: onlar derlenerek değerlendiriliyor?
3: Önemli bir soru sordunuz. Çünkü bazı konular çok siyasi konular manipüle oluyor. Ama bakın, bunun altını net bir şekilde çiziyorum. Bu uluslararası kurum ve 91 ülkenin kabul ettiği ve katıldığı ölçme ve değerlendirme sistemi.
2: Evet.
3: Ve burada tamamen irade bu bilim kurulundan ve uluslararası OECD PISA içerisindeki bilim insanları ve yöneticiler tarafından yapılıyor. Yani burada Türkiye'de hiç Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer siyasi devlet kurumundan hiçbir müdahale yok.
2: Anladım.
3: Dolayısıyla burada 7700 ve 50 tane ilde ve farklı tiplerde değerlendirme yapılıyor. Burada dediğimiz gibi matematik, fen, okuma becerileri ve daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Sadece bu alanda değil, bu temel alanların dışında da çevre, iklim bilinciyle ilgili olarak, aynı zamanda okula aidiyatla ilgili olarak.

0: olarak da değerlendirme yapılarak aslında sosyal hayatın içerisinde de ne kadar aktif olup olmayacağını da değerlendiriyor. Kaldı ki Türkiye'de bu konuda ilerleme kaydediyor. Bir de biraz genel PISA sonuçlarından bahsetmek istiyorum. İlginç bir şekilde ilk sıralarda artık Asya ülkeleri, yani
1: Evet.
0: Finlandiya modeli çok sıkça bahsedilirdi. Türkiye'de de çok yer yer bu tartışılıyordu. Ancak aslında bugün Asya'nın ekonomik olarak gelişmişlik düzeyi bir yönüyle tesadüf
1: Değil.
0: değil. Yani milli eğitim politikaları ne kadar yatırım
1: Tabii.
0: yapıyorsanız bu ileride teknoloji, ekonomi ve kalkınma olarak dönüyor. Almanya, Fransa ve aynı şekilde Finlandiya düşüş trendinde. Dolayısıyla Türkiye aslında bugün açıklanan PISA 2025 rapor neticesine göre aslında tarihi ve kırılma ve bu derecede başarı gösteren
1: Evet.
0: tek
1: Şimdi şunları da
0: ülkelerden bir
1: ekleyeyim.
0: tanesi.
1: Siz bahsediyorsunuz bu fende özellikle Çin %27'lik bir alanı kaplıyor. Çin'i Amerika Birleşik Devletleri %25 ile takip ediyor. Ardından %9 Japonya, %5 Birleşik Krallık, %4 Türkiye. Altında Almanya var. Gerçi aynı yüzdedeler ama sonra Kore, ardından Fransa, Kanada, Avustralya, Polonya, İtalya, Brezilya vesaire geliyor. Yani bu hakikaten sıralama açısından önemli ama benim bu tabloya baktığım zaman dikkatimi çeken birinci %27'deyken Türkiye %4'te. Dolayısıyla daha alınacak bir hayli mesafe var diyebilir miyiz?
0: Tabii kesinlikle yani özellikle Maarif modeli önemli. Çünkü Maarif modeli biraz da bu PISA'nın ölçme ve değerlendirme yöntemine daha uygun. Yani ne demek istiyorum? Öğrencinin aktif olduğu yeni dünya düzeni aslında daha hoca merkezli değil. Öğrencilerin aktivite yoluyla öğrenme ve kişisel becerini geliştirme üzerine gidiliyor. Bir yönüyle daha önceki senelerde biraz daha bilgi odaklıydı. Zaten dikkat ederseniz LGS ve üniversite sınavında da biraz yöntem aslında bugün PISA'nın değerlendirdiği şekilde ilerliyor.
1: Peki okuma yazmada kızlar erkeklerden daha mı iyi bizim öğrencilerimizde ve matematikte durum nasıl?
0: Şimdi matematikte bir ilerleme var, 9 basamak ama hala da OECD ortalamasının çok istenilen düzeyde değil. Ama burada önemli olan kademeli ilerleme. Yani bunu tabii ki sürdürülebilirlik olması bence çok önemli.
1: Tabii.
0: Bir de daha da önemlisi bir ilginç sonuçlardan bir tanesi dezavantajlı grupların ilerleme kaydedilmesi de ölçülüyor. Dolayısıyla bu konuda da bir hayli ilerleme olması sevindirici. Yani eğitim sadece belli bir kesime değil, toplumun bütün bölgelerine ve bütün gruplarına da hitap ediyor oluyor olması da bence Türkiye açısından en
1: Evet.
0: önemli değerlendirme sonuçlarından bir tanesi.
1: Pekala, ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa toparlayalım. İyi bir haber en azından eğitim açısından, Türk eğitim sistemi açısından. Bir son sözünüz varsa alayım.
0: Tabii yani bu konuda açıkçası umut verici bir rapor açıklandı. Bu konuda özellikle umudu ve heyecanı kaybetmemek gerekiyor. Türkiye'de iyi şeyler de olduğunu söyleyebilirim.
1: Pekala. Doçent Doktor Faik Tanrıkulu, çok teşekkür ediyorum haber hattına
0: Ben
1: katıldığınız için.
0: teşekkür ederim. Sağ olun, saygılar.
1: Evet, biraz da gelin bir dışarıya bakalım. Amerikan Başkanı Trump'ın özel temsilcileri bölgeden ayrıldı. Rusya, Ukrayna'ya saldırılarına yeniden başladı. Gece boyunca süren saldırılarda başkent Kiev yine ana hedefti. Saldırılarda en az 2 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı.
2: Diplomasi nedeniyle ara verilen saldırılar yeniden başladı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok bölgeyi vurdu. Hava savunma alanında sorunlar yaşayan Ukrayna, dronlar ve balistik füzelerle hedef alındı. Kiev Belediye Başkanı en az 14 binanın hasar aldığını duyurdu. Öğrenci yurtları, okullar ve depolarda saldırılarda hedef oldu. Saldırıların ardından çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. Bazı Ukraynalılar saldırılar nedeniyle geceyi metro istasyonlarında geçirdi. Saldırılar nedeniyle Polonya alarma geçti. Polonya Hava Kuvvetleri olası hava sahası ihlallerine karşı operasyon başlattıklarını duyurdu. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada hava sahası ihlali yaşanmadığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kritik altyapının Rusya tarafından hedef alındığını duyurdu. Sumi, Zaporijya, Odessa ve Harkov bölgelerinde de saldırılar yapıldığını açıkladı. Zelenski, aralarında drone ve füzelerin olduğu 175 hava hedefinin vurulduğunu belirtti. Balistik füzeleri durdurmanın zor olduğunu kaydeden Zelenski, bu konudaki yardım talebini yineledi. Rusya ve Ukrayna arasındaki saldırılar ABD Başkanı'nın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın ziyaretleri nedeniyle durdurulmuştu. İki isim önce Moskova'da Putin'le görüşmüş, ardından Kiev'de Zelenski ile bir

0: tepkilere neden olmuştu. Boykot çağrılarının ardından şirket özür diledi.
1: Alman spor ürünleri firması Adidas tepkilerin ardından geri adım attı. Kimseyi incitmek istemedik diyerek özür açıklaması yaptı. Şirkete yönelik tepkiler bir reklam kampanyasıyla başlamıştı. Spor firması ampute olan kişilere yönelik başlatılan tek ayakkabı kampanyasının İsrail'deki bölümünde eski bir İsrail askerini reklam yüzlerinden biri olarak kullandı. Shalev Bitun isimli eski asker 2021'de Gazze yakınlarında yaralanmış ve sol bacağını kaybetmişti. Reklamın ardından şirkete en güçlü tepki Filistin'den geldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Elberş, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılarda 3000'den fazlası çocuk olmak üzere 8000'i aşkın Filistinlinin uzuvlarını kaybettiğini belirtti. İsrail ablukası nedeniyle protez yapımında kullanılan ham maddelerle tıbbi malzemelerin bölgeye girişine izin verilmediğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler de Gazze'nin dünyada kişi başına düşen en yüksek çocuk uzuv kaybı oranına sahip bölge olduğuna dikkat çekti. Sosyal medyada da boykot çağrıları yükseldi. Tepkilerin üzerine spor giyim şirketinin Orta Doğu'daki bölgesel sosyal medya hesabı kampanya nedeniyle özür diledi. Şirket açıklamasında "Niyetimiz hiçbir zaman kimseyi rencide etmek değildi ve etkilenen herkesten özür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
0: Öngörüsüzlük mü, ciddiyetsizlik mi bilemedik ama en azından bir özür dilemişler. Haber hattını burada noktalıyoruz. Sırada spor bülteni var. Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak. Başkent Lizbon'daki José Alvarado stadında yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espan Eskos yönetecek. Sarı Kırmızılı ekip Devler Ligi'nde ilk hafta maçına 3 önemli eksikle çıkacak. Başakşehir Futbol Kulübü ile yapılan müsabakada kasından sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina bu maçta forma giyemeyecek. Antrenmanda sakatlık geçiren Singo da bu karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği görev yapamayacak. Ev sahibi Sporting ise Portekiz Ligi'ne iyi bir giriş yaptı. Lisbon ekibi oynadığı ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sporting geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı göstermişti. Lig aşamasında çıktığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan yeşil beyazlı ekip 7. sırada yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Portekiz ekibi bu turda Bodo Glimt'i eledi ve çeyrek finale adını yazdırdı. Sporting çeyrek finalde ise finale çıkan İngiliz ekibi Arsenal'ı da eledi. Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao yeni takımıyla ilk maçına çıktıktan sonra Galatasaray'ın resmi YouTube kanalına konuştu. Yıldız oyuncu önemli açıklamalarda bulunurken Osimhen'le ilgili olan bir hedefinden de bahsetti.
1: Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao, Sarı Kırmızılı Kulübü'nün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı her zaman tanıdığını vurgulayan Portekizli Yıldız, Sarı Kırmızılı Kulüp'te büyük efsane.
0: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir konuşuyor, dinliyoruz.
2: Tescillemiş oldu. Aslında biz bir buçuk aylık süreyi bir zaman kaybı olarak Üsküdar halkına yaşattık. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Ve bugün çıkan sonucun AK Parti'nin, AK Parti'ye yeni katılan meclis üyelerimizin ve yoğun baskı altında olan ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden ama gönlü adayımız tarafından olan meclis üyelerinin de dahliyle sandığa yansıyan sonuç Üsküdar'ımızda inşallah aydınlık bir geleceğinde işaretçisi oldu. Bizler bu seçimi şundan dolayı çok önemsiyoruz. AK Parti'nin artı bir belediyesi olması vesaire bunlar bizim için Üsküdar'lı hemşehrilerimizin hizmete ulaşmasından daha önemli değil. Esas biz Üsküdar'daki hizmet seferberliğinin aksamasından dolayı çok Üsküdar'lar adına üzgündük. 2,5 yıllık süre içerisinde değerli arkadaşlar bakınız yerel yönetimler 2024 seçimlerinden sonra hem İstanbul'a baktığımızda hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediyelere baktığımızda muazzam bir hizmet kuraklığının var olduğunu görüyoruz. Bunun en ağır şekilde Üsküdar'da yaşandığına da şahitlik ettik. Bakın kentsel dönüşüm çalışmaları Üsküdar'da çok yoğun bir şekilde ilerlerdi. Üsküdar'da önemli çalışmalara belediyenin öncülük ettiğini hepimiz biliriz. Üsküdar'da bırakın vatandaşlarımızın riskli binalardan arınıp sağlıklı binalarına geçmesini sağlayan bir belediye çalışmasını var olan vatandaşın kendisinin bir araya gelip anlaştığı müteahhitlerle bile olan dönüşüm sürecine kasteden buradaki dönüşüm süreçlerinden bir takım rant elde etmek vatandaşın kendisinin bir araya gelip anlaştığı müteahhitlerle bile olan dönüşüm sürecine kasteden
3: istediğimiz aldığımız
2: bir renk para istediğimiz söz aldığımız para alacağımız başka bir renk, para istediğimiz ama bize hayır diyen başka bir renk şeklinde müteahhitlerin gruplandığını değerli arkadaşlar yargı tespit etti. Bu kadar açık, ayan beyan bir yolsuzluğun var olduğunu Üsküdar'da maalesef görüyoruz. Zaten muazzam kaynaklarla yönetilen Üsküdar Belediyesi'nden bir hizmetin çıkmadığı Üsküdar Belediyesi'nden bu kaynakların nerelere gittiğini herhalde anlamak çok zor değil. O yüzden bizim esas meselemiz Üsküdar halkının helal vergilerle belediyeye vermiş olduğu her türlü imkanın Üsküdar halkı

0: buna hizmet olarak geri dönmesi önceliğimizdir. Bugünden itibaren bizler hem belediye başkan vekilimiz, hem belediye meclis üyelerimiz, hem AK Parti, Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarımız seferber olarak bir zafer kazandık edasıyla değil asla. Vakarla Üsküdar halkının beklediği hizmetleri el birliğiyle Üsküdar halkına ulaştıracağız. Kentsel dönüşümde bekleyen, bakın vatandaşların şu anda Üsküdar ilçesinde anlaştığı, bir araya geldiği, müteahhitleriyle sözleşmelerini imzaladığı, fakat belediyenin ruhsat müdürlüğünde, imar müdürlüğünde binlerce dosyanın yığıldığını görüyoruz. Burada Üsküdar halkına önemli bir zaman kaybettirildiğini görüyoruz. Üsküdar'ın sokaklarındaki çukurları şöyle bir medya mensuplarımız gezerse çok net bir şekilde görebilir. Üsküdar tarihinde böyle bir şey olmamıştı değerli arkadaşlar. Üsküdar'da bir takım düzenlemeler yapıp Üsküdar'ın trafiğini felç eden yönetimin Üsküdarlılara yaşattıklarını Üsküdarlılar çok iyi bilir. Biz bir haftadır karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız. Ama sabırla bekledik. Bugünkü sonucun suhuletle çıkmasını özellikle bekledik. Herhangi bir tartışmaya girerek meselenin onların istediği gibi köpürmesini ve farklı bir boyuta ulaşmasını istemedik.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Trabzon yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 26, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 20, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

0: Efendim saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk'ten herkese merhabalar. Ben Dilek Gül. Yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladığımız HT360'ın manşetleriyle başlayalım. Başkan Sinem Dedetaş'ın tutuklandığı Üsküdar Belediyesi'nde yönetim AK Parti'ye geçti. Tarafların eşit üye ile girdiği meclisteki başkan vekili seçiminde CHP Yeni Parti grubundan iki isim saf değiştirdi. Bu değişime daha yakından bakacağız HT360'da. Netanyahu Hamas'ın 7 Ekim saldırısı konusunda defalarca uyarıldı ama önlem almadı. Bu iddia seçimin yaklaştığı İsrail'de depreme yol açtı diyebiliriz. Biraz böyle önüne arkasına bakacağız bu meselenin. Konuğum olacak, soracağız, öğreneceğiz. Ve diğer manşetimiz HT360'da mercek altına alacağımız bu başlıkta Trump'ın işgal haritasına şöyle bir bakacağız. ABD Başkanı Grönland'la birlikte komşuları Kanada ve Meksika'yı da Amerikan bayrağıyla kapladı. Yeni hedefleri var belli ki. Bir bakalım, konuşalım. Neymiş bu hedefler? Hadi başlayalım. İsrail'in Batı Şeria'daki toprak işgallerine karşı aralarında Fransa ve İngiltere'nin de olduğu 12 ülkeden ortak açıklama ve yaptırım kararı var. Daha önce de bu ülkeler biliyorsunuz ortak açıklamada bulunmuştu. Ayrıntılar Habertürk Dış Haber Müdürümüz Gizem Özsün'de. Gizem.
1: Dilek, senin de dediğin gibi Avrupa Birliği aslında bir süredir bu konu üzerinde çalışıyor, özellikle Batı Şeria'ya yönelik yaptırımlara ilişkin. Bugün de aslında bu beklediğimiz bir açıklamaydı. İlerleyen saatlerde İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklamayı yapmasını bekliyorduk. Öyle de oldu. Dışişleri Bakanı Milli Bent özellikle İngiltere'nin işgal altındaki topraklardaki yasa dışı yerleşimlerden gelen malları artık ithal etmeyeceğini açıkladı. Bu yerleşimlerin genişletilmesi için inşaat, altyapı, finansman veya gayrimenkul gibi hizmetler sağlayan şirketlere, hatta bireylere de yaptırım uygulanacağını duyurdu bakan. Yine İngiltere'deki yasa dışı yerleşim yerlerinin reklamlarının yasaklanacağını, mevcut insan hakları yaptırım yasalarının genişletileceğini de söyledi. Şimdi tabii burada önemli bir noktada bunun sadece İngiltere'ye ait bir açıklama olmayışı. 12 ülkenin, senin de aktardığın gibi 12 ülkenin ortak açıklaması var. Hangi ülkeler bunlar? Fransa, İngiltere, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç. Kısacası bu 12 ülke birden aslında uluslararası hukuk kapsamında bu yasa dışı kabul edilen yerleşimlere artık ticari kısıtlamalar planlıyorlar. Ve İsrail'in buradaki eylemlerinin de iki devletli çözüme zarar verdiğinin altını çiziyorlar. Aslında özellikle E1 projesine karşı gösterilen bir tepki bu. E1 yerleşim planı projesi vardı uzun süredir İsrail'in. Bu işgal altındaki Batı Şeria'yı ikiye bölüyor bu proje.

0: uzun süredir de tepki topluyordu. Şimdi aslında şöyle de bir durum söz konusu. Beklediğimiz bir açıklamadı derken, bu İngiltere bu yaptırımların sinyalini verdiğinde hem ABD'den hem de İsrail tarafından tepkiler yükselmeye başlamıştı bile. Maliye Bakanı Smotrich bugün İngiltere Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi için çağrıda bulunmuştu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de yine İngiltere'nin böyle bir karar alması sonucunda bunun sonuçları olur diyerek üstü kapalı bir yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Dolayısıyla Avrupa'dan gelen, Avrupa'nın 13 ülkesinden artık Kanada'dan gelen bu açıklamanın üzerine büyük ihtimalle gözler bir kez daha İsrail ve ABD cephesine çevrilecek. Çünkü oradan da üstü kapalı tehditler geldi demiştik. Şimdi bu 13 ülkenin açıklamasının ardından yine biraz Amerika'ya odaklanacağız. Daha önce İspanya, İrlanda, Hollanda da benzer kararlar açıklamışlardı. Bu yasakların tamamı henüz yürürlüğe girmemişti. Şimdi bir kez daha benzer yasaklar gündemde diyebiliriz.
1: Gizem, çok teşekkür ederiz. Gizem Üstün'den aldık bu yeni gelişmenin detaylarını. Antalya'nın Aksu ilçesinde başlayan orman yangını Kepez'e yayıldı. Alevlerle mücadelenin sürdüğü o noktaya gidelim şimdi. Habertürk ekibinden Yasin Anzerli takipte. Yasin, mahallelerin boşaltıldığını biliyorum. Çalışmalar hala görüyorum ki arkanda devam ediyor. Sana bırakayım sözü.
2: Bilakis şu anda Aksu'dayız. Dakikalar önce rüzgar şiddetini o kadar fazla arttırdı ki o tepelerde olan alevler bir anda köyün olduğu yere geldi. Şu anda insanlar evlerinden kaçıyorlar bu noktada. Yeşil Karaman köyündeyiz. Bir yandan hayvanlarını vatandaşlar çıkarmaya çalışıyor ağırdan. Bir yandan da sağa sola koşuyorlar. İşte görüyorsunuz, eşyalarını evden ne aldıysa insanlar çıkarmaya çalışıyor. Ki orada yine bir vatandaşımız var. Keçiler var, görüyorum onları. Onlar da aleve doğru gidiyor maalesef. Onları çıkarmaya çalışıyorlar. İşte evden bohçalarıyla çıkanlar var. Aslında alevler çok şiddetli değil. Yani yaklaşık bir saat önce o kadar şiddeti yoktu. Ama işte yaşlı bir teyze daha çıkıyor. Belki 15-20 dakikada ne olduysa oldu. Tepede dediğimiz o zirvedeki alevler aşağı doğru gelmeye başladı. Evlere yaklaştı. Yaşlı bir teyze vardı ikinci katta. Buraya ilk geldiğimizde onu gördük. Biz de ekipleri çağırdık ona yardımcı olmaları için. Şu anda o da evden tahliye edildi. Mustafa, bu tarafa doğru gelsene. Gel Mustafa, dikkat et. Yani canhıraş bir mücadele başladı. Köyün orta yerinde ve anonslar yapılıyor. Kim ne bulduysa işte araçlarıyla su getirebilecek bütün malzemelerle buraya getirmeye çalışıyorlar. Mustafa, ekranlara getirir misin oradaki vatandaşların bak. Arabalarına atlayanlar bu noktadan kaçıyorlar. Biraz daha sol tarafa doğru geçeceğim. Orada da evler var. Hani şu an dumandan göremiyorsunuz. Ama orada da evler var. Geçmiş olsun.
3: Sağ ol, sağ ol.
2: Bir anda mı oldu? Az önce bir şey yoktu.
3: Az önce yoktu. Bir anda geldi. Bir anda geldi. Bir ateş bir anda geldi ya. Bir anda. Bir anda geldi. Ay ateş bak sana hiç oldu. Allah'ım sen bir sen bak ya Rabbi Allah'ım. Allah'ım sen bir onu ya Rabbi.
2: İşte yine bir vatandaşımız daha orada. Bebeğini kucağına alıp. Mustafa gel bu tarafa. Gel bu tarafa Mustafa. Mustafa gel bu tarafa. Canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Evet. Şu anda işte herkes canhıraş bir şekilde araçlarıyla buradan çıkmaya çalışıyor, uzaklaşmaya çalışıyor. Bir anda da küller bizim olduğumuz noktaya doğru yağmaya başladı. Hemen buraya bakacağım bir alevlerin olduğu, çünkü burada da vardı. Yalnız burada da yine duman kaplamış her yeri. Sirenleri duyuyorum. Sürekli bir yerlerden siren sesi geliyor. AFAD araçları yol gösteriyorlar gelecek olan itfaiye araçlarına. İşte bir tane daha araç oradan çıkış yaptı. Geliyorlar, geliyorlar. Biz de zaten biraz daha şimdi ilerleyeceğim ben. Evet, şu anda da orada suluyor. Oradaki vatandaş da bir şekilde alevler bu noktaya yaklaştığında ellerine işte o hortumları alanlar, bazen hayvanları suluyorlar. İşte ağaçların olduğu noktaları, bahçelerin olduğu noktayı suluyorlar. Şu anda yoğun da bir duman kapladı burayı. Biz de bu noktadan ayrılacağız. İşte yaklaşan

0: alevlerin olduğu nokta orası. Şu an alevleri görmüyor. Çünkü hatta orada göz gözü görmüyor. Bir araç daha geliyor oradan. Yine çıkış yapan bir araç daha geliyor. Mustafa bu tarafı gel. Karşıda insanlar, yine o noktadan gelenler var. Aksu'daki orman yangınının ikinci günü. Her şey normaldi. Hani biraz daha seyri normaldi gidişatın. Ama dediğimiz gibi yaklaşık 10-15 dakika önce bir anda rüzgar şiddetini arttırınca karşıdan da bir anda işte alevler bu noktaya doğru yaklaşmaya başladı. İnsanlar da eşyalarını aldılar. Hayvanlarıyla, araçlarıyla bu noktadan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Biz yine buradan aktarmaya devam edeceğiz. Bir yandan da çıkmamız lazım bu noktadan. Yine direkt gül aktarmaya devam edeceğiz. Yeşil Karaman köyündeydik.
1: Yasin, çok teşekkür ederiz. Aksu'da başlayan orman yangınları Kepez'e doğru fırladı geçti. Yasin'in bulunduğu yer de zor bir yer. Ara ara oraya döneceğiz ama insanlar panik halinde şu an bulundukları mahalleyi terk etmeye çalışıyorlar. Bir yandan da ekipler o noktaya doğru hareket halinde. Aktarabildiklerimizi aktardık. İlerleyen saatlerde daha detaylı bilgileri paylaşacağız efendim. Ve günlerdir merakla beklenen, siyasette hatta tartışmalara neden olan Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde artık sonuç belli oldu. Dördüncü turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı ve böylelikle Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
2: 18, 19, 20, 21.
3: Meclis kritik seçim için toplandı. İki grubun adayları sandıkta yarıştı. Son tura kalan seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı.
4: 23 oy Dündar Ziya Gültekin, 19 oyda Sibeltan Çetinkaya almış oldu.
3: Üsküdar Belediye Meclisi belediye başkan vekili seçmek için toplandı. CHP Yeni Parti grubu CHP'li meclis üyesi Sibeltan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise AK Partili meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi. 21 CHP'li ve Yeni Partili meclis üyesiyle 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi oy kullandı.
2: Bu turda herhangi bir oya itiraz edilmedi.
3: İlk 3 turda sal çoğunluğa ulaşılamadığı için en çok oy alanın başkan vekili seçileceği 4. tur oylamaya geçildi. Son turda Cumhur İttifakı'nın adayı 23 oy alırken CHP ve Yeni Parti'nin adayı 19 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Böylelikle Üsküdar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.
4: 23 oy Dündar Ziya Gültekin, 19 oyda Sibeltan Çetinkaya almış oldu.
3: Peki başkan vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin kim? Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Gültekin, siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Serbest ticaretle uğraşan Gültekin, evli ve 3 çocuk babası. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış, CHP'nin adayı Sibeltan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.
2: Dündar Ziya Gültekin.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına bakacağız. Terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Bu sürecin bütün bölgeye tesirini en kısa sürede şahit olacağız dedi. Irak'taki grupların silahlarını Ekim ayından itibaren Irak merkezi hükümetine devredecek olmasının da çok önemli olduğunu değerlendirdi.
5: Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız.
6: Terörün tümüyle geride bırakıldığını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye etki edeceğinin mesajını verdi.
5: Terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor. Suriye sınırları içerisinde PYD, YPG ve KCK'nın da süratli bir şekilde yeni Suriye yönetimine entegre olmasını takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim.
6: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Albusi ile önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, Irak'taki sürecin önemine dikkat çekti.

0: çekti.
1: Silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak'ta inşa edilecek. Önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak Merkezi Hükümeti'ne devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Ümit ediyorum Irak'ın her yeri, her şehri, her kasabası barış ve esenliğin hakim olduğu bir coğrafya olur.
0: Irak Temsilciler Meclis Başkanı Albusi de terörsüz bölgeye ilişkin mesajlar verdi.
2: Bu konu çok önemli. Hem Türkiye hem bölge için hem de Türkiye'yi çerçeveleyen ülkeler için bütün siyasi grubu olan parti başkanlarıyla birlikte herkes hemfikir. Biz istiyoruz ki bütün bölgemiz terörsüz bir bölge olsun.
3: İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın davasında karar açıklandı. 14 yaşındaki sanık 18 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildi.
4: Atlas Çağlayan için adalet.
0: Üzerlerinde Atlas'ın resminin olduğu tişörtler, yüreklerinde acı vardı. Atlas'ın katilinin davasında ikinci duruşmada karar belli oldu.
5: 21 yıl 7 aydan 18 yıl 10 aya indiler.
6: Ne yazık ki en üst hadden ceza verilmedi. Her bir suç için üst haddin biraz altında cezalara hükmolundu.
0: 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki bir kafeden çıktığı sırada bir çocukla tartışmaya girdi. O kavgada aldığı birden çok bıçak darbesiyle ağır yaralandı, hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Tutuklu sanık Elçe'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Atlas'ın annesi, ikiz kardeşi, teyzeleri, okul arkadaşları, komşuları, onlarca kişi bir kez daha Bakırköy Adliyesi'ndeydi. Evlatlarını benzer saldırılarda kaybeden anneler, Yasemin Minguzi ile Zuhal Akman da destek için oradaydı.
7: Yarına kalır da yanına kalmaz.
0: Savcı 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istedi.
8: Duruşma sanığın yaşı küçük olduğu ve gizlilik kararı olduğu için basına ve izleyicilere kapalıydı. Mahkeme son sözlerin alınmasının ardından kararını açıkladı. 14 yaşındaki sanık için 3 ayrı suçtan 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
0: Anne Gülhan Ünlü cezayı yetersiz buldu. Atlas'ın ailesi karara itiraz edecek.
6: İstinaf taleplerimizi ileteceğiz. Sonuçta en üst hadden ceza verilmemesini gerektiren hiçbir sebep yoktu. Bu nedenle biz yasal hakkımızı kullanacağız. Bu konuda da biz gerekçeli kararı bekleyeceğiz.
4: Atlas'ın!
3: Bugünün önemli başlıkları böyleydi. Biraz da dünyaya bakacağız HT360'un bu diliminde. İsrail merkezli Haaretz gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Bin Zayed'in 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önce İsrail Başbakanı Netanyahu'yu uyardığı öne sürüldü. Ve bu habere göre Bin Zayed dönemin Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'e yönelik büyük bir operasyon hazırlığında olduğu yönünde uyarıda bulundu.
0: Birleşik Arap Emirlikleri 7 Ekim'den günler önce Netanyahu'yu uyardı iddia İsrail basınından. Haaretz gazetesinde yayınlanan bir araştırma dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Bin Zayed, 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 1,5 hafta önce İsrail Başbakanı Netanyahu'yu aradı. İddiaya göre Bin Zayed, 45 dakika süren görüşmede Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'e karşı büyük bir operasyon hazırlığında olduğu konusunda açıkça uyarı yaptı. Habere göre Bin Zayed'in uyarısının kaynağı Hamas'la İsrail arasında yürütülen dolaylı temaslarda yer alan Filistinli bir aracıydı. Sinwar'ın Eylül 2023'te bu aracıya İsraillilerin müzakerelerde ilerleme sağlamaması halinde büyük bir sürpriz hazırladığını söyledi. İsraillilere söyleyin bir deprem hazırlıyorum dediği aktarıldı. Habere göre 15 Eylül 2023'te Sinwar'ın mesajı Shin Bet'e iletildi. Dönemin Shin Bet Başkanı Ronen Bar, Netanyahu'yla acil bir telefon görüşmesi yaptı ve Sinwar'ın deprem tehdidini aktardı. Habere göre İsrail'in uyarıları ciddiye almadığını düşünen Bin Zayed ise Netanyahu'yu doğrudan aramaya karar verdi. Eylül ayının son günlerinde yapılan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Bin Zayed, Sinwar'ın büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu Netanyahu'ya söyledi. Araştırmanın en kritik iddiası ise Bin Zayed'in doğrudan yaptığı bu uyarının İsrail güvenlik kurumlarının tepe yönetimi

0: kimiyle paylaşılmamış olması oldu. Ronen Bar ve eski Genelkurmay Başkanı Herzi Alevi, Bin Zayed'in uyarısının kendilerine iletilmediğini söyledi. Netanyahu'nun ofisi ise iddiaları sert bir dille yalanlıyor. Haberin temel iddiası tamamen reddedilirken, Netanyahu'nun o dönemde Bin Zayed'le konuşmadığı belirtiliyor. İsrail muhalefetindense Netanyahu'ya tepki büyüyor. Yasar Partisi lideri Eisenkot, Netanyahu İsrail'i kör şekilde felakete sürükledi ancak sorumluluktan kaçmak için uyarılmadım yalanına sığınıyor diyerek başbakanı eleştiriyor. Demokratlar Partisi lideri Golan da Netanyahu'nun hapishanede olması gerektiğini savunuyor.
1: Bir cep açacağız bu meseleye. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörümüz Çetiner Çetin'le konuşacağız. Çetiner hoş geldin.
2: Hoş
1: selamlar.
2: Bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olasın. Biz bu iddiayı aslında saldırılar ve Gazze işgali devam ederken de çokça duyduk, öyle değil mi? Haritz'in bunu bu dönemde yazmış olması ve elbette şu an mesela İsrail basını şöyle bir taradığımda Netanyahu açısından eksiye geçen bir durummuş gibi görünüyor. Ama sen daha iyi bilirsin. Bir seçim sürecinden bahsediliyor İsrail'de. Netanyahu'nun elinin giderek zayıfladığı konuşuluyor. Dolayısıyla bunun şu anda İsrail'de tırnak içinde deprem yaratmış olmasının sebepleri neler?
2: Şimdi tabii 7 Ekim'in hemen sonrasında en fazla tartışılan gündem İsrail istihbaratı, Mossad ya da Shin Bet böylesine büyük bir saldırıyı nasıl gözden kaçırdı.
1: Tabii.
2: Bununla ilgili İsrail'deki güvenlik bürokratları, parlamento ve başbakanlık özel soruşturmalar açtılar. Üç ayrı kanaldan işleyen soruşturmalar oldu. Yani şöyle düşünelim, her gün duvarların hemen yanı başında eğitim yapan binlerce Hamas yetkilisi, görüntüler SİHA'larla, İHA'larla takip ediliyor ki bunlar olduğu gibi konuşuldu. Yani İsrail medyası bunu binlerce konuştu. Ama işte o zamanki eleştiriler şu oldu. İşte daha korkulan şey Batı Şeria'ydı. Dolayısıyla evet, biz tankları, askeri Batı Şeria'ya göndermiştik. İstihbaratı da oraya yönlendirmiştik deyip aslında çok basit bir şeye sığındı Netanyahu. Ama aslında bu iyi niyetli bir tutum değildi. Yani o zaman da hani bilinen fakat ispatlanamayan bir durumdu. Şimdi nihayetinde hani Mossad'ın gerek Gazze'nin içerisinde gerek Filistin topraklarındaki Filistinli silahlı gruplar, siyasi grupların nasıl takip edildiğini zaten kendi ürettikleri Netflix filmlerinde bile tabii gördüğümüz bir şey. Ve teknolojik olarak baktığımız zaman da aslında teknik olarak dinlemeler nasıl hakim olduklarını gösteren bir durum. Fakat burada tabii Netanyahu'nun iyi bir niyet içerisinde olmadığı görülüyor. Yani önleyebilecek durumdayken bunu görmezden gelip bunu gerekçe gösterip buna bir bahane hazırlayıp çünkü Netanyahu...
1: Benim anlamak istediğim şu, mesela bu bilgi doğrudan kendisine mi gitti yoksa ondan önce zaten istihbari olarak İsrail'le defalarca paylaşıp en son mu kendisine gitti? Mesela bu iki ayrımda bu işin yaptırımı ne?
2: Şimdi ben bölgede gazetecilik yapmış ve o bölgedeki tecrübemden yola çıkarak ancak bununla ilgili yorum yapabilirim. Bence Mossad'da, Shin Bet'te Hamas'ın 7 Ekim'de doğrudan böyle bir saldırıya geçeceğini kesinlikle bir rapor olarak getirip Netanyahu'nun önüne bıraktığından %100 eminim. Yani bunu sadece Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat yapısının kurumlarının gelip doğrudan bir ihbar niteliğinde bildirmesinden ziyade bunu Netanyahu'nun kendi istihbarat kurumları üzerinden %100 bildiğinden eminim. Ama Netanyahu şunu istedi. Şunu unutmayalım. Netanyahu'nun babası İsrail'in kurucu kadrosunun genel sekreterliğini yapmış bir isim. Dolayısıyla Netanyahu zaten kendisi de özelde kanlı da olsa İsrail'deki Yahudilerin ölümüne de mal olsa bir şekilde İsrail halkının, toplumunun o topraklarda Filistin'de işgalci konuma gelmesini isteyen bir isim. Bunu da zaten gizlemiyor, saklamıyor ve bunu yaparken de ben niye böyle yaptım demiyor. Ama tabii uluslararası kamuoyuna vereceği ya da kendi siyasi tabanına vereceği bir mesajının olması gerekiyor. O da bu gözden kaçtı. Şimdi bugüne kadar hep şu tartışıldı ki bu seçimlerde de Netanyahu seçimlerden önce de siyasette var olduğu sürece de ülkenin güvenlik sıvabı olarak bilinen bir siyasetçiydi. Yani ne zaman ülkede bir şeyler ters gitse Netanyahu güvenlik sıvabı olarak

0: iktidarın başına geçip ülkede işte güvenliği sağlayan adam konumundaydı. Ama 7 Ekim'den sonra bu imajı tamamen zarar gördü ve tamamen farklı bir algıya dönüştü. Şunu unutmayalım, İsrail'de hiçbir siyasi tek başına iktidar olmuyor. Yani Netanyahu da zaten bundan faydalanarak işte başka siyasi partileri bir araya getirip tabii, koalisyonlarla iktidarda kalabilen bir siyasetçi ama her seferinde de bunu başardı. Fakat bu sefer durum bambaşka. Yani burada aslında toplumun genel itibariyle ya da güvenlik uzmanlarının tartışması gereken bir başka nokta var. Hemen yanı başınızda Hamas'ın yaptığı hazırlıkları ki bugüne kadar biliyorsunuz Çin Bet'in başındaki yetkiliyi görevden aldı Netanyahu. Hamas'ın saldırısından sonra Mossad'ın yetkilileri görevden alındı. Hem de 18 kişi birden görevden alındı. Yine askeri yetkililer görevden alındı. İki tane genelkurmay başkanı değişti ama Netanyahu hiçbir sorumluluk üzerine almadı. Fakat işin ilginç tarafı şu. Şimdi sizin istihbaratınız, sizin güvenlik kurumlarınız, güvenlik birimleriniz olağanüstü bilgi birikimine sahip olduğunu iddia ettiniz ve dünyaya böyle pazarladığınız bir yapı ki Netanyahu'nun iddiası bana güvenlik birimlerinden herhangi bir şekilde Gazze'den tabii, 7 yalan. Ekim'de bir olay geleceğine dair bir bilgi yoktu şeklinde kendisini savunuyor. Ama işin bir başka boyutu Birleşik Arap Emirlikleri'nden doğrudan Zayt. Bir bilginin geldiği söyleniyor. Bunun da aslında önce. Şimdi belki izleyicilerimiz şunu düşünebilir Dilek. Yahu niye Birleşik Arap Emirlikleri? Çünkü Gazze'deki Hamas muhalifi gruplar Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyorlar. Yani Gazze'de sadece Hamas yok. Evet, Hamas en güçlü olan, İslami Cihat ondan sonra evet. geliyor. Ama bütün bunlara muhalif olan isimler de şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve onların doğrudan Gazze ile, Gazze'nin içiyle ilişkileri var. Hatta hatırlayalım 7 Ekim tarihinde bir isim çok gündeme geliyordu. İşte bu ismin gelip yeni Gazze yönetiminde bölgenin yerel başbakanı olacağı söyleniyordu. Daha sonra bunu Nahlan reddetti, gelmeyeceğini söyledi. Fakat şunu biliyoruz, Gazze'deki muhalif gruplar Birleşik Arap Emirlikleri'nde ama bir başka boyut daha var. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki istihbari ilişkiler, ticari ilişkiler, siyasi ilişkiler artık stratejik ilişkiler boyutunda. Nitekim Afrika'da İsrail'in hareket alanının oluşması, Arap coğrafyasında alan oluşması tamamen Birleşik Arap Emirlikleri'nin açtığı bir yol. Bugün Suriye'deki durum da tamamen Birleşik Arap Emirlikleri'nin öncülüğünde gerçekleşen bir durum. Dolayısıyla bu bilgi geldi. Ama şimdi Netanyahu daha zor duruma sokan şey bu. Bugüne kadar istihbarat birimleri senin önüne rapor koymadı mı tartışmaları vardı. Koydu diyen herkesi görevden aldı Netanyahu. Şimdi. Fakat şimdi daha büyük bir zaafla karşı karşıya. Senin istihbarat birimlerin uyuyordu. Başka bir ülkenin istihbarat birimi seni uyardı. Şimdi evet. bir ülke için bu çok büyük bir acizettir. Yani şu, kendi güvenlik kordonu olarak gördüğün ya da kendi kontrol alanın olarak gördüğün bir yerde bir başka ülkenin istihbaratı seni uyarıyor.
1: Belki de deprem etkisi yaratmasının sebebi de bu diyebiliriz,
0: bence,
1: öyle değil
0: bence
1: mi?
0: Bence Birleşik Arap Emirlikleri yani şöyle düşünün, bizim zorumuza gitmez mi? Yani örnek veriyorum, Antalya'da, Ankara'da, Kars'ta herhangi bir olaya ilişkin Alman istihbaratının bizi bilgilendirmesi bence bizim zorumuza şüphesiz. Gider. Her ülkenin de zoruna gider. Ama buradaki durum biraz daha farklı. Gazze bir İsrail toprağı değildir. Bir işgal alanı olarak durmuştur. Ama İsrail'in en büyük iddiası şudur. İşgal altındaki topraklarda gerek altyapıda gerek işte içerideki istihbarat ağının çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Nitekim hem Shin Bet'in hem Mossad'ın personelinin neredeyse 1/5'i Hamas üzerine çalışır. Gazze üzerine çalışır ve böyle bir ortamda,
1: varlığı bu zaten.
0: Böyle bir durumda yani İsrail'in buradaki bütün her şeye ben hakimim dediği bir ortamda yani. Bilgi kendisinden şunu, değil Birleşik Arap Emirlikleri'nden geliyor.
1: Şunu merak ettim, şimdi mesela kendisine muhalif sesler de var, ekrana da yansıtalım arkadaşlarımızdan rica edelim. Önemli mesela diyor ki Eisenkot, o gerçeği biliyor, gerçekten korkuyor ve sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Bir evet. sorumluluk meselesine sen de az önce vurgu yaptın. Dolayısıyla dedin ya hani bu meseleye dair kim varsa görevden alındı ama kendisi hala bu işin hesabını kamuoyuna, kendi halkına vermedi. Mesela Lapid'in açıklaması 3 hafta önce bir basın toplantısında başbakanı bunun olacağından uyarmıştım. Onun tek tepkisi Kanal 14'e gidip endişelenecek bir şey olmadığını söylemek oldu. Şimdi şunu merak ediyorum.

0: Var olan tüm bilgiler bir araya geldiğinde, bu açıklamalar bir araya geldiğinde, İsrail'deki bu olası seçimleri nasıl görüyorsun? Bu bir sorum olacak. Tam da bu zayıflama döneminde Batı Şeria'da da bir şeyler oluyor. Yani gider ayak orada da bir şeyler görüyoruz mu kısmı? Yok, gerçekten gücünü koruyor ve oraya da zaten Gazze başladığından bu yana yıllardır orada da bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ama sanki oraya da, oradaki etkisi de artık artıyor gibi. Ne dersin?
1: Şimdi aslında 7 Ekim öncesinde İsrail, Netanyahu ve özellikle bu ifadeleri kullanıyorum. İsrail, Netanyahu ve koalisyon ortakları. Aha. Batı Şeria ile ilgili aslında hareketliliğe başlamışlardı. Nitekim neredeyse ordunun 1/5'ünü Batı Şeria etrafında konuşlandırmaya başlamıştı. Yine tahrik eden grupları o bölgelere kaydırmışlardı. Bir anda 7 Ekim olayı olunca bu sefer ordu bütün enerjisini, gücünü, istihbaratını, yapısını Gazze'nin etrafına götürmeye başladı. Uzun bir işgal dönemi başladı. Ve o uzun işgal dönemi belli ki İsrail'in içinden çıkamayacağı bir durum. Yani istediği gibi bir yol alamadı. Bu uluslararası baskılar Türkiye'nin 3 yıldır, 4 yıldır aralıksız bir şekilde bu konuyu hiçbir şekilde bütün ortamlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse gittiği bütün platformlarda birinci gündem başlığı neredeyse hep Gazze oldu. Dolayısıyla siyasetin ortamında da bu unutulmadı. Ama bir taraftan da demin de söyledim, İsrail kurulduğu günden beri bir parçalı siyasete hakim. Yani farklı siyasi partiler var. Bu siyasi partilerin ancak birbiriyle koalisyon kurmaları durumunda tek başına bir hükümet kurulabiliyor. Şimdi Netanyahu seçime gidecek. Evet, şu anda görünen tablo Netanyahu'nun kazanmayacağı yönde. Yani 20 ya da 22 tane sandalye alması bekleniyor ki İsrail parlamentosunda bu belki de Netanyahu'nun siyasi tarihinde en büyük yenilgi olacak. Çünkü Netanyahu daha önce 34 milletvekili çıkartırken güvenlik paradigmalar üzerinden konuşuyordu. Ama bir taraftan işte Hamane'yi öldüren, Nasrallah'ı öldüren ve Hamas'ın üst düzey yetkililerini suikastlar düzenleyip öldüren, bir taraftan Lübnan'da işgali sürdüren, bir taraftan Gazze'de işgali sürdüren, Batı Şeria'da özellikle son bir aydır işgali sürdüren, Türkiye'ye karşı ki İsrail toplumunun ve Orta Doğu'nun hiç istemeyeceği bir şeydir ki Türkiye ile karşı karşıya gelmek, ama Netanyahu bütün siyasi konjonktürü zorlayarak buraya doğru evirmeye çalışıyor. Ve böyle bir ortamda Netanyahu gerilimi tırmandırıp seçime girmeye çalışıyor. Şimdi bir şeye ihtiyacı var. Onu yapmaya çalışıyor. O da dörtlü saldırı projelerini konuşuyorlar. Şimdi İsrail'in son iki gündür gündeminde aslında bir, Husilerin, Hizbullah'ın, Filistinli silahlı grupların, Irak'taki şu anki Şii paramiliter güçler dediğimiz Haçlı Şabi gruplarının ve İran'da havadan eş zamanlı olarak İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirebileceğine dair senaryolar şu anda İsrail'de konuşuluyor.
0: Çok güçlüymüş.
1: Şimdi
0: bu arada.
1: Bu senaryolar Hamane'nin öldürüldüğü günlerde bile hayata geçmedi. Nasrallah'ın öldürüldüğü günlerde bile gündeme geçmedi ki şu anda Yemen bambaşka bir noktaya gidiyor. Biz şu anda Yemen'i çok Türkiye'de tartışmıyoruz. Aynen. Ama iki gündür Yemen'de Husiler ve yerel yönetim arasında çok büyük çatışmalar var. Hatta yerel yönetimler uçak kullanmaya başladı. 7 yıldan sonra ilk defa bu nasıl oldu, nasıl harekete geçti, buna iyi bakmak gerekiyor. Ama bütün bu coğrafyadaki hareketlik içerisinde Netanyahu sıkıştıkça yeni güvenlik kaygılarını, korkularını topluma pompalamaya başlıyor. Bir taraftan Türkiye düşmanlığı üzerinden siyaseti kendi etrafında toparlamaya çalışıyor. Ama Batı Şeria konusunda bugün İngiltere'nin aldığı bir karar vardı. Belki medyada çok gündeme gelmedi ama İngiltere Batı Şeria'da İsrail'in yapmaya çalıştığı projeksiyonu aslında çok net bir şekilde ifade ediyor. Bir E1 karayolu var.
0: Tabii, tabii.
1: Bu karayolunun ikiye bölünmesi durumunda Gazze, Batı Şeria zaten tamamen bölünmüş olacak. Yani Batı Şeria zaten Gazze'den kopuktu. Batı Şeria zaten Filistin'in diğer parçalarından kopuktu.
0: Artık
1: ama
0: iyice.
1: Şimdi iyice bölünmüş olacak ve İsrail de ısrarla bu E1 karayolu üzerinde inşaatı, oturumu açacağını söylüyor.
0: Devam
1: ama
0: edelim.
1: İngiltere Eğer açarsanız orada herhangi bir inşaat şirketi, herhangi bir ticari işletme peki olursa biz bunlara yaptırım uygulayacağız dedi.
0: Peki,
1: hazırlıklarını yapıyor.
0: Bir canlı bağlantı noktasına gideceğim. Çok çok teşekkür
1: ben
0: ederim
1: teşekkür
0: bu arada.
1: Ediyorum.
0: Katkın için, desteğin için. Antalya'nın Aksu ilçesinde bir yangın vardı, hatırlayacaksınız. Kepez'e yayılmıştı. Yasin Anzerli takip

0: Takipte zor bir yayındı bir önceki nokta. Yasin neredesin ve durum ne?
1: Dilek Gül, öncelikle şunu söyleyelim. Kepez'e uzanan bir alevlilerin olduğu nokta Kepez, Aksu ve yine serinin bazı noktaları ama şu an bulunduğumuz nokta Aksu, Yeşil Karaman köyünün olduğu noktadaydık. Zaten dakikalar önce de oradan bir tahliye, insanların evlerinden eşyalarla birlikte hayvanlarını ağırdan işte ekrana da getirdik. Araçlarıyla birlikte bir kaçış vardı ve şu anda da işte o evlerin olduğu noktayı göstereceğim. Biz ana yola kadar geldik. Rüzgar çok şiddetliydi. Alevlerin de yüksekliği bayağı vardı. Yani o kadar yüksekti ki evlerin boyunu falan geçiyordu. Şu anda da rüzgar hala esiyor, yani ciddi bir şekilde hızlandı. Ve dumanların yoğunluğu o kadar arttı ki şu an köyün birçok bölümü görünmüyor. Alevler de zaman zaman zaten kendini gösteriyor. İşte Mustafa, hemen şu noktaya doğru bakalım. Evlerin hemen olduğu nokta, yine araçlarıyla çıkan evlerin oradan biz gözlemleyebiliyoruz. Yani ciddi bir oradan bir kaçış vardı. Şu anda da duman var etrafta. Bölgede teyakkuz halinde zaten Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri var. Havadan da müdahaleler var ama rüzgar bir anda şiddetlenince şu an dumandan göremiyorsunuz. Biz alevleri görebiliyoruz. Dumanın olduğu noktanın iç taraflarında ve yukarı olduğu işte o zirve noktasından yukarıdan aşağı doğru gelen bir alev yoğunluğu var. Dumanla birlikte Yeşil Karaman Köyü tamamen görünmez halde. Hani orada insanlar, biz ilk yayın yaptığımızda belki biraz daha birbirimizi görebiliyorduk ama tamamıyla görüş açısı kayboldu. Görüş açısı kaybolunca biz de o noktadan uzaklaştık. Tabii vatandaşlar da uzaklaştı, köylüler işte araçlarıyla ana yola gelenler. Yine sol tarafımızda var oradan yine çıkanlar. Mustafa, hemen sol tarafa bakalım buradan. İşte gördüğünüz gibi köyden çıkanlar bu noktaya doğru geldiler. Mustafa, yine köyün olduğu noktayı gösterelim. Ekranlara da getirdiğimiz gibi, yani yaklaşık bir saat önce, belki 40 dakika önce böyle bir görüntü yoktu. Biraz daha sakindi. Hatta enerjisi düşük bir yangından bahsediyorduk. Ama ne olduysa işte dakikalar önce oldu. Bir ters esen rüzgar, şiddetli esen rüzgar o tepedeki alevleri bir anda alt noktalara kadar taşıdı. Ardından da oradaki hem araçlar, yangın söndürme araçları da biraz uzaklaştı o noktadan, daha alt noktalara doğru geldi. Tepede mesela işte alevin olduğu bir nokta daha var. Yine aşağıya bakıyoruz, alevler zaman zaman yükseliyor. Dumanlarla birlikte göz gözü görmüyor. Dünden beri devam eden bir süreç Aksu'daki yangın. Tabii öğle saatlerinde çıktı. Akşam daha da şiddetlendi rüzgarla birlikte. Daha sonra sabah saatlerinde biraz daha gün aydınlanınca ekiplerin çalışmaları biraz daha verimli olmaya başladı. Hava araçlarıyla da müdahaleler başlayınca o anda biraz daha dinmişti alevlerin şiddeti. İşte az önce bahsettiğimiz gibi tekrar alevler yükseldi. Yükseldiği zaman da işte o köy tehdit altına girdi alevlerle. Tahliye edilen evler vardı zaten. O tahliye edilen evlerin alt tarafında bulunan evlerde vatandaşlar vardı. Orası biraz daha güvenliydi. Niye güvenliydi? Çünkü yangın yönetim merkezinin olduğu noktadan daha alt noktadaydılar. Yani araçlar set çekilmişti, su tankerleri set çekilmişti, itfaiye araçları vardı. Tahliye edilmeyen evler daha ön taraftaydı. Alevler geldiği anda işte o dediğimiz gibi o araçlarda, yangın yönetim merkezinin tırları da bir anda oradan çıktı. Böylelikle vatandaş da bir anda oradan çıkmak durumunda kaldı. Helikopterle de şimdi kuvvetle muhtemeldir ki bölge taranıyor. İşte bir yandan da TOMA araçları gidiyor. Onlar da yangın söndürme ekiplerine destek için. İleride yine araçlar var. Burada vatandaşlar endişeli bir bekleyiş içindeler. Acaba o alevler bu tarafa doğru gelir mi? Ama yoğun bir duman var. Dediğimiz gibi alevleri hani belki siz göremiyorsunuz o dumanların arasından. Zaman zaman biz görebiliyoruz onu. Uç noktadaydılar. Az önce de bahsettiğim gibi evlerin olduğu noktaya kadar geldi şu anda. Tabii nefes

0: almakla zorlanıyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Isparta Antalya Karayolu. Daha fazla duman vardı. Yine Mustafa bak o tarafta yine başladı. Dumanın yoğunluğu yola doğru gelmeye başladı. Zaten ileride kesildi. Kontrollü bir şekilde araç girişi var. Normal şartlarda burada ciddi araç sayısı olurdu. Isparta Antalya Karayolu'nda şu anda bak gördüğünüz gibi hiç araç yok. Gelen araçlar sadece kontrollü bir şekilde. Bazıları görevli olanlar, bazıları işte bu noktadaki yaşayan vatandaşların bölgedeki tahliyesini hızlandırmak için bu yolu tabii ki kullanıyorlar. Ama genel olarak yolun öbür tarafına doğru araçlar yönlendiriliyor. Mustafa Alevler yine bak o noktadan çıkmaya başladı. Bir evin orada var ama hemen... Şu anda ekrana da getirdiğimiz gibi alevler alt noktaya kadar geliyor. Bak orada gördüm traktör, vatandaşın hemen oradaki eylemini gösterelim size. Traktörünü aldı, orayı kazıyor. Çünkü yerler hani saman elevi gibi kuru otlar var. O otlardan bu noktaya sıçramasın diye vatandaş da set çekiyor. O da kendi imkanlarıyla buradaki evde oturuyor. Ve evini, etrafını korumak için vatandaşlar oradaki seti çekiyor. Alevlerin olduğu noktaya bir kez daha gelelim Mustafa. Orada yoğun bir duman oluştu. Hava araçlarını burada da var. Solda da ciddi bir alev yoğunluğu var. Dumanlar orada da gelmeye başladı. Rüzgarın şiddeti 30 ila 40 kilometre arasında değişiyor ama zaman zaman daha da şiddetlenebiliyor. Sabah saatlerinde hadi saatte 10 kilometre falandı. Çok da ciddi bir rüzgar yoktu. Şimdi 30 kilometrenin belki saatte 40 kilometrenin üzerine çıktığında bir de hani o kuzeyden estiğinde o direkt olduğu gibi zirveden alevi alt noktaya doğru o kadar hızlı bir şekilde getirdi ya. Belki 5-10 dakika içerisinde alevler yanımıza kadar gelmişti. Neyse ki vatandaşlar oradan çıktı. Ama hani üzülerek söylüyorum ki bazı hayvanlar vardı. Onları kurtarılamadı belki. Yani vatandaş da bir çaba gösterdi. Bizler de elimizden geldiğince çabaladık ama çoğunu kurtarmayı başardılar ama bazılarını o dumanın içerisinde biz de göremedik, kayboldu. Söylediğimiz gibi an itibariyle Aksu'daki orman yangınında şiddetli bir durum söz konusuydu. Rüzgarla birlikte bölgedeki birçok ev tahliye edildi. Vatandaşlar ne bulduysalar araçlarıyla evlerinden ne aldıysalar bölgeden uzaklaştılar. Söndürme çalışmaları da hala devam ediyor hem havadan hem de karadan.
1: Yasin çok teşekkür ederiz. Isparta Antalya Karayolu üzerinde Yasin Anzerli bize bu yayını verdi. Temennim bir an önce bu yangının çok daha büyük zayiatlara sebebiyet vermeden söndürülmesi efendim. ABD Başkanı Trump bu kez de paylaştığı bir haritayla tartışma yarattı. Trump'ın haritasında Kanada, Meksika ve Grönland'ın da aralarında bulunduğu geniş bir bölge ABD bayrağıyla kaplandı. Tabii Meksika'dan bir tepki geldi bakalım.
2: ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin sınırlarını taşırdı. Kanada ve Meksika'yı ABD bayrağıyla kaplı gösteren bir harita paylaştı. Trump bilgisayarda hazırlandığı anlaşılan haritayı Truth Social hesabından yayınladı. Haritada ABD bayrağı, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra Grönland, İzlanda, Küba ile Orta Amerika ve Karayipler'deki bazı bölgelerin üzerini kaplıyor. Bölgenin tamamının üzerinde ise Amerika Birleşik Devletleri yazıyor. Trump haritanın ne anlama geldiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ancak paylaşıma Meksika'dan tepki geldi. Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Meksika hiçbir yabancı ülkenin kolonisi ya da himayesi değildir ve olmayacaktır dedi. Meksika'nın özgür, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu vurguladı. Trump kısa süre önce ABD'nin New Mexico eyaleti ile ilgili bir görselde paylaşmıştı. Görselde Meksiko kelimesinin üzeri çizilerek yerine Amerika yazılmış ve eyaletin adı New America olarak değiştirilmişti. Trump daha önce de Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini savunmuş, Grönland'ı ABD kontrolünü almak istediğini birçok kez dile getirmişti.
1: küçük bir cep açacağız bu meseleye de.

0: New Mexico yerine artık onu da değiştirdi. New America dedi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elçin Başol uzaktan bağlantıyla yayınımıza destek verecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhabalar Dilek Hanım. Hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Yani bu şeyi anlamlandırmak belki herkes için biraz zor olabilir. Ama gerçekten işin biraz ciddi boyutundan konuşmak istedik. Bunlar tesadüf mü?
1: Yani tesadüf demek çok olası değil bana sorarsanız. Elbette bugün yarın ABD işte haritadaki Kanada'yı, Meksika'yı, Grönland'ı ilhak edecek, saldıracak gibi bir çıkarım yapmak da burada mümkün değil ama burada özellikle Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki

0: özellikle ikinci başkanlık döneminden sonra oldukça aslında bu haritayla çok tutarlı bir örüntüyle de karşılaşıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Trump daha önce Kanada'yı defalarca ABD'nin 51. eyaleti olarak nitelendirdi. Haberde de geçtiği gibi. İşte Grönland'ın ABD'nin kontrolüne geçmesi gerektiğini açıkça söyledi. İran Savaşı'ndan önce bunu konuşuyorduk. Grönland meselesini, NATO ile ABD arasındaki gerilimi konuşuyorduk. Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi olarak yeniden adlandırdı. Yani şimdi de işte bu harita meselesini görüyoruz. Dolayısıyla tek tek bu çıkışlara değil, hepsinin oluşturduğu bir bütüne bakmak gerekiyor. Dış politikasına bakmak gerekiyor Trump'ın burada. Yani bu nedenle Trump'ın aslında siyasi bir sınır haritasından ziyade bir zihinsel jeopolitik harita çizdiğini düşünüyorum ben burada. Yani ve bu haritanın yalnızca bu haritada bulunan ülkelere yönelik değil, diğer Çin ve Rusya'ya yönelik de bir mesaj içerdiğini düşünüyorum. Çünkü bu harita ABD'nin resmi sınırlarıyla Washington'ın, yani Trump'ın hayati güvenlik ve nüfuz alanı arasındaki mesafenin daraldığını da gösteriyor bize. Yani Trump'ın dünya görüşünde, dış politika görüşünde burası başka bir egemen devlete aittir cümlesinden hemen sonra bir ama geliyor. Bu ama da şunu söylüyor: Amerika'nın güvenliği için hayati önemli.
1: Peki bu sınırlar, evet, bu sınırlar ya da bu çizgi yeni harita Amerika'nın güvenliği açısından ne ifade ediyor? Çünkü az önce Çin'den de bahsettiniz. Yani mesela oradan vazgeçti, buralara mı yöneldi? Buralardan yeni hamleler mi demek?
0: Yani bu şu demek aslında, Grönland tartışmasının temelinde de bu vardı. Yani güvenlik için hayati önem taşıyan coğrafyalar meselesi vardı. Kanada'ya yönelik söyleminin arkasında da bu var. Panama Kanalı tartışmasının arkasında da bu var. Yani burada Trump'ın gerçekten bütün bu toprakları Amerika'ya katıp katmayacağı meselesi değil de Amerikan nüfus alanının sınırlarını nasıl tarif ettiği meselesi var. Şimdi burada şuna da bakmak gerekiyor Dilek Hanım. Monroe doktrinine de dönmek gerekiyor. Çok eski bir doktrin. 1823 tarihinden kalma bir doktrin ama Trump yönetiminin 2025 ulusal güvenlik stratejisinde açıkça bu doktrine atıf yaptığını gördük. Yani Trump burada şundan söz ediyordu. Trump eki diye bahsettiler bu güvenlik stratejisinde. Trump şundan bahsediyordu: Batı yarımküredeki üstünlüğünü yeniden tesis etme meselesi. Güvenlikten, ABD'lerden kastettiğim de aslında Çin ve Rusya. Dolayısıyla Trump'ın bu haritası aynı zamanda Pekin'e, Moskova'ya, Batı yarımküre Amerikan stratejik alanıdır mesajı vermeyi de içeriyor diyebiliriz. Şimdi Kanada'nın bu 51. eyalet söylemine geldik. Kanada aslında Trump'ın yaklaşımının en çelişkili noktalarından bir tanesi. Çünkü Kanada herhangi bir Amerikan komşusu değil.
1: Tabii.
0: ABD ile Kanada arasında dünyanın en derin, en stabil ekonomik, askeri, kurumsal entegrasyonlarından biri var baktığınızda. Şimdi bu çıkış çok mantıksız gözüküyor aslında. İki ülke de NATO müttefiki. İşte NORAD çatısı altındalar vesaire. Şimdi bu noktada bakınca çok anlamsız gözüküyor. Ama Trump'ın Kanada ile geçmiş krizlerine baktığımızda da aslında bu çıkışın yeni olmadığını görüyoruz. Özellikle Trump döneminde NAFTA'nın yeniden müzakere edilmesi, işte çelik alüminyum tarifeleri gündeme gelmişti. Trade döneminde G7 zirvesinde yaşanan çok sert polemikler vardı. Yani yeni değil, evet stabil bir ilişki var Kanada ile aralarında ama Kanada açısından da bir açıdan dikkat çekici. Çünkü bugün itibariyle Kanada'nın Amerikan mallarına yönelik yeni misilleme tarifeleri de yürürlüğe girdi. Böyle bir mesaj olabilir bu noktada ABD'nin ve Trump'ın vermeye çalıştığı. Fakat Kanada meselesinin sadece ticaret üzerinden de okumamak gerekiyor. Kanada aynı zamanda Amerika'nın kuzey stratejik derinliği diyebiliriz. Yani Arktik'e baktığımız anda Kanada ile Grönland aynı jeopolitik denklemin parçalarına dönüşüyor. Bir anda Arktik'e yüzümüzü döndüğümüzde ABD için. Ki Kanada aynı zamanda muazzam doğal kaynaklara, enerji rezervlerine, kritik minerallere de sahip. Bu açıdan da kritik ABD açısından ve kuzey batı geçidi meselesi de var burada. Arktik buzulların erimesiyle birlikte ki bu da tartışılan bir jeopolitik durum. Daha önce ekonomik ve askeri olarak ikincil kabul edilen alanlar giderek erişilebilir hale geliyor. Dolayısıyla Trump'ın Kanada söyleminde bir ekonomik milliyetçilikle Arktik jeopolitiği birbirinden ayrılmaz bir parça. Şimdi Meksika'nın tepkisi ve Meksika meselesi.
1: Tam da ona gelecektim. Peki Meksika diyecektim. Buyurun lütfen.
0: Ayrılmaz bir parça. Meksika'nın tepkisi ve Meksika meselesi.
1: Tam da ona gelecektim. Peki Meksika diyecektim. Buyurun lütfen.

0: Meksika'da ve farklı bir ilişki biçimi görüyoruz burada. Trump'ın siyasi kariyer başlangıcından itibaren Meksika meselesinin merkezinde göç ve sınır güvenliği vardı. Hep bu söylemle ilerliyordu Trump, özellikle iç politikaya yönelik. Daha sonra buna karteller meselesi eklendi. Meksika söz konusu olduğunda ki ikinci Trump döneminde kartellerin ulusal güvenlik tehdidi olarak görülmesi ve bazı örgütlerin terör örgütü olarak tanımlanması, Amerikan askeri gücünün kartellere karşı kullanılıp kullanılmayacağı tartışmaları Meksika ekseninde döndü ki Meksika egemenliği açısından da son derece hassas bir alan oluşturdu bu. Meksika'nın bugün gördüğümüz tepkisi de biraz bu hassas alan dolayısıyla bana sorarsanız. Yani burada yine Trump'ın doktriniyle karşılaşıyoruz, karşı karşıya kalıyoruz. İç güvenlik de dış güvenlik arasındaki sınır Trump için ortadan kalkmış durumda. Özellikle Meksika'ya da komşu ülkeler söz konusu olduğunda. Yani bu pervasızlık, bu görmüş olduğumuz, paylaşmış olduğu haritada biraz da buradan geliyor. Eğer Meksika'daki bir kartelin ürettiği bir uyuşturucu madde Amerikan şehirlerinde ölümlere yol açıyorsa, Trump artık bunu Meksika'nın iç güvenlik problemi olarak görmüyor. Bunu defalarca kendisi de dile
1: Söyledi
0: getirdi.
1: zaten.
0: Ama şu da var, bir de ekonomik boyutu var. Meksika dediğimizde ekonomik boyuta da bakmamız gerekiyor. 2025'te ABD ile Meksika arasındaki toplam mal ve hizmet ticareti oldukça yüksekti. Yaklaşık 900 milyar dolar civarı olması lazım. Ki bu nedenle de Trump'ın Meksika'ya ekonomik olarak Amerika'dan koparması, böyle bir hedefinin olması çok rasyonel değil. Asıl hedef bana sorarsanız bunun tam tersi olabilir ki Kuzey Amerika üretim zincirini daha fazla Amerikan merkezli hale getirmek olabilir ve Çin'de yapılan üretimin Kuzey Amerika'ya taşınması meselesi de var. Bu süreci de düşününce Meksika Amerika için aslında olağanüstü değerli bir hale geliyor. Meksika diye sadece sınır ve göç üzerinden değerlendirilmemesi gerekiyor ABD açısından diye yorumlayabiliriz Dilek
1: Bir
0: Hanım.
1: son sorum da şu olsun. Şimdi mesela var olan hedef alınan ülkeler ve yerler açısından sormuyorum bunu. Ama bu işin böyle şuna evrilmesi, tıpkı Grönland'ın daha önce konuştuğumuz gibi, bu işin buraya gelmesi kimleri rahatsız eder ya da etmeli?
0: İşin buraya gelmesi kimleri rahatsız eder? Aslında şöyle ki haritaya bakınca aslında 80 yıllık bir Amerikan stratejisi görüyoruz burada. Rahatsız olacak olan bu Batı bloğundan ziyade daha çok Rusya ve Çin diye düşünüyorum. Çünkü burada Trump'ı fazla kişisel bir anlam yüklememek gerekiyor. Amerikan stratejisi üzerinden bakmak gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş'tan beri aslında Washington hem Grönland'ı hem Kuzey Amerika savunmasının önemli parçalarından biri olarak gördüğü diğer bölgeleri bir şekilde stratejisinin bir parçası yapmıştı. Yani bu nedenle haritaya bizim alıştığımız Avrupa merkezli projeksiyondan çok, ki Avrupa da bundan rahatsız olacaktır. Kuzey Kutbu üzerinden bakınca anlaşılıyor bu harita daha net bir biçimde. Her ne kadar Meksika da işin içerisinde olsa da. Bir de iklim değişikliği meselesi de var. Arktik'in jeopolitik değerini arttıran bir mesele de var. Grönland açısından bakınca. Yani Avrupa'nın rahatsız olması, Rusya'nın ve Çin'in rahatsız olması bu benzer bir Amerikan stratejisinden olası diyebiliriz. Daha net bir biçimde söyleyebiliriz bunu.
1: Çok çok teşekkür ederim desteğiniz ve katkınız için HT360'a Doktor Elçin Başol. Çok sağ olun
0: Ben
1: efendim.
0: teşekkür
1: Teşekkür
0: ederim.
1: ederim.
0: İyi yayınlar.
1: Mersi, sağ olun. Efendim benim sürem doldu. HT360'ı noktalıyorum. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Ali Aydın sizlerle olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

Türkiye günlerdir bu seçimi konuşuyor. Muhalefetin işbirliği gelecek seçimlere de yansır mı? Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu siyasi tutuklu değil açıklaması. DEM Parti'de tahliye sırası Demirtaş'ta beklentisi. Faruk Aksoy soruyor. Siyaset bilimci Dr. İbrahim Uslu, hukukçu Ertuğrul Akar, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin, Nihal Bengisu Karaca ve Mehmet Faraş yanıtlıyor. Nedir ne değil? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Bursa güneşli 26 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Trabzon yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 26, Kayseri 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 20, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Şanlıurfa güneşli 33 derece.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakacağız. Çünkü 3 ilde orman yangını devam ediyor. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü çok tartışılan davada karar çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuştu. Bütün bunların detaylarına bakacağız. Manşetin dosya bölümünde ise Alihan Kuruş suç örgütü ve Gülistan Doku cinayeti var. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünde önce tanık, sonra şüpheli olarak ifadesi alınan doktor çelişkili ifadeler verdiği gerekçesiyle tutuklandı. Eski bakanın ölmeden önce tam 36 saat kimseyle görüştürülmediğine dair bir iddia var. Savcılık bunun izini sürüyor. Gülistan Doku cinayetinde ise arama çalışmalarında size dikkat çeken önemli bir görüntü izleteceğiz. Orada bazı ifadeler var. Birazdan bu stüdyoda konuşacağız. Tutuklu eski vali o görüntüde. Habertürk manşet başlıyor. Evet, 3 kentte orman yangını var dedik. Antalya dünden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangın Aksu'da başladı, Kepez'e sıçradı. Serik'teki yangın kontrol altına alındı. Birazdan tedbir amacıyla alınan mahalle boşaltma işlemleri dahil hepsine bakacağız ama hemen arka planda izlediğiniz görüntü, Adana, Kozan'da başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına müdahale tüm gücüyle itfaiye ve iş makinalarıyla devam ediyor. 7 ev yangında zarar gördü. 40 ev tahliye edildi. Hemen Mersin'e bir bakalım. Tekeli mahallesindeki Mersin Bozyazı Tekeli mahallesindeki görüntülere bakıyorsunuz. Söndürme helikopterleri ve arazözler de burada devreye girmiş durumda. Ekipler yangınları kontrol altına almak için canla başla mücadele ediyor. En kritik yer neresi? Antalya. Antalya'ya da gideceğiz. Antalya'da karşımıza Yasin Anzerli var. Bize son durumu en sıcak görüntülerle anlatacak. Yasin, sendeyiz.
1: Zülfikar Ali Aydın, dün Antalya Aksu'da başlayan orman yangınları bugün de devam ediyor. Zaman zaman rüzgarın şiddeti azaldığında alevler biraz azalsa da yaklaşık bir saat önce rüzgar şiddetini arttırdı ve Aksu'da özellikle Yeşil Karaman mahallesi başta olmak üzere yine Kepez'deki bazı mahalleler ve yine Serik'te bazı mahallelerde orman yangınları sürüyor. İşte şu an ekrana getirdiğimiz Yeşil Karaman Mahallesi'ydi. Az önce buradan tahliyeler vardı. 254 hane boşaltılmıştı ama onun sayısının arttırıldığını söyleyelim. Bir yandan güvenlik güçleri bölgedeki vatandaşlara sürekli anonslar yapıyorlar buradan uzaklaşmaları için. İşte şu an bir tane evin hemen arkasında bulunan o noktada da alevler yükseldi. Sadece bu ev değil, köyün içerisindeki yerleşim yerinde de ciddi şekilde alevlerin yükseldiğini görmüştük. İnsanların canhıraş bir şekilde eşyalarını alarak araçlarıyla köylerinden uzaklaştığına şahit olduk. Ve işte ekrana getirdiğimiz gibi alevler maalesef o rüzgarın şiddetiyle birlikte zaman zaman o kadar yükseliyor ki önüne ne alırsa yakıp geçiyor. Sadece burada vatandaşların evleri yok, çok sayıda ahır da var. Çünkü burası tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir mahalle oluyor. Aksu'nun Yeşil Karaman Mahallesi. İnsanlar bir şekilde hayvanlarını da ahırdan çıkardılar ama hani zor bir mücadele vardı. Yani o kadar fazla etrafta oradan oraya

0: kaçışan hayvanlar vardı ki biz de yardımcı olmaya çalıştık ama yapabildiğimiz kadarıyla. Dumanlar zaten, alevler biraz azaldığı zaman duman bu sefer onun yerini alıyor. Bazen duman artıyor, bazen alevler artıyor. Ama siren sesleri hiçbir zaman bölgede azalmıyor. İşte arazözlerin, Mustafa oraya gelsene, orada da bir yine arazözlerin ve itfaiye araçlarının geldiği bir konvoy var. Sürekli bir yerden bir yere araçların nakillerini görüyoruz. Hani bir noktaya gidiyorlar, o noktayı söndürüyorlar belki. Farklı bir noktaya geliyorlar ama tabii söndürme diyoruz ama ardından soğutma çalışması maalesef hemen yapılamıyor. Çünkü bir yerden bir yere koşmak zorunda. Sürekli olarak farklı noktalardan alev çıkıyor. Yani alevleri söndürdüğünüz noktada belki 15-20 dakika sonra bakıyorsunuz tekrar alevler yükseliyor. Şimdi dumanların arasında olan yerde bir ev var. Evi şu anda biz dumandan çok az görebiliyoruz. Orada iki vatandaş var. Şu an bu noktadaki ev onların. Az önce bu traktörle orada bir hat çektiler. Hani ağaçların olduğu yerdeki o kuru otları temizlediler. Evlerine, ahırlarına ve yine ambarlarına alev gelmesin diye. Ama bakalım inşallah bu noktaya kadar ulaşmazlar. Ulaşmaz alevler. Bir yandan da kozalak atıyor hani alevlerin olduğu noktadan. Farklı noktalara sıçramasına neden oluyor. İnsanlara da zaten bu noktadaki işte mücadele eden hem ekiplerle birlikte vatandaşlar da mücadele ediyor. Onlar da bu durumdan etkileniyor. Mustafa, bu noktaya gelelim biraz daha. Duman artıyor o noktada. Rüzgarla birlikte bize de geliyor. Nefes almakta da gerçekten zorlanıyoruz. İşte vatandaşlar, o noktada yaşayan vatandaşlar da, Mustafa, arada da insanlar var. Bak onları da bir göster. Buraya gel, ardından yolu göstereceğiz. Evet, buraya da maalesef buraya da sıçradı. Mustafa, buraya gel şimdi. Bulunduğumuz yol Antalya Isparta ana yolu. Yol tamamen kapandı. Sadece araçların geçişine müsaade ediliyor, araçlar, görevli araçların ve bölgede yaşayan vatandaşların tahliyesiyle ilgili. Yani vatandaşlar araçlarıyla bu noktadan çıkacaksalar o şekilde müsaade ediliyor. İki tarafta da karşılıklı olarak durdurulmuş durumda trafik akışı. İşte yolun sağına da atladı. Bakın Mustafa, orayı alır mısın? Ekrana getirdik. Yolun maalesef sağında da alevleri görüyorum. Ki arazözler az önce demiştik ya, hani hızlı bir şekilde konvoy halinde gittiler. Dileriz ki orada kısa sürede önünü alırlar alevlerin. Çünkü oranın arkası da ciddi ormanlık bir alan. Oraya da yayılırsa bu rüzgarla gerçekten durdurulması güç bir yangın olacak. Hava araçlarını zaman zaman görüyoruz. Hava araçları da var. Hava araçlarını da zaman zaman görmemiz mümkün ama hani rüzgarla birlikte hava araçları bilmiyoruz ne kadar etkili olabilir bu alanda. Kara araçları, bir yandan da iş makineleri geçiyor. Mustafa, biraz daha yaklaşacağız oraya. Evet, bir yandan bizim olduğumuz şeritteki arazöz sol tarafa, size göre hemen ekranın soluna doğru su atarken, diğer tarafta ise farklı noktaya sıçramaması için, daha doğrusu sıçrayan alevleri durdurmak için çok sayıda aracın o noktaya gittiğini görebiliyoruz.
1: Yasin'i duyabiliyor musun?
0: Yolun... Bakın burada bağırıyor vatandaşlar. Mustafa, buraya dönsene. Bak, buradaki vatandaşlar da bir yandan ekipleri buraya çağırıyorlar. Çünkü buraya da geçti diyorlar alevler. Evet. Karşıya da, yani bizim olduğumuz noktanın karşısına da alevler geçti.
1: Evet. Evet, maalesef işte vatandaş da burada. Sıkıntılı bir durum
0: onlar
1: var.
0: Onlar da feryat figan.
1: Öyle görünüyor.
0: Şu an bulunduğumuz nokta yolun olduğu nokta. Hani bu taraftan bizim olduğumuz noktada vatandaşlar duruyor. Buraya hani alevlerin gelmesi asfalta mümkün değil ama şöyle bir şey var. Karşı tarafa, hani diyoruz ya, kozalaklar atılıyor. Mustafa, orayı gösterir misin? Bak, o noktaya da geçti. O noktadaki alevi bilmiyorum, hemen gelmesi lazım. İleriden görüyorum ben şimdi Zülfikar Ali Aydın. İleride araçlar var. O yolun kapalı olduğu, evet, tutulduğu noktada da bazı arazözler vardı. Onlar bu noktaya doğru geliyorlar.
1: Evet, helikopteri
0: herhalde
1: de görüyoruz.
0: Herhalde o noktayı, evet, da hemen kontrol altına alacaklar. Çünkü dediğimiz gibi arkası, çünkü oranın da

0: ve dumanlar da adeta yükseliyor. Yanımızda yine alevler.
1: Evet, bir anda alevlerin
0: evet, şu anda
1: her yeri sardığını
0: alevlerin
1: görüyoruz.
0: Evet, şu an sağlık ekipleri de zaten bölgedeler. Onlar da bu noktadalar. Ne olur ne olmaz teyakkuz halindedeler. Halinde onlar da.
1: Peki.
0: Dileriz ki kısa sürede hani biter ama öyle kısa sürede bitecek gibi maalesef görünmüyor rüzgar. Çünkü her geçen dakika şiddetini evet. artırıyor Zülfikar Ali Aydın.
1: Peki Yasin'e teşekkür edelim. Bir risk olması ihtimaline karşı biraz uzaklaşmasını da rica edelim. Ama ciddi bir şekilde bir anda alevlerin her iki yolun her iki yanını sardığını görüyoruz. Yeteri sayıda itfaiye aracı havada. Helikopter ve araçlar var ama yangın bir anda tabii rüzgarın etkisiyle anlık olarak yayılabiliyor. Yasin'den rica edelim kendi güvenliği ve çevredeki vatandaşlar da tabii onların güvenliği açısından da risk oluşabilir. Görüntüler biraz onu anlatıyor. Ara ara tekrar Yasin'e gidebiliriz. Biz sıradaki haberle devam edelim. Görüntüler gerçekten çok çarpıcı. Bir anda yolun tamamının bakın. Mustafa'nın kamerasından izliyorsunuz anlık canlı görüntüler bunlar. Yayına başlarken bu görüntü bu ölçekte bu alevler bu ölçekte değildi. 3-4 katlı bir bina boyunda yükseldi. Alevler ve dumanları hep birlikte görüyoruz. Umarım bir an önce çözümlenir öyle söyleyelim. Vatandaşlar da gördüğünüz gibi bu görüntülerde araçlarıyla müdahaleye katkıda bulunmak istiyorlar. İşte bir traktörü romörkü ile birlikte muhtemel su ile müdahale edebileceği bir araçla birlikte vatandaşlara ait araçların da kullanıldığını görüyoruz. Görüntüler gerçekten çok çarpıcı. Yasin Anzerli Antalya Isparta Karayolu'ndan bir anda büyüyen alevlerin içinden durumu aktardı. Ara ara bu görüntüyü tekrar verebiliriz arkadaşlar. Yasin'le tekrar irtibat kurarız. Yayının gidişatı içinde tekrar irtibat kurmaya çalışalım. Gerçekten tablo şu an itibariyle görüntüler çok şey anlatıyor. Devam edelim. Birazdan belki yine Yasin'e bağlanırız. Bugün önemli bir karar çıktı. Çocuğun çocuğa karşı işlediği suçlar. Son iki yılda çok konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan da bu konu başlıklarından birisiydi maalesef. Ailesinin kıymetlisi ve bugün yargılandığı Atlas'ı bıçaklayarak öldürenlerin hakkında yeni bir karar çıktı. Mahkeme sanıklara ne kadar ceza verdi? Bir arkadaşımız Arzu Kaya'yı bir görelim hemen hızlıca. Evet gördük. Arzu ne ceza çıktı dosyada? Seni dinliyoruz.
2: Zülfikar Ali Aydın, evet 21 yıl 7 aya kadar hapis cezası isteniyordu suça sürüklenen çocuğun. Ancak 18 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Aslında üst sınıra yakın bir ceza aldığından bahsetmek mümkün. Hangi suçlardan? Çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve ateşli silahlar kanuna muhalefet. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan maalesef ki bıçak darbeleriyle hayattan koparıldı. 14 yaşındaki EÇ tarafından. Bugün onun yargılandığı adli süreçteki çocuğun yargılandığı davada Bakırköy Çocuk Ceza Mahkemesi'nde görüldü duruşma. Davanın ikinci celsesinde aslında karar çıktı. İlk celse esas hakkındaki mütalasını veren Cumhuriyet Savcısı 21 yıl 7 aya kadar hapsini istemişti. Bugün görülen davada karar duruşmasında ise mütalaya karşı savunmalar yapıldı. Hemen ardından da mahkeme hükmünü açıkladı ve toplamda 18 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Ancak gerekçesi de ilginçti. Onlardan bahsetmek istiyorum. Sizler de gayet iyi biliyorsunuz ki aslında ceza verildiği zaman indirim nedenleri tek tek sıralanır. Ancak burada hiçbir indirim uygulanmadı ve çocuğun pişman olmadığına dair davranışları bulunduğunu ve bundan sonra ceza işlemeyeceği yönünde kanaat oluşturduğunu belirten mahkeme indirimsiz bir şekilde 18 yıl 10 ay hapis cezası verdi Zülfikar Ali Aydın.
1: Evet Arzu Kaya'ya teşekkür ederim. Sokak çetelerine karışan bu yönde istismar edilen çocukların yarattığı sonuçlardan birisiydi. Devam edelim siyasetin gündemiyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Yurt dışından bir yabancı medya kuruluşuna konuştu. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, eski başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgiliydi sözleri. Yeni partinin kurulmasıyla ilgili de bazı ifadeleri var. Şimdi buradaki tartışma yolsuzluk suçlaması.

ile tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'nun ile ilgili sorulan soruya Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıt, acaba siyasi bir operasyonun mu kurbanı olduğu ifadesiyle sorulan bir soru. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil İmamoğlu diyor. Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz diyor. Gidip adaylığı için ben oy verdim ama diyor Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrı bir konudur. Bu davalar ayrıdır diyor. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. O da hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili olduğunu ifade ediyor. Ve yargılanabilir ama tutuklanmasının doğru bu olmadığını da ifade etmek istiyorum diyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu arada Üsküdar Belediyesi'ndeki belediye başkanının görevden alındığını hatırlatalım. Yeni bir belediye başkan vekili seçilecekti. Bu seçimde 4. turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkanı seçildi ve Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu diyelim ve devam edeceğiz.

0: Evet, Ali Ağa'nın Kuriş suç örgütü, Fethullahçı terör örgütüyle ilişkili ve Süleymancılar akımındaki güç dengesini kendi lehine mi çevirdi diye bir tespit, bir tartışma var. Manşetin bu bölümünde şüpheli şekilde ölen eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktorunun tutuklanması konusunu ele alacağız. Doktor Nurettin Demirkol önce tanık, sonra şüpheli sıfatıyla ifade verdi ama tutuklandı. Eski bakanın son 48-48 saati çok kritik. Daha soruşturma dosyasına da bu bölüm girdi. Ali Ağa'nın Kuriş suç örgütüyle girdiği mücadeleyi de konuşacağız bu çerçevede. Doktorun tutuklanması çerçevesinde gazeteci Kaan Aslan yayın konuğumuz. Kaan Aslan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen ilk grafiği verelim. Aile doktoru neden tutuklandı? Soru bu. Detayları da aktaracağız. Hemen sıralı grafikten verelim doktorun çelişkilerini içeren ifadeyi. Şimdi 10 yıl önce olay yerine gidiyor. Yani bakanın ölüm haberini iddiaya göre aldıktan sonra 155'i arıyor. Sonrasında verdiği ifadeler, bugün savcılar dönüp geriye baktılar. O gün ne söylemiş? Önce tanık olarak ifadesini aldılar. Hemen ardından da şüpheli olarak tutuklandı.
1: Doğru.
0: Neden tutuklandı? Öyle başlayalım.
1: Sayın Nurettin Demirkol, cemaatinde bugün, yani bu örgütün daha doğrusu, bu yapılanmanın kayyum atanan hastanelerinden birinde şu an doktordu, evet. Hali hazırda.
0: Özel hastanesi.
1: O zaman da öyleydi. Aynı zamanda Denizolgun'un da, yani vefat eden Arif Ahmet Denizolgun, cemaatin lideri o zamanki, onun da özel doktoru. Biz, evet, bunu nereden biliyoruz? Kendi beyanından biliyoruz.
0: O aile gece, hekimiyim diye ifade ediyor. 155, evet, aramasında. İlk öldüğü anda.
1: Doğru.
0: Aramada. Evet.
1: 7 Eylül akşamı yaklaşık işte 9-9.30 civarında 155'i arıyor. İki kere arıyor. Aile hekimi olduğum bir hastam var. Beklenmedik ani bir ölüm söz konusu. Hükümetin tabibi görse iyi olur diye 155'i arıyor.
0: Evet.
1: Beklenmedik ani bir ölüm. 155'ten de teyit ediliyor. Ani bir ölüm mü? Beklenmedik mi diye. Evet, beklenmedik ani bir ölüm diye. İkinci kez teyit ediyor. Yani ortada bir şüpheli ölüm ihbarı var, evet, sayın doktorun, Nurettin Demirkol'un.
0: Evet, Nurettin Demirkol'da hemen eski bakanın yanında görüyoruz fotoğrafı.
1: Evet, kendisi o gece Beykoz'da çiftlikte, yani cenazenin yanında, oradan arıyor, adresi de veriyor. 155, evet, adres istiyor, açık adresi de belirtiyor ve 155 oraya sanırım geliyor. Şimdi tabii neden tutuklandı sayın doktor? 26 Ağustos olması lazım. 26 Ağustos'ta savcılığa tanık olarak ifadeye gidiyor.
0: Evet.
1: Savcılık bu belgeleri önüne koymuş. Hani siz aramışsınız 155'i, işte özel doktoru olduğunu söylemişsiniz, aile doktoru olduğunu söylemişsiniz, polise ihbar etmişsiniz. Ben polise ihbar etmedim diyor.
0: Evet. Ama kendi telefonundan aramış ve eski bir bakan,
1: tabii,
0: ölüyor ve bunu hatırlamadığını söylüyor.
1: Çok... Yani eski bir bakan, cemaatin lideri ve
0: böyle
1: bahsettiğimiz
0: bir
1: şeyi, yapı...
0: Böyle bir şeyin hatırlanmaması mümkün değil diye savcılık da şüpheye düşüyor.
1: Kesinlikle. Bir kere zaten baştan aşağı dikkat...

0: Dikkatli okunursa ifadesi baştan aşağı çelişkilerle dolu bir durumdan bahsediyoruz. Mesela şeyi tanımadığını söylüyor. Deniz Olgun'un şoförünü Murat Bayrak'ı tanımadığı söyleniyor. Evet. Murat Bayrak'la Kısıklı'da aynı apartmanda yaşıyorlar.
1: Evet.
0: Bu da soruşturma
1: Murat Bayrak da orada
0: çıktı.
1: O gün.
0: O da o gün oraya geliyor.
1: Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü sırasında orada olduğu tespit edilmiş. Basit kayıtlarıyla.
0: Doğru. Zaten kendisinin de olay yerinde ifadesi var. Kendi de söylüyor. Ben işte şu saatlerde geldim, gittim falan. Kendi de belirtiyor Murat Bayrak. Aynı apartmanda yaşıyorlar. Cemaatin hastanesinde çalışıyor. Öyle de bir durum var. Artı Kısıklı dediğimiz yer zaten cemaatin yoğun yaşadığı bir yer.
1: Evet.
0: Kısıklı'yı İstanbullular, Üsküdarlılar bilir. Kısıklı'yı bilen bilir. İki tane büyük, önemli yapı vardır orada. Birisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın hanesi, konutu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hemen yanında, arada bir ara sokak var. Yanında da Süleyman Hilmi Tunağan'ın evi vardır. Evet. Cemaatin kurucusu yıllar önce. Etraftaki diğer konutlarda da aslında cemaatin önemli isimleri yaşıyor. Bir, Alihan Kuruş orada yaşıyor. Cemaatin önemli bir yurdu orada. Artı Deniz Olgun vefat etmeden önce Süleyman Hilmi Tunağan'ın köşkünde yaşıyor. Evet. Meşhur köşk. O da davalık şu anda. Deniz Olgun ailesi ve Kuruş ailesi arasında davalık. Evet. Şey de orada yaşıyor. Doktor da orada yaşıyor. Ve dolayısıyla şimdi birbirlerini tanımama ihtimali yok. Yani öyle bir bahsediyor ki ifadesinde ne Deniz Olgun'u tanıyor Arif Ahmet Deniz Olgun, ne Murat Bayrak'ı tanıyor, ne olayı hatırlıyor.
1: Paniğe kapılmış olabilir mi savcılık sorgusunda? Yani ne söylediğini hatırlamıyor olup, çünkü ben bir şey hatırlamıyorum geçmişle ilgili, geçen hafta ne yaptığımı da hatırlamıyorum diyor.
0: Yani mesele elbette olabilir, çünkü doktor hani günde kim
1: o kadar
0: bilir,
1: çok çelişki var ki o anlamda soruyorum.
0: Yani kaç kişiyi kim bilir tedavi ediyor elbette, evet. Bunu anlayabiliriz ama anlayamayacağımız nokta şu, katılmayacağımız nokta, sıradan bir hastadan bahsetmiyoruz.
1: Evet, sıradan
0: bir ölümden
1: değil.
0: De bahsetmiyoruz.
1: Süleymancılar cemaatinin bakanlık yapmış önemli bir isminin ölümüyle ilgili ihbarı kimin yaptığını hatırlamıyor. Halbuki kendi telefonundan kayıt var 155'te.
0: Ya, tabii.
1: Bu çok çarpıcı. Evet, başkası benim telefonumu kullanmış olabilir diyor.
0: O da doğru çıkmadı.
1: Bir de savcılar özellikle şunu soruyorlar kendisine, Cumhuriyet Savcısı. Yüzünde kan, ağız bölgesinde bir kan var diyor. Orada da çelişkili beyanları var.
0: Evet.
1: Onunla ilgili de yine çelişkili beyanlar veriyor. Yani ben onu kan olarak değerlendirmiş olabilirim. Yani bir doktorun vermeyeceği bir cevap.
0: Evet, yani orada da çelişkili ve hatırlamıyorum gibi bir beyan var. Daha sonradan polisle birlikte gelen, olay yeri incelemeyle birlikte gelen ikinci bir doktor daha var. Aslında biz o geceye dair Arif Ahmet Deniz Olgun'un vefatından sonraki bulguları biz ikinci gelen doktordan biliyoruz. Onun tespitlerinden. Ne diyor mesela? Ağzından köpüklü kan geliyordu. Hı-hı. Vücut katılaşmış, soğumuş. Muhtemelen 36 saat önce ölmüş. Yani o ikinci gelen, polisle birlikte gelen doktor diyor ki muhtemelen ölüm olayı 36 saat önce olmuş. Hı-hı. Ve yüzünde morluklar var diyor. Dolayısıyla burada bir şüpheli ölüm var diyor.
1: Evet.
0: Ama onu işte ilk gelen doktor bu tespitleri yapmıyor ve çelişkili ifadeler veriyor. Öyle bir değerlendirme yapmış olabilirim falan.
1: 36 rakamı biraz sonra konuşacağımız konu açısından da önemli. 36 saat öncesinde Arif Ahmet Deniz Olgun, yani eski bakanının hürriyetinin kısıtlandığı, herkes kendi çevresindeki insanlarla iletişimin kısıtlandığına dair tespitler de var dosyada. Ama önce doktorla ilgili bir çelişkiyi aktaralım. 10 yıl önceki HTS kayıtları, yani telefon sinyal bilgileri kayıtları, arkasından 10 yıl sonraki ifadeleri karşılaştırıyor savcılık. Tanık evet. olarak ifadesini aldıktan sonra. Diyor ki ben o gün diyor Kısıklı'daki ikametimdeydim. Ama 10 yıl sonra geriye dönüp bakıldığında ikametinden oraya gittiğini ifade etmiş. Ama o gün ikametinde olmadığı, hatta daha öncesinden Beykoz'a eski bakanın öldüğü eve gittiği anlaşılıyor. Bu evet. da çok çarpıcı bir tespit. Doğru. Savcılık açısından. Bunu da söyleyelim.
0: İki gün kadar evine gitmemiş. Yani olay 7 Eylül 2016 tarihinde tespit ediliyor, vefat hı-hı. olayı. Fakat 6 Eylül akşamdan 8 Eylül'e kadar yaklaşık iki gün doktor evine hiç gitmemiş. Yani orada da ciddi bir çelişki var.
1: Evet.
0: Ve başka şüpheli bir olay. Şimdi tabii şüphelerin odaklandığı nokta Alihan Kuruş. Çünkü evet. Alihan Kuruş'un Arif Ahmet Deniz Olgun'un hayatını kaybettiği tespit edildiği 7 Eylül 2016 akşamında kendini lider ilan ettiği, cemaatin üst düzey yöneticilerinden biat aldığı iddiası var.
1: Evet, işte o 36 saatlik bölümde o arada tamamen tecrit ediliyor eski bakan.
0: Evet.

0: ona dair bir tespit. Doktorun söyledikleri de bu Kaan Aslan'ın söylediği ifadeleri teyit eder, bir destekler bir şüphe olarak dosyada yer alıyor. Şimdi olay yerindeki isimler, olay yerindeki isimlerde şimdi şu ismi hatırlatalım. Kaan, bu isim Hilmi Tuna Kuriş,
1: Alihan Kuriş'in kardeşi.
0: Kardeşi. Kim bu isim? Operasyon yapıldıktan sonra Muğla üzerinden kaçmak üzere
1: yakalanan.
0: Eski Bakan İdris Naim Şahin'in aracıyla sınıra, daha doğrusu Ege'ye doğru götürülen isim. Şimdi iddiaya göre bu isim aslında, daha doğrusu savcının yaptığı tespitlere göre bu isim de eski bakanın ölümü sırasında olay yerinde. Doğru mu?
1: Doğru. O tespit edildi. Soruşturmada da yer alıyor belgeleri. Hem HTS kayıtları hem onun işte verdiği bas sinyalleri. O gece Hilmi Tuna Kuriş'in Beykoz'da Arif Ahmet Denizolgun'un vefat ettiği çiftliğe gittiği ortaya çıktı.
0: Evet.
1: Hatta bir şey daha ortaya çıktı. O gece yine 9.30-9.40 civarlarında Doktor Nurettin Demirkol'la irtibat kurduğu da ortaya çıktı Hilmi Tuna Kuriş'in.
0: Evet, burada çok önemli. Çünkü kaçıyor. Kaçması nedeniyle de daha önemli hale geliyor.
1: Kesinlikle. Evet. Şimdi burada tabii bir iddia var. O da şu: Hilmi Tuna Kuriş'le Doktor Nurettin Demirkol'un birlikte gittiği çiftliğe. Fakat bunu reddediyor doktor. Ben tek gittim diyor. Fakat orada da bir şüpheli durum var. Çiftliğe gitmeden önce irtibat kurmuşlar.
0: Evet, orada da bir telefon görüşmesi var.
1: Onu da ifadesinde diyor ki hatırlamıyorum, içeriğinde konuştuğunu bilmiyorum diyor. Evet. Ama orada bir şey var hani, irtibat kurdukları bir durum söz konusu yansımış.
0: Peki şimdi doktor yalan beyandan, bu çelişkilerden tutuklandı. Suçlama başka bir şeye de dönüşebilir. Bir sonraki grafiğimizi de verelim, ilerleyeceğiz. Çünkü şimdi burada son 36 saatte olan biten savcılık açısından çok önemli. Oraya odaklanılmış, belli tespitler de yapılmış, çelişkiler yakalanmış, onu anlıyoruz. Şimdi o süreçte, tam da eski bakanın öldüğü süreçte, 15 Temmuz sonrası, buna dikkat çekmek lazım. Bu arada FETÖ'nün etkisi acaba Alihan Kuriş üzerinden bir liderlik mücadelesini teşvik etmek amacıyla olabilir mi? Bir başka soru da bu. Kaan bu konuda bir kitap da yazmış birisi olarak. Ne dersin? Oradaki etkiyi biraz tarif edebilir miyiz? Var mı öyle bir etki?
1: Şimdi şöyle iddialar var. Birincisi, bu daha önce kamuoyuna da yansımıştı. Bazı köşe yazarları, gazeteciler gazetelerindeki köşelerinde yazmışlardı. FETÖ ile mücadele başladıktan sonra, Türk Devleti içinde tasfiyeler başladıktan sonra FETÖ birincisi kendine destek arayışı içine girdi. İkincisi de kendisini koruyacak yapılar tespit etmeye çalıştı.
0: Evet.
1: Burada Süleymancılarla Arif Ahmet Denizolgun hayattayken FETÖ'nün bir takım işbirliği görüşmeleri yaptığına dair iddialar var. Arif Ahmet Denizolgun'un bu görüşmeleri kabul etmediği, ben böyle işbirlikleri yapmam, görüşmeleri de reddediyorum diyerek gönderilen elçileri reddettiği ve aralarında bir gerginlik olduğu söyleniyor. Tam da ölüm olayının 15 Temmuz darbe girişiminden 54 gün sonra olması bu iddiaları daha da kuvvetlendiriyor. Sonrasında Alihan Kuriş ile birlikte cemaatin tepe kadrosundaki isimlerin, yönetici isimlerden bahsediyorum, yönetici isimlerin FETÖ ile isimlerinin geçmesi, anılması da bu iddiaları kuvvetlendiriyor. Bunu mesela nereden biliyoruz biz? Şu an tutuklu isimlerden birisi Ahmet Uğur Pakçan. Evet. Kim Ahmet Uğur Pakçan? Soruşturmada tutuklandı. Cemaatin, daha doğrusu bu yapılanmanın, örgütlenmenin yurt dışı para trafiğini yöneten, Romanya üzerinden yöneten isimlerden birisi. Evet. Alihan Kuriş'in talimatıyla Fethullah Gülen'in cenazesine katılmış.
0: Evet, yani eski bakanın ölümü üzerinden bir süre geçtikten sonra aslında Alihan Kuriş suç örgütüne dönüştüğünü görüyoruz. Süleymancılar akımının. Aslında
1: doğru.
0: Tabanı başka bir şekilde tanımlanabilir ama cemaatin yönetimi bir suç örgütü gibi hareket etmeye başlıyor.
1: Doğru.
0: Buna dair toplantılar yapıldığına dair bazı bilgiler de var. Yani Fethullahçı terör örgütüyle Alihan Kuriş suç örgütünün belirli ülkelerde özel toplantılar yaptığı, gizli toplantılar yaptığına dair tespitler de var. Arkası da zaten Kaan'ın da biraz önce aktardığı gibi dolandırıcılık, kara para aklama, işte konuştuğumuz şüpheli ölüm gibi konular var. Tabii bundan sonrası için belki ne olacağına dair tespitle bitirelim. Kaan, ne dersin?
1: Ya şu anda soruşturma makamları hem İstanbul'da hem Ankara'da şu konuların üzerine gidiyor. Bir, ilk günden itibaren daha ilan edildi. Bakanlık

0: düzeyinde de ilan edildi. Denildi ki bu yapı, Alihan Kuriş bu yapılanmayı Almanya'dan yönetmeye hazırlanıyordu. Yapılanmanın ciddi bir miktardaki parasını çok önceden yurt dışına çıkardı. İşte 100 milyar TL deniyor ama masanın tespit ettiği belki daha da yüksek olabilir. Dolayısıyla bir yurt dışından aynı FETÖ-vari bir yapılanmayla Pensilvanya'dan nasıl yönetiliyorsa o şekilde bir hazırlık söz konusuydu. Kapalı bir hiyerarşik yapılanmaları var, teşkilatlanmaları var. Bir gizli haberleşme uygulaması kullanıyorlar.
1: Almanya'nın etkisine de açık hale geldikleri açık olarak görülüyor. Yani
0: Almanya'nın izni ve desteğiyle hareket ettikleri çok açık. Evet. Ciddi bir bu konuda yabancı istihbarat destekleri de söz konusu. Dolayısıyla şimdi devletimiz bunları araştırıyor. Yani bu haberleşme uygulamasını kaç kişi kullanmış? Ne konuşmuşlar? Aynı Baylok gibi gizli bir uygulama, buraya güvenlik önlemleri çok yüksek, öyle hemen indirdim, yükledim, konuşuyorum yapamıyorsunuz. Çok gizli, mahrem bir uygulama. Yurt dışında çok ciddi uluslararası bağlantıları var. Mesela bu para trafiklerinde İsrail bağı tespit edilmişti. Şu an devletimiz bu yapılanmanın ne derece ciddi olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Alihan Kuriş yapılanması devlete ve millete tehdit noktasına gelmişti.
1: Operasyondan da bunu anlıyoruz,
0: evet,
1: zaten.
0: Olayın sonuçta büyümesini engelleyerek
1: şimdi FETÖ'nün geldiği nokta malum zaten. Önemli isimlerinden bir tanesi terör örgütü FETÖ'nün biraz, evet, da hep söylüyorum yayınlarda, bir casusluk şebekesi olarak tarif etmek gerekiyor. Savcılar da öyle tarif ediyor. Örgütün merkez yurdundaki hocası,
0: doğru,
1: Hidayet Karaca, hemen bu solda gördüğünüz isim. Bütün örgütün Türkiye'deki beyniydi Fethullahçıların. 3-5 isimden, öne çıkan isimden birisiydi. Hidayet Karaca ile çok sıkı bir irtibatından bahsediliyor.
0: Evet.
1: Süleymancılar akımı içindeki bir hocanın. Buna dair de tespitler yapılmış.
0: Tabii Alihan Kuriş şunu yapıyor. 2016'da lider olduktan sonra kendi yanında olan, kendisine yardım eden, kendisini destekleyen yönetici kadroyu tutuyor. Desteklemeyenleri tasfiye ediyor. Mesela liste liste bir sürü, evet, yasaklama tasfiye listeleri yayınlanıyor. Bunun ardından kendi yeni yönetim kadrosunu oluşturduktan sonra yola devam ediyor. İşte bu AG dediğimiz hoca merkezde, bu geçenlerde de baskın yapılmıştı. Evet. Ümraniye'de bir merkeze, yurda. Orada görev alan bir isim. Alihan Kuriş'in sıkı sıkıya bağlı olduğu, ona sıkı biat eden isimlerden birisi. Evet. Bizim içerideki cemaat kaynaklarından öğrendiğimiz, çok güvenilir isimlerden öğrendiğimiz, bu AG isimli hoca 2014'ten önce FETÖ'yle mücadele başlamadan önce Hidayet Karaca ile Samanyolu'nun, o zamanki FETÖ'nün televizyonu başındaki isim, onunla irtibatlı ve bu iki yapı arasındaki ilişkiyi de sağlayan köprülerden bir tanesi. Evet. Ve o da şu anda hani Alihan Kuriş'e bağlı o üst kadrodaki isimlerden en önemlilerinden birisi.
1: Peki. Kaan Aslan'a teşekkür ediyoruz. Grafikteki bilgileri tamamlayan ek bilgiler de verdi. Merak edenler için Kaan Aslan'ın FETÖ'nün reklenme merkezi Süleymancılar, hemen buradan ya da hareketli kameraya da gösterebilirim. Kitabını da merak edenler, bu konunun ayrıntılarını merak edenler, Kaan uzun bir süredir bu konuyla ilgili çalıştığı için alabilirler. Kaan Aslan, teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: Devam
0: ederim.
1: Edeceğiz. Evet, evet, bir yangında son durumu da verelim o zaman. Kaan'a tekrar teşekkür ediyoruz. Kime gidiyoruz? Yasin Anzerli'ye gidiyoruz. Biraz önce Yasin Anzerli Antalya-Isparta karayolundan aktarmıştı. Yangının bir anda yayın sırasında yayıldığını, yolun iki tarafının bir anda alevler içinde kaldığını görmüştük. Yine aynı noktadan yakın bir nokta. Lojistik araçlarını görüyoruz. Yine arazözler ve Yasin hazır. Nedir son durum? Yasin'i görelim. Hızlıca aktarsın bize Yasin.
2: Zülfikar Ali Aydın, dakikalar önce yoğun bir alev durumu vardı burada. Tabii arazözler bu noktaya doğru ciddi şekilde geldi. Şu an o alevlerin olduğu yerden duman çıkıyor ve biraz daha alevlerin arka tarafa doğru, az önce gördüğümüz noktadan biraz daha geriye doğru gittiğini görüyoruz. Rüzgarın yönü terse esti az önce. İleride biraz daha, az önce yolun hemen kenarındaydı bu alevler. Biraz daha içeri doğru gittiğini söyleyelim. İşte yolun öbür tarafına da baktığımızda Mustafa, hemen yolun öbür

0: tarafını göster. Orada da yolun hani demiştik ya sağına doğru Antalya'dan Isparta'ya gidiş istikametinin olduğu noktaya doğru alevler sıçramıştı. Neyse ki hani çok sayıda arazöz o noktaya geldi. Alevlerin önünü aldılar. Hava araçları da oraya müdahaleye başlamıştı. Ama buradaki durumu söyleyecek olursak alevler dediğim gibi arka noktaya doğru uzanınca tekrar hani geldiği noktaya doğru alevlerin gittiğini gördük. Şu anda da ekranlara getirdiğimiz üzere oradaki alevler ters istikamete doğru ana yoldan tamamen zirveye doğru çıkmaya başladı. Orada tabii bazı evler var, boşaltılmıştı o evler. Neyse ki şu ana kadar hani bu yangından etkilenen herhangi böyle ciddi bir durum yaşayan bir vatandaşımızın haberini henüz almadık. Ama zarar gören evler, zarar gören ahırlar oldu. Dileriz hayvanlara da bir şey olmamıştır. Çünkü çok sayıda bu köyde hayvan da var. Bir yandan da söylediğimiz gibi hem havadan hem karadan mücadele devam ediyor. Aksu yangının ikinci günündeyiz. Alevler rüzgarla beraber şiddetini zaman zaman arttırıyor. Arttırdıkça da çok zorluk çekiyor hem çalışan ekipler hem de bölge halkı.
1: Evet, Yasin Anzerli'ye teşekkür ediyoruz. Bir önceki yayına göre daha alevlerin azaldığını görüyoruz ama yayılma ihtimali her zaman var. Teşekkürler Yasin. Devam edeceğiz.

0: Evet, yeni gelişmeler ekseninde Gülistan Doku cinayetine bakacağız. Gülistan halen kayıp, cesedi halen bulunamadı ama savcılık eski vali Tuncay Sonel'in yönlendirmesiyle bir grup polis, jandarma ve korucunun Gülistan'ın Gülistan'la ilgili asıl bilgileri örtbas edip cesedini kaybettiğini ve soruşturmayı başka yöne yönlendirdiğini düşünüyor. Bunu soruşturma dosyasındaki tutanaklardan, ifadelerden çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yeni bilgiler var. Gülistan'ın kaybolduğu anda bir korucuya ait araç da olay yerinde. Bir de bir dalgıç görüntüsü var. Hemen o görüntüyü izleterek başlatalım manşetin ikinci bölümünü. Neden? Çünkü o görüntüde önemli bir tespit var. Aslında bugünden geriye baktığımızda önemli bir tablo ortaya koyuyor. Emekli Emniyet Müdürü Aydar Özdemir ve Öznur Karslı Çetiner, Habertürk muhabiri, onunla konuşacağız. Ama önce bir görüntüyü, o görüntüyü verelim, üzerine konuşalım. Aramalar sırasında yapılmış, dalgıçla yapılan bir konuşma. Evet.
1: Yani kaç
0: evet. Evet arkadaşlar, bunun altyazılı hali olması gerekiyor. Altyazılı olanı vermemiz lazım. Evet.
1: Vali Bey, karavan yaptı. Görüş inanılmaz fazla var. 3 metre görüş var. Yani kaç bin insanın yakını atıyor.
0: Durduralım arkadaşlar. 17 yıldır dalıyorum. Arama kurtarma dahil her türlü dalışı yapıyorum. 3 metrelik bir görüş var. Gülistan burada yok diyor. Öznur Karslı Çetiner, bu hangi açıdan önemli bu görüntü?
2: Şu açıdan önemli. Gülistan'ın kaybının üzerinden 6 gün geçmiş. Tarih 11 Ocak 2020. O günlerde Gülistan'ın intihar etmiş olabileceği yönünde artık algı oturmaya başlamış. Bu iddia daha çok konuşuluyor. Evet. Olayın 6. gününde barajda arama yapılırken şu anda konuşan dalgıç valiye şunu söylüyor. Diyor ki, sayın valim, 17 yıldır bu işi yapıyorum. En iyi arama yaptığım sulardan biri gözümüzden kaçma ihtimal, yani kaçması mümkün değil. Çok iyi bir su var görünürlük anlamında. 3 metrelik bir görüş mesafesi var diyor.
0: Yani bizden kaçmasının mümkün
2: değil
0: yok
2: diyor. Yazının devamı da var.
0: Evet. Daldığım en iyi sulardan biri diyor. Yani evet. Benim görmeme ihtimalim
2: yani
0: ya da arkadaşların görmeme
2: olsa,
0: ihtimali yok.
2: İntihar iddiasına ilişkin söylüyorum. Bizim görmememiz, benim görmemem.
0: Burada değil diyor yani.
2: Burada
0: zaten
2: değil
0: başka
2: diyor.
0: Dalgıçların da evet. Bu yönde başka isimlere verdiği ifadeler var. Alalım. Sonra sıradaki grafiğimizi de verelim.
2: Bu arada bu görüntüyü Zülfikar Bey Tunceli Valiliği çektiriyor o zaman. Onu evet. Da belirtelim.
0: Evet. Biz bunu arşivden bulup çıkardık. Evet. Öznur Karslı Çetiner. Şimdi...

0: bulup çıkardı. Şu görüntüyü konuşacağız ama şimdi bugüne kadar biz bir viyadüğün üzerinde Gülistan'ın son görüldüğü anın bu fotoğrafıyla görüyorduk evet. her şeyi. Ama yeni sorgu tutanakları bize tam da bu viyadüğün üzerinde şu kulenin aslında viyadüğü gördüğünü söyledi. Yani şu kule kamerası aslında tam şu açıdan, burası Tunceli yönü, burası Elazığ yönü, hemen karşıda Gülistan'ın kaybolduğu anda aslında jandarmaya bağlı, jandarmanın terör operasyonları için geçişleri görüntüleyebilmek için kurduğu bir kule kameranın da olduğunu öğrendik. Nereden öğrendik? Aydar Özdemir.
1: Ali Kahraman'ın ifadelerinde
0: geçiyor. Ali Kahraman'ın ifadesinde. Evet. Ali Kahraman kim? İl Jandarma
1: Komutan Yardımcısı. Yok. Tabii bunu Cumhuriyet Savcısı daha öncesinden de bulmuştur ama Ali Kahraman'ın ifadesinde şu şekilde yer alıyor. Bu bulunduğumuz noktadan itibaren Elazığ sınırına kadar olan kısımda 176 noktada güvenlik kameramız var diyor. Hiçbir alanda diyor bir boşluk yok diyor. Hani köprünün tam olduğu yerin polis bölgesi olarak tanımlıyor. Evet. Hani orayı görüyor muydu, görmüyor muydu, orada ölü nokta var mıydı, yok muydu bunu tam olarak hatırlamıyorum. Ancak diğer noktalarla ilgili bölge komutanı, dönemin alay komutanı noktalar belirlendikten sonra hep beraber bizzat alanda çalışarak yerlerini belirledik şeklinde ifadesi var.
0: Evet. Şimdi bu isim eski Tunceli Jandarma Alay Komutanı Vekili. 2019'a kadar. Yani evet. Gülistan kaybolduğunda şehirde görevli değil.
2: Değil. Bir az yıl önce Antep'e
0: hemen gitmiş. Önce gitmiş. Antep'te görev yapıyor. Ama Gülistan'ın kaybolduğu gün ve saatte, neredeyse aynı saatte şu köprünün üzerinden geçtiği tespit ediliyor.
2: 2 dakika sonra geçiyorlar.
0: Evet. Şöyle bir tespit yapılıyor. PTS kameralarından girdiği ve bir sonraki kameradan çıktığı görüntünün ortalaması alındığında işte 70 kilometre hızla buradan geçtiği ya da belirli aralıklarla belirli yerde durabileceği düşünülüyor. Savcı bunu evet. tespit ediyor. Arkasından da yeni bir bilgi daha var. Tam o anda soruşturmaya konu koruculardan bir tanesinin bir aracı da köprünün hemen yanında.
2: Bekliyor.
0: Bütün bunlar tesadüf olabilir mi Aydar Özdemir?
1: Bir tane daha tesadüf var. Tam da o sıralarda valinin eşini kendi eşi arıyor.
0: Evet.
1: Yani tesadüf tesadüf tesadüf olabilir mi? Ya şimdi yol bir tane. Tamam tesadüf olabilir ama şimdi bu mesela kadarı... tesadüf bu kadar da olur mu diyeceğimiz tarzdaki tesadüfün olduğunu kabul edelim. Bu PTS yani plaka tanıma sisteminden araçların neredeyse tamamına yakını incelenmiş ve ifadesine başvurulmuş. O köprünün üzerinde herhangi bir şey gördünüz mü, görmediniz mi? Hatırlarsanız Erzincan'da görev yapan bir polis memurunun da aynı şekilde ifadesi alınmıştı. Hmm. Ancak bu arabada veya bu arabanın tespiti yapılarak bu arabadakilerle ilgili olarak herhangi bir ifade de alınmıyor. Bu da bir tesadüf.
0: Bir düzeltme yapmak zorundayım evet, soruşturmadaki var. Bilgiler açısından. Şimdi Ali Kahraman'la eşi 4 gün Tunceli'de valiyle de görüşerek konuk oluyor. Sonra buradan geçiyorlar. Gülistan'da o köprünün üzerinde yani şunun şu viyadüğün üzerinde. Sadece Ali Kahraman'ın aracı ve soruşturma dışı bırakılmış oradan geçtiği.
2: İfadeleri alınmıyor.
0: Ek bir şey daha söyleyeyim ve yeni bir şey daha söyleyeyim. Savcılığın tespitlerine göre aslında orada o saatte oradan geçtiği halde ifadesi alınmayan başka isimler de
2: nerede var.
0: Nerede
2: var? Evet.
0: Bunun altını çizmek lazım. Dosyadan biz bunu anlıyoruz. Başka isimler de var.
1: Benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Şimdi Ali Kahraman ve eşi Tunceli'ye bir şekilde tatil amaçlı olarak bir de bir bebeği olmuş olan bir aileyi ziyaret için geliyorlar. Evet. Yani hepsini birden birleştirerek geliyorlar.
0: Evet.
1: Ancak geldiklerinde yaptıkları planlamada bir otelde kalacaklar.
2: Evet.
1: Ama o otelin hijyen yönünden yetersiz olduğu gerekçesiyle yeni yapılmakta olan öğretmen eviyle ilgili olarak Şükrü Eroğlu ile görüştüklerini söylüyorlar. Bakın evet. Şükrü Eroğlu çok kilit bir isim.
2: Valinin koruması.
1: Yani ben dönüp dolaşıp Şükrü Eroğlu ile Umut Altaş'ın bu olayı çözeceğini düşünüyorum. Yani her ikisinden alınacak beyanlarla, üstüne koyulan İtiraf beyanlarla içeri. Bu olayın çözüleceğini düşünüyorum. Şimdi siz bir tatil planı yapıyorsunuz. Bir otele gideceksiniz. İlk bakacağınız şey zaten onun hijyenik olup olmadığıdır. Bir de öncesinde de orada da görev yapmışsınız. İyi kötü bildiğiniz bir yer. Niye değiştiriyorsunuz? Niye Şükrü Eroğlu'yla görüştünüz dendiği zaman da bunu öne sürerek öğretmen evine geçtik diyorsunuz. Bu da bir tesadüf müydü yoksa burada da bir planlama mı vardı? Yani yapılacak olan görüşmeler vesaireler falan açısından öğretmen evi hassas bir nokta mıydı diyebiliriz.

0: Evet. Şimdi Gülistan'ı Fatih Özmen'in teslim ettiği düşünülüyor.
1: Şimdi
0: öldürüldükten sonra.
1: Evet. Zülfikar Bey şu...
0: Bu kısmı anlatalım Özgür.
1: Evet. Biliyorsunuz...
0: Şu araç da Fatih Özmen'e ait.
1: İl Jandarma Komutan

0: o dönem korucular da bağlı. Yani onların şehirdeki en üst amiri konumunda kendisi. Evet. Dolayısıyla ifadelere baktığımızda sanıyorum 4 ya da 5 korucunun ismi geçiyor. Fatih Özmen de bu korucuların başındaki kişi. Evet. Korucu başı ve şu anda dosya kapsamında tutuklu.
1: Terörle mücadelede evet. iki tane karma tim var. Uzman çavuşlardan evet. ve koruculardan oluşan elit bir birlik gibi tasarlanmış. Bu isim de o isimlerden bir tanesi.
0: Evet, bu kişi şu anda tutuklu diyor ve sonrasında yeri değiştiriliyor iddiasıydı. Şimdi bu yola istikamete bakarsak bu araç neden önemli? Bir kez daha onu detaylı hatırlatalım. Tunceli'ye girişin olduğu tek güzergah burası. Hı hı. Yolun bir ucunda komutana bağlı olan koruculardan birinin aracı var. Bir ucunda da o dakikalarda komutan eşiyle birlikte Elazığ'a gitmek üzere yolculuk yapıyor.
1: Gel buradan göster evet. bize tekrar. Çünkü bu söylediği önemli. Hem korucunun aracı var Gülistan'ın evet. kaybolduğu anda. Hem de bir ucunda...
0: Evet, şimdi kendisine bağlı koruculardan biri Mesut Zafer Kılınç'ın aracı bu.
1: Evet.
0: Kendisi Elazığ'dan Tunceli'ye gelirken köprü üzerinde bir anda aracından, motorundan sesler geldiğini duyuyor. Aracını burada durduruyor. Hemen diğer korucu... Başı Fatih Özmen'i arıyor. Aracı
1: bu arıyor.
0: Evet, bu viyadük üzerindeki bir deponun önüne park ediyorlar. O dakikalarda da 12:25'te Gülistan'ın görüldüğü fotoğraf araç kamerasına 12:25 geçe yansıyor. 2 dakika sonra 12:27'de komutanın eşi, valinin eşi Handan Soneli arıyor. Bütün bu konuşmalar bu yol üzerindeyken oluyor.
1: Ve yine tutanaklara göre aynı anda valinin evinde, konutunda bir temizlik başlıyor.
0: Evet, o dakikalarda bu konuşmadan sonra, iki kadının 13 dakikalık konuşmasından sonra valinin eşi Handan Soneli'nin, onların da ifadeleri alınmıştı çalışanların, evdeki çalışanları bırakın işi. Çıkın gidebilirsiniz dediği bilgisi var.
1: Peki yani, bir virgül koyalım. Şimdi bu kadar tesadüfün...
0: Üç ayrı tesadüf var.
1: Art arda gelmesi milli piyangonun birine çıkma ihtimalinin çok yakın olması gibi bir şey. O da 36-40 milyonda bir zaten.
2: Zülfikar, milyonda bir ihtimal dahi olsa bunu araştıracaklar. Bir şekilde maddi gerçek ortaya çıkacak. Burada bir şey var. Ha bu... Şuradaki verilerle bu sorduklarınızla peki Umut Altaş'ın ifadesi birbirine tutuyor mu? Bir de o var. Yani şimdi Umut Altaş da diyor ki biz valinin oğluyla beraber arabanın içindeydik. Bir evet. şekilde oraya gittik, arabaya bindirdik. Bindirdikten sonra vali Umut Altaş'ın oğlu torpidodaki silahı çıkarttı, ateş etti.
0: Bu planın son kısmı diyor. Ama evet. savcılığın değerlendirilmesi şöyle. Komutan aracıyla... Korucunun aracına önce Gülistan'ı alıyor, yani değerlendirmesi bu şekilde. Sonra burada bekleyen kendisine bağlı korucunun aracına teslim etmiş olabilir. Buradan da korucu başı Fatih Özmen'e Gülistan'ın.
1: Ama öldürüldükten önce mi sonra mı?
0: Sonra mı o tabii ki.
1: Buradaki
0: netli.
1: Senaryo biraz...
2: Ölüm anı çok önemli.
0: Bu şekilde anlatılıyor.
1: Ölüm anı o açıdan önemli.
0: Evet,
1: Haydar Özdemir söylediği
0: evet,
1: şey.
0: Evet, o ölüm anı aynen.
2: Bu yani da o öncesine... ölüm anında bu kişilerden Umut Altaş hiç bahsetmiyor.
0: Evet, etmiyor.
2: Yani ben bunlardan herhangi bir tanesini gördüm vesaire falan filan demiyor. Veya bu kişilerden gizli tanık da bahsetmiyor.
0: Evet. İsmini bilmediğim yani, bir korucu diye gizli
2: korucu
0: tanık bahsediyor.
2: Ama
0: Fatih
2: o cesetin
0: Özmen
2: ortadan kaldırılmasıyla ilgili var. Şimdi evet. buradaki olanların hepsi oturulacak, çok ciddi anlamda değerlendirilecek. Biz gene dönüyoruz dolaşıyoruz, gene aynı yere giriyor. Bakın bu işin kilit ismi Şükrü Eroğlu. Bu işin kilit ismi Umut Altaş. Umut Altaş'ın ailesi de bu konuyu tamamen biliyor. Vali Tuncel Soner de bu konuyu tamamen başından sonuna evet. kadar biliyor. Bunlardan bir tanesinin artık konuşması lazım. Bakın bu kadar veriyi toparlanmış, artık bir cinayet soruşturmasına dönmüş. İçeride cezaevinde birçok insan bu konuyla ilgili olarak belki de içlerinde hani çok basit bir valinin bir şey istemesi, bir belgeyi verdi diye veya o bilgiyi verdi diye tutuklanmış olan kişiler var. En azından onlarla ilgili olarak rollerinin ne olduğunun ortaya çıkması için birisinin çıkıp bunlar artık konuşması evet. lazım.
0: Şimdi kuvvetli şüphelerden biri de şu Haydar Bey. Bu araç iddiasına göre, korucunun iddiasına göre ifadedeki bozulduğu için burada bırakılıyor. O dakikalarda komutan eşiyle yolculuk yapıyor. Ama bu araç burada 3 gün bekliyor. Gülistan'ın kameraya fotoğrafının yansıdığı 5 Ocak'tan 8 Ocak'a kadar burada

0: da bekliyor. Sonra Tunceli'de bu aracı yapabilecek bir dükkan bulamadıkları için tekrar 8 Ocak'ta araç alınıp korucu Fatih Özmen'le birlikte Elazığ'a götürülüyor. İfadede anlatılan kısmıyla bunu bu şekilde ifade
1: Şimdi
0: ediyorum.
1: burada net bir bağlantı aslında kurulamıyor dosyada. Yani Umut Altaş'ın anlattıkları ortaya çıkan senaryo
0: Öncesine
1: ve
0: dair bir
1: evet
0: şey
1: burada
0: yok.
1: bir
2: Dijital
1: bağlantıyı
2: verilerle
1: kuracak bir
2: Umut
1: şey lazım.
2: Altaş'ın anlattıkları birbirine tutmuyor aslında. Yani baktığınız zaman tam oturtturamıyorsunuz onu. Bunu oturtturabilmeniz de ama zaten Amerika'daki bir kişinin FBI ajanları tarafından alınan ifadesiyle mümkün değil. Çünkü siz oraya bir checklist hazırladınız, gönderdiniz. Adalet Bakanlıkları işbirliği çerçevesi
1: Birebir
2: içerisinde.
1: Ifadeleri
2: Evet,
1: geçmiyor
2: yani
1: tutanağı
2: sizin
1: orada.
2: sorduğunuz sorunun cevabını aldıktan sonra üzerine soru soracak detayı bilmeyen bir soruşturmacı birimden bahsediyoruz. Tamam, FBI çok önemli bir birim. Çok önemli soruşturmacıları var. Bunu kabul ediyoruz. Ancak sizin konunuzu çok bilmiyor. Yani orada bir soru sorduğunuz zaman size verilmiş olan cevaptan yeni soruları üreterek devam edebileceğiniz bir yapısı yok. Ondan dolayı Umut Altaş'ın Türkiye'ye getirilmesi çok kıymetli. Umut Altaş'ın mutlaka Türkiye'ye iadesini bekliyoruz diyebiliriz.
1: Şimdi uyuşturucunun artık esiri olduğu çok açık bir şekilde ortada olan ama cinayeti gördüğünü söyleyen birisi var. Tabii ki vereceği ifadeler önemli ama ben savcılık açısından şöyle bir dosyaya baktığımızda, sorulan sorulara baktığımızda valinin oğlu tarafından öldürülüp Mustafa Türkay Sönel tarafından aracın içinde öldürülüp Umut Altaş'ın şahitliğinde
0: taşındı.
1: Koruculara teslim edildiğine dair ciddi tespitleri var. Biz dosyadan onu
2: Evet.
1: anlıyoruz. Sadece burada köprünün üzerinden onu kim aldı, kim
0: Evet.
1: kime teslim etti ona dair
2: Ama
1: bir...
2: bu verilerin üzerinden kurgulanmış olan bir senaryodan bahsediyoruz. Bakın, gene biz o biraz önce söylemiş olduğunuz güvenlik kamerası görüntülerine ulaşamadık.
1: Evet.
2: Bu görüntüler birileri tarafından ya silindi ya yok edildi.
1: Evet.
2: Bir şekilde. Soruşturmacı birimler tarafından bir şeyler örtbas edildi. Bunlar net olan şeyler. Ama geriye kalan da şimdi masumiyet karnesinde bakacaksınız
0: Tabii.
2: sonuç itibariyle. 1 milyonda bir ihtimal, 2 milyon, 10 milyonda bir ihtimal olursa ne yapacağız? Ne diyeceğiz yani? Sonunda o tarafını da değerlendirmek lazım. Verdiği beyanlarla eldeki delillerin örtüşüp örtüşmediğini oturtturmanız lazım.
1: Evet.
2: Sonuç itibariyle siz kesintisiz gittiğini de kabul ediyorsunuz. 60-70 kilometre ortalama hızla verdiğiniz beyanlarla Elazığ'daki vapura gittiğiniz doğrudur diyorsunuz bir tarafıyla da.
1: Evet.
2: Ama o arada durduysa peki nerede durdu? Bir de bir tesadüf daha var. Telefonlar da kapanıyor.
0: İkisinin de
1: Evet.
0: aynı dakikalarda.
2: Yani aynı anda telefonlar
1: O
2: da
1: grafiği
2: kapanıyor. Yani
1: verelim.
2: şimdi bunların
0: Evet.
2: hepsini tesadüf dediğimiz zaman kafamız karışıyor. Ama açıklamasını yapan kişinin de verdiği beyanlar bir şekilde hani olabilir mi diye düşündürüyor insanı.
1: Yani bu kadar ihtimal sayısal
2: Zor.
1: olarak mümkün değil.
0: Onlar da
1: Sayısal
0: zaten
1: sayısal olarak mümkün
0: kötü bir
1: değil.
0: tesadüf diye
1: Evet.
0: ifadelerinde
1: Şimdi
0: söylüyorlar.
1: Kamera görüntüleri ortadan kaldırılıyor. İşte şüphelilerden bir tanesi Antalya'da otele götürülüyor. Polis müdürü nezaretinde, müdürleri amirleri nezaretinde saklanıyor. Şimdi milyon tane rezalet var bu dosyada.
2: Bu tarafı, bu taraf başka bir şey.
1: Onu
2: Burada
1: hatırlatmak
2: sadece
1: için söyledim.
2: İki kişiden bahsediyoruz. Biz
1: Şimdi,
2: iki kişi üzerinde
1: şimdi bir Cem
2: duruyoruz.
1: Tekinoğlu detayı var. Yine kamera görüntüleriyle ilgili.
0: Evet.
1: Hemen Özgür bize hızlıca anlat. Çünkü
0: Tunceli...
1: ondan önce de şu karı kocanın telefonlarını kapatması hikayesini de hızlıca özetleyelim. Evet.
0: Şöyle Zülfikar Bey,
1: köprüden geçerken telefonları
0: köprüden
1: kapalı.
0: geçiyorlar, artık feribota bindiklerini ifadelerinde söylüyorlar. Akşam 17-18'den sabah 1-2-08'e kadar, 1-2-09'a kadar kapalı, ulaşılmıyor. Bu soruluyor sorguda. Her ikisinin de çiftin verdiği cevap, işte öğretmen evinde kaldık, şarj edemedik telefonlarımızı. Köprü üzerinden geçerken de ya düşük şarjdan ya da sinyal alınamadığı için telefonlarımız kapalıdır gibi karı koca böyle bir ifade
1: Ama
0: veriyor.
1: Aynı anda valinin
0: aynı
1: eşiyle
0: aynı saatlerde.
1: Saatlerde valinin eşiyle 12-13 dakikalık
0: görüşme var. Bunu da işte kadın dedikodusuna bağlıyorlar. Teşekkür için diye aradık diyorlar.
1: Evet.
0: Peş peş ama yapılan arabalar bunlar.
1: Şimdi savcılık tespitiyle söyleyeyim. Bir önceki o kuleli görüntüye gelebilir miyiz
0: Evet.
1: arkadaşlar? Grafiğin olduğu.
0: O da
1: Şimdi
0: önemli.
1: Savcılık diyor ki dosyayı şişirmek, çok işlem yaparak içinden çıkılamaz hale getirdiler diyor. Valinin

0: gözetiminde. Çok iş yapma görüntüsü verdiler diyor. Şurada bir kör nokta var. Evet. Onu da bir başka gün tekrar işleriz. Bir kör noktaya getirip Gülistan'ı teslim ettiler diyor. Cesedini ya da canlı bedenini. Onu tam olarak netleştirmiş değiliz ama sonra da korucuların nezaretinde, ki korucu kısmı da çok önemli, hemen hareketli kameradan eski İl Jandarma Komutan Vekili Ali Kahraman diyor ki Tuncay Soner korucuları manipüle etme yeteneğine sahiptir ve manipüle eder diyor. Korucular üzerinde tahakküm kurabileceğini düşünüyorum. Herkesi ikna edebilme ve manipülasyon yapabilme yeteneği var diyor. Bu tespit de önemli. Ali Kahraman'ın özellikle valinin aleyhine çok fazla ifadesi olduğunu da ekleyelim. Biz Gülistan Doku cinayetini, cinayetteki eksik kalan savcılığın takip ettiği ve delillendirdiği kısımlarıyla takip etmeye devam edeceğiz. Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner ve emekli emniyet müdürü Haydar Özdemir, bir cümle, süremiz bitti.
1: Yani devletin koltuklarını işgal eden insanlar var. Bazen kendilerini orada otururlarken devlet zannediyorlar. Ama devlet bu tip hadiselerle ilgili olarak insanların yaptıklarını, insan unsurunun yaptıklarını yarına bırakır, yanına bırakmaz diyoruz. Bakın bunun altına özellikle çiziyoruz. Çizim, evet. Ve yarına bırakılmayacak. Bunların hepsinin hesabı sorulacak.
0: Evet, devletin verdiği görevin istikametinden şaştığınızda böyle suçu örtbas etme şüphesi ortaya çıkıyor. Onu da söyleyelim. Devletin verdiği görevin değerini bilmek lazım. Bütün valiler için söyleyemeyiz ama burada kötü bir örnek var. Onun da altını çizelim. Devam edeceğiz biz Gülistan Doku cinayetinin ayrıntılarını aktarmaya. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 32, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 28, Kayseri 27 derece. Doğu Anadolu'da gökyüzü açık, Erzurum 24, Van 23 derece. Güneydoğu'da da hava güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.

Türkiye günlerdir bu seçimi konuşuyor. Muhalefetin işbirliği gelecek seçimlere de yansır mı? Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu siyasi tutuklu değil açıklaması. DEM Parti'de tahliye sırası Demirtaş'ta beklentisi. Faruk Aksoy soruyor. Siyaset bilimci Dr. İbrahim Uslu, hukukçu Ertuğrul Akar, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin, Nihal Bengisu Karaca ve Mehmet Faraş yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

17.59 yani bir dakika var 18'e. Akşam haberlerindeyiz Hülya Hökenek. 8 Eylül Salı. Bir bakalım ne var ne yok. Editörüm Yeliz'le birlikte organize ettik. Şöyle her zaman olduğu gibi o 3 gündem maddesinden ilki İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın davasında karar açıklandı artık. 14 yaşındaki tutuklu sanık 3 ayrı suçtan 18 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu arada Atlas'ın annesi ise bu ceza karşısında dedi ki ya ben bir kez daha yıkıldım. Geleceğiz, açıklamaya bakacağız. Bu arada bir diğer taraftan yangınlar devam ediyor. Yani yurdun genelinde orman yangınlarından bahsediyorum. Antalya, Adana, Mersin mesela. Yani bütün ekipler gerçekten alevlerle mücadele ediyor. Havadan, karadan görüntüler var. Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Eylül ayı itibarıyla bu arada 8 gündür 146'sı ormanlık alanlarda olmak üzere toplam 406 yangın çıktı. Bakacak mıyız detaylara? Elbette bakacağız. Bir de dışarıya çıkalım, sınırların dışına. 12 ülke İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı işgale yönelik yaptırım uygulayacağını açıkladı. Bu arada Dışişleri Bakanlarının ortak bir açıklaması bu. Bu açıklamada uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı kabul edilen yerleşimlere mal ticaretine kısıtlamalar planlanıyor denildi. İsrail Dışişleri Bakanı sağırsa İngiltere'nin yaptırımlarına karşılık Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatacağız dedi. Bakalım yani detaylar var, daha fazlası elbette şimdi başlayacak, saatler 18.01. Ve sıcak bir gelişme diyorum ben, böyle başlayalım çünkü Rusya Devlet Başkanı Putin'le Amerikan Başkanı Trump görüştüler, telefonla görüştüler. Yaklaşık bir saat sürdü bu görüşme, yapıcı, olumlu yani geçtiği vurgulanıyor. Kremlin'den yapıldı bu açıklama. Açıklamaya göre de iki liderin gündeminde Amerikan elçilerinin bu arada Moskova ve Kiev ziyaretleri vardı yakın dönemde biliyorsunuz. Açıklamada da Trump'ın Ukrayna'daki savaşı hızlı bir şekilde sonlandırmaya odaklanmış durumda olduğu belirtiliyor. Amerika-Rusya ilişkilerinin yeniden kurulmasını istediği vurgulandı. Açıklamaya göre ayrıca Putin de iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması fikrini destekliyor. Şimdi Rusya'nın Avrupa'ya yönelik düşmanca planları olmadığını söyledi. İki liderin esir takası konusunu da görüştükleri bildirildi. Trump'ın elçileri Witkoff bir taraftan damadı. Hafta sonu biliyorsunuz önce Moskova ardından Kiev'e gitmişti. Diyelim bu sıcak gelişmeyle başladık. Şöyle ki bir diğer sınırların içindeki sıcak gelişmeyle devam edeceğiz. Çünkü Yasin'e gideceğiz. Ya bir taraftan böyle Antalya

0: Antalya yani alevlerle mücadele ediyor. Orman yangınları devam ediyor. Çok sayıda mahalle boşaltıldı. Biz o noktadayız. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli bize aktaracak. Gözüne takılan her türlü detayı benim meslektaşım Yasin uzun süredir de orada elbette elinde bilgilerle. Yasin iyi akşamlar. Nedir durum?
1: İyi akşamlar Hülya Ökenek. Dün akşam saatlerinde daha doğrusu öğleden sonra başlayan orman yangını Aksu'da hala devam ediyor. İkinci günde yangın devam ederken tabii müdahaleler de devam ediyor. Hem karadan hem havadan. Ama rüzgar bazen o kadar şiddetli oluyor ki önüne ne alırsa alevler yakıp geçiyor. Şu anda da Yeşil Karaman Köyü'nün olduğu noktadayız. Köy boşaltıldı. Biz gün içerisinde o köyün içerisinden yayınlar yapmıştık. Ama an itibariyle köy tamamıyla boşaltıldı ki sadece o köy değil, dün akşam saatlerinden bu yana toplamda 254 hane boşaltılmıştı. Ama yaklaşık 1,5 saat önce öyle bir rüzgar geldi ki bu bölge adeta cehennemi yaşadı. Göz gözü görmüyordu. Alevlerin yüksekliği belki 10 metreleri buluyordu ve şu anda hala devam ediyor. Ama ana yolun iç taraflarına doğru alevler yöneldi. Bulunduğumuz nokta burası, Antalya-Isparta karayolu tamamıyla kapanmış bir şekilde, trafik geçişine iki şeritten de izin verilmiyor. Yani Antalya-Isparta karayolu kapandı. İşte sadece geçiş yapan araçlar, buradaki görevli araçlar. Bir yandan da maalesef evler zarar gördü. Evlerin yanlarında bulunan ahırlar, depolar, hangarlar, onlar zarar gördü vatandaşın. Ve tahliye çalışmaları çok hızlı bir şekilde yapılmıştı. Hem kolluk güçleri burada, hem AFAD, sağlık ekipleri burada. Tabii ki yangın söndürme ekipleri dün geceden bu yana mücadelesini sürdürüyor. Şimdi dumanın yoğun çıktığı bir noktayı size göstereceğim. O noktaya gidemiyoruz çünkü orada ne sinyal alabiliyorsunuz ne de elektrik var o bölgede. Zaten dün akşam saatlerinden bu yana 2000'in üzerinde haneye elektrik verilmedi. 720 kişi açıklanan ilk resmi rakamdı. Bölgeden uzaklaştırılmıştı. Biz şimdi Aksu'dayız ama Aksu'da çıkan orman yangını, şimdi Mustafa alevlerin olduğu, şu dumanların olduğu yeri bir gösterir misin? Oranın arka tarafı da Kepez ilçesine bağlı ormanlık alan. Orada da yine bazı mahalleler var. Kepez ilçesinde de bazı mahalleler boşaltıldı. Gün içerisinde Aksu ve Kepez'deki yangınlara müdahale edilirken, bir yandan hava araçlarıyla bir yandan kara araçlarıyla müdahale edilirken Kumluca'dan yangın haberi geldi. Ki hani böyle ufak bir yangın değil Kumluca yangını da. Orada da Güzören Mahallesi boşaltıldı. Bir mahalle tamamıyla boşaltıldı Kumluca'da. Yani Antalya'da Aksu, Kepez ve Kumluca'daki yangınların devam ettiğini söyleyelim. Serik ilçesinde bir yangın vardı. O da aslında buradan sıçrayan değil de daha bağımsız çıkan bir yangındı. O yangın kontrol altına alındığını söyleyelim ama orada da tedbir amaçlı evler boşaltılmıştı. Son olarak yolun hemen sağında ve solunda arazözler konuşlandı. Çünkü şiddetini bazen rüzgar o kadar arttırıyor ki alevlerin bu noktaya gelmesi ya da şöyle metrelerce ilerlemesi hani birkaç dakika içerisinde oluyor ki bugün de tamamıyla bu söylediğim teknik tabir, aslında bunu hani ormancılar da bilir, orman yangınına görenler de bilir. Bugün bunu yaşadı Yeşil Karaman Köyü. Dakikalar içerisinde her şey normalken bir anda evlerin yanında alevler geldi ve alevleri gören köylüler de ne yapacağını bilemedi zaten, panikle, korkuyla evlerinden ne aldıysalar çıktılar. Hayvanları vardı, yani etrafta koşuşan hayvanlar, onlar da tabii ki hani ne yapsınlar diyelim yani. Belki içeride kalan oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama herkes onları da kurtarmak için mücadele gösterdi. Bir kez daha size Yeşil Karaman Köyü'nün olduğu o noktayı göstererek yayını devredeceğim. Arazözlerin o noktadan gelişleri devam ediyor. Sürekli oraya gidiş geliş var. Söylediğimiz gibi o noktaya biz gidemiyoruz. Çok yoğun duman var ve elektrik kesintisi ve yine GSM operatörlerinden dolayı orada sinyal de alamıyoruz. Maalesef böyle bir durum Antalya yaşıyor ve geniş bir alana yayıldığı için de bir süre daha bu durumun yaşanacak gibi görünüyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ne yazık ki böyle, dediğin doğru. Geniş bir alan, işte rüzgar, yani her şeyin etkisi de var. Tabii mücadeleyi de, verilen oradaki emeği de aktardı bize Yasin Anzerli. Habertürk Akdeniz

0: Temsilcisi Yasin, sağ ol, çok teşekkür ederim. Ara ara dönebiliriz duruma göre. Bu arada İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas'ı hepimiz biliyoruz. Atlas Çağlayan davada karar çıktı, açıklandı. 14 yaşındaki sanık 18 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum oldu.
1: Atlas Çağlayan için adalet.
2: Üzerlerinde Atlas'ın resminin olduğu tişörtler, yüreklerinde acı vardı. Atlas'ın katilinin davasında ikinci duruşmada karar belli oldu.
3: 21 yıl 7 aydan 18 yıl 10 aya indiler.
4: Ne yazık ki en üst hattan ceza verilmedi. Her bir suç için üst hattın biraz altında cezalara hükmolundu.
2: 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki bir kafeden çıktığı sırada bir çocukla tartışmaya girdi. O kavgada aldığı birden çok bıçak darbesiyle ağır yaralandı, hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Tutuklu sanık Elçe'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Atlas'ın annesi, ikiz kardeşi, teyzeleri, okul arkadaşları, komşuları, onlarca kişi bir kez daha Bakırköy Adliyesi'ndeydi. Evlatlarını benzer saldırılarda kaybeden anneler, Yasemin Minguzi ile Zuhal Akman da destek için oradaydı.
5: Yarına kalır da yanına kalmaz.
2: Savcı 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istedi.
6: Duruşma sanığın yaşı küçük olduğu ve gizlilik kararı olduğu için basına ve izleyicilere kapalıydı. Mahkeme son sözlerin alınmasının ardından kararını açıkladı. 14 yaşındaki sanık için 3 ayrı suçtan 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
7: Biz cezada indirim istemiyoruz dedik. İndirim yaptılar. Bıçakla sadece katilim ve oğlumun kanı var. Onun dışında bütün deliller karartılmış durumda.
2: Anne Gülhan Ünlü cezayı yetersiz buldu. Atlas'ın ailesi karara itiraz edecek.
4: İsnaf taleplerimizi ileteceğiz. Sonuçta en üst hattan ceza verilmemesini gerektiren hiçbir sebep yoktu. Bu nedenle biz yasal hakkımızı kullanacağız. Bu konuda da biz gerekçeli kararı bekleyeceğiz.
1: Atlas'ın hesabı.
0: Durum bu. Yaya geçidinden bisikletiyle geçerken otomobilin çarpma sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş'in ölümüyle ilgili dava da başladı. Yaya geçidinde ölümlü kaza başlığıyla veriyoruz. Bu arada yaya geçidine hızla giren sürücü bir anda karşıma çıktı diyerek kendini savundu. İşte kırmızı ışıkta geçen çocuk bilirkişi raporunda asli kusurlu da bulunmuş.
2: Güneş kırmızı ışıkta geçiyordu. Yaya geçidinde hızını alamayan sürücü 12 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı. Ölümlü kazayla ilgili dava başladı. Bilirkişiler kusurları sıraladı.
8: Güneşimizi güvenli olması gereken bir yaya geçidinde trafik kazasında kaybettik.
2: Güneş uçak Samsun'un Atakum ilçesinde yaşıyordu. 6 Haziran'da bisikletiyle yaya geçidinden geçmek istedi. Güneş yayalara kırmızı ışık yanarken yola çıktı. Saniyeler sonra da güvenlik kamerası açısına hızla gelen bir otomobil girdi. 24 yaşındaki Mustafa Furkan yönetimindeki otomobil Güneş'e çarptı.
8: Sürücüler yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltmak, gerekli güvenli mesafeyi korumak zorundadır.
2: Tutuksuz yargılanan sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, Güneş bir anda karşıma çıktı. Frene bastım ama olmadı ifadeleriyle kendini savundu. Bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda Güneş asli, sürücü tali kusurlu gösterildi. Bilirkişiye göre Güneş yayalara kırmızı ışık yanarken yola çıktığı için asli kusurluydu. Duruşma ertelendi.
0: Ve günlerdir merakla beklenen siyasete tartışmaları neden olan Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde de sonuç bu arada belli oldu. Dördüncü turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Üsküdar Belediyesi artık AK Parti'ye geçti.
9: 18, 19, 20, 21.
10: Meclis kritik seçim için toplandı. İki grubun adayları sandıkta yarıştı. Son tura kalan seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı.
11: 23 oy Dündar Ziya Gültekin, 19 oyda Sibeltan Çetinkaya almış oldu.
12: Allah'ın izniyle de Üsküdar'da bütün yurttaşlarımıza adil, eşit bir şekilde davranacağız.
13: Sandığa yansıyan sonuç Üsküdar'ımızda inşallah aydınlık bir geleceğinde işaretçisi oldu.
10: Üsküdar Belediye Meclisi Belediye Başkan Vekili seçmek için toplandı. CHP Yeni Parti grubu CHP'li meclis üyesi Sibeltan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise AK Partili meclis üyesi

0: Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi. 21 CHP'li ve yeni partili meclis üyesiyle 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi oy kullandı.
1: Bu turda herhangi bir oya itiraz edilmedi.
0: İlk 3 turda sal çoğunluğa ulaşılamadığı için en çok oy alanın başkan vekili seçileceği 4. tur oylamaya geçildi. Son turda Cumhur İttifakı'nın adayı 23 oy alırken CHP ve Yeni Parti'nin adayı 19 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Böylelikle Üsküdar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.
2: Sayın Et, 23 Cumhur İttifakı, 19 Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu bir haftadır gürültü koparanların bir büyük soru işareti olarak zihinlerine yerleştirmelerini özellikle bekliyoruz.
0: Peki başkan vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin kim? Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Gültekin, siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Serbest ticaretle uğraşan Gültekin, evli ve 3 çocuk babası. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.
1: Dündar Ziya Gültekin.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor. Hemen ses açalım.
4: Çevre deyince aklımıza doğayı, canlıları, güzelim ormanlarımızı, denizlerimizi, göllerimizi korumak ve gelecek nesillere emanet olarak bırakılan bu varlıkları en güzel haliyle teslim etmek olarak görüyoruz. Fethiye'nin eşsiz denizlerini, kıyılarını ve doğal mirasını da işte bu bakışla koruyor, yarınlara çok güçlü şekilde taşıyoruz. Tabii burada ortaya koyduğumuz anlayış Türkiye'nin dört bir yanında yürüttüğümüz çevre seferberliğinin aslında denize yansıyan halidir. Marmara Denizi'ni ve İstanbul'u esir alan o kabusu, müsilaj belasını hiçbirimiz unutmadık. Ve biz o dönem yüzeyde sadece o köpüklerin temizlenmesiyle yetinmedik. Sorunun köküne indik ve Marmara'yı kurtarmak için kollarımızı sıvadık ve bir eylem planı ortaya koyduk. Bu eylem planıyla çalışmalarımızı başlattık. Şunu söylemek istiyorum. Bu işler lafla ya da iyi niyetle olmuyor. Çok büyük bütçe ve bu anlamda dertli olmanız gerekiyor. Uğraşmanız gerekiyor. Uluslararası kaynak istiyor. Biz gittik. Dünya Bankası ile masaya oturduk ve Marmara Denizi'nin atık su arıtma tesislerini iyileştirmek, dönüştürmek için ve bu kapsamda denizlerimizi de kirlilikten arındırmak için tam 400 milyon euroluk dev bir dış finansmanı, yani Marmara Denizi Eylem Planı kredisini ülkemize kazandırdık. Bu az buz bir para değil. Bugünün şartlarında muazzam bir kaynak. Ne yazık ki bazen kimse bu işlerin perde arkasına, orada çalışılan emeğe değer vermiyor. Bulunan kaynağı ya yeterince sahiplenmiyor ya da konuşmuyor. Tabii kim sahiplenirse sahiplensin, kim görmezden gelirse gelsin, biz milletimiz için bu adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz. Tabii kıymetli Genel Başkan Yardımcımız da ifade ettiler. İzmit Körfezi'nde de çok önemli bir dip çamuru temizliği yürütüyoruz. İzmir Körfezi için yine kıymetli milletvekilimiz ifade ettiler. 15 maddelik acil ve kısa eylem planımızı uyguluyoruz. Eğirdir Gölü'nde yine hazırladığımız bu koruma projesinin, büyük bir projenin kısmını tamamladık ve yine tamamlamak üzere kararlı bir şekilde sürecimizi yürütüyoruz. Sadece buralarda mı değil, Beyşehir'de, Salda'da, Mogan'da, Meke'de çalışıyoruz ve biliyoruz ki Marmara

0: Eğirdir'in ihtiyacı başkadır. Eğirdir'in ihtiyacı başkadır. Mekke'deki durum bambaşkadır. Bizim görevimiz aslında her coğrafyanın sesini duymak ve ihtiyacı burada bilim insanlarıyla birlikte çalışarak çözümü de mahallinde, yerinde üretmektir. Değerli misafirler, o yüzden biz her coğrafyaya sistemimizi o coğrafyanın kodlarına güncelleyen bir çevre aklını işletiyoruz. Bütün bunların birleştiği daha büyük mesele ise aslında iklim değişikliğidir. 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenleyeceğimiz ve tüm dünyanın buluşacağı bir organizasyona Türkiye ev sahipliği yapacak. COP31'de yalnızca hedef göstermeyeceğiz ki, hep söylüyorum, bu benim kişiliğime de çalışma tarzıma da uygun değil. Dünya artık eylemi bekliyor. Dünya artık taahhütlerin bırakıldığı, eylemin, neticenin alındığı bir COP sürecini görmek istiyor. Biz de COP sürecinde Fethiye Körfezi'mizi anlatacağız. MAPA Şamandıra sistemimizi orada gelen misafirlerimize, buradaki tecrübemizi, birikimimizi aktaracağız. İç Körfez'de yürüttüğümüz dip çamuru temizliğimizi anlatacağız. Marmara'yı anlatacağız. Ve işte Türkiye'nin en ücra köşesinde yaptığımız sıfır atık uygulamalarımızı, depozito yönetim sisteminin sahadaki yine uygulamalarını aktaracağız. Söz yerine eser, uygulama yerine burada işte sonuç aldığımız, netice aldığımız bir COP başkanlığı sürecini tüm dünyaya aktaracağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Aslında Türkiye'de çözdüğümüz meselelerden doğan dünyanın sorun alanlarına birer çözüm modeli olarak bu tecrübemizi, birikimimizi taşıyacağız. İnanıyoruz ki bu güçlü irade ve projeler sayesinde Afrika'ya suyu taşıyacağız. Asya'da kaynağı yeniden ekonomiye kazandıracağız. Avrupa'da denizi işleteceğiz. Kuzey Amerika'da o kıyı kentlerini nasıl deprem bölgesinde dirençli hale getirdiysek, orada da o tecrübeyi, o birikimi 2 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilde 455 bin konut nasıl yapılırmış ve bu konutlar vatandaşına nasıl teslim edilir ve o yaralar hızlı bir şekilde nasıl sarılırmış, bunu tüm dünyaya aktaracağız. Kıyı kentlerini dirençli hale getireceğiz. İşte Güney Amerika'da doğal mirası koruyacağız ve Okyanusya'da denizi korurken işte buradaki tecrübelerle buradaki projeleri aktaracağız.
1: Peki, devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim dedi. Kılıçdaroğlu, Özel'le görüşür müsünüz sorusuna CHP'nin oy oranına dair de mesajlar verdi. Bakalım.
2: Ekrem İmamoğlu için siyasi tutuklu değil dedi. Tutuklama kararını doğru bulmadığını söyledi.
3: Siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz. Zaten gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Euronews'a konuştu. Yeni partinin kurulmasıyla CHP'nin kemik oyunu kaybetmediğini söyledi. CHP'li CHP olarak yerinde duruyor. Altı oka gidecek, mührünü basacak, bu kadar basit dedi. Kılıçdaroğlu yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise elbette Özgür Bey görüşmek isterse otururuz konuşuruz yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu büyük kurultayda aday olacak mısınız sorusunu da cevapladı.
3: İlk seçildiğim tarihten bu yana hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayıyım demedim. Niyet göstergemde hiç olmadı. Ben bunu söylemediğime göre nasıl bir niyet olabilir? Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksin?

0: ettiniz?
1: Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasaya, CHP'nin attığı imzalar içinse tarihi imza değerlendirmesi yaptı. Bir siyasal iktidar projesi olarak düşünülmemesi gerektiğini, bunun devletin bir projesi olarak düşünülmesi gerektiğinin de altını çizmek isterim dedi.
2: Aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülke işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerle ticareti durdurma kararı aldı. Tam 12 ülke. 12 ülkenin Dışişleri Bakanları İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerinin iki devletli çözüm olasılığını zedelediğini söyledi. Batı Şeria'daki durum benzeri görülmemiş düzeydeki yerleşimci şiddeti ve yerleşim alanlarının genişlemesi nedeniyle hızla kötüleşmektedir denildi. İsrail'den bu arada yasa dışı yerleşimlerin genişlemesi derhal durdurmasını talep eden bakanlar işgalcilerin de eylemlerinden sorumlu tutulmasını istedi. İngiltere Dışişleri Bakanı da bugün daha fazla acıya ve iki devletli çözümün yıkımına seyirci kalmayı reddediyoruz dedi. Yerleşimlerin genişletilmesi için inşaat ve altyapı gibi hizmetler sağlayan belirli şirketlere ve bireylere yaptırım uygulayacaklarını da duyurdu. Türkiye'nin meyve ve sebze sektöründeki tek uluslararası fuarı İzmir'de kapılarını açtı. Bu yıl fuarın partner ülkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve fuara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Cumhurbaşkanlığı döneminde savunduğu iki devletli çözüm yaklaşımı yeni dönemde başlayacak Kıbrıs müzakerelerini nasıl etkileyecek? Kıbrıs'taki gemi kazasında ihmal var mı? Ersin Tatar hem müzakere sürecine hem de kazaya ilişkin sorularımızı yanıtladı.
3: Girne açıklarındaki gemi faciası, iki devletli çözüm önerisi. Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Habertürk'e konuştu. Gemi kazasıyla ilgili Türkiye'nin depremde olduğu gibi aynı acıda birleştiğini söyledi.
4: Burada bir ihmal ve bir sorumsuzluk ve dolayısıyla ödenen büyük bir bedel. Şimdi tabii devletimiz bunun soruşturmasını yapıyor.
5: Bir zafiyet olduğunu düşünüyor musunuz?
4: Yani bu açık ve nettir. Tabii soruşturma raporu neticede inşallah neyin olduğunu bizlere açıklayacak. Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerek Türkiye Cumhuriyeti'ne. Çünkü orada birlikte bir kader yaşadık. Yani biz bu depremde de bu kaderi yaşadık. Bizim evlatlarımız bu İSYAS otelinde Adıyaman'da.
3: Tatar soruşturma sürecine vurgu yaptı.
4: Hava şartlarında bir sıkıntı vardı. Bir tehlike vardı. Bir de tabii geminin geçmişi vardı. Geçmişte bir takım hadiseler yaşanmış bu gemiyle alakalı. Tabii firma ve onun savunucuları işte şu kurumdan bu kurumdan bizlerin olumlu raporları vardır ki geminin durumu tamamdır şeklinde.
3: Kıbrıs müzakerelerinde Cumhurbaşkanlığı döneminde savunduğu iki devletli çözüm yaklaşımı da Tatar'ın gündemindeydi.
4: Ondan başka çaremiz yoktur. Çünkü Rum tarafının Tufan Bey'in yaklaşımlarına rağmen Kıbrıs Türk tarafına pek gönüllü olarak vereceği bir şey yok.
3: Ersin Tatar küresel dengelere dikkat çekti. İki devletli çözümün vazgeçilmez olduğunu savundu.
4: İsrail'in Güney Kıbrıs'a daha da fazla yerleştiğini görüyoruz. İttifaktan bahsediyorlar. İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'den yapılan bazı açıklamalar bizi rahatsız etmektedir. Onun için ne Kıbrıs eski Kıbrıs'tır, ne Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir, ne Türkiye Cumhuriyeti eski Türkiye Cumhuriyeti'dir. Denklemler değişmiştir, küresel dengeler değişmiştir. Bölgedeki hassasiyetler değişmiştir. Şimdi gelinen aşamada bu yaşanmışlıklar da artık iki devletli çözüm vazgeçilmezdir, kaçınılmazdır. Bir Rumlarla bir ortaklık asla olmayacaktır. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet ayrı bir devlet olarak varlığını sürdürmesi gerekmektedir.
3: Tatar, İzmir'de Türkiye'nin yaş, meyve, sebze sektöründeki tek uluslararası fuarına katıldı. Avrupa, İngiltere, Rusya ve Balkanlar başta olmak üzere yüzden fazla ülkeden alım heyetinin katıldığı fuarda üreticiler, İhracatçılar, ithalatçılar, perakende zincirleri ve sektör profesyonelleri bir araya geldi. Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin standlarını tek tek gezdi.
4: 80 ülkeden temsilciler vardır. Türkiye'mizin yaş, meyve, sebze ve diğer gıda ürünlerinin burada temsilcilerin olması ve tabii bu yıl partner ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de burada. Özellikle narinciyemiz, kadın kooperatiflerimiz hepsi burada. Kendi ürünlerini burada sergiliyorlar. Buhar notlar ne yapılır? Bitmez.
2: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan PISA 2025 sonuçları dolayısıyla eğitim camiasını tebrik etti. Bakalım biraz detaylandıralım. Açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Türkiye 3 farklı alanda OECD

0: ülkeleri arasında puanını en fazla arttıran ülke oldu dedi Cumhurbaşkanı. Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızı tebrik ediyorum. Tamamını tebrik ediyorum ifadelerini kullandı Erdoğan. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha özgüvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz de dedi. Eğitim dedik. Madem öyle, o zaman hemen konuşmaya başlayalım. Yani bugün önemli bir gün, dahası bu hafta önemli. Çünkü uyum haftasıyla okul heyecanı başladı başlığıyla veriyoruz. Yani okul öncesiyle 1. ve 5. sınıflar bu hafta kendi yaş gruplarına göre işte okullara uyum adıyla eğitim alıyorlar. Bazı farklılıklar da var. Bu farklılıkları işte öğrenciler için sürecin yansımalarını uzman klinik psikolog hani Ayer'le konuşacağız. Bu arada kendisi tabii bize değerlendirecek diyelim. Ya çok çocukların yaşadığı kaygı da çok normal. Yani bu uyum haftası öyle bir hafta ki arkadaşlarımız da hazırlamış sağ olsun okullarda uyum haftası başlığıyla. Hani belli başlı sorular akıllarda olan işte yaklaşık kaç milyon? 4 milyon öğrenci için okul zili de açıldı. İşte çocuk psikolojisinde aslında bakıldığında yeniliklere alışmak zorludur çocuklar için, meşakkatli bir yol. Veliler için çok daha meşakkatli bir yol. Böyle yeni dönemi biraz siz özellikle anlatın, yansımalarını isteriz. Onun dışında da tabii ki çocukların ihtiyaç duyduğu o destek, biraz onlardan bahsederiz. Buyurun.
1: Acaba hoş geldiniz. Süreç çocuklar için mi zor?
0: Vallahi,
1: aileler için mi? Bu tartışılır tabii ki. Çocukların sadece okula alışmasıyla ilgili bir durum söz konusu değil burada. Aslında çocukların dünyaya güven duymasıyla ilgili bir sürecin içerisine girdiklerini görüyoruz ilk kez. Ana sınıfındakiler için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama ana sınıfına alışmış diye ilkokul birinci sınıfa da çok hızlı bir şekilde alışacağını da düşünmemeliyiz çocuklarına. Yani sen 4 yıldır anaokuluna gidiyorsun, niye birinci sınıfa alışamadın diye de onları yargılamamalıyız. Çocuklardaki bu alışma sürecinde ailenin yapısının, yetiştirme tarzının, çocuğun kişilik yapısının, gidilen ortamın tabii çok büyük etkisi var.
0: Etkisi var. Tabii.
1: Bu çok. Her çocuğun verdiği reaksiyon aynı değil. Bazıları çok hızlı bir şekilde adapte olurken tabii. Bir kısmı ağlayabiliyor. Bu ağlama günlerce sürebiliyor. Bazen haftalarca sürebiliyor.
0: Ne yapmalı aile? Orada ısrar mı etmeli?
1: Israr şöyle, çocuklar kuralların olduğunu bilmeli ve yapmaları gereken sorumlulukların da farkında olmaları gerekir. Hemen pes ederseniz zaten çocuk bütün dizginleri eline almış olur ve süreci uzatabilir. Okul fobisine doğru gidebilir. Öncelikle sakin kalmayı öğrenmesi gerekiyor ailelerin. Kendi kaygılarını yönetebilmeyi öğrenmeleri gerekiyor.
0: Değil mi?
1: Tabii evet. Yani siz çok kaygılıysanız çocuğunuza istediğiniz kadar kaygılanacak bir şey yok deyin. O yine kaygıyı alacaktır, sizden çekecektir. Çünkü
0: aktarıyor
1: kaygı,
0: çünkü değil mi?
1: Kaygı yani. Bulaşıcıdır tabii. Kaygı bulaşıcı
0: mutsuzluk
1: bir
0: gibi.
1: Duygudur. Mutsuzluk gibi de diyebiliriz.
0: Vallahi öyle mutsuzluk gibi. Hı-hı. Mutsuzluk da öyle bulaşıcı değil mi? Yani hani kaygı da öyle. Yani bulaşıyor. Hı-hı. Çocuk onu nasıl çekmez? Çeker
1: çocuk
0: tabii.
1: Bizim söylediklerimizden çok yaptıklarımıza ve duygularımıza odaklanıyor. Hislerimizi çok hızlı bir şekilde de alıyorlar, idrak edebiliyorlar. Annesinin babasının okulla ilgili tereddütleri varsa, öğretmenle ilgili kaygıları varsa, ortamla ilgili endişeleri varsa çocuk da endişe duymaya başlıyor. Burada tabii yapılması gereken çocuğun duygularını anlamaya çalışmak. Yani niye korkuyorsun ki, korkulacak ne var gibi duygularını anlamadığımız şekilde hitap etmek yerine çok normal, endişelenmeni anlıyorum ama bu süreçte senin yanındayım diyebilmek gerekiyor. Süreçle ilgili önden bir bilgilendirme, tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmak da burada çok önemli. Örneğin seni şu saatte okula bırakacağım, akşam 4'te, 3'te, 5'te kaçta alacaksanız o saati söyleyin ve o saati de geçirmeyin. Ona da güven vermek için sen okulda olduğun süre içerisinde ben evde işlerimi yapıyor olacağım ya da iş yerinde işlerimi yapıyor olacağım ve senin çıkış saatine de yetişeceğim.
0: Sizi böyle güzel güven. Güzel dinliyorum. Sizi klonlayalım.
1: Güven veren bir yaklaşım.
0: Vallahi çok hoş. Şimdi şöyle bir şey var aslında, yani öğretmen çok önemli değil mi? Yani hoca orada çok önemli. Onunla kurduğu iletişim, çocuğa ebeveyinden geçen kaygıyı yani ya azaltabilir. İşte öğretmen-öğrenci ilişkisinde güven başlığı atmış editörüm Yeliz. Doğru, yani orada o güven ilişkisinin kurulması, kurduğu iletişim önemli. Onun temeli nasıl olmalı onu bilmiyorum. Kaygı

0: dediniz ya, yani bu kaygı olmazsa olmaz bir şey galiba. Çünkü bir gün bir profesörle konuşuyordum, hoca kendisi, o da alanında, çok da böyle isim vermeyeyim. Dedi ki Hülya, biliyor musun yani hani evlat sahibi olacaksın, işte hamilesin, daha hamileyken dedi çok mutlu olacaksın, hayırlı olsun, ama hayatım boyunca o kaygı bitmeyecek. Dedim niye? Dedi ki çünkü o kaygı veren bir mutluluktur evlat sahibi olmak, acı çekeceksin hep. Ama dedim mutlu olan acı çeker değil mi? Dedi ki evet çeker, hem de öyle bir çeker ki. Galiba öyle bir şey, o kaygı geçecek. Biraz öğretmene iş düşüyor galiba.
1: Yani ilkokul öğretmeninin yapısı ya da anaokul öğretmeninin yapısı da burada önemli.
0: Evet.
1: Özellikle sınıf öğretmenleri açısından tabii değerlendirdiğimizde, çok sert, bağıran bir öğretmense çocuklar ilk etapta korkabiliyorlar. Ama anne baba da öğretmeni daha tanımadan öğretmenle ilgili olumsuz ifadeler kullanmışsa çocuk zaten korkuyla gidecektir. Çünkü sadece orada yeni bir arkadaş, yeni bir kural ortamı yok. Yeni bir de otorite var. Yeni bir öğretmen figürü de söz konusu. Öğretmene anne babaların güvenmesi, öğretmenin sözünü dinlemesi, öğretmenin yönlendirmelerine göre şekil almaları işlerini kolaylaştırıyor. Çünkü bütün
0: çocuk
1: öğretmenler...
0: Çocuk için de yeni bir dünya.
1: Tabii bu konuda şeyler, öğretmenler tecrübe sahibi ve o tecrübelerinden yola çıkarak bir takım yardımlarda bulunacaklardır. Bunu dinlesinler. Her şeyi biz çok iyi biliyoruz diye, hem de böyle bir güvensizlikle öğretmene yaklaştıklarında kaygı artar. Kaygı bir yere kadar normaldir. Çocuğa da bunu söylemek lazım. Kaygılanmanı anlıyorum, bu çok normal. Yeni bir ortam, alışmak seni endişelendiriyor olabilir ama bu geçici bir süreç. Bir süre sonra burası senin evden sonra en çok vakit geçirdiğin yer olacak şeklinde sakin bir duruş sergilemek gerekiyor. Panik değil, sakin. Sıradan olduğuna dair, bu durumun herkes için sıradan olduğuna dair bir algıyı çocuğa yerleştirmemiz gerekiyor.
0: Evet, bir de mesela sizin çocuğunuz ağlayabilir, uyumsuz davranabilir, işte başka bir çocuk çok uyumlu davranabilir. Böyle örnek ve kıyaslar da çocuk üzerinde olumsuz etki bırakır mı bilmiyorum. Bırakır
1: tabii
0: herhalde
1: ki,
0: değil mi? Bak işte
1: ki
0: gördün mü, ağlamıyor. Bak gördün mü, hemen annesiyle vedalaştı.
1: Tabii.
0: İşte sen de onun gibi olsana gibi. Ebeveynler de bunu çok yapıyorlar galiba.
1: Çok fazla yapıyorlar. Yani kıyas her zaman rahatsız eden bir durumdur. Hiçbir şekilde eğitimde kıyasın olmaması gerekir. Çocuğu kendi içinde, kendi duygularıyla ve kendi yetenekleriyle birlikte değerlendirmemiz gerekir. Kıyas yapmadan, ağladığı için onu aşağılamadan, utandırmadan ya da tehdit etmeden, ya bak okuldan ağlayarak gelirsen ya da bugün alışmazsan şundan mahrum kalırsın ya da şu ödülü sana almayacağım ya da ceza vereceğim gibi yaklaşımlar da okul kaygısını artıran davranışlardır. O yüzden kıyas zaten yapmasa, Sağlık Bakanlığı'nın da yasakladığı bir şey ısrarla söyledi çocukları kıyaslamayın diye. O çok tehlikeli.
0: Evet. Şimdi böyle işte çocuk mesela yani okulda ne yaptı, işte kimle oynadı, işte nasıl davrandı falan. Yani böyle ona bakıldığında sürekli sorgulamak da o sürece olumsuz etkiler
1: tabii
0: herhalde
1: ki,
0: değil
1: tabii
0: mi? Yani diye düşünüyorum.
1: Yani geliyor çocuk, sorguya çekiliyor. Ne yaptın, korktun mu, biri sana kötü davrandı mı, davranmadığı halde çocuğu o konuda uyarıyorsunuz.
0: Düşünün,
1: İnsanları
0: artık
1: düşmanca
0: yani,
1: bir tutum içerisinde sanki ona yaklaşacakmış gibi düşünüyorsunuz.
0: Evet.
1: Zaten bu sorular sizin okula güvenmediğinizi de gösterir.
0: Tabii.
1: Günün nasıl geçti diye sorabilirsiniz. Nasıl eğlendin mi, neler yaptın gibi daha basit sorularla çocuğa ilginizi göstermelisiniz. Yani hiç ilgilenmeyip hiçbir şey sormayın da demiyoruz ama denetler tarzda bir kusur bulayım, bir yanlış bulayım, çocuğumun endişelendiği, kötü hissettiği bir anı yakalayayım diye çocuğa bu sorular sorarsanız çocuk zaten bunu bir süre sonra kullanmaya da başlar. Yani olmayan şeyleri olmuş gibi anlatır. Sadece sizin ilginizi çekmek için. Burada bir de aşırı bağlanma oluyorsa çocuklarda, yani okula alışma döneminde anne babaya aşırı bağlanma oluyorsa bu da böyle sinyal veren hususlardan biridir. Oraya da dikkat etmeleri gerekir. Yine dikkat edilmesi gereken konulardan biri de şu: yenilikleri bu evreye saklamasın aileler. Mesela çocuğun yatağını ayıracak. Burada yapmasın. Burada sadece okul konusuna odaklansınlar ve yenilikleri daha sonraki, uyum sağlandıktan sonraki evrelere saklasınlar.
0: Ya bak şimdi sen okula başlıyorsun, işte bak senin odanı şu şekilde yapalım, odayı değiştirelim. İşte hani onun gibi herhalde yeniliklerden
1: öyle
0: bahsediyorsunuz.
1: Öyle
0: ya da çocuk
1: anneyle babayla
0: yatıyordur.
1: Artık yatmayacaksın. Artık sen büyüdün.
0: Büyüdün
1: okula başladın. Bu çocuk için okul ne kadar kötü bir şey. Yani daha önce

0: anneyle babayla yatarken şimdi niye yatamıyorum diyecektir. Bu yapılması gereken bir şey, ayrılması gerekiyor da bir yatağın, ama ya okula başlamadan önceki süreçte ya da okula alıştıktan sonraki süreçte bu tarzda şeylerin yapılması gerekiyor.
1: Öyle. Şimdi siz buraya gelirken mutlaka kafanızda kurgulamışsınızdır. Yani vermeniz gereken mesajlar, değil mi? Yani hani sadece benim sorularım nezdinde değil de buradan çıkarken de böyle ya ben şunu söylemedim, unuttum demenizi istemiyorum. Şimdi burada en ana etken çocuk, yani hı hı. en önemli aktör, ama burada hani yan aktör değil, yine bir film olsa baş aktörler, değil mi? Yani hı hı. işte başroller kimdir? Çocuk, ebeveyn, bir de öğretmen. Arkadaşlar belki burada yan, ama onlar da çok merkezi oluşturuyor. Ya ben özellikle böyle hem ebeveynlere hem çocuk özelinde hem de öğretmenlere çok keskin, işte bir ya da iki tane ayrılmadan önce mesaj vermenizi istesem mesela, ne dersiniz? Hani unutmamışsınızdır diye düşünüyorum.
0: Unuttum şeyler vardı, evet, ama ilk aklıma geleni söyleyeyim. Demek ki en önemlisi ilk aklımıza gelendir aslında.
1: Tabii, tabii.
0: Yani çocuklara birinci olarak kendi kaygımızı aktarmamamız gerekiyor. Kaygılı olsak bile onu çocuğa hissettirmememiz gerekiyor. Korkusunun normal olduğunu, bunun bir alışma süreci olduğunu, insanın her şeye alışacağını ama alışma sürecinde de zorlanacağını önce bizim kabul etmemiz, sonra da bunu çocuğa sakin bir şekilde aktarmayı öneriyorum. Evet, korkman çok normal, korkuyorsun, ama ben senin yanındayım, her zaman sana bu konuda destek olacağım, bir süre sonra her şey senin için daha kolay olacak şeklinde de bir güven vermek gerekiyor ebeveynler olarak. Öğretmenler olarak da o sert duruş, o kıyaslayıcı tutum olabiliyor. Bak o ağlamıyor, sen niye ağlıyorsun? Bak bütün arkadaşların alıştı, sen niye alışmıyorsun gibi yaklaşımlar yerine. Böyle çocuğu bir kenara çekip, senin için yapabileceğim bir şey var mı? Ne seni rahatlatır diye açık açık sorabilirler. Özellikle o sert disipliner tutumlarını ilk başta göstermeyip yavaş yavaş alıştıkça... ortaya koymalarında da öğretmenlerin fayda var diye
1: düşünüyorum. Öyle, çok önemli. Yani çünkü öğretmen noktasında da mesela çocuk gelip şikayet de edebilir. Evet. Ama bence şikayet etse bile veliler, ebeveynler önce süreci bir gözlemlemeli, değil mi? Yani hı hı. hani öğretmenle ilgili söylüyorum, süreci gözlemlemeli. Çünkü çocuk şikayet eder. Yani çocuk böyledir, abartabilir.
0: Abartabilir, ilgi çekmek için,
1: ilgi çekmek için de bunu yapabilir.
0: Yani iki hafta normal alışma süreci için. Eğer 4 hafta boyunca okulla ilgili sürekli dert yanıyorsa,
1: o zaman durum başlıyor.
0: Karnı ağrıyorsa, başı ağrıyorsa, midesi bulanıyorsa okula giderken ya da uykuları bozulmuşsa, yeme düzeni bozulmuşsa, burada çocuk sinyal veriyor. Bir okul fobisi geliştirmiş olabilir. Ama 2 haftadan önceki iyileşmeler, 2 haftaya kadarki iyileşmeler normal. Fakat 2 hafta boyunca her gün kapıda ağlıyorsa ayrılırken, bu da sıkıntı. Burada da bir SOS veriyor çocuk. Ailelere yine çok iş düşüyor. Yani kapıda o süreci uzatmamak. Bu da önemli bir şey mesela. Bunu unutsaydım üzülürdüm.
1: Ya işte böyle
0: vedalaşmayı uzatmamak, dramatikleştirmemek. Kendin ayrılırken çok... gözlerinin dolması. Evet, o zaman çocuk tabii. diyor ki kesin burada bir problem var. Annem duygulandı diyor. Onu hiç yansıtmamamız gerekiyor.
1: Çok doğru.
0: Kısa kesin. Vedalaşmalar. Tamam ya, akşam yiyeceğim.
1: Bu şimdi her şeyle mücadele edebilirsiniz de. Yani biraz böyle akran zorbalığın başka bir durum. Yani onunla ilgili de bir mücadele yöntemi nasıl olabilir? Mesela daha ilk günden, ikinci günden ya da ilk haftadan çocuklara böyle yavaş yavaş anlatılmalı mı? İşte günün nasıl geçti diye soru sorduktan sonra tırnak içinde. Yani hani
0: rahatsız olduğum bir durum var mı diye sorulabilir. Ya da çocuk zaten genelde rahatsızlığını dile getirebilir. Burada çocuğun rahatlıkla duygularını anlatabileceği ebeveynler olmak aslında önemli. Ya da öğretmenin akran zorbalığı konusunda duyarlı olması ve buna izin vermeyen gözlemci, iyi bir gözlemci olması gerekiyor. O tutumu benimsemesi gerekiyor. Zorbalığa karşı net duruşu göstermesi gerekiyor ilk günden itibaren. Ama akran zorbalığındaki önlemindeki en önemli şey şu, çocuğun gelip rahatsız olduğu durumları anne babası

ve öğretmeniyle paylaşabilecek kadar duygusal yakınlığının kurulabilmiş olması. Bu şekilde akran zorbalığının önüne geçeriz. Ama çocuk konuşamıyorsa, konuştuğunda yargılanacağını düşünüyorsa, yanlış bir şey söylemekten endişe ediyorsa, orada zorbalığı içinde saklayacaktır ve belki yıllar boyunca devam eden bir duruma dönüşecektir. Akran zorbalığı da okula uyumu zorlaştıran sebeplerden biridir. O yüzden okulla da irtibat halinde ailelerin olması ve takipçi olması.

0: Çocukların arasındaki o güven ilişkisi, kurulan ilişki, ilişkinin temeli, bunların sorgulanması kadar sanırım bir çocuğun uyumsuzluğu çok uzun da sürüyorsa ebeveyn de kendini biraz galiba sorgulayacak. Yani,
1: kendini sorgulayacak ya da sorgulayamıyorsa da bir yardım alacak, bir uzman yardım alması gerekiyor. Öncelikle okuldaki rehber öğretmenlerden ve sınıf öğretmeninden yardım isteyebilir. Eğer onların yardımına rağmen süreç düzelmiyorsa farklı bir sebep olabilir. O yüzden alıp bir uzmana götürmesi gerekir. Dediğim gibi 4 haftayı buluyorsa artık sürekli okulla ilgili şikayet, 4 hafta sınırımız var. Ama 2 haftadan uzun süren ağlamalarda da dikkatli olmak ve bir uzman yardımı almak gerekiyor.
0: Siz böyle kaygıdan bahsedince zaten bakanlığında, Milli Eğitim Bakanlığında hani kurallardan bahsettiniz ya. Biraz bize bu dönemi anlatır mısınız? Yani bir psikolog olarak çünkü bu bir yeni bir dönem. Bakanlığın da bu yeni döneme bir ilişkin mutlaka öğretmenlerle çok özür diliyorum. Şöyle kısaca bir bilginiz nedir bu konuda? Onu da paylaşın isterim. Özellikle yeni dönemle ilgili.
1: Yani yeni dünya düzeniyle ilgili mi?
0: Evet,
1: yeni nesille ilgili. Alfa nesliyle ilgili.
0: Evet.
1: Belki biraz önlemler alınması gerekiyor. Teknoloji çağında teknolojiyle ilgili de önlemlerin alınması
0: gerekiyor. Ben size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gerçekten katkılarınızdan dolayı Kaniye Ayer, uzman psikolog sağ olsun. Bu arada şöyle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa şampiyonu, A milli kadın voleybol takımıyla Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti.
2: Türkiye Voleybol Federasyonumuzun değerli yöneticileri, A milli kadın voleybol takımımızın kıymetli yöneticileri, oyuncuları, sevgili sporcularımız, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Öncelikle hafta sonu oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A milli kadın voleybol takımımızı tüm kadrosuyla birlikte şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde farklı yaş ve kategorilerde uluslararası müsabakalarda derece yapan tüm sporcularımızı kutluyor. Her birinizle gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Geçen hafta İstanbul gerçekten farklı bir heyecana tanıklık etti. 2023'te Belçika'da kazandığımız kupayı 3 yıl sonra bu kez kendi evimizde taraftarımızın önünde hem de tarihi bir geri dönüşle elde ettik. Bayrağımızı göndere yeniden çektik. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya yeniden dinlettik. A milliler olarak ilk maçtan final müsabakasına kadar kararlılığınızdan taviz vermeyerek tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz. Tribünleri coşkuyla dolduran taraftarlarımızla muhteşem bir atmosfer oluşturarak sizlere çok güçlü bir destek verdi. Keza ekranları başından sizleri takip eden milyonlarca vatandaşımız filenin sultanları için tek yürek oldu. Sizlerle beraber malzemeci arkadaşlarımızdan, sağlık ekibimize, teknik heyetimizden, yöneticilerimize, bu zaferde emeği bulunan herkese takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Kıymetli sporcularımız, hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri sporun her branşına güçlü destek verdik. Stadyumlardan sponsorlara kadar ihtiyaç duydukları tüm alanlarda maddi, manevi ve bütünüyle sporcularımızın, kulüplerimizin yanında olduk. Bir dönem kısıtlı imkanlarla derme çatma spor salonlarında antrenman

0: yapmak zorunda kalan takımlarımız artık dünyada parmakla gösterilen modern tesislerde maçlara hazırlanıyor, kendilerini geliştiriyor. Voleybol başta olmak üzere spor yaptığımız bu devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Nitekim 2026 yılı hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde voleybolda başarıdan başarıya koştuğumuz bir sene oldu. Filenin sultanları olarak sizler Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda zirveye yerleştiniz. İtalya'da düzenlenen Akdeniz oyunlarında B milli takımımız namağlup şampiyon oldu. Galatasaray ve Vakıfbank kulüplerimiz Şampiyonlar Ligi ve CEV kupalarını ülkemize getirdi. Diğer taraftan 18 yaş altı kız milli takımımız Letonya'daki U18 Avrupa Şampiyonası'nı, 17 yaş altı kız milli takımımız Şili'deki Dünya Şampiyonası'nı gümüş madalyayla tamamladı. Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek takımımız ise 2024'teki birinciliğin ardından Çin'de düzenlenen 2026 Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez şampiyonluk gururu yaşadı. Yani her bakımdan gurur verici, gelecek adına umut verici bir yıl geçirdik. Şimdi artık önümüzde katılmayı garantilediğimiz 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları var. İnşallah orada da şampiyonluğa uzanacağımızdan hiçbir şüphem yoktur. İnanıyoruz, kendimize güveniyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Ayaklarınıza taş değdirmesin diyorum. Bu düşüncelerle 2003 yılında Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak Türk voleyboluna ilk uluslararası başarısını kazandıran sporcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere voleybolumuzun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar tebrik ediyor. Her birinize üstün başarılar temenni ediyorum ve şimdi yeni döneme de büyük bir azimle inşallah başlayalım.
1: Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımıza değerli kabulleri ve hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.
2: Tabii burada Voleybol Federasyonu'na, yönetimine teşekkür ediyoruz, ekibine teşekkür ediyoruz. Özellikle de tabii bu milletimizi de çok sevindiriyor, gururlandırıyor televizyon karşısında. Tabii zor bir maçtı. Birinci seti verdik, ikinci seti aldık, üçüncü seti verdik, dördüncü seti aldık. Ama dördüncü seti alınca da bizim sözümüzde biz biti demeden bitmez. Dolayısıyla 3-2 aldılar, müthiş bir dönüş gösterdiler. Burada tabii tebrik ediyoruz kaptanı, yöneticiliğini, hocanın taktiklerini, katkılarından dolayı sporcularımızı, Vargas'ı, işte Zehra'yı, pasörümüzü, diğer katkısı olan Hande Baladin'i, liberomuzu, herkesi tebrik ediyoruz. Müthiş bir tabloydu, bize yaşattınız. Teşekkür ediyoruz. Zat devletlerinize de bu spora verdiğiniz destekten dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Teşekkür ederim.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, zaten bizleri burada kabulünden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün gerçekten huzurlarınızda tarihi bir voleybol başarılarının yaşattığı gururun, birlikteliğin sizin huzurlarınızda gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hatırlarsanız bir yıl önce bizi yine kabulünüzde, dünya ikinciliğinde moralinizi bozmayın, bize moral vermiştiniz. Moralinizi bozmayın. Kızlarımız da, sultanlar da tek tek söz aldığında şunu demişti. Biz altını alamadık ama söz Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayla geleceğiz diye. Sizin önderliğiniz bizim için çok önemli. Biliyoruz ki sporda neler yaparsak bizim arkamızdasınız. Bu bizim için çok önemli. Bu konuda da sizlere çok teşekkür ediyorum.

0: Saygılarımızı sunuyoruz efendim.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle bizi burada ağırladığınız için, davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
2: I feel that today is really a beautiful day for everyone in this room.
1: Ben şöyle hissediyorum. Bugün burada bulunan bütün herkes için çok güzel bir gün, harika bir gün.
2: Because we have a common passion and the passion is volleyball.
1: Çünkü bizim burada bulunan herkesin ortak bir tutkusu var ve bu tutku voleybol.
2: And we are here to celebrate our passion together.
1: Ve biz bugün burada bu tutkumuzu kutlamak için birlikteyiz.
2: And as a coach, I can say that for me is really a privilege.
1: Bu takımın baş antrenörü olarak şunu bütün kalbimle söylemek istiyorum ki bu takımın antrenörü olmak benim için çok büyük bir ayrıcalık.
2: I always felt the pressure from the first day that accepted this job.
1: Bu işi kabul ettiğim ilk günden beri baskıyı hissediyorum. Üzerimde baskı hissediyorum tabii ki.
2: But I felt from the first day that it was the best decision that I took in my life.
1: Ama hissettiğim başka bir şey daha var. Türkiye Milli Takımı'nın baş antrenörü olmayı kabul ettiğim ilk günden beri de bu kararın hayatımda verdiğim en doğru karar olduğunu düşünüyorum.
2: But I arrived from about this conclusion not because we won trophy or medals.
1: Ben bu sözlerimi madalyaları ve kupaları kazandığımız için söylemiyorum aslında. Sakın buna bağlamayın lütfen.
2: Because I felt that in this country our sport is not only sport.
1: Çünkü buraya geldiğimden beri şunu hissediyorum. Bizim ülkemizde, yani Türkiye'de spor sadece spor değil.
2: We are an example for the new generation.
1: Bizler gelecek jenerasyonlara, gelecek nesillere örnek teşkil ediyoruz.
2: And the possibility to make happy a lot of people.
1: Sadece salonda bulunan taraftarlarımızı değil, bütün ülkedeki bütün insanlarımızı mutlu edebilmek çok çok önemli ve çok çok mutluluk verici.
2: This is something so special that everybody has in this room. We are working hard for something for ourselves.
1: Bizler tabii ki bu odadaki herkes kendimiz için çok çalışıyoruz. Kendimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
2: But we show to everyone that with discipline, with job, with hard work, with passion, we can catch our dream.
1: Sadece sporda değil ama yaptığımız şekilde disiplinle, tutkuyla, işimize olan bağlılığımızla ve çok çalışarak aslında neler başarabileceğimizi herkese kanıtlamış oluyoruz.
2: Thank you so much.
1: Size çok teşekkür ediyoruz.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle...
4: Sakatlık falan kalmadı değil mi?
3: Yok, çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok çok daha iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için, tebrikleriniz için ve bu başarıyı, gururu bizimle paylaştığınız için takım adına çok teşekkür etmek istiyorum. İki kez üst üste Avrupa şampiyonu olmak ve bunu kendi ülkemizde, kendi seyircimizin önünde başarmak gerçekten hepimizin tarif etmesi çok zor mutluluk ve gurur. Bizler hani bu formayı, ay yıldızlı formayı giyerken ülkemizi, Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük sahnelerinde en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ediyoruz. Ve bunu yaparken de bunun bilinci ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bence bu başarının en güzel yanlarından biri yeni nesillere sporu teşvik etmek olacağına inanıyorum. Çünkü spor sadece çocukların fiziksel gelişimini sağlamıyor, disiplini, özgüveni, kendilerine inanmalarını, kaybettikleri zaman yeniden ayağa kalkıp o mücadeleyi tekrar devam etmelerini sağlıyor. Bence kazandığımız başarıların yanında genç nesillere, hayal kurmalarına, mücadele etmelerine, çalıştıkları sürece neleri başaracaklarına gösterebilmemiz bence bu kupaların yanında da çok değerli bizim için. Aynı zamanda da burada ağırlanmaktan ve devletin en üst makamında bu takdiri görmek bizler için gerçekten çok kıymetli. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz.
4: Ben de tabii şahsım, milletim adına sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hele hele Avrupa şampiyonluğunu yakalayıp buraya kupayla gelmek bizim için ayrı bir mutluluk. Ve inanıyorum ki bunlar bize geleceğe yönelik çok daha farklı kupaları getirecektir. Gerek bu

0: gerekse A takımın bu şampiyonlukları yakalaması hakikaten ayrı bir mutluluk.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben Özer Özger, U17 Milli Takım Baş Antrenörüyüm. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. En uzak turnuvalardan birini biz oynadık. Şili'deydik, Santiago'da. Ama devletimizin, milletimizin bütün gücünü, bütün desteğini orada hissettik. Her şey için, bütün destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun. Hakip Başkanımız da sağ olsun. Her zaman desteğini eksik etmiyor. Saat farkından dolayı gece oynadık biz maçları ama her maçtan sonra bize bağlandı. Çok teşekkür ederiz herkes. Çok sağ olun.
0: Sağ olun.
2: Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Saygılarımı sunuyorum ilk başta. Bizi buraya davet ettiğiniz ve kabul ettiğiniz için, burada uğurladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tüm takım adıma çok teşekkür ediyorum Akdeniz Oyunları Kaptanı olarak. Buradan aynı şekilde federasyon başkanıma ve tüm federasyonumuza tüm bu süreçte yanımızda oldukları için ve bütün yolda bize destek oldukları için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım devletimizin de desteğiyle beraber nice başarılar ve madalyalar getireceğiz ülkemize. Çok teşekkürler.
0: Sağ ol.
3: Merhabalar öncelikle. Bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz Sayın Cumhurbaşkanım. Spora verdiğiniz destek için de ayrıca teşekkür ederim. Umuyorum ki gelecek senelerde ülkemize daha çok kupa ve madalyayla buradaki herkesle beraber kupa ve madalya getirmek isterim. Bütün emek, herkese teşekkür ederim. Bütün emekleriniz için.
4: Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için saygılarımı sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Biz bu yolda bütün fedakarlıkla sevdiğimiz sporu yaparken ülkemizi arkamızda, milli bayrağımızı da uluslar arenalarda en üste temsil etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Buradaki herkesi tebrik ediyorum. Çok çok çok daha fazla başarılarla birlikte tekrardan burada buluşacağımızı biliyorum. Bize destekleriniz için çok teşekkürler.
0: Evet, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
1: Evet.
5: Akşam haberlerinin sonuna geldik ve sırada ana haber var. Her zaman olduğu gibi Faruk Aksoy sizinle birlikte olacak ana haberde. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Habertürk'te kalın efendim.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 8 Eylül Salı. Biraz önce Hülya Ökenek akşam haberlerini noktaladı. Kaldığı yerden ve daha fazlasıyla daha çok noktalara giderek günün gelişmelerini ana haberde aktaracağız sizlere. Sayın seyirciler, öncelikle Akdeniz'deki orman yangınlarıyla başlayacağız. Ormanlarımız yanıyor. Antalya Aksu, Adana Kozan, Mersin Bozyazı'da ekipler alevleri söndürmek için canhıraş çalışıyor. İnanılmaz bir mücadele var. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. İşte görüntüler Adana, Kozan. Bakın görüntülere, inanılmaz görüntüler. Ekipler sahadalar, ekipler çalışıyorlar. Ama Adana'daki özellikle sonbaharın ilk ayında, ilk günlerinde hava ısı, termometrenin yüksek derecede ısıyı göstermesi, çevresel etkenler, rüzgar ve henüz daha tespit edilemeyen sebeplerle Adana Kozan'daki orman yangınının görüntüleri. Mersin Bozyazı, orada da bir yangın müdahale sürüyor. Özellikle fazlaca dumanın olması müdahalenin ardından ortaya çıkan görüntü. Ama şu karşı taraf gördüğünüz gibi gerçekten ciğerlerimizi yakan, hepimizi ama hepimizi derin üzüntülere sarf eden, gark eden inanılmaz görüntüler. Mersin Bozyazı ve Antalya Aksu. Antalya Aksu'da da çok sıcak görüntüler var. İşte özellikle Mersin'de, Bozyazı'da muz seralarının yakınındaki ormanlık alanda çıktı Mersin'deki yangın. Ve helikopterler, arazözler müdahalelerine hala devam ediyorlar. Peki Antalya'da ne durumda yangın? Özellikle yerleşim yerlerini

0: tehdit eden bir yangından bahsediyoruz. Bazı evlerin yandığı bilgisi var. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli. Yasin, bize Antalya arkasında inanılmaz bir görüntü. Yasin, gerçekten ama gerçekten çok kötü bir görüntü. Arkanda yangın devam ediyor. O güzelim ağaçlar, orman yanıyor ve sen de onun önünde Akdeniz'den, memleketinden bize durumu anlatacaksın. Nereye geldik, nedir durum, müdahale edildi, ediliyor. Herkes çalışıyor ama yangın kontrol altına alınabildi mi? Lütfen iyi şeyler söyle bize.
1: Faruk Aksu, ciğerlerimiz yanıyor ama maalesef kontrol altına alınamıyor Aksu'daki yangının ikinci günündeyiz. Çünkü rüzgar sürekli şiddetini arttırıyor. Zaman zaman rüzgar şiddetini azalttığı da oluyor ama gerçekten şiddetini arttırdığında her yer alev alev oluyor. Şu anda da Aksu'dayız işte. Aksu'daki Yeşil Karaman Mahallesi'nin kırsal bölgesi burası. Gün içerisinde en fazla yoğun olarak alevlerin teslim aldığı nokta burasıydı. Tabii rüzgarla birlikte Isparta yoluna doğru alevler yer alıyor ve ilerleyişini sürdürüyor. Şimdi yolu göstereceğim, kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Burası Antalya Isparta Karayolu. Yol tamamen çift taraflı trafiğe kapatıldı. Bir yandan hava araçlarını gözlemliyoruz. İşte yangın söndürme helikopterleri bölgede sürekli saltolar atarak yangının olduğu noktalara atış gerçekleştiriyor. Bir yandan yangın söndürme uçakları ama arazözlerin sayısı arttıkça bölgedeki maalesef yani rüzgarın şiddeti de artıyor. Daha geniş bir alana yayılıyor yangın. 254 hane aslında tahliye edilmişti. 700'ün üzerinde insan tahliye edildi. Ama bu öğle saatlerinde gelen açıklamaydı. Öğleden sonra öyle bir rüzgar geldi ki yani gelmeyen evlerin olduğu noktalara da alevler geldi. Daha fazla insanlar o bölgeden tahliye edildi. Ben bir kez daha işte alevlerin olduğu noktayı size göstereceğim. Maalesef o noktada biraz daha yukarıya doğru, zirveye doğru alevlerin yükseldiğini görüyorum. Yan tarafta da hani ormanlık alanın iç taraflarında da alevleri görmemiz mümkün. İş makineleri oralara giriyorlar öncelikle, ardından yangın söndürme uçakları, daha doğrusu yangın söndürme araçları iş makinelerinin açtığı noktaya doğru ilerliyor. Antalya'da Aksu'da başlayan yangın Kepez'e sirayet etmişti. Ardından Seri'nin bir bölümüne sirayet etti. Hatta
0: Yasin, iki özür dilerim. Yasin.
1: Boşaltıldı.
0: Yasin.
1: Kepez'de de boşaltılmıştı. Buyurun.
0: Aksu Kepez. Mesela kaç kilometrelik bir alandan bahsediyoruz? Yani Aksu'da başlıyor, Kepez'e kadar ulaşıyor. Bu alan kaç kilometrelik bir güzergah?
1: Şöyle söyleyelim, Aksu'yla Kepez sınır olan bir ilçe. Yani baktığınızda Yeşil Karaman Mahallesi mesela alevlere teslim olan bir noktaydı. Bir yandan da alevleri kameraman arkadaşım göstersin. Yeşil Karaman'ın hemen yan tarafında da neresi var mesela? Baktığınızda Şamlıca Mahallesi oluyor. Ya da işte yine Başköy tarafları, Kepez'in bazı ilçeleri oluyor. Daha doğrusu Kepez'in mahalleleri oluyor. Ama mesafe derseniz yani... Hani arabayla biz gün içerisinde gittik, arabayla 20 dakikada gittik. Yani o 20 dakikalık mesafeyi hesaba katsanız herhalde bir 15-20 kilometrelik bir mesafe vardır. O mesafeyi
0: bunu, özellikle bunu, o kadar bunu öğrenmek için ki, yani rüzgarın etkisiyle... Yasin, yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğunu anlamak için özellikle o mesafeyi sordum. Peki bir taraftan söndürme çalışmaları devam ediyor. Bu tabii ki en sıcak aktaracağımız bilgi. Fakat yangının çıkışıyla ilgili herhangi bir bilgi var mı? Bu yangın neden çıktı? Yetkililer bu konuda bir şey söylüyorlar mı?
1: Henüz yangının çıkışıyla alakalı resmi de bir açıklama gelmedi. Biz kendi araştırmalarımızla yaptığımızda biliyorsunuz bu konularla ilgili uzmanlar da çalışıyor bölgede. Henüz kayda değer aslında ciddi olarak bir şey henüz bulunamadı. Ama hala araştırılıyor. Yangının çıkış noktası Aksu'nun Karaöz Mahallesi'ydi. Yani hemen sağımızda son olarak gösterelim.
0: Evet.
1: Alevler şu duman bulutunun karşıdaki duman bulutunun olduğu noktadan buraya geldi. Burada da devam etti. Muhtemelen rüzgar var. Devam edeceği de maalesef benziyor.
0: Peki Yasin. Kolay gelsin. Gerçekten söyleyebileceğimiz tek şey bir an önce herkes ciddi şekilde emek

0: en ortaya koyuyor, çalışıyor. Şu yangın bir an önce kontrol altına alınsın, bir nefes alalım. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Sayın seyirciler, bir taraftan yangın bölgelerindeki çalışmaları, söndürme çalışmalarını sizlere aktarıyoruz. Tabii diğer yandan Türkiye'nin siyasi gündemi dakikası dakikasına uymayan bir hızla değişiyor ve dönüşüyor. Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı. Soyer'in 6 yıla kadar hapsi isteniyor. Ayrıntılar için Gülçin Hacı Evliya Gül Ayçe telefon attığında. Gülçin, ayrıntıları anlatır mısın bize lütfen?
1: 1 Temmuz 2025 itibariyle İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Tunç Soyer bilindiği gibi gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Bu tutuklu yargılandığı kooperatif davasında iddianame bekleniyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir'e geldiği zaman Soyer'i ziyaret etmişti ve bu konuyu da hatırlatmıştı. Tutuklu yargılandığı kooperatif davasının iddianamesinin mahkemeye hazırlanıp sunulduğu ortaya çıktı. Tabii kooperatifleşsin sözünün de zimme suçuna yardım olarak sayıldığı da ifade ediliyor. İzmir eski önceki dönem belediye başkanı Tunç Soyer 1 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Tutukluluk kararı ve hakkındaki suçların tümünün hapsiz ve hukuk dışı olduğu bu konuyla ilgili açıklamalar vardı. Önce tahliye kararı verilmişti. Ardından da tabii bir takım aslında iddialar özellikle öne çıkmıştı ki kooperatifleşmeyi de aslında söz konusu dava. İddianamenin beklendiği bir süreç yaşanmıştı ve 8 aydır iddianame bekleniyordu, yazıldı. Konu da sık sık gündeme gelmişti ve dava sürecine ilişkin olarak da savcılık makamının hazırladığı iddianamenin mahkemeye sunulduğu bildirildi.
0: Peki, çok çok teşekkürler Gülçin Hacı Evliya Gül Ayçe. Habertürk İzmir temsilcisi gelişmeleri anlattı bize ve siyasi parantezi de böylece açmış olduk. Peki Üsküdar'a mı bakacağız? Elbette. Günlerdir merakla beklenen, siyasette tartışmalara neden olan Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde sonuçlar belli oldu sayın seyirciler. Dördüncü turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Üsküdar Belediyesi dördüncü turun ardından AK Parti'ye geçti.
2: 18, 19, 20, 21.
3: Meclis kritik seçim için toplandı. İki grubun adayları sandıkta yarıştı. Son tura kalan seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı.
4: 23 oy Dündar Ziya Gültekin, 19 oyda Sibel Tan Çetinkaya almış oldu.
5: Allah'ın izniyle de Üsküdar'da bütün yurttaşlarımıza adil, eşit bir şekilde davranacağız.
6: Sandığa yansıyan sonuç Üsküdar'ımızda inşallah aydınlık bir geleceğinde işaretçisi oldu.
3: Üsküdar Belediye Meclisi Belediye Başkan Vekili seçmek için toplandı. CHP Yeni Parti grubu CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise AK Partili meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi. 21 CHP'li ve Yeni Partili meclis üyesiyle 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi oy kullandı.
7: Bu turda herhangi bir oya itiraz edilmedi.
3: İlk 3 turda sal çoğunluğa ulaşılamadığı için en çok oy alanın başkan vekili seçileceği 4. tur oylamaya geçildi. Son turda Cumhur İttifakı'nın adayı 23 oy alırken CHP ve Yeni Parti'nin adayı 19 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Böylelikle Üsküdar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.
6: Sayın Et, 23 Cumhur İttifakı, 19 Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu bir haftadır gürültü koparanların bir büyük soru işareti olarak zihinlerine yerleştirmelerini özellikle bekliyoruz.
3: Peki başkan vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin kim? Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Gültekin, siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Serbest ticaretle uğraşan Gültekin, evli ve 3 çocuk babası. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış CHP'nin adayı Sibel Tan Çetin

0: Nurettin Kaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.
1: Dündar Ziya Gültekin.
2: Peki bu karara tepkiler, tepkiler ne yönde? Sayın seyirciler, Yeni Parti Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimine yeni partinin ciddi tepkisi var. Parti sözcüsü Zeynel Emre, bu tüm Türkiye siyasetinin, Türk siyasetinin sınavıdır. Herkesin problemidir, sadece Üsküdar'ın değil dedi.
3: Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili oluyor. İtiraz ediyorlar usulsüzlük oldu diye. Nasıl bir usulsüzlük olduğunu söyleyen bilen yok. Nasıl bir usulsüzlük oldu? 20 gün sonra idare mahkemesi yürütme durdurma kararı veriyor.
4: Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi sonucunda belediyenin AK Parti'ye geçmesini değerlendirdi, tepki gösterdi.
3: Gördüklerimiz sadece yeni partinin bize oy veren seçmenlerin problemi değildir. Bu tüm Türkiye siyasetinin, Türk siyasetinin sınavıdır. Herkesin problemidir. Tüm siyasi partilerin problemidir. Bu haliyle seçimlerin anlamsızlaştığı, sıradanlaştığı bir döneme doğru gidilmektedir.
4: Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin merkez yönetim kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Orta vadeli programa yönelik de eleştirileri vardı.
3: Bu iktidar döneminde hesaplanıp da açıklanan, tutan bir tahmini daha görmedik. Şimdi ben size rakamlar vereceğim. 2023'te ne demişlerdi? 2026 yılına geldiğimizde enflasyon %8,5 olacak. Çünkü memura, asgari ücretliye, emekliye bu rakamlara göre bunları baz alarak zam veriyorlar. 2024'te revize ettiler. 9,7 oldu. 2025'te 16'ya çıkardılar. Bugün o hedefi 28,4 olarak güncellediler. 2026 hedefini.
2: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti. Beştepe'deki kabulde A Milli Kadın Voleybol takımı baş antrenörü Daniella Santarelli ve şampiyon sporcular yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da kabulde hazır bulundu. Erdoğan'a sporcuların imzaladığı forma hediye edildi. A Milli Kadın Voleybol takımı İstanbul'daki finalde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyonada altın madalya kazanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilginç açıklamalar yaptı sayın seyirciler. CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım diye de ekledi. Bugün de aynı görüşteyim. Yani yargılanabilir ama tutuklanmasının karşısındayım. Bugün de aynı görüşteyim dedi. Kılıçdaroğlu, Özel'le görüşür müsünüz? Özgür Özel'le yeni parti genel başkanı. Özgür Özel'le görüşür müsünüz sorusuna CHP'nin oy oranına ve diğer siyasi gelişmelere dair de açıklamalar yaptı.
5: Ekrem İmamoğlu için siyasi tutuklu değil dedi, tutuklama kararını doğru bulmadığını söyledi.
6: Siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz. Zaten gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Euronews'a konuştu. Yeni partinin kurulmasıyla CHP'nin kemik oyunu kaybetmediğini söyledi. CHP'li CHP olarak yerinde duruyor. Altı oka gidecek, mührünü basacak, bu kadar basit dedi. Kılıçdaroğlu yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise elbette Özgür Bey görüşmek isterse otururuz konuşuruz yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu büyük kurultayda aday olacak mısınız sorusunu da cevapladı.
6: İlk seçildiğim tarihten bu yana hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayıyım demedim. Niyet göstergemde hiç olmadı.

0: ben bunu söylemediğime göre nasıl bir niyet olabilir? Delege derse ki, şu kişi bize gelsin genel başkan olsun, nasıl reddedeceksiniz?
1: Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasaya, CHP'nin attığı imzalar içinse tarihi imza değerlendirmesi yaptı. Bir siyasal iktidar projesi olarak düşünülmemesi gerektiğini, bunun devletin bir projesi olarak düşünülmesi gerektiğinin de altını çizmek isterim dedi.
2: Yani Kemal Bey diyor ki ben herhangi bir dönemde kendi kendime aday olmadım. Delege gel derse, delege işaret ederse doğal olarak ne yapacaksınız yani? Delege çağırıyorsa aday olursunuz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın seyirciler, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül'de 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. 103 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Türk siyasetinde var. Tabii bu arada tartışma başka. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş o resepsiyona katılacak mı, katılmayacak mı? Herkes bunu merak ediyordu. Yavaş'ın resepsiyona katılmayacağı öğrenildi.
3: CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül'de resepsiyon düzenlenecek. Merak edilen noktalardan birisi de resepsiyona kimlerin katılım göstereceği. Kuruluş yıl dönümü programı Anıtkabir'deki törenle başlayacak. Gün içerisindeki toplantı ve programlarla devam edecek. CHP Genel Merkezi'nde resepsiyon düzenlenecek. CHP'li tüm belediye başkanlarına davetiye gönderildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın resepsiyona katılım durumu merak ediliyordu. Yavaş'ın resepsiyona katılmayacağı öğrenildi. CHP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kadın kolları tarafından genel merkezde Cumhuriyet Bir Kadın Devrimidir adlı panel düzenlendi. Panelde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dört ayaklı stratejiye dikkat çekti.
4: Kadınlar her eve, her ortama rahatlıkla girer ve kabul görürler. Çünkü kadının yüzü sıcaktır. Kadının anlatımı daha sevecendir. O nedenle yüklendiğiniz görev sıradan bir görev değildir. Bundan sonra ne yapacağız? Dört ayaklı bir hedefi hafızamızın bir yerinde hep tutacağız. İster ev ziyaretinde, ister komşu ziyaretinde hep şunu savunacağız. Hukukun üstünlüğü. Birinci ilkemiz bu. İkinci hedef üreten Türkiye. Üçüncüsü güvenliği sağladınız, ekonomiyi sağladınız ama önemli bir konumuz daha var. Sosyal devlet.
2: Şimdi bugün bu akşam ana haberden sonra nedir ne değildir de özellikle Üsküdar'daki tartışmalı seçimi. Belediye başkanlığı, vekilliği AK Parti'ye geçti. Neler oldu? Çok değişik iddialar var. Onların hepsini konuşacağız, tartışacağız. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması. Ekrem İmamoğlu siyasi bir tutuklu değildir. Siyaset dolayısıyla, ideolojisi dolayısıyla, siyasi eylemleri dolayısıyla cezaevinde değil. Onun için siyasi bir tutuklu muamelesi yapılamaz. Açıklaması ne anlama geliyor? Bunların hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Peki şimdi ana haberde ne yapalım? Günün diğer başlıklarına, diğer gelişmelere bakalım. Sayın seyirciler, İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın davasında karar açıklandı. 14 yaşındaki sanık 18 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum oldu.
5: Atlas Çağlayan için adalet.
1: Üzerlerinde Atlas'ın resminin olduğu tişörtler, yüreklerinde acı vardı. Atlas'ın katilinin davasında ikinci duruşmada karar belli oldu.
6: 21 yıl 7 aydan 18 yıl 10 aya indiler.
7: Ne yazık ki en üst hattan ceza verilmedi. Her bir suç için üst hattın biraz altında cezalara hükmolundu.
1: 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki bir kafeden çıktığı sırada bir çocukla tartışmaya girdi. O kavgada aldığı birden çok bıçak darbesiyle ağır yaralandı, hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Tutuklu sanık Elçe'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Atlas'ın annesi, ikiz kardeşi, teyzeleri, okul arkadaşları, komşuları, onlarca kişi bir kez daha Bakırköy Adliyesi'ndeydi. Evlatlarını benzer saldırılarda kaybeden anneler, Yasemin Minguzi ile Zuhal Akman da destek için oradaydı.
8: Yarına kalır da yanına kalmaz.
1: Savcı 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istedi.
9: Duruşma sanığın yaşı küçük olduğu ve gizlilik kararı olduğu için basına ve izleyicilere kapatıldı.

0: kapalıydı. Mahkeme son sözlerin alınmasının ardından kararını açıkladı. 14 yaşındaki sanık için 3 ayrı suçtan 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
1: Biz cezada indirim istemiyoruz dedik. İndirim yaptılar. Bıçakla sadece katilin ve oğlumun kanı var. Onun dışında bütün deliller karartılmış durumda.
2: Anne Gülhan Ünlü cezayı yetersiz buldu. Atlas'ın ailesi karara itiraz edecek.
3: İsnaf taleplerimizi ileteceğiz. Sonuçta en üst hattan ceza verilmemesini gerektiren hiçbir sebep yoktu. Bu nedenle biz yasal hakkımızı kullanacağız. Bu konuda da biz gerekçeli kararı bekleyeceğiz.
4: Atlas'ın hesabı sorulsun.
5: Sayın seyirciler, Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar var. Yani çok acayip dolaplar çevrilmiş, çok acayip. Gerçekten halktan, milletten toplanan para çok enteresan yerlere harcanmış. Hatta o paranın bir kısmıyla çeşitli malzemeler alınmış. Yeni depolar ortaya çıkıyor. Depolarda malzemeler bırakılmış ve o malzemeler şimdi ortaya çıkıyor. Depremzedelere, ihtiyaç sahiplerine hiçbir şekilde ulaştırılmamış. Sayın seyirciler, savcılık 6 Dorse alımı için, bu yeni bir iddia, daha doğrusu yeni bir detay, 6 Dorse alımı için 125 milyon liralık para transferi yapıldığını tespit etti. 6 Dorse için 125 milyon lira para. Ancak dosyada ifade veren bir şüpheliye göre o dorseler hiç teslim alınmamış. Ama hiç. İşte detaylar.

0: 6 tır dorsesi için 125 milyon lira çıkış tespit edildi. Etkin pişmanlık ifadesi veren şüpheli, o tırlar hiç teslim alınmadı dedi. APAT soruşturmasında savcılık yeni detaylara ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. Banka hareketleri, şirket kayıtları ve ele geçirilen tüm faturalar mercek altında. Şirketler üzerinden yapılan alımlar ve para hareketleri de tek tek inceleniyor. Dosyadaki mali incelemelerde özel bir şirket üzerinden 6 dorse satın alınması için anlaşma yapıldığı, dernek hesaplarından 8 ayrı işlemde toplam 125 milyon lira çıkış yapıldığı tespit edildi. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir şüpheli ise söz konusu dorse alım süreciyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Biz bu dorseleri hiç devralmadık dedi. Dorselerin derneğe fiilen teslim edilip edilmediğini araştıran savcılık başka belgelere de ulaştı. Dorseler için yaklaşık 12 bin liralık bakım faturaları vardı. Ancak faturaya konu bazı bakım işlemlerinin de fiilen yapılmadığı belirtiliyor. Savcılık, elde edilen yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda dernek kaynaklarının hangi işlemlerde kullanıldığı ve bu işlemler üzerinden herhangi bir kişisel menfaat sağlanıp sağlanmadığını araştırıyor.
1: 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Kılıç'ın naaşı, gözyaşları ve dualarla Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.
2: 80'ler dizisinin Ergun plakıydı. Kış Uykusu filminde İmam Hamdi'ydi. Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı. Ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu. Hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğunu uğurlandı. 51 yaşındaki Kılıç 5 Eylül'de Kağıthane'deki evinde ölü olarak bulundu. Kılıç için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ailesi, dostları, sanat dünyasından bazı isimler Kılıç'a son görevini yerine getirmek için törene katıldı. Dualar edildi, helallik istendi.
3: Çok üzgünüz yani. Çok yetenekli, genç yaşta kaybettiğimiz oyuncu bir arkadaşımız. Çok zamansız, çok genç. Yapabileceği çok şey vardı daha. Allah rahmet eylesin.
2: Namazın ardından naaşı omuzlarda taşındı. Gözyaşları ve dualarla Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.
1: Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından henüz bir iz yok sayın seyirciler. Gemi tam 700 metre.

0: metre derinlikte olduğu için çalışmalar kısıtlı imkanlarla devam ediyor. Son olarak gemideki yaşam alanının kesilerek yüzeye yaklaştırılması gündeme geldi. Bu plan tartışıldı. Gemideki yaşam alanı kesilerek yüzeye doğru çekilip içinde mi, mürettebat nerede? Bu bir ihtimal olarak değerlendirildi. Bunun için de uzman firmadan rapor bekleniyor.
1: Geminin enkazına ulaşıldı ancak kayıplar bir türlü bulunamadı. Acılı ailelerin bekleyişi sürüyor. Uzman bir firmadan hazırlanacak rapor, operasyonun nasıl yürütüleceğini belirleyecek.
2: Kaymakam Bey geldi sağ olsun. Toplantının sonucunda aldıkları karar, bir firmayla görüştükleri, o firmada batık geminin oradan çıkarılabileceği veya çıkarılamayacağı, o yaşam alanının oradan çıkarılabileceği konusunda bir çalışma başlattıklarını, bunu da en geç cuma günü kadar yetiştirmesini istediklerini söyledi.
1: Silivri açıklarında batan, içerisinde 10 gemicinin bulunduğu Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri kazanın 3. gününde tespit edilmişti. 720 metre derinlikteki batık geminin tamamının yüzeye çıkarılması mümkün görünmüyor. Ailelere yapılan açıklamaya göre özel uzman bir firma mürettebatın bulunabileceği yaşam alanını enkazdan çıkarmaya çalışacak.
2: 3 kişinin güvertede olduğu söylenildi. Baktığı zaman gecenin 3 olduğu için tahminler 7 kişinin de istirahat halinde olduğu. 3 kişiyle alakalı bir söylenim yok ama 7 kişi için en azından o aşağıda birilerinin varlığının olduğunu düşünüyoruz. Yaşam mahallinin yukarı çıkarılabilmesi, bir bot ve balon sisteminden bahsetti. Tamamıyla o firmadan gelecek olan analize bağlı. Bize açıklanan son bilgi bu.
1: 65 yaşındaki güverte reisi Nidai Duman da geminin kayıp olan 10 mürettebatından biri. Son seferini yapıp köyde yaşamayı planlıyordu.
2: Son seferiydi babam. Yani herkese, tüm herkese aynısını söylemişti. Son konuşmamıza da aynısını demişti. Yani ben geliyorum, merak etme. Bütün telefonlarım da hep açık. Ne zaman istersen ara demişti.
1: Gözler şimdi TCG Akın'ın yürüttüğü çalışmalarda. Hem mürettebatın izi aranıyor, hem de batık geminin yaşam alanının yüzeye çıkarılması ihtimali araştırılıyor.
0: Gerçekten kadere bakın. Son seferini yapıyor, sonra bu işi bırakıyor. Ama bırakamıyor. Kader. Sayın seyirciler, dışarıya bakalım. Dışarıda neler oluyor, neler bitiyor? İlginç gelişmeler var. Hem Orta Doğu'da hem de Kuzey'de, onları tek tek bir göz altına alalım. Rusya Devlet Başkanı Putin'le ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Bu önemli bir görüşme. Bir saat süren görüşmenin yapıcı geçtiği de vurgulandı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki liderin gündeminde ABD elçilerinin Moskova ve Kiev ziyaretleri vardı. Açıklamada Trump'ın Ukrayna'daki savaşı hızlı bir şekilde sonlandırmaya odaklanmış durumda olduğu belirtildi. ABD-Rusya ilişkilerinin yeniden kurulmasını istediği vurgulandı. Açıklamaya göre Putin de iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması fikrini destekledi. Rusya'nın Avrupa'ya yönelik düşmanca planları olmadığını söyledi. İki liderin esir takası konusunda da görüştükleri bildirildi. Trump'ın elçileri Witkoff ve Kushner hafta sonu önce Moskova'ya, ardından da Kiev'e gitmişti. Yunanistan'ın İsrail'den alacağı 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi bu kez kaynak kodu tartışmasıyla gündemde sayın seyirciler. İsrailli yetkililerin Atina'nın sistemin kaynak koduna erişemeyeceğini açıklaması Yunanistan'da muhalefetin tepkisine sebep oldu. Yunan muhalefeti, yani bir savunma sistemi alıyoruz ama o sistemin koduna erişemiyoruz. Yani İsrail isterse savunma sistemini kullanabiliyoruz, istemezse kullanamayacağız. Öyle mi? Diye sordu.
3: Yunanistan'ın hava savunmasını yenileyecek Aşil Kalkanı'nda kontrol kimde olacak? İsrail Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Moshe Patel, Yunanistan'ın sistemin komuta ve kontrol altyapısıyla bağlantılı kaynak koduna erişemeyeceğini açıkladı. Atina'da 3 milyar euroluk anlaşmanın ardından şimdi de kaynak kodu tartışması başladı. Muhalefetteki PASOK, Savunma Bakanı Dendias'ın daha önce

0: Kaynak koduna erişim sağlanmayan sistemlerin alınmayacağını söylediğini hatırlattı. Hükümetten sistemin kaynak koduna Yunanistan'ın erişip erişemeyeceğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi. PASOK milletvekili Mihalis Katrinis, kaynak kodu sonuçta Yunanistan'a mı ait olacak sorusunu parlamentoya taşıyarak hükümetten açıklama istedi. Katrinis, İsrail Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Patel'in, Aşil Kalkanı'nın ulusal komuta ve kontrol altyapısının İsrailli Rafael şirketi tarafından geliştirileceğini açıkladığını hatırlattı. Patel, Katimerini gazetesine verdiği röportajda Yunanistan'ın kaynak koduna erişemeyeceğini söylemişti. 31 Ağustos'ta imzalanan 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı anlaşması, Yunanistan'a çok katmanlı bir hava ve füze savunma ağı kurulmasını öngörüyor. Sistemde Davut Kapanı, Barak MX ve Spider hava savunma sistemlerinin yanı sıra İsrail'i Rafael tarafından geliştirilecek ulusal komuta ve kontrol altyapısı da yer alıyor. Muhalefet kaynak kodunun İsrail'in kontrolünde kalmasının Yunanistan'ı savunmada teknolojik olarak dışa bağımlı hale getirebileceğini savunuyor.
1: İsrail'le ilgili pek iyi gelişmeler yok. Bunlar aslında iyi gelişmeler. Ama İsrail adına pek iyi gelişmeler değil. Önce Yunanistan'daki muhalefetin sert tepkisi. Şimdi de İngiltere'nin Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine yönelik ticaret yasağı. Uluslararası bir adıma dönüştü bu sayın seyirciler. Hem Fransa, hem İspanya, hem Kanada, onların da aralarında bulunduğu 12 ülke, yani epey baba ülkeler, 12 ülke yerleşimlerle ticareti yasaklama kararı aldı. İsrail ise buna tepki olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıkladı. Yani İsrail bir cevap verdi. Aslında bütün Orta Doğu hikayesinde İsrail'in varlık süreci biraz da ilk önce İngiltere'ye karşı başlattığı eylemlerle gerçekleşti. Şimdi yeniden acaba o günlere mi dönülüyor?
0: İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki yerleşim politikasına karşı 12 ülkeden ortak adım geldi. İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu ülkeler yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını açıkladı. Açıklamada yerleşimlerin genişlemesinin iki devletli çözümü tehlikeye attığı ve Batı Şeria'daki şiddetin arttığı vurgulandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, parlamentoda yaptığı konuşmada yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlerin ithalatının yasaklanacağını açıkladı. Yerleşimlerin inşası, finansmanı ve genişlemesine destek veren şirket ve kişilere de yaptırım uygulanacağını söyledi. Miliband, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine sert tepki gösterdi.
2: Filistin'deki durum ahlaki bir acil durumdur. Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptıkları dünya vicdanında bir leke oluşturmaktadır. Savaş suçlarının işlendiğine dair kanıtlar giderek artmaktadır. Ve Batı Şeria'da eşi benzeri görülmemiş bir terör dalgasına tanık oluyoruz. Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere yönelik etnik temizlik yerleşimci teröristler tarafından gerçekleştirilmektedir.
0: Yaptırım kararına İsrail'den tepki gecikmedi. İsrail yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile karardan önce İngiltere'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulunmuş Batı Şeria'ya yönelik yaptırımların sonuçları olacağını söylemişti.
1: İsrail meseleyi Amerika Birleşik Devletleri tarafından bağlamış. İngiltere doğru söylüyor. Batı Şeria'da bir etnik temizlik var. Aslında tırnak içinde soykırım var diyor İngiltere. Ama bu Batı Şeria'ya gitmeden önce Gazze'de zaten ispat edildi. Sayın seyirciler, Türkiye'den de 12 ülkenin aldığı ortak karara destek var. Dışişlerinden geldi açıklama. İngiltere, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve ilişkileri yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz denildi. Bölgede yerleşimci terörünün etnik temizlik boyutuna vardığına dikkat çekilen açıklamada uluslararası toplumun tüm sorumluluk sahibi mensuplarının benzer kararlar almasını bekliyoruz ifadeleri de kullanıldı. Sayın seyirciler, İsrail'in Gazze'ye 25 Ekim 2023'te düzenlediği hava saldırısında enkaza çevirdiği binalarda arama çalışmaları yeniden

0: başladı. Ekipler 120 kişinin cansız bedenlerini arıyor. Gazze'deki sivil savunma, basın ve halkla ilişkiler müdürü iş makinası ve ekipman temininin ardından arama çalışmalarına yeniden başladıklarını belirtti. Öyle söylese de çalışmaların önemli bir kısmı yine kas gücüyle yürütülüyor. Enkaz altındaki naaşlar dağ gibi moloz yığınlarının arasında el yordamıyla aranıyor. 3 yıl önce bırakılan çalışmalarda sadece 24 kişinin cenazesine ulaşılabilmişti. Madalyonun diğer tarafındaysa bu yıkımın mimarı işgalci İsrail'in tüm ölülerini Gazze'den çıkarmış olması. Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde öldürülenlerin sayısı 73.662'ye, yaralı sayısının da 174.627'ye yükseldiği bildirildi. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Hala iş makineleri Gazze'ye sokulmuyor ve oradaki cenazelerin bulunması için gerekli çalışma yapılmıyor. Fakat İsrail burada kendi cenazelerini sonuna kadar direterek, hatta ateşkesin birinci öncü maddesi olarak masaya koyarak kendi cenazelerini almıştı. Ama bütün bunlar aslında İsrail tarafından daha önce cevaplanmıştı. Onlar şöyle diyorlardı: Gazze'dekiler insan değil, onlar birer hayvan. İşte İsrail'in Orta Doğu'da sadece Filistinlere değil, kendileri dışındaki insanlara nasıl baktığını gösteren özet cümlede buydu. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumunda konuştu. Türkiye'nin Gazze halkına insani desteği ulaştırmaya ve Filistin davasına destek vermeye her zaman devam edeceğini vurguladı. Dünya genelinde yaşayan Yahudileri zor durumda bırakın İsrail hükümeti ve Başbakanı Netanyahu olduğuna da dikkat çekti. Yani dünyadaki Yahudiler İsrail politikaları yüzünden zor durumda kalıyor dedi.
1: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bedeli ne olursa olsun hakkın, hakikatin ve mazlumların yanında yer almayı, Gazze halkına insani desteği ulaştırmayı ve Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdürecektir.
2: Bir kez daha Gazze'ye destek mesajı verdi. Antisemitizmin suistimal edildiğine dikkat çekti.
1: İsrail'in hükümetinin ortaya koyduğu zulümleri kapatmak için çıkan en küçük sesi antisemitizm olarak nitelendirmesi de hiçbir şekilde geçerli değildir. Yahudileri dünyada zor durumda bırakan bir kişi varsa o da Netanyahu'nun bizzat kendisidir.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumunda konuştu. Dünya genelinde Müslümanlara yönelik ayrımcı söylemlere işaret etti.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslümanların karşı karşıya kaldığı diğer büyük bir mesele İslam düşmanlığı veya İslamofobi deden İslam korkusu. Bu da üzerinde hep birlikte dikkatle durmamız gereken bir mesele. Camilerimize ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar, kutsal kitabımıza yönelik saldırılar, Müslüman kimliğini hedef alan nefret söylemleri ve ayrımcı uygulamalar, İslam karşıtlığının bireysel ön yargılardan çıkarak siyaset, medya ve kamusal hayat üzerinde etkili olan yapısal bir tehdide dönüştüğünü gösteriyor. İsrail söz konusu olduğunda, Gazze söz konusu olduğunda ifade hürriyetinin sınırlarının nasıl daraltıldığını da hep birlikte görüyoruz.
0: Eğitimle ilgili bir haber verdiğimde gerçekten çok mutlu oluyorum. Eski bir öğretmen, eski bir eğitimci olarak. Sayın seyirciler, bu tablo bir gurur tablosu. PISA'da en çok yükselen ülke Türkiye. OECD ülkeleri arasında fen bilimleri 2022-29-2025-14. Sıralamaya bakın, inanılmaz bir hızla yukarı doğru tırmanıyoruz. Okuma becerileri 2022'de 30, 2025'te 13. Matematikte 2022'de 32, 2025'te 23. Yavaş yavaş ama kararlı bir şekilde Türkiye burada yükseliyor. Ve bu arada ortalama puandaki artış. Fen bilimleri burada, matematik burada, okuma becerileri burada. Fen bilimlerinde %60'lık inanılmaz bir artış var. Türkiye OECD ülkeleri arasında özellikle PISA'da en çok yükselen ülke.

Ve kısa süre önce bir okula gittim. Okulda öğretmen arkadaşlarım, eski meslektaşlarım hepsi. Fotoğrafı göstermek istedim. Yani bu fotoğrafı elbette ben varım diye değil. Diğer bu işe emek veren, PISA için çok özel çalışmalar yapan Şehit Üsteğmen İbrahim Abanos Anadolu Lisesi. Karasu'daki bir lise.

0: müfettiş arkadaşlar ve diğer öğretmenler, herkes bir özel çalışmayla, bir özel programla dünyadaki bu gelişmeyi ve bu yarışmayı çok erken fark eden bir eğitim ordusu ve özel çalışmalarla Türkiye'nin şuradan şuraya gelmesinde çok etkisi olan bir okul. Şehit Üsteğmen İbrahim Abanos Anadolu Lisesi arkadaşlara, öğretmen arkadaşlara, idarecilere, müfettişlere, yöneticilere, tabii velilere çok çok teşekkürler. Şimdi bu hikayeyi bir de bakandan dinleyelim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovenya'da katıldığı toplantıda PISA 2025 sonuçlarını değerlendirdi. Mevkidaşlarına ve eğitim dünyasına Türkiye'nin yakaladığı başarıyı anlattı Tekin. Türkiye'nin 2002'den beri bütçeden en yüksek payı eğitime ayırdığını da söyledi. İşte Türkiye'nin PISA başarısı.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA 2025 sonuçlarını değerlendirdi. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de puanını artıran tek OECD ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı, Slovenya'nın başkenti Bratislava'da yapılan PISA 2025 bölgesel toplantısına katıldı. Türkiye'nin başarısını değerlendiren Tekin, 2002 yılından itibaren Türkiye'de genel bütçeden en yüksek payın eğitime ayrıldığını belirtti.
2: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının çok gerisinde idik. Şu anda hem derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının üzerine çıkmış durumdayız.
1: Tekin, Türkiye'nin 2022-2025 döneminde her üç alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi olduğunu vurguladı.
2: Türkiye aynı dönemde hem en başarılı öğrencilerin oranını artıran hem de asgari düzeyin altındaki öğrencilerinin oranını aynı şekilde azaltan iki OECD ülkesinden bir tanesi oldu. Yani hem zirvedeki öğrencilerimizi daha yukarıya taşıma çabası içerisinde olduk, hem de en geride kalan çocuklarımızın ellerinden tutup onların yukarıya doğru taşınmasına yardımcı olduk.
0: Ana haberde reklam vakti.

Ana haberi noktaladık. Şimdi birazdan nedir ne değildir başlayacak. Başta Üsküdar'daki tartışmalı seçim olmak üzere çok önemli başlıkları, çok önemli konuklarla tartışacağız. Üsküdar'la ilgili çok ciddi iddialar var. Bunları tek tek konuşacağız. Şimdi gidiyorum. Biraz sonra nedir ne değildir başlayacak. Herkesi bekliyorum.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinde dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı? Gerçekten acayip hareketli, hararetli bir günün akşamında yayın yapıyoruz. Zira günlerdir herkes Üsküdar'daki seçimi konuştu. Üsküdar'da belediye el değiştirdi. Çok ciddi iddialar var. Yani o iddiaları konuklarıma tek tek soracağım. Özellikle yeni parti cephesinden yapılan açıklamalar. Bu iddialar doğru mu değil mi? Bunları tek tek konuşacağız. Tabii Üsküdar'daki seçim yeni parti CHP işbirliği adına da değerlendirilmesi gereken bir seçim. Orada işbirliği yaptılar. Fakat bazı isimler yeni parti ve CHP'nin ortak hareket etmesine rağmen o ortaklıkta yer almadılar. Peki bu neye işaret ediyor? Yani yarın Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti. Biz ittifak yaptık. Şu seçimde, bu seçimde, şu belediyede, burada dese de acaba daha alt kademelerdeki çeşitli noktalarda bu birliktelik, bu ittifak uygulanmayacak mı? Ya da uygulanmayabilir mi? Hatta seçmen nezdinde böyle bir ittifak karşılık bulmayabilir mi? Bunların hepsini değerlendireceğiz. Çok ciddi iddialar var, tekrar söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile ilgili öyle ilginç bir şey söyledi ki, siyasi tutuklu falan değil dedi. Siyasi tutuklu olmak için siyasi suç işlemek lazım. Dolayısıyla İmamoğlu'nun böyle bir suçu yok. Ama ben tutuklu yargılanmasına karşıyım. Yargılansın ama tutuklu olarak yargılanmasın dedi. Fakat siyasi tutuklu değil demesi, peki o zaman ne tutuklusu sorusunu da akla getirdi. Aslında bu konuyla ilgili pek bir şey söylemedi. Belki bir cümle. Orada şunu dedi. Her kuruşun herkes hesabını vermeli. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na nasıl bakıyor? Bu iddianamenin neresinden bakıyor? Ve ne demeye çalışıyor? Bu şartlar altında CHP yeni parti ittifakı mümkün mü değil mi? Bu da konuşacağımız konular arasında. 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu. 103 yıl geçti. Tabii CHP'nin bir resepsiyonu var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Bu resepsiyona katılacak mı, katılmayacak mı? Herkes bunu tartışırken açıklama, daha doğrusu kaynaklardan, yani büyükşehir kaynaklarından bir izahat, bir açıklama var. Hayır, katılmıyor. Mansur Yavaş CHP'nin resepsiyonuna katılmıyor. Bu ne demek? Mansur Yavaş CHP ile yollarını ayırdı mı? Yoksa tarafsızlık gereği ortada mı duruyor? Neden katılmıyor? Mansur Yavaş meselesi hem CHP hem yeni parti arasında ne kadar sürdürülebilir bir mesele, ona da bakacağız. Cemil Tugay İzmir, gerçekten enteresan. AK Parti'ye geçti geçiyor iddiaları var. Hatta alkolsüz kokteyl meselesi gündemde. 9 Eylül ile ilgili böyle bir şey var mı yok mu? Cumhuriyet Gazetesi bir haber yaptı. Bunu yalanladı ama İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu noktada hani el değiştirip değiştirmeyeceği de yine tartışmalar arasında. Tabii Selçuk Mızraklı tahliye edildi. Evet, ben tahliye edildim ama esas Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerekiyor dedi. O konuya da kısaca bakmak istiyoruz. Peki kimlerle bakmak istiyoruz? Avukat Ertuğrul Akar, hukukçu burada. Sevgili Ertuğrul, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Hemen yanında Mehmet Müftüoğlu, Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni. Sayın Müftüoğlu, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Aytunç Erkin, Aytunç Nefes gazetesi yazarı. Çok teşekkürler, hoş geldin. Nihal Bengisu Karaca, Habertürk yazarı. Nihal Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve Mehmet Faraç, gazeteci. Mehmet Bey, hoş geldiniz. İlk yayını yapıyoruz birlikte.
1: İyi yayınlar.
0: Size özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili sorularım var. Çünkü siyasi tutuklu değil. Peki ne tutuklusu o zaman diye soracağım size. Ankara'da bir konuğum var ama henüz daha gelmedi. Doktor İbrahim Uslu, siyaset bilimci. İbrahim Bey'le de konuşacağız. O gelene kadar biz reklama gidip dönelim, sonra da başlayalım.

0: Döndük geldik ve başlıyoruz. Bu arada Ankara stüdyosunda Doktor İbrahim Uslu da bizimle birlikte, siyaset bilimci. İbrahim Bey merhabalar, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Size ve konuklarınıza selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Şimdi Üsküdar'la başlayacağız. Aslında günlerdir tüm Türkiye'de bütün siyasetin ana malzemesi, siyasetin ana gündemi Üsküdar oldu. Çünkü birçok şey için Üsküdar mihenk taşıdır. İşte Üsküdar'dan yola çıkılarak benzetmeler yapıldı. İBB, diğer konular, diğer konular. Ve en sonunda Üsküdar Belediyesi el değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Bu arada Hazal Bayhan Koç, Beyhan ya da Bayhan, hanımefendi Cumhuriyet Halk Partisi Bayhan, meclis üyesi ve AK Parti'ye geçince belediye üzülüyor ve ağlıyor. İşte toparlanıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partililerin Üsküdar'daki seçimin ardından durumunu özetleyen bir görüntü olduğu için ekranlarınıza getirdik. Üsküdar'daki seçimin sonucunu gören CHP'li belediye meclis üyesinin tutumu, tavrı bu oldu. Bu şekilde salonu terk etti, toparlandı, ağladı, sonra da kalktı gitti. Peki Üsküdar nasıl el değiştirdi? Onu bir görelim. Hemen getirelim arkadaşlar. Şimdi sevgili Aytunç, bana yardımcı olur musun bu konuyla ilgili? Çünkü tek tek bunu anlatalım. Buyur.

0: gel. Birlikte bir rakamlar üzerinden hızlıca gidelim. Ondan sonra Nihal Bengisu Karaca'ya ve bütün konuklarımıza durumu nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz diye. Şu tarafta olabilir. Aytunç, Üsküdar nasıl el değiştirdi? Şu seçimi birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur, dördüncü tur ve geneliyle bize bir özetler misin lütfen?
1: Evet, şimdi normalde 21-21 olması beklenen bir tablo çıkması lazımdı karşımıza. Adalet ve Kalkınma Partisi MHP Cumhur İttifakı ile Yeni Parti CHP İttifakı'nın eşit meclis üyesi dağılımı vardı. Ama birinci turda
0: şurayı diyorsun.
1: Evet.
0: Burada 21-19.
1: Evet, iki yeni parti ve CHP ortaklığından iki belediye meclis üyesi Adalet ve Kalkınma Partisi ve boş kullanmış.
0: Yani vermemiş. İki isim birinci tur oylamada
1: oy kullanmamış.
0: Oy kullanmıyor. Oy AK Parti artı MHP, evet. Yeni Parti artı CHP.
1: Sonra
0: geçersiz oylar çarpıyla gösterdik. Birinci turda 21 AK Parti ve MHP koalisyonuna ittifakına,
1: ikinci turda 19.
0: 19'da Yeni Parti ve CHP ittifakına oy çıktı. İkinci oy da boş, geçersiz.
1: İkinci turda da o iki geçersiz oydan biri Cumhur İttifakı'na.
0: Buradaki geçersiz oylardan biri buraya geldi. Bu 22 oldu.
1: Evet, birisi de Yeni Parti CHP'ye. CHP'ye gidiyor. 22'ye 20 oluyor. Yine ilginç bir durum var. Yani iki isim oy fikrini değiştiriyor işte. Geçersiz oraya bir. Fakat üçüncü turda baktığımızda üçüncü turda 4-23 Cumhur İttifakı alıyor, 19 CHP alıyor.
0: Aha.
1: 4 şeyde CHP'li.
0: Üçüncü tura geldik. Evet. Buradaki iki kararsız, bir AK Parti, bir CHP dağıldı burada. 22-20 oldu.
1: Evet.
0: Bu sefer üçüncü tura geldik. 23-19 oldu. Bu sefer buradan buraya mı bir oy kaydı?
1: Buradan bir oraya buraya gidiyor, buradan bir düşüyor. 23-19 oluyor.
0: 23-19 oluyor. Evet.
1: Ve sonuçta da dördüncü turda yani iki belediye meclis üyesi de fikirlerini değiştiriyor. Hı-hı. Ve gelinen tabloda Cumhur İttifakı kazanıyor.
2: Yani en çok oyu alan
0: ve dördüncü turda en çok oyu alan kazanıyor. Peki seçimi kişisel olarak nasıl yorumladın bir gazeteci
1: birincisi ben hep savunduğum şu. Bu etik olarak, siyasi etik olarak Adalet ve Kalkınma Partisi MHP ortaklığının, Cumhur İttifakı'nın aday çıkarmaması gerekiyordu. Normal şartlarda %48, %40, arada 7,5-8 puan farkla Sinem Deletaş'ın, Sayın Sinem Deletaş'ın kazandığı bir seçimden bahsediyoruz. Evet. Yani sandık, Üsküdar halkı Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu seçimi vermiş. Yani demokrasi diyoruz, sandık diyoruz, sandık vermiş. Belediye meclis üyelerini de kendisi seçmiş yine. Ayrı ayrı bir oylama yapılıyor.
0: Yani başkanı ayrı seçmiş.
1: Başkan ayrı, belediye meclis üyeleri ayrı.
0: Evet.
1: Şimdi siyasi etik anlamında normal şartlarda olması gereken biz aday göstermiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimleri kazanmıştır. Ve burada yollarına devam etmelerini istiyoruz demeleri gerekirken tam tersi kazandıktan sonra sosyal medyada paylaşımlar, partinin üst düzey yöneticilerin açıklamaları, tebrik etmeler. Yani ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Yani sen şimdi mesela Üsküdar'da sandık konuldu ve sandıkta aldın halkın oyunu, kazandın.
0: Evet.
1: Mı?
0: Ha, burada diyorsun.
1: Burada. Ya şimdi burada sandık mı konuldu? Sonuçta belediye meclis üyeleri ve
0: şöyle mesela
1: iptal edilen seçimden bahsedelim. İki iptal edilen seçim.
0: Evet.
1: Evet, orada Gültekin, Altıtekin, yani iki buralarda bir sıkıntı var. Mahkemeye gittiği zaman tabii ki değişebilir. Yani mahkeme iptal de edebilir. Ama sonrasında tesadüf olan gözaltı, tutuklama, işte yeni partililer ve CHP'lilerin açıklamaları, yani bizim belediye meclis üyelerine karşı yürütülen çalışmalar var denilmesi. Ki biz burada biraz sonra konuşuruz, yeni parti CHP ittifakını da gördük.
0: Yani CHP Yeni Parti ittifakını özellikle konuşacağız. İşliyor mu? Yani
2: ittifak,
0: bu plan ittifak, müftüoğlu mu?
2: Hayır, ittifak adı konuyor da ittifak var mı?
1: Hayır, şimdi şöyle.
2: Şimdi ittifak olsa bu sonuç çıkar mı?
1: Hayır, ittifakla ilgili değil.
0: Ver bu fotoğrafı. Şimdi
1: bu ittifakla ilgili bir durum değil.
0: Söylediği
1: o iki belediye meclis üyesinin fikrini neden değiştirdiği, niye değiştirdiği, ne denildiği bunları bilmiyoruz. Ama sonuçta iki belediye meclis üyesi değiştirmiş fikrini. Yani bu ittifakla ilgili bir sorundan bahsediyoruz.
3: Ben
1: ittifak var.
2: Ben ona bakmıyorum ki siz şimdi bu iki meclis üyesi

0: Nereden seçildi?
1: Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Tamam, onlar da gittiler. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı'na oy verdiler.
0: Şimdi daha öncesinde AK Parti'den seçilen meclis üyelerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen iki meclis üyesi vardı.
2: Evet.
0: Şimdi ona Cumhuriyet Halk Partili'ye siz niye geliyorsunuz diye sormadılar.
1: Hayır, o birisi ama 2019-2024 arası 2024 seçimlerinde ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bırakıp da Adalet ve Kalkınma Partisi'ni normal şartlarda
0: şimdi
1: bırakıp
0: geldiğimiz
1: geçmiyor.
0: Geldiğimiz noktada ben dün başka bir televizyon kanalında da bugün bu tablonun ortaya çıkacağını...
2: Başka bir televizyon kanalı deme. Neredeydin?
0: TV100'de.
2: TV100'de. Evet.
0: Bu sonucun çıkacağını bir gün öncesinden görmemek mümkün değil. Neden? Çünkü meclis üyelerinin içinden bazıları...
2: Ya bu açıdan olmuyor. Şöyle gelirsen daha rahat olacak. Çünkü seni tersten görüyor kameralar. Daha iyi olacak. Yüzünü görmeleri için. Evet. Neye itiraz ediyorsun?
0: İtiraz şöyle. Şimdi Aytunç, ben de katılıyorum şu açıdan. Hiçbir şekilde seçilen bir belediye başkanının ya da meclis üyesinin ya da milletvekilinin parti geçişlerinin yapmasını doğru bulan biri değilim.
2: Tamam.
0: Ben de yanlış
2: tamam.
0: buluyorum.
2: Tamam.
0: Ama görünen o ki bu geçişkenlik sürekli yaşanıyor. Keşke olmazsa. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Aytunç diyor ki bu etik değil. Yani Cumhur İttifakı bu seçime girmemeliydi diyor. Aday çıkarmamalıydı diyor.
2: O oradan bakıyor zaten isimler üzerinden.
0: Ama çok güzel.
2: Daha çok AK Parti çok ve MHP'nin hani Cumhur İttifakı olarak seçime girmemesi gerekiyor.
1: Hayır, daha önce bunu Cumhuriyet Halk Partisi'de yaptıysa ki yaptı. Bir kere Ekrem İmamoğlu yaptı.
0: Şimdi
1: o da
0: Cumhuriyet
1: yanlış.
0: Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde
2: evet.
0: Mevlüt Uysal döneminde Sayın Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdi.
1: Ama orada 100-110 fark var.
0: Ya
1: zaten
0: ne olursa olsun burada da
1: yoktu
0: 110 farkı
1: öyle
0: istesen bir fark
1: değil
0: olsun.
1: Yani o bir görüntülü
0: bakın,
1: bir şeydi.
0: Sen
1: o.
0: diyorsun ki Üsküdar seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi diyorsun.
1: Evet.
0: İster bir fark olsun ister 10 fark olsun.
2: Evet.
0: Seçilen kim? Cumhuriyet Halk Partisi, doğru mu?
2: Sinem Dedetaş.
0: O dönem itibarıyla Mevlüt Uysal döneminde seçilen kimdi? AK Parti'ydi İstanbul Büyükşehir'de.
2: Evet.
0: Büyükşehir'i AK Parti almasına rağmen belki alabilirim diye sen eğer Cumhuriyet Halk Partisi olarak aday gösteriyorsan burada bu eleştiriyi getiremezsin. Çünkü sen de yapıyorsun bunu.
1: Ya ikisi de doğru değil mi?
0: Sen de aday, onu diyorum ben.
1: İkisi de doğru.
0: Ama sen şimdi diyorsun ki burada AK Parti, Cumhur İttifakı yanlış yaptı. Aday çıkarmamalıydı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi her yerde aday çıkarıyor Cumhur İttifakı'na karşı ya da AK Parti'ye karşı.
1: Nerede?
0: Ya şimdi için demiyorum. Daha önce çıkardı. Şimdi öyle bir şansı yok zaten.
2: Önceki meseleyi örnek vereyim.
0: Şimdi öyle bir şansı yok yani.
1: Bir kere çıkarttı.
2: Bir şey söyleyeceğim Müftüoğlu. Aytunç'a sordum. Dedi ki yani ben olsam ilkesel olarak
0: doğru katılıyorum.
2: Zaten aday çıkarmazdım dedi.
0: Tamam katılıyorum ben de.
2: Sen ne diyorsun? Mesela bu seçimin ardından Üsküdar Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti.
0: Evet.
2: Sen bu seçimi nasıl yorumluyorsun? Sen olsan nasıl davranırdın?
0: Şimdi delegelerin seçimine baktığımız zaman eğer siz bir parti olarak Üsküdar'da veyahut herhangi bir yerde
2: evet.
0: delegenizi güvenle seçemiyorsanız, delegenize güvenemiyorsanız ya da güven telkin edecek delegeleri oraya koymadıysanız bu tartışmaların hiçbir anlamı kalmıyor.
1: Ha, tabii Cumhuriyet Halk Partisi bu belediye meclis üyelerini seçerken
2: evet.
1: gerçek anlamda CHP'li. Hani derler ya böyle kafanı koysa, kafasını kesseler ben CHP'liyim kardeşim.
2: Hocam o zaman da
3: Türkiye'de... İyi de içeri alınıp gözaltına alıp tutuklananların ya. İkisi de AK Parti kökenli. Bakın bedeli ödeyenler arasında AK Parti kökenli.
2: Çok güzel bir adam.
0: Evet söylemiyorum. Ben de ben şunu söylüyorum.
2: Belediye meclis üyesi. Teşekkürler bak çok güzel bir hatırlat. Bak çok iyi bir noktaya temas etti ama. Yani tamam bu söylediğin doğru.
3: Bakın pazarlığa açık olsalardı şu an tutuklu içeride olmazlardı.
2: Ya bak çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki sen diyorsun ki CHP'li meclis üyesi göstereceksin. Madem öyle atadan dededen evet. mayası CHP'li.
0: Bana göre öyle.
2: Ama Nihal Bengüsü Karaca da diyor ki iyi de bu tutuklanıp içeri atılanlar diyor AK Parti kökenli. Muhafazakar siyasetin ortaya çıkardığı isimler diyor. Yani CHP'lileri aslında gördük demeye getiriyor.
3: Tamam.
2: Aslında onu söylüyor. Diyor ki bak AK Partililer diyor bedel ödüyor. CHP'ye geçmişler ama onlar diyor cezaevine de giriyor. Ama diyor CHP'liler burada bu değişim içinde ya yeni partili ya CHP'li diyor.
3: Ay
1: şimdi şöyle bu
3: yani.
1: Cumhuriyet Halk Partisi listeleri hazırlanırken yani bu 2024 listeleri hazırlanırken bir takım sorunlar olduğu çok net.
2: Tabii.
1: Ve ona göre seçim.

0: seçeceksin. Ona göre oraya kadro koyacaksın ve orada hani bu işin kemik isimleriyle hareket edeceksin. Yani belediye meclisi seçiyoruz. Hadi canım tamam listeye yazalım burada şu var şu var demeyeceksin. Yani ben tabii, o yüzden bu değişimleri de yani artık kabul etmek doğru değil yani.
1: Genetiği bakın bir şey söyleyeyim mi?
2: Ben sözümü bitireyim madem burada bir
3: geleceğim Mehmet Bey geleceğim. Buyurun.
2: Son söylediğine katılıyorum Aytunç Bey'in. Siyaseti siyaset yapacak risk ortaya çıktığında, tehlike ortaya çıktığında dik durabilecek adamlar yapmalı. O konuda belediye meclis üyelerinde nasıl bir zaaf içine düşündüğü zaten Özgür Çelik'in bugün yaptığı açıklamalardan belli. Birinin oğlu terörizm suçlamasıyla yurt dışına gitmiş iddiaya göre diyorum yine. Mesela onun getirilmesi, sözü verilmesi karşılığında AK Parti'ye geçti iddia ediliyor vesaire vesaire böyle
3: bak,
2: şeyler.
3: Açıklama ama son dakika. Atadan Nihal, dededen. Nihal, lütfen ekrana bak. Bak senin söylediğinle ilgili hemen gelişme var. AK Parti'ye geçen
2: tabii
3: Ayhan Aydın.
2: Tabii ki soruşturma açacak canım yani.
3: Yeni partinin o iddiasına soruşturma
2: tamam,
3: son dakika.
2: Bir kısım,
3: bir kısım basın yayın organlarında Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bugün gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri akabinde yapmış olduğu Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli. Bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum dedi şeklindeki iddialarıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca resmen soruşturma başlatılmış olup bu kapsamda beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza hazır edilmesi talimatı verilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı buyur.
2: Tamam Başbaydar ve Kazan'la ilgili iddiaları da var Özgür Çelik'in. Yani buyur. Onlar ne olacak? Ayrıca bu kişilerin il dışına çıkarıldıkları, kendilerine bir türlü ulaşamadıkları gibi iddialar da var. Yani bir nevi izole edildikleri, yani bir tür baskı altında, baskı altında kaldıkları ile ilgili iddialar var ve bunlar son derece ciddi iddialar.
3: Evet.
2: Zaten tesadüfiliğe bakarsanız yani 2 Eylül'de Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı çıkıyor. Yürütmenin durdurulması, Çetin Kaya'nın kazandığı turla ilgili yürütmenin durdurulmasına itirazın reddi kararı çıkıyor. 2 Eylül ve 5 Eylül arasında hem transferler oluyor hem de iki meclis üyesinin gözaltına alınıp akabinde tutuklanması oluyor. Bunların tesadüf olduğuna kimse kimseye inandırmasın. Ama Aytunç'un itiraz ettiğim söylemi şuydu. Hani atadan dededen CHP'li olması daha iyi olurdu. Eğer öyle olsaydı bunlar olmazdı. Buna katılmak mümkün değil. Gerek meclis milletvekilliği üyeliklerindeki transferler, gerek belediye meclis üyeliklerinin nasıl baskıya hemen direnemeyip yaptıkları geçişler. Hani bu atadan dededen meselesinin değil, onurlu, şahsiyetli, karakterli, zora gelince tırsmayacak İnsanlarla siyaset yapılması gerektiğini gösteriyor ben.
3: Çok teşekkürler. Müftüoğlu, birdenbire oturdun. Peki iyi. Bununla ilgili, bu seçimle ilgili bir cümle söyle. Zaten konuşacağız. Epey geniş vaktimiz var. Mehmet Bey'le konuşacağız, Ertuğrul'la konuşacağız, Ankara'ya gidip İbrahim Bey'le konuşacağız ama bu tamamdır. Bu seçim olmuştur ve hak eden kazanmıştır diyor musunuz? Kişisel olarak görüşlerinizi de soruyorum.
4: Hayır, hak eden kazanmıştır meselesi değil. Şimdi Sayın Özgür Çelik seçim bittikten sonra açıklama yapıyor.
1: Evet.
4: Bir takım iddialarda bulunuyor. Yani hemen seçim bittikten sonra mı bu iddialar ortaya çıktı o zaman? Niye seçim öncesi bunları biliyordun da söylemedin o zaman? Bu soruyu sormayacak
2: mısınız? Belki bilgiyeni gelmiştir ona.
0: Ama dün de seçim öncesi de
3: seçim öncesi de şu açıklamayı yaptı ama
0: dedi ki mesela dört belediye meclisinin şehir dışına çıkarıldığını biliyorum dedi.
4: Onları
0: söyledi mesela.
2: Şehir dışına niye çıkarılıyorlar mesela?
4: Onun
2: derece şüphe çekici değil mi? İzole etme veya işte baskı uygulama stratejisine normal hayatın olağan koşullarında işaret edebilecek bir şey yani.
4: Vallahi
0: hak eden kazandı mı Müftüoğlu?
4: Şu an seçim...
0: Vicdanla sesleniyorum. Senin vicdanınla sesleniyorum. Ertuğrul'a da
4: soracağım. Şimdi sürekli
0: onu.
4: Benim vicdanımla, vicdanıma
3: yok,
4: oynama.
3: Canım, yani
0: ya vicdanla
3: olarak,
0: oynayacağım. Ne oynayacağım
3: ya
0: tabii
3: kişisel
0: ki?
3: Kişisel olarak hayır, şey değil. Ben yani, genel olarak siyasi anlamda...
2: Belediye binasının önünde ağlayan insanları görmediniz mi ya? Sonuçta yani hiçbirimiz atadan dededen CHP'li değiliz.
4: Sevgili Faruk Aksoy.
2: Ama bir haksızlığa karşı
4: orada,
3: buyur,
4: orada bir seçim yapıldı.
2: Var yani.
4: Şimdi bir hafta önce... Seçim yapılmaması için gitmediler, protesto ettiler, katılmadılar, seçim ertelendi. Doğru mu? Şimdi bir daha erteleme
0: protesto değil de...

0: Yargının kararını beklemeyi.
1: Sadece o bir bahane
0: orada,
1: değil.
0: Yani o gözaltı, belki tutuksuz yargılama çıkar, şimdi, oy verebilirler.
1: Şimdi geldiğimiz noktada şunu yapabilirlerdi. Mesela madem ki tamam kaybediyoruz, hiç oy kullanmayabilirlerdi. Aday da çıkarmayabilirlerdi Cumhuriyet Halk Partisi. Kardeşim aday da çıkarmıyorum.
2: Evet.
1: Oy da kullanmıyorum. Alın siz istediğinizi yapın.
2: Yani hiç girmeyebilirdi CHP.
1: Girmeyebilirdi.
2: Madem, ne olurdu mesela böyle olsa? Hayır,
3: kaçtılar neyi, olurdu.
2: Hayır bu böyle neyi olsun, doğururdu
1: hayır,
2: mesela?
1: Böyle olsa
2: bundan,
1: en azından.
2: Bundan meramın nedir? Nereye hayır, varacaksın?
1: Şunun için söylüyorum. Siz yarıştınız.
2: Evet.
1: Kaybettiniz. Kaybettikten sonra diyorsunuz ki kıyamet koparıyorsunuz. Bu şöyle oldu böyle oldu. İşte şurada usulsüzlük yaptılar. Evet. Pazarlık yaptılar. Hmm. Ne bileyim bir takım siyasi rüşvet tırnak içinde söylüyorum. Siyasi rüşvetler teklif ettiler. Akıllarını çeldiler ve seçimi aldılar diyorsun.
2: Evet. O zaman girmeseydiniz diyorsun. Teklifim
1: eğer,
2: bu.
1: Hayır onu demiyorum. Eğer bu şekilde düşünüyorsanız bunu seçim günü de bunlar böyle yapacaklar diye yüksek sesten ifade edebilirdin. Kimseyi engellemiyor. Dün Barış Yarkadaş da aynı programdaydık. Yine TV100'de. Gayet çok rahat bir şekilde istediğini söyledi. Doğru mu? Aytunç'la beraberdik. Söylemedi mi orada istediğini? Çok rahatlıktan söyleyebiliyor. Şimdi bunları yüksek sesten dile getirildiğinde en azından
2: ya istediğini Cumhur İttifakı... Bir saniye.
1: Şunun için
2: şöyle,
1: söylüyor.
2: Bir dakika, bir dakika. Şimdi istediğini söyleyebiliyor da şöyle söyleyebiliyor. Bir yeni parti CHP ayrımı var ya. Bu ara ama CHP'deki o Cumhur İttifakı'nın insanlar daha rahat değil söyleyebiliyor.
1: Hayır, Cumhur mesela... İttifakı... Cumhur İttifakı'nın sorunu mu? Siyaset yapılıyor.
2: Tabii tabii o ayrı bir şey. Hani söylüyor yani dediğin için açmaya çalışıyorum
1: soruyu. CHP ile yeni parti arasında anlaşmazlık
2: o
1: var, var diye bu Cumhur İttifakı'nın sorunu
2: doğru,
1: değil
2: doğru,
1: ki.
2: Doğru haklısın yani, %100 haklısın.
1: CHP ile yeni partiyi Cumhur İttifakı mı koruyacak? Niye kollasın?
2: Çok doğru. Çok doğru. Teşekkürler. Aytunç bir şey sorayım öyle otur. Lütfen bir şey daha sorayım. Bu tekrar gelecek ama. AK Parti adayına 21 muhalefet üyesinden oy veren iki kişi kim? Bunu bu stüdyoda bilse bilse ya sen bilirsin ya da Mehmet Faraç bilir.
0: Hayır,
2: yani CHP'yi daha iyi tanıdığınız için söylüyorum.
0: Cumhuriyet AK Partisi Genel Başkanımız Necdet Saraç bugün basın toplantısı düzenledi. Evet. O iki üyenin yeni partili olduğunu iddia etti. Zeynel Emre de yeni parti sözcüsü Sayın Zeynel Emre de dedi ki onlar dedi Cumhuriyet AK Partisi üyeleri.
1: Bir şey daha söyleyebilirim.
2: Aynı zamanda bilemiyoruz
3: bu önemli mi ya? Ha? Yani yaşanan olayda bu ne kadar önemli?
2: Peki.
3: Ya?
2: Teşekkürler
1: Bey, bir şey daha söyleyebilirim.
2: Geliyorum.
3: Hayır, satan şey, satmış işte.
1: Şimdi yeni parti il başkanı yurt dışına kaçırıldığını şehir dışına mı dedi? Yurt dışına
4: şehir,
1: mı dedi?
4: Şehir.
1: Şehir dışına.
2: İl bu, dışına.
1: İl dışına.
2: Evet.
1: Bunu ispatlayacak bir donesi var mı elinde? Niye doneyi koymadı? Sadece afaki bir sözden bunu kamuoyuyla paylaşıyor.
2: Ya şöyle diyor bak. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik CHP'den AK Parti'ye geçen yani Yeni Parti AKP diye telaffuz ediyor. AKP'ye geçen 4 meclis üyesinin seçim öncesi aileleriyle temas kurmamaları için il dışına çıkarıldığı iddiası bu. Bunu iddia ediyor.
1: Tamam da bunun ispatı var mı? İspatlayabiliyor mu?
2: Peki. Faraç var mı ispatı? Nedir bu? Yani bu iddia ciddi bir iddia yani. Buyur.
5: Siyasette her şey yapılır. Adam da kaçırılır, saklanır da, izole de edilir. Geçmişte de gördüm ben bunu. Yani bir şey söylüyorsa
2: evet,
5: bir gerekçesi vardır. Şimdi Adana'da meclis üyesi CHP il başkanının telefonunda çıkmıyor. Her tarafta bu tür şeyler olur. Şimdi bakın bir altyazı yazmıştınız biraz önce. Fire'yi kim verdi? Fire'yi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisi verdi. Parti meselesi değil ki şu anda. Yani bu yeni partiyle CHP'nin meselesi değil şu anda bölünmüştük ortasında.
3: İktidar muhalefet meselesi.
5: Kim getirdi? Kim seçti bunları? Yapay zekayla sözden aday belirleyen bir sistem kurmuşlardı. O sistemin içerisinde CHP'liler, geçmişten köklü CHP'lerin dışlandığını hepimiz biliyoruz, bunlara tanık olduk. Kimin hangi kökenden geldiği, nereden geldiği, Bayrampaşa'da Büyük Birlik Parti'ni bizzatı belediye meclis üyesi yaptı CHP. Kim yaptı bunu şimdi oraya? Ne alakası var şimdi CHP ile? Şimdi şöyle bir sıkıntı var bakın. Partinin genetiği 2019'dan bu yana özellikle Ekrem İmamoğlu'nun bu siyasette

0: Yerel yönetimlerde aktif olmasıyla birlikte bozuldu. Bir genetik sıkıntı yaşanıyor. Yapı bozuldu. Yapı bozulurken gerekçe şuydu İmamoğlu'nun. Biz seçimi alacağız. CHP'de eski bir parti, statükocu bir parti, ulusalcı bir parti, bilmem neci bir parti. Bununla olmaz, muhafazakar kesimi, Kürtleri falan filanı nasıl toparlayacağız şeklinde kafasına bir şeyler yerleştirildi.
1: Evet.
0: Bu yapıyı da böyle genelde kendini ikinci cumhuriyetçi olarak nitelendiren yapı da destekledi. Ve sonuçta şöyle bir sistem kuruldu. Kim olursa alalım partiye. Yeter ki oy gelsin, yeter ki bütün kitleleri burada çekelim ve biz seçimi kazanalım.
1: Peki CHP sevgili Saraç, biraz daha böyle...
2: Sevgili Faraç, sadece buyur. Ekrem İmamoğlu döneminde mi oldu böyle bir şey?
0: Söyleyeceğim. Sadece Ekrem İmamoğlu döneminde oldu bu.
2: Kemal Kılıçdaroğlu döneminde... Hayır. Kemal Sayın Bey, Kılıçdaroğlu döneminde biz
3: altılı helalleşme, masa
2: altılı masa
3: var ya.
2: Sağcı adaylar,
3: yüzbaşı kültürünü genişletmek kötü bir şey değil ayrıca.
1: Sadece,
3: İktidar olmak isteyen her siyasi partinin yapması gereken budur ya.
0: Yok, yanlış bir sistem. Yani. CHP'de o sistem yürümüyor. Bakın sonuçta ortada belediyeler kaybediyor. Ben meclis üyeleri ve belediye başkanlığı düzeyinde olaya dikkat çekiyorum.
1: Evet.
0: Yani bu cumhurbaşkanlığı adaylığı, milletvekili adaylığı başka bir şey o. O başka bir süreçti. O Türkiye'de siyasetin dengeleri açısından
1: bunu
0: bir şeydi.
1: Bunu dağıtmasın ama CHP bunu yapmasaydı.
3: Zaten yani o belediyeleri alamazdı.
1: Genel başkanlığındaki CHP. bunu yapmasaydı.
0: Evet.
1: Yerel seçimleri alabilir miydi?
0: Yani bu kadar geniş seçimleri bir alanda. İkinci defa almasının sebebi AK Parti'nin strateji hatası. Bir defa 4 milyon emekli sandığa gitmedi. Bakın gözden kaçırmayalım.
1: Anladım.
0: Bir de bu olay.
1: Anladım.
0: Bir de bakın bir de şunu söyleyeyim. Partinin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde genelde İl örgütlerinde çalışanlar, meclis üyesi düzeyinde çalışanların çoğu atadan dededen CHP kökenlidir. Bunlar gençlik kollarından başlarlar,
1: evet.
0: Bir noktaya gelirler giderler. Ama burada o yapıyı böyle dayatınca bir CHP tabanı küstürüldü. Hmm. Mesela şimdi biraz önce Büyük Birlik Partili vatandaşa örnek verdim. Bir de ahbap çavuş ilişkisi, akraba ilişkisi o kadar etkili biçimde dayatıldı ki orada. O da bir küskünlüğe yol açıldı, yol açtı ve sonuçta bu travmalar yaşandı. Şimdi bakın bir çelişki var. Bugün dikkatten kaçıyor. Yüreğir'de de seçim oldu. Önceki gün AK Parti'ye geçti orası. Şimdi bakın burada bir çelişki var. Bu sistem bir defa... Aytunç arkadaş dedi ki ya girmemeli seçime. Ya bu centilmenlik anlaşmalı.
1: Ya o ülkesel bir şeyden bahsediyor.
0: Tabii tabii.
1: Yani, ya şimdi girmemesi gerekir diyor.
0: Olabilir de bazı yerlerde oldu işte ölümler nedeniyle oldu mesela. Değil mi bir tane Manisa'daki ilçede hanımefendi vefat etti.
1: Evet.
0: Girmedi. Tamam
1: evet.
0: Çok insani bir şey doğru yaptı Cumhur İttifakı. Şöyle bir sıkıntı var bakın. Bu sistem bu şekilde AK Parti için Üsküdar çok önemli bir bölgeydi. Uzun yıllardır muhafazakar kitlenin etkili olduğu ve seçimde aldığı bölge.
1: Tabii.
0: Biraz sindiremedi AK Parti kendi içerisine bu oradaki kaybı. İkinci mesele burada siz ne yaparsanız yapın. Burada AK Parti zarar gördü. Sosyolojik olarak, psikolojik olarak ne dendi? Ya devletin, hükümetin etkisiyle insanlar bir şekilde ikna edildi ve çekildi, orası alındı. Yani bu yapılmamış olsa bile bu siyasi ortamda toplumun kafasından bunu siz silemezsiniz. Şimdi ben
1: AK Parti burada zarar mı gördü?
0: Zarar görecek. Bakın bunun sıkıntısını yaşayacak. Bu şekilde devam ederse ya iktidar elimizde biz işte 3-5 tane insan çekeriz yanımıza, seçimi alırız. Bu her tarafta yapılabilir.
1: Biraz önce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun CHP içindeki ayrışmalara, oradaki firelere, oradaki enfeksiyona sebep olduklarını söylediniz. Şimdi AK Parti durumu eğer kendi lehine görüyorsa, kendi lehine görüyorsa mevcut durumu,
0: evet.
1: Haklıdır, haksızdır anlamında sormuyorum. Sizin önce sorumluları tespit edip, yani CHP'deki dağılmanın sorumlularını tespit edip,
0: evet.
1: Sonra burada bir belediyedeki seçimle ilgili sonuçları değerlendirirken, AK Parti'yi zararlı çıkar
0: efendim,
1: diye nitelemeniz üzerine soruyorum.
0: Hayır, doğru.
1: AK Parti'nin tavrı yanlış mıydı burada?
0: Evet,
1: yanlış
0: ya, diyor. Bakın orada ne kadar CHP'nin aday belirlemesi, seçtiği meclis üyelerin ne kadar partinin ideolojisine, geçmişine bağlı olmasın, bunlar son dönemde yaşanıyor. Ama
1: evet.
0: Ne olursa olsun burada bence AK Parti'nin müdahale etmemesi gerekirdi oraya. Çünkü bakın bir şey söyleyeyim. Diyelim ki bütün bu meclis üyeleri kendi iradeleriyle kızılar CHP, AK Parti'nin de bütün ideolojisini, efendim faaliyetlerini beğendiler, gönüllü gittiler. Bakın
1: evet.
0: Bu şekilde bile zarar görecek. Hangi düzeyde? Toplum düzeyinde. Devletin, iktidarın gücüyle alındı şeklinde o algıyı siz yıkamazsınız. Şimdi bakın yüreğiyle dikkat çekin. Çok çarpıcı bir şey var. Bu iş mahkemelik olacak. Bakın Üsküdar...
1: Hangi iş mahkemelik olacak?
0: Üsküdar'da
1: yüreğir. Üsküdar mahkemelik
0: olacak. Zaten yüreğir oldu, Üsküdar'da olacak. Şimdi bakın Üsküdar'da 45+1 meclis üyesi var.
1: Evet.
0: Üçüncü turda Salçuk...

0: Oldukça 24 oy arandı. 23 oyda kalınca seçim 4. turda bitti. Ama bakın Adana'da yine Üsküdar gibi bölge orası yüreği. Uzun yıllardır AK Parti'nin egemen etkin olduğu bir bölge orası. İlk kez CHP aldı. Belki 20 yılı aşkın süre sonra. Şimdi orada yapılırken meselenin asıl sıkıntısı şurada. Üsküdar'da 23 oy neden yeterli görüldü? Görülmemiş. Seçim neden 4. tura kaldı sorusu yargıda tartışılacak. Yüreğir'de 37 belediye meclis üyesi ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanıyla birlikte toplam sayı 38 olmasına rağmen 19 oy üzerindeki salt çoğunluğun sağlandığı kabul edilmiş ve 3. tur sonucu esas alınmıştır. Ama seçimin 4. turu da yapıldı orada. Burada Adana benim işime gelince salt çoğunluk 19, işime gelmeyince salt çoğunluk 24 gibi bir algıyı dayatırsan burada AK Parti bakın çok ciddi biçimde toplum düzeyinde sıkıntı yaşar. O algıyı siz AK Parti'ye yönelik bir zarar haline getirmekten kurtulamazsınız.
1: Anladım.
0: Ben bu yüzden bu tür olaylara müdahale edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Anladım. AK Parti hakkıyla alsın, alkışlayalım. CHP hakkıyla alsın, alkışlayalım. Ama siyasetin içerisinde yarın iktidara diyelim ki AK Partisi geldi. Ne olacak? Bu sefer AK Partili belediyelerin 3-4 tane orada şeyi avlayarak belediyeler almaya başlarsa ne olacak? Siyasetin etiği toplum düzeyine tartışılırsa milletin devlete de siyasete de güveni kalmaz.
1: Peki. Ya bir Ankara'ya gideyim. Geleceğim Ertuğrul. Tamam. Ankara'da İbrahim Bey bizi bekliyor. İbrahim Uslu. Ne diyorsunuz? Mesela AK Parti buradan zarar görür diyor. Ama genel olarak bazı iddialar var. O iddialarla ilgili ispat isteniyor. Müftüoğlu diyor ki tamam bu iddialar var ama ispatınız var mı? Mesela bu 4 kişi şehir dışına çıkarıldı. İşte iddia edildiği gibi başlarına polis dikildi. Bütün bunlar doğru mu değil mi? İbrahim Bey siyaset bilimci olarak şu Üsküdar'da yaşananları bize bir toparlar mısınız? Ne oldu şimdi?
2: Yani tamam olanların çok kötü şeyler. Demokratik açıdan da, siyasete güven açısından da, seçmenin bundan sonra sandığa itibar etmesi açısından da bunların tamamını yaralayan, örseleyen hatta enfekte eden şeyler. Şimdi yani Türkiye'de başkanlık sistem var biliyorsunuz. Orada da benzer bir şey yaşanıyor. Biz yani şimdi önceden parlamenter sistem içerisinde mesela milletvekillerini seçerdik. Onlar kendi aralarından ihtiyaç duyduklarında farklı başbakanlar seçebilirlerdi. Niye? Çünkü biz toplum olarak başbakan seçmiyorduk. Milletvekili seçiyorduk. Onlar bir hükümet kuruyorlardı. Sonra beğenmeyip gen soru veriyorlardı bazen. Hükümeti düşürüyorlardı. Başka birini başbakan yapıyorlardı. Bu parlamentonun işiydi, yetkisiydi. Başkanlık sistemine geçtik. Milletvekillerini ayrı seçiyoruz. Başkanı ayrı seçiyoruz. Cumhurbaşkanını ayrı seçiyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanını artık milletvekilleri falan belirleyemiyor. Peki ne oluyor? Yani rahatsızlandı bilmem ne oldu. Bir başkan vekili var. O ona vekalet ediyor. Ya da rahmetli oldu ya da istifa etti, bıraktı. Ya da sağlık koşulları çok bozuldu. O zaman da başkan vekili 45 gün içerisinde seçime götürüyor. Yeniden sandık kuruluyor ve vatandaş onu doğrudan seçiyor. Doğrudan vatandaşın seçtiği birinin yerine gelecek insanı başka birileri seçemez. Şimdi mantık bu. Bence bu demokratik açıdan çok doğru bir mantık. Şimdi belediye meclisinde de belediyede de biz aynı şeyi yapıyoruz. Belediye meclis üyelerini ayrı seçiyoruz. Tıpkı Büyük Millet Meclis üyelerini ayrı seçtiğimiz gibi belediye başkanını ayrı seçiyoruz. Sonra belediye başkanının başına bir iş geldiğinde meclis belirliyor onu. Niye meclis belirliyor? Yani niye başkanın vekili ona vekalet edemiyor süreç içerisinde tıpkı Cumhurbaşkanlığında olduğu gibi? Ya da artık görevini yapamaz duruma gelirse yani hapse düştü, hastalandı, istifa etti, rahmetli oldu falan. O zaman yine meclis seçiyor. Ama benim seçtiğim bir insanın yerine bir nasıl meclis seçebilir? O toplumun yetkisinde. Yasa belediye başkanı seçme yetkisini topluma vermiş, millete vermiş, seçmene vermiş. Meclis mi seçiyor? Şimdi sistem bu olunca tabii ki sistem ifsad olur. Hele böyle siyasal rekabetin çok güçlü olduğu, demokratik kültürün de partiler arasında çok zayıfladığı, özellikle iktidarın demokrasiye, demokratik kültüre artık inancının, saygısının falan çok fazla kalmadığı atmosferlerde ya da sistemlerde bu şeyin belediye meclislerinin ifsad olması kaçınılmazdır. Nitekim bu oluyor. Her tarafta benzer şeyler yaşanıyor. Ahlaksız bir sürü teklifler, işte o arada transferler vesaireler falanla bu işler yürüyüp gidiyor. Bunun yolu çok basit aslında yani. Basit bir kanun düzenlemeyle biz belediyelere insanların yerel demokrasiye inancının yeniden kurulmasını sağlayabiliriz. Belediye başkanının

0: başına bir iş gelirse gözaltı, tutukluluk bilmem ne falan, o zaman vekili kendisinin belirleyeceği vekili ona vekalet eder.
1: Evet.
0: Artık yapamaz duruma gelecek olursa mahkumiyet bilmem ne. O zaman da sandığı koyarsınız Üsküdar'a. Birkaç hafta içerisinde o seçimi yaparsınız. Ta o güne kadar da vekil yönetmeye devam eder. Ve seçmen, yani çünkü belediye başkanı seçmeye yetkili olan seçmen. Kanunumuz öyle öngörmüş. Ama sonrasında siyasetçiler kendi aralarında seçerler. Ya millete ihtiyaç yok diyor. Şimdi bu bir yasal düzenlemenin kendisi oldukça garip. Ve bu sürekli siyaseti ifsad edecek ve yerel demokrasiye güveni sarsacak bir şey. O yüzden burada doğru olan şey bunlardan ders çıkarıp bu düzenlemeyi değiştirmek ve başkanlık sistemiyle mütenasip, onunla tutarlı, onunla uyumlu belediyelerde de bir düzenleme yapmak. Belediye başkanı tutuklanırsa, ölürse, rahmetli olursa, istifa ederse, o zaman onun yerine sandığı koyun ve vatandaş seçsin. Çünkü vatandaşın seçmeye yetkili olduğu bir makamı siz bir sürü siyaset mühendisliğiyle başka birilerine seçtiriyorsunuz. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil, savunulabilir bir şey değil. Yani orada o iki kişiyi suçlayalım, bunu suçlayalım falan. Sonuçta millet ortaya bir irade koymuş. Neyse o yani, o iradeyi koymuş. Millet fikrini değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Evet, koy sandığı önüne kardeşim. Vatandaş karar versin yani. Bundan daha doğrusu yok. Yani çünkü belediye başkanı seçme yetkisi milletindir. Cumhurbaşkanı seçme yetkisi milletindir. Sonra arada bir şey olunca Cumhurbaşkanlığında yine Cumhurbaşkanı seçme yetkisi milletindir diyorsunuz. Onu kimseye vermiyorsunuz. Doğrusu bu. Yani o anlamda Cumhurbaşkanlığında sistem doğru kurulmuş. Belediyelerde öyle değil. Arada bir şey olursa ya millete gerek yok artık diyorsunuz. Olmaz bu yani. Belediye başkanı seçme yetkisi kimindir? Bu soruya yanıt vermemiz gerekiyor. Eğer milletinse o zaman millet seçsin. Mesela İngiltere'de falan başka sistemler var. Orada yine bizim parlamentoda olduğu gibi, parlamenter sistemde olduğu gibi belediye meclis üyelerini seçiyorlar. Onlar kendi içerisinden bir yıllığına belediye başkanı seçiyor. Ve belediye başkanı bir yıl için yönetiyor.
1: Evet.
0: Orada da farklı seviyedeki belediyeler için farklı düzenlemeler var. Ha böyle bir şey getirelim o zaman. Belediye başkanı da vatandaş seçmesin. Sadece belediye meclis üyelerini seçsin. Onlar kendi işlerinden belediye başkanını seçsinler. Tıpkı parlamenter sistemdeki başbakan gibi. Ama böyle bir melez sistem, bu belediye başkanı seçme yetkisi vatandaştadır ama sonrasında vatandaşın o hakkını elinden alırız. Siyasetçiler biz orada 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi istediğimiz mühendislikle istediğimizi belediye başkanı yaparız dediğinizde bu sistemin savunulabilecek Peki. bir tarafı yok. Burada birileri falan suçlamanın, itham etmenin ya da yargılamanın anlamı da yok.
1: Peki, çok teşekkürler. Bir şey mi diyordunuz?
2: Ya İbrahim Bey'in söylediklerine katıldığımı beyan etmek
1: yani millet için, yani, mi seç, evet. halk mı seçmeli?
2: Hayır yani insanlar bir belediye başkanını bir partiyle aynı zamanda özdeşleşmiş bir belediye başkanını seçiyorlar.
1: Evet.
2: Yani belli bir siyasi, yani siyasetin hiç rol oynamadığını iddia edemezsiniz. Yerel seçimlerde mutlaka evet. siyasi görüşlerde. Evet hizmet vaat edilir ama siyasi görüşler. Sonra o iradeyi ondan tamamen alıyorsunuz bir belediye meclisi. İçerisinde sadece meclis üyelerinin oy kullanmasıyla o irade tamamen el değiştiriyor. Sonra kapıda insanlar ağlıyor, teyzeler, amcalar ağlıyor. Çünkü kendilerine hakaret edildiğini düşünüyorlar doğal olarak yani.
1: Peki.
2: Ve burada seçimi bir yanılsamaya, bir oyuna, basit bir bulmacaya falan çevirmiş oluyorsunuz.
1: Peki.
2: Buna
1: Peki.
2: hiç gerek yok. İbrahim Bey'in verdiği örneklerden birinin seçilmesi o zaman çok Peki. daha mantıklı.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Ertuğrul Akar, hukukçu. Şöyle bir şey iddia ediliyor. Deniyor ki işte yani 4 meclis üyesi seçim öncesi aileleriyle temas kurmamaları için il dışına çıkarıldı. Bu iddia. Yani iddia edildi diye doğru kabul edemeyiz. İddia bunlar. Yani ispatlanmış ispatlanmamış bunları görebiliriz, anlayabiliriz. Bu arada CHP üyelerinden Amine Cansu Çelik, Mithat Özdemir ve Ekrem Baki işte geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıyor. Sonra Mithat Özdemir 4 Eylül akşamı serbest bırakılıyor. Çelik ve Baki tutuklanıyor. Biraz önce Nihal Bengisu Karaca'nın işte o tutuklananlar da AK Parti kökenli dediği isimler. Bütün bu olan biteni bir değerlendirmeni istiyorum. Yani genel olarak AK Parti seçime girmeyebilirdi görüşü var. Bu doğru değil diyen var. Doğrudur diyen var. Yani burada hani tırnak içinde şeriatın kestiği parmak acımaz tabiri. İşte evet. böyle bir durum var. Burada seçimler öngörülüyor. Şu yapılıyor, bu yapılıyor diyen var. Gerçekten Üsküdar'a bugün

0: baktığında ne gördün? Bir özetler misin bize?
1: Üsküdar'a baktığımda ne gördüm biliyor musun? Böyle bu Özgür Özel ve İmamoğlu tayfası var ya, bütün film fırıldaklarının karşılarına çıktığını gördüm. Net. Şimdi olaya bir kere doğru yerden bakmamız lazım. Bir, burada yapılan bir belediye başkanlığı seçimi

0: buradan seçmiyorsunuz. Belediye başkanlarının yasal olarak kamu görevine son verilmiyor burada. Bir düşürme söz konusu değil. Nasıl gideceksiniz? Ya bir ay sonra beraat ederse, ya İçişleri Bakanlığı soruşturma sonrasında herhangi bir delil bulunmazsa, dosyası kapanırsa, görevine iade edilirse, ne olacak? Ben seçime gittim, yeni başkan seçtim mi diyeceksin?
1: Peki, o zaman kazanan partiden seçilmesi daha makul olmaz mı?
0: Hayır, bir dakika. Şimdi o ayrı bir tartışma
2: ama
0: konusudur.
2: Ama hukukçu tarafı, yani o kimliğine bakıyoruz. Eyvallah. Tabii sen de hukukçusun ama şu yani, mesele şu. Bunu kanunen değiştiremiyorlar mı? Değiştirmeleri gerekir diyor İbrahim Uslu. Yani diyor ki bu şimdi geldiyse seçim yenilensin. Halkın önüne tekrar sandık olsun.
0: Olmaz.
3: Bir de bu memlekette seçim bitmez o zaman. Yani 6 ayda bir
2: seçim olur.
0: Hem burası. Şu var. Bakın tamam. Bakın, masumiyet karinesi.
2: Geliyorum İbrahim Bey, özür dilerim. Buyur.
0: Masumiyet karinesi diye bir şey vardı. Evet. Siz kişinin yargılaması başladığı anda seçime giderseniz o şahsı peşinen hükümlü ve suçlu ilan etmiş olursunuz. Nasıl olacak? Sen suçlusun ki ben seçime gidiyorum diyorsun. Nerede kaldı masumiyet karinesi?
2: Bu İbrahim Bey'in
0: nerede kaldı milli irade?
2: İyi bir yerden bak. İbrahim Bey, dur devam edeceksin. Devam edeceksin. İbrahim Bey ne diyorsunuz buna? Ya diyor ki şimdi bu da mantıklı bir bakış. Diyor ki
1: ben
4: kendimi iyi ifade edememişim.
2: Pardon. Nasıl diyor seçime gidersin? Daha diyor dava sonuçlanmamış.
4: Tamam, tabii ki haklı mı Ertuğrul Bey? Ben onu da kastetmedim ama bakın ben iki şeyden bahsettim. Ben kendimi ifade edememişim.
0: Ben şu anki size cevap olsun diye üstadım, yanlış anlamayın. Size cevap olsun diye söylemedim. Yok, ben genel olarak.
4: Estağfurullah.
2: Buyurun. Buyurun
4: ben
2: söyleyin.
4: Kendimi ifade edememişim. Onu bir daha anlatayım, ondan sonra siz devam edin.
2: Ben
4: çok özür
2: tam anlayamamışımdır. Özür dilerim. Buyurun.
4: Şimdi hüküm bu yargılama durumunda mesela Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı rahatsızlandı. Bir şey oldu, başına bir iş geldi. Önce Cumhurbaşkanı yardımcısı ona vekalet ediyor. Fakat artık mevcut Cumhurbaşkanının görevini yapamayacağı bir durum ortaya çıktığında o zaman da 45 gün içinde seçime gidiyor. Aynı model burada da kurulabilir dedim. Bu şey döneminde, tutukluluk döneminde, yargılama döneminde başkan vekili, çünkü her belediyede başkan vekili var. Başkan vekili başkana vekalet etmeli. Vekili belediye meclis üyeleri seçmemeli. Başkanın, yani halk tarafından seçilmiş başkan, tıpkı Cumhurbaşkanlığında olduğu gibi kendi vekilini seçebilmeli ve o vekalet etmeli. Ama artık yapamayacağı netleşirse o zaman da tıpkı Cumhurbaşkanlığında olduğu gibi seçime gidilmeli. Yoksa tutuklanır tutuklanmaz seçim olmaz tabii. Orada çok haklı.
2: Peki. Bugünkü mevcut durum üzerinden yürüyelim.
0: Şimdi mevcut durumu...
2: Yani bu bakın, mesela bu AK Parti'ye zarar verir diyenler
0: mevcut
2: oluyor.
0: Mevcut durumu tahlil edelim. Evet. Önce mevcut durumu bir tahlil edelim.
2: Buyur.
0: Bakın.
2: Buyur.
0: Şimdi bir, yeni partinin il başkanı olan şahıs feveranlarda bulundu, feryatlarda bulundu, bazı iddialarda bulundu.
2: Özgür Çelik.
0: Özellikle kendi partisinden geçen insanlara ilişkin olmayacak ithamlarda bulundu. AK Parti'ye, devletin savcılarına, devletin polislerine akıl almaz ithamlarda bulundu. Tamam mı? Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Ben bugün tweet de attım. Dedim ki, kardeşim kim bunlar? Beni birisi ararsa telefon numarası vardır bende. İfşa ederim onu. Savcı mı aradı? Ya onu perişan ederim ya. Tutuklanmayı göze alırım. Nasıl tutuklayacak? Hakkımı aradığım için mi? Polis mi aradı? Ya onu perişan ederim. Dünyayı birbirine katarım ya, ne demek, sen arayacaksın savcı olarak bana şantaj yapacaksın, ben de bir siyasetçiyim bunu kabul edeceğim. Ya bu akıl almaz bir iftiradır. Devlete olan güveni sarsan kötülüktür bu, kötülük. Hmm. Özgür Çelik devlete kötülük yapmaktadır. Niye? Kendi siyasi ikbali için. Peki ben Özgür Çelik'e soruyorum. Ya İyi Parti'yi siz kurdunuz.
3: Ertuğrul'cum bu adamı da dinleyecek savcı.
0: Tabii çağırsın, bir hesap sorsunlar.
3: Engelli çocuğum, engelli.
0: Tabii.
3: Madem savcı soruşturma açmış, bence onu beklemek lazım. Vatandaş ne diyecek? Özgür Özel'in dışına, Çelik'in dışına çıkabilir bu olay.
0: Keşke
3: yani
0: çıksa.
3: Vatandaş dese ki doğru, Özgür Çelik doğru söylüyor. Beni tehdit ettiler derse ne olacak o zaman?
2: Ne olacak o zaman?
0: Keşke öyle bir şey tespit edilse, öyle yanlış yapan, ihtimal vermiyorum. Öyle bir şey olsa, bak ama şunu da vurguluyorum. Ben diyorum, şerefli bir siyasetçi olsam saf da değiştirebilirim. Ama beni birisi tehdit ediyorsa dünyayı ayağa kaldırırım. Değil savcı, cumhurbaşkanı olsun. Trump olsun. Kim olur olsun ya? Beni kimse tehdit edemez ya. İfşa ederim. Ya artık her şeyinizi siz ifşa ederek yaşıyorsunuz. Kasetleriniz, videolarınız, ses kayıtlarınız, her şeyiniz ifşa.

0: Niye sizi arayan savcıyı ifşa etmiyorsunuz? Niye sizi arayan polisin telefon numarasını ifşa etmiyor? Bu numaradan arandı.
1: Bu zinhar iftiradır mı diyorsun? Bu iftiradır.
0: Faruk Bey, bunlar ya bir şey söyleyeyim, Duman'la bakın. Haber göndermediklerine göre telefon numarası vardır. WhatsApp'la mesaj yazmışlarsa vardır. HTS kaydı vardır. Evet. Var oğlu var. Evet. Doğru mu? Niye göstermiyorsunuz kardeşim?
2: Savcı bunu...
0: Gösterin ya. Ha, savcı tabii Açım. İsteyecek. Özgür Çelik'in telefonunu savcı isteyecek. Meclis üyelerinin telefonunu isteyecek. Şimdi
1: pardon,
0: bu bir.
1: İki.
0: Ey Özgür Çelik. İyi Parti'yi siz kurdunuz. CHP'nin 20 milletvekilini transfer ederek siz kurdunuz.
1: İyi Parti.
0: İyi Parti.
1: Özgür Çelik.
0: CHP kurmadı mı İyi Parti'yi? 20 milletvekilini demokrasi adı altında vermedi mi? Sırf MHP'yi bölmek. Ama bir dakika. Ama ne dedim?
2: Ya kurma
0: dedim
2: değil
0: ki,
2: o.
0: Yaptığın,
3: kurma değil. Kurma değil.
2: Bir, zaten kuruldu sonra.
3: Yaptığın bir kuşatmaya karşı.
0: O grup yaptığın için. Ama destek. Ne dedim? Dedim ki başta özellikle vurguladım. Film fırıldaklar karşına çıkar böyle. Sen o zaman demokrasi adı altında yaparken Türkiye'yi geliştiriyoruz diyordun ya. Şimdi... Niye ihanetle suçluyorsun meclis üyelerini?
4: Orada zorla.
0: Neden bu? Ertuğrul
4: Bey.
0: Peki.
4: Ertuğrul Bey orada
0: peki,
4: zorla
0: bir şey söyleyeceğim.
4: 15 milletvekilini kafasına silahla eğitmiş götürüldüler.
0: Peki onu soracağım
4: öyle
0: şimdi.
4: Öyle bir şey yok ki.
0: Şimdi biri çıksa Özgür Özel'e, biri çıksa Sayın Kılıçdaroğlu'na, biri çıksa Özgür Çelik'e dese ki ya kardeşim siz bunların başına silah dayadınız, rüşvet verdiniz, bunlara şantaj yaptınız dese ne olacak? İspat yok, bir şey yok, salla gitsin.
2: Ama burada bak, savcı var. Bak burada Türk savcı siyasetini... suçlanıyor. Bak bir şey söyleyeyim Ertuğrul.
0: Mehmet abi bitireyim.
2: Canım bitirsen yine bak sen hukukçusun. Burada çok tehlikeli bir şey var. Ben bir cumhuriyet savcısının açıp bir tane belediye meclis üyesinin tehdit edeceğine inanmıyorum.
0: Ya söyle. Olur mu? Akıl bir savcı, almaz bir şey ya.
2: Hani bir savcı kendi riske atmaz. Böyle bir saçmalık yapmaz. Böyle bir olay olmasa biri ona adını mı kullandı? Yarın o meclis üyesi çağrılacak. Kim bu? Çıkacak Adalet Bakanlığı'nı...
1: Kim aradı? Kim geldi değil mi? Yani? Iş, nereden
2: adalet,
1: ulaşıldı sana?
2: Bu iş Türk yargı sisteminin tabii. namus davasıdır. Yarın canım, Adalet tabii. Bakanlığı el koysun, o vatandaşı da çağırsın. Kim seni tehdit etti? Hangi telefondan tehdit etti? Yüz yüze mi tehdit etti? Olay ortaya çıksın.
1: Ayrıca böyle bir şey varsa...
2: Varsa.
1: O hemen görevden el çekilmeli.
2: Tabii. Bu büyük leke olur. Bakın büyük leke olur.
1: Tabii,
2: bu.
1: Tabii.
0: Şimdi...
1: Toparla bir reklama gideceğim. Şimdi, toparla devam edeceğiz. Uzun vaktimiz var.
0: Yeni Parti Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ta o telekonferans konuşmalarından bu yana işte kurultay iddiaları falan. Siz yaparken demokrasi oluyor. İyi partileri kurmalar, milletvekilleri geçişleri, işte diğer partilerden geçişler, mükemmel rozetler takılıyor. Ama başkaları yaptığı zaman hain ilan ediyorsunuz. Bakın. Bunu gazetecilere de yapıyor bu güruh. Mahalle baskısı, sosyal medya üzerinden hakaretler, şantajlar, tehditler. Ya bunların kendi mahallelerindeki gazeteciler çıkıp bu ekranlarda dedi ki 25 yıllık iktidar, bu güçlü iktidar bize tek kelime bir şey söylemezken bizim kendi adamlarımız bizi tehdit ettiler, bize hakaret ettiler. Yaptıklarını biz biliyoruz. Şimdi Özgür Çelik'in bu iftiraların altında kalışını, kahvemi içerek ilk defa böyle vicdansız konuşuyorum, izleyeceğim. Devlete iftira atamazsın. Bana at. Bana şantaj yap devlet ama devlete
2: ama
0: yapamazsın.
2: Ama şimdi iftira atayım mı? O çıksın
0: iki,
2: ya
0: son bitiriyorum.
1: Söyle
0: bitiriyorum.
1: Gidip gelmem lazım.
0: Bitiriyorum. Kardeşim ilk turda rakam belli. AK Parti 21, CHP, YP 19.
1: Evet.
0: İlk turda da AK Parti almış. İkinci tur 22'ye 20. Üçüncü tur evet. 23'e 19.
1: Evet.
0: Dördüncü tur 23'e 19. Neyin yargısı ya? Neyin şantajı? Ya hesap ortada. Zaten ilk turda da AK Parti almış
1: ya seçimi. Onun için demiyor. Peki aradan sonra neyi iddia ettiklerini soracağım bir daha.
3: Çetin Kaya
1: o değil seçim sonucu değil. Çok kısa
3: Çetin
1: bir ara gidip göreceğiz. Hemen geleceğiz.

0: Döndük ve devam ediyoruz. Tabii bu arada araya gitmeden yani bütün bu neresi bunun iddia dedi Ertuğrul Akar. Yani seçim sonuçları birinci turda şu, ikinci turda bu, üçüncü turda bu. Bunun neresinde tehdit var? Zaten birinci turda belli değil mi dedi. O arada kendisine cevap veriliyordu. Nihal Bengisu Karaca bir şey söylüyordu. Yani? Bir söylesin.
1: Şimdi buyurun. Özgür Çelik'in iddiaları tehditten sadece son kısımda galiba Ayhan Aydın'la ilgili o. Teklif, makam, mevki bir şeyler diyor. Diğerleri tehditten ziyade şey, yani izolasyon ve baskıdan bahsetmişti zaten daha önce, hatırlatmıştık onu da. Ama daha ziyade biri Başbaydar için sanırım çocuğu terörizm suçlamasıyla yurt dışına kaçmış. Evet. Hakkındaki suçlamaları düşürür getiririz. İkincisi de bir dönem içeri alınmış. Onun da evlat. Evlat meselesi yani yumuşak karnı oynama iddiası var burada.
0: Ama bunlar da çok ciddi iddialar.
1: Tabii ki çok ciddi iddialar.
0: Ya bunların hepsi ispata muhtaç iddialar. Onu söyleyeyim.
1: Yani mutlaka
0: ispatlanması
1: ama
0: gerekir.
1: Bu kadar hani baskı altında bu kadar kayıp

0: altında da kalkıp hani önemli bir konumda bulunan bir insanın ortada hiçbir şey yokken bunları söyleyeceğine de inanmak biraz...
1: Peki, açtın ya konuyu, konuyu açtığın için
2: peki,
1: hemen söyleyeyim.
2: Peki bu konunun muhatapları
1: çok özür dilerim.
2: Niye beyanda bulunmuyor
1: özür dilerim,
2: da...
1: Bak. Nihal Bengisu Karaca isimlerle ilgili çeşitli şeyler söylediği için harfiyen söyleyeyim. İddialar şu yönde. Bütün bunlar Yeni Parti tarafından...
3: Sayın Murat Emir söylemiştir o
1: şöyle yani. Oluyor mesela, diyor ki işte mesela Ahmet Başbaydar birinci seçimde üçüncü ve dördüncü tur arası söz verdikleri aşamada ben AK Parti'ye oy verdim, yine oy vereceğim. Çünkü benim oğlum terör örgütünden ceza aldı, benim oğlumun geri getirme sözü verdiler diyor.
2: Kime diyor
1: tekrar
2: bunu?
1: Tekrar söyleyeyim.
2: Bak
1: iddia.
2: Kime diyor bunu?
1: Bak iddia bunlar hep.
2: Hayır ama bir dakika, bunu kime diyor?
1: Kim kime diyor?
2: Bu sözü, bu meclis
1: ya bu sözü Ahmet
2: diyor?
1: Bay Başbaydar'a söylediklerini iddia ediyor Ahmet
2: Peki,
1: Başbaydar.
2: Peki bu adamın ağzı dili yok mu? Niye kendisi çıkıp ifade etmiyor bunu? Niye Özgür Çelik ifade ediyor ya?
3: Murat Emir.
1: Bunu Murat Emir söylüyor.
2: Tamam, Murat Emir niye söylüyor? Adamın dili yok mu? Adam hapiste mi? Adam eli kolun bağladı. Adam kendisi niye söylemiyor
4: ya
2: bunu?
4: Gitmiş parti yöneticisine söylemiş Ertuğrul.
2: Abi bu iddia. Ne
4: yarın ne belki söyleyecek savcı ya.
2: Abi öyle bir şey olmaz. Adam.
1: Peki kendisi öteki de diyor ki. Bak öteki Hüseyin Kazan da diyor ki. Nihal Bengisu'nun söylediği şey. Burada iddialar var. İşte Hüseyin Kazan'ın oğlu... birinci seçimden kısa bir süre sonra cezaevindeydi. İşte oy vermesi koşuluyla tahliyeydi. Mesela bu çok ciddi bir iddia. İddia. Bunları Özgür Çelik söylüyor. Murat Emir söylüyor. Bunlar iddia. Yani ispatlanması gereken şeyler. Yani hani bunları da gerçekten söyleyip çekilmek iddialar. Olmaz. Bunlar direkt ispatlanmalı. Bunlar çok ciddi iddialar.
0: Direkt Cumhuriyet savcılarının ifade edip etmediğini bilmiyoruz. O gerçekten çok şey olur Ertuğrul Bey'in dediği.
5: Hayır şimdi mesela...
0: Ama başka aracılar genellikle kullanılır.
2: Evet.
5: Hayır, bir yani savcının arayıp tehdit ettiği ifadesi çok ağır bir ifade.
1: Konumları... Tabii canım yani bunları...
5: Bir savcı hani bunlar... bu meseleye niye girsin?
0: Yani bakın, savcı direkt ayet, telefonla arayıp bunu söyleyecek hiçbir savcı yani ne böyle bir şey...
5: İmkanı yok.
1: Ama şimdi bak konuştukça ihtimal vermiyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela...
0: Hayır, aracılar vardır.
1: Mehmet Faraş da diyor ki mesela...
0: Aracılar
1: ya bir savcı
0: diyor.
1: Ertuğrul da
0: siyasette
1: diyor.
0: Siyasette yer alan il bazında, il başkanlıkları vesaire gibi o bünyelerde yer alan insanlar belki bu teklifleri götürüyorlardır. Bilemezsiniz, onun daha detaylı açıklanmaya ihtiyacı var. O konuda katılıyorum.
1: Yani buyurun, buyurun efendim.
4: Şimdi ortada bir paradoks var bakın. Bir savcının siyasi tartışmanın içerisine girip... Orada kilit noktadaki bir insanı, bir siyasetçiyi tehdit etmesi ne kadar sıra dışı, olağan dışı olması gerekiyorsa, bir milletvekilinde elinde bir şey yoksa bu tür bir iddiayı gündeme getirmesi de o kadar sıra dışıdır. Bakın milletvekili elinde ses kaydı mı var? Bunu arayan, buzdatı arayan kişi telefonla mı tehdit etti sayın savcı? Çağırdı mı? Bir aracı mı gönderdi? Bunların hiçbirini bilmiyoruz biz.
1: Peki,
4: soruşturmadı ortaya.
1: Ertuğrul'a hak vermiyor musunuz? Ya mesela diyor ki
5: ya da
1: kardeşim ben
5: neden suç duyurusuna bulunmadı?
1: Neden diyor suç duyurusuna bulunmadı?
4: Bakın,
1: niye çıkıp kendi söylemedi diyor.
4: Söyleyeyim sebebini. Bakın.
1: Buyurun söyleyin efendim.
4: Bir dakika, olaylara bakın, yaşandığı koşullara dikkat edelim. Bu şahıs diyor ki benim eşim engelli, kızım engelli diyor. Belli ki ciddi sıkıntılarla boğuşuyor. Ürkmüştür, çekinmiştir. Korkmuştur. Yani bu çok
2: abi
4: önemli.
2: Abi bunu şahıs söylemiyor. Şahısın söylediğini iddia eden bir il başkanı
4: tamam,
2: var.
4: Tamam ama bu şahıs tehdit edilen de şahıs zaten.
2: Ama o bile belli değil.
4: Ama işte bu yarın bakın bu Cumhuriyet biraz önce söyledi.
1: Sayın Faraş.
4: Adalet Bakanlığı bu olayı acilen sonuçlandırmalı.
1: Sayın Faraş bir şey söyleyeceğim.
4: Evet,
1: bir şey söyleyeceğim.
4: Buyurun.
1: Günümüz dünyası.
5: Zaten soruşturma açıldı.
1: Siz daha eski gazetecisiniz.
4: Evet.
1: Yani hepimiz işte medyanın içindeyiz.
0: Soruşturmayı sadece mesela, işte iddiayı
1: mesela,
0: getireni değil. Olayın kendisini aydınlatmaya ağırlık vererek yürütmek lazım.
1: Doğru.
5: Yani zaten
1: mesela,
5: o aydınlanır ki
1: bu,
5: o
1: bu isimler, bu isimler Özgür Çelik ya da Murat Emir bu iddiaları kim ortaya atıyorsa bu isimlerle ilgili alır ve gider bir sürü sosyal medya mecra, televizyon, gazete, internet sitesi, radyo her taraftan o şahısla birlikte kamuoyu önüne geçer, açıklamayı yapar. Ya şimdi teşbihte hata olmaz hani Alex
0: tehdit
1: Aziz Yıldırım işi vardı
0: haklısın.
1: Ya
0: bak,
1: şeye diyordu
0: oldu.
1: Ya anlat Samet ne diyor anlat sen söyle diyordu ya,
0: ya
1: aynen gider ve der ki anlat bakalım ne oldu der anlattırır.
2: Hayır,
1: anlattıramaz mı?
0: Tehdit
2: basın,
0: konusunda
2: basın
0: dediğiniz
2: toplantı.
0: Doğru
1: evet.
0: Ama bir yumuşak karnı oynama bir beklentiye oynama konusunda dediğinizi yapamaz insanlar.
1: Ama şimdi beklentiye girdiysen...
0: Oğlunun hapishaneden çıkması...
1: Hayır, bir dakika.
0: İşte Türkiye yurt dışında terörist suçlamasıyla yurt dışına kaçmış olan birinin geri gelmesinin sağlanması, tamam, gibi... Madem... Beklentiler varsa işte zayıf bir karakter dediğiniz araçları kullanmak yerine...
2: Ne alanda?

0: Altını niye çiziyorum, zayıf karakter.
1: Türkiye süreci başladı.
0: O beklentiye,
2: saniye, tek tek
0: o beklentiye gönül indirir yani, indirebilir
3: tamam,
0: yani.
3: Tamam, madem dediğiniz
0: bu
3: gibi olsun.
0: Bu beklentiyi oynayan aradaki aracı siyasetçi varsa eğer, evet, onların acilen imedilikle ortaya çıkarılması lazım. Çünkü bu bir belediye meclisi seçiminin iradesini, oradan sahih, hakiki bir irade çıkmasını sabote etme girişimidir bu.
2: Ama iyi güzel de orada şöyle bir şey olmuyor mu? Yani orada mesela bu sefer Yeni Parti'den Cumhuriyet savcılarını, yargı sistemini töhmet altında bırakan açıklamalar o zaman boşa düşmüyor mu? Zaten buna teşne bir meclis üyesi var dememiz gerekmez mi? Ya şu anlamda diyorum, yani yargıya yönelik bu eleştirinin ispatlanması, delillendi. Çünkü devlete direkt yönelik hedef bir şey bu. Savcı beni tehdit etti diyorsun. O zaman çıkıp dediğim gibi canlı yayında, hani bırak hadi bizi bırak, başka yerleri bırak, bir sürü muhalif kanalda var, çıkar ve der ki buyur anlat. Hani bu çok zor bir şey mi Türkiye'de bunu yapmak?
3: Faruk Aksoy,
0: beklentisinin
3: şey,
0: o insanın hayatındaki öneminin ağırlığına bağlı olarak ve evet, tekrar ediyorum, siyaset yapmak için gereken dik durma ve karakterli davranış sergileme yükümlülüğüne de haiz değilse o insan, buna gönül indirir ve devletin görevi, savcıların demiyorum ben, evet, arada aracılar vardır, bu iddia doğruysa bile aradaki aracılar bu teklifleri iletmiş olabilir diyorum. Evet. Onların ortaya çıkarılması, evet, gerekiyor.
4: Bakın biraz
0: ve
4: önce,
0: yani bir belediye meclis seçiminin iradesini sabote etmeme görevi sadece tarafların ahlaki olgunluklarına bırakılamaz.
2: Peki.
0: Sen diyorsun ki o insanlar ne olursa olsun buna asla prim vermemeli, asla böyle bir düşüklük içine girmemeli, o kadar şerefli olmalı. Tamam, doğru, ama burada teklifleri taşıyacak kişilerin siyasal aidiyetleri, bunları ne amaçla yaptıkları da mercek altına alınmalı ki siyasetin ve insanların oy verdiği makamların yerinde durabilmesi, stabil kalabilmesi ve görevlerini yapabilmesi tek tek bireylerin şereflerine, ahlaki olgunluklarına bağlı kalmasın.
2: Anladım.
0: Yani her iki tarafta da yükümlülük var. Onu söylemeye
2: peki
0: çalışıyorum.
2: Peki. Faraş, ne diyorsunuz?
4: Bu olay artık Yeni Parti'nin üzerinde bir yüktür. Bakın, Murat Emir bunu gündeme getiren milletvekili değil mi?
2: Evet.
4: Çıkacak, kanıtlamakla mükelleftir. Bunu yarından, bakın yarın bile beklemeden bunu çıkıp hangi savcı, kendisi mi yaptı bunu, aracı mı oldun, Nihal'ın dikkat çektiği konu. Yani ben gerçekten akıl dışı geliyor bana. Bir savcı arayacak ya kardeşim sen çekil geri falan. Ya böyle bir şey olamaz. Bir savcı makamında oturan zaten aklını falan peynir ekmekle
2: peki,
4: yemesi
2: diğer,
4: gerekiyor.
2: Diğer iddialar? Mesela onlara ne diyorsunuz bu dört isimle ilgili? Hüseyin Kazan, Ayhan Aydın, Tahsin Usta, işte Ahmet, evet, Başbaydar. Mesela bunlar,
4: bakın, açık
2: bunlarla
4: söyleyeyim
2: ilgili iddialara ne diyorsun?
4: Ben açık söyleyeyim mi?
2: Bakın. Evet, buyurun.
4: Bakın, ben Halkçı Parti'nin tabelası asıldığı günden bu yana CHP'yi izliyorum. 83'ten bu yana. Fotoğrafını çektim ben, Güneydoğu'daydım. O günden bu yana CHP'nin içerisindeki hem örgütlenme hareketini hem de bu seçimden çıkan sonuçların yapıyı izliyorum dikkatle. Şöyle bir şey var. Meclis üyelerinin özellikle Doğu ve Anadolu'da, kırsal kesimde belediye, evet, meclis üyeleri, ya belediyeye gireyim de meclis üyesi olayım da şu şehri bir düzelteyim de şehir plancısı olayım, mimar olayım, parklar yaptırayım, yollar yaptırayım, halka hizmet edeyim. Ben yarısının böyle bir gayesi olduğuna inanmıyorum. Mümkün değil. Aşiret dengeleri, cemaat dengeleri, aile dengeleri ve şey, esnafsa oradan bir yararlanma, belediyeden bu kaygılarla girerler. Orada böyle bu işi gerçekten şehrine, belgesine hizmet etmek için yapmaya çalışan o son dönemde 90 kuşağından sonraki insanlar var böyle özveriyle. Ya gideyim işte çalışayım bir şey,
2: evet,
4: yapayım.
2: Evet,
4: şimdi
2: evet,
4: bakın ben burada rant işinin içerisine girmese bir belediye meclis üyesinin kolay kolay parti değiştireceğine inanmıyorum. Mümkün değil. Ya ben aman falan lideri çok sevdim, falanını az sevdim, bu yüzden gideyim oraya. Böyle bir şey yok. Kimse inandıramaz bana bunu. Mümkün değil. Böyle bir şey olur mu ya?
2: Yani bu isimlerin bir şey karşılığında
4: ben
2: mı
4: bir
2: değiştiğini, parti değiştirdiklerini
4: ben
2: söyleyeyim.
4: Ben geçmişte bu vakaları çok yaşadım, gördüm. Bakın, geçen bir tane meclis üyesi içeri atıldı. Adam Ankara'nın göbeğinde dolmuşla işe giden adam Ankara'nın en büyük kafesini işletiyor. Tutuklandı, geçen dışarı çıktı. Nereden geldi bu para diye herkes sordu ona. Yüzlerce örnek var. Siyaset rantın tuzağının içerisinde bir meşgaleye dönmüştür, mesleğe dönmüştür. Bakın hepsini kesinlikle çok onurlu, ahlaklı insanlar var.
2: Evet.

0: Kesinlikle %80'ini falan bu konudan dışarı tutuyorum. Ama en az bir %20 kesim, evet, hatta daha fazlası. Bu işte ne kazanırım, nereye mevki olurum, çocuğumu nereye sokarım, hangi nereden ihale alırım, işte devletin sistemin içerisine nasıl girerim. Bütün bunların peşinden koşarak çok hızlı geçmişte adına fırıldak diye milletvekilleri nasıl unuttuk ya, 7 kez parti değiştirdi. Niye değiştirdi o? Kumar borcu yüzünden parti değiştiren milletvekillerini Türkiye unuttu mu? Yani biz siyasette rant ve çıkar kavgasını göz ardı mı edeceğiz? Bunlar kimin için gittiler? Allah için mi gittiler oraya? Peygamber için mi gittiler? Din için, inançları için mi gittiler? Hayır. Keşke onun için gitseler. Ben iyi bir Müslümanım. Memlekete hizmet edeceğim. Burası daha iyi diye gittiyse vallahi elinden öpüyorum.
1: İki gün içinde mi aklı başına geliyor yalnız? Yani hani süreler o kadar sınırlı ki. Hani işte gelmiş, o ihtimalle şey yapamıyorsunuz, evet, yani. Yoksa hani fikir değiştirdim.
2: Anladım.
1: Falan bir açıklama şimdi olabilir mi?
0: Ben o konuya inanmıyorum yani.
1: O kadar kısa zaman
3: dört
1: içinde.
3: Dört belediye meclis üyesinin, peki, AKP'ye geçen dört, evet, belediye meclis üyesinden iki isim, Ahmet Başbaydar ve Hüseyin Kazan, 1 Ekim 2020'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek istifa etmiş iki belediye meclis üyesidir. Bu ayrıntıyı verelim. 1 Ekim 2020'de Üsküdar'da.
2: 1 Ekim 2020'de.
3: Evet.
2: Neden Cumhuriyet istifa? Halk Partisi'nden tabii istifa etmişler.
3: Tabii. Hüseyin Kazan şu açıklamayı yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partilileri dışlıyor, İyi Parti ve HDP'lilerle belediyeyi yönetiyor diyerek tepki,
1: ne güzel,
3: göstermiştir.
1: Şimdi AK Parti'ye geçerek,
0: ama bir AK Parti'den seçilip CHP'ye geçen bir hanımefendi var, tutuklu şu anda.
1: Herhalde mutluluk.
0: Yani, o da var yani.
3: Bu da, peki, bu da ilginç bir ayrıntıdır. Onu yani.
2: Bu arada, bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim.
1: Amina Çelik.
2: Üsküdar'ın tutuklu, Amina, eski belediye başkanı.
1: Ve Ekrem Bak, ikisi, evet, AK Parti.
2: Özür dilerim. Evet. Üsküdar'ın tutuklu eski belediye başkanı Sinem Dedetaş. Bu sonuçlarla ilgili şöyle diyor. Yani bu süreçle ilgili. Yani bu süreçte yaşananlarla ilgili. Yani bu sabah daha henüz oylama sonuçlanmadan diyor ki Müftüoğlu, vazgeçenler sizin vicdanlarınızın ve bizim kalbimizin yüküne mahkumdur diyor.
4: Ya bu edebiyat da sıkmaya başladı.
2: Ne demek istiyor?
3: Senin vicdanın rahat mı Ertuğrul?
4: Edebiyat sıkmaya
3: başladı. Ama senin vicdanın rahat mı?
1: Ne yapsın ya, nasıl ifade şimdi, etsin derdin?
3: Yani. Allah aşkına ya, yani.
4: Düzgün açıklama yapsın.
1: Bir açıklamaya edebiyat demek.
4: Düzgün açıklama
1: demek
4: yapsın ya, bu edebiyata ne gerek var? Ne kadar üzüldüm ya.
2: Ya edebiyat çok kutsal bir şeydir. Ya. Ben edebiyatçıyım lütfen. Edebiyatla ilgili.
4: Ya.
1: Üzülmeyebilirsiniz. Üzülmeme hakkınız var da. Hapisteki bir hanımefendinin açıklaması da böyle edebiyat yapma falan demek biraz şey olmuyor mu yani? Ağır olmuyor mu?
4: Hayır şimdi. Yok tam şeyi söylüyorum. Milletin illa duygusal bir hava mağduriyet var ya kardeşim.
0: Şimdi eli kolu bağlı insan yani, bir şey açıklamışsa, hayır, dinlemek lazım oradan. Şimdi
4: açıklamamış Ertuğrul, işte açıkla diyorum. Ertuğrul, edebiyatı görüşü, yapacağına bir mektup Ertuğrul, yaz, bir görüşü, şey açıkla.
2: Görüşünü soracağım bu konuda. Bu Dedetaş diyor ki vazgeçenler sizin vicdanlarınızın ve bizim kalbimizin yüküne mahkum. Bunu sabahleyin söylüyor. Yani daha oylama yapılmamış.
5: Şimdi tabii ki bu şu anki eski belediye başkanının açıklaması AK Parti'ye oy verenler için diyor değil mi?
2: Tabii vazgeçenler derken kimi, onları tamam, kastetmiyor şimdi, mu?
1: Tabii ki onları
2: kastediyor.
5: Tamam, o sitem etmesini ben doğal karşılıyorum. Ya, sitem tabii ki haklı olarak sitem ediyor. Ben destek veririm bu sitemine. Katılırım. Ama sen AK Parti'yi ya da Cumhur İttifakı'nı siz neden bunları kabul ettiniz diye suçlayamazsınız.
2: Ha, sen diyorsun ki ben Sinem Dedetaş'ın bu itirazını, daha doğrusu bu duygusal
5: çıkışını,
2: bu
5: destekliyorum,
2: duygusal çıkışını onaylıyorum.
5: Evet, doğru.
2: Ama Cumhur İttifakı'na giden CHP Yeni Parti İttifakı'ndaki belediye meclis üyeleri neden Cumhur İttifakı'na gitti diye Cumhur İttifakı'nı suçlayamam diyorsun.
5: Kesinlikle öyle. Yani oraya gittiler diye ben Cumhur İttifakı neden kabul etti şeklinde bir suçlamayı ben doğru bulmam. Şu açıdan doğru bulmam. Bak yine altını çizerek söylüyorum. Ben geçişlere karşı olan bir isimim. Her defasında da eleştirmişim ama bugün aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin ters olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkaracak mıydı, çıkarmayacak mıydı?
2: Çıkaracaktı.
5: O zaman neyi?
2: Bence çıkarır.
5: Neyi eleştiriyorsun o zaman? Neden eleştiriyorsun?
2: Ya o anlamda
5: aynı hareketleri, hayır şunun için diyorum. Aynı hareketleri Cumhuriyet Halk Partisi de yapacaktı. Şimdi burada, şimdi kendi içlerinde de suçlamalar var. Hani evet şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. Cumhuriyet Halk Partileri de şunu söylüyor. Orada Cumhuriyet Halk Partili değil,

0: yeni partililer var. Doğru mu? Bunu söylüyor. Evet,
1: öyle diyorlar.
0: Yani birbirlerini suçlayan bir anlayışı ortaya koyuyorlar. Evet, seçime ittifaktan giriyoruz diye bir çıkış yaptılar, ortak açıklama yaptılar. Bu aslında bu ortak açıklamalar, ittifak mesajları Üsküdar, İzmir'de yaşanan durumun Üsküdar'da da yaşanması aynı zamanda belki Aytunç ilerleyen dakikalarda, saatlerde bunu açıklayacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de kaybedilme ihtimalini doğuruyor.
1: Şimdi
0: hatta
1: geleceğim.
0: Hatta
1: evet.
0: Kaybetme riskinin daha da yüksek olduğu mesajını veriyor.
1: Şimdi oraya geleceğim. Özellikle İBB'nin geleceğiyle evet. ilgili söylediğin şey. Ama sen Dedetaş'ın
0: ben onu
1: bu itirazına
0: insani olarak
1: katılıyorum. Diyorsun.
0: Katılıyorum.
2: Bir de Dedetaş şu an belediye başkanı, bakın.
0: Evet, eski belediye başkanı.
2: Evet, evet. Resmi olarak belediye başkanı.
0: Yok, şimdi evet.
3: Eski dememek gerekiyor.
2: Evet, dememek
3: yani.
2: Lazım.
1: Bu belediye başkanı tutuklu evet. yani. Şimdi bir vekil seçimi onu düşünüyor.
2: Evet, evet. Yani içeriden bir açıklama yapmış. Tabii. Yapmasa da şu anda belediye başkanı.
1: Tabii tabii.
2: Görevden el çektirilmiş.
0: Evet.
1: Tabii.
4: Faruk Bey, ben niye tepki gösterdim?
1: Niye? Yani bu mesela şey bak değil şey. Midir? Kendi partisinden olup partisini bırakıp gidenlere. Tamam. Yani şimdi sanki ihanete uğramış bak. Gibi bir şey hissedip tamam. bunu söyleyemez mi?
4: Söylesin. Ama bunlar komple böyle bir edebiyat aşkı sarmış. İmamoğlu'na da savunma yap diyorlar, şiir okuyor. Soru soruyorlar, şiir okuyor. Ya bu adam diyor ki sana rüşvet verdim, cevap ver, şiir okuyor. Ya sıktı bu, bunu söylüyorum. Yani bu boş bir kelam. Duygusalsan, insani olarak ailenle konuşur, paylaşsın. Belediye başkanıysan, bir teknik adamsan, orada bir yöneticiysen... Bir mektup yazarsın,
1: evet.
4: bir strateji belirlersin, ona evet. göre toplumu bilinçlendiren bir açıklama yaparsın, toplumu tatmin eden bir açıklama yaparsın. Ne yani? Ufak bir açıklama, edebiyat, daha oturup ağlayalım. Ya sıkıldı kardeşim. Biri suçlamalara şiir okur, birisi suçlamalara özlü sözler söyler. Ya çıkın bu topluma bir açıklama yapın. Biz de diyelim ki hakikaten ya bu AK Parti zulüm
1: ama sen
4: ediyormuş
1: açıklama,
4: kardeşim bunlara ya.
1: Açıklama yapanları da şey diyorsun yani, açıklama yapanları da... Çok sert deli. Mesela Özgür Çelik'i, nedir
4: İftira
1: Murat
4: atın
1: Demir'i...
4: demiyorum. Buyur. Açıklama yapın diyorum.
1: Ya açıklama yapın
4: ayrı bilmiyorum. Bir şeydir. Kalkıp da ya savcı aradı, tehdit etti demek ayrı bir şeydir. Anlıyorum. Ben diyorum ki bir belediye başkanının...
5: Ertuğrul Akır'a göre şu açıklama yapılmalı.
1: Ne açıklama yapılmalı Ertuğrul?
5: Adalet ve Kalkınma Partisi inanmıştır ve kazanmıştır.
3: Adam kazandı.
5: Bireyinin hakkıyla bu seçimi almıştır. Tebrik ediyoruz.
4: Hayır.
5: Başarıların devamını diliyoruz.
1: Demiyor ki.
5: Bunu mu diyeceksin?
4: Ben öyle bir şey. Öyle
5: açıklama
4: öyle
5: yapacak.
4: Hayır.
5: Ya, açıklama beğendirebilirim.
4: Ben tam tersi. Diyorum ki
1: evet.
4: Sinem Hanım'a varsa bir problem ki olduğu aşikar, bu edebiyatı yapacağına bir açıklama yazarsın, millete anlatırsın.
0: Sen de orada kendi zaten geçenleri...
1: Burada kendi...
4: Abi ama kendi
0: beraber diyor, çalıştık bak, diyor. Şey onu anlayabiliriz, söyle.
4: Biri yapar, ikisi yapar,
0: şöyle,
4: herkes
0: sen,
4: şiir
0: şimdi
4: okuyor.
0: Şimdi seninle beraber çalışıyoruz, uzun yıllar aynı yerde görev yapıyoruz. Ben cezaevine düştüm, sen bıraktın, karşı tarafa geçtin. Bu yani... Cezaevine giren için hakikaten
4: ağır bir iştir.
0: Ağır bir evet. şeydir.
4: Özellikle bir kadınsa
0: meseledir.
4: Ağa kabul
0: şimdi,
4: edilemez. Tamam.
0: Onun işte bir nevi hakkı vicdanlarına sesleniyor. Evet. Siz vicdanlarınızdan baş başa bırakıyoruz.
4: Ama siyasetin öyle olmadığını her seçimde
0: ya
4: görüyoruz.
0: Şimdi siyaset bambaşka bir şey yani.
4: Görüyoruz.
0: Şimdi Aytunç'a her programda bir şey olduğunda direkt benim vicdanıma şey yapıyor. Sen diyor böyle değilsin
4: niye?
0: Diyor.
4: Bana hiç öyle yapmıyor.
0: Şimdi düşüncelerim, fikrim,
5: sen zaten bir şey görmüyorsun ki gördüğün şey kalp gözün kapanmış sizin tabirinizle konuşayım. Tabii canım
1: tek
5: yani.
1: Arkadaşlar bir saniye bir İbrahim Uslu'ya bir gideyim. Bir siyaset bilimci. Nihayetinde Sinem Dedetaş'ın Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın bu açıklamasını nasıl değerlendiriyor? Toplumda nasıl karşılık bulur? İbrahim Bey bize bir görüşünü anlatsın lütfen.
6: Yani benim gördüğüm kadarıyla Sinem Hanım da zaten durumdan umutsuz. Öyle olunca da böyle duygusal bir mesaj vermiş. Yoksa artık şey yani olayın bittiğinin farkında. Bu bir kötümser haletörüye ile ancak yazılabilecek bir şey ya da söylenebilecek bir şey. O yüzden de duygusal biçimde durumu anlatmış, hatta sitem etmiş. Yani biraz da belki bunları milletin vicdanına havale etmiş. Ama biraz daha uzun bir metin yazabilirdi, daha güçlü cümleler kurulabilirdi. Olabilir ama tabii yani onlar...

0: başına gelenleri düşündükçe ve yaşamakta olduklarını düşündükçe öyle her şeyi olması gerektiği gibi ideal bir biçimde yapabilmelerini onlardan beklemekte büyük bir haksızlık yani bu. Yani bir şey olsa görevi başında olsaydı böyle bir konuda açıklama yapacak olsaydı basın müşaviriyle danışmanıyla falan birlikte bu metin hazırlanırdı. Profesyoneller bunu hazırlar getirirdi. O bakardı, kontrol ederdi.
1: Evet.
0: Ortaya böyle şey güçlü bir metin çıkabilirdi. Ama yani içerideki bir insandan bahsediyorsunuz. Tek başına psikolojik olarak çok yıpranmış, hırpalanmış, karamsar, kötümser. Üstüne üstlük yani şey yıllar sonra gelen bir başarı ellerinden kayıp gidiyor. Hiç değilse geride kendi partisinden bir arkadaşa bile makamı bırakamamış. Seçmenlerin onlara duyduğu güvenin vebali belki veya da sorumluluğuyla artık iyice ezilmiş. Ve o arada bir şey ifade ediyor. Şimdi onu niye böyle kötü ifade etti diye ya da niye şöyle ifade etmedi diye konuşmak biraz bence haksızlık olur.
1: Peki.
0: Ama belli ki Sinem Hanım da durumdan karamsardı ve sabahleyin aslında seçimin sonucunu görmüştü. O halet ruhiyeyle yazılmış.
1: Teşekkürler İbrahim Bey. Şimdi bu arada arkadaşlar AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın açıklamasını bir görmek istiyorum. Burada tabii bunları gördük. Birinci turda, ikinci turda, üçüncü turda değişimler, iddialar, ondan sonra isimler. Mesela şu 3 numaralı şeyi bir hızlıca getirebilir miyiz? Ya çok özür dilerim. Oradan oraya geçiyorum ama 3 numarada bir isimler var. Ya burada bir isim bulamadık. İsim bilen var mı? Gerçekten soruyorum yani. Hani bu isimler CHP, CHP, CHP, CHP, Yeni Parti. Güneş Gülaydın, Hüseyin Ali Köklü, Necdet Ay. Şimdi burada iki kişi var. Bu iki kişiyi bulamadık. Aytunç var mı tahminin? Ben kimseyi töhmet altında bırakamam diyor.
2: Yok yani tabii gizli
1: olur. Nihal Bengisu Karaca? Yok
3: bu?
1: Ben de bilmiyorum.
3: Yani töhmet
1: Mehmet Faraç?
3: Bilsek,
1: var mı
3: yani
1: bu isimlerle ilgili? Bu
3: iki ismi. O tahmin de insanı bir töhmet altında bırakır yani.
1: Bir şey değil ama ortada bir durum var yani.
3: Şudur ya kesin falan demek mümkün mü?
1: Faraç var mı?
4: Konuşulanlar var ben söylemeyeyim ama.
1: Ya konuşulan varsa benim fikrim değil ama konuşulan şu diyebilirsiniz.
4: Ama klimaya zaten. Şimdi biraz önce bazı tespitler yaptım. Siyasetin rantiye nasıl evet. Test? Bu sefer adlarını buradan söylersek olmaz.
1: Olmaz mı? Peki.
4: Olmaz. Etik olmaz.
1: Biraz da klimayı açalım. Öyle bir talep var. Ertuğrul Akar var mı burada bildiğin?
4: Sayın Müslüm Sarı, evet. CHP'nin genel başkan yardımcısı şimdi bana yazdı.
1: Emin ne diyor?
4: Bu konuda emin değiliz diyor. Kim olduğundan diyor.
1: Yani bunu sadece Yeni Parti değil CHP de araştırıyor.
4: Ya bir defa bu Yeni Parti CHP ne? Oradakilerin hepsi CHP'li meclisiyiz şu anda.
1: Ya Mehmet Bey, yani biz bu yayınları yaparken,
4: bu yok ki.
1: Aytunç da şahit buna, biz ilk kez sizinle yayın yapıyoruz da, sanki televizyoncular CHP ile Yeni Parti'yi böyle birbirinden ayırdılar. Ya bunu biz yapmadık,
4: ama meclis,
1: iki tane tabela var,
4: bakın,
1: iki parti var yani.
4: İstanbul'da şu evet. Anda belediye başkanlarının tamamı, iki belediye başkan biraz çekimsel, gerisi hepsi CHP'de duruyor. Meclis üyeleri de öyle.
1: Evet.
4: Ya burada da öyle bir şey yok. Bakın hepsi orada resmi olarak CHP'nin meclis üyeleri.
1: Tamam.
4: Bu ayrımı ne yapıyorlar? Herkes kendine adam mı seçmiş orada? O zaman gitseydi Yeni Parti'ye kaydolsaydı. Yok öyle bir şey ama. Yani bu burada şu anda mesele şu.
5: Ama Mehmet abi orada doğru noktaya vurguluyor. Şu anda hepsi resmi olarak CHP. Özgür Çelik niye açıklama yaptı? Kim adına?
1: Şu anda Mansur Yavaş resmi olarak hangi partinin belediye başkanı?
4: CHP'nin.
1: Peki CHP'nin kuruluş, 103. kuruluş yıl dönümüne katılmayacağı açıklanıyor.
5: Ama davet edilmedim diyor. O başka mesele.
1: Ya davet edilmedim diye bir şey.
2: Edildi.
1: Ya edilmedim davet mi? Edilmez mi? Niçin yani edilmesin?
4: Şimdi %60'la seçilmiş bir belediye başkanı.
1: Şimdi Mansur Yavaş neden CHP'nin mesela 103. yıl dönümün dolayısıyla resepsiyonuna katılmıyor? CHP'li değil mi? Öyle yazıyor, CHP yazıyor. Ya, hani sizin verdiğiniz
5: şey,
1: örneği...
5: Ama aynı şey değil.
4: Faruk Bey,
5: yok, aynı şey
4: bakın
5: değil.
4: Faruk Bey.
1: Buyurun efendim.
4: Şimdi bakın, siyaset sistem öyle işlemiyor. Başka partiden de gidebilir. Şimdi AK Partili de gidebilir oraya. MHP'li de gidebilir. Sonuçta bu Cumhuriyeti kuran partinin kuruluş yıl dönümü nezaketten gider değil mi?
1: O ayrı bir şey.
4: Bu yapının içerisinde Mansur Yavaş bundan geri duruyorsa büyük bir skandal olur bu.
1: İşte gerçekten bir az sonra soracağım.
4: Ya ben gitmeyeceğine inanmıyorum söyleyeyim.
1: Ama öyle kaynaklar öyle açıklama yapıyor.
4: Kaynaklar kendisinden ben duymadım gitmeyeceğim diye.
1: Tamam bak getireceğim biraz sonra. Şimdi
5: ya
1: tamam burada,
5: şey
1: burada kimse yok.
5: Yok yok bak ben bir şey söyleyeyim.
1: Müftüoğlu sen biliyor musun?
5: Yani
1: bilmiyor.
5: Bu bak bu iş...
1: Evet.
5: Türk siyasetinin maalesef geldiği acınası durumu ortaya koyar.
1: Bütün olarak biz, Türk siyasetinin mi?
5: Bak bir

0: Biz koskoca milletin teveccühünü...
1: Bütün olarak evet, Türk siyasetini...
0: Evet. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin millet tarafından seçilmiş isimlerini tahtaya yansıtmışız. Hain kim yarışması oynuyoruz. Yani bizle ilgili değil, Türkiye. Hain kim? Herkes şu an hain kim yarışması oynuyor. Ya böyle bir siyasi atmosfer olabilir mi ya? Ya oturun bir şapkanınızı önünüze koyun ya. Ey İmamoğlu, ey Özgür Çelik, ey Özel. Nereye geldik ya? Biz nereye geldik? Sayın Kılıçdaroğlu. Şu anda Türkiye sizin partinizin amblemi altında hain kim yarışması yapıyor ya. Bunu nasıl yediriyorsunuz kendinize? Ben vatandaş olarak Türkiye'ye bunu yediremiyorum ya. Yakıştıramıyorum bunu ya. Ne demek ya? Çok ayıp bir şey bu ya.
2: Yarın...
0: Biri de genel başkan yardımcısı diyor ki emin değiliz.
2: Ama emin olamaz.
0: Abi biz bunu kabul etmiyoruz deyip geçmeniz olamaz. Kapatması lazım.
2: Hayır bir dakika, şimdi bu adam...
0: Çok ayıp bir şey
2: adam,
0: ya.
2: Oy vereceği ismi havaya kaldırıp vermiyor ki zaten ya. Olamaz ki. Sistemi. Çok doğru bir yanıt verdi.
0: Hayır bilemez. Şunu söylüyorum.
1: Müslüm
0: bak şunu söylüyorum.
2: Bilemezler.
0: Bilemeyiz demeyeceksin. Biz partimize bunu yakıştırmıyoruz. Böyle bir konu yoktur diyeceksin.
2: Onları
0: ya.
2: Zaten söylediler. Şey anda... Basın toplantısında gerekli tepkiyi gösterdiler. Ama burada şimdi emin olmadıkları bir konuda kimseye hedef yapmaz bir siyasetçi.
0: Zaten yapmasın onu evet. Diyorum.
2: Şimdi an... Faruk Bey bir şey
0: Türkiye,
2: söyleyeyim.
0: Türkiye CHP'de hain kim yarışması Faruk oynuyor. Bey, çok kötü şey ya.
1: Buyurun, buyurun efendim.
2: Ben yarın CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümüne ben davet edildim. İki kez beni aradılar. Yani başkanımızı da aradı özel kalemde. Mansur Yavaş'ı 50 kişi aramıştır. Ya benim gibi evet. Gazeteci arıyorlarsa, eski ben PM üyesiyim. Mansur Bey oraya gider. Mansur Bey CHP'nin belediye başkanı. Resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile. %60'la Vahap Seçer'le birlikte %60'la çok yüksek bir oyda seçilmiş. Bütün CHP tabanının ve diğer partilerdeki yurttaşların da oy verdiği bir belediye başkanı. Öyle bir lüksü olamaz. Bu yeni parti CHP ayrışması tartışmaların içerisinde kendine bir rol biçemez, yanlış olur. Kendisinde siyasi olarak ayağına kurşun sıkmasından farklı olmaz bu tavır. Ben Sayın Mansur Yavaş'ın yarın bir partili gibi oraya gideceğine inanıyorum. Doğrusu da budur. Bunun aksi olamaz zaten. Ters olur. Kendisine de büyük zarar vermiş olur. Bu doğru bir davranış değil. Ben halen Sayın Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından ya da basın bürosundan biz yarın oraya gitmeyeceğiz diye bir açıklamasını görmedim.
1: Yani ben bu akşam ana haberde, şimdi arıyorum. Ben bu akşam ana haberde arkadaşlar gün boyu haber merkezi çalışıyor. Bütün yani
3: ilk haberi yapan benim.
1: Efendim?
3: İlk haberi yapan benim.
1: Haberi yapan
3: 12,
1: burada.
3: 12-10 geçe.
1: Yani haberi yapan gazeteci zaten. Arkadaşımız Aytunç burada.
2: Tamam. Belediye Aytunç kardeşimiz. Belediye başkanının haberi? Böyle söyle, bir açıklaması var
1: söyle,
2: mı?
1: Söyle şunu bir bilelim artık.
2: Evet bilelim ya.
3: Mansur Başkan katılmayacak. Daha önceki pozisyonunu evet. Muhafaza ediyor. Bir taraf olmayacak.
1: Heh, tam bunu
2: yani kim söylüyor?
1: Kim söylüyor bunu?
3: Mansur Bey'in yakın çalışma çevresi.
2: Bakın ben buna bir şey söyleyeyim mi? Tamam ben Aytunç Bey'in haberciliğine bir şey söylemiyorum.
1: Ya şimdi Aytunç isim vermiyor hani.
2: Efendim
1: ama...
2: tabii ki vermesin haber kaynağı demiştir. Ama ben Mansur Yavaş'ın
1: evet.
2: Böyle bir siyasi hata yapacağına inanmıyorum. Ya kendi bu ne demek biliyor musun? Oğlum evleniyor ben düğüne gitmiyorum. Kızım nişanlanıyor, nişanına gitmiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de bu eski konumunu korumak nedir? Ne konumuymuş bu? Ne konumu yani? Arada kalmak konum mu olmuş? Arada kalmak konum değil ki. Ya sağda olur ya solda olursun. Ya önde olursun ya arkada olursun. Bu konum dediğin ne? Bak şuradan konum gönder, konum gönderiyor. Nedir Mansur Bey'in konumu anlamadım şimdi. Konum sözcüğü bile hatalı burada.
0: Sağda hayır
2: eski...
0: var.
2: Efendim?
0: Sağda hayır var.
2: Peki. Efendim?
1: Peki.
2: O yüzden yarın orada ben oradayım. Göreceğim. Herkes de orada olacak.
0: Bence
1: açacağım.
0: De
1: Mansur Yavaş
0: ya.
1: Konusunu hemen Özgür, açacağım. Fakat...
3: Özgür Çelik bugünkü açıklamasında bir ismi açıklamış.
1: Ne demiş?
3: Halit Onur Bayav. Baytav diye ha, ismi evet. Açıklamış.
1: Evet. Onur yani, Bayav. Kim? Ne tesadüftür ki Onur Bayav'ın işte patronu, savcı falan bir sürü iddia bu mu?
3: Evet.
1: Ya işte bunlar çok ciddi iddialar. Bunların hepsinin gerçekten ispatlanması, delillendirilmesi yani gerekiyor. Ben başta sorduğum soruyu tekrar sorayım. Biz burada mahkeme kurmuyoruz ama iddiaları da konuşuyoruz.
2: Gizli oy.
1: Ama burada kalkıp
2: sisteminde.
1: Gerçekten bu kadar açık medya dünyası bir sürü hani Salt Cumhuriyet Halk Yeni Parti'yi, CHP'yi destekleyen, açıktan destekleyen kanallar var. Alırsınız gidersiniz o isimleri alırsınız açıklamanızı yaparsınız. O isimler yapar hatta.
0: Bravo.
1: İşte yani bu önemli bir şey. Çünkü buradaki iddialar önemli. Bu iddiaların ispatlanması gerekir. Vardır ya da yoktur demiyorum ama ispata muhtaç şeyler.
2: Yarın şimdi, yapılacak iş Faruk Bey yarın bu iki şahıs
1: evet.
2: Biraz siyaseti ahlaklı biçimde yapıyorlarsa yarın istifa etsinler.
1: Doğru.
2: Partiden

0: gitsinler AK Parti saflarına, bu kadar net yani.
1: Doğru.
0: Bu şimdi, saatten sonra Truva atı gibi CHP'nin içerisinde kalmaları da ahlaki değil yani.
1: Kerem, çok özür dilerim. Bunu bir al, hemen getireceksin ama AK Parti'nin seçim sonucunu görme şeklini bir böyle bir görelim biz de. AK Parti il teşkilatı. Bu değil bu. Evet. AK Parti İstanbul. Diyor ki AK Parti şeyi koyuyor. İşte seçilen başkan vekilini Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili. Ve orada işte biyografisi var. 83 yılında doğuyor, Üsküdarlı. Falan falan falan devam ediyor ve bitiyor. Onun yanına diyor ki kazanan Üsküdar oldu. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine Dündar Ziya Gültekin seçildi. Dündar Ziya Gültekin 23, Sibel Tan Çetinkaya 19, Üsküdar ve İstanbul'umuza hayırlı olsun. Kazanan Üsküdar oldu. Müftüoğlu?
2: Sade bir açıklama.
1: Normal.
2: Burada yani Aytunç işte sevinç şeyleri gösterdiler falan diye bahsetmişti ama
3: yok.
2: Burada bir sevinç ifadesi yok, sadece normal bir haber verilmiş. Evet.
1: Ya kazanan gayet, Üsküdar oldu.
2: Evet, gayet üsluplu bir şekilde. Hani biz kazandık filan da denmedi. Kazanan Üsküdar oldu şeklinde.
1: Peki. Peki efendim.
2: Hizmetin devam edeceği yönünde de bir mesaj verilmiş.
1: Peki. Bunu da gördük. Herkesi, her açıklamayı görmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye bu meseleyi konuşuyor. Hatta İBB üzerinden konuşuyor. Az sonra hızlıca biz de konuşacağız. Yani İBB'de olası bir başkan vekilliği seçimi, eğer o ahmak davası sonuçlanırsa ne olur, ne biter? Herkes Üsküdar'a bakarak bir projeksiyon yapıyor. Yani acaba Üsküdar gibi mi olur diyor. Şimdi CHP yeni parti işbirliği artacak mı? Bu önem kazanıyor İstanbul İBB'deki olası ihtimaller karşılığında. Şimdi Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği burada tamam. Bak arkadaşlar, yeşil çeltik atmışlar, tamam diyorlar. İkincisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği. Ankara'da bir seçim yapıldı Meclis Başkan Vekilliği için. CHP ve Yeni Parti birlikte hareket etti ve başkan, meclis başkan vekilini seçtiler. Şimdi olası İBB başkan seçimi ve tabii sonra esas büyük mesele Cumhurbaşkanlığı seçimi. Olası İBB başkan seçimi. Nihal Bengisu Karaca, burada CHP ve Yeni Parti İstanbul'da hani fire vermeden bir ittifak yapabilirler mi?
4: Yapabilirler bence. Peki. Yani yapabilmek zorunda olduklarını kendileri adına herhalde görmüşlerdir diye düşünüyorum. Yani adam adama markaj falan da uygulamaları gerekiyor. Eğer gerçekten kaptırmama gibi, yani bir belediye, yani bu belediye sınırları içerisinde halk bize oy verdi. Bunu tutmalıyız yani. Bu yetki bize halk tarafından verildi ve bu iradenin bizde tecessüm etmesine millet tarafından karar verildi. Biz bunu bir şekilde tutmak durumundayızın farkındalığı eğer pratize edebilirlerse, pratiğe dökebilirlerse bu ittifakı gerçekleştirebilirler. Aslında Üsküdar'da da ittifak yoktu denemez. Ama işte tepelerin arasındaki ittifak, yani hani elitler, parti, yani Yeni Parti ve CHP elitleri arasındaki ittifakın tabana, partinin tabanına, belediye meclislerine sirayetinde bir sorun var. Onlar sanırım parti disiplini konusunda kendilerini daha iyi yerde görüyorlardı. Ama CHP'de de bir parti disiplini meselesi var. Bu başka yerlerde de ortaya çıktı. Karar alınmasına rağmen uygulanmayan yerler oldu. Ayrıca bir taraftan da iddialara göre diyelim yeniden dışarıdan zaten hani o belediyeyi kazanmak, kendi tarafına kazanmak kelimesini de doğru gelmiyor bana. Çünkü bir seçime girmiyorsunuz, bir yarışa girmiyorsunuz. Belli enstrümanlar, aparatlar kullanarak oluyorsa. Birden kafasına saksı düşüp aydınlanmayışıp transfer olanlar eliyle oluyorsa veya tutuklanma, gözaltı gibi devreye devlet gücünün girdiği şeyler eliyle oluyorsa, dolayısıyla burada kazanma demiyorum ama kazanmadan kastım şu: ele geçirme, tekrar kendi tarafına geçirmek isteyen, müdahalelerde bulunan tarafa karşı birlikte duracağız farkındalığıyla hareket edeceklerini, en azından işi daha sıkı tutacaklarını düşünüyorum ben. Çünkü hani öbür türlü mevzu artık çok daha farklı okumalara gebe hale gelir. Yani hani ısrarlı beceriksizlik diye bir şey ortaya çıkar. Yani beceriksizlikte istikrar diye bir şey ortaya çıkar. Kendilerini ne CHP, Yeni Parti herhalde üzerlerine yapışacak böyle bir algıyı

0: istemezler. Ve biraz daha safları sık tutma yönünde giderler. Kopmaları engel olacak bir takım diplomasi, parti, iki parti arası diplomasiyi geliştirirler diye düşünüyorum.
1: Peki Aytunç, şimdi İBB'de böyle bir şey ortaya çıkarsa...
2: Şimdi şöyle...
0: Çünkü mesela ABB'de olmadı. Ha, o örneği sen verdin. Onu,
1: tabii tabii, yani o bir dava var. O davanın sonuçlarını nasıl
0: görülüyor? ABB'de olmayabiliyorsa...
1: Yani Ankara'da.
0: İBB'de de evet... Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olmayabiliyorsa İstanbul'da da olmamasının yolu bulunmak zorunda.
2: Orada da adalet
1: o bir gösterge mi yani? Hayır. Ankara'da mesela meclis başkan vekilliği için artık klimayı kapatalım arkadaşlar. Ankara'da yani meclis başkan vekilliği için yapılan bir seçim ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili yani.
2: Şimdi
1: yani
2: orada, kıyaslanmaz. Ankara'da da şöyle bir durum oldu.
0: Ama bir gösterge.
2: Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın kalemler, iktidara yakın gazeteciler orada ciddi bir şekilde başkan. Değişiklik yaşanacağını.
0: Tabii canım, uğraşanlar oldu yani.
2: İkinci başkan vekilinin seçiminde çok ciddi bir değişiklik ya yaşanacağını söylediler.
1: Bizim, özür dilerim yani Kerem, hatırlatıyorsun da böyle deli post sayar yani bir tabir vardır. Hani neyi nereye koyacağımızı artık başkan, vekil, vekilin başkanı. Hani karıştırdık, özür dilerim. Herkes bazen başkan vekiline başkan diyorum. Başkana başkan vekili. Tutuklu da olsa eski belediye başkanı diyorum. Yani beni de hoş görün, karıştı, çarşı karıştı yani. Benimle alakalı evet. Bir durum değil. İBB'de başkan seçimi olacak. Buyur.
2: Evet, hadi. Şimdi Ankara'daki
1: bu ittifak olayda... sağlanır mı burada? Yani İBB'de eğer
2: şimdi,
1: olursa.
2: Şimdi şöyle bir durum var. Bu Üsküdar seçiminden sonra Cumhuriyet Halk Partisi yöneticiler de, yeni parti yöneticiler de birbirlerini suçlayan açıklamalar yaptılar. Sayın Zeynep Emre... Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmalı gibi bir cümle kurduğu iddiasıyla Mustafa Balbay üzerinden bir soru soran gazeteciye mutlak butlanı kabul ederek zaten Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmıştır. Bize göre sarayın partisidir cümlesini kurdu bugün. Sayın Necdet Saraç da yeni partiler öz eleştiri vermek zorundadır. Hı. Bu sürecin sorumlusu onlardır. Üsküdar'la ilgili açıklama yapıyor.
1: Üsküdar'la ilgili.
2: Üsküdar. Şimdi bu önümüzde İBB seçimi olma ihtimali ki umarım ahmak davası sonuçlanmaz olumsuz anlamda ve Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmez. Onu etkileyecek ittifakı etkileyecek cümleler kuruluyor. Şimdi bu yani şimdi siz önümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 157 belediye meclis üyeniz var. Hatta bunun 12'si de DEM grubundan. Hani DEM'i de oradan çıkarttığın zaman 145 kişi kalıyor. 138 kişi Cumhur İttifakı'ndan, 7 kişiden bahsediyoruz biz burada.
3: Peki şeyi de ekleyebilir miyiz buna?
4: 19.
3: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama, Sayın Ekrem İmamoğlu çok önemli bir açıklama.
2: Evet. Oraya geleceğiz. Oraya da geleceğiz.
3: Bugünden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde her şey beklenebilir.
2: İttifak kurmak çok zorlaşacak.
1: Bir şey diyeceğim.
0: Zorlaştırdı bu ifade.
3: Kesinlikle.
1: Adli yeni yıl.
2: Ama yeni partilerin de mutlak putlan ve sarayın yargısıyla sarayın partisinin cümleleri de zorlaştırıyor.
1: Evet. Kısa sürede ahmak davası hemen bu yeni adli yılda sonuçlanır mı?
2: Tabii açıklanacak.
1: Yani ne kadar bir süre öngörüyorsun?
3: Bir
1: var mı bilgi?
3: Bir ay açıklanır. Efendim?
2: Bir ay içinde açıklanır.
1: Ha, biz bir ay içinde...
2: Devlet onayladı.
3: Ya estağfurullah. Yani
2: kafa salladı.
1: Ne diyor? Devlet onayladı diyor.
2: Takılırız olabilir öyle. Ya biz, sevgili Müftüoğlu da takılıyoruz öyle.
1: Biz tarihi olarak Müftüoğlu'yla aynı köydeniz. Yani bizim köy mü devlet
0: oldu? Ona devlet nasıl diyorsanız bana da diyeceksiniz yavrum.
1: Yani, öyle yani olmaz ya. Yani.
2: Sonuçta karşılıklı yapılan bu sert açıklamalar kopuşu sağlayan ve kopuşu yani birlikteliği engelleyecek sürecin kilometre taşlarını oluşturuyor. Evet. O yüzden hele bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sert açıklamasıyla birlikte Euronews'e verdiği röportajla birlikte de artık çok geri dönülecek bir şey değil yani bu. Yani sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Ama zaten şöyle bir durum da var. Birkaç belediyenin daha Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesi bekleniyor. Hmm. Onlar geçtiği zaman zaten belediye meclis üyesi sayısında bir değişiklik olabilir. Olma ihtimali de yüksek. O zaman hani
1: şu andaki şeyi bir görelim mi rakamları?
0: Hangi belediyeler oldu da?
1: Bir rakamları versene Kerem bize. Rakamları bir görelim. Rakamları görelim. Aytunç teşekkürler. Tamamladın mı? Şu anda Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi 138 meclis üyesi var.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 154 meclis üyesi var. Bugünkü tablo.
1: 17 işte.
0: Şimdi AK Parti'nin 130, MHP'nin 6 yani ittifak içinde, Büyük Birlik Partisi'nde 2 var. Bu arada CHP'nin 154 meclis üyesi var. Fakat bu 154'ün 17'si demli.
2: O 17'nin 5'i tutuklu olduğu için oy kullanamıyorlar. 12 demli kalıyor.
0: 12 demli. Evet. O zaman 154'ten 12 çıkınca kaç kalıyor?
2: 142.
0: Güzel. Şimdi 142. Bu 142'nin kaçı yeni partili?
1: Böyle bir rakam yok.
3: Bilmiyor musun?
2: Bilemeyiz.
3: Hayır, somut ama olarak somut yeni olarak partiye geçmiş
0: belli
3: biri yok.
0: Belli değil. Peki. Şimdi bağımsız da 3 var. O 5'i çıktık. 12'yi çıktık değil mi? Kaç kaldı? 142.
2: 138'e 142.
0: 138'e 142. Bu tablo Nihal Bey, Yusuf Karaca değişir mi değişmez mi? İhtimali
4: yani 4 kişi falan kalıyor arada. Efendim? Ama yani 4 kişi kalıyor arada diyorsunuz ama hani demlilerin hepsini AK Parti'ye transfer olacak ya da gizli oyda aleyhte oy verecek gibi görmek ne kadar doğru? Hani onu altını bir çizmek isterim ben. Yukarıda şimdi bakın yukarıdaki siyaset
5: sadece
4: ittifakları tabii yani değil ama hemen tabana yansımadığını biz görüyoruz. Yukarıda tamam. İnsanlar ittifak kararı veriyor ya da işte bir süreç yürüyor.
0: Evet.
4: Uyumlu hareket edin falan gibi mesajlar veriliyor ama bu belediyeler yerel bazına o kadar da hemen hızlı bir biçimde sirayet etmiyor. Hmm. Dem o 12 üyeyi tamamen kontrol edebilecek diyemeyiz. Bir kere yani kafadan o 12'liyi tamamen Dem tarafından kontrol edecek ya da Dem onlara talimat verecek şeklinde bir iddiayı da Dem'e şimdiden yakıştırmak çok da doğru değil. Orada yaşanacak başka gelişmeler bunu değiştirebilir.
0: Tamam, Dem tarafını bıraktık. CHP içinden şimdi Üsküdar'da bir şey gördük değil mi? 6 tane evet. Meclis üyesi.
4: Şimdi şunu
0: işte 4'ü saf değiştirdi. İkisi tutuklandı. Şu bu.
4: Evet, yani geriye bunu kalıyor 142 diyorsunuz.
0: Göremez miyiz?
4: Hadi diyelim sizin dediğiniz. Hadi o hesap
2: Acem
4: doğru.
2: 154, 138 kalsa 16 evet, arada fark var ama burada neler olacak?
4: Evet, onu diyorum, ikna evet. Edilme işte evet. Yine yol, şey yapılma yoluyla denenecektir. Bunlar denenecektir ama herhalde yani artık bir zahmet yeni partililer ve CHP'liler oturup Game of Thrones'u izlesinler en azından yani. Hani kriz zamanlarında nasıl bir araya gelinir, geçmişten gelen kavgalar ya da mevcut kavgalar nasıl göz ardı edilmek zorunda kalınır. Yani artık hani bu kadar bir siyasi öngörüsü olmayacaksa, beraber hareket edilemeyeceklerse ya da ranta veya kendilerine teklif edilen bazı şeyleri gönül indireceklerse aynı şeyi İBB meclisinde de yaşamak işten bile değil.
0: Peki.
4: Fakat ben şunu varsayıyorum. Hani bakın o Sinem Hanım'ın mesajında da mesajındaki o sistemin de bir hedefi var. O kadar boş değil yani. Yani birden edebidir. Edebi doğru. Biraz edebiyat parçalama diye eleştirildi olabilir. Ama edebi olduğu kadar da siyasi bir mesaj o. Hmm. Bu insanlar kendi mahallelerinde, kendi sosyolojilerinde hatta ailelerinde bile bir tepkisellikle karşılaşacaklar, bir refleksle karşılaşacaklar, bir toplumsal reddedilme ile karşılaşacaklar. Dolayısıyla o toplumsal reddedilme meselesi siyasetin veya kabul görme meselesi, toplumsal reddedilme ya da kabul edilme meselesi siyasetin çok temel aksılarından biridir. Ve gerek CHP gerek Yeni Partili artık hani kim burada zayıf halkaysa bu burada siyasi bir enstrümandır.
0: Peki.
4: Bunu üzerinde duracaklardır diye düşünüyorum.
0: Peki, peki.
4: Eğer kör değillerse.
0: Peki. Mehmet Faraç bu burada bir ittifak yani İBB şey konuşuyoruz yani bu ahmak davası sonuçlandı. Yani İmamoğlu'nun aleyhine sonuçlandı ve siyasi yasaklı oldu. Buradaki tablo rakamlar ortada işte 138'e 142'ye düşüyor hesaplamalar sonucu. O oraya bu buraya dağıtıyorsun böyle oluyor. Burada belediye CHP'den AK Parti'ye geçer mi İBB'de?
1: Geçer.
0: Neye dayanarak söylüyorsunuz?
1: Üsküdar gibi 45 tane meclis üyesi içerisinde 4 kişi saf değiştirmişken 142 kişi içerisinde
0: 10 kişi olmaz mı?
1: 10 kişi niye olmasın? Olacak. Bir de şu demli olayı Nihal'ın dikkat çekti. Bakın Dem olayının İBB içerisindeki hareket tarzını okumak için şu anda Dem'in Cumhuriyet

0: İttifakı ve devlet düzeyinde PKK konusundaki açılımı göz önünde bulundurmak lazım.
1: Onu göz önünde bulundurarak yine de buna rağmen eldedir, ceptedir gözüyle bakmamak lazım.
0: Ben büyük bölümünün çekimser kalacağını düşünüyorum. Yani bu tartışmanın kavganın içerisine...
2: Yani oy vermeyecekler.
0: Yani
2: oy vermeyeceklerinde
0: katılmayabilirler.
2: Evet. Öyle değil mi?
0: Bakın bu yukarıdaki şu anda devletin yürüttüğü bir çalışma var. Bu çalışma içerisinde DEM Parti'de bu hareket tarzının bir parçası.
2: Evet.
0: Burada

0: Evet.
1: Böyle bir risk almışken burada yerel düzeydeki demlilerin kendi kafalarına göre hareket edeceğine inanmıyorum.
2: Ama kent uzlaşısı sayesinde evet. girdiler ya hani o meclise.
1: Evet tabii tabii ondan girdiler. Yani ama şu CHP bizi aldı, biz meclis üyesi yaptı, orada öyle işlemez o iş. Demin öyle bir inisiyatif alamaz yerel düzeyde. Dem başka yani, bir parti.
0: Yani tam olarak ne diyorsunuz?
1: Şunu deme, söylüyorum.
0: Deme bir yerden bir talimat gelir ve onu evet. mu uygular diyorsunuz?
1: Aynen öyle olur.
0: Nereden
1: Hep
0: gelir?
1: Öyle olmuştur.
0: Hayır nereden gelir?
1: Demden gelir, partiden gelir. Daha üst ya taraftan partiden... gelir. Yani partiden gelince çekimser kalın diyebilir genel merkezleri. Bakın burası İstanbul. Burası kilis değil. Ya Pötürke'yi Malatya'nın bir ilçesini tartışmıyoruz. AK Parti ve öncesindeki muhafazakar partinin milli görüş çizgisinin 30 yıl aşkın süre yönettiği bir yeri evet. CHP aldı burada. Yani, bir handikap var şu an şurada. Bir handikap da şu. Niye şu anda başkan vekili CHP'de duruyor? Efendim kendisinin başkanı şu anda Ekrem İmamoğlu yeni partiye geçti. Bu ayrıma dikkat çekmek lazım. Odaklanmak lazım buraya. Yani Nuri Aslan niye şu anda yeni partide değil? Ekrem İmamoğlu'nun belediye teslim ettiği bir
0: niye
1: zat.
0: Niye değil? Sizde
1: Ekrem
0: bir cevabı
1: İmamoğlu'nun,
0: var mı?
1: Ekrem İmamoğlu'nun siyasi...
0: Sayın Farah sizde bir cevabı var mı? Niye?
1: Var cevabı niye? Var. Niye? Tampon görevi görüyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu da biliyor ki CHP'nin İstanbul'da belediyeyi kaybetmesi zaten risk büyük oranda riske girmiş siyasi hayatını tamamen yok edeceğinin farkında. Bir tampon görevi olarak Nuri Aslan orada duruyor, dengeyi tutuyor. Evet. Meclis üyelerinin dağılmaması için o tampon orada duruyor. Aslında geçen baktım Nuri Aslan, Sayın Aslan gitti. Atatürk Anıtı'na çelenk koyarken yani CHP'lerin yanında durmadı. Sayın Gürsel Tekin gitti orada. Partililerle çelenk koydu, kendisi
0: peki,
1: başka yerde.
0: Göstermiyor mu nerede olduğunu?
1: Birçok şehirde Mansur Yavaş'ta olduğu gibi belediye başkanının bazıları şu anda bu gidişat nereye, yeni parti ne kadar başarılı olur, bu anketler gerçekçi mi, bu tırmanış olur mu, geriye gidiş olur mu, başaracak mı endişesiyle ve tabii ki tabandaki baskıyla evet. birlikte arada durmayı eğiliyor. Ben şunu söyleyeyim, eğer Yüreğir'de, Bayrampaşa'da, Beykoz'da ve bugün Üsküdar'da olduğu gibi bir siyasi operasyon yapılırsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçme ihtimali az değildir.
0: Peki. Ertuğrul Akar. Ya bu mesele tamam yani.

0: falan falan. Yani bunca akıl, bunca okuma, AK Parti hani çok kolay kurulmuş bir parti değil. AK Parti 1839 Tanzimat Fermanı'ndan bu yana, benim iddiamdır bu, hani bu topraklardaki siyasi yapılanmaların, itirazların bir noktada toplandığı bir çatıydı. Yani AK Parti'nin içinde herkes vardı. Yani 1839'daki itiraz günümüz siyasetinde 2000'de AK Parti ile cisimleşti ve bir 100 yıllık, 150 yıllık yenilmişlik psikolojisini tersine çevireceğiz dediler. Yani hikaye oydu.
1: Ve şimdi bu seçimler meşruiyet devşirilen yerdi.
0: Evet, ya yani şimdi bu buraya
1: seçime
0: baktığında
1: çok önem verilirdi.
0: Evet, buraya milli baktığında, burası mesela İBB, CHP'den AK Parti'ye geçti. Üsküdar geçti, işte Menderes falan. Bu siyasi olarak AK Parti için yarın pozitif bir şeydir. Yarın seçimlerde AK Parti'ye olumlu yansır diyor musun?
2: Yani bu
0: sadece siyaset
2: bakın,
0: bilim açısından soruyor.
2: Şöyle, tecrübelerim bana şunu gösteriyor net bir şekilde. Siyasi refleksler anında sonuç doğurmaz.
0: Doğru.
2: Bu sürecin sonunda belli olacak. Bunun birçok parametresi var. Ekonomi, emekliler, zam durumu, enflasyon durumu. Yani ekonomi biraz daha düzeldiğinde kimse bunları hatırlamaz. Üsküdar'da o 2 yıllık reklam arası hizmetsizlik, İstanbul'daki o hizmetsizlik, İstanbul çöp olmuş leş gibi bir hizmet görsün kimse bunları hatırlamaz. Çok şükür iki de değişmiş diyecekler. Hatırlayın, bir zamanlar altılı masada olanların iyi ki de Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik.
3: Üsküdar'a çöp
2: mü
3: götürüyor ya?
2: İyi ki de, iyi ki de bir şey söylüyorum.
3: Ertuğrul, Üsküdar'a ne zaman gitti?
2: Bir şey söylüyorum.
3: Üsküdar'a ne zaman gitti en son?
2: Çok gidiyorum, sürekli gidiyorum.
3: Çöp mü var ya? Ben çöp görmedim, gidiyoruz
2: yani. AK Parti'nin yaptığını devam ettiriyorlar, o da başarı sayılır.
1: Yani kötü
2: falan
1: değildi yani Üsküdar'daki.
4: Şimdi Üsküdar meydan falan güzel düzenlenmiş, temiz bence yani.
0: Ben Fenerbahçe stadını orada görüyorum diyor.
2: Kimi?
0: Seni.
3: Ertuğrul.
4: Ya Üsküdar, şimdi bir şey söyleyeyim.
1: Böyle bir başarısızlık.
4: Vicdanlı olmak lazım.
1: Bak Üsküdar meydanı şimdi. Hamletmenin de lüzumu yok yani.
4: İmamoğlu'nu, Sayın İmamoğlu'nu belediye başkanı eleştirelim ama bakın meydan düzen. Ben son bir ay önce gittim.
2: Ya belediye başkanı işim. Meydan
4: bakın orası
2: proje
4: düzenli hale gelmiş. Allah var, söylemek lazım şimdi.
2: Ya şimdi
1: sadece
2: şöyle,
1: sahillerden işletmeler değil, insanların, sivillerin yararlanması.
4: Ben bir şey katacağım ama sorunuza.
1: Bu şekilde açıldı.
0: Tamam. Ama şöyle, Ertuğrul bir tamamlarsa.
4: Evet.
0: Buyur.
2: Bu işler süreçlerin sonunda daha net hale gelecek. Göreceğiz neyin ne olduğunu. Zamanında Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir İYİ Partili milletvekili masada onunla beraber seçime girdikten sonra ben oy vermedim, İyi ki seçilmemiş, başımıza neler gelecekti, kurtulmuşuz demişlerdi. Şimdi siyaset böyle bir şey. Günü gelir her şeyi unutursun.
0: Bak,
2: ama yeter ki...
0: Yeni Parti'den açıklama var sana.
2: Kim?
0: Yeni Parti'den. Ertuğrul Akar bunları söylüyor ama diyorlar.
2: Evet.
0: Mesela parti olarak Sayın Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanan MYK'da bir karar çıkıyor. Ve diyorlar ki işte AK Parti'ye geçen Üsküdar'da 12 Eylül Cumartesi günü büyük bir miting yapacağız diyorlar. Şimdi bu mitinge mesela Faraç, CHP'liler katılacak mı?
2: Sen İyi Parti dedin
0: katılır
2: ama.
0: Katılır mı?
4: Katılır.
0: Hayır, yeni
2: o da karıştırıyor.
0: Parti
2: sen İyi Parti dedin.
0: Ya ortalık karma
4: yeni karıştı. Parti. Katılır.
0: Yeni Parti. Genel Başkan Özgür Özel tamam. Cumartesi günü
2: ya Yeni Parti'nin seçime girme yeterliliği bile yok. Millet alıştırmasınlar.
4: Bakın tekrar söyleyeyim. Bu
0: CHP'liler
4: iş,
0: katılacak
4: bu iş CHP Yeni Parti meselesi değil. Ne oradaki meselesi? Başkanı CHP seçmeni seçti. Bu kadar basit. Gider katılırlar. Protesto
3: şey
4: ederler.
3: Biz bir de sabahtan beri tartışıyoruz da ya kardeşim gerçekten yani %47'nin hakkını gasp edilmiştir ya. İşin özü
1: evet,
3: bu. Yani biz o oraya geçmiş mi bunu yapmış. Allah evet, aşkına neyi tartışıyoruz ama sabahtan beri. Yani işte ben diyor onu gördüm bunu gördüm diyor Ertuğrul işte o onu diyor. Ya böyle bir şey olur mu? Gasp edildi ya.
2: Hani neyi gördün ya?
3: Ya Üsküdar'da %47 kazanmış. Halkın seçtiği Sinan Demirtaş'ın yerine seçilecek başkan vekilinin hakkı gasp edildi ya.
4: Şimdi bir de Faruk Bey.
3: Ya meclis üyeleri ayrıdır, belediye başkanı ayrıdır şimdi. Allah aşkına yapmayın.
5: Bir şey meclis üyelerini kim seçiyor?
3: Ya halk seçiyor.
4: Bir şey dikkat çekin.
3: Tamam ya neyse ya ne olduğunu görüyoruz ya.
4: Faruk Bey seçiyor.
3: Buyurun belediye başkanı seçiyorsun şu anda.
5: Meclis üyelerini niye seçiyor?
1: Yerel seçimden daha üstün değil ki belediye meclisindeki
4: seçim. Aytunç kardeşimiz bir şey dikkat çekin.
1: Asıl seçim yerel seçim.
0: Ama bir kişi konuşurken.
5: Tamam yerel seçim.
1: Sandığın kurulduğu seçim odur. Belediye meclisindeki seçim büyüktür, yerel seçim sandığı diyemeyiz yani.
5: Bir dakika.
0: Bir saniye.
2: Belediye, öyle yere, demiyor ama Mehmet.
5: Yerel seçim.
0: Bir saniye. Tamam. Faraç bir şey
4: buradaki, söyleyeyim. Buradaki, bakın Aytuş Erkin kardeşim.

0: Şey dikkat çekti.
1: Evet.
0: %47 ile seçilmiş bir belediye. Kim seçti bunu? CHP kitlesi. Dışarıdan diğer partilerden vermiş olabilir. Ama buradaki bu son olay...
2: Aynı anda meclis üyeleri seçilmedi mi ama?
0: Efendim?
2: Aynı anda meclis üyeleri seçilmedi mi?
0: Seçildi.
2: O zaman meclis üyelerini yok sayalım.
0: Madem hayır, ona zaten dikkat çektim handikaplarını. Bakın bir şey söyleyeceğim. Burada Sinem Dedetaş CHP'li belediye başkanı olarak seçildi. Şu andaki bu operasyon Sinem Dedetaş'ın yönelik tutuklamayı geride bıraktı. Vatandaş orada rüşvet, yolsuzluk bilmem ne benzer 30 belediye başkanı yapıldığı gibi durdu, gitti, protesto etti. Sonucunu bekliyor mahkemenin. Ama burada ciddi bir şaibe toplumun zihnine bir algı olarak yerleşti. Bu tehlikelidir.
3: Peki.
0: Ona dikkat çekmek.
3: Peki. Bir reklama gidip gelelim. Mesela Kılıçdaroğlu, İmamoğlu siyasi tutuklu değildir dedi. Bu ne demek? Bunu konuşacağız.

0: Döndük ve devam ediyoruz. Araya gitmeden aslında ana cümleyi söylemiştim. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Bazen o kadar ilginç, enteresan demeçler veriyor ki yani birçok şeyi düşünüyorsunuz. Çünkü burada ne demek istedi? Ya da bir şeyin olurunu ya da olmazını söylerken tam aksini mi iddia ediyor? Siyasette bunlar her tarafa çekilebilecek işler. Mesela dedi ki Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değildir. Ankara'da İbrahim Uslu var, siyaset bilimci. İbrahim Bey, Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu siyasi tutuklu değildir derken ne kastetti? Neden tutuklu olduğunu ima etti?
1: Sayın Kılıçdaroğlu çok açık bir biçimde bunu daha önce de zaten dile getirmişti. Ekrem İmamoğlu'nun yeni partinin ifade ettiği gibi ya da kendisinden önceki CHP üst yönetiminin ifade ettiği gibi siyasi gerekçelerle tutuklanmadığını, gerçekten dosyanın içeriğinin dolu olduğunu, dolayısıyla bunun bir ceza soruşturması, bir suç soruşturması olduğunu düşünüyor ve bunu da dile getiriyor net bir biçimde. Tabii bu böyle düşünebilir bir şey. İnsan bireysel olarak dosyayı inceler falan, okuduklarından, o gazete haberlerinden ortaya çıkan işte tanık ifadelerinden hareketle bu kanaatte olabilir. Yani nasıl böyle düşünürsün diyemeyiz kimseye. Ama burada tartışılması gereken şey biraz önce de konuşulduğu üzere, yani işte İstanbul'da belediye başkanlığının kaybedilme ihtimali ortaya çıkmışken ve siz el mahkum hem Yeni Parti ile hem DEM Parti ile ittifak aramak durumundayken acaba bu ifadeyi kullanıyor olmanız bir röportajınızda ve bunu deklare ediyor olmanız siyaseten ne kadar doğrudur ve sizin partinizin çıkarlarına ne kadar hizmet eder sorusunu burada sormamız gerekiyor. Ben o açıdan baktığımda yani bunun zamanlaması açısından, evet, ve stratejik açıdan yanlış bir ifade olduğunu değerlendiriyorum. Bu CHP'nin çıkarlarına zarar verecek bir şey. Yani böyle söylediği için İmamoğlu'nun kaybedeceği bir şey yok. Onunla ilgili yargısal süreç zaten sürüyor.
0: İbrahim
1: Sayın
0: Bey,
1: Kılıçdaroğlu
0: İbrahim
1: böyle
0: Bey,
1: düşündüğü için...
0: İbrahim Bey, özür dilerim. Tam olarak şey yapalım. Mesela buyurun. Kemal Bey ne dedi? Arkadaşlar onu kelime kelime koydular. Hem izleyicilerimiz de duysun. Yani biz söylemedik, Kemal Bey söyledi ve şöyle diyor. Bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz. Şimdi bu ilginç bir giriş. Bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz. Adaylık ayrı, bu davalar ayrıdır. İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyorum. O siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. Her kör kuruşun hesabını vereceğim demeli. Şimdi İbrahim Bey, şunu sormaya çalışıyorum. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na bu yolsuzluk iddiaları doğrudur. Sen bunları yaptın mı diyor. Ne diyor?
1: Yaptın mı diyemez tabii ki. Sonunda masumiyet karinesi var. Sayın Kılıçdaroğlu sen suçlusun demedi. Ama senin artık hesap vermen gerekiyor. Git yargıda aklan gel dedi. Bunu daha önce ifade etmişti. Yani bu kelimelerle demedi belki ama aklanması gerektiğini ifade etti. Burada da aynı şeyi söylüyor. Hesabını verebilmelisin diyor. Dolayısıyla bu yargılama normaldir diyor. Senin hakkında iddialar var diyor. Ve sen fikirlerinden dolayı değil, bu iddialar, suç iddiaları, ithamları nedeniyle yargılanıyorsun diyor. Dedim ya, bir insan böyle düşünebilir. Burada bunu Sayın Kılıçdaroğlu ilk kez söylemedi, onun altını çizelim. Bunu daha önce de defalarca söyledi. Zaten Yeni Parti ile Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki mesafenin açılmasında bu yaklaşımının rolü de büyük. Şimdi ben başka bir şey sorguluyorum. Diyorum ki yani bunu ilk kez duymuyoruz. Zaten daha önce de söyledi. Bunu biliyoruz. Bu konudaki tavrı net. Zigzag da yapmadı bu konuda. Ama yani belki bir ay içerisinde, 1,5 ay içerisinde siz gidip Yeni Parti ile ittifak aramak zorunda kalacaksanız, bu ittifaka muhtemelen bir ay kalmışken siz bu lafı söylüyorsanız, siz aslında ne yapmaya çalışıyorsunuz diye ben başka bir soru soruyorum. Bunun sonuçlarını düşündünüz mü diyorum.
0: Sizce yani ne yapmaya
1: bu
0: çalışıyor
1: şeyden,
0: peki? Sizce
1: süreçten
0: ne
1: sonra
0: yapmaya
1: Yeni
0: çalışıyor?
1: Parti ile...
0: Sizde bir cevabı var mı bunun?
1: Yani bence bindiği dalı kesiyor. Bu yapılabileceği çok açık yani CHP'de CHP kendi iç bütünlüğünü bile bu tavrıyla bile korumakta zorlanır. İstanbul Büyükşehir'deki belediye meclis üyelerinin önemli bir çoğu yani CHP'de görünen, resmen CHP'de görünen ya da DEM Parti'de görünen meclis üyelerinin büyük çoğunluğu bu ifadeden çok rahatsız olmuştur. Şimdi siz daha sonra o insanlarla gidip aman sakın öyle yapmayın, böyle yapmayın, birlik olalım, beraberlik olalım falan diyeceksiniz. Yani bu sizin hedeflerinizle çelişen bir açıklama. Şimdi niye bindiğiniz dalı kesiyorsunuz diye bizim Kılıçdaroğlu'na buradan gerçekten sormamız gerekiyor. Çünkü o belediye meclis üyelerine ihtiyacınız var. Onların büyük çoğunluğu İmamoğlu ile ilgili bu kanaatte değil. Siz bunun farkındasınız. Bunu bile bile bunu söyleyip o insanları bir şekilde tahrik ediyorsanız, rencide ediyorsanız ya da size karşı kızgınlıklarını besliyorsanız aslında ne yapmaya çalışıyorsunuz diye bir soruyu sormamız gerekiyor. Bence bu soruyu sorma hakkımız var.
0: Peki. Aytunç ne diyor Kemal Bey? İmamoğlu'nu aslında İmamoğlu ile ilgili açılan davaları doğrular nitelikte bir açıklama.
2: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatı da Sayın Celal Çelik'te bir tweet attı.
0: Evet.
2: Yolsuzluk kapsamlı suçlar siyasi suç değildir. Dolayısıyla hırsızlık, zimmet, irtikap, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak suçları asla siyasi suç olarak görülemez. Bu suçlar dünyanın her yerinde adi suç kapsamında bulunmaktadır.
0: Ya bunu biliyoruz. Buradaki mesele şu.
2: Ya yok Celal Çelik söylüyor, avukatı tamam, söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun.
0: Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylerken, yani siyasi tutukludur değildirden öte aslında İmamoğlu'nun ne yaptığını söylüyor peki? Ne diyor? Yani ne anlamalıyız? Bunu niye hatırlatıyor bize? Siyasi tutuklu de tamam anladım. Peki neyim ben diye sorduğunda ne diyecek Kılıçdaroğlu?
2: Ya seni yolsuzlukla suçluyorlar. Sen ha, mahkemede bunu, buna karşı savunmanı yap. Arın öyle çık diyor. Arınma zaten demedi mi Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı kabul ettiğinde sloganı siyaset aracı olarak da ilk cümlesi neydi? Arınacağız. Arınacağız diyen isim arınmak nedir? Ve yeni parti kurulduktan sonra da İstanbul'da yaptığı açıklamada ne dedi? Partimiz arınmıştır dedi. Öyle değil mi? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu aslında net bir şekilde yeni partiyle ve Sayın İmamoğlu'yla arasındaki mesafenin ne kadar uzak olduğunu bu açıklamalarla çok net bir şekilde ifade ediyor. Ama aynı Kılıçdaroğlu 2025'te Sayın Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ettiğinde evde daha farklı düşünüyordu.
0: Ne düşünüyordu?
2: Bak, CHP 100 yıllık çok parti.
0: Bak Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ettiğinde söylediğini alacağım. Şimdi aynı Kılıçdaroğlu şunu da söylüyor. Bak şunu da söylüyor. Bir genel görelim isterseniz arkadaşlar. Şunu da diyor. İmamoğlu'nun önündeki engel kalkarsa onu destekler misiniz diye soruyorlar. Ondan sonra Kılıçdaroğlu bunun için temas kurulması, görüşülmesi lazım. %51'i nasıl bulacaksınız? İşbirliği yaparak %51'i bulabilirsiniz. İstişareye her zaman açığım. Siyasette 24 saat çok uzundur. Siyasette kin, düşmanlık, öfke olmaz. Şimdi bunu da söylüyor.
2: Evet.
3: Ayrıca CHP'nin adayı olması meselesine oy verdim de diyor.
0: Ya oy verdim diyor. Ama diyor ki şimdi ben anlamadım yani. Lütfen Faraç bize anlatsın
2: nereden,
0: ya da.
2: Nereden baksana?
0: Ya şöyle.
2: Tutarsızlık dediği bir şey bu. Çelişki
0: yani
2: bu.
0: Bak şimdi her şeyi hakkaniyetle konuşalım.
2: Ya bak bak Faruk bir dakika. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu evet. Arkadaşları. Yeni parti, eski CHP'liler. Evet. Bu dava 19 Mart'tan bu yana süren bu operasyonların adını koymuşlar. Bu bir siyasi operasyondur. Değerlendirmeleri bu.
0: Bunu İmamoğlu diyor. O onun iddiası.
2: Özgür,
0: tamam.
2: Özgür Özel de öyle söylüyor.
3: Yeni partinin tamamı.
2: Yeni orası. Parti böyle bakıyor.
0: Tamam.
2: Olaya. Ya bu bir siyasi davadır.
0: Tamam.
2: Ve bir siyasi operasyondur.
0: Ya onlar öyle İmamoğlu da. Öyle de kabul etmek zorunda değil.
2: Ya değil. Ben onların

0: Onların bakışını söylüyorum ben. Evet. Onların bakışı bu.
1: Evet.
0: Şimdi sen siyasi dava olarak bakan bu zihniyete karşı, bu çizgiye karşı dersen ki bu bir siyasi tutaklık değildir, siyasi bir dava değildir. Bu adli bir olaydır, rüşvet vardır, yolsuzluk vardır dersen karşı tarafa itmiş olursun o tarafı. Şimdi burada bir ittifak, %51.
1: İmamoğlu'nun eşine ne diyor? Ne diyor o gittiğinde?
0: Bak, CHP 100 yıllık parti.
1: Evet.
0: Geçmişte de genel başkanlarımız hapse atıldı. Tutuklamalar oldu. Bunların hepsini yaşadı CHP. Dolayısıyla böyle baskıların attığı her dönemde partimizin önemli aktörleri gözaltına alınıyor ya da tutuklanıyor ya da hapse atılıyor. Dolayısıyla şimdi de tek adam döneminde bir kişinin gelip yasamayı, yürütmeyi, yargıyı kontrol ettiği bir süreç yaşanıyor. Yapılan haksızlıklara karşı adalet mücadelemiz olmalıdır. Ortak mücadele etmeniz CHP bunları aşacaktır diyor.
1: Faraç inanmıyor sana.
2: Tarih ne zaman?
3: Şimdi 2025. Bakın 2025. Ortadaki...
1: Bir saniye özür dilerim. Faraç inanmıyor.
0: Bir sene geçmiş ortadaki... abi. 10 sene geçmemiş.
3: Asıl buyur. Sıkıntıya dikkat çekelim.
1: Evet, nedir asıl?
3: Ekrem İmamoğlu'nun eşine yönelik de...
1: Söylüyor
3: kendisine bunu. Yönelik de... Yaptığı konuşmalar birer tespitten ibaret. Ne orada Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkıyor. Geçmişte de diyor CHP lideri atılmıştır. Demokrasi diyor, hukuk diyor falan diyor. Orada burada da diyor ki...
1: Abi bu ne demek ya, bu savunma
3: söyleyeceğim.
1: Nasıl geliyor bana?
3: Hayır, savunma gibi değil. Tespit yapmış.
1: Değil mi?
3: Tespit yapmış, savunma değil ki. Şunu mu söylüyor? Ekrem İmamoğlu suçsuzdur. O 196 suç, 143 eylemde yargılanamaz. Bunun 73'ü rüşvet değildir. 58'i ihaleye fesat karıştırmak değildir. 31'i dolandırıcılık değildir. Demiyor ki. Bakın.
0: Ama şunu söylüyor Faraç. Evet. Bak lütfen. Dolayısıyla şimdi de tek adam döneminde bir kişinin gelip yasama yürütmeyi, yargılayı, yargıyı kontrol ettiği bir süreç yaşanıyor.
3: Yargının orada iktidara bir eleştiri getiriyor.
4: Altını çiziyor yani.
1: Evet.
3: İktidara bir eleştiri getiriyor.
1: Evet.
3: O da İmamoğlu'nu savunmak değil orada. AK Parti'ye Sayın Erdoğan'a bir eleştiri getiriyor. Şimdi şunu söyleyeyim bakın. Bir tespitte bulunmuş. Bu tespitin teoride, pratikte sorgulayalım. Burada Ekrem İmamoğlu 2430 yıla yargılanıyor. Bakın olaya bakalım.
1: Tamam.
3: 143 eylem, 196 suç. İçinde biraz önce Ayet Hoca arkadaşımız saydı. Rüşvet, dolandırıcılık, ihale, fesat karıştırma, kişisel verileri yayma ve 93 kişiyle birlikte çıkar amaçlı suç örgütü kurup liderliğini yapma.
1: Tamam.
3: Şimdi burada bir tespit yapmış. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki siyasi değil. Bence de siyasi değil. Ya pratikte de, siyasi değil.
1: Bu iddialara göre bence de değil.
3: Değil.
1: Ben başka bir yerdeyim. Benim sorum şu size.
3: Evet.
1: Şimdi diyorsunuz ki bu siyasi değil. Vallahi pratikte siyasi değil. Bu iddialar ya, siyasi olmadığını gösteriyor.
3: Buna bakarsak değil.
1: Ben şuradayım efendim.
3: Evet.
1: Soru şu.
3: Buyurun.
1: Şimdi gittim. Diyor ki Cumhurbaşkanı aday olunca ben de oy verdim diyor.
3: Evet.
1: Öyle demiyor mu?
3: Evet.
1: Diyor. Peki dönüyor şurada diyor ki bak burada diyor ki bir öncekini bir getirin arkadaşlar. Bir öncekini bir getirin. Getir. Hani burada bir mesele var yani.
3: Ona şimdi, dikkat çekeceğim şimdi niye söylediğini.
1: Ki, bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz de. Yani o kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edenlerden biri verdiğiniz oyla sizsiniz.
3: Şimdi bir defa...
1: Yok öyle değil mi yani? Kılıçdaroğlu'nu bağlayan mesele o. Ben CHP'nin kendi içindeki tutarsızlığı anlatmaya çalışıyorum.
4: Yani bana da söz hakkı verecek misin?
3: İmamoğlu'nu...
1: Buyurun vereceğim.
3: İmamoğlu'nu...
1: Buyurun efendim.
3: CHP aday mı gösterdi? Ortada bir seçim mi var?
1: Ya kendi kendilerine yaptılar.
3: Efendim
1: abi,
3: 4 sene seçim... Bakın 4 yıldan fazla seçime süre varken...
1: Evet.
3: Ekrem İmamoğlu... Toplumdaki algı ne? Hakkında davalar açılacağını biliyordu. Kamuoyunda kendine bir kaide yaratmak istedi. Bunu da Cumhurbaşkanı aday adaylığını gündeme getirerek kamufle etmeye, geri itmeye çalıştı.
2: Tamam. Kemal Bey neden oy verdi ama?
1: Efendim? Ama ben onu
2: Kemal
1: soruyorum.
2: Kemal Bey neden oy
1: bu
2: kullandı?
1: Bu tamam bak bunu kabul ettik.
3: Kemal Bey nasıl oy verdi?
2: Aday... Kemal Bey neden kullandı?
1: Mesela o zaman Kemal Bey çıkıp niye şunu demedi mesela? Gerçekten bunlar var mı var? O zaman
2: Mansur Yavaş kullanmış mıydı
1: oy? Mesela az önceki kullandı. Şeyleri o zaman niye söylemedi? Onu sorguluyor. Yoksa
3: ama bakın,
1: İmamoğlu'nun
3: bu operasyon,
1: durumunu yargı sonuçta...
3: İmamoğlu'nun aday adaylığının şey. Gündeme gelmesi kendisine evet. yönelik operasyondan önceydi. Bunu karıştırmayalım lütfen. Önceden çıktı. Toplum, kitle o yüzden diyor ki aday oldu içeri attılar. Bakın olayın böyle bir ayrımı var, ona dikkat edelim. O zaman tabii ki ortada bir operasyon yokken, tutuklama yokken CHP'nin liderliğini yapmış bir insan götürüp... Sandık kuruldu. 15,5 milyon insan oy kullandı. Öyle açıklandı. Orada zaten o para, şeye dikkat çekelim. Orada bir handikap var. Yani sanki içeri girdikten sonra aday ilan edildi götürüp oy vermeye diye bir şey yok ki. Bir defa evet. zaten aday. Şunu bir ayrımını yapalım ya. Ekrem İmamoğlu

0: aday adayı. Hmm. Cumhuriyet Halk Partisi adayı belirlemiş de meydana çıkmış. Bu zaten ne zaman açısından ne koşul açısından imkansız bir şey. İmkansız bir şey.
1: Peki, peki, peki anladım. Yani burada sadece yaptığı Kemal Bey'in yaptığı açıklamaların
0: nedenini söyleyeyim. Nedenini söyleyeyim.
1: Gerekir.
0: Onu Sayın söylüyorum. Kılıçdaroğlu.
1: Evet.
0: Bakın hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdiği ilk gün bu mahkeme kararından sonra bayramlaşmada hep oradaydım. Bunları hep dinledim. Neye dikkat çekti? Harama dikkat çekti. Rüşvete, yolsuzluğa dikkat çekti. Evet. Arınma stratejisinin ısrarla devam ettiğini bugün söylemiş oldu.
1: Ayrıca ve bunu haram ve rüşvet meselesinde de haklı. Bunu yani Türkiye söyleyeyim. Siyaseti için haklı, onu söyleyeyim.
0: Arınma stratejisinin
1: sıkıntı yok orada.
0: Devam ettiğini söyledi. Evet. Bu açıklamayla zirveye çıkardığını ve kararlı olduğuna dikkat çekti. Hocam, birkaç gün önce ne dedi?
1: Bir cümleyle bir cevap verin. Kemal Bey de inceden inceye bir siyaset yapıyor mu? Yani hem CHP'yi, daha doğrusu eski CHP, yeni parti, hani o blok %25-30 ne derseniz deyin. O yapıyı bir arada tutabilmek için aslında alttan alta ne İmamoğlu'nu uçuruma yuvarlıyor ne tutup yukarı çekiyor. Yani o da bir siyaset yapıyor diyebilir misiniz?
0: Evet, bakın.
1: Yapıyor değil mi yani?
0: Sayın Kılıçdaroğlu hesap uzmanı. Evet. Söylediği lafların birkaç gün önce kullandığı cümle bugünkü gelişin işaretidir. Ne dedi? Benim hırsızım iyidir, siyaseti olmaz dedi. Bakın 3-4 gün önce bu konuşmayı yaptı.
1: Evet, evet.
0: Arkasından bu geldi. Burada Ekrem İmamoğlu'na bir saldırı, bir taarruz yok. Tespitte bulunmuş. Şunu söylemeye çalışıyor. Aklanıp gelsin. Dönsün siyasete. Altında bu da var. Çünkü tespit yapıyor. Bakın buna ısrarla dikkat çekiyorum. Siyasi operasyon peki. olmadığı bir gerçek. Peki. Mesela şimdi Sayın Erdoğan niye cezaevine girdi?
1: Şiir okudu diye.
0: Hakkında rüşvet, yolsuzluk bir şey mi vardı? Hayır, bir operasyon mu vardı? Diye. Şiir okudu evet. girdi. 90 gün mü? 3 ay mı? İçeride kaldı. Evet. Ne oldu orada? Bir siyasi tartışma ortaya çıktı. Burada böyle bir şey yok ki.
1: 4 ay diyebilirim.
0: Evet. 4 aya yakın bir süreydi. Evet. Burada böyle bir olay yok. Şimdi ben burada Ekrem İmamoğlu suçlu suçsuz burada hiç kimse söyleyemez bir şey. Yargı değil mi?
1: Tamam.
0: Yargı cevabını verir, kararını verir. Suçluysa cezasını çeker, yoksa çıkar. Kılıçdaroğlu bu peki. tespiti yapmıştır.
1: Peki. Peki efendim. Ya bir şey söyleyeceğim. CHP bir şey hazırlamıştı. Nedir o? Bir videosu vardı değil mi? Efendim? Bir o videoyu bir göreyim mi?
2: Yeni video daha yapmışlar.
1: Yo, şimdi bir video vardı.
2: Yeni video yeni daha işte. Şimdi. Altok videosu yapmış.
1: Evet.
2: Ha, o mu?
1: Evet, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı değil mi?
3: Evet. Bu.
1: İşte bak ver bakalım bir görelim bir duyalım. Verin arkadaşlar. Tamam, biraz bir dinleyelim az biraz dinleyelim Kerem. Tamam.
4: Bazı şeyler eşya değildir.
5: Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak mutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.
6: Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük.
7: Ajans Bülten bilgisini veriyoruz. 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi devri bitti. Demokrat Parti.
8: Şimdi ne olacak? İktidarda.
9: Millet öyle istedi.
10: Millet kimi seçerse onlar vazife görecek. En büyük hezimetim, en büyük zaferimdir.
11: Biz aslında savaş için değil, barış için. Ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
12: Sevgili kardeşlerim, biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin deniz yataklarına yazmışız.
13: Silahlı kuvvetler. Kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
14: Sosyal Demokrat Halk Partisi seçimi kazandı.
15: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
1: Türk milleti çalışandır. Türk milleti zekidir.
2: Bazı mirasların sahibi olmaz. Emanetçi.

0: leri olur. İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet.
1: Evet. Peki ne dikkatinizi çekti?
2: Baştan sona çok iyi bir video.
3: Çok güzel.
1: Özgür Özel yok.
2: Muhteşem bir video yani.
1: Bak Ertuğrul nokta atışı. Ben gerçekten çok beğendim. Çok beğendim ama Ertuğrul'un nokta atışı yaptığı soruyu cevaplamak isteyen var mı?
2: Ne dedi ben?
1: Neden Özgür Özel
3: genel
1: yok?
3: Genel başkanlar
1: Atatürk var, ya? İnönü var, Ecevit var, evet. Deniz Baykal var.
3: Hepsi var. Özgür Özel yok.
1: Erdal İnönü var. Aslında CHP genel başkanı değil, SHP
4: ama
1: genel
4: başkaları
1: başkanı.
4: Da yok.
1: Kim yok? Aydın Güven
4: Necdet Çalp yok.
1: Kim?
4: Necdet Çalp yok.
1: O ayrı bir şey. Necdet yani, Çalp olmaz. Neden olmaz?
4: CHP.
1: Neden olmaz Faraç? Biliyorsunuz yani neden olmaz? Yani burada
4: Öğmen yok.
1: Sivil
4: Öğmen
1: siyasetçilerden
4: yok.
1: Bahsediyor.
4: Altan
1: mesela,
4: Öğmen.
1: Özgür Özel niye yok?
4: Altan Öğmen yok. Özgür Özel'in olması zaten bu...
1: Beklenemez.
4: Yani bu mümkün değil. Neden? Bir defa bir şey söyleyeyim. Bakın evet. Ben sinema eğitimi aldım. Bu çok güzel bir... çalışma
1: bunu
4: olmuş.
1: Kim hazırladıysa yani sinematografik olarak evet, çok güzel bir çalışma. Allah söyleyeyim.
4: Allah
1: yani
4: bak,
1: gerçekten
4: çok
1: izlerken
4: doğru.
1: Etkilendim. Mesela Ecevit'in biz milliyetçiliği Ege'nin sularına, beş parmak dağlarına falan Atatürk'ü iyi koymuşlar.
4: Orada en vurucu sözü Baykal'ın cümlesini kullanmışlar. Mustafa Sarıgül'le kavga ettiği kurultayda.
1: Ha senin ağababaların benimle
4: evet,
1: baş edemez.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak, satın almamış olacak. Bu laf bu son dönemdeki tartışmalara bir vurgudur.
1: Onun için mi koydun?
4: Kesinlikle.
1: Nihal Bey'in bir
4: kesinlikle.
5: Epeydir.
1: Efendim?
5: Evet. İsmet İnönü'nün sözü bence burada çok vurucu.
1: Çok özel.
5: Tabii İsmet İnönü'den alıntılanan mesele yani bir şekilde hani Atatürk'ün kurduğu parti vesaire ama seçim kaybedildiğinde bırakırız yani koltuğu. En evet. Büyük zaferim. En büyük hezimetim, en büyük zaferimdir. Ha,
1: çocuk
5: ifadesi.
1: Babasına diyor ya şimdi ne olacak diyor.
5: Tabii.
1: Millet ne karar verdiyse
5: orada
1: olacak diyor.
5: Sandığa ve demokrasiye atıf vardır İsmet İnönü nezdinde.
3: Evet.
5: Anlatabiliyor muyum? Seçimlere atıf vardır. Ne yazık ki hani o anlamda gerçek bir öncekinde konuşulan şey mesela İmamoğlu siyasi işte İBB siyasi dava değildir vesaire deniliyor. Şimdi ben orada da bir tenakuz gördüm. Ya, video çok güzel. Şey çok
1: bence
5: güzel.
1: Bence de çok güzel.
5: Ama hani
1: yani çok iyi bir çalışma
5: CHP'nin
1: bu.
5: CHP'nin en temel kurmaylarından biri İsmet İnönü'nün yaptığı demokrasi atfıyla bir şekilde bu belediyelerin sandıktan çıkarak sandıktan çıkan oy sonuçlarına muarız bir biçimde belediyelerin tek tek geri alınması mesela bunun sandıkla ilgisizliğini vurgulamak bu videoya çok daha yakışan bir tavır olurdu.
4: Hmm. Nihal Hanım'ın dikkat çektiği
5: yani İnönü. Çünkü İnönü, ya orada kolay bir şey değil o İnönü'nün o ifadesi de kolay evet. Bir şey değil. Ya seçim kaybediyoruz sandıkta ama tam da olması gereken halk ne derse o duru insanların kalbine yerleştirmek. O yüzden bugünkü bu hezimet aslında bizim kurduğumuz cumhuriyetin zaferidir diyor.
1: Evet.
5: Tam olarak bu anlayışla bakıyorsanız olaya CHP olarak altı oka sahip çıkmak buna da sahip çıkmaksa eğer burada milletin oyuyla reyiyle bir yerlere gelmiş bazı belediyeler olur veya işte belki başka bir zaman genel seçimlerde olacaktı bu seçim kazanma meselesi. Dolayısıyla bu seçimlerde çıkan iradeyi sabote etme ya da bir şekilde geri alma yani onu ben seçim benim için risk teşkil ediyorsa görmezden gelinebilir canım gibi bir algı oluştu bugün millette. Bu algı Faraç'ın dediği gibi daha sonra AK Parti'nin ayağına dolanacak. Evet. AK Parti'yi zor duruma düşürecek ona
1: tabii,
5: katılıyorum.
1: Tabii.
5: Yani seçimler ben kazandığım sürece iyidir mantığına insanların zihinlerine bu algının yerleşmesi AK Parti de zor durumda
1: peki, teşekkür
5: bırakacak.
1: Ederim. Teşekkür
5: dolayısıyla
1: ederim.
5: Kılıçdaroğlu'nun İroniz'e verdiği röportajda keşke o milli iradeye, demokrasiye sandıktan çıkan iradeye saygıya daha çok vurgu olsaydı. Şunu diyebilirdi. CHP'de olmayan bir kültürü getirdi mesela Ekrem İmamoğlu. Bunları açık açık söyleyebilirdi açık röportaj. CHP kültürüyle bağdaşmıyor. Bir takım paralı işler bilmem ne. Yargıda aklanması gerekiyor. Denilebilirdi. Bunlar normal. Hı hı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yargılanmadığı bir vasatta Kılıçdaroğlu'nun mesela o cümleleri son derece geçerli olur. Kimse yargılanmasın demiyor.
1: Yani
5: kimse yargılanmasın
1: yani,
5: demiyor. Ama burada tutuklu bir büyükşehir belediye başkanı olduğu için cümleler... Bir ikiye bölme yani yarın ittifak peki. Yapacaksanız şimdi bu lafları söylememelisiniz yorumlarına bu nedenle yol açıyor.
1: Teşekkürler. Şimdi...

0: Yalnız bu arada Kemal Bey, hani Aytunç da tartışma pahasına, şimdi olmaz tabii, anti parantez iki cümle söyleyeyim, iki cümle. Yani hani İsmet Paşa'nın demokrasi, çok partili hayat falan. Hani dünyadaki konjonktürü de biz çok hesaplamadan,
1: o zamanki konjonktür bu cümleyi, çok mu iyi?
0: Yani İkinci Dünya Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri zaten hani NATO'ya doğru giden ülkelerde bir ikili parti öngörülüyordu. Hani bu biraz da küresel bir dayatmaydı aslında.
1: Ben bugünkü videoya alınmasından buradan, bahsediyorum
0: yolu
1: ama.
0: Yolu açtı, onu da söyleyeyim.
1: Ben kalkıp para İsmet İnönü övgüsü yapmıyorum. Ben yok, bugünkü
0: konjonktürde... Ben yaparım. İsmet Paşa çok özel bir asker, özel bir devlet adamıdır. Çok
1: bugün
0: saygı duyuyorum
1: bu video çekilmiş.
0: Biraz farklı
1: bakın
0: yani.
1: Bugün bu video çekilmiş ve İsmet İnönü'nün o özlü sözünü alma gereği duymuşsanız... Evet.
0: Tabii.
1: O tavrı sürdürmelisiniz.
2: Doğal
1: söylemeye çalıştınız.
2: Hiç tartışma götürmez. Yani,
3: hani İsmet Paşa tartışmaları çok geçmişe dönük tartışmaları
0: gerek yok
3: tabii. Açma. Sen de açma.
2: Abi adamların genel başkanı gayet doğal
3: oraya girdik
2: yapmaları
3: mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimciliği, Cumhuriyet devriminin ilericiliği ve o dönemin şartlarına, o dönemin şartlarındaki Türkiye'deki şartlar ve Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, emperyalizme karşı büyük savaş vermiş ve bir kuruluş yaşayan Cumhuriyet'in mutlaka bu şekilde yönetilmesi çok doğru bir yöntemdi.
0: Doğru.
3: Ve hiç orada bir şey yok. İkincisi Mustafa Kemal Serbest Fırka Partisi bilmem ne, bunların hepsinin demokrasi deneyimlerini yapmaya çalıştı. Fakat başka türlü sonuçlar oldu, olmadı. Ve sonrasında da geçildi. 1946 Demokrat Parti geldi. Hayrını gördük. İşte küçük Amerika olduk, şu olduk, bu olduk. Cumhuriyet Halk Partisi,
0: işte,
3: Cumhuriyet
0: işte,
3: Halk Partisi,
1: oralara,
3: Cumhuriyet bak, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet, tabii tabii yani baktığın zaman
4: oraya
3: öyle. Sait Nursi'nin elini öpen, Sait Nursi'lere destek veren, tarikat cemaatlerinin önünü açan,
1: çizgi
3: bir çizgi.
1: Neyse, ben o gün Adnan Bey'in seçilmesini nasıl destekliyorsam, bugün de Halk Ekrem'e ona oy verdi.
0: Bütün düğmelere bastı.
1: Buna saygı duyuyorum.
3: Hayır, şunu söyleyeceğim, bak.
0: Bir saniye.
3: Kılıçdaroğlu, bence Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin özüne dönme çağrısı yapıyor. Kendisi de öze dönüyor. Kendisi
2: Hayır.
3: de yıllardır liberal bir çizgi izleyen, çok ciddi bir şekilde ikinci cumhuriyetçilerin kapısını açan, taraf gazetesine özgürlük isteyen, Ahmet Altanların azılacakları Adana'da alkışlatan, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra düşmanımın düşmanı dostumdur çizgisine savrulan ama sonrasında bugün geldiği nokta itibariyle de doğru yerde çizgi anlamında söylüyorum. Evet. Eylem anlamında mutlak mutlak bunlar ayrı tartışma konuları. Evet. Ama burada durduğu yer altı ok ve altı okun gerçekten uygulanma süreci yaşanacaksa bunu tüm Türkiye'de bütün Kemalistler kabul eder.
0: Faraç buyur.
5: Yarın CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü.
0: Kuruluş yıl dönümü evet.
5: Sayın Kılıçdaroğlu yarın Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir sayfa açacak. Kurultay takvimini açıklayacak. O kurultay toplantısında ise CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklanacak. Bu konuda belirlenmiş bir isim olduğunu da Sayın Gürsel Tekin açıkladı.
0: Şimdi şu an belli mi?
5: Evet.
2: Hayır, büyük kurultayda.
3: Evet,
0: kurultayda.
4: Yarın adayları belli bak.
0: Yarın mı açıklıyor bunu?
5: Hayır. Yarın kurultay takvimini açıklayacak.
2: Bir sene sonra
5: kurultayda da
2: bir sene sonra
5: 8 ay sürecek o kurultay. Mahalle seçimlerinden başlıyor tabii. Biliyorsunuz. Büyük kurultaya kadar. Orada da Cumhurbaşkanı açıklayacak. Şimdi dikkatlerden kaçmasın.
0: Ama Gürsel Tekin aday belli dedi.
5: Evet, Gürsel Tekin.
0: Şu an aday belli mi?
5: Sayın Kılıçdaroğlu
0: ya, adayı. Sayın Faraç, iki kişinin bildiği sır değildir derler. Yani o aday belli ise o aday sızar. Eğer belli ama bence hani Gürsel Tekin
2: dün akşam burada sızdır.
5: Biz dün akşam
0: sızdır yani.
5: Bakın biz dün akşam TGRT'de karşımızdaydı Sayın Gürsel Tekin Taksim Meydanı'nda. Orada adayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından isim olarak bilindiğini açıkladı orada. Biliyor. Aday
0: Gürsel
5: var.
0: Gürsel Tekin biliyor mu?
5: O da biliyor bence.
0: Siz sormadınız mı kim?
5: Sorduk bayağı ama isim vermekten kaçındı.
0: Olur
5: şimdi
0: mu
5: bu
0: ya
5: akşam
0: oğlum?
5: Bu akşam bir açıklaması biraz önce arkadaşlarımız İnönü'nün, rahmetli İnönü'nün demokrasi konusundaki vurgusuna dikkat çektiler. Evet. Bir parti içi mesele var. Sayın Kılıçdaroğlu bu akşam bir tweet attı. Bakın bu kurultayda neler yaşanabileceğini, CHP'nin önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceğini işareti. Demiş ki her sabah güne yakamdaki altı okun ağırlığıyla başlıyorum. O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok.
2: Anladım.
5: Emanet etmek. Çünkü bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur. Yaşa, var ol, fırka.
0: Peki.
5: Çok dikkat, bakın bir şey var. Hep Sayın Kılıçdaroğlu geçmişte eleştirildi altı ok konusunda ama CHP aslına hızla dönmeye devam ediyor.
0: Peki.
5: Peki. Filmde de dikkat

0: Dikkat ettiniz mi? Altok. Esra dikkat çekiyor.
1: Ettim efendim. Evet. Müftüoğlu, bu kadar güzel bir film.
2: Evet.
1: Yani Faraç film dediği için ben de film
0: diyorum. Bence. Film. Kısa bir film bu.
1: Yani kısa metraj bir film. Gerçekten ben de başarılı buldum. Çok iyi. Yani bu işleri AK Parti daha iyi yapıyordu. Yani eskiden hele daha iyi yapıyordu. Evet. Yani böyle duygusal temalı, halka dokunan, insan izlerken böyle hani gerçekten bir tarih okuması rahmetli, yapan bir yerlere gidip gelen filmler.
2: Erol Olçok döneminde
1: evet, evet. Özellikle bunu çok daha çok böyle iyi. Dokunaklı ve özel yapıyorlardı. Şimdi bu da iyi bir, kim yapmış bilmiyorum ama ona da bir bakılması lazım kim yapmış. Ama soru şu, mesela böyle bir hazırlık, böyle bir kısa metraj film, CHP tarihi falan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı resepsiyonda yok.
3: Şimdi filmle gerçek arasında...
1: Filmle gerçek arasında fark var diyor.
3: Çok dağlar kadar fark var evet. Maalesef. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu filmi yapıyor da bu filmin şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi neresinde duracak? Ya da daha önce neresinde duruyordu, bundan sonra neresinde duracak? Şimdi Aytunç'un en son söylediklerine katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Altıok'tan biri olan milli çizgisine bugün itibariyle yani mutlak butlan sonrasında tekrar bir dönüş yaptı. Bu çok net olarak görünüyor.
1: Dönüş yaptı.
3: Dönüş yaptı. Herkes tarafından gözüküyor. Yani Misaki Milli'nin neredeyse tanınmadığı, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından tanınmadığı bir dönemden geçtik. Yani sınırlarımızın adeta kevgire dönüştürülmek istendiği bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınır ötesi operasyon düzenlerken YPG'ye, PYD'ye hani terör örgütü ifadesinin kullanılmadığı dönemlerden geçtik. Ha bugün Terörsüz Türkiye kapsamında bunlar çok şükür geride bırakıldı. Ayrı bir mesele. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu filmleri yaparken gerçekte de yüzleşmesi gerekir. Eğer bugün bir ayrışma yaşandı, bu ayrışmanın temelinde yatan sebepler eğer bütün Cumhuriyet Halk Partileri, yönetenler bu filmin gerçek hayata yansıtmaya çalışsalardı, bırakın filmin tamamını yarısı kadar yansıtmaya çalışsalardı, şu anda bir parçalanmayla karşı karşıya kalmayacaklardı. Şimdi İBB'nin kaybedilip kaybedilmeyeceğini konuştuk. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şemsiyesi altında hizmet yapmaya çalışıyor ve devam ediyor. Ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan Kemal Bey'in yanında CHP'nin yanında durmadığını söylemiştiniz değil mi protokollerde?
0: Taksim'deki çelenk koyma evet. Töreninde.
3: Şimdi ben takip ediyorum. Sayın Nuri Aslan sürekli Vali Bey'in yanında il jandarma komutanının yanında duruyor. Emniyet müdürünün yanında duruyor. Siyasi kimliğinin olmadığının mesajını veriyor. Ben bunu görüyorum bu fotoğrafta. Doğru mu yapıyor? Evet doğru yapıyor. Sadece Nuri Aslan değil, iyi tanıdığım, dün yine TV100'de ifade etmiştim. İyi tanıdığım, dostum da olan İBB Genel Sekreteri Volkan Demir. Siyasi kimliğini hiçbir şekilde yansıtmıyor. Yani biri sorsa siyasi kimliğin ne diye gerçekten anlaşılmayacak bir durumda. Bütün bürokratik kişilerle resmi görüşmelerde baktığınız zaman hep devlet erkanıyla hareket ediyor. Devletin devlet nerede duruyorsa orada duruyorum diyen bir anlayışla İstanbul'u kucaklamaya çalışıyorlar. Doğru bir yaklaşım mı? Bana göre doğru bir yaklaşım. Çünkü herkesin korktuğu şöyle yani acaba bir şey yapsak buradan bir şey mi çıkar? Herhangi bir usulsüzlük mu ortaya çıkar? Çünkü bir gözden bir göze güven olmadığı için kimin ne yaptığını çok bilemezsiniz.
1: Mansur Yavaş.
3: Oraya da geleceğim. Şimdi bu durumda nerede duruyor sorusunun cevabını ben ortada duruyorum mesajını güzel bir mesaj verirken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak ki biliniyor ki İBB Başkan Vekili Sayın Ekrem İmamoğlu

0: İmamoğlu'nun neredeyse gölgesi gibi. Böyle bir durumda iken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu siyasi bir dava değildir ifadesi, ki bana göre de siyasi bir dava değildir, onun altını çizmek istiyorum. Böyle bir yaklaşımı sergilemesi parti içinde ve yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki kopuşun tam anlamıyla araya mesafe koymasını da sağlayacaktır. Yani ip kopar ama yakın mesafede durur. Hani yine de bir düğümleri böyle birleştirmeye çalışırsınız, bir şekilde birleştirirsiniz. Bu artık mesafeyi açmak...
1: Yani Kemal Bey'in bu söylediği, mesafeyi... Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değildir açıklaması, o mesafeyi açtı mı artık?
0: Mesafeyi açtı, düğüm atmak için o ipleri bir araya getirmek çok da mümkün gözükmüyor.
1: Peki.
0: Mansur Yavaş'a gelince, Sayın Mansur Yavaş yine bu ekranlarda senin programında iddia etmiştim. Mansur Yavaş'ın parti değiştirmeyeceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanlığını tamamlayacağını ifade etmiştim.
1: Evet.
0: Senin programındaydı. Evet. Şimdi aynı durumu yine söylüyorum. Herhangi bir siyasi tartışmalara alet olmamak ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmetine devam etmek için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Sayın Özgür Özel'in arasındaki çekişmelerin arasında ezilmek istemediğinin görüntüsüdür. Yarın eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümüne katılmıyorsa bu sebeptendir. Bu arada belki de bana tekrar söz hakkı gelmeyecek. Aynı zamanda yarın İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü.
1: Evet.
0: Dolayısıyla İzmir'in Türk İzmir olarak yoluna devam etmesi ve özgür bir şekilde İzmir'in geleceğe dönük hizmetlerle beraber varlığını sürdürmesinin de önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Çünkü İzmir bugünlerde sürekli tartışma konusu. Bunun şu partiye geçecek, bu partiye geçecek belediye başkanı için minvalinde söylemiyorum.
1: Bir cümle söyleyin. Geçecek mi?
0: Ya mümkün çok değil. Tartışılıyor.
1: Bir cümle.
0: Bana göre geçecek.
2: Ya mümkün değil. Bakın bunlar...
1: Birer cümle alayım
2: bunlar
1: buradan.
2: Sosyal
1: geçecek
2: medya,
1: mi İzmir?
2: Bunlar sosyal medya asparagaslar. Ya orası İzmir ya. Kaç yıldır CHP'nin ayakta tuttu. Oradaki kitleye bir dikkat eder misiniz? Ya Cumhuriyet'e, layıklığa, Atatürk'e, partiye, altı oka duyarlılığın zirve yaptığı bir yerde... Oradaki inisiyatif belediye başkanları
3: Aydın
2: değil.
3: Geçti
2: parti
3: ama.
2: Değiştirdim. Öyle şey olur.
3: Aydın geçti abi.
2: Efendim?
3: Aydın için.
2: Aydın orası.
3: Ama Aydın'da da aynı.
2: Efendim, İzmir'de 29.
3: Aynı kitle ama Aydın'da da var.
2: 29. Hayır yok. İzmir Aydın dediğin yer ya Demokrat Parti'nin kalelerinden biriydi, yapma.
3: İzmir'de 20, öyleydi 29 abi. Tane... ANAP'ın sürekli kazandığı yerdeydi.
1: Tabii Burhan Öz Fatura vardı.
2: Burhan Öz Fatura dediğin ANAP döneminde.
4: Sağ, evet. Merkez sağcıydı.
2: Evet, o 30 sene önceydi. Türkiye bu Türkiye değil.
1: İzmir 30 yıldır CHP'li yani, oldu.
2: 28-29 tane ilçeyle birlikte alınan bir şehirde.
1: Geçmez diyor.
2: Yani kendisinin inisiyatifinde olamaz tek başına.
1: Yani Cemil Tugay, Doktor Cemil Tugay, AK Parti...
2: CHP'ye geri dönecektir.
1: CHP'ye geri dönecek.
2: Evet.
1: Peki yine bir cümlelik bir cevap. Çünkü vakit çok dar ya onun için.
2: Evet.
1: Yani nasıl oluyor? Orası İzmir.
2: Evet.
1: Orada daha laik, seküler. Ben İzmir'de, Aydın'da yaşadım 6 yıl. Evet. Yani oradaki halkı da bilirim, iyi biliyorum yani. Köyüyle, kasabasıyla, her tarafıyla. Yani o zaman öyleyse İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den niye ayrıldı?
2: CHP içerisindeki tartışmalar.
1: Ya iyi de az önce söylediğiniz şey, halk orada işte, o halktan oyalıyor. O partiden niye ayrılıyor? CHP'nin içindeki tartışmalar biter.
2: Buradaki sorun, mesela? Buradaki sorun şu anda CHP kızgın ayrılması değil. Tepkinin doğuracağı eylem... AK Parti'ye geçme ihtimalinin tartışılması. Ben bunun olamayacağını %100 söylüyorum.
1: Mümkün değil. Peki efendim. Peki. İbrahim Uslu, Sayın Uslu, Melih, ya özür dilerim Melih Gökçek nereden? Mansur Yavaş.
5: Seni anlarım.
1: Mansur Yavaş. Yok beni niye ansın? Mansur Yavaş, Sayın Yavaş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resepsiyonuna gitmeyecek yönünde bir iddia var. İddianın sahibi de haber yapan gazeteci Aytunç burada. Sevgili dostum Aytunç.
0: İddia değil. Aytunç'un haberi bence doğrudur.
1: Doğrudur tabii. ben gene de iddia diyorum. Yani Aytunç haberi
5: yaptı
1: ama.
5: İddia tabii canım ya, olur yarın Mansur Yavaş der ki Mehmet

0: Araç'ın dediği
1: bu ne
0: gibi,
1: anlama geliyor?
0: Belki de Kemal Bey arar.
1: Evet, evet.
0: Gelmeni istiyorum Sayın
1: İbrahim
0: Mansur Yavaş. Görmek
1: Sayın Mansur, bu ne anlama
0: değişim
1: geliyor?
0: Fikri,
1: Mansur,
0: bilmiyorum.
1: Mansur Yavaş'ın CHP ile yol yürümeyeceği ya da bir denge kurduğumu ne anlıyorsunuz bundan?
2: Şimdi Mansur Yavaş'ın Özgür Özel CHP'siyle sorunu vardı. Niye? Çünkü Özgür Özel net bir biçimde Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır koydu. Ve hatta o yüzden Mansur Yavaş bu ön seçimde, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde aday bile olmadı hatırlayacağınız gibi.
1: Evet.
2: Ve orada bir açıklama yaptı. Dedi ki yani bugünden sonra bu konuda konuşmayacağım ama Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi belli olduğunda da tavrımı ilan edeceğim. Göreceksiniz falan anlamına gelen cümleler söyledi. Sonra Butlan kararı geldi. Butlan kararı geldiğinde Butlan kararının da yanlış olduğunu, CHP'nin mahkeme kararıyla yönetilmemesi gerektiğini söyledi. Dolayısıyla aslında her iki partiden de kendisini uzaklaştıran olaylar, hadiseler yaşadı kendince. Yani biri bu Cumhurbaşkanı adaylığı yüzünden yeni partiden uzaklaşmıştı ya da o yeni parti zihniyetinden. Ama mutlak butlan kararı nedeniyle de Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ve mevcut CHP'den farklılaştı ve onlara uzak durdu. Dolayısıyla ama bir taraftan da bir yerde de siyaset yapması gerekiyor. Bu taraf bağımsız olmayı falan da uygun görmedi. Niye? Bu tartışmaların parçası olmak istemedi. O yüzden kendini biraz partiler üstü tuttu. Tutuyor yani bu CHP'nin parçalanma süreciyle birlikte kendini partiler üstü, partiler dışı tutmaya gayret ediyor. Tartışmaların içine girmemek için istifa etti. Oradan oraya geçti, bağımsız kaldı falan. Çünkü İzmir'de yaşananları biliyor. İşte bakın biraz önce de yine biz İzmir'i konuştuk. CHP'den ayrıldı. Yeni partiye de gitmedi falan. Biz bu sefer her gün işte ne yapacak İzmir diye konuşmak durumunda kalıyoruz. O yüzden kendini tabiri caizse bir süre unutturmak istiyor. Bu tartışmaların parçası olmak istemiyor. Ne zamana kadar? Seçim takvimi belli oluncaya kadar. Seçim takvimi belli olduğunda da biz Sayın Mansur Yavaş'ın hamlelerini göreceğiz.
1: Peki.
2: Ama o güne kadar herhangi bir hamle yapmadan partiler üstü ve partiler dışı kalarak bu şeyini bağımsız tutumunu sürdürmek istiyor.
1: Çok teşekkürler Sayın Usta. Ertuğrul Akar, şimdi Kerem içeriden diyor ki bak oradaki KJ Mansur Yavaş ne orada ne burada. CHP'de ama CHP'de değil. Yeni partiye yakın ama değil.
3: Aslında diyor ki
1: Kerem diyor ki yani taraf olmayan bertaraf olur. Hani bir yerde durmak da bir yere kadar, bir zamana kadar.
4: Ya Faruk Bey istifa mı etti Mansur Yavaş CHP'den?
1: Hayır.
4: CHP'li evet. Şu anda.
1: Ya CHP'li ama ya şimdi
4: bu tartışılacak bir şey değil şu anda.
1: Niye hocam biliyorum? Bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Faruk Aksoy olsam
4: evet.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümüne smokinimi giyerim. Çünkü CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü.
5: Mecbur mu ya smokin giymeye?
1: Efendim mesela yani.
4: AK Partili yani olsaydı, AK Partili olsaydı, Mansur
5: ya
4: Yavaş
5: yani,
4: bugün
5: bu da
4: AK Partili olsaydı,
1: evet.
4: Yarın Sayın Kılıçdaroğlu. Efendim sizi de aramızda görmek istiyor. Ya da hiç çağırmasaydı nezaketten oraya gitmez miydi? Bence giderdi.
1: Hocam, sonuçta bak, CHP. Bak benim sorduğum
4: yani,
1: şu. Sonra
4: bilmiyorum.
1: Kabak biz gazetelerin başına patlıyor.
4: İstifa
1: yani,
4: etmiş gibi
1: CHP'nin daha önemli bir günü olamaz. 103. kuruluş yıl dönümü. Şurada video yayınladık.
4: Bu karşısına.
1: Şimdi, bu resepsiyona bir belediye başkanı eğer gitmiyorsa, çağrıldığı halde gitmiyorsa.
4: Faruk
1: çağrılmış mıdır? Peki gitmiyorsa Ertuğrul ne anlama geliyor?
4: Faruk Bey 50 sene karşısına çıkar bu. Öyle bir riski alamaz. Bakın Aytunç Bey yazmış söylemiş almış
1: ya
4: bir
1: duyuyor. Allah aşkına Faraç'ın bu söylediklerini ya, bir kaydedin.
4: Bir dakika bir
1: bakalım,
4: şey söyleyeceğim. Siyasette rahmetli Demirel 24 saat çok uzun zamandır dedi ya. Bu koşullarda 5 dakika bile değişir. Akşam bir gider telefon sabah gider oraya.
1: Peki Ertuğrul Akar Yavaş nerede duruyor tam olarak?
6: Vallahi uçurumun kenarında durdu kesin.
4: Yani çünkü yok, siyasette Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde duruyor şu anda yerinde. CHP'de duruyor.
6: Siyaset.
1: Ya sen
4: ne uçurum adamı intihar ettirdin ya.
1: Otomatik olarak şöyle yapıyor.
5: Ay, gayet sağlıklı ilkesel bir yerde durmaya çalışıyor ayrıca yani.
1: Öyle
5: bence
1: mi?
5: De.
1: Evet buyur uçurumun kenarında.
6: Şu anda uçurumun kenarında duruyor. Çünkü siyaset yaparken bu şekilde ortada duracağım diye uçurumun kenarında durulmaz. Yani ne etliye karışayım, ne sütlüye karışayım, hiçbir tavır almayayım, hiçbir irade göstermeyeyim.

0: Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyorum diyor, ne yeni partiye geçiyorum diyor, ne istifa ediyorum diyor, ne balığım ne tavuğum diyor. Hiçbir şey demiyor.
1: Hayır, o örnekte
0: hiçbir
1: balık,
0: şey,
1: balık et, futbolcular
0: balık
1: için
0: et.
1: Çok tartışılır o.
0: Ya hiçbir şey demeyen adam siyaset yapamaz.
1: Evet.
0: Bu ülkede karşılık göremez.
1: Peki.
0: Türkiye'de iktidar olmuş, isim yapmış, liderlik yapmış isimlerin en belirgin özelliği iradelerinin olması ve riskli zamanlarda tercihlerinin öngörüleri neticesinde doğru çıktığının millet tarafından test edilmiş, müşahede edilmiş olmasıdır.
1: Peki.
0: Sayın Yavaş'ın Ankara ile ilgili ne bir tutumu var, siyasetle ilgili bir tavrı var, ne yeni partiyle ilgili bir durumu söz konusu. Bu siyasetçi açısından uçurumun kenarıdır.
1: Çok
0: ben Mehmet Faraç'a katılmıyorum. CHP'de ya adam şunu söylüyor. Ben CHP'de kalacağımı ilan etmedim. Özgür Özel
2: ama
0: gidiyor Trabzon'da.
2: Ama giderim
0: Özgür
2: dedi mi?
0: Gidiyor Trabzon'da
2: dedi
0: diyor
2: mi?
0: Ki,
1: demedi.
0: Özgür
1: demedi.
0: Özel
1: giderim
0: gidiyor.
1: Demedi.
0: Özgür Özel Trabzon'da gidiyor diyor ki size selam getirdim. Ben diyor öyle bir şey söylemedim. Ya bu Türk milletini bu şekilde oyalamayın.
1: Peki, teşekkürler. Süre bitti. Ekranda bütün konuklarım. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Aytunç, böyle bir şey bakıyorsun. Kötü kötü
3: Hayır,
1: bakıyorsun.
3: Yok canım, yok. Ben Mansur Yavaş'ın şu aşamada %35'lik bir kavganın içine girmeyeceğini,
1: peki,
3: o kavgada taraf olmayacağını, ne Cumhuriyet Halk Partisi ne yeni parti olarak da ortak adayın olmasını, İbrahim Uslu'nun dediği gibi seçim takvimi açıklandıktan sonra da o sürecin içine dahil olacağını düşünüyorum. Bu da ayrıca
1: bu da
3: Ertuğrul Akar öyle diyor ama
1: ya,
3: hayır öyle diyor ama belki de Sayın Mansur Yavaş,
4: ya.
3: Sayın Mansur
4: peki,
3: Yavaş Kılıçdaroğlu'na, Özgür Özel'e belki
4: yani
3: bir şeyler söylemiştir. Peki. Lütfen beni bir bırakın, bir rahat bırakın.
1: Bir salın beni,
3: bir rahat bırakın demiştir, peki, demiş de olabilir ayrıca.
1: Çok teşekkürler. Ekrandaki bütün konuklarıma tek tek teşekkürler.
4: Tutuklanma
1: kısa bir ara, kapanış için geri geleceğim.

bitti. Yayın sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Değerli konuklarıma bir kez daha teşekkür ederim. Yarın akşam tam 19'da Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. Şimdi Evren Aydın geliyor stüdyoya. Gece raporu var. Bu saate kadar olanı biteni Evren

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

İyi geceler sevgili dostlar. Hoş geldiniz Habertürk, Habertürk ekranlarına. Güncel gelişmelerle karşınızdayız. ABD-İran savaşı bir türlü çözüme ulaştırılamazken İsrail ve İngiltere arası ilişkiler gün geçtikçe geriliyor. Dünya bugün İngiltere'nin işgal altında tutulan Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine yönelik o yaptırım kararını konuşuyor. Peki İsrail'le ticareti yasaklama siyasi olarak acaba ne anlama geliyor? İngiltere'nin Orta Doğu politikası gerçekten değişiyor mu? Tüm dünyanın yanıtını merak ettiği sorulara yanıtlar gece raporunda olacak. Evren Aydın bendeniz, hoş geldiniz. Hadi başlayalım özetlerimizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan A milli kadın voleybol takımımızı kabul etti. Kabulde konuşan Erdoğan takımı tebrik etti. Hangi mesajları verdi? Birazdan bakacağız. Ve meclis başkanı kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin bütün bölgeye tesirine en kısa sürede şahit olacağız dedi. Önemli açıklamaları vardı, birazdan detaylandıracağız. Ve siyasette tartışmalara neden olan Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminde de sonuç belli oldu. Dördüncü turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı ve Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Tüm gelişmeler gece raporunda olacak, gelin başlayalım. Çok sıcak gelişmeler var ama ilki bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının üzerinden bir hafta geçmişti ki bölgede yine bir hareketlilik var. Son dakika gelişmeleri de üst üste geliyor. İran'a ait bir tankerin vurulduğu bilgisi var. Hemen bakalım, detaylandıralım. İran basınının aktardığına göre Hark Adası ve Caz kenti yakınlarında patlama sesleri.

0: sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hark Adası yakınlarında bir İran tankerini füzeyle vurduğu belirtiliyor. Can kaybı yaşanmadığı ve mürettebatın tahliye edildiği de aktarıldı. Amerikan basında konuşan Amerikalı yetkili ise ordunun Hark ve Jask'taki hedeflere saldırdığını doğruladı. Hedeflerin petrol tankerlerini de içerdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a son olarak 1 Eylül'de ay başında saldırı düzenlemiş. Çok sayıda kente patlamalar yaşanmıştı. Sivil can kayıpları da vardı ve yaralananlar da olmuştu. Tabii bölgede müzakereler çıkmaza girdikçe bu periyodik saldırıların devam edeceğini biliyoruz. Hemen dönelim içeriye, Antalya'ya gidelim. Antalya'da dünden bu yana orman yangınlarıyla yoğun bir mücadele var. Aksu'da başlayıp Kepez'e sıçrayan o yangına müdahale devam ediyor ve tedbir amacıyla çok sayıda evde tahliye edildi. Aksu ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarla birlikte büyüdü ve Kepez ilçesine sıçradı. Ekipler 5 mahallenin çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına müdahale ediyor. Çalışmalara 5 uçakla 10'dan fazla helikopter ve 1000'den fazla personel katılıyor. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştığı için 254 evden toplam 720 kişi tahliye edildi. 2000'den fazla haneye de elektrik verilemiyor. Yangından şu ana kadar 8 kişi etkilendi. 2 kişi hastaneye kaldırılırken 6 kişi ayakta tedavi edildi. Bu arada öğle saatlerinde Antalya'nın Kumluca ilçesinde de orman yangını meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler Güzören Mahallesi'ne sıçradı. Yangının geniş alana yayılması üzerine Güzören Mahallesi'ndeki evler tahliye edilirken vatandaşlar da güvenli bölgelere toplandı. Yangına 4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor. Yangında bazı seralarda zarar gördü. Antalya Valisi Hulusi Şahin Aksu ilçesinde yaptığı açıklamada Kumluca yangınının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Antalya'yı özetledik. Bir orman yangını haberi de Mersin'den geldi. Yangının enerjisi havadan ve karadan yapılan kesintisiz müdahale sonucu neyse ki düşürüldü. Alevler Bozyazı ilçesinde Tekeli Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükseldi. Muz seralarının yakınındaki yangını görenlerin ihbarı üzerine söndürme helikopterleri ve arazözler bölgeye sevk edildi. Çalışmalar kısa sürede ilk sonucunu verdi. Orman Genel Müdürlüğü yangının enerjisinin düşürüldüğünü müjdeledi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Adana'ya bakmakta da fayda var. Kozan ilçesinde 2 farklı noktada başlamıştı alevler. Orman yangınlarına dönüştü. Havadan ve karadan müdahale edildi ancak bazı evler ne yazık ki küle döndü. Yangınlardan biri kontrol altına alındı. Diğeri için mücadele tüm hızıyla devam ediyor.
1: Çok büyük bir yangın, çok geniş bir yangın oldu.
2: 2 farklı noktadan alevler yükseldi. Büyüyen orman yangınları evleri yaktı. Görüntüler Adana'nın Kozan ilçesinden. İlçede 2 farklı noktadan alevler yükseldi.
3: Düşebilemedik ki, her tarafta yangın sardı bizi. Kaçmadı artık, bir şey yapamadık ki. Ben de zaten geri kaçtım. Çocuklar herhalde burada, çocuklar da zehirlenmiş.
2: Yangınlardan biri Doğan Alanı Mahallesi kırsalında çıktı. Büyüyen yangın ormanlık alanda hızla ilerledi. Kısa sürede bölgedeki evleri tehdit etmeye başladı.
1: Hanımımı aldım, çocuğumu aldım. Aşağı mahalleye indim, böyle sakin bir yere indim. Ondan sonra da oradan da baktım, evin yanıyor dediler. Geri döndüm.
2: O saatlerde Düzağaç Mahallesi'nin Dağalacak mevkiindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Havadan ve karadan 2 yangına da müdahale edildi. Orman yangınında bazı evler zarar gördü.
3: 6 ev yandı. İşte aşağıda da ara falan vardı biraz benim. Onlar yandı. Bahçe yandı işte. Ağırlıklar yandı hep. Yani hiçbir şey kalmadı abi. Her taraf kül oldu.
2: Bölgede tedbir amacıyla 40 ev tahliye edildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımımızı kabul etti. Kabulde konuşan Erdoğan takımı tebrik etti. Spor alanında yaptığımız yatırımların karşılığını görmekten de memnuniyet duyuyoruz dedi. Şampiyonluktan dolayı mutluluğunu da paylaştı Erdoğan.
4: Oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A milli kadın voleybol takımı

0: Gönülden tebrik ediyorum.
1: Avrupa şampiyonu Fili'nin sultanlarını bu sözlerle tebrik etti. Yaşadığı mutluluğu paylaştı.
0: 3 yıl sonra bu kez kendi evimizde hem de tarihi bir geri dönüşle elde ettik. Bayrağımızı göndere yeniden çektik. İstiklal marşımızı tüm dünyaya yeniden dinlettik. Kararlılığınızdan taviz vermeyerek şampiyonluğa ulaştınız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularını ve Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Kabulle konuşan Erdoğan, sporda yapılan yatırımlara dikkat çekti.
0: Bir dönem kısıtlı imkanlarla antrenman yapmak zorunda kalan takımlarımız artık modern tesislerde maçlara hazırlanıyor. Voleybol başta olmak üzere spor yaptığımız bu devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum.
1: Beştepe'deki kabulde A Milli Kadın Voleybol Takımı baş antrenörü Daniele Santarelli ve şampiyon sporcular yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da kabulde hazır bulundu. Erdoğan'la milli takım kaptanı Eda Erdem arasındaki diyalog da dikkat çekti. Erdem'in sakatlık durumunu sordu.
0: Sakatlık falan kalmadı değil mi?
2: Yok, çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok çok daha iyiyim. Teşekkür ederim. Bu başarıyı, gururu bizimle paylaştığınız için takım adına çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Erdoğan'a sporcuların imzaladığı forma hediye edildi. Hatıra fotoğrafı çektirildi.
3: Sevgili dostlar, günlerdir sonucu büyük bir merakla bekleniyordu. Siyasette bazı tartışmaları da beraberinde getirmişti. Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminden bahsediyorum. Sonuç belli oldu. Dördüncü turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Yani Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
4: 18, 19, 20, 21.
5: Meclis kritik seçim için toplandı. İki grubun adayları sandıkta yarıştı. Son tura kalan seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı.
6: 23 oy Dündar Ziya Gültekin, 19 oyda Sibeltan Çetinkaya almış oldu.
7: Allah'ın izniyle de Üsküdar'da bütün yurttaşlarımıza adil, eşit bir şekilde davranacağız.
8: Sandığa yansıyan sonuç Üsküdar'ımızda inşallah aydınlık bir geleceğinde işaretçisi oldu.
5: Üsküdar Belediye Meclisi belediye başkan vekili seçmek için toplandı. CHP Yeni Parti grubu CHP'li meclis üyesi Sibeltan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise AK Partili meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi. 21 CHP'li ve Yeni Partili meclis üyesiyle 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi oy kullandı.
4: Bu turda herhangi bir oya itiraz edilmedi.
5: İlk 3 turda sal çoğunluğa ulaşılamadığı için en çok oy alanın başkan vekili seçileceği 4. tur oylamaya geçildi. Son turda Cumhur İttifakı'nın adayı 23 oy alırken CHP ve Yeni Parti'nin adayı 19 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Böylelikle Üsküdar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.
8: Sayın Et, 23 Cumhur İttifakı, 19 Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu bir haftadır gürültü koparanların bir büyük soru işareti olarak zihinlerine yerleştirmelerini özellikle bekliyoruz.
5: Peki başkan vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin kim? Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Gültekin, siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Serbest ticaretle uğraşan Gültekin, evli ve 3 çocuk babası. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış, CHP'nin adayı Sibeltan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.
4: Dündar Ziya Gültekin.
3: Üsküdar seçiminin yansımalarına bakalım. Yeni Parti Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimine tepki gösterdi. Parti sözcüsü Zeynel Emre konuştu. Emre, Türk siyasetinin sınavıdır bu dedi. Herkesin problemidir diye de ekledi.
9: Sibeltan Çetinkaya başkan vekili oluyor. İtiraz ediyorlar usulsüzlük oldu diye. Nasıl bir usulsüzlük olduğunu söyleyen bilen yok.

0: usulsüzlük oldu? 20 gün sonra idare mahkemesi yürütme durdurma kararı veriyor.
1: Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi sonucunda belediyenin AK Parti'ye geçmesini değerlendirdi, tepki gösterdi.
0: Gördüklerimiz sadece yeni partinin bize oy veren seçmenlerin problemi değildir. Bu tüm Türkiye siyasetinin, Türk siyasetinin sınavıdır. Herkesin problemidir. Tüm siyasi partilerin problemidir. Bu haliyle seçimlerin anlamsızlaştığı, sıradanlaştığı bir döneme doğru gidilmektedir.
1: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Orta vadeli programa yönelik de eleştirileri vardı.
0: Bu iktidar döneminde hesaplanıp da açıklanan, tutan bir tahmini daha görmedik. Şimdi ben size rakamlar vereceğim. 2023'te ne demişlerdi? 2026 yılına geldiğimizde enflasyon %8,5 olacak. Çünkü memura, asgari ücretliye, emekliye bu rakamlara göre bunları baz alarak zam veriyorlar. 2024'te revize ettiler. 9,7 oldu. 2025'te 16'ya çıkardılar. Bugün o hedefi 28,4 olarak güncellediler. 2026 hedefini.
2: Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 6 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Hazırlanan 523 sayfalık iddianamede aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli hakkında birer yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Bu arada zimmet soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede Soyer'in 6 yıla kadar hapsi istendi.
3: Ülkelerin tanıma imkanını verdiğiniz için saygılarımı sunuyorum ve çok teşekkür ediyorum efendim.
2: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Muhittin Böcek bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tutuklu olan Böcek ve oğlunun tahliye talebi reddedildi. Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın 4. duruşmasında tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek salonda hazır bulundu. 15 aydır tutuklu olduğunu ifade eden Muhittin Böcek tahliyesini talep etti. Suçsuz olduğunu savunan Mustafa Gökhan Böcek ise Muhittin Böcek'in oğlu olduğum için tutuklandım dedi. Mahkeme heyeti Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi. Baba ve oğlu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
4: Evlenmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi. Tabii ki.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir telefon görüşmesi yaptı. Bir saatlik bir görüşmeydi ve detayları ise Kremlin tarafından paylaşıldı. İki başlık öne çıktı. Trump'ın Ukrayna krizini kendi başkanlığı döneminde çözmek istediği belirtildi bu görüşmede. Putin ise görüşmede Avrupa'ya saldırma planlarının olmadığını belirtti.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Bir saat süren görüşmenin yapıcı ve samimi geçtiği bildirildi. Açıklama Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov'dan geldi. Buna göre iki lider, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev'deki temaslarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretler olumlu değerlendirildi. Trump, Ukrayna krizinin kendi başkanlığı döneminde çözülmesini istediğini dile getirdi. Bunun Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin tamamıyla iyileştirilmesine yol açacağını söyledi. Özellikle ticari ve ekonomik ilişkileri etkileyeceğini belirtti. Ushakov'un açıklamasına göre Putin de Amerika Birleşik Devletleri'nin krizin çözümüne yönelik girişimlerini takdir etti. Trump'a sahadaki durum hakkında bilgi verdi. Çatışmaların sonlanması için Amerika Birleşik Devletleri'nin neler yapabileceğini sıraladı. Putin ayrıca Avrupa'ya saldırma planları olmadığını vurguladı. İki liderin tutuklu takası konusunu da görüştükleri bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Witkoff ve Kushner'ın temaslarını değerlendirdi. Amerikan yönetiminin Ukrayna'da sahadaki gerçekleri kabul ettiğini belirtti. Bu gerçeğin halkın Kırım, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumlarda ortaya

0: koyduğu iradedir dedi. Amerika Birleşik Devletleri ise Ukrayna'da uzun soluklu bir savaş konusunda uyarıyor. Savunma Bakanlığı yetkilisi savaşın ne zaman sona ereceğinin öngörülemediğini söylüyor.
1: Gece raporunun gündemine aldığımız o kritik başlıkla devam edelim. İngiltere'nin Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine yönelik ticaret yasağı uluslararası bir adıma dönüşmüş durumda. Fransa, İspanya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke yerleşimlerle ticareti yasaklama kararına gitti. İsrail'den de yanıt var. İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldı.
0: İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki yerleşim politikasına karşı 12 ülkeden ortak adım geldi. İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu ülkeler yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını açıkladı. Açıklamada yerleşimlerin genişlemesinin iki devletli çözümü tehlikeye attığı ve Batı Şeria'daki şiddetin arttığı vurgulandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, parlamentoda yaptığı konuşmada yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlerin ithalatının yasaklanacağını açıkladı. Yerleşimlerin inşası, finansmanı ve genişlemesine destek veren şirket ve kişilere de yaptırım uygulanacağını söyledi. Miliband, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine sert tepki gösterdi.
2: Filistin'deki durum ahlaki bir acil durumdur. Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptıkları dünya vicdanında bir leke oluşturmaktadır. Savaş suçlarının işlendiğine dair kanıtlar giderek artmaktadır. Ve Batı Şeria'da eşi benzeri görülmemiş bir terör dalgasına tanık oluyoruz. Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere yönelik etnik temizlik yerleşimci teröristler tarafından gerçekleştirilmektedir.
0: Türkiye'den de 12 ülkenin adımına destek geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada adımın memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bölgede yerleşimci terörünün etnik temizlik boyutuna ulaştığına dikkat çekildi. Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da İngiltere'nin yerleşim ürünlerine ithalat yasağı doğru yönde atılmış bir adım denildi. Yaptırım kararına İsrail'den tepki gecikmedi. İsrail yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de karardan önce İngiltere'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulunmuş Batı Şeria'ya yönelik yaptırımların sonuçları olacağını söylemişti.
1: Efendim geçtiğimiz yıl tarihi bir adım atmıştı ve Filistin'i tanıma kararı almış İngiltere. Şimdi de işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine üretilen o tüm malların ithalatını yasakladığını duyurdu. Gerçekten enteresan, ilginç bir karar. 12 Avrupa ülkesinin İsrail'e bu yaptırım kararını konuşacağız. Kimle? İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cem Oğultürk bizlerle birlikte. Cem Hocam hoş geldiniz Habertürk'e gece raporuna.
3: Merhaba Evren Bey, iyi yayınlar diliyorum, iyi geceler.
1: Çok sağ olun efendim. Şimdiden çok merak ediyorum yorumlarınızı ama İngiliz hükümetinin herhalde İsrail işgaline karşı şu ana kadar verdiği belki en güçlü yanıtlardan, kınamalardan biri ama ne dersiniz? Bu yaptırımlar sembolik mi olacak yoksa yani ciddi anlamda biz etkilerini görebilecek miyiz? Tabii siyasi olarak ne anlama geldiğinde çok merak ediyorum, siz anlatacaksınız. Bir yandan da tabii aklımı kurcalayan şu İngiltere'nin İsrail politikası, Orta Doğu politikası gerçekten değişiyor diyebilir miyiz hocam?
3: Şimdi en son sorunuzdan başlayayım. Nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki rejimin değişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni yönetimle birlikteki bakış açısı değiştiyse, değişiyorsa İngiltere'nin de bunun yanında diğer Avrupa ülkelerinin de Orta Doğu'daki yaklaşımlarının ilerleyen süreçte değişim göstereceğini ben değerlendiriyorum.
1: Yani ilk adım olarak değerlendirebiliriz.
3: Yani ilk adım gelişir muhtemelen. Yani ama bunları böyle hızlıca olacak şeyler olarak değerlendirmemek lazım. Tabii. Yani aslına bakarsanız işte İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu soykırıma varan saldırılar, Batı Şeria'da etnik temizlik faaliyetleri, yerleşimciler, hatta yani burada önemli bir kavram var. Yerleşimci teröristler diyorlar, evet. İngilizler.
1: Çok enteresan bunu, değil mi hocam ifadenin kullanılması?
3: Bunu söylemeleri elbette önemli. Böyle bir kavramı ortaya koymuş olmaları önemli. Tabii burada aslında şuna dikkat çekmek lazım. İngiltere bunu aslında 2024 yılındaki Uluslararası Adalet Divanı'nın vermiş olduğu tavsiye kararları çerçevesinde İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri bu kararı

0: uygulamaya başlıyorlar artık. Bunu kararlaştırmış vaziyetler. Dolayısıyla tabii İsrail'in hem devam eden soykırım davası, malumunuz Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açmış olduğu bir dava vardı. Onunla beraber işte oluşan süreç, Batı Şeria'daki yerleşimci terörü, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerini bu kararlarını aslında biraz da gecikmiş de olsa, yani çünkü Gazze'de yaşananlar, Batı Şeria'da yaşananlar yeni şeyler değil.
1: Tabii ki hocam,
0: Gecikmiş de
1: işgal
0: olsa
1: sürecinin yani
0: ama bunlar...
1: 60 yıldır devam ettiğini yaklaşık burada izleyicilerimize hatırlatmakta bir fayda var diye düşünüyorum.
0: Tabii Batı Şeria'daki, Gazze'deki öyle. Artı tabii şu var, yani Gazze'deki malumunuz İsrail'in saldırıları devam ederken İngiltere'nin ve diğer Avrupa ülkelerinin yaklaşımlarına baktığınızda çok da öyle İsrail karşıtı bir tavır içerisinde olmadıklarını başlangıç itibariyle söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: İlerleyen süreçte bir değişim gösterdi. Bunun da temel sebebi elbette ki kendi iç kamuoylarının yaratmış olduğu baskı. Yani İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde insanların, yani elbette ki zaman zaman böyle şeye düşüyoruz. Yani böyle olur mu diye düşünebiliyoruz ama insanların vicdanı, hükümetlerin o almış oldukları kararları değiştirmede hala etkili olmaya devam ediyor. Hatta
1: Evet.
0: tabii bu neden etkili oluyor? Çünkü onların oy tercihlerini değiştirebiliyor. İngiltere'de de özellikle tabii sadece İşçi Partisi taraftarları değil, muhafazakarların da önemli bir kısmının İsrail'e karşı bu yaptırımları desteklediğini görüyoruz yapılan araştırmalarda. Elbette ki işte Nigel Farage ve o reform hareketinin biraz daha farklılaştığını, ayrıştığını söylemek mümkün. Ama geneli işte rakam vermek doğru bilmiyorum ama %75 gibi bir rakamlar söyleniyor. İngiltere'de Filistin davasına bir olumlu bakış var, olumlu bir seyir var. İsrail karşıtlığı, yani hükümet karşıtlığı tabii, elbette ki İsrail Yahudi vatandaşlarına
1: Elbette.
0: karşı olan bir şey değil bu. İsrail'deki bu hükümeti karşıtlığı artıyor tabii ama bir yandan da İsrail yani bu karşıtlık İsrail'deki seçimleri Netanyahu lehine çevirebilir mi? O da ayrı bir ikilem yaratıyor. Çünkü bunu Netanyahu hükümeti kullanacak, işte o yalnız ve işte güçlü ülke İsrail'in pozisyonunu, öyle bir anlatma durumları var. Bunu da işte silahlı kuvvetlerine bağlıyorlar, işte Netanyahu'nun politikalarına bağlıyorlar.
1: Yani yaklaşan
0: Dolayısıyla
1: seçimler öncesi Netanyahu'nun ekmeğine de yağ sürebilir diyerek farklı bir açıdan
0: yani
1: yaklaştınız hocam. Bunu da
0: etkileme,
1: açmamız lazım.
0: İsrail iç politikasında tabii bunun bir şeyi var, alıcısı var.
1: Tabii.
0: Yani şimdi baktığın zaman İsrail'deki daha sosyal demokrat ya da işte Haaretz gibi gazeteleri okuyanları bile böyle şey gören, aforoz etme seviyesinde olan bir yaklaşımda söz konusu. Dolayısıyla İsrail iç politikasına etki edebilir böyle bir şey. Netanyahu için olumlu sonuç, kısa vadede olumlu sonuç yaratabilir ama bunun tabii şunu, şeyi görmemiz lazım. İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde bu yaklaşımın artık bir devlet politikası haline gelip gelmediğini görmemiz lazım.
1: Evet.
0: Çünkü hükümetler değişince, bu kararlar değişirse o biraz daha tabii şey farklı bir durum yaratıyor. Ama elbette ki
1: Tabii
0: olumlu bir tavır bu.
1: evet, olumlu ve iç kamuoyunun baskısı neticesinde alınmış bir karar olduğunun altını çizdi Doçent Doktor Cem Oltürk. Şimdi hocam, İngiltere'nin uygulayacağı yaptırımlar Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden mal ithalatını yasaklıyor. Biraz daha ek yapayım izleyicilerimiz bilsin. Yerleşim alanlarının genişletilmesi amacıyla inşaat, altyapı, finansman, gayrimenkul sağlayan tüm kuruluşları, işletmelere ve bireylere de yaptırım uygulanacağını söyleniyor. Şimdi bu kararın İsrail'deki siyasi yansımalarını konuştuk ama ekonomik açıdan İsrail'i nasıl etkiler? Bu pencereden de bakalım dilerseniz. Çünkü bildiğimiz gibi İngiltere ve İsrail çok önemli ticaret ortakları. Bugüne kadar da çok ciddi birliktelikler kurdular. 2023'te imzaladıkları önemli bir stratejik anlaşma var. Şimdi tüm bunlar çöpe mi gidecek? Tabii herkes merak ediyor.
0: Evet tabii, yani şimdi aslında sadece İngiltere böyle bir kararı alıp uygulamaya çalışsaydı yeterli olmayabilirdi bu. Çünkü yani, ama diğer Avrupa ülkelerinin, özellikle Fransa'nın ve Batı, diğer Batı Avrupa ülkelerinin, Almanya hala yok yalnız bu
1: Evet.
0: işin içerisinde.
1: Evet.
0: Kanada var tabii elbette, o da önemli. Çünkü bu ülkelerin bir önemli özelliği daha var. Savunma sanayi açısından

0: önemli ülkeler, güçlü evet. ülkeler. İsrail de bundan oldukça faydalanıyordu. Bunun terse dönmesi, yani terse dönmesi derken İsrail'in bu avantajları yavaş yavaş kaybetmesi anlamına gelecek. Ama tabii elbette burada İsrail için en önemli ülke Amerika Birleşik Devletleri. Yani oradan elde edeceği, elde ettiği desteği kaybetmeyi hiçbir zaman göze alabilecek bir durumda değil. Ama İngiltere ya da diğer Batı Avrupa ülkeleri nüfusları itibariyle, ticaret hacimleri itibariyle İngiltere için önemli olmakla birlikte tolere edilebilecek ülkeler. Ama siyasi açıdan sizin de belirttiğiniz gibi oldukça önemli karşılığı var bunun. İsrail'in bütün uluslararası örgütler içerisinde giderek daha fazla izole edilmesini, yalnızlaştırmasının da yolunu açacak bu. Şunu da ekleyeyim burada. Biraz önce bahsetmiştim. İngiltere'nin, İsrail'in karşı uyguladığı tedbirler, işte yaptırımlar karşısında kısa sürede belki bunu açıklamayabilirler ama Güney Afrika'nın açmış olduğu davaya eklemlenebilirler. Orada bir destek verebilirler. Bu da tabii oldukça önemli bir karşılık olur. Ama bunu kısa vadede ben açıkçası çok beklemiyorum.
1: Sayın Hocam, Amerika'nın tepkisine yönelik bazı ifadeler kullandınız. Bir hatırlatma yapayım. Amerikan Dışişleri Bakanı da konuştu ve bu yaptırımlardan bahsederken Batı Şeria için istikrarsızlaştırıcı olabileceğini söyledi ve aynı zamanda Washington'ın İsrail yerleşimlerinin ithalatı engellemeyeceğini belirtti. Tabii bu noktada Trump'tan henüz bir yanıt gelmiş değil ama Amerikan yönetiminden sizce bu karara yönelik tepkiler artar mı? Ne dersiniz? Yani İsrail'i korumak adına yine herhalde Avrupa ülkelerini karşısına almayı göze alacak gibi duruyor Amerikan yönetimi. Ne dersiniz?
0: Var tabii. Aslında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde de evet İsrail, pro-İsrail bir tavır söz konusu elbette. Trump dahil olmak üzere. Ama son dönemde özellikle Netanyahu karşıtlığı daha ağır basar vaziyette. Dolayısıyla burada belki işte Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi bayağı bir el yükselterek İngiltere'yi zigaya çekmeye çalışıyor ama onun elbette ki çapı belli. Ama Dışişleri Bakanlığı'nın ya da işte Trump'ın yapacağı açıklamalarda çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum ben Avrupa ülkelerinin İsrail'e bu yaklaşımında. Orada belki ayrışmalar olabilir ama daha çok işte Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail devleti ile olan ilişkileri ile hükümeti arasındaki ilişkileri belki göz önünde bulundurularak bir takım kararlar verilecektir.
1: Bakalım Trump nasıl bir tepki gösterecek? Şimdiden merakla bekliyoruz. Tüm dünyanın gündemindeki kritik bir konuydu. 12 Avrupa ülkesinin İsrail'e yaptırım kararı. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cem Oğulturk'la konuştuk. Hocam teşekkürler katkılarınız için. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Devam edelim. Gece raporunu hocamızı dinledik. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin meyve ve sebze sektöründeki tek uluslararası fuarı için İzmir'e gidelim. Kapılarını açtı fuar. Bu yıl fuarın partner ülkesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Fuara KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Cumhurbaşkanlığı döneminde savunduğu iki devletli çözüm yaklaşımı yeni dönemde başlayacak. Kıbrıs müzakerelerini nasıl etkileyecek? Kıbrıs'taki gemi kazası herhangi bir ihmal var mı? Tatar hem müzakere sürecine hem de kazaya ilişkin Habertürk'ün sorularını yanıtladı. İzleyelim.
2: Girne açıklarındaki gemi faciası, iki devletli çözüm önerisi. Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Habertürk'e konuştu. Gemi kazasıyla ilgili Türkiye'nin depremde olduğu gibi aynı acıda birleştiğini söyledi.
3: Burada bir ihmal ve bir sorumsuzluk ve dolayısıyla ödenen büyük bir bedel. Şimdi tabii devletimiz bunun soruşturmasını yapıyor.
4: Bir zafiyet olduğunu düşünüyor musunuz?
3: Yani bu açık ve nettir. Tabii soruşturma raporu neticede inşallah neyin olduğunu bizlere açıklayacak. Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerek Türkiye Cumhuriyeti'ne. Çünkü orada birlikte bir kader yaşadık. Yani biz bu depremde de bu kaderi yaşadık. Bizim evlatlarımız bu İSYAS otelinde Adıyaman'da.
2: Tatar soruşturma sürecine vurgu yaptı.
3: Hava şartlarında bir sıkıntı vardı. Bir tehlike vardı. Bir de tabii geminin geçmişi vardı. Geçmişte bir takım hadiseler yaşanmış bu gemiyle alakalı. Tabii firma ve onun savunucuları işte şu kurumdan bu kurumdan bizlerin olumlu raporları vardır ki geminin durumu tamamdır şeklinde.
2: Kıbrıs müzakerelerinde

0: Cumhurbaşkanlığı döneminde savunduğu iki devletli çözüm yaklaşımı da Tatar'ın gündemindeydi.
1: Ondan başka çaremiz yoktur. Çünkü Rum tarafının Tufan Bey'in yaklaşımlarına rağmen Kıbrıs Türk tarafına pek gönüllü olarak vereceği bir şey yok.
0: Ersin Tatar küresel dengelere dikkat çekti. İki devletli çözümün vazgeçilmez olduğunu savundu.
1: İsrail'in Güney Kıbrıs'a daha da fazla yerleştiğini görüyoruz. İttifaktan bahsediyorlar. İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'den yapılan bazı açıklamalar bizi rahatsız etmektedir. Onun için ne Kıbrıs eski Kıbrıs'tır, ne Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir, ne Türkiye Cumhuriyeti eski Türkiye Cumhuriyeti'dir. Denklemler değişmiştir, küresel dengeler değişmiştir, bölgedeki hassasiyetler değişmiştir. Şimdi gelinen aşamada bu yaşanmışlıklar da artık iki devlet çözüm vazgeçilmezdir, kaçınılmazdır. Bir Rumlarla bir ortaklık asla olmayacaktır. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet ayrı bir devlet olarak varlığını sürdürmesi gerekmektedir.
0: Tatar, İzmir'de Türkiye'nin yaş meyve sebze sektöründeki tek uluslararası fuarına katıldı. Avrupa, İngiltere, Rusya ve Balkanlar başta olmak üzere 100'den fazla ülkeden alım heyetinin katıldığı fuarda üreticiler, ihracatçılar, ithalatçılar, perakende zincirleri ve sektör profesyonelleri bir araya geldi. Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin standlarını tek tek gezdi.
1: 80 ülkeden temsilciler vardır. Türkiye'mizin yaş, meyve, sebze ve diğer gıda ürünlerinin burada temsilcilerinin olması ve tabii bu yıl partner ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de burada. Özellikle narinciyemiz, kadın kooperatiflerimiz hepsi burada. Kendi ürünlerini burada sergiliyorlar. Buhar notlar ne yapılır? Betmez.
2: Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin kritik bir eyalet olan Saksonya-Anhalt'taki seçim zaferi sonrası binlerce kişi sokağa döküldü. Berlin başta olmak üzere ülke genelinde göstericiler aşırı sağ karşı demokrasi ve çeşitlilik mesajları verdi.
0: Almanya AfD Partisi'nin Saksonya-Anhalt'taki seçim zaferini konuşuyor. Ülke genelinde binlerce kişi aşırı sağ protesto için sokağa çıkıyor. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullanmış. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamlamıştı. AfD'nin seçim zaferi ülkenin pek çok bölgesinde tepkiyle karşılandı. Berlin başta olmak üzere pek çok şehirde AfD'ye karşı protestolar düzenlendi. Brandenburg kapısı önündeki gösteriye binlerce kişi akın etti. Organizatörler katılımcı sayısını 14 bin olarak açıkladı. Katılımcılar arasında 20 Eylül'de Berlin'de düzenlenecek eyalet seçimlerinde yarışacak olan Yeşiller ve Sol Parti'nin başbakan adayları da yer aldı. Göstericiler hep birlikte faşizme karşı sloganları atarken taşınan pankartlarda faşizm bir alternatif değildir gibi ifadeler kullanıldı. Yaklaşık iki hafta sonra eyalet seçimine gidecek olan ve kamuoyu yoklamalarında yine AfD'nin önde göründüğü Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde de pek çok kentte gösteriler vardı. Seçim sonuçları yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da siyasi bir darbe olarak değerlendiriliyor.
2: Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırı düzenledi. Aramco tesisleri ve Kral Halit Hava Üssü hedef alınan noktalar arasındaydı. Açıklama Husilerin askeri sözcüsü Seri'den geldi. Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerindeki Aramco tesisleriyle Hamis Mushayt Hava Üssü'ne balistik füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Husilerin ülkenin güneyindeki 4 kente düzenlediği saldırılarda 73 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıların şiddetle kınandığı vurgulandığı açıklamada saldırılar sonucu yangınların çıktığı ve enerji sektörüne ait bazı tesislerde faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Husilerin saldırılarına Ankara'dan da tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırının en güçlü şekilde kınandığını açıkladı. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan desteğinin yinelendiği açıklamada Husilere saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeleri çağrısında bulunuyoruz ifadeleri kullandı. Askeri kulağında okulların açılmasına çok az bir süre kaldı. Çocukların sağlığı için beslenme çantasının nasıl hazırlanacağı da aileler için.

0: için çok önemli. Peki beslenme çantasını hazırlarken nelere dikkat etmemiz lazım? Yiyecekler nasıl korunur? Yanıtlar Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde.
1: Neler koyuyorsunuz çocuğunuzun beslenme çantası?
2: Peynir, zeytin, domates, salatalık olabilir. Öğlen yemeği için yemek işte makarna, köfte, pilav, köfte.
3: Artık yaz bitti. İlk ders zilinin çalmasına günler kaldı. Peki doğru beslenme çantası nasıl hazırlanır?
4: Veliler beslenme çantası hazırlarken şunu unutmasınlar. O çantanın içerisine sadece gıda koymuyorsunuz. Gıda güvenliğini de koyuyorsunuz.
5: Salatalık, domates, kuru yemiş. Genelde bu tarz şeyler yok. Çok iştahlı olmadığı için çocuklarım çok fazla bir şey koyamıyorum.
1: Sabah 7'de hazırladığımız bu beslenme çantası öğlen 12'de belki de 1'de açılacak. Yani içindeki yiyecekler saatlerce bekleyecek. İşte bu yüzden içine ne koyduğumuz kadar yiyecekleri nasıl muhafaza ettiğimiz de önemli.
4: Bazı gıdalar çabuk bozulabilir. Yumuşak peynirler biraz daha riskli. İşte süt, peynir, yoğurt gibi ürünler tabak koyduğu zaman benim için endişe verici bir durum.
3: Peki yiyeceklerin bozulmaması için çözüm ne?
4: Kapattığınız beslenme çantasının üzerine buz kapsülünü koydunuz. Termal çantanın içerisine yerleştirip ağzını kapattınız. Bu termal çanta bunu 2 saat kadar soğukta, soğuk zincirin kırılmadan muhafaza edilmesi konusunda koruyacaktır.
1: Nasıl muhafaza ediyorsunuz o koyduğunuz yiyecekleri?
2: Eğer sıcak değilse koyduğumuz yiyecekler, sıcak kalması gerekmiyorsa plastik BPA içermeyen gıdaya uyumlu plastik beslenme kapları var. Ona koyuyoruz.
1: Neye koyuyorsunuz bunları?
6: Sağlıklı plastik kaplar alıyoruz işte. Onların içine koyuyoruz. Orada da çocuk açıp yiyor.
3: Ve bir başka detay. Yiyeceklerin birbiriyle temasını da kesmek gerekiyor.
4: Mesela bir muz koydunuz. Muzu beslenme çantasına koyarken bu kabuğundaki mikropların diğer gıdalara yapışarak bulaşmamasını önleyin. Şöyle poşete koyup bunu beslenmenin içine koyabilirsiniz.
0: Üniversite öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları da açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bu yıl başvuran öğrencilerden %90'ının yurtlara yerleştiğini söyledi. İnceleme sürecinde gelir durumu ve akademik başarı da dikkate alındı.
7: 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz.
3: Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru yapan üniversite öğrencilerinin %90'ı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarına yerleşti. Sonuçları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu.
7: İnceleme sürecinde gelir durumu, akademik başarı ve sosyal şartları birlikte dikkate alıyoruz. Şehit yakınları ile gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın yanı sıra mevzuatla belirlenen öncelikli grupların haklarını büyük bir hassasiyetle gözetiyoruz. Yerleştirme işlemlerini güvenilir, veriye dayanan, nesnel ve güçlü bir dijital altyapıyla yürütüyoruz.
8: Bu yıl yerleştirme sonuçlarında bir rekora imza atılarak %90 oranında öğrenci yurtlara yerleşti. Aynı zamanda yurtlardaki yatak kapasitesi ise 81 ilde toplam 1 milyonu aştı.
3: Bakan Bak, ikinci üniversite öğrenimine başlayan öğrenciler için ayrıca başvuru sürecinin açılacağını da paylaştı.
7: Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerimiz ile bir yüksek öğrenim kurum programını tamamladıktan sonra ikinci üniversite öğrenimine başlayan öğrencilerimiz için de ayrıca başvuru süreci açacağız. Her öğrenci grubuna ilişkin takvimi üniversite kayıt süreçleriyle uyumlu biçimde planlıyoruz.
3: Yurt yerleştirme sonuçlarına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden erişilebiliyor.
0: Bitkisel ve hayvansal üretimde destek tutarları yükseltildi. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bitkisel üretim destek katsayısı dekar başına 367 lira oldu. Ürün bazında en yüksek artış mercimek ve nohut desteklerinde var. Ayrıca hayvancılık desteklerinde de yine artış söz konusu.
3: Bölgedeki gelişmeler dolayısıyla artan girdi maliyetleri dikkate alındı. Bitkisel ve hayvansal üretimde temel destek ve planlı üretim desteği tutarlarında artışa gidildi.
9: Büyük baştan küçük başa, arıcılıktan balıkçılığa kadar kapsayıcı şekilde üreticimizin yanında oluyoruz. Stratejik ürünlerimizi koruyan, aile işletmelerimizi güçlendiren ve verimliliği merkeze alan bu destekleme modeliyle üreten Türkiye'nin gücüne güç katacak çiftçilerimizi her koşulda desteklemeye devam edeceğiz. Tarladan sofraya emeği geçen tüm çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun.
3: Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 2000

0: 2026 üretim yılı için bitkisel üretim destek katsayısı %18,4 oranında artırılarak dekar başına 310 liradan 367 liraya yükseltildi. 2027 üretim yılı desteklemeleri için destek katsayı değeri ise 442 liraya çıkarıldı. Ürün bazında en yüksek artış mercimek ve nohut desteklerinde gerçekleşti. Mercimek ve nohutta planlı üretim desteği %141 artırılarak dekar başına 884 liraya yükseltildi. Mercimek ve nohut üreten üretici temel ve planlı üretim desteği ise 2026 için dekar başına 734 lira, 2027 için dekara 1326 lira destek verilecek. Buğday, arpa ve dana mısırda 2026 yılı desteği 954 lira olurken 2027'de bu rakam 1149 liraya yükselecek. Ayçiçeği, kuru fasulye, soya ve kanolada ise dekar başına destek 1101 lira olarak belirlendi. Pamukta destek tutarı da netleşti. Hayvancılıkta da destekler artırıldı. Buzağı başına ödeme 1400 liradan 2000 liraya, malak desteği 2800 liradan 4000 liraya yükseltildi. Kuzu ve oğlak desteği de 300 liradan 430 liraya çıkarıldı. Sığır ve mandalarda uygun şartlarda yaşanan yavru kayıpları içinse hayvan başına 20 bin liraya kadar destek verilecek.
1: Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından bir iz ne yazık ki yok. Gemi 720 metre derinlikte, zira çalışmalar kısıtlı imkanlarla devam edebiliyor. Son olarak gemideki yaşam alanının kesilerek yüzeye yaklaştırılması da gündeme geldi. Ama bunun için uzman firmadan bir rapor bekleniyor.
0: Geminin enkazına ulaşıldı ancak kayıplar bir türlü bulunamadı. Acılı ailelerin bekleyişi sürüyor. Uzman bir firmadan hazırlanacak rapor, operasyonun nasıl yürütüleceğini belirleyecek.
2: Kaymakam Bey geldi sağ olsun. Toplantının sonucunda aldıkları karar, bir firmayla görüştükleri, o firmada batı geminin oradan çıkarılabileceği veya çıkarılamayacağı, o yaşam alanının oradan çıkarılabileceği konusunda bir çalışma başlattıklarını, bunu da en geç cuma günü kadar yetiştirmesini istediklerini söyledi.
0: Silivri açıklarında batan, içerisinde 10 gemicinin bulunduğu Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri kazanın 3. gününde tespit edilmişti. 720 metre derinlikteki batık geminin tamamının yüzeye çıkarılması mümkün görünmüyor. Ailelere yapılan açıklamaya göre özel uzman bir firma mürettebatın bulunabileceği yaşam alanını enkazdan çıkarmaya çalışacak.
2: 3 kişinin güvertede olduğu söylenildi. Baktığı zaman gecenin 3 olduğu için tahminler 7 kişinin de istirahat halinde olduğu. 3 kişiyle alakalı bir söylenim yok ama 7 kişi için en azından o aşağıda birilerinin varlığının olduğunu düşünüyoruz. Yaşam mahallinin yukarı çıkarılabilmesi, bir bot ve balon sisteminden bahsetti. Tamamıyla o firmadan gelecek olan analize bağlı. Bize açıklanan son bilgi bu.
0: 65 yaşındaki güverte reisi Nidai Duman da geminin kayıp olan 10 mürettebatından biri. Son seferini yapıp köyde yaşamayı planlıyordu.
2: Son seferiydi babamın. Yani herkese, tüm herkese aynısını söylemişti. Son konuşmamıza da aynısını demişti. Yani ben geliyorum, merak etme. Bütün telefonlarım da hep açık. Ne zaman istersen ara demişti.
0: Gözler şimdi TCG Akın'ın yürüttüğü çalışmalarda. Hem mürettebatın izi aranıyor, hem de batık geminin yaşam alanının yüzeye çıkarılması ihtimali araştırılıyor.
1: 4 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmalara dair detayları paylaştı. Antalya'da ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca liralık mal alarak düşük fiyatlarla elden çıkardıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin kişi ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. 33 şüphelinin hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar liraya aşan para hareketi belirlendi. İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullanarak haksız kazanç sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik 58 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı. İzmir'de ise Belçika merkezi yönetildiği ve uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına yapılan operasyonda 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bakan Gürlek, suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulması asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında da yeni detaylar var. Bakalım hemen, savcılık 6 dorsa alımı için.

0: Soruşturması genişliyor. Banka hareketleri, şirket kayıtları ve ele geçirilen tüm faturalar mercek altında. Şirketler üzerinden yapılan alımlar ve para hareketleri de tek tek inceleniyor. Dosyadaki mali incelemelerde özel bir şirket üzerinden 6 dorse satın alınması için anlaşma yapıldığı, dernek hesaplarından 8 ayrı işlemde toplam 125 milyon lira çıkış yapıldığı tespit edildi. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir şüpheli ise söz konusu dorse alım süreciyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Biz bu dorseleri hiç devralmadık dedi. Dorselerin derneğe fiilen teslim edilip edilmediğini araştıran savcılık başka belgelere de ulaştı. Dorseler için yaklaşık 12 bin liralık bakım faturaları vardı. Ancak faturaya konu bazı bakım işlemlerinin de fiilen yapılmadığı belirtiliyor. Savcılık, elde edilen yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda dernek kaynaklarının hangi işlemlerde kullanıldığı ve bu işlemler üzerinden herhangi bir kişisel menfaat sağlanıp sağlanmadığını araştırıyor.
1: İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın davasında da karar açıklandı. 14 yaşındaki sanık 18 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum oldu.
2: Atlas Çağlayan için adalet!
0: Üzerlerinde Atlas'ın resminin olduğu tişörtler yüreklerinde acı vardı. Atlas'ın katilinin davasında ikinci duruşmada karar belli oldu.
3: 21 yıl 7 aydan 18 yıl 10 aya.
4: Ne yazık ki en üst hattan ceza verilmedi. Her bir suç için üst hattın biraz altında cezalara hükmolundu.
0: 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki bir kafeden çıktığı sırada bir çocukla tartışmaya girdi. O kavgada aldığı birden çok bıçak darbesiyle ağır yaralandı, hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Tutuklu sanık Elçe'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Atlas'ın annesi, ikiz kardeşi, teyzeleri, okul arkadaşları, komşuları, onlarca kişi bir kez daha Bakırköy Adliyesi'ndeydi. Evlatlarını benzer saldırılarda kaybeden anneler, Yasemin Minguzi ile Zuhal Akman da destek için oradaydı.
5: Yarına kalır da yanına kalmaz.
0: Savcı 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istedi.
6: Duruşma sanığın yaşı küçük olduğu ve gizlilik kararı olduğu için basına ve izleyicilere kapalıydı. Mahkeme son sözlerin alınmasının ardından kararını açıkladı. 14 yaşındaki sanık için 3 ayrı suçtan 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
7: Biz cezada indirim istemiyoruz dedik. İndirim yaptılar. Bıçakla sadece katilin ve oğlumun kanı var. Onun dışında bütün deliller karartılmış durumda.
0: Anne Gülhan Ünlü cezayı yetersiz buldu. Atlas'ın ailesi karara itiraz edecek.
4: İslah taleplerimizi ileteceğiz. Sonuçta en üst hattan ceza verilmemesini gerektiren hiçbir sebep yoktu. Bu nedenle biz yasal hakkımızı kullanacağız. Bu konuda da biz gerekçeli kararı bekleyeceğiz.
2: Atlas'ın hesabı!
1: Efendim, Van'da sosyal medya ünlüleri olan Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak da bilinen Mehmet Fatih Tançalı'nın düğünü o takılan altınlar nedeniyle çok konuşuldu. Türkiye'nin gündemine geldi. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tançalan tutuklandı.
8: Altın bilezikler, kolyeler, kemerler. Gören gözlerine inanamadı. Sosyal medya ünlülerinin düğünü mali incelemeye takıldı. Yeni damat gözaltına alındı. Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tanınıyor. Van'da hafta sonu yaptıkları düğünse günlerdir konuşuluyor. Özellikle de geline takılan altınlar. Bu görüntülerle gündeme gelen düğün sonrası yeni gelişmeler yaşandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak yeni damat hakkında soruşturma başlattı. Mehmet Fatih Tançalan, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Sanal aleme yansıyan düğün görüntüleri de incelemeye alındı. Altınlar ve diğer mal varlığı unsurlarının

0: Kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma başlatıldı. MASAK'tan rapor talep edildi.
1: 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için Ankara'da cenaze töreni vardı. Kılıç'ın naaşı gözyaşları ve dualarla Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.
0: 80'ler dizisinin Ergun plakıydı. Kış Uykusu filminde İmam Hamdi'ydi. Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı. Ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu. Hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğunu uğurlandı. 51 yaşındaki Kılıç 5 Eylül'de Kağıthane'deki evinde ölü olarak bulundu. Kılıç için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ailesi, dostları, sanat dünyasından bazı isimler Kılıç'a son görevini yerine getirmek için törene katıldı. Dualar edildi, helallik istendi.
2: Çok üzgünüz yani. Çok yetenekli, genç yaşta kaybettiğimiz oyuncu bir arkadaşımız. Çok zamansız, çok genç. Yapabileceği çok şey vardı daha. Allah rahmet eylesin.
0: Namazın ardından naaşı omuzlarda taşındı. Gözyaşları ve dualarla Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.
1: Durdurulamayan güç. Türk savunma sanayi şirketleri Mısır'daki havacılık fuarında bir kez daha boy gösterdi. Tolga Hava Savunma Sistemi ve yeni mühimmatlar bakın nasıl sergilenmiş.
3: Türk Hava Savunma Sanayi Şirketleri Mısır'daki havacılık fuarına katıldı. Makine ve kimya endüstrisi ürünleriyle fuarda boy gösterdi. Makine ve kimya endüstrisi El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi'ni sergiledi. MKE Tolga, farklı hava tehditlerine karşı komple bir çözüm sunuyor. Sisteme lazer silah sistemi ve Enfal 17 füzesinin de entegre edildiği belirtiliyor. Bu kabiliyetlerle Tolga'nın farklı menzil ve nitelikteki hava tehditlerine karşı etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Makine ve kimya endüstrisi fuar çerçevesinde piyade ve keskin nişancı tüfekleriyle çeşitli mühimmatları sergiliyor. Tolga kapsamında geliştirilen gökbörü radarı, sinyal karıştırıcı, araç üstü revolver silah sistemi ve kulesi de yer alıyor. Makine ve kimya endüstrisinin yeni işbirliği alanlarının oluşturulmasına yönelik temaslarda bulunması bekleniyor. Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ile makine ve kimya endüstrisi arasında geçtiğimiz günlerde çeşitli savunma ürünlerinin ortak üretimine ilişkin mutabakat zaptı da imzalanmıştı.
1: Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kamu spotunda rol aldı. Sultanlar voleybol terimleriyle dezenformasyona karşı farkındalık oluşturdu.
4: Her bilgiyi servis etme.
5: Doğrulamadan paslama.
6: Dezenformasyona dur de.
3: Bu kez hakikat için sahaya çıktılar. Dezenformasyona dur de kampanyasına omuz verdiler.
5: Yalanı değil, gerçeği smaçla.
4: Algıya, manipülasyona geçit verme.
3: Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımının yıldızları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kamu spotunda rol aldı. Filenin Sultanları dezenformasyona karşı voleybol terimleriyle farkındalık oluşturdu.
4: Her bilgiyi servis etme.
5: Dur, düşün, sorgula.
7: Gerçeğin gücüne inan.
6: Dezenformasyona dur de.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yıldız voleybolculara teşekkür etti. Kampanyaya destek çağrısında da bulunan Duran, filede destan yazan şampiyonlarımıza kulak verelim ifadelerini kullandı.
1: Çok kısa bir aranın ardından gece raporu devam edecek. Ayrılmayın.

Efendim yeniden huzurlarınızdayız. Habertürk'tesiniz, gece raporundasınız. Bir günü geride bırakıp yenisini karşılamaya hazırlandığımız şu dakikalarda önce günün özetlerine bir bakalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin bütün bölgeye tesirine en kısa sürede şahit olacağız dedi. Irak'taki grupların silahlarını Ekim ayından itibaren Irak merkezi hükümetine devredecek olmasının da çok önemli olduğunu değerlendirdi. Bu arada Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın 2025 sonuçları duyuruldu. 3 yılda bir uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın sonuçlarına göre Türkiye 3 farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke konumunda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eğitim camiasını başarılarından dolayı tebrik etti. Bu arada İngiltere'nin Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine işgale yönelik ticaret yasağı uluslararası bir adıma dönüştü. Fransa, İspanya ve Kanada'nın da aralarında olduğu 12 ülke yerleşimlerle ticareti yasaklama kararı aldı. Diğer yandan Avrupa'nın en büyük spor giyim üreticisinin ampute bireylere özel tek ayakkabı satış kampanyasında eski bir İsrail askerini oynatması tepkileri beraberine getirmişti. Boykot çağrılarının ardından şirket özür diledi. Bu arada süresiz nafakanın kaldırılması ilişkin düzenlemenin de yer aldığı 13. yargı paketi Ekim ayında meclise sunulmuş olacak. Düzenleme ile evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Efendim, üniversite öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu da yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak bu yıl başvuran öğrencilerin yaklaşık %90'ının yurtlara yerleştiğini duyurdu. Gece raporunun ikinci dilimine başladık. Hemen Antalya olacak ilk durağımız. Dünden bu yana orman yangınlarıyla mücadele var kenti. Aksu'da başlayıp Kepez'e sıçrayan yangına müdahalede devam ediyor. Orman Genel Müdürü Antalya Aksu ve Kumluca'da süren yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü duyurdu. Aksu ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarla birlikte büyüdü ve Kepez'e sıçradı. Ekipler 5 mahallenin çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına müdahale ediyor. Çalışmalara 5 uçakla, 10'dan fazla helikopter ve 1000'den fazla personel katılıyor. Bu arada alevler yerleşim yerlerine yaklaştığı için 254 evden 720 kişi tahliye edildi. 2000'den fazla haneye de elektrik verilemiyor. Yangından şimdiye kadar 8 kişi etkilendi, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kızılay ekipleri ise sahada çalışanlar söndürme ekiplerine gıda ve su takviyesi yapıyor. AFAD'ın komşu şehirlerden gelen ekipleri de söndürme çalışmalarına katılıyor. Bu arada öğle saatlerinde Antalya'nın Kumluca ilçesinde de orman yangını meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüyen alevler Güzören Mahallesi'ne sıçradı. Yangının geniş bir alana yayılması üzerine Güzören Mahallesi'ndeki evler tahliye edilirken vatandaşlar da güvenli bölgelerde toplandı. Yangına 4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve çok sayıda

0: Arazöz ve aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle müdahale var. Yangında bazı seralar zarar görürken havanın kararmasıyla birlikte hava desteği durdu. Ancak mücadele karadan devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü de Aksu ve Kumluca'daki orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü ve tamamen kontrol altına alınması için de mücadelenin sürdüğünü açıkladı. Bir orman yangını haberi de yine Mersin'den geldi. Yangın enerjisi havadan ve karadan yapılan kesintisiz müdahaleyle düşürüldü. Alevler Bozyazı ilçesinde Tekel Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükseldi. Muz seralarının yakınındaki yangını görenlerin ihbarı üzerine söndürme helikopterleri ve arazözler bölgeye sevk edildi. Çalışmalar kısa sürede sonucunu verdi. Orman Genel Müdürlüğü yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Adana Kozan'da iki farklı noktada başlamıştı alevler. Orada da ne yazık ki orman yangınlarına dönüştü. Havadan ve karadan müdahale edildi ancak bazı evler küle döndü. Yangınlardan biri kontrol altında, diğer için mücadele devam ediyor.
1: Çok büyük bir yangın, çok geniş bir yangın oldu.
2: İki farklı noktadan alevler yükseldi. Büyüyen orman yangınları evleri yaktı. Görüntüler Adana'nın Kozan ilçesinden. İlçede iki farklı noktadan alevler yükseldi.
3: Bir şey bilemedik ki, her tarafta yangın sardı bizi. Kaçmadı artık, bir şey yapamadık ki. Ben de zaten geri kaçtım. Çocuklar herhalde burada, çocuklar da zehirlenmiş.
2: Yangınlardan biri Doğan Alanı Mahallesi kırsalında çıktı. Büyüyen yangın ormanlık alanda hızla ilerledi. Kısa sürede bölgedeki evleri tehdit etmeye başladı.
1: Hanımımı aldım, çocuğumu aldım, aşağıya geri döndüm.
2: O saatlerde Düzağaç Mahallesi'nin Dağalacak mevkiindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Havadan ve karadan iki yangına da müdahale edildi. Orman yangınında bazı evler zarar gördü.
3: Alt ev yandı, işte aşağıda da ara falan vardı biraz benim, onlar yandı. Bahçe yandı işte, ağırlıklar yandı hep. Yani hiçbir şey kalmadı abi, her taraf kül oldu.
2: Bölgede tedbir amacıyla 40 ev tahliye edildi. Alevlerle mücadele akşam saatlerinde de sürdü. Topaç Mahallesi'nde alevler evlere kadar ulaştı. Mahalle sakinleri yangına kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Slovenya'da katıldığı toplantıda PISA 2025 sonuçlarını değerlendirdi. Mevkidaşlarına ve eğitim dünyasına Türkiye'nin yakaladığı başarıyı anlatan Tekin, Türkiye'nin 2002 yılından beri bütçeden en yüksek payı eğitime ayırdığını hatırlattı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da eğitim camiasını başarılarından dolayı tebrik etti.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin PISA 2025 sonuçlarını değerlendirdi. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de puanını artıran tek OECD ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı Slovenya'nın başkenti Bratislava'da yapılan PISA 2025 bölgesel toplantısına katıldı. Türkiye'nin başarısını değerlendiren Tekin, 2002 yılından itibaren Türkiye'de genel bütçeden en yüksek payın eğitime ayrıldığını belirtti.
4: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının çok gerisinde idik. Şu anda hem derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının üzerine çıkmış durumdayız.
2: Tekin, Türkiye'nin 2022-2025 döneminde her üç alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi olduğunu vurguladı.
4: Türkiye aynı dönemde hem en başarılı öğrencilerin oranını artıran hem de asgari düzeyin altındaki öğrencilerinin oranını aynı şekilde azaltan iki OECD ülkesinden bir tanesi oldu. Yani hem zirvedeki öğrencilerimizi daha yukarıya taşıma çabası içerisinde olduk hem de en geride kalan çocuklarımızın ellerinden tutup onların yukarıya doğru taşınmasına yardımcı olduk.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.
5: Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi

0: ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha özgüvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Çayikam, İsveç Büyükelçisi Funeret, Azerbaycan Büyükelçisi Aslanov'u, Birleşik Krallık Büyükelçisi Elizabeth Anderson'u ve Kanada Büyükelçisi Marcel Leblo'yu kabul etti. Beştepe'deki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler, büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan takdimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hatıra fotoğrafı da çektirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar var. Sürecin bütün bölgeye tesirine en kısa sürede şahit olacağız ifadesini kullandı. Irak'taki grupların silahlarını Ekim ayından itibaren Irak Merkezi Hükümeti'ne devredecek olmasının da önemli olduğunu değerlendirdi.
2: Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız.
3: Terörün tümüyle geride bırakıldığını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye etki edeceğinin mesajını verdi.
2: Terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor. Suriye sınırları içerisinde PYD, YPG ve KCK'nın da süratli bir şekilde yeni Suriye yönetimine entegre olmasını takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Albusi ile önce baş başa ardından heyetler arası görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, Irak'taki sürecin önemine dikkat çekti.
2: Silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak'ta inşa edilecek. Önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak Merkezi Hükümeti'ne devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Ümit ediyorum, Irak'ın her yeri, her şehri, her kasabası barış ve esenliğin hakim olduğu bir coğrafya olur.
3: Irak Temsilciler Meclis Başkanı Albusi de terörsüz bölgeye ilişkin mesajlar verdi.
4: Bu konu çok önemli. Hem Türkiye hem bölge için hem de Türkiye'yi çerçeveleyen ülkeler için bütün siyasi grubu olan parti başkanlarıyla birlikte herkes hemfikir. Biz istiyoruz ki bütün bölgemiz terörsüz bir bölge olsun.
1: Siyasette bugün neler konuşuldu bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu'nun durumuna değindi ve siyasi tutuklu olmadığını söyledi. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le görüşür müsünüz sorusuna ve CHP'nin oy oranına dair de mesajlar verdi.
3: Ekrem İmamoğlu için siyasi tutuklu değil dedi. Tutuklama kararını doğru bulmadığını söyledi.
0: Siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz. Zaten gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Euronews'a konuştu. Yeni partinin kurulmasıyla CHP'nin kemik oyunu kaybetmediğini söyledi. CHP'li CHP olarak yerinde duruyor. Altı oka gidecek, mührünü basacak, bu kadar basit dedi. Kılıçdaroğlu yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise elbette Özgür Bey görüşmek isterse otururuz, konuşuruz yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu Büyük Kurultay'da aday olacak mısınız sorusunu da cevapladı.
0: İlk seçildiğim tarihten bu yana hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayıyım demedim. Niyet göstergem de hiç olmadı. Ben bunu söylemediğime göre nasıl bir niyet olabilir? Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
3: Kılıçdaroğlu terörsüz.

0: Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasaya, CHP'nin attığı imzalar içinse tarihi imza değerlendirmesi yaptı. Bir siyasal iktidar projesi olarak düşünülmemesi gerektiğini, bunun devletin bir projesi olarak düşünülmesi gerektiğinin de altını çizmek isterim dedi.
1: Sevgili dostlar, CHP için bugün önemli bir gün. 9 Eylül zira 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak CHP. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yani Mansur Yavaş'ın resepsiyona katılıp katılmayacağı büyük bir merak konusuydu. Yavaş'ın resepsiyona katılmayacağı öğrenildi.
2: Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım.
3: CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül'de resepsiyon düzenlenecek. Merak edilen noktalardan birisi de resepsiyona kimlerin katılım göstereceği. Kuruluş yıl dönümü programı Anıtkabir'deki törenle başlayacak. Gün içerisindeki toplantı ve programlarla devam edecek. CHP Genel Merkezi'nde resepsiyon düzenlenecek. CHP'li tüm belediye başkanlarına davetiye gönderildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın resepsiyona katılım durumu merak ediliyordu. Yavaş'ın resepsiyona katılmayacağı öğrenildi. CHP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kadın kolları tarafından genel merkezde Cumhuriyet bir kadın devrimidir adlı panel düzenlendi. Panelde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dört ayaklı stratejiye dikkat çekti.
4: Kadınlar her eve, her ortama rahatlıkla girer ve kabul görürler. Çünkü kadının yüzü sıcaktır, kadının anlatımı daha sevecendir. O nedenle yüklendiğiniz görev sıradan bir görev değildir. Bundan sonra ne yapacağız? Dört ayaklı bir hedefi hafızamızın bir yerinde hep tutacağız. İster ev ziyaretinde, ister komşu ziyaretinde hep şunu savunacağız. Hukukun üstünlüğü. Birinci ilkemiz bu. İkinci hedef üreten Türkiye. Üçüncüsü güvenliği sağladınız, ekonomiyi sağladınız ama önemli bir konumuz daha var. Sosyal devlet.
1: Yeni partili Özgür Çelik'in CHP'den AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın tehdit edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada bir savcı tarafından tehdit edildiği iddia edilen Ayhan Aydın'ın iddialarla ilgili ifade vermek üzere savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildiği kaydedildi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından açıklama yapmış. Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Oğlum ve eşim engelli, onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum demişti. Gece raporunun ikinci diliminde bir kez daha dış gelişmelere dönelim ki sağ sıcak şu dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları vardı ay başında. Bundan tam bir hafta sonra yine vaziyet ısındı. İran'a ait tankerler vuruldu. İran basınının aktardığına göre Hark Adası ve Cas kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hark Adası yakınlarında iki İran tankerini füzeyle vurduğu belirtildi. Can kaybı yaşanmadı, mürettebatın tahliye edildiği aktarıldı. Amerikan basınına konuşan Amerikalı yetkili ise ordunun iki noktada hedeflere saldırdığını doğruladı ve hedeflerin petrol tankerlerini içerdiğini söyledi. Bu arada devrim muhafızları da Kuveyt ve Bahreyn'e uyarıda bulundu. Bu ülkelerde Amerikalıların bulunduğu limanlardaki petrol tankerlerinin tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran'a son olarak 1 Eylül tarihinde saldırı düzenlemiş. Çok sayıda kente patlamalar meydana gelmişti. Hayatını kaybeden ve yaralananlar olmuştu. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi İsa ile görüştü. Kabul ilişkin paylaşımı Dışişleri Bakanlığı yaptı. Görüşmede Türkiye-ABD arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. İran'la ABD arasında devam eden müzakere süreci, Suriye'deki entegrasyon süreci ve bölgedeki savaşın Irak'a etkileri de masaya yatırıldı. Bakan Fidan daha sonra Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Ayrıca Bakan Fidan Ankara'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Al-Halbusi ile de görüştü. Fidan son olarak Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bir araya geldi. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'yla Danimarka merkezli olan Copenhagen Atomatics arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmaya göre nükleer teknoloji üretiminde Türkiye'de yoğun bir şekilde bulunan toryum maddesinin yakıt olarak kullanılması hedeflendi. İmza töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar da katıldı.
0: Nükleer üretimde çeşitlilik artırılacak. Toryum yakıtı yeni nesil nükleer teknolojide kullanılacak. Nükleer teknoloji üretiminde Danimarkalı şirketle işbirliği yapıldı.
5: Bu işbirliği ümit ediyorum netice verecek ve bu alandaki çalışmalar ileride ticarileşebilecek bir ürüne dönüşecek.
0: Türkiye, nükleer enerji hammaddesi olan toryumun yenilikçi teknolojilerde kullanılmasını sağlayacak bir adım attı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu olan TenMark'la Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında mutabakat zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da imza törenine refakat etti. Bakan Bayraktar törenin ardından anlaşmanın önemini paylaştı.
5: Burada attığımız imzalar tabii farklı bir özelliği var. Çünkü bu küçük modüler reaktörlerde Copenhagen Atomics'in teknolojisinde toryum yakıtı öne çıkıyor. Ve tabii toryum yoğun bir şekilde ülkemizde bulunan, dolayısıyla bu anlamda yakıtın dışa bağımlılığının olmayacağını düşündüğümüz bir teknoloji olduğu için ayrı bir önemi var.
1: Denizleri koruma çalışmalarında da önemli bir adım atıldığını gördük. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Fethiye'de deniz ekosisteminin korunması amacıyla hayata geçirilen o yeni MAPA Şamandıra sisteminin detaylarını anlattı. Sistemden önce denize atılan çapaların deniz çayırlarına verdiği zarara da dikkat çeken Bakan Kurum, sistemin COP31 gündeminde de yer alacağını söyledi.
6: Denizlerimizin, o eşsiz koylarımızın kirletilmesine tek bir saniye dahi tahammülümüz yok. Bu güzel zenginliği pervasızca yok etmeye çalışanlara da asla izin vermedik ve bundan sonra da vermeyeceğiz.
3: Deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda net mesaj verdi. Çapa zincirlerinin deniz çayırlarını tahrip ettiğine dikkat çekti.
6: Biliyorsunuz bir çabanın suya inmesi birkaç saniye alıyor. Fakat zincirinin deniz tabanında sürüklenmesi, orada yıllar içinde oluşmuş deniz çayırlarını tahrip ediyor.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla Fethiye'de MAPA Şamandıra sistemi ve Fethiye Dip Çamuru Temizliği lansmanına katıldı. Bölgede hayata geçirilen yeni sistemin ayrıntılarını paylaştı.
6: Fethiye, Göcek, özel çevre koruma bölgesinde Göcek ve Dalaman koylarını kapsayan yaklaşık 90 kilometrelik devasa bir sahil şeridinde yepyeni bir düzen başlatıyoruz. Öyle koylarımıza rastgele atılan ve deniz tabanını tahrip eden ağır demirlerin yerine bugün 926 adet sabit bağlama mapası ve 906 adet tonoz yerleştirdik. Bunlar o deniz çayırlarına, doğamıza, denizlerimize, deniz canlılarımıza asla zarar vermiyor.
3: Bakan kurumun gündeminde Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim değişikliği zirvesi de vardı.
6: Dünya artık eylemi bekliyor. Dünya artık taahhütlerin bırakıldığı, eylemin neticenin alındığı bir COP sürecini görmek istiyor. Biz de COP sürecinde Fethiye Körfezi'mizi anlatacağız. İç körfezde yürüttüğümüz dip çamuru temizliğimizi anlatacağız.
1: 29-30 Ekim'de Ankara'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi öncesinde üye ülkeleri kapsayan etkinlik dizisi Kazakistan'da başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan programda Türk dünyasındaki güncel konu başlıklarına da mercek tutuldu.
7: Zirvesiyle başlayan Türk Devletleri Teşkilatı vizyonu,
0: zirve hazırlıkları masaya yatırıldı. İşbirliği fırsatlarına işaret edildi. 29-30 Ekim'de Ankara'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından üye ve gözlemci ülkelerle planlanan panel serisinin ilk etkinliği Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapıldı. Program kapsamında ilk olarak Türk Dünyası Diyalogları, Ortak Gelecek, Ortak Vizyon başlıklı panel düzenlendi.
8: Ortak tarih, dil ve kültürden beslenen ilişkilerimizin.
0: Programın açılış konuşması, Türkiye'nin Kazakistan Büyükelçisi Mustafa Kapucu tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katılımcılara video mesajla hitap etti. Türk dünyasının ortak tarih, dil ve kültür

0: mirası temelinde dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilen mesajda, küresel krizler karşısında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki ortak çalışmaların geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
1: Kriz dönemlerinde hızlı ve güvenilir iletişim kurmak.
0: Panelde Türk devletleri arasındaki çok yönlü işbirlikleri, karşı karşıya kalınan güncel sınamalar, teşkilatın geçmişten bugüne kat ettiği mesafe, ortak alfabe konuları ele alındı. Ayrıca ekonomik ve siyasi alandaki gelişmelerin yanı sıra iletişim ve yapay zeka meselelerine ilişkin görüşlerde Türk devletleri özelinde tartışıldı.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumu'nda konuştu. Türkiye'nin Gazze halkına insani desteği ulaştırmaya ve Filistin davasına destek vermeye her zaman devam edeceklerini vurguladı. Bu arada dünya genelinde yaşayan Yahudileri zor durumda bırakanın İsrail hükümeti ve Netanyahu olduğuna da dikkat çekti.
3: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bedeli ne olursa olsun hakkın, hakikatin ve mazlumların yanında yer almayı, Gazze halkına insani desteği ulaştırmayı ve Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdürecektir.
0: Bir kez daha Gazze'ye destek mesajı verdi. Antisemitizmin suistimal edildiğine dikkat çekti.
3: İsrail'in hükümetinin ortaya koyduğu zulümleri kapatmak için çıkan en küçük sesi antisemitizm olarak nitelendirmesi de hiçbir şekilde geçerli değildir. Yahudileri dünyada zor durumda bırakan bir kişi varsa o da Netanyahu'nun bizzat kendisidir.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumu'nda konuştu. Dünya genelinde Müslümanlara yönelik ayrımcı söylemleri işaret etti.
3: Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslümanların karşı karşıya kaldığı diğer büyük bir mesele İslam düşmanlığı veya İslamofobi deden İslam korkusu. Bu da üzerinde hep birlikte dikkatle durmamız gereken bir mesele. Camilerimize ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar, kutsal kitabımıza yönelik saldırılar, Müslüman kimliğini hedef alan nefret söylemleri ve ayrımcı uygulamalar İslam karşıtlığının bireysel ön yargılardan çıkarak siyaset, medya ve kamusal hayat üzerinde etkili olan yapısal bir tehdide dönüştüğünü gösteriyor. İsrail söz konusu olduğunda, Gazze söz konusu olduğunda ifade hürriyetinin sınırlarının nasıl daraltıldığını da hep birlikte görüyoruz.
2: Efendim, bu arada Avrupa'nın en büyük spor giyim üreticisinin ampute bireylere özel tek ayakkabı satış kampanyasına eski bir İsrail askerini oynatması tepkileri beraberinde getirmişti. Tepkiler çığ gibi büyümüştü. Sonrasında gelen boykot çağrılarının ardından şirket yapılması gerekeni yaptı ve özür diledi.
0: Alman spor ürünleri firması Adidas tepkilerin ardından geri adım attı. Kimseyi incitmek istemedik diyerek özür açıklaması yaptı. Şirkete yönelik tepkiler bir reklam kampanyasıyla başlamıştı. Spor firması, ampute olan kişilere yönelik başlatılan tek ayakkabı kampanyasının İsrail'deki bölümünde eski bir İsrail askerini reklam yüzlerinden biri olarak kullandı. Shalev Biton isimli eski asker 2021'de Gazze yakınlarında yaralanmış ve sol bacağını kaybetmişti. Reklamın ardından şirkete en güçlü tepki Filistin'den geldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Elberş, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılarda 3000'den fazlası çocuk olmak üzere 8000'i aşkın Filistinlinin uzuvlarını kaybettiğini belirtti. İsrail ablukası nedeniyle protez yapımında kullanılan ham maddelerle tıbbi malzemelerin bölgeye girişine izin verilmediğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler de Gazze'nin dünyada kişi başına düşen en yüksek çocuk uzuv kaybı oranına sahip bölge olduğuna dikkat çekti. Sosyal medyada da boykot çağrıları yükseldi. Tepkilerin üzerine spor giyim şirketinin Orta Doğu'daki bölgesel sosyal medya hesabı kampanya nedeniyle özür diledi. Şirket açıklamasında "Niyetimiz hiçbir zaman kimseyi rencide etmek değildi ve etkilenen herkesten özür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
2: İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun yüzlerce uçuşun etkilenmesine neden oldu. Birçok havalimanında iptaller ve gecikmeler vardı. O sorun saatler sonra çözülebildi.
4: İngiltere Hava Trafik Kontrol Sistemi

0: sisteminde aksaklık çıktı. Yüzlerce uçuş aksadı ve iptal edildi. Ülkenin hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı NETS sisteminde teknik sorun tespit ettiğini bildirdi. Açıklamada mühendislerin normal operasyonlara mümkün olan en kısa sürede dönülmesi için çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi. NETS saatler sonraki açıklamasında ise sorunu çözdüğünü ve uçuş sisteminin toparlanmaya başladığını duyurdu. Saatler süren teknik sorun nedeniyle başkent Londra'daki Heathrow, Gatwick ve Stansted havalimanlarıyla Manchester Havalimanı'ndaki bazı kalkışlarda kısıtlama ve gecikmeler yaşandı. Gatwick Havalimanı'nda bir süre kalkışlar yapılamadı. Edinburgh ve Birmingham havalimanları başta olmak üzere ülkenin diğer noktalarında da bazı uçuşlar olumsuz etkilendi. Uçuş izleme verilerine göre yaklaşık 300 uçuş iptal edildi. Geçen yıl Temmuz ayında İngiltere'nin hava trafik kontrol sistemindeki radarla ilgili teknik sorun nedeniyle büyük havaalanlarında uçuşlar 4 saatten fazla süreyle aksamıştı.
1: Moskova'da Türkiye ve Rusya arasında gübre anlaşması imzalandı. Anlaşma ile Rusya Türkiye'ye yönelik bazı gübre ham maddelerinde kısıtlamalarını kaldırdı. Mineral gübre sevkiyatı alanındaki mutabakat zaptına imzaları Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ve Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Maxim Markoviç attı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalar sebebiyle gübre tedarikinde oluşabilecek risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz. Rusya Federasyonu ile imzaladığımız mineral gübre sevkiyatı mutabakatıyla gübre ve gübre ham maddesi tedarikini daha da güvence altına alıyoruz ifadelerini kullandı. Temmuz ayında İspanya'nın Ceuta bölgesinde yaşanan göç akınının ardından Avrupa'da göç politikası yeniden gündemin üst sıralarında yer alıyor. Roma'da bir araya gelen İtalya ve Belçika liderleri Schengen'in sürdürülmesi için Avrupa'nın dış sınırlarının korunması gerektiğini savunuyor.
2: İtalya Başbakanı Meloni Schengen konusunda uyardı. Schengen bölgesinin korunması Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının güvenliğinin sağlanmasına bağlı ifadelerini kullandı.
3: Nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono.
2: Meloni, Belçikalı mevkidaşı Bart de Wever'la Roma'da bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında Avrupa'nın göç politikasını ve sınırlarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Meloni isim vermeden, yaz aylarında İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan düzensiz göçmen akınına değindi.
4: Schengen alanının en iyi şekilde korunmasının ancak birliğin dış sınırlarının korunmasıyla mümkün olabileceğine inanıyorum. Ve bunun için de tüm üye devletlerin insan kaçakçılarıyla mücadelede ve kitlesel düzensiz göçle mücadelede üzerlerine düşeni yapmaya devam etmesi gerekiyor.
2: Belçika Başbakanı da Avrupa düzeyinde bir göç paketi önermeye çalışmalıyız dedi. Avrupa'nın güney sınırını koruma sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyledi. Temmuz ayının sonunda Ceuta'da yaşanan ani göç dalgası sonrası İtalya, İspanya'dan gelenler için Schengen serbest dolaşım sistemini geçici olarak askıya almıştı.
1: Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerde yeni bir adım atıldı. İki ülkeyi karayoluyla birbirine bağlayan ilk köprü hizmete girdi. Köprü Rusya ile Kuzey Kore arasında askeri işbirliğinin yeni bir göstergesi.
0: Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilk karayolu köprüsü hizmete girdi. Tümen Nehri üzerindeki yaklaşık 1 kilometrelik köprü Rusya'nın Hasan ve Kuzey Kore'nin Rason kentlerini birbirine bağlıyor. Rusya Devlet Haber Ajansı TASS'a göre köprüden günde 300 araç ve 2000'in üzerinde kişi geçecek. Kuzey Kore Devlet Medyası köprünün ticaret ve turizm için kullanılacağını duyurdu. Moskova ve Pyongyang yönetimleri ise açılışı iki ülke arasındaki dostluğun yeni bir sembolü olarak tanımladı. Köprünün inşa kararı Putin'in 24 yılı aradan sonra Kuzey Kore'ye yaptığı ziyarette alınmıştı. Açılış, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yönelik askeri desteğinin arttığı döneme denk geldi. Ukraynalı araştırma kuruluşu True Founds, köprünün askeri lojistik ve asker sevkiyatı için gizli bir koridor görevi göreceğini öne sürdü. Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore'nin bugüne kadar Rusya'ya milyarlarca dolarlık mühimmat ve yaklaşık 11 bin asker gönderdiğini iddia ediyor.
1: Gururumuz Türk yıldızları akrobasi timi Mısır piramitlerinin üzerinden uçtu. O anlar bilis

0: Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Mısır'da gerçekleştirilen El Alamein International Air Show kapsamında gökyüzüne yükselen Türk yıldızları akrobasi timi, dünyanın en görkemli tarihi miraslarından Mısır piramitlerinin üzerinde unutulmaz bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Bakanlığın açıklamasında dikkat, bu görüntüler yapay zekanın değil, gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür notu düşüldü. Açıklamada binlerce yıllık tarihin semalarında ay yıldızın izini bırakan Türk yıldızları eşsiz gösterileriyle Mısırlı kardeşlerimizi selamladı. Tarih yerde, Türk yıldızları göklerde ifadelerine yer verildi. Süresiz nafakaya dair gelişmelerle gece raporu devam ediyor. Süresiz nafakanın kaldırılmasına dair düzenlemenin yer aldığı 13. yargı paketi Ekim ayında meclise sunulacak. Düzenleme ile evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Boşanma davalarına ilişkin süreçler de hızlandırılacak haliyle. Peki paketle başka hangi düzenlemeler hayata geçecek? Hadi izleyelim.
1: Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Süresiz nafaka Ekim'de kaldırılacak. Boşanma davaları uzun sürmeyecek. Mecliste yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Meclise sunulacak ilk kanun teklifi ise nafaka düzenlemesinin yer aldığı 13. yargı paketi olacak. Pakette evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek.
2: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: Peki düzenleme yasalaşırsa nafaka uygulaması nasıl olacak? Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısına kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. 13. yargı paketi genel kurulda kabul edilip yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatilde de devam edecek. Malların bölüşümünden doğan davalarda zaman aşımı da 10 yıldan 5 yıla indirilecek. Boşanma davalarının uzun sürmemesi ve çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek.
0: Yeni orta vadeli programa göre gelecek 3 yılda toplam 71,6 trilyon lira vergi toplanması hedefleniyor. Devletin iç ve dış borç faiz ödemeleri ise projeksiyonlara göre 2027-2029 dönemi toplamında yaklaşık 13,9 trilyon lirayı bulacak.
1: Gelecek 3 yıl hem vergi yükü hem de faiz yükü artacak. 71,6 trilyon lira vergi toplanacak. 13,9 trilyon lira faiz ödemesi yapılacak. Orta vadeli programa göre 2027-2029 döneminde toplam 71 trilyon 597 milyar liralık vergi tahsilatı hedefleniyor. Aynı dönemlerde devletin iç ve dış borçları için ödeyeceği faiz ise 13 trilyon 914 milyar liraya ulaşacak. Yani 3 yılda toplanması planlanan her 100 liralık verginin yaklaşık 19 lirası faize gidecek. 2026'da ise vergi gelirinin 14 trilyon 586 milyar lira, faiz ödemelerinin ise 2 trilyon 825 milyar lira olması bekleniyor. İlk 7 ayda faiz ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre %43,7 artarak 1 trilyon 791 milyar liraya çıktı. Vergi tahsilatı da %37,3 artışla 7 trilyon 855 milyar liraya ulaştı. Yeni OVP'de vergi gelirlerinin 2027'de 19 trilyon 906 milyar, 2028'de 23 trilyon 973 milyar, 2029'da ise 27 trilyon 719 milyar liraya yükselmesi öngörülüyor. Faiz ödemeleri de aynı dönemde artacak. 2027'de yaklaşık 4 trilyon, 2028'de 4,7 trilyon, 2029'da ise 5,2 trilyon liralık faiz ödemesi bekleniyor.
0: Yaya geçidinden bisikletiyle geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş'in ölümüyle ilgili dava başladı. Yaya geçidinde hızla giren o sürücü bir anda karşıma çıktı diyerek kendini savundu. Kırmızı ışıkta geçen çocuk bilirkişi raporunda asli kusurlu bulundu.
1: Güneş kırmızı ışıkta geçiyordu. Yaya geçidinde hızını alamayan sürücü 12 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı. Ölümlü kazayla ilgili dava başladı. Bilirkişiler kusurları sıraladı.
3: Güneşimizi güvenli olması gereken bir yaya geçidinde trafik kazasında kaybettik.
1: Güneş uçak Samsun'un Atakum ilçesinde yaşıyordu. 6 Haziran'da bisikletiyle yaya geçidinden geçmek istedi. Güneş yayalara kırmızı ışık yanarken yola çıktı. Saniyeler sonra da güvenlik kamerası açısına hızla gelen bir otomobil girdi. 24 yaşındaki Mustafa Furkan yönetimindeki otomobil Güneş'e çarptı.
3: Sürücüler yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltmak, gerekli güvenli mesafeyi korumak zorundadır.
1: Tutuksuz yargılanan sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, Güneş bir anda karşıma çıktı. Frene bastım ama olmadı ifadeleriyle kendini savundu. Bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda Güneş asli, sürücü talih kusurlu gösterildi. Bilirkişiye göre Güneş yayalara kırmızı ışık yanarken yola çıktığı için asli kusurluydu. Duruşma ertelendi.
0: İstanbul'da arkadaşlarıyla birlikte havuzda oyun oynayan 5 yaşındaki Kara'nın sırtını havalı tüfek mermisi isabet etmişti. 16 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme yetkisizlik kararı verip dosya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
1: Havuzda oynarken sırtından vuruldu. Mermi akciğerini parçaladı, kalbe giden ana damarın hemen yanında durdu. 5 yaşındaki Kara'nın ölümden döndüğü olayda mahkeme 16 yaşındaki sanığın ağır cezada yargılanmasına karar verdi.
4: Bence kimse senin kadar güzel kahramanlık yapamaz.
1: İstanbul'da yaşayan 5 yaşındaki Karan Aydınlı Soy 7 Temmuz günü arkadaşının evinde havuzda oynuyordu. Çocukların havuzdaki eğlencesi dakikalar içinde kabusa döndü. Havalı tüfekten çıkan mermi Karan'ı ölümle burun buruna getirdi.
5: Kalbine yalnızca 1 milimetre kalan, 1 milimetre kala duran bir mermiden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir olaydı bizim için ve ailesi için.
6: Çok büyük bir risk varken Karan o ameliyattan canlı ve sağlam çıktı. Bu bizim için şükür.
1: Karan'ın yaralanmasına neden olan kişi ise komşunun 16 yaşındaki oğluydu. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen çocuk tutuklandı. İddianamede kemik kırığına neden olacak ve yaşamı tehlikeye sokacak şekilde olası kastla silahla kasten yaralama suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
5: Bir silah kullanılıyor ve bu kullanılan silah dürbünlü bir silah ve bu kullanılan silah neticesinde bir çocuğun hayati tehlikesi söz konusu.
1: Davanın ilk duruşması Büyükçekmece 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme sanık hakkındaki suçlamanın kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi. Dosya Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın tutukluluk hali devam edecek.
0: Adana'da bir boşanma davası vardı. Dava çıkışında ortalık karıştı. İki aile arasında silahlar çekildi. Ortalığın birbirine girdiği o kavgada bir kişi canından oldu.
1: Kimi tabanca çekti, kimi sopa kullandı, kimi döner bıçağı. Boşanma davası sonrası çıkan kavga can aldı. Adana Adliyesi'nde bir çiftin boşanma davası vardı. Adliye önünde iki aile arasında tartışma çıktı. Sonra herkes araçlarına binip yoluna devam etti. Ancak trafikte yine sinirler gerildi. Bulvarda duran taraflar araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Tabanca, döner bıçağı, sopa, taraflar eline ne geçirdiyse birbirine saldırdı. Kısa süre sonra polis ekipleri devreye girdi. Silahla vurulan Cemal Timi hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı.
0: Dün gece raporunu içimiz kan ağlayarak vermiştik o görüntüleri. Eskişehir'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi hızla gelen aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Hakkında ev hapsi kararı verilen sürücü itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Annesiyle yolun karşısına geçen Elif'e çarptı. 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Ev hapsi verilen o sürücü yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

0: Eskişehir'de yaşayan Elif Mavi Avli annesiyle birlikte Vişnelik Mahallesi'nde yolun karşısına geçiyordu. O sırada bir otomobil hızla anne ve kızına çarptı. Küçük kız metrelerce sürüklendi. 3 yaşındaki Elif Mavi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
1: Mevcut bilirkişi raporunda kız çocuğumuzun 14 metre sürüklendiği şeklinde bir ibare geçiyor. Ve bu vahim kaza neticesinde şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu dosyadaki bilirkişi raporunun nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz.
0: Anne ve kızına çarpan sürücü gözaltına alındı. İfadesinde frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum dedi. Taksiyle ölüme sebebiyet verme suçundan adliyeye sevk edilen sürücü ev hapsi kararıyla bırakıldı.
1: Adli kontrole itirazımızı sunmuş bulunmaktayız. Hukuki süreci de yakinen takip etmekteyiz. Bilirkişi raporu tamamen hukuka aykırı şekilde düzenlenmiştir. O konuda da itirazlarımızı yaptık.
0: Sürücü itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü taksiyle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Doğum gününü kutladı. Bir gün sonra da toprağa verdiğim kızım için adalet istiyorum.
3: Mavi. Mavi. Mavi.
4: İstanbul Çekmeköy'de aracıyla seyir halinde olan 26 yaşındaki bir genç silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği olayda sürücü hayatını kaybetti.
5: Seyir halindeki araca hedef aldılar. Sürücüsüne kurşun yağdırdılar. 26 yaşındaki genç direksiyonda hayatını kaybetti. Fırat Yavşan, İstanbul Çekmeköy'de otomobiliyle seyir halindeydi. Bir anda kurşunların hedefi oldu. Aracına çok sayıda kurşun isabet etti. Çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Fırat Yavşan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay yerinde 18 boş kovan bulundu. Hakkında suç kayıtları bulunan Fırat Yavşan'ı hedef alan kişi veya kişilerse saldırıdan sonra kaçtı. Polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.
4: Efendim, Adana'da ise trafik polislerinin hedefinde yayalara yol vermeyen bazı sürücüler vardı. Bu yönde bir uygulama yapıldı. Yayalara yol vermediği drone'la tespit edilen 64 sürücüye ceza kesildi. O sürücülerden biri görüntüyü izledi ama yine de ikna olmadı.
6: Bugün yayalara yol vermeyen araç sürücülerle ilgili bir çalışma yapıyoruz.
0: Önceliğin yayalarda olduğu geçitlerde denetim yapıldı. Yayalara yol vermeyen sürücüler kendilerini savunsa da cezadan kaçamadı.
7: Yaya yol vermediğiniz drone'un çekimleriyle tespit edildi.
0: Trafik polisleri Adana'daki yaya geçitlerinde denetime çıktı. Drone'la yapılan denetimlerde yayalara yol vermeyen sürücüler tek tek tespit edildi.
8: Adam burada duruyor. Yola adım atarsa ben dururum. Adım atmamış.
0: Geçitlerde yayalara yol vermedikleri drone'la tespit edilen 64 sürücüye toplam 362 bin lira ceza kesildi. Bazı sürücüler görüntüye rağmen ikna olmadı.
6: Yayalar bekliyor. Doğru mu?
8: Hangi yaya bekliyor? Orada yaya yok.
6: Solda yayalar var.
8: Yok. Bekliyor zaten.
6: Bir daha göster. İşte yaya beklemeyecek.
8: Adam atan yaya yok.
6: Siz duracaksınız. Yaya
8: olmaz. Arada duruyor adam. Tamam, ben niye durayım?
0: Hatasını kabul eden sürücüler de vardı.
9: Üzgünüm. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Bir anlık dikkatsizlik.
0: Uygulama yaklaşık 2 saat sürdü. 175 sürücüye farklı maddelerden toplam 901 bin lira ceza kesildi. İki araç da trafikten men edildi.
6: Aracınızın ön camında film var. Dışarıdan içerisi görüyorsak yasak.
4: Tabii hatayı kabul etmek, bundan ders çıkarmakta önemli bir insani özellik. Ama şimdi şu trafikte biraz daha, yani birbirimize saygı gösterebilsek, biraz daha nezaketi ön planda tutsak çok kolaylıkla çözebilecek sorunlar. Bu kez de yol verme tartışması İstanbul'da yaşandı ve kavgayı beraberine getirdi. İstanbul'da otomobil ve motosiklet sürücüleri yine birbirine girdi. Bir türlü ders çıkaramıyoruz.
0: Yolu paylaşamadılar. Durup kavgaya tutuştular.
8: Kimin anasına küfrediyorsun lan? Kimin anasına küfrediyorsun?
0: İstanbul Beylikdüzü'nde motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Motosiklet sürücüsü önce yol verdi, ardından da gaza basıp yol verdiği aracı geçti. Peşinden gelen otomobil sürücüsü bağırmaya başladı.
6: Lan sikem babana
10: senin gözünü kırarım ha.
0: Otomobil sürücüsü aracından inip motosikletlinin üzerine yürüdü.
11: Ne oldu?
10: Erkekalık yapıyorsun oğlum.
11: Abi ya.
10: Ne fren yapıyorsun?
11: Önümde araba var. Neye fren yapıyorsun? Aldım ben plakanı, sıkıntı yok.
0: Tam ortalık sakinleşti derken taraflar bir kez daha birbirine girdi.
11: Kimin anasına küfür ediyorsun lan? Kimin anasına küfür?
0: Otomobil sürücüsünün yanındaki kadın da tartışmaya dahil oldu.
11: Yok gitme yok, polis gelecek.
0: Çevredekilerin araya girmesiyle kavga ayrıldı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
11: Merhaba, bir şoför tarafından darp ediliyorum.
4: Hatay'da memur olan 20...

0: Telefonu yanında olmadığı için bakın neler yaşandı.
1: Taşa takılıp tarihi tünele düştü. Telefon yanında olmayınca iki gün kimseye haber veremedi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde memur olan 28 yaşındaki genç, dolaşmak için tarihi Titus Tüneli'nin bulunduğu bölgeye gitti.
2: Hafta sonunu orada dinlenmek için, kafasını dinlemek için gittiğini, gezintiye çıktığını söyledi.
1: Genç adam tarihi yeri gezerken ayağa takılıp düştü.
2: Taşa değdikten sonra düşüyor, yuvarlanıyor. Düştükten sonra biraz baygınlık, yarı baygınlık geçiriyor.
1: Yarı baygın halde tünelde mahsur kalan genç, cep telefonunu araçta bıraktığı için yakınlarına haber veremedi. Ailesi ondan haber alamayınca durumu 112'ye bildirdi. Arama kurtarma ekipleri iki gün boyunca genç adamdan biri zaradı.
2: Oradaki turistlerin gezerken kendisinin baygın halde olduğunu görmüşler.
1: Yaralandığı için tünelden çıkamayan genç adam turistler sayesinde kurtarıldı. Kavga ayrıldı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
3: Merhaba, bir şoför tarafından darp ediliyorum.
0: Hatay'da memur olan 28 yaşındaki bir genç biraz kafa dinlenmek için tarihi Titus Tüneli'ne gitti. Turistik yeri gezdiği sırada dengesini kaybederek düşen genç baygınlık geçirdi. Cep telefonu yanında olmadığı için bakın neler yaşandı.
1: Taşa takılıp tarihi tünele düştü. Telefon yanında olmayınca iki gün kimseye haber veremedi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde memur olan 28 yaşındaki genç, dolaşmak için tarihi Titus Tüneli'nin bulunduğu bölgeye gitti.
2: Hafta sonunu orada dinlenmek için, kafasını dinlemek için gittiğini, gezintiye çıktığını söyledi.
1: Genç adam tarihi yeri gezerken ayağa takılıp düştü.
2: Taşa değdikten sonra düşüyor, yuvarlanıyor. Düştükten sonra biraz baygınlık, yarı baygınlık geçiriyor.
1: Yarı baygın halde tünelde mahsur kalan genç, cep telefonunu araçta bıraktığı için yakınlarına haber veremedi. Ailesi ondan haber alamayınca durumu 112'ye bildirdi. Arama kurtarma ekipleri iki gün boyunca genç adamdan biri zaradı.
2: Oradaki turistlerin gezerken kendisinin baygın halde olduğunu görmüşler.
1: Yaralandığı için tünelden çıkamayan genç adam turistler sayesinde kurtarıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Trabzon'da yaşanan heyelanda bir evde büyük bir hasar meydana gelmişti. Neyse ki evde yaşayan anne ve kızı bu sırada fındık toplamaya gitmişti. Köylülerin anlatımına göre aslında heyelan günler öncesinde ben geliyorum dedi.
4: Bozuntu yok, içeri girildi. Evde bir şey yok, sadece burası.
5: Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları faciaya neden oluyordu. İki kişi neyse ki o sırada fındık bahçesine gitmişti.
6: Çok yağmur yağdı.
5: Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki heyelan korkuttu. Köylülerin iddiasına göre bu korku yeni başlamamıştı.
7: Gelecek olduğu da belli değil.
4: Daha önceden ayrıldıydı sanki.
7: Daha önceden yavaş yavaş açılıyor. Kimse bizimle ilgilenmedi.
5: Yeşilköy mahallesinde yaşanan olayda toprak kütlesi ve dev kaya parçaları evin üzerine düştü. Evde yaşayan anne ve kızı o saatlerde fındık toplamaya gitmişti. Evde büyük hasar meydana geldi. İki ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.
0: Fransa henüz Louvre Müzesi'nde yaşanan o soygunu atlatamadan bir soyguna daha sarsıldı. Ülkenin güneyinde ünlü empresyonist ressam Renoir'a adanan müzeden yaklaşık 10 milyon dolar değerinde 4 sanat eseri çalındı.
1: Fransa'da aylar sonra bir müze daha soyuldu. 5 dakikada 10 milyon dolar değerinde 4 sanat eseri çalındı. Fransa'nın güneyinde ünlü empresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir'a adanan müzeye giren iki hırsız yaklaşık 10 milyon dolar değerinde sanat eserlerini çaldı. Güvenlik kameraları sayesinde tespit edilen şüpheliler kaçmayı başarırken çaldıkları eserlerden birini kaçış sırasında geride bıraktı. Hangi eserlerin çalındığına ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı. Soygunun sabahın erken saatlerinde gerçekleştiği belirtilirken, müzenin alarmının yerel saatte 5.48'de çaldığı kaydedildi. Polisin 5 dakika sonra olay yerine ulaştığı, ancak şüphelilerin kaçtığı belirtildi. Kaçan iki şüphelinin yakalanması ve çalınan eserlerin bulunması için çalışma başlatıldı. Renoir Müzesi'ndeki hırsızlık, Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaklaşık 100 milyon dolar değerinde 8 eserin çalındığı büyük soygunun üzerinden bir yıl bile geçmeden yaşandı. Müzenin koleksiyonunda Renoir'a ait kişisel eşyalar ve mobilyaların yanı sıra ressamın şövalyesi,

0: sandalyesi ve tekerlekli sandalyesi de bulunuyor. Koleksiyonda ayrıca Renoir'ın portreleri, manzara resimleri ve nü çalışmalarından örnekler yer alıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminden önemli başlıkları aktardığımız gece raporuna sona doğru yaklaşıyoruz ama Antalya'dan güzel bir görüntüyle veda edeceğiz. Kentte yavru karetalar yuvalarından yavaş yavaş çıkıyor ve o büyük bir yaşam azmi taşıyorlar. Denize ulaşma maratonunda enteresan bir şekilde bu yılda kayıt altına alındı. Paylaşmak istedik sizlerle, gerçekten keyifli görüntüler. Yumurtadan çıkan deniz kaplumbağası yavruları günün ilk ışıklarıyla kumsaldaki o yolculuklarını tamamladı ve yavaş yavaş denize ulaştı ve ilk o yüzme anları da çok ikonik görüntüler, su altında kayıt altına alındı. Ancak tabii fotoğrafın bir de farklı bir yönü var. Onu da anlatmak istiyorum. Bu büyülü an dedik ama kumsala bırakılan çöpler şu anda ekranlarınızda. Ne olur bunları yapmayalım. O kumsallardaki plastik atıklar, koruma altındaki plajlara yasak olmasına rağmen giren çok sayıda ürün var. Bunlar da o görüntülerde ne yazık ki kayıtlara geçti. Lütfen bu konularda biraz daha dikkatli olalım, fayda var diyelim. Bu çarçöpün içerisinde de 130 bin yavrunun denize buluştuğunu da hatırlatmış olalım. Yaşam bir şekilde yolunu bulup devam ediyor zira. Noktaladık efendim, gece raporunun bu gecede sonuna geldik. Ben Evren Aydın, ayrılıyorum huzurlarınızdan kısa bir süre sonra, dakikalar sonra Nurdan Üstüev sizlerle olacak ve geceye yansıyan gelişmeleri Habertürk'te anlatmaya devam edecek. Mutlu geceler.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 32, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 28, Kayseri 27 derece. Doğu Anadolu'da gökyüzü açık, Erzurum 24, Van 23 derece. Güneydoğu'da da hava güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. İran'ın Hürmüz'de bir denizaltıyı ele geçirmesini duyurmasının ardından ABD'den karşı saldırı gecikmedi. İran'a ait 3 petrol tankeri vuruldu.
1: ABD bir haftanın ardından İran tankerlerine saldırdı. İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre Hark Adası ve Jask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu. ABD'nin İran'a ait 3 petrol tankerine hedef aldığı aktarıldı. Saldırıya uğrayan tankerlerin personeli küçük botlarla kıyıya taşındı. Amerikan Fox News'e konuşan ABD'li yetkili de ordunun saldırılarını doğruladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması uyarı yaptı. Bahreyn ve Kuveyt'teki limanlara yakın petrol tankerlerine hedef alacağız denildi. Tankerlerdeki personelin tahliye edilmesini istedi. ABD'li bir yetkili ise ülkesinin saldırılarının devrim muhafızlarının ABD donanmasına hedef alma girişiminin sonucu olduğunu açıkladı. İran Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini duyurmuştu. O denizaltına ait görüntüler de yayınlandı. Denizaltının bütün halinde ele geçirildiği, üzerinde ise hasar bulunmadığı görüldü. Amerikan Wall Street Journal gazetesi İran'ın pazartesi günü ABD donanma gemilerine hedef aldığını iddia etti. Ancak hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD İran'a son olarak 1 Eylül'de saldırmış, hayatını kaybeden ve yaralananlar olmuştu.
0: İngiltere'nin Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine yönelik ticaret yasağı uluslararası bir adıma dönüştü. Fransa, İspanya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke yerleşimlerle ticareti yasaklama kararı aldı. İsrail ise İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıkladı.
2: İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki yerleşim politikasına karşı 12 ülkeden ortak adım geldi. İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu ülkeler yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını açıkladı. Açıklamada yerleşimlerin genişlemesinin iki devletli çözümü tehlikeye attığı ve Batı Şeria'daki şiddetin arttığı vurgulandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, parlamentoda yaptığı konuşmada yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlerin ithalatının yasaklanacağını açıkladı.

0: Yerleşimlerin inşası, finansmanı ve genişlemesine destek veren şirket ve kişilere de yaptırım uygulanacağını söyledi. Miliband, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine sert tepki gösterdi.
1: Filistin'deki durum ahlaki bir acil durumdur. Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptıkları dünya vicdanında bir leke oluşturmaktadır. Savaş suçlarının işlendiğine dair kanıtlar giderek artmaktadır. Ve Batı Şeria'da eşi benzeri görülmemiş bir terör dalgasına tanık oluyoruz. Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere yönelik etnik temizlik yerleşimci teröristler tarafından gerçekleştirilmektedir.
0: Türkiye'den de 12 ülkenin adımına destek geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada adımın memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bölgede yerleşimci terörünün etnik temizlik boyutuna ulaştığına dikkat çekildi. Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da İngiltere'nin yerleşim ürünlerine ithalat yasağı doğru yönde atılmış bir adım denildi. Yaptırım kararına İsrail'den tepki gecikmedi. İsrail yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de karardan önce İngiltere'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulunmuş Batı Şeria'ya yönelik yaptırımların sonuçları olacağını söylemişti.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daniel Issa ile görüştü. Kabul'e ilişkin paylaşımı Dışişleri Bakanlığı yaptı. Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. İran'la ABD arasında devam eden müzakere süreci, Suriye'de devam eden entegrasyon süreci ve bölgedeki savaşın Irak'a etkileri de masaya yatırıldı. Bakan Fidan daha sonra Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Ayrıca Bakan Fidan Ankara'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Al-Halbusi ile de görüştü. Fidan son olarak Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Antalya dünden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aksu'da başlayıp Kepez'e sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü Antalya Aksu ve Kumluca'da süren yangınların enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Aksu ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarla birlikte büyüdü ve Kepez ilçesine sıçradı. Ekipler 5 mahallenin çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına müdahale ediyor. Çalışmalara 5 uçakla 10'dan fazla helikopter ve 1000'den fazla personel katılıyor. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştığı için 254 evden 720 kişi tahliye edildi. 2000'den fazla haneye elektrik verilemiyor. Yangından şimdiye kadar 8 kişi etkilendi, 2 kişi hastaneye kaldırıldı, 6 kişi ayakta tedavi edildi. Kızılay ekipleri, sahada çalışanlar söndürme ekiplerine eve gıda ve su takviyesi yapıyor. AFAD'ın komşu şehirlerinden gelen ekipleri de söndürme çalışmalarına katılıyor. Öğle saatlerinde Antalya'nın Kumluca ilçesinde de orman yangını meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler Güzören Mahallesi'ne sıçradı. Yangının geniş bir alana yayılması üzerine Güzören Mahallesi'ndeki evler tahliye edilirken vatandaşlar güvenli bölgelerde toplandı. Yangına 4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle müdahale edildi. Yangında bazı seralar da zarar görürken havanın kararmasıyla birlikte hava desteği dururken mücadele karadan yürütülmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü Aksu ve Kumluca'daki orman yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü ve tamamen kontrol altına almak için mücadelenin sürdüğünü duyurdu. Öte yandan Adana'nın Kozan ilçesinde iki farklı noktada başlayan alevler orman yangınlarına dönüştü. Havadan ve karadan müdahale edildi ancak bazı evler küle döndü. Yangınlardan biri kontrol altına alındı, diğer yangın için mücadele sürüyor.
3: Çok büyük bir yangın, çok geniş bir yangın oldu.
0: İki farklı noktadan alevler yükseldi. Büyüyen orman yangınları evleri yaktı. Görüntüler Adana'nın Kozan ilçesinden. İlçede iki farklı noktadan alevler yükseldi.
4: Bir şey bilemedik ki, her tarafta yangın sardı bizi. Kaçmadı artık, bir şey yapamadık ki. Ben de zaten geri kaçtım. Çocuklar da burada, çocuklar da zehirlenmiş.
0: Yangınlardan biri Doğan Alanı Mahallesi

0: kırsalında çöktü. Büyüyen yangın ormanlık alanda hızla ilerledi. Kısa sürede bölgedeki evleri tehdit etmeye başladı.
1: Hanımımı aldım, çocuğumu aldım. Aşağı mahalle indim, böyle sakin bir yere indim. Ondan sonra da oradan da baktım evin yanıyor dediler. Geri döndüm.
0: O saatlerde Düzağaç Mahallesi'nin daha alçak mevkiindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Havadan ve karadan iki yangına da müdahale edildi. Orman yangınında bazı evler zarar gördü.
1: Altı ev yandı, işte aşağıda da ara falan vardı biraz benim, onlar yandı. Bahçe yandı işte, ağırlıklar yandı. Yani hiçbir şey kalmadı abi, her taraf kül oldu.
0: Bölgede tedbir amacıyla 40 ev tahliye edildi. Alevlerle mücadele akşam saatlerinde de sürdü. Topaç Mahallesi'nde alevler evlere kadar ulaştı. Mahalle sakinleri yangına kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti.
2: Bir orman yangını haberi de Mersin'den geldi. Yangının enerjisi havadan ve karadan yapılan kesintisiz müdahaleyle düşürüldü. Alevler Bozyazı ilçesinde Tekeli Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükseldi. Musteralarının yakınındaki yangını görenlerin ihbarı üzerine söndürme helikopterleri ve arazözler bölgeye gönderildi. Çalışmalar kısa sürede ilk sonucunu verdi. Orman Genel Müdürlüğü yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Günlerdir merakla beklenen, siyasette tartışmalara neden olan Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde sonuç belli oldu. Seçimi 4. turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
3: 18, 19, 20, 21.
4: Meclis kritik seçim için toplandı. İki grubun adayları sandıkta yarıştı. Son tura kalan seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı.
5: 23 oy Dündar Ziya Gültekin, 19 oyda Sibel Tan Çetinkaya almış oldu.
6: Allah'ın izniyle de Üsküdar'da bütün yurttaşlarımıza adil, eşit bir şekilde davranacağız.
7: Sandığa yansıyan sonuç Üsküdar'ımızda inşallah aydınlık bir geleceğinde işaretçisi oldu.
4: Üsküdar Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili seçmek için toplandı. CHP Yeni Parti grubu, CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise AK Partili meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi. 21 CHP'li ve Yeni Partili meclis üyesiyle 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi oy kullandı.
8: Bu turda herhangi bir oya itiraz edilmedi.
4: İlk 3 turda sal çoğunluğa ulaşılamadığı için en çok oy alanın başkan vekili seçileceği 4. tur oylamaya geçildi. Son turda Cumhur İttifakı'nın adayı 23 oy alırken CHP ve Yeni Parti'nin adayı 19 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Böylelikle Üsküdar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.
7: Sayın Et, 23 Cumhur İttifakı, 19 Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu bir haftadır gürültü koparanların bir büyük soru işareti olarak zihinlerine yerleştirmelerini özellikle bekliyoruz.
4: Peki başkan vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin kim? Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Gültekin, siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Serbest ticaretle uğraşan Gültekin, evli ve 3 çocuk babası. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.
8: Dündar Ziya Gültekin.
2: Yeni Parti Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimine tepki gösterdi. Parti sözcüsü Zeynel Emre, bu tüm Türkiye siyasetinin, Türk siyasetinin sınavıdır. Herkesin problemidir dedi.
9: Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili oluyor. İtiraz ediyorlar usulsüzlük oldu diye. Nasıl bir usulsüzlük olduğunu söyleyen bilen yok. Nasıl bir usulsüzlük oldu? 20 gün sonra idare mahkemesi yürütme durdurma kararı veriyor.
0: Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi sonucunda belediyenin AK Parti'ye geçmesini değerlendirdi, tepki gösterdi.
9: Gördüklerimiz sadece Yeni Parti'nin, bize oy veren seçmenlerin problemi değildir. Bu

0: tüm Türkiye siyasetinin, Türk siyasetinin sınavıdır. Herkesin problemidir. Tüm siyasi partilerin problemidir. Bu haliyle seçimlerin anlamsızlaştığı, sıradanlaştığı bir döneme doğru gidilmektedir.
1: Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin merkez yönetim kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Orta vadeli programa yönelik de eleştirileri vardı.
0: Bu iktidar döneminde hesaplanıp da açıklanan, tutan bir tahmini daha görmedik. Şimdi ben size rakamlar vereceğim. 2023'te ne demişlerdi? 2026 yılına geldiğimizde enflasyon %8,5 olacak. Çünkü memura, asgari ücretliye, emekliye bu rakamlara göre bunları baz alarak zam veriyorlar. 2024'te revize ettiler. 9,7 oldu. 2025'te 16'ya çıkardılar. Bugün o hedefi 28,4 olarak güncellediler. 2026 hedefini.
2: Yeni Partili Özgür Çelik'in CHP'den AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın tehdit edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı. Savcılıktan yapılan açıklamada bir savcı tarafından tehdit edildiği iddia edilen Ayhan Aydın'ın iddialarla ilgili ifade vermek üzere savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildiği kaydedildi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından açıklama yapmış. Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Oğlum ve eşim engelli. Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum demişti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örnek Köy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Hazırlanan 523 sayfalık iddianamede aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli hakkında birer yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Zimmet soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede Soyer'in 6 yıla kadar hapsi istendi.
3: Saygılarımı sunuyorum ve çok teşekkür ediyorum efendim.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti. Kabulde konuşan Erdoğan takımı tebrik etti. Spor alanında yaptığımız yatırımların karşılığını görmekten memnuniyet duyuyoruz dedi. Şampiyonluktan dolayı mutluluğunu paylaştı.
4: Oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımımızı gönülden tebrik ediyorum.
1: Avrupa şampiyonu Filenin sultanlarını bu sözlerle tebrik etti. Yaşadığı mutluluğu paylaştı.
4: 3 yıl sonra bu kez kendi evimizde hem de tarihi bir geri dönüşle elde ettik. Bayrağımızı göndere yeniden çektik. İstiklal marşımızı tüm dünyaya yeniden dinlettik. Kararlılığınızdan taviz vermeyerek şampiyonluğa ulaştınız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularını ve Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Kabulde konuşan Erdoğan, sporda yapılan yatırımlara dikkat çekti.
4: Bir dönem kısıtlı imkanlarla antrenman yapmak zorunda kalan takımlarımız artık modern tesislerde maçlara hazırlanıyor. Voleybol başta olmak üzere spor yaptığımız bu devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum.
1: Beştepe'deki kabulde A Milli Kadın Voleybol Takımı baş antrenörü Daniele Santarelli ve şampiyon sporcular yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da kabulde hazır bulundu. Erdoğan'la milli takım kaptanı Ela Erdem arasındaki diyalog da dikkat çekti. Erdem'in sakatlık durumunu sordu.
5: Sakatlık falan kalmadı değil mi?
6: Yok, çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok çok daha iyiyim. Teşekkür ederim. Bu başarıyı, gururu bizimle paylaştığınız için takım adına çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Erdoğan'a sporcuların imzaladığı forma hediye edildi. Hatıra fotoğrafı çektirildi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını

0: söyledi. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim dedi. Kılıçdaroğlu özellikle görüşür müsünüz sorusuna ve CHP'nin oy oranına dair de mesajlar verdi.
1: Ekrem İmamoğlu için siyasi tutuklu değil dedi. Tutuklama kararını doğru bulmadığını söyledi.
2: Siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz. Zaten gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Yargılanabilir ama tutuklanmasını doğru bulmadım. Bugün de aynı görüşteyim.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Euronews'a konuştu. Yeni partinin kurulmasıyla CHP'nin kemik oyunu kaybetmediğini söyledi. CHP'li CHP olarak yerinde duruyor. Altı oka gidecek, mührünü basacak, bu kadar basit dedi. Kılıçdaroğlu yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise elbette Özgür Bey görüşmek isterse otururuz konuşuruz yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu büyük kurultayda aday olacak mısınız sorusunu da cevapladı.
2: İlk seçildiğim tarihten bu yana hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayıyım demedim. Niyet göstergemde hiç olmadı. Ben bunu söylemediğime göre nasıl bir niyet olabilir? Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
1: Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasaya, CHP'nin attığı imzalar içinse tarihi imza değerlendirmesi yaptı. Bir siyasal iktidar projesi olarak düşünülmemesi gerektiğini, bunun devletin bir projesi olarak düşünülmesi gerektiğinin de altını çizmek isterim dedi.
0: CHP 9 Eylül'de 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Yani bugün kutlayacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın resepsiyona katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Yavaş'ın resepsiyona katılmayacağı öğrenildi.
3: CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül'de resepsiyon düzenlenecek. Merak edilen noktalardan birisi de resepsiyona kimlerin katılım göstereceği. Kuruluş yıl dönümü programı Anıtkabir'deki törenle başlayacak. Gün içerisindeki toplantı ve programlarla devam edecek. CHP Genel Merkezi'nde resepsiyon düzenlenecek. CHP'li tüm belediye başkanlarına davetiye gönderildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın resepsiyona katılım durumu merak ediliyordu. Yavaş'ın resepsiyona katılmayacağı öğrenildi. CHP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kadın kolları tarafından genel merkezde Cumhuriyet Bir Kadın Devrimidir adlı panel düzenlendi. Panelde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dört ayaklı stratejiye dikkat çekti.
4: Kadınlar her eve, her ortama rahatlıkla girer ve kabul görürler. Çünkü kadının yüzü sıcaktır. Kadının anlatımı daha sevecendir. O nedenle yüklendiğiniz görev sıradan bir görev değildir. Bundan sonra ne yapacağız? Dört ayaklı bir hedefi hafızamızın bir yerinde hep tutacağız. İster ev ziyaretinde, ister komşu ziyaretinde hep şunu savunacağız. Hukukun üstünlüğü. Birinci ilkemiz bu. İkinci hedef üreten Türkiye. Üçüncüsü güvenliği sağladınız, ekonomiyi sağladınız ama önemli bir konumuz daha var. Sosyal devlet.
0: İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın davasında karar açıklandı. 14 yaşındaki sanık 18 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum oldu.
5: Atlas Çağlayan için adalet.
1: Üzerlerinde Atlas'ın resminin olduğu tişörtler yüreklerinde acı vardı. Atlas'ın katilinin davasında ikinci duruşmada karar belli oldu.
6: 1 yıl 7 aydan 18 yıl 10 aya indiler.
7: Ne yazık ki en üst hattan ceza verilmedi. Her bir suç için üst hattın biraz altında cezalara hükmolundu.
1: 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki bir kafeden çıktığı sırada bir çocukla tartışmaya girdi. O kavgada aldığı birden çok bıçak darbesiyle ağır yaralandı, hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Tutuklu sanık Elçe'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Atlas'ın annesi, ikiz kardeşi, teyzeleri, okul arkadaşları, komşuları, onlarca kişi bir kez daha Bakırköy Adliyesi'ndeydi. Evlatlarını benzer saldırılarda kaybeden anneler, Yasemin Minguzzi ile Zuhal Akman da

0: destek için oradaydı.
1: Yarına kalır da yanına kalmaz.
0: Savcı 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istedi.
2: Duruşma sanığın yaşı küçük olduğu ve gizlilik kararı olduğu için basına ve izleyicilere kapalıydı. Mahkeme son sözlerin alınmasının ardından kararını açıkladı. 14 yaşındaki sanık için 3 ayrı suçtan 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
3: Biz cezada indirim istemiyoruz dedik. İndirim yaptılar. Bıçakla sadece katilin ve oğlumun kanı var. Onun dışında bütün deliller karartılmış durumda.
0: Anne Gülhan Ünlü cezayı yetersiz buldu. Atlas'ın ailesi karara itiraz edecek.
4: İslah taleplerimizi ileteceğiz. Sonuçta en üst hatten ceza verilmemesini gerektiren hiçbir sebep yoktu. Bu nedenle biz yasal hakkımızı kullanacağız. Bu konuda da biz gerekçeli kararı bekleyeceğiz.
5: Atlas'ın hesabı.
6: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar var değerli izleyiciler. Savcılık 6 dorse alımı için 125 milyon liralık para transferi yapıldığını tespit etti. Ancak dosyada ifade veren bir şüpheliye göre o dorseler hiç teslim alınmamıştı. İşte detaylar.

0: 6 tır dorsesi için 125 milyon lira çıkış tespit edildi. Etkin pişmanlık ifadesi veren şüpheli, o tırlar hiç teslim alınmadı dedi. APAT soruşturmasında savcılık yeni detaylara ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. Banka hareketleri, şirket kayıtları ve ele geçirilen tüm faturalar mercek altında. Şirketler üzerinden yapılan alımlar ve para hareketleri de tek tek inceleniyor. Dosyadaki mali incelemelerde özel bir şirket üzerinden 6 dorse satın alınması için anlaşma yapıldığı, dernek hesaplarından 8 ayrı işlemde toplam 125 milyon lira çıkış yapıldığı tespit edildi. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir şüpheli ise söz konusu dorse alım süreciyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Biz bu dorseleri hiç devralmadık dedi. Dorselerin derneğe fiilen teslim edilip edilmediğini araştıran savcılık başka belgelere de ulaştı. Dorseler için yaklaşık 12 bin liralık bakım faturaları vardı. Ancak faturaya konu bazı bakım işlemlerinin de fiilen yapılmadığı belirtiliyor. Savcılık, elde edilen yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda dernek kaynaklarının hangi işlemlerde kullanıldığı ve bu işlemler üzerinden herhangi bir kişisel menfaat sağlanıp sağlanmadığını araştırıyor.
1: Van'da sanal medya ünlüleri Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü takılan altınlar nedeniyle bir aylık konuşuldu. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tançalan tutuklandı.
2: Altın bilezikler, kolyeler, kemerler. Gören gözlerine inanamadı. Sosyal medya ünlülerinin düğünü mali incelemeye takıldı. Yeni damat gözaltına alındı. Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tanınıyor. Van'da hafta sonu yaptıkları düğünse günlerdir konuşuluyor. Özellikle de geline takılan altınlar. Bu görüntülerle gündeme gelen düğün sonrası yeni gelişmeler yaşandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak yeni damat hakkında soruşturma başlattı. Mehmet Fatih Tançalan, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Sanal aleme yansıyan düğün görüntüleri de incelemeye alındı. Altınlar ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma başlatıldı. MASAK'tan rapor talep edildi.
1: Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından hala bir iz yok. Gemi 720 metre derinlikte olduğu için çalışmalar kısıtlı imkanlarla devam ediyor. Son olarak gemideki yaşam alanı...

0: Alanının kesilerek yüzeye yaklaştırılması gündeme geldi. Bunun için de uzman firmadan rapor bekleniyor.
1: Geminin enkazına ulaşıldı ancak kayıplar bir türlü bulunamadı. Acılı ailelerin bekleyişi sürüyor. Uzman bir firmadan hazırlanacak rapor, operasyonun nasıl yürütüleceğini belirleyecek.
2: Kaymakam Bey geldi sağ olsun. Toplantının sonucunda aldıkları karar, bir firmayla görüştükleri, o firmada batı geminin oradan çıkarılabileceği veya çıkarılamayacağı, o yaşam alanının oradan çıkarılabileceği konusunda bir çalışma başlattıklarını, bunu da en geç cuma günü kadar yetiştirmesini istediklerini söyledi.
1: Silivri açıklarında batan, içerisinde 10 gemicinin bulunduğu Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri kazanın 3. gününde tespit edilmişti. 720 metre derinlikteki batık geminin tamamının yüzeye çıkarılması mümkün görünmüyor. Ailelere yapılan açıklamaya göre özel uzman bir firma mürettebatın bulunabileceği yaşam alanını enkazdan çıkarmaya çalışacak.
2: 3 kişinin güvertede olduğu söylenildi. Baktığı zaman gecenin 3 olduğu için tahminler 7 kişinin de istirahat halinde olduğu. 3 kişiyle alakalı bir söylenim yok ama 7 kişi için en azından o aşağıda birilerinin varlığının olduğunu düşünüyoruz. Yaşam mahallinin yukarı çıkarılabilmesi, bir bot ve balon sisteminden bahsetti. Tamamıyla o firmadan gelecek olan analize bağlı. Bize açıklanan son bilgi bu.
1: 65 yaşındaki güverte reisi Nidai Duman da geminin kayıp olan 10 mürettebatından biri. Son seferini yapıp köyde yaşamayı planlıyordu.
2: Son seferiydi babamın. Yani herkese aynısını söylemişti. Son konuşmamıza da aynısını demişti. Yani ben geliyorum, merak etme. Bütün telefonlarım da hep açık. Ne zaman istersen ara demişti.
1: Gözler şimdi TCG Akın'ın yürüttüğü çalışmalarda. Hem mürettebatın izi aranıyor, hem de batık geminin yaşam alanının yüzeye çıkarılması ihtimali araştırılıyor.
0: ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri bölgeden ayrıldı. Rusya-Ukrayna saldırılarına yeniden başladı. Gece boyunca süren saldırılarda başkent Kiev ana hedefti. Saldırılarda en az 2 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı.
1: Diplomasi nedeniyle ara verilen saldırılar yeniden başladı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok bölgeyi vurdu. Hava savunma alanında sorunlar yaşayan Ukrayna, dronlar ve balistik füzelerle hedef alındı. Kiev Belediye Başkanı en az 14 binanın hasar aldığını duyurdu. Öğrenci yurtları, okullar ve depolarda saldırılarda hedef oldu. Saldırıların ardından çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. Bazı Ukraynalılar saldırılar nedeniyle geceyi metro istasyonlarında geçirdi. Saldırılar nedeniyle Polonya alarma geçti. Polonya Hava Kuvvetleri olası hava sahası ihlallerine karşı operasyon başlattıklarını duyurdu. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada hava sahası ihlali yaşanmadığı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kritik altyapının Rusya tarafından hedef alındığını duyurdu. Sumi, Zaporijya, Odessa ve Harkov bölgelerinde de saldırılar yapıldığını açıkladı. Zelenski, aralarında drone ve füzelerin olduğu 175 hava hedefinin vurulduğunu belirtti. Balistik füzeleri durdurmanın zor olduğunu kaydeden Zelenski, bu konudaki yardım talebini ineledi. Rusya ve Ukrayna arasındaki saldırılar ABD Başkanı'nın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın ziyaretleri nedeniyle durdurulmuştu. Zelenski, Witkoff ve Kushner'la yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşmede bazı iyi fikirlerin gündeme geldiğini söyledi. Zelenski ayrıca bir sonraki Ukrayna-Rusya-ABD görüşmesinin Türkiye, İsviçre veya Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılabileceğini açıkladı.
0: ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Bir saatlik görüşmenin detaylarını Kremlin paylaştı. Açıklamada Trump'ın Ukrayna krizini kendi başkanlığı döneminde çözmek istediği belirtildi. Putin ise görüşmede Avrupa'ya saldırma planlarının olmadığını söyledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Bir saat süren görüşmenin yapıcı ve samimi geçtiği bildirildi. Açıklama Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov'dan geldi. Buna göre iki lider, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev'deki temaslarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretler olumlu değerlendirildi. Trump, Ukrayna krizinin kendi başkanlığı döneminde çözülmesini istediğini dile getirdi.

0: Bunun Rusya-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin tamamıyla iyileştirilmesine yol açacağını söyledi. Özellikle ticari ve ekonomik ilişkileri etkileyeceğini belirtti. Uşakov'un açıklamasına göre Putin de Amerika Birleşik Devletleri'nin krizin çözümüne yönelik girişimlerini takdir etti. Trump'a sahadaki durum hakkında bilgi verdi. Çatışmaların sonlanması için Amerika Birleşik Devletleri'nin neler yapabileceğini sıraladı. Putin ayrıca Avrupa'ya saldırma planları olmadığını vurguladı. İki liderin tutuklu takası konusunu da görüştükleri bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Witkoff ve Kuşner'ın temaslarını değerlendirdi. Amerikan yönetiminin Ukrayna'da sahadaki gerçekleri kabul ettiğini belirtti. Bu gerçeğin halkın Kırım, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumlarda ortaya koyduğu iradedir dedi. Amerika Birleşik Devletleri ise Ukrayna'da uzun soluklu bir savaş konusunda uyarıyor. Savunma Bakanlığı yetkilisi savaşın ne zaman sona ereceğinin öngörülemediğini söylüyor.
1: Değerli izleyiciler, bültenimizin başında da söz etmiştik. ABD'nin saldırıları sonucu İran'ın iki kentinde patlama sesleri duyulmuştu. Konuyla ilişkili ABD'den yeni açıklamalar var, aktaralım hemen. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı devrim muhafızlarının son iki günde ABD donanmasına ait bir savaş gemisini iki kez hedef aldığını duyurdu. CENTCOM güçleri 5 İran petrol tankerini imha etti dedi. Yapılan açıklamada ayrıca ABD savaş gemisinin İran'ın saldırılarından başarıyla kurtulduğu, devreye görevini devam ettiği de vurgulandı. Hiçbir ABD askeri saldırıda zarar görmedi denildi. Öte yandan Kolombiya'da gazetelere konuşan Rubio da İran'a yönelik saldırıları değerlendirdi. Dedi ki eğer İran ABD'ye ait gemileri vurur veya vurmaya çalışırsa tankerlerini kaybetmeye devam edecekler. Evet, son durum gelişmesi olarak tekrar aktarmış olalım. Değerli izleyiciler, ABD'nin saldırıları sonucunda İran'ın iki kentinde patlama sesleri duyulmuştu. Bizler de aktarmıştık sizlere. Konuyla ilgili ABD'den yeni açıklamalar da var. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı devrim muhafızlarının son iki günde ABD donanmasına ait bir savaş gemisini iki kez hedef aldığını duyurdu. CENTCOM güçleri 5 İran petrol tankerini imha etti dedi. Yapılan açıklamada ABD savaş gemisinin İran'ın saldırılarından başarıyla kurtulduğu, devriye görevine devam ettiği de vurgulandı. Hiçbir ABD askeri saldırıda zarar görmedi ifadeleri de ayrıca kullanıldı. Öte yandan Kolombiya'da gazetelere konuşan Rubio da İran'a yönelik saldırıları değerlendirdi. Eğer İran ABD'ye ait gemileri vurur veya vurmaya çalışırsa tankerlerini kaybetmeye devam edecekler dedi, aktarmış olduk. ABD ile İran arasında savaş sürerken petrol ve Hürmüz Boğazı üzerinden karşılıklı mesajlar sertleşiyor. ABD Başkanı Trump savaşı kazandıklarında petrol fiyatlarının sert şekilde düşeceğini savunuyor. Tahran ise Basra Körfezi'nde abluka hattı boyunca yasak bölge tesisinde bulunuyor.
2: ABD Başkanı Trump, İran Savaşı'nın ardından petrol fiyatlarında sert düşüş vaat etti. İran Savaşı'nı kazandığımızda petrol fiyatları diğer fiyatlar gibi hatta daha da hızlı düşecek dedi. Trump, Truth Social'dan, ABD'de benzinin galon fiyatının önce 3 dolara, ardından kademeli olarak 2 doların altına ineceğini savundu. Trump, bunların hepsi hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve İran asla nükleer silaha sahip olamayacak dedi. Tahran'dansa açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, saldırganlar pişman olana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD'nin 17 Haziran'da imzalanan İslamabad mutabakatındaki taahhütlerini uygulaması halinde bölgedeki durumun normale döneceğini belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rıza'yı ABD'nin abluka ve yaptırımlarına karşılık Basra Körfezi'nde ve abluka hattı boyunca yasak bölge oluşturacaklarını açıkladı. Rıza'yı ABD savaş gemileri ve bölgedeki Amerikan üslerine yönelik operasyonel yaklaşımında köklü biçimde değiştirildiğini söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin İran petrol ihracatını engelleme girişimlerine ya herkes ya hiç kimse, biz petrol satamazsak bölgede kimse petrol satamayacak sözleriyle tepki gösterdi. Rıza'yı da daha önce bölge ülkelerinin ekonomik savaşta ABD'ye destek vermesi halinde Basra Körfezi'nde

0: körfezini kapatacaklarını ve bir damla petrolün bile geçişine izin vermeyeceklerini söylemişti.
1: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha 11 Eylül saldırılarının ardından sıfır noktasında olduğunu iddia etti. İki itfaiye eri tarafından kurtarıldığını söyleyen Trump'ın bu iddiasını doğrulayan bir kanıtsa yıllardır bulunamadı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 11 Eylül saldırılarının hemen ardından sıfır noktasında olduğunu iddia etti. İki itfaiye eri tarafından kurtarıldığını savundu. Trump 11 Eylül anma etkinliğinde konuştu. Hiçbir kötülüğün Amerika'yı yenemeyeceğini söyledi. Ardından saldırının hemen sonrasında olay yerine yardıma gittiğini iddia etti.
3: They grabbed me under the arm and said, "Got to get out of here." And they literally lifted me up. This is not easy to do. I'm big. They lifted me up and they started running with me. I said, "Fellas, I can run myself."
2: Trump daha önce de bu iddiayı dile getirmişti. Ancak Amerikan başkanının iddiasının kesinliği yıllardır tartışma konusu. New York itfaiyesinden geçmiş yıllarda yapılan açıklamalara göre Trump'ın o gün olay yerinde olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmuyor. Tanık ifadeleri ve medya arşivleri de Trump'ın iddiasını doğrulamıyor. 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan İkiz Kuleleri terör saldırısı düzenlenmişti.
1: Yunanistan'ın İsrail'den alacağı 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi bu kez kaynak kodu tartışmasıyla gündemde. İsrailli yetkililerin Atina'nın sistemin kaynak koduna erişemeyeceğini açıklaması Yunanistan'da muhalefetin tepkisine neden oldu.
2: Yunanistan'ın hava savunmasını yenileyecek Aşil Kalkanı'nda kontrol kimde olacak? İsrail Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Moshe Patel, Yunanistan'ın sistemin komuta ve kontrol altyapısıyla bağlantılı kaynak koduna erişemeyeceğini açıkladı. Atina'da 3 milyar euroluk anlaşmanın ardından şimdi de kaynak kodu tartışması başladı. Muhalefetteki PASOK, Savunma Bakanı Dendias'ın daha önce kaynak koduna erişim sağlanmayan sistemlerin alınmayacağını söylediğini hatırlattı. Hükümetten sistemin kaynak koduna Yunanistan'ın erişip erişemeyeceğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi. PASOK milletvekili Mihalis Katrinis, kaynak kodu sonuçta Yunanistan'a mı ait olacak sorusunu parlamentoya taşıyarak hükümetten açıklama istedi. Katrinis, İsrail Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Patel'in Aşil Kalkanı'nın ulusal komuta ve kontrol altyapısının İsrailli Rafael şirketi tarafından geliştirileceğini açıkladığını hatırlattı. Patel, Katimerini gazetesine verdiği röportajda Yunanistan'ın kaynak koduna erişemeyeceğini söylemişti. 31 Ağustos'ta imzalanan 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı anlaşması, Yunanistan'a çok katmanlı bir hava ve füze savunma ağı kurulmasını öngörüyor. Sistemde Davut Kapanı, Barak MX ve Spider hava savunma sistemlerinin yanı sıra İsrail'i Rafael tarafından geliştirilecek ulusal komuta ve kontrol altyapısı da yer alıyor. Muhalefet kaynak kodunun İsrail'in kontrolünde kalmasının Yunanistan'ı savunmada teknolojik olarak dışa bağımlı hale getirebileceğini savunuyor.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin bütün bölgeye tesirini en kısa sürede şahit olacağız dedi. Irak'taki grupların silahlarını Ekim ayından itibaren Irak merkezi hükümetine devredecek olmasının da çok önemli olduğunu değerlendirdi.
4: Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız.
0: Terörün tümüyle geride bırakıldığını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye etki edeceğinin mesajını verdi.
4: Terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor. Suriye sınırları içerisinde PYD, YPG ve KCK'nın da süratli bir şekilde yeni Suriye yönetimine entegre olmasını takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Albusi ile önce baş başa ardından heyetler arası görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, Irak'taki sürecin önemine dikkat çekti.
4: Silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak'ta inşa edildi.

0: edilecek. Önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Ümit ediyorum Irak'ın her yeri, her şehri, her kasabası barış ve esenliğin hakim olduğu bir coğrafya olur.
1: Irak Temsilciler Meclis Başkanı Al-Busi de terörsüz bölgeye ilişkin mesajlar verdi.
2: Bu konu çok önemli. Hem Türkiye hem bölge için hem de Türkiye'yi çerçeveleyen ülkeler için bütün siyasi grubu olan parti başkanlarıyla birlikte herkes hemfikir. Biz istiyoruz ki bütün bölgemiz terörsüz bir bölge olsun.
3: Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'nın 2025 sonuçları açıklandı. 3 yılda bir uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın sonuçlarına göre Türkiye'nin sıralaması 11 basamak birden yükseldi. Türkiye, fen ve okumada ilk kez OECD ortalamasını geçti.
4: Türkiye'nin fen bilimleri, okuma ve matematiğin her 3 alanında da belirgin düzeyde hem puanlarını arttırdığı hem de dünyada ve OECD ülkeleri arasında sıralamasını arttırdığını söylememiz lazım.
1: Türkiye'nin eğitimde sıralaması 11 basamak yükseldi. Fen bilimleri ve okuma becerileri alanında OECD ortalamasının üzerinde yer aldı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın 91 ülkenin katılımıyla uyguladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçları açıklandı. PISA araştırması 12 bölgeden 56 ilde bulunan 203 okuldan 7702 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Fen bilimlerinde 2003'te 35. sırada bulunan Türkiye, 2025 yılında 19. sıraya çıktı. Okuma becerilerinde 33. sıradan 18. sıraya, matematikte ise 34. sıradan 28. sıraya yükseldi. PISA 2025'te bu yıl ağırlıklı alan fen bilimleri olarak belirlendi. Türkiye'nin puanında 2022 yılına kıyasla 18, 2018'e kıyasla 26 puan artış görüldü. 2025 sonuçlarına göre Türkiye, 494 puanla fen bilimlerinde en fazla puan artışı gösteren ülke oldu.
4: Bu, yani OECD genelinde nadir görülen bir eğilim.
1: PISA araştırması sonuçlarına göre Türkiye son 10 yılda her 3 alanda da performansını sürekli artıran tek OECD üyesi ülke oldu. Fen bilimleri ve matematik alanlarındaki ortalama ise PISA'da şimdiye kadar elde edilen en yüksek sonuçlar arasında yer aldı.
4: Okumada kızlar erkeklerden 22 puan daha önde. Bu da işte OECD ortalamalarındaki farktan daha düşük. OECD ortalaması 30 puan kızlarla erkek arasında.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovenya'da katıldığı toplantıda PISA 2025 sonuçlarını değerlendirdi. Mevkidaşlarına ve eğitim dünyasına Türkiye'nin yakaladığı başarıyı anlatan Tekin, Türkiye'nin 2002'den beri bütçeden en yüksek payı eğitime ayırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eğitim camiasını başarılarından dolayı tebrik etti.
5: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA 2025 sonuçlarını değerlendirdi. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de puanını artıran tek OECD ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı, Slovenya'nın başkenti Bratislava'da yapılan PISA 2025 bölgesel toplantısına katıldı. Türkiye'nin başarısını değerlendiren Tekin, 2002 yılından itibaren Türkiye'de genel bütçeden en yüksek payın eğitime ayrıldığını belirtti.
6: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının çok gerisinde idik. Şu anda hem derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının üzerine çıkmış durumdayız.
5: Tekin, Türkiye'nin 2022-2025 döneminde her 3 alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi olduğunu vurguladı.
6: Türkiye aynı dönemde hem en başarılı öğrencilerin oranını artıran hem de asgari düzeyin altındaki öğrencilerinin oranını aynı şekilde azaltan 2 OECD ülkesinden bir tanesi oldu. Yani hem zirvedeki öğrencilerimizi daha yukarıya taşıma çabası içerisinde olduk, hem de en geride kalan çocuklarımızın ellerinden tutup onların yukarıya doğru taşınmasına yardımcı olduk.
7: Bir yapımı veya bu grubun

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.
1: Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha özgüvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz.
2: Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'yla Danimarka merkezli Kopenhag Atomics arasında mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan anlaşmaya göre nükleer teknoloji üretiminde Türkiye'de yoğun bir şekilde bulunan toryum maddesinin yakıt olarak kullanılması hedeflendi. İmza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.
3: Nükleer üretimde çeşitlilik artırılacak. Toryum yakıtı yeni nesil nükleer teknolojide kullanılacak. Nükleer teknoloji üretiminde Danimarkalı şirketle işbirliği yapıldı.
4: Bu işbirliği ümit ediyorum netice verecek ve bu alandaki çalışmalar ileride ticarileşebilecek bir ürüne dönüşecek.
3: Türkiye, nükleer enerji hammaddesi olan toryumun yenilikçi teknolojilerde kullanılmasını sağlayacak bir adım attı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu olan TenMark'la Danimarka merkezli Kopenhag Atomics arasında mutabakat zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da imza törenine refakat etti. Bakan Bayraktar törenin ardından anlaşmanın önemini paylaştı.
4: Burada attığımız imzalar tabii farklı bir özelliği var. Çünkü bu küçük modüler reaktörlerde Kopenhag Atomics'in teknolojisinde toryum yakıtı öne çıkıyor. Ve

0: geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Boşanma davalarına ilişkin süreçler hızlandırılacak. Peki paketle başka hangi düzenlemeler hayata geçecek? Ayrıntılar haberimizde.
1: Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Süresiz nafaka Ekim'de kaldırılacak. Boşanma davaları uzun sürmeyecek. Mecliste yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Meclise sunulacak ilk kanun teklifi ise nafaka düzenlemesinin yer aldığı 13. yargı paketi olacak. Pakette evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek.
2: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: Peki düzenleme yasalaşırsa nafaka uygulaması nasıl olacak? Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısına kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. 13. yargı paketi genel kurulda kabul edilip yasalaştıktan sonra 33. sıradan 18. sıraya, matematikte ise 34. sıradan 28. sıraya yükseldi. PISA 2025'te bu yıl ağırlıklı alan fen bilimleri olarak belirlendi. Türkiye'nin puanında 2022 yılına kıyasla 18, 2018'e kıyasla 26 puan artış görüldü. 2025 sonuçlarına göre Türkiye, 494 puanla fen bilimlerinde en fazla puan artışı gösteren ülke oldu.
3: Bu, yani OECD genelinde nadir görülen bir eğilim.
1: PISA araştırması sonuçlarına göre Türkiye son 10 yılda her 3 alanda da performansını sürekli artıran tek OECD üyesi ülke oldu. Fen bilimleri ve matematik alanlarındaki ortalama ise PISA'da şimdiye kadar elde edilen en yüksek sonuçlar arasında yer aldı.
3: Okumada kızlar erkeklerden 22 puan daha önde. Bu da işte OECD ortalamalarındaki farktan daha düşük. OECD ortalaması 30 puan kızlarla erkek arasında.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovenya'da katıldığı toplantıda PISA 2025 sonuçlarını değerlendirdi. Mevkidaşlarına ve eğitim dünyasına Türkiye'nin yakaladığı başarıyı anlatan Tekin, Türkiye'nin 2002'den beri bütçeden en yüksek payı eğitime ayırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eğitim camiasını başarılarından dolayı tebrik etti.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA 2025 sonuçlarını değerlendirdi. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de puanını artıran tek OECD ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı, Slovenya'nın başkenti Bratislava'da yapılan PISA 2025 bölgesel toplantısına katıldı. Türkiye'nin başarısını değerlendiren Tekin, 2002 yılından itibaren Türkiye'de genel bütçeden en yüksek payın eğitime ayrıldığını belirtti.
5: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının çok gerisinde idik. Şu anda hem derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının üzerine çıkmış durumdayız.
4: Tekin, Türkiye'nin 2022-2025 döneminde her üç alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi olduğunu vurguladı.
5: Türkiye aynı dönemde hem en başarılı öğrencilerinin oranını artıran hem de asgari düzeyin altındaki öğrencilerinin oranını aynı şekilde azaltan iki OECD ülkesinden bir tanesi oldu. Yani hem zirvedeki öğrencilerimizi daha yukarıya taşıma çabası içerisinde olduk. Hem de en geride kalan çocuklarımızın ellerinden tutup onların yukarıya doğru taşınmasına yardımcı olduk.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.
6: Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha özgüvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz.
0: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'yla Danimarka merkezli Kopenhag Atomics arasında mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan anlaşmaya göre nükleer teknoloji üretimi

0: üretiminde Türkiye'de yoğun bir şekilde bulunan toryum maddesinin yakıt olarak kullanılması hedeflendi. İmza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.
1: Nükleer üretimde çeşitlilik artırılacak. Toryum yakıtı yeni nesil nükleer teknolojide kullanılacak. Nükleer teknoloji üretiminde Danimarkalı şirketle işbirliği yapıldı.
2: Bu işbirliği ümit ediyorum netice verecek ve bu alandaki çalışmalar ileride ticarileşebilecek bir ürüne dönüşecek.
1: Türkiye, nükleer enerji hammaddesi olan toryumun yenilikçi teknolojilerde kullanılmasını sağlayacak bir adım attı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu olan TenMark'la Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında mutabakat zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da imza törenine refakat etti. Bakan Bayraktar törenin ardından anlaşmanın önemini paylaştı.
2: Burada attığımız imzalar tabii farklı bir özelliği var. Çünkü bu küçük modüler reaktörlerde Copenhagen Atomics'in teknolojisinde toryum yakıtı öne çıkıyor. Ve tabii toryum yoğun bir şekilde ülkemizde bulunan, dolayısıyla bu anlamda yakıtın dışa bağımlılığının olmayacağını düşündüğümüz bir teknoloji olduğu için ayrı bir önemi var.
0: Süresiz nafakanın kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin yer alacağı 13. yargı paketi Ekim ayında meclise sunulacak. Düzenleme ile evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Boşanma davalarına ilişkin süreçler hızlandırılacak. Peki paketle başka hangi düzenlemeler hayata geçecek? Ayrıntılar haberimizde.
1: Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Süresiz nafaka Ekim'de kaldırılacak. Boşanma davaları uzun sürmeyecek. Mecliste yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Meclise sunulacak ilk kanun teklifi ise nafaka düzenlemesinin yer aldığı 13. yargı paketi olacak. Pakette evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek.
3: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: Peki düzenleme yasalaşırsa nafaka uygulaması nasıl olacak? Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısına kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. 13. yargı paketi genel kurulda kabul edilip yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatilde de devam edecek. Malların bölüşümünden doğan davalarda zaman aşımı da 10 yıldan 5 yıla indirilecek. Boşanma davalarının uzun sürmemesi ve çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek.
0: Adana'da boşanma davası çıkışında iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Ortalığın birbirine girdiği o kavgada bir kişi canından oldu.
1: Kimi tabanca çekti, kimi sopa kullandı, kimi döner bıçağı. Boşanma davası sonrası çıkan kavga can aldı. Adana Adliyesi'nde bir çiftin boşanma davası vardı. Adliye önünde iki aile arasında tartışma çıktı. Sonra herkes araçlarına binip yoluna devam etti. Ancak trafikte yine sinirler gerildi. Bulvarda duran taraflar araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Tabanca, döner bıçağı, sopa, taraflar eline ne geçirdiyse birbirine saldırdı. Kısa süre sonra polis ekipleri devreye girdi. Silahla vurulan Cemal Timi hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
0: Trabzon'da meydana gelen heyelanda bir evde büyük hasar oluştu. Neyse ki evde yaşayan anne ve kızı bu sırada fındık toplamaya gitmişti. Köylülerin anlatımına göre heyelan günler önce geliyorum dedi.
4: Tutuyor, içeri girildi. Evde bir şey yok, sadece burası.
5: Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları faciaya neden oluyordu. İki kişi neyse ki o sırada fındık bahçesine gitmişti.
6: Çok yağmur yağdı.
5: Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki heyelan korkuttu. Köylülerin iddiasına göre bu korku yeni

0: başlamamıştı.
1: Gelecek olduğu da belli idi. Daha
2: önceden ayrıldıydı sayın.
1: Daha önceden sayın. Yavaş yavaş açılıyor. Kimse bizimle ilgilenmedi.
0: Yeşilköy mahallesinde yaşanan olayda toprak kütlesi ve dev kaya parçaları evin üzerine düştü. Evde yaşayan anne ve kızı o saatlerde fındık toplamıştı.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 32, Muğla 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 28, Kayseri 27 derece. Doğu Anadolu'da gökyüzü açık, Erzurum 24, Van 23 derece. Güneydoğu'da da hava güneşli, Diyarbakır 34, Şanlıurfa 34 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Saatlerimiz 2'ye yaklaşırken bu saat diliminde de gelişmeleri sizlere aktaracağız. İran'ın Hürmüz'de bir denizaltıyı ele geçirmesini duyurmasının ardından ABD'den karşı saldırı gecikmedi. İran'a ait 3 petrol tankeri vuruldu.
1: ABD bir haftanın ardından İran tankerlerine saldırdı. İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre Hark Adası ve Jask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu. ABD'nin İran'a ait 3 petrol tankerine hedef aldığı aktarıldı. Saldırıya uğrayan tankerlerin personeli küçük botlarla kıyıya taşındı. Amerikan Fox News'e konuşan ABD'li yetkili de ordunun saldırılarını doğruladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması uyarı yaptı. Bahreyn ve Kuveyt'teki limanlara yakın petrol tankerlerine hedef alacağız denildi. Tankerlerdeki personelin tahliye edilmesini istedi. ABD'li bir yetkili ise ülkesinin saldırılarının devrim muhafızlarının ABD donanmasına hedef alma girişiminin sonucu olduğunu açıkladı. İran Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini duyurmuştu. O denizaltına ait görüntüler de yayınlandı. Denizaltının bütün halinde ele geçirildiği, üzerinde ise hasar bulunmadığı görüldü. Amerikan Wall Street Journal gazetesi İran'ın pazartesi günü ABD donanma gemilerine hedef aldığını iddia etti. Ancak hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD İran'a son olarak 1 Eylül'de saldırmış, hayatını kaybeden ve yaralananlar olmuştu.
0: Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı. İran'a ait tankerlerin vurulduğu duyuruldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, devrim muhafızlarının son iki günde ABD donanmasına ait bir savaş gemisini iki kez hedef aldığını duyurdu. CENTCOM güçleri İran'a ait 5 ham petrol tankerini imha etti dedi. Yapılan açıklamada ABD savaş gemisinin İran'ın saldırılarından başarıyla kurtulduğu, devriye görevine devam ettiği vurgulandı. Hiçbir ABD askeri saldırıda zarar görmedi denildi. İran'dan misilleme gecikmedi. Nürdün'deki ABD üssüne hava saldırısı düzenlendi. Öte yandan Kolombiya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio da İran'a yönelik saldırıları değerlendirdi. Eğer İran ABD'ye ait gemileri vurur veya vurmaya çalışırsa tankerlerini kaybetmeye devam edecekler dedi. Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından bir iz yok. Gemi 720 metre derinlikte olduğu için çalışmalar kısıtlı imkanlarla devam ediyor. Son olarak gemideki yaşam alanının kesilerek yüzeye yaklaştırılması gündeme geldi. Bunun için de uzman firmadan rapor bekleniyor.
2: Geminin enkazına ulaşıldı ancak kayıplar bir türlü bulunamadı. Acılı ailelerin bekleyişi sürüyor. Uzman bir firmadan hazırlanacak rapor, operasyonun nasıl yürütüleceğini belirleyecek.
3: Kaymakam Bey geldi sağ olsun. Toplantının sonucunda aldıkları karar, bir firmayla görüştükleri, o firmada batı geminin oradan çıkarılabileceği veya çıkarılamayacağı, o yaşam alanının oradan çıkarılabileceği konusunda bir çalışma başlattıklarını, bunu da en geç cuma günü kadar yetiştirmesini istediklerini söyledi.
2: Silivri açıklarında batan, içerisinde 10 gemicinin bulunduğu Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri kazanın 3. gününde tespit edilmişti. 720 metre derinlikteki batık geminin tamamının yüzeye çıkarılması mümkün görünmüyor. Ailelere yapılan açıklamaya göre özel uzman bir firma mürettebatın bulunabileceği yaşam alanını enkazdan çıkarmaya çalışacak.
3: 3 kişinin güvertede olduğu söylenildi. Baktığı zaman gecenin 3 olduğu için tahminler 7 kişinin de istirahat halinde olduğu. 3 kişiyle alakalı bir söylenim yok ama 7 kişi için en azından o aşağıda birilerinin varlığının olduğunu düşünüyoruz. Yaşam mahallinin yukarı çıkarılabilmesi bir bot ve balon sisteminden bahsetti. Tamamıyla o firmadan gelecek olan analize bağlı. Bize açıklanan son bilgi bu.
2: 65 yaşındaki güverte reisi Nidai Duman da geminin kayıp olan 10 mürettebatından biri. Son seferini yapıp köyde yaşamayı planlıyordu.
3: Son seferiydi babam. Yani herkese tüm herkese aynısını söylemişti. Son konuşmamıza da aynısını demişti. Yani ben geliyorum, merak etme. Bütün telefonlarım da hep açık. Ne zaman istersen ara demişti.
2: Gözler şimdi TCG Akın'ın yürüttüğü çalışmalarda. Hem mürettebatın izi aranıyor hem de batık geminin yaşam alanının yüzeye çıkarılması ihtimali araştırılıyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında arama çalışmaları sürerken faciada can kaybı 14'e yükseldi. KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü'nün görevine son verilmesiyle olayla ilgili görevden alınanların sayısı 6'ya çıktı. Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. 554 metre derinlikteki enkazda robotik cihazlarla yürütülen çalışmalara 9 gemi ve 11 hava aracına ek olarak TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ediyor. KKTC Başbakanı Üstel arama çalışmalarının kesintisiz olarak sürdüğünü belirtiyor. Facia hakkında soruşturma da devam ediyor. KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasıyla başlayan süreçte KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in de görevine son verildi ve böylece görevden alınanların sayısı da 6'ya yükseldi. Girne-Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmıştı. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Selçuk Mızraklı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 2019'da görevden uzaklaştırılmış ve terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 7 yıldır cezaevinde olan Mızraklı tahliye edildi. Eski başkanı son 5 yılını geçirdiği Edirne F tipi kapalı cezaevi çıkışında eşi ve DEM Parti yöneticileriyle milletvekilleri karşıladı. Selçuk Mızraklı İstanbul'a hareket etti. Eskişehir'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi hızla gelen aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Hakkında ev hapsi kararı verilen sürücü itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Annesiyle yolun karşısına geçen Elif'e çarptı. 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Ev hapsi verilen o sürücü yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Eskişehir'de yaşayan Elif Mavi Avli annesiyle birlikte Vişnelik Mahallesi'nde yolun karşısına geçiyordu. O sırada bir otomobil hızla anne ve kızına çarptı. Küçük kız metrelerce sürüklendi. 3 yaşındaki Elif Mavi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
4: Mevcut bilirkişi raporunda kız çocuğumuzun 14 metre sürüklendiği şeklinde bir ibare geçiyor. Ve bu vahim kaza neticesinde şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu dosyadaki bilirkişi raporunun nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz.
2: Anne ve kızına çarpan sürücü gözaltına alındı. İfadesinde frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum dedi. Taksiyle ölüme sebebiyet verme suçundan adliyeye sevk edilen sürücü ev hapsi kararıyla bırakıldı.
4: Adli kontrole itirazımızı sunmuş bulunmaktayız. Hukuki süreci de yakinen takip etmekteyiz. Bilirkişi raporu tamamen hukuka aykırı şekilde düzenlenmiştir. O konuda da itirazlarımızı yaptık.
2: Sürücü itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü taksiyle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan

0: tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Doğum gününü kutladım. Bir gün sonra da toprağa verdim. Kızım için adalet istiyorum.
2: Mavi. Mavi. Mavi.
3: İstanbul'da arkadaşlarıyla havuzda oyun oynayan 5 yaşındaki Kara'nın sırtına havalı tüfek mermisi isabet etmişti. 16 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme yetkisizlik kararı verip dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
0: Havuzda oynarken sırtından vuruldu. Mermi akciğerini parçaladı, kalbe giden ana damarın hemen yanında durdu. 5 yaşındaki Kara'nın ölümden döndüğü olayda mahkeme 16 yaşındaki sanığın ağır cezada yargılanmasına karar verdi.
4: Bence kimse senin kadar güzel kahramanlık yapamaz.
0: İstanbul'da yaşayan 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy 7 Temmuz günü arkadaşının evinde havuzda oynuyordu. Çocukların havuzdaki eğlencesi dakikalar içinde kabusa döndü. Havalı tüfekten çıkan mermi Karan'ı ölümle burun buruna getirdi.
2: Kalbine yalnızca 1 milimetre kalan, 1 milimetre kala duran bir mermiden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir olaydı bizim için ve ailesi için.
5: Çok büyük bir risk varken Karan o ameliyattan canlı ve sağlam çıktı. Bu bizim için şükür.
0: Karan'ın yaralanmasına neden olan kişi ise komşunun 16 yaşındaki oğluydu. Babasına ait havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen çocuk tutuklandı. İddianamede kemik kırığına neden olacak ve yaşamı tehlikeye sokacak şekilde olası kastla silahla kasten yaralama suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
2: Bir silah kullanılıyor ve bu kullanılan silah dürbünlü bir silah ve bu kullanılan silah neticesinde bir çocuğun hayati tehlikesi söz konusu.
0: Davanın ilk duruşması Büyükçekmece 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme sanık hakkındaki suçlamanın kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi. Dosya Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın tutukluluk hali devam edecek.
3: İstanbul merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 24 şüpheli gözaltına alındı. 3.1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tırpos Ödeme Kuruluşu'nu incelemeye aldı ve hazırlanan MASAK raporuna göre şirket yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ediyordu. 2024-2025 yılları arasında 3.1 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirtildi. Toplanan deliller sonrasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. 4 kentte düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. 3 zanlının yakalanması için çalışmalarsa sürüyor. Şirket yönetimine TMSF kayyum olarak atandı. Şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesap tespit edildi. Ayrıca 247 milyon lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile Danimarka merkezli Kopenhag Atomics arasında mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan anlaşmaya göre nükleer teknoloji üretiminde Türkiye'de yoğun bir şekilde bulunan toryum maddesinin yakıt olarak kullanılması hedeflendi. İmza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.
0: Nükleer üretimde çeşitlilik artırılacak. Toryum yakıtı yeni nesil nükleer teknolojide kullanılacak. Nükleer teknoloji üretiminde Danimarkalı şirketle işbirliği yapıldı.
6: Bu işbirliği ümit ediyorum netice verecek ve bu alandaki çalışmalar ileride ticarileşebilecek bir ürüne dönüşecek.
0: Türkiye, nükleer enerji hammaddesi olan toryumun yenilikçi teknolojilerde kullanılmasını sağlayacak bir adım attı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu olan TENMARK'la Danimarka merkezli Kopenhag Atomics arasında mutabakat zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da imza törenine refakat etti. Bakan Bayraktar törenin ardından anlaşmanın önemini paylaştı.
6: Burada attığımız imzalar tabii farklı bir özelliği var. Çünkü bu küçük modüler reaktörlerde Kopenhagen Atomics'in teknolojisinde toryum yakıtı öne çıkıyor. Ve tabii toryum yoğun bir şekilde ülkemizde bulunan, dolayısıyla bu anlamda yakıtın dışa bağımlılığının olmayacağını düşündüğümüz bir teknoloji olduğu için ayrı bir önemi var.
3: ABD ile Kanada arasında tarife gerilimi tırmandı. Washington'ın gümrük vergisine karşı Kanada hükümeti misilleme tarifelerini yürürlüğe koydu. Trump ise Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'a üretim tesislerini ABD'ye taşıması çağrısında bulundu.

0: ABD ile Kanada arasında tansiyon yükseldi. Kanada hükümeti Washington'ın gümrük vergisine misillemeyle karşılık verdi. İki ülke arasındaki ticaret müzakereleri Washington'da yürütülen temasların ardından kesintiye uğramış. Kanada Başbakanı Carney, ABD tarafının son dakika masaya getirdiği şartların kabul edilemez olduğunu belirterek müzakerelerden çekildiklerini duyurmuştu. Kanada hükümeti, ABD Başkanı Trump'ın Kanada mallarına uyguladığı %50'lik gümrük vergisine yanıt olarak hazırladığı misilleme tarifelerini yürürlüğe koydu. ABD'den ithal edilen 20 milyar dolar değerindeki ürünleri kapsayan yatırımlar %15 ile %50 arasında değişen oranlarda uygulanacak. Çelik, süt ürünleri, ev aletleri, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik gibi ABD kısıtlamalarından en çok etkilenen sektörler hedef alınacak. Yürürlük tarihinden önce sevkiyatı başlamış Amerikan malları ise tarifelerden muaf tutulacak.
1: Okay.
0: ABD Başkanı Trump ise gerilimi tırmandıracak bir karara daha imza attı. Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'a çağrıda bulunan Trump, üretim tesislerini ABD'ye taşımaması halinde şirketin ABD pazarındaki uçak satışlarının engelleneceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada ise üretimin nerede yapılacağına kimse karar veremez ifadesi kullanıldı. Kamuoyu araştırmaları Kanada halkının büyük bölümünün Carney'nin sert tutumunu desteklediğini gösterirken ABD halkının sadece %20'sinin Kanada'ya yönelik ek gümrük vergilerini onayladığını ortaya koyuyor.
2: Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin Saksonya-Anhalt'taki seçim zaferinin ardından binlerce kişi sokağa çıktı. Berlin başta olmak üzere ülke genelinde göstericiler aşırı sağa karşı demokrasi ve çeşitlilik mesajları verdi.
3: Almanya AfD Partisi'nin Saksonya-Anhalt'taki seçim zaferini konuşuyor. Ülke genelinde binlerce kişi aşırı sağ protesto için sokağa çıkıyor. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullanmış, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamlamıştı. AfD'nin seçim zaferi ülkenin pek çok bölgesinde tepkiyle karşılandı. Berlin başta olmak üzere pek çok şehirde AfD'ye karşı protestolar düzenlendi. Brandenburg kapısı önündeki gösteriye binlerce kişi akın etti. Organizatörler katılımcı sayısını 14 bin olarak açıkladı. Katılımcılar arasında 20 Eylül'de Berlin'de düzenlenecek eyalet seçimlerinde yarışacak olan Yeşiller ve Sol Parti'nin başbakan adayları da yer aldı. Göstericiler hep birlikte faşizme karşı sloganları atarken taşınan pankartlarda faşizm bir alternatif değildir gibi ifadeler kullanıldı. Yaklaşık iki hafta sonra eyalet seçimine gidecek olan ve kamuoyu yoklamalarında yine AfD'nin önde göründüğü Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde pek çok kentte gösteriler vardı. Seçim sonuçları yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da siyasi bir darbe olarak değerlendiriliyor.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diaspora Forumu'nda konuştu. Türkiye'nin Gazze halkına insani desteği ulaştırmaya ve Filistin davasına destek vermeye her zaman devam edeceklerini vurguladı. Dünya genelinde yaşayan Yahudileri zor durumda bırakanın İsrail hükümeti ve Başbakanı Netanyahu olduğuna dikkat çekti.
4: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bedeli ne olursa olsun hakkın, hakikatin ve mazlumların yanında yer almayı, Gazze halkına insani desteği ulaştırmayı ve Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdürecektir.
0: Bir kez daha Gazze'ye destek mesajı verdi. Antisemitizmin suistimal edildiğine dikkat çekti.
4: İsrail'in hükümetinin ortaya koyduğu zulümleri kapatmak için çıkan en küçük sesi antisemitizm olarak nitelendirmesi de hiçbir şekilde geçerli değildir. Yahudileri dünyada zor durumda bırakan bir kişi varsa o da Netanyahu'nun bizzat kendisidir.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diaspora Forumu'nda konuştu. Dünya genelinde Müslümanlara yönelik ayrımcı söylemleri işaret etti.
4: Dünyanın farklı

0: coğrafyalarında yaşayan Müslümanların karşı karşıya kaldığı diğer büyük bir mesele İslam düşmanlığı veya İslamofobi denen İslam korkusu. Bu da üzerinde hep birlikte dikkatle durmamız gereken bir mesele. Camilerimize ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar, kutsal kitabımıza yönelik saldırılar, Müslüman kimliğini hedef alan nefret söylemleri ve ayrımcı uygulamalar, İslam karşıtlığının bireysel ön yargılardan çıkarak siyaset, medya ve kamusal hayat üzerinde etkili olan yapısal bir tehdide dönüştüğünü gösteriyor. İsrail söz konusu olduğunda, Gazze söz konusu olduğunda ifade hürriyetinin sınırlarının nasıl daraltıldığını da hep birlikte görüyoruz.
1: İstanbul Fatih'te bir taksi şoförü ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı müşterilerini darp etti. Pazar gecesi bir taksi şoförü müşterileriyle ücret konusunda anlaşmazlık yaşadı. Çıkan tartışmanın ardından taksi şoförü müşterileri araçtan indirdi ve onlara saldırdı. Olay anı arkadaki aracın kamerasına yansıdı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri darp olayıyla ilgili inceleme başlattı. Kimliği belirlenen taksi şoförü gözaltına alındı. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı? Gerçekten acayip hareketli, hararetli bir günün akşamında yayın yapıyoruz. Zira günlerdir herkes Üsküdar'daki seçimi konuştu. Üsküdar'da belediye el değiştirdi. Çok ciddi iddialar var. Yani o iddiaları konuklarıma tek tek soracağım. Özellikle yeni parti cephesinden yapılan açıklamalar. Bu iddialar doğru mu değil mi? Bunları tek tek konuşacağız. Tabii Üsküdar'daki seçim yeni parti CHP işbirliği adına da değerlendirilmesi gereken bir seçim. Orada işbirliği yaptılar. Fakat bazı isimler yeni parti ve CHP'nin ortak hareket etmesine rağmen o ortaklıkta yer almadılar. Peki bu neye işaret ediyor? Yani yarın Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti. Biz ittifak yaptık. Şu seçimde, bu seçimde, şu belediyede, burada dese de acaba daha alt kademelerdeki çeşitli noktalarda bu birliktelik, bu ittifak uygulanmayacak mı? Ya da uygulanmayabilir mi? Hatta seçmen nezdinde böyle bir ittifak karşılık bulmayabilir mi? Bunların hepsini değerlendireceğiz. Çok ciddi iddialar var, tekrar söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile ilgili öyle ilginç bir şey söyledi ki siyasi tutuklu falan değil dedi. Siyasi tutuklu olmak için siyasi suç işlemek lazım. Dolayısıyla İmamoğlu'nun böyle bir suçu yok. Ama ben tutuklu yargılanmasına karşıyım. Yargılansın ama tutuklu olarak yargılanmasın dedi. Fakat siyasi tutuklu değil demesi peki o zaman ne tutuklusu sorusunu da akla getirdi. Aslında bu konuyla ilgili pek bir şey söylemedi. Belki bir cümle. Orada şunu dedi. Her kuruşun herkes hesabını vermeli. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na nasıl bakıyor? Bu iddianamenin neresinden bakıyor? Ve ne demeye çalışıyor? Bu şartlar altında CHP yeni parti ittifakı mümkün mü değil mi? Bu da konuşacağımız konular arasında. 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu. 103 yıl geçti. Tabii CHP'nin bir resepsiyonu var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Bu resepsiyona katılacak mı, katılmayacak mı? Herkes bunu tartışırken açıklama, daha doğrusu kaynaklardan, yani büyükşehir kaynaklarından bir izahat, bir açıklama var. Hayır, katılmıyor. Mansur Yavaş CHP'nin resepsiyonuna katılmıyor. Bu ne demek? Mansur Yavaş CHP ile yollarını ayırdı mı? Yoksa tarafsızlık gereği ortada mı duruyor? Neden katılmıyor? Mansur Yavaş meselesi hem CHP hem yeni parti arasında ne kadar sürdürülebilir bir mesele, ona da bakacağız. Cemil Tugay İzmir, gerçekten enteresan. AK Parti'ye geçti geçiyor iddiaları var. Hatta alkolsüz kokteyl meselesi

0: gündemde. 9 Eylül ile ilgili böyle bir şey var mı yok mu? Cumhuriyet Gazetesi bir haber yaptı. Bunu yalanladı ama İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu noktada hani el değiştirip değiştirmeyeceği de yine tartışmalar arasında. Tabii Selçuk Mızraklı tahliye edildi. Evet, ben tahliye edildim ama esas Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerekiyor dedi. O konuya da kısaca bakmak istiyoruz. Peki kimlerle bakmak istiyoruz? Avukat Ertuğrul Akar, hukukçu burada. Sevgili Ertuğrul, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Hemen yanında Mehmet Müftüoğlu, Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni. Sayın Müftüoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Aytunç Erkin, Aytunç Nefes gazetesi yazarı. Çok teşekkürler, hoş geldin. Nihal Bengisu Karaca, Habertürk yazarı. Nihal Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve Mehmet Faraç, gazeteci. Mehmet Bey, hoş geldiniz. İlk yayını yapıyoruz birlikte.
1: İyi yayınlar.
0: Size özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili sorularım var. Çünkü siyasi tutuklu değil. E peki ne tutuklusu o zaman diye soracağım size. Ankara'da bir konuğum var ama henüz daha gelmedi. Doktor İbrahim Uslu, siyaset bilimci. İbrahim Bey'le de konuşacağız. O gelene kadar biz reklama gidip dönelim, sonra da başlayalım.
2: Mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde yeni dönem başladı. Artık mükelleflerin olduğu gibi tüketicilerin de 30 bin liranın üzerindeki her türlü alışverişlerine ait tahsilat ve ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idaresi aracılığıyla yapmaları zorunludur. Tahsilat ve ödemelerin elden yapılması durumunda satıcı ve alıcıya her bir işlem için 7 bin liradan az olmamak üzere işleme konu olan tutarın %10'u oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak elden ödeme yapanların durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde ödeme yapana ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.
0: Döndük geldik ve başlıyoruz. Bu arada Ankara stüdyosunda Doktor İbrahim Uslu da bizimle birlikte, siyaset bilimci. İbrahim Bey, merhabalar, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, size ve konuklarınıza selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.
0: Çok teşekkürler, sağ olun efendim, hoş geldiniz. Şimdi Üsküdar'da başlayacağız. Aslında günlerdir tüm Türkiye'de bütün siyasetin ana malzemesi, siyasetin ana gündemi Üsküdar oldu. Çünkü birçok şey için Üsküdar mihenk taşıdır. İşte Üsküdar'dan yola çıkılarak benzetmeler yapıldı. İBB, diğer konular, diğer konular. Ve en sonunda Üsküdar Belediyesi el değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Bu arada Hazal Bayhan Koç, Beyhan ya da Bayhan, hanımefendi Cumhuriyet Halk Partisi Bayhan, meclis üyesi ve AK Parti'ye geçince belediye üzülüyor ve ağlıyor. İşte toparlanıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partililerin Üsküdar'daki seçimin ardından durumunu özetleyen bir görüntü olduğu için ekranlarınıza getirdik. Üsküdar'daki seçimin sonucunu gören CHP'li belediye meclis üyesinin tutumu, tavrı bu oldu. Bu şekilde salonu terk etti, toparlandı, ağladı, sonra da kalktı gitti. Peki Üsküdar nasıl el değiştirdi? Onu bir görelim. Hemen getirelim arkadaşlar. Şimdi sevgili Aytunç, bana yardımcı olur musun bu konuyla ilgili? Çünkü tek tek bunu anlatalım. Buyur gel. Birlikte bir rakamlar üzerinden hızlıca gidelim. Ondan sonra Nihal Bengisu Karaca'ya ve bütün konuklarımıza durumu nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz diye. Şu tarafta olabilir. Aytunç, Üsküdar nasıl el değiştirdi? Şu seçimi, birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur, dördüncü tur ve geneliyle bize bir özetler misin lütfen?
4: Evet, şimdi normalde 21-21 olması beklenen bir tablo çıkması lazımdı karşımıza. Adalet ve Kalkınma Partisi MHP, Cumhur İttifakı ile Yeni Parti CHP İttifakı'nın eşit meclis üyesi dağılımı vardı. Ama birinci turda
0: şurayı diyorsun.
4: Evet.
0: Burada 21-19.
4: Evet, iki yeni parti ve CHP ortaklığından iki belediye meclis üyesi Adalet ve Kalkınma Partisi boş kullanmış.
0: Yani vermemiş. İki isim birinci tur oylamada
4: oy kullanmamış.
0: Oy kullanmıyor. AK Parti artı MHP. Evet. Yeni

0: Parti artı CHP.
1: Sonra?
0: Geçersiz oylar çarpıyla gösterdik. Birinci turda 21 AK Parti ve MHP koalisyonuna, evet, ittifakına.
1: İkinci turda 19.
0: 19'da Yeni Parti ve CHP ittifakına oy çıktı. İkinci oy da, evet, boş, geçersiz.
1: İkinci turda da, evet, o iki geçersiz oydan biri Cumhur İttifakı'na.
0: Buradaki geçersiz oylardan biri buraya geldi. Bu 22
1: biri,
0: oldu.
1: Evet, birisi de Yeni Parti CHP'ye. CHP'ye gidiyor. 22'ye 20 oluyor. Yine ilginç bir durum var. Yani iki isim oy fikrini değiştiriyor işte. Geçersiz oraya bir. Fakat üçüncü turda baktığımızda üçüncü turda 4-23 Cumhur İttifakı alıyor, evet, 19 CHP alıyor.
0: Aha,
1: 4
0: aha.
1: Şeyde CHP'li.
0: Üçüncü tura geldik. Evet. Buradaki iki kararsız, bir AK Parti, bir CHP dağıldı burada. 22-20 oldu.
1: Evet.
0: Bu sefer üçüncü tura geldik. 23-19 oldu. Bu sefer, evet, buradan buraya mı bir oy kaybı?
1: Buradan bir oraya, buraya gidiyor, buradan bir düşüyor. 23-19
0: oluyor. 23-19
1: oluyor.
0: Evet.
1: Ve sonuçta da dördüncü turda yani iki belediye meclis üyesi, evet, iki belediye, evet, meclis üyesi de fikirlerini değiştiriyor, hı-hı, ve gelinen tabloda Cumhur İttifakı kazanıyor.
2: Yani en çok oyu alan
0: ve dördüncü turda en çok oyu alan, evet, kazanıyor.
1: Kazanıyor.
0: Peki seçimi kişisel olarak nasıl yorumladın? Bir
1: şimdi birincisi
0: olarak,
1: birincisi ben ne? Hep savunduğum şu,
0: evet,
1: bu etik olarak, siyasi etik olarak. Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP ortaklığının, Cumhur İttifakı'nın aday çıkarmaması gerekiyordu. Normal şartlarda %48, %40, arada 7,5-8 puan farkla Sinem Deletaş'ın, Sayın Sinem Deletaş'ın kazandığı bir seçimden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Yani sandık, Üsküdar halkı Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu seçimi vermiş. Yani demokrasi diyoruz, sandık diyoruz, sandık vermiş. Belediye meclis üyelerini de kendisi seçmiş yine. Ayrı ayrı bir oylama yapılıyor.
0: Yani başkanı ayrı seçmiş.
1: Başkan ayrı, belediye meclis üyeleri ayrı.
0: Evet.
1: Şimdi siyasi etik anlamında normal şartlarda olması gereken, biz aday göstermiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimleri kazanmıştır. Ve burada yollarına devam etmelerini istiyoruz demeleri gerekirken, tam tersi kazandıktan sonra sosyal medyada paylaşımlar, partinin üst düzey yöneticilerin açıklamaları, tebrik etmeler. Yani ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Yani sen şimdi mesela Üsküdar'da sandık konuldu ve sandıkta aldın halkın oyunu, kazandın.
0: Evet.
1: Mı?
0: Ha, burada diyorsun.
1: Burada. Ya şimdi burada sandık mı konuldu? Sonuçta belediye meclis üyeleri ve
0: şöyle
1: mesela, iptal edilen seçimden bahsedelim. İlk iptal edilen,
0: evet,
1: seçim.
0: Evet.
1: Evet, orada Gültekin, Altıtekin, yani iki buralarda bir sıkıntı var. Mahkemeye gittiği zaman tabii ki değişebilir. Yani mahkeme iptal de edebilir. Ama sonrasında tesadüf olan gözaltı, tutuklama, işte yeni partililer ve CHP'lilerin açıklamaları, hı hı, yani bizim belediye meclis üyelerine karşı yürütülen çalışmalar var denilmesi. Ki biz burada biraz sonra konuşuruz, Yeni Parti CHP ittifakını da gördük.
0: Yani CHP Yeni Parti ittifakını özellikle konuşacağız. İşliyor mu? Yani
2: ittifak,
0: bu plan ittifak, müftü olur mu?
2: Hayır, ittifak adı konuyor da ittifak var mı?
1: Hayır, şimdi şöyle. Şimdi
2: ittifak olsa bu sonuç çıkar mı?
1: Hayır, ittifakla ilgili değil.
0: Ver bu fotoğrafı.
1: O. Şimdi bu ittifakla ilgili bir durum değil.
0: O
1: iki belediye meclis üyesinin fikrini neden değiştirdiği, niye değiştirdiği, ne denildiği, bunları bilmiyoruz. Ama sonuçta ya, iki belediye meclis üyesi değiştirmiş fikrini. Yani bu ittifakla ilgili, evet, ittifakla ilgili,
3: hayır,
1: bir sorunla
3: bahsediyorum.
1: Hayır, ittifak var. İttifak var.
2: Ben ona bakmıyorum ki, siz şimdi bu iki meclis üyesi nereden seçildi?
1: Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Ama onlar da gittiler Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı'na oy verdiler.
2: Şimdi daha öncesinde AK Parti'den seçilen meclis üyelerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen iki meclis üyesi vardı.
0: Evet.
2: Şimdi ona Cumhuriyet Halk Partili'ye siz niye geliyorsunuz diye sormadılar.
1: Hayır, o birisi ama 2019-2024 arası 2024 seçimlerinde ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bırakıp da Adalet ve Kalkınma Partisi'ni normal şartlarda
2: şimdi
1: bırakıp
2: geldiğimiz
1: geçmiyor.
2: Geldiğimiz noktada ben dün başka bir televizyon kanalında da bugün bu tablonun ortaya çıkacağını...
0: Başka bir televizyon kanalı değil mi? Neredeydin?
2: TV100'de.
0: TV100'de.
2: Evet. Bu sonucun çıkacağını bir gün öncesinden görmemek mümkün değil. Neden? Çünkü meclis üyelerinin içinden bazıları...
0: Ya bu açıdan olmuyor. Şöyle gelirsem daha rahat olacak. Çünkü seni tersten görüyor kameralar. Daha iyi olacak. Yüzünü görmeleri...

0: için. Evet. Neye itiraz ediyorsun?
1: İtiraz şöyle. Şimdi Aytunç, ben de katılıyorum şu açıdan. Hiçbir şekilde seçilen bir belediye başkanının ya da meclis üyesinin ya da milletvekilinin parti geçişlerinin yapmasını doğru bulan biri değilim.
0: Tamam.
1: Ben de yanlış buluyorum.
0: Tamam.
1: Ama görünen o ki bu geçişkenlik sürekli yaşanıyor. Keşke olmazsa. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Aytunç diyor ki bu etik değil. Yani Cumhur İttifakı bu seçime girmemeliydi diyor. Adayı çıkarmamalıydı diyor.
0: O oradan bakıyor zaten isimler üzerinden.
1: Ama çok güzel.
0: AK Parti çok ve MHP'nin hani Cumhur İttifakı olarak seçime girmemesi gerekiyor.
2: Bu, daha önce bunu Cumhuriyet Halk Partisi de yaptıysa ki yaptı. Bir kere Ekrem İmamoğlu yaptı.
1: Şimdi
2: o da
1: Cumhuriyet
2: yanlış.
1: Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde
0: evet.
1: Mevlüt Uysal döneminde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterdi.
2: Ama orada 100-110 fark var.
1: Yo, ne olursa olsun burada da 110 farkı istesen bir fark
2: değil.
1: Olsun.
2: Yani o bir gösteri,
1: hayır,
2: görüntülü
1: bakın,
2: bir şeydi.
1: Sen diyorsun ki Üsküdar seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi diyorsun.
2: Evet.
1: İster bir fark olsun, ister 10 fark olsun.
0: Evet.
1: Seçilen kim? Cumhuriyet Halk Partisi, doğru mu?
0: Sinem Dedetaş.
1: O dönem itibarıyla Mevlüt Uysal döneminde seçilen kimdi? AK Parti'ydi İstanbul Büyükşehir'de.
0: Evet.
1: Büyükşehir'i AK Parti almasına rağmen belki alabilirim diye sen eğer Cumhuriyet Halk Partisi olarak aday gösteriyorsan burada bu eleştiriyi getiremezsin. Çünkü sen de yapıyorsun bunu.
2: Ya ikisi de doğru değil mi?
1: Sen de aday, onu diyorum ben.
2: İkisi de doğru.
1: Ama sen şimdi diyorsun ki burada AK Parti, Cumhur İttifakı yanlış yaptı. Aday çıkarmamalıydı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi her yerde aday çıkarıyor Cumhur İttifakı'na karşı ya da AK Parti'ye karşı.
2: Nerede?
1: Ya şimdi için demiyorum. Daha önce çıkardı. Şimdi öyle bir şansı yok zaten.
0: Önceki meseleye örnek vereyim.
1: Şimdi öyle bir şansı yok yani.
2: Bir kere çıkarttı.
0: Bir şey söyleyeceğim Müftüoğlu. Aytunç'a sordum. Dedi ki yani ben olsam ilkesel olarak
1: doğru katılıyorum.
0: Zaten aday çıkarmazdım dedi.
1: Tamam katılıyorum ben de.
0: Sen ne diyorsun? Mesela bu seçimin ardından Üsküdar Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti.
1: Evet.
0: Sen bu seçimi nasıl yorumluyorsun? Sen olsan nasıl davranırdın?
1: Şimdi delegelerin seçimine baktığımız zaman eğer siz bir parti olarak Üsküdar'da veyahut herhangi bir yerde
0: evet.
1: delegenizi güvenle seçemiyorsanız, delegenize güvenemiyorsanız ya da güven telkin edecek delegeleri oraya koymadıysanız bu tartışmaların hiçbir anlamı kalmıyor.
2: Ha, tabii Cumhuriyet Halk Partisi bu belediye meclislerini seçerken
0: evet.
2: gerçek anlamda CHP'li. Hani derler ya böyle kafanı koysa kafasını kestiler ben CHP'liyim kardeşim.
0: Hocam o zaman da
3: Türkiye'de... İyi de içeri alınıp gözaltına alıp tutuklananların ya. İkisi de AK Parti kökenli. Bakın bedeli ödeyenler arasında AK Parti kökenli.
0: Hayır, güzel bir bedel anlamda.
2: Mevcut evet, söylemiyorum. Ben de ben şunu söylüyorum.
3: Belediye meclis üyesi.
0: Teşekkürler bak çok güzel bir hatırlat. Bak çok iyi bir noktaya temas etti ama. Yani tamam bu söylediğin doğru.
3: Bakın pazarlığa açık olsalardı şu an tutuklu içeride olmazlardı.
0: Ya bak çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki sen diyorsun ki CHP'li meclis üyesi göstereceksin. Madem öyle atadan dededen evet. mayası CHP'li.
2: Bana göre öyle.
0: Ama Nihal Bengüsü Karaca da diyor ki iyi de bu tutuklanıp içeri atılanlar diyor AK Parti kökenli. Muhafazakar siyasetin ortaya çıkardığı isimler diyor. Yani CHP'lileri aslında gördük demeye getiriyor.
3: Tamam.
0: Aslında onu söylüyor. Diyor ki bak AK Partililer diyor bedel ödüyor. CHP'ye geçmişler ama onlar diyor cezaevine de giriyor. Ama diyor CHP'liler burada bu değişim içinde ya yeni partili ya CHP'li diyor.
2: Şimdi şöyle bu yani. Cumhuriyet Halk Partisi listeleri hazırlanırken yani bu 2024 listeleri hazırlanırken bir takım sorunlar oldu çok net.
0: Tabii.
2: Ve ona göre seçeceksin. Ona göre oraya kadro koyacaksın ve orada... Hani bu işin kemik isimleriyle hareket edecektin. Yani belediye meclisi seçiyoruz. Hadi canım tamam listeye yazalım burada şu var şu var demeyeceksin. Yani ben o yüzden bu değişimleri de yani kabul etmek doğru değil yani.
4: Genetiği bakın bir şey söyleyeyim ya, mi?
0: Bitir. Geleceğim Mehmet Bey geleceğim. Buyur.
3: Son söylediğine katılıyorum Aytunç Bey'in. Siyaseti siyaset yapacak risk doğru. ortaya çıktığında... Tehlike ortaya çıktığında dik durabilecek adamlar yapmalı. O konuda belediye meclis üyelerinde nasıl bir zaaf içine düşündüğü zaten Özgür Çelik'in bugün yaptığı açıklamalardan belli. Birinin oğlu terörizm suçlamasıyla yurt dışına gitmiş iddiaya göre diyorum yine. Mesela onun getirilmesi sözü verilmesi karşılığında AK Parti'ye geçti iddia ediliyor vesaire.

0: önemli şeyler.
1: Açıklama ama son dakika. Atadan, Nihal, dededen... Nihal, lütfen ekrana bak. Bak, senin söylediğinle ilgili hemen gelişme var. AK Parti'ye geçen
0: tabii
1: Ayhan
0: Aydın... Tabii ki soruşturma
1: Aydın,
0: açacak canım yani.
1: Yeni partinin o iddiasına soruşturma.
0: Tamam,
1: son dakika.
0: Bir kısım, mı?
1: Bir kısım basın yayın organlarında Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bugün gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri akabinde yapmış olduğu, Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı, beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Yani. Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum dedi şeklindeki
0: sadece
1: iddialarıyla
0: Ayhan
1: ilgili
0: Aydın
1: olarak
0: değil.
1: Cumhuriyet Başsavcılığınca sen soruşturma başlatılmış olup bu kapsamda beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza hazır edilmesi talimatı verilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, buyur.
0: Tamam, Başbaydar ve Kazan'la
1: buyur.
0: İlgili iddiaları da var Özgür Çelik'in. Yani
1: buyur.
0: Onlar ne olacak? Ayrıca bu kişilerin il dışına çıkarıldıkları, kendilerine bir türlü ulaşamadıkları gibi iddialar da var. Yani bir nevi izole edildikleri, yani bir tür baskı altında, kaldıkları ile ilgili iddialar var ve bunlar son derece ciddi iddialar.
1: Evet.
0: Zaten tesadüfiliğe bakarsanız yani 2 Eylül'de Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı çıkıyor. Yürütmenin durdu, Çetinkaya'nın kazandığı turla ilgili yürütmenin durdurulmasına itirazın reddi kararı çıkıyor. 2 Eylül ve 5 Eylül arasında hem transferler oluyor hem de iki meclis üyesinin gözaltına alınıp akabinde tutuklanması oluyor. Bunların tesadüf olduğuna kimse kimseye inandırmasın. Ama Aytunç'un itiraz ettiğim söylemi şuydu. Hani atadan dededen CHP'li olması daha iyi olurdu. Eğer öyle olsaydı bunlar olmazdı. Buna katılmak mümkün değil. Gerek meclis milletvekilliği üyeliklerindeki transferler, gerek belediye meclis üyeliklerinin nasıl baskıya hemen direnemeyip
2: olmalı.
0: Yaptıkları geçişler. Hani bu atadan dededen meselesinin değil, onurlu, şahsiyetli, karakterli, zora gelince tırsmayacak insanlarla siyaset yapılması gerektiğini gösteriyor ben.
1: Çok teşekkürler. Müftüoğlu, birdenbire oturdun. Peki, iyi. Bununla ilgili, bu seçimle ilgili bir cümle söyle. Zaten konuşacağız. Epey geniş vaktimiz var. Mehmet Bey'le konuşacağız, Ertuğrul'la konuşacağız, Ankara'ya gidip İbrahim Bey'le konuşacağız ama bu tamamdır. Bu seçim olmuştur ve hak eden kazanmıştır diyor musunuz? Kişisel olarak görüşlerinizde soruyorum.
3: Hayır, hak eden kazanmıştır meselesi değil. Şimdi Sayın Özgür Çelik seçim bittikten sonra açıklama yapıyor.
1: Evet.
3: Bir takım iddialarda bulunuyor. Yani hemen seçim bittikten sonra mı bu iddialar ortaya çıktı o zaman? Niye seçim öncesi bunları biliyordun da söylemedin o zaman? Bu soruyu sormayacak
0: belki
3: mıyız?
0: Belki bilgini gelmiştir ona.
2: Ama
0: onu
2: dün de seçim öncesinde
1: yurt dışına çıkarılmış olma meselesi
2: ama
1: var.
2: Seçim öncesi,
1: seçim öncesi
2: de şu açıklamayı söylüyor, yaptı.
3: Evet. Hayır,
2: seçim öncesi
3: diğer...
2: açıklama yaptı ama dedi ki mesela... dört belediye meclis üyesinin şehir dışına çıkarıldığını biliyorum dedi.
3: Onları
2: söyledi mesela.
0: Şehir dışına niye çıkarılıyorlar mesela?
3: Onun
0: son derece
3: dışında...
0: şüphe çekici değil mi? İzole etme veya işte baskı uygulama stratejisine normal hayatın olağan koşullarında işaret edebilecek bir şey yani.
3: Vallahi,
2: hak eden kazandı mı Müftüoğlu?
3: Şu an seçim...
2: Vicdanla sesleniyorum. Senin vicdanınla sesleniyorum. Ertuğrul'a da
3: soracağım.
2: Şimdi
3: sürekli
2: onu.
3: Benim vicdanıma oynama.
1: Canım yani
2: ya vicdanla
1: olarak,
2: oynayacağım. Ne oynayacağım tabii
1: kişisel
2: ki?
1: Kişisel olarak, şey değil. Ben
0: yani,
1: genel olarak siyasi anlamda...
0: Belediye binasının çünkü... önünde ağlayan insanları görmediniz mi ya? Sonuçta yani hiçbirimiz atadan dededen CHP'li değiliz.
3: Sevgili Faruk Aksoy.
0: Ama bir haksızlığa karşı
3: orada,
1: buyur,
3: orada bir seçim yapıldı.
0: Orada var yani.
3: Şimdi bir hafta önce... bir hafta önce... Seçim yapılmaması için gitmediler, protesto ettiler, katılmadılar, seçim ertelendi.
1: Evet.
3: Doğru mu? Şimdi bir daha erteleme
2: protesto sonra... değil de yargının
3: iki,
2: kararını
3: sadece
2: bekleme.
3: Sadece o bir bahane
2: orada,
3: değil.
2: Yani
3: protesto,
2: o gözaltı, belki tutuksuz yargılama çıkar,
3: şimdi,
2: oy verebilirler.
3: Şimdi geldiğimiz noktada şunu yapabilirlerdi. Mesela madem ki tamam kaybediyoruz, hiç oy kullanmayabilirlerdi. Aday da çıkarmayabilirlerdi Cumhuriyet Halk Partisi. Kardeşim aday da çıkarmıyorum.
1: Evet.
3: Oy da kullanmıyorum. Alın siz istediğinizi yapın.
1: Yani hiç girmeyebilirdi CHP seçim.
3: Girmeyebilirdi.
1: Madem... Ne olurdu mesela böyle olsa?
0: Hayır, kaçtılar
1: neyi...
0: olurdu.
1: Hayır bu neyi
3: böyle olsa,
1: doğururdu
3: hayır,
1: mesela?
3: Böyle olsa
1: bundan,
3: en azından...
1: Bundan meramın nedir? Nereye
3: hayır,
1: varacaksın?
3: Şunun için söylüyorum. Siz yarıştınız.
1: Evet.
3: Kaybettiniz. Kaybettikten sonra diyorsunuz ki kıyamet koparıyorsunuz. Bu şöyle oldu böyle oldu. İşte şurada usulsüzlük yaptılar,
1: evet.
3: Pazarlık yaptılar, ne bileyim bir takım siyasi rüşvet, tırnak içinde söylüyorum.

0: siyasi rüşvetler teklif ettiler. Akıllarını çeldiler ve seçimi aldılar diyor. Evet.
1: O zaman girmeseydiniz diyorsun. Teklifim
0: eğer,
1: bu.
0: Hayır, onu demiyorum. Eğer bu şekilde düşünüyorsanız, bunu seçim günü de bunlar böyle yapacaklar diye yüksek sesten ifade edebilirdin. Kimseyi engellemiyor. Dün Barış arkadaşla aynı programdaydık. Yine TV100'de. Gayet çok rahat bir şekilde istediğini söyledi. Doğru mu Aytunç'la beraberdik? Söylemedi mi orada istediğini? Çok rahatlıktan söyleyebiliyor. Şimdi bunları yüksek sesten dile getirildiğinde en azından...
1: Ya istediğini Cumhur söyleyebiliyor bir saniye.
0: Şunun için
1: şöyle,
0: söylüyor.
1: Bir dakika. Şimdi istediğini söyleyebiliyor da şöyle söyleyebiliyor. Bir yeni parti CHP ayrımı var ya. Bu ara CHP'deki insanlar daha rahat söyleyebiliyor.
0: Hayır, Cumhur İttifakı'nın sorunu mu? Siyaset yapılıyor.
1: Tabii. O ayrı bir şey. Hani söylüyor yani, dediğin için açmaya çalışıyorum soruyu.
0: CHP ile yeni parti arasında anlaşmazlık
1: o
0: var, var diye. Bu Cumhur İttifakı'nın sorunu değil
1: ki. Doğru. Haklısın. Yani, %100 haklısın.
0: CHP ile yeni partiyi Cumhur İttifakı mı koruyacak? Niye kollasın?
1: Çok doğru. Çok doğru. Teşekkürler. Aytunç, bir şey sorayım, öyle otur. Lütfen bir şey daha sorayım. Bu tekrar gelecek ama. AK Parti adayına 21 muhalefet üyesinden oy veren iki kişi kim? Bunu bu stüdyoda bilse ya sen bilirsin ya da Mehmet Faraç bilir.
2: Hayır.
1: CHP'yi daha iyi tanıdığınız için söylüyorum.
2: Cumhuriyet AK Partisi Genel Başkanımız Necdet Saraç bugün basın toplantısı düzenledi. Evet. O iki üyenin yeni partili olduğunu iddia etti. Zeynel Emre de yeni parti sözcüsü Sayın Zeynel Emre de dedi ki onlar dedi Cumhuriyet AK Partisi üyeleri.
0: Bir şey daha söyleyebilirim.
3: Ama aynı zamanda bu önemli mi ya? Ha? Yani bilemeyiz. Yaşanan olayda bu ne kadar önemli.
1: Peki.
3: Ya.
1: Teşekkürler Aytunç.
0: Bir şey daha söyleyebilir miyim?
1: Geliyorum.
0: Hayır,
3: satan satmış işte.
0: Şimdi yeni parti il başkanı yurt dışına kaçırıldığını, şehir dışına mı dedi? Yurt dışına
4: şehir,
0: mı dedi?
4: Şehir.
0: Şehir dışına.
1: İl dışına.
0: Evet. Bunu ispatlayacak bir donesi var mı elinde? Niye doneyi koymadı? Sadece afaki bir sözden bunu kamuoyuyla paylaşıyor.
1: Ya şöyle diyor bak. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'den AK Parti'ye geçen, yani Yeni Parti AKP diye telaffuz ediyor, AKP'ye geçen 4 meclis üyesinin seçim öncesi aileleriyle temas kurmamaları için il dışına çıkarıldığı iddiası bu. Bunu iddia ediyor.
0: Tamam da bunun ispatı var mı? İspatlayabiliyor mu?
1: Peki. Faraç, var mı ispatı? Nedir bu? Yani bu iddia ciddi bir iddia yani. Buyur.
5: Siyasette her şey yapılır. Adam da kaçırılır, saklanır da, izole de edilir. Geçmişte de gördüm ben bunu. Yani bir şey söylüyorsa bir gerekçesi vardır. Şimdi Adana'da meclis üyesi CHP il başkanının telefonunda çıkmıyor. Her tarafta bu tür şeyler olur. Şimdi bakın bir altyazı yazmıştınız biraz önce. Fire'yi kim verdi? Fire'yi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisi verdi. Parti meselesi değil ki şu anda. Yani bu yeni partiyle CHP'nin meselesi değil şu anda bölünmüştük ortasında.
3: İktidar muhalefet meselesi.
5: Kim getirdi? Kim seçti bunları? Yapay zekayla sözde aday belirleyen bir sistem kurmuşlardı. O sistemin içerisinde CHP'liler, geçmişten köklü CHP'lilerin dışlandığını hepimiz biliyoruz, bunlara tanık olduk. Kimin hangi kökenden geldiği, nereden geldiği, Bayrampaşa'da Büyük Birlik Partili bizzatı belediye meclis üyesi yaptı CHP. Kim yaptı bunu şimdi oraya? Ne alakası var şimdi CHP ile? Şimdi şöyle bir sıkıntı var bakın. Partinin genetiği 2019'dan bu yana özellikle Ekrem İmamoğlu'nun bu siyasette yerel yönetimlerde aktif olmasıyla birlikte bozuldu. Bir genetik sıkıntı yaşanıyor. Yapı bozuldu. Yapı bozulurken gerekçe şuydu İmamoğlu'nun. Biz seçimi alacağız. CHP'de eski bir parti, statükocu bir parti, ulusalcı bir parti, bilmem neci bir parti. Bununla olmaz, muhafazakar kesimi, Kürtleri falan filanı nasıl toparlayacağız şeklinde kafasına bir şeyler yerleştirildi.
1: Evet.
5: Bu yapıyı da böyle genelde kendini ikinci cumhuriyetçi olarak nitelendiren yapıda destekledi. Ve sonuçta şöyle bir sistem kuruldu. Kim olursa alalım partiye. Yeter ki oy gelsin, yeter ki bütün kitleleri burada çekelim ve biz seçimi kazanalım.
1: Peki CHP biraz daha böyle...
2: Sevgili Faraç, sadece buyur. Ekrem İmamoğlu döneminde mi oldu böyle bir şey?
5: Söyleyeceğim. Sadece Ekrem İmamoğlu döneminde oldu bu.
2: Kemal Kılıçdaroğlu döneminde... Hayır. Sayın Kılıçdaroğlu döneminde biz
3: altılı masa
2: helalleşme,
3: altılı masa,
2: sağcı aday

0: Meclis
1: yüzbaşı kültürünü genişletmek kötü bir şey değil ayrıca. İktidar olmak isteyen her siyasi partinin yapması gereken budur ya.
2: Yok, yanlış bir sistem. Yani. CHP'de o sistem yürümüyor. Bakın sonuçta ortada belediyeler kaybediyor. Ben meclis üyeleri ve belediye başkan düzeyinde olaya dikkat çekiyorum. Evet. Yani bu cumhurbaşkanlığı adaylığı, milletvekili adaylığı başka bir şey o. O başka bir süreçti. O Türkiye'de siyasetin dengeleri açısından
0: konu
2: bir şeydi.
0: Konu dağılmasın ama CHP bunu yapmasaydı.
1: Zaten yani o belediyeleri alamazdı.
0: Genel başkanlığındaki CHP. bunu yapmasaydı.
2: Evet.
0: Yerel seçimleri alabilir miydi?
2: CHP'nin yani seçimleri ikinci defa almasının sebebi AK Parti'nin strateji hatası. Bir defa 4 milyon emekli sandığa gitmedi. Bakın gözden kaçırmayalım.
0: Anladım.
2: Bir de bu olay.
0: Anladım.
2: Bir de bakın bir de şunu söyleyeyim. Partinin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde genelde il örgütlerinde çalışanlar, meclis üyesi düzeyinde çalışanların çoğu atadan dededen CHP kökenlidir. Bunlar gençlik kollarından başlarlar.
0: Evet.
2: Bir noktaya gelirler giderler. Ama burada o yapıyı böyle dayatınca bir CHP tabanı küstürüldü. Hmm. Mesela şimdi biraz önce Büyük Birlik Partili vatandaşa örnek verdim. Bir de ahbap çavuşu ilişkisi, akraba ilişkisi o kadar etkili biçimde dayatıldı ki orada. O da bir küskünlüğe yol açıldı, yol açtı ve sonuçta bu travmalar yaşandı. Şimdi bakın bir çelişki var. Bugün dikkatten kaçıyor. Yüreğir'de de seçim oldu. Önceki gün AK Parti'ye geçti orası. Şimdi bakın burada bir çelişki var. Bu sistem bir defa Aytunç arkadaş dedi ki ya girmemeli.

0: için Üsküdar çok önemli bir bölgeydi. Uzun yıllardır muhafazakar kitlenin etkili olduğu ve seçim aldığı bölge. Biraz sindiremedi AK Parti kendi içerisine bu oradaki kaybı. İkinci mesele, burada siz ne yaparsanız yapın, burada AK Parti zarar gördü. Sosyolojik olarak, psikolojik olarak ne dendi? Ya devletin, hükümetin etkisiyle insanlar bir şekilde ikna edildi ve çekildi, orası alındı. Yani bu yapılmamış olsa bile bu siyasi ortamda toplumun kafasından bunu siz silemezsiniz. Şimdi ben
1: AK Parti burada zarar mı gördü?
0: Zarar görecek. Bakın bunun sıkıntısını yaşayacak. Bu şekilde devam ederse ya iktidar elimizde, biz işte 3-5 tane insan çekeriz yanımıza, seçimi alırız. Bu her tarafta yapılabilir.
1: Biraz önce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun CHP içindeki ayrışmalara, oradaki firelere, oradaki enfeksiyona sebep olduklarını söylediniz. Şimdi AK Parti durumu eğer kendi lehine görüyorsa, kendi lehine görüyorsa mevcut durumu, evet, haklıdır haksızdır anlamında sormuyorum. Sizin önce sorumluları tespit edip, yani CHP'deki dağılmanın sorumlularını tespit edip,
0: evet,
1: sonra burada bir belediyedeki seçimle ilgili sonuçları değerlendirirken AK Parti'yi zararlı çıkar diye nitelemeniz üzerine soruyorum.
0: Hayır, doğru.
1: AK Parti'nin tavrı yanlış mıydı burada?
0: Evet,
1: yanlış
0: ya, diyorsun. Bakın orada ne kadar CHP'nin aday belirlemesi, seçtiği meclis üyeleri ne kadar partinin ideolojisine, geçmişine bağlı olmasın, bunlar son dönemde yaşanıyor. Ama evet, ne olursa olsun burada bence AK Parti'nin müdahale etmemesi gerekirdi oraya. Çünkü bakın bir şey söyleyeyim. Diyelim ki bütün bu meclis üyeleri kendi iradeleriyle Kızılır CHP, AK Parti'nin de bütün ideolojisini, efendim faaliyetlerini beğendiler, gönüllü gittiler. Bakın evet, bu şekilde bile zarar görecek. Hangi düzeyde? Toplum düzeyinde. Devletin, iktidarın gücüyle alındı şeklinde o algıyı siz yıkamazsınız. Şimdi bakın yüreğiyle dikkat çekip çok çarpıcı bir şey var, bu iş mahkemelik olacak. Bakın Üsküdar...
1: Hangi iş mahkemelik olacak?
0: Üsküdar'da
1: Üsküdar
0: mahkemelik zaten yüreği oldu, Üsküdar'da olacak. Şimdi bakın Üsküdar'da 45+1 meclis üyesi var.
1: Evet.
0: Üçüncü turda sağ çoğunluk için 24 oy arandı. 23 oy daha kalınca seçim dördüncü turda bitti. Ama bakın Adana'da yine Üsküdar gibi bölge orası yüreği. Uzun yıllardır AK Parti'nin egemen etkin olduğu bir bölge orası. İlk kez CHP aldı. Belki 20 yılı aşkın süre sonra. Şimdi orada yapılırken meselenin asıl sıkıntısı şurada. Üsküdar'da 23 oy neden yeterli görüldü? Görülmemiş. Seçim neden dördüncü tura kaldı sorusu yargıda tartışılacak. Yüreğir'de 37 belediye meclis üyesi ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanıyla birlikte toplam sayı 38 olmasına rağmen 19 oy üzerindeki sal çoğunluğun sağlandığı kabul edilmiş ve üçüncü tur sonucu esas alınmıştır. Ama seçimin dördüncü turu da yapıldı orada. Burada Adana benim işime gelince sal çoğunluk 19, işime gelmeyince sal çoğunluk 24 gibi bir algıyı dayatırsan burada AK Parti, bakın çok ciddi biçimde toplum düzeyinde sıkıntı yaşar. O algıyı siz AK Parti'ye yönelik bir zarar haline getirmekten kurtulamazsınız.
1: Anladım.
0: Ben bu yüzden bu tür olaylara müdahale edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Anladım. AK Parti hakkıyla alsın, alkışlayalım. CHP hakkıyla alsın, alkışlayalım. Ama siyasetin içerisinde yarın iktidara diyelim ki AK Partisi geldi. Ne olacak? Bu sefer AK Partili belediyelerin 3-4 tane orada şeyi avlayarak belediyeler almaya başlarsa ne olacak? Siyasetin etiği toplum düzeyine tartışılırsa milletin devlete de siyasete de güveni kalmaz.
1: Peki. Ya bir Ankara'ya gideyim. Geleceğim Ertuğrul. Tamam. Ankara'da İbrahim Bey bizi bekliyor. İbrahim Uslu. Ne diyorsunuz? Mesela AK Parti buradan zarar görür diyor. Ama genel olarak bazı iddialar var. O iddialarla ilgili ispat isteniyor. Müftüoğlu diyor ki tamam bu iddialar var ama ispatınız var mı? Mesela bu 4 kişi şehir dışına çıkarıldı. İşte iddia edildiği gibi başlarına polis dikildi. Bütün bunlar doğru mu değil mi? İbrahim Bey siyaset bilimci olarak şu Üsküdar'da yaşananları bize bir toparlar mısınız? Ne oldu şimdi?
2: Yani tamamı olanların çok kötü şeyler. Demokratik açıdan da, siyasete güven açısından da, seçmenin bundan sonra sandığa itibar etmesi açısından da bunların tamamını yaralayan, örseleyen hatta enfekte eden şeyler. Şimdi yani Türkiye'de başkanlık sistemi var biliyorsunuz. Orada da benzer bir şey yaşanıyor. Biz yani şimdi önceden parlamenter sistem içerisinde mesela milletvekillerini seçerdik. Onlar kendi aralarından ihtiyaç duyduklarında farklı başbakanlar seçebilirlerdi. Niye? Çünkü biz toplum olarak başbakan seçmiyorduk. Milletvekili seçiyorduk. Onlar bir hükümet kuruyorlardı.

0: Sonra beğenmeyipken soru veriyorlardı bazen. Hükümeti düşürüyorlardı. Başka birini başbakan yapıyorlardı. Bu parlamentonun işiydi, yetkisiydi. Başkanlık sistemine geçtik. Milletvekillerini ayrı seçiyoruz. Başkanı ayrı seçiyoruz. Cumhurbaşkanını ayrı seçiyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanını artık milletvekilleri falan belirleyemiyor. Peki ne oluyor? Yani rahatsızlandı, bilmem ne oldu. Bir başkan vekili var. O ona vekalet ediyor. Ya da rahmetli oldu ya da istifa etti, bıraktı. Ya da sağlık koşulları çok bozuldu. O zaman da başkan vekili 45 gün içerisinde seçime götürüyor. Yeniden sandık kuruluyor ve vatandaş onu doğrudan seçiyor. Doğrudan vatandaşın seçtiği birinin yerine gelecek insanı başka birileri seçemez. Şimdi mantık bu. Bence bu demokratik açıdan çok doğru bir mantık. Şimdi belediye meclisinde de, belediyede de biz aynı şeyi yapıyoruz. Belediye meclis üyelerini ayrı seçiyoruz. Tıpkı Büyük Millet Meclis üyelerini ayrı seçtiğimiz gibi belediye başkanını ayrı seçiyoruz. Sonra belediye başkanının başına bir iş geldiğinde meclis belirliyor onu. Niye meclis belirliyor? Yani niye başkanın vekili ona vekalet edemiyor süreç içerisinde, tıpkı Cumhurbaşkanlığında olduğu gibi? Ya da artık görevini yapamaz duruma gelirse, yani hapse düştü, hastalandı, istifa etti, rahmetli oldu falan. O zaman yine meclis seçiyor. Ama benim seçtiğim insanın yerine bir nasıl meclis seçebilir? O toplumun yetkisinde. Yasa belediye başkanı seçme yetkisini topluma vermiş, millete vermiş, seçmene vermiş. Meclis mi seçiyor? Şimdi sistem bu olunca tabii ki sistem ifsad olur. Hele böyle siyasal rekabetin çok güçlü olduğu, demokratik kültürün de partiler arasında çok zayıfladığı, özellikle iktidarın demokrasiye, demokratik kültüre artık inancının, saygısının falan çok fazla kalmadığı atmosferlerde ya da sistemlerde bu şeyin, belediye meclislerinin ifsad olması kaçınılmazdır. Nitekim bu oluyor. Her tarafta benzer şeyler yaşanıyor. Ahlaksız bir sürü teklifler, işte o arada transferler vesaireler falanla bu işler yürüyüp gidiyor. Bunun yolu çok basit aslında yani. Basit bir kanun düzenlemeyle biz belediyelere, insanların yerel demokrasiye inancının yeniden kurulmasını sağlayabiliriz. Belediye başkanının başına bir iş gelirse, gözaltı, tutukluluk, bilmem ne falan, o zaman vekili kendisinin belirleyeceği vekili ona vekalet eder.
1: Evet.
0: Artık yapamaz duruma gelecek olursa, mahkumiyet bilmem ne. O zaman da sandığı koyarsınız Üsküdar'a. Birkaç hafta içerisinde o seçimi yaparsınız. Ta o güne kadar da vekil yönetmeye devam eder. Ve seçmen, yani çünkü belediye başkanı seçmeye yetkili olan şey seçmen. Kanunumuz öyle öngörmüş. Ama sonrasında siyasetçiler kendi aralarında seçerler. Ya millete ihtiyaç yok diyor. Şimdi bu bir yasal düzenlemenin kendisi oldukça garip. Ve bu sürekli siyaseti ifsad edecek ve yerel demokrasiye güveni sarsacak bir şey. O yüzden burada doğru olan şey bunlardan ders çıkarıp bu düzenlemeyi değiştirmek ve başkanlık sistemiyle mütenasip, onunla tutarlı, onunla uyumlu belediyelerde de bir düzenleme yapmak. Belediye başkanı tutuklanırsa, ölürse, rahmetli olursa, istifa ederse, o zaman onun yerine sandığı koyun ve vatandaş seçsin. Çünkü vatandaşın seçmeye yetkili olduğu bir makamı siz bir sürü siyaset mühendisliğiyle başka birilerine seçtiriyorsunuz. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil, savunulabilir bir şey değil. Yani orada o iki kişiyi suçlayalım, bunu suçlayalım falan. Sonuçta millet ortaya bir irade koymuş. Neyse o yani, o iradeyi koymuş. Millet fikrini değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Evet, koy sandığı önüne kardeşim. Vatandaş karar versin yani. Bundan daha doğrusu yok. Yani çünkü belediye başkanı seçme yetkisi milletindir. Cumhurbaşkanı seçme yetkisi milletindir. Sonra arada bir şey olunca Cumhurbaşkanlığında yine Cumhurbaşkanı seçme yetkisi milletindir diyorsunuz. Onu kimseye vermiyorsunuz. Doğrusu bu. Yani o anlamda Cumhurbaşkanlığında sistem doğru kurulmuş. Belediyelerde öyle değil. Arada bir şey olursa ya millete gerek yok artık diyorsunuz. Olmaz bu yani. Belediye başkanı seçme yetkisi kimindir? Bu soruya yanıt vermemiz gerekiyor. Eğer milletinse o zaman millet seçsin. Mesela İngiltere'de falan başka sistemler var. Orada yine bizim parlamentoda olduğu gibi, parlamenter sistemde olduğu gibi belediye meclis üyelerini seçiyorlar. Onlar kendi içerisinden bir yıllığına belediye başkanı seçiyor ve belediye başkanı bir yıl için yönetiyor.
1: Evet.
0: Orada da farklı seviyedeki belediyeler için farklı düzenlemeler var. Ha, böyle bir şey getirelim o zaman. Belediye başkanı da vatandaş seçmesin. Sadece belediye meclis üyelerini seçsin. onlar kendi işlerinden belediye başkanını seçsinler. Tıpkı parlamenter sistemdeki başbakan gibi. Ama böyle bir melez sistem, bu belediye başkanı seçme etkisi vatandaştadır ama sonrasında vatandaşın o hakkını elinden alırız. Siyasetçiler biz orada 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi istediğimiz mühendislikle istediğimizi belediye başkanı yaparız dediğinizde bu sistemin savunulabilecek bir tarafı yok. Burada birileri falan suçlamanın, itham etmenin ya da yargılamanın anlamı da yok.
1: Peki, çok teşekkürler. Bir şey mi diyordunuz?
2: Ya İbrahim Bey'in söylediklerine katıldığımı beyan etmek
1: için. Millet mi seç, evet. Halk mı seçmeli?
2: Hayır, yani insanlar bir belediye başkanını bir partiyle aynı zamanda özdeşleşmiş bir belediye başkanını seçiyorlar.
1: Evet.
2: Yani belli bir siyasi, yani siyasetin hiç rol oynamadığını iddia edemezsiniz. Yerel seçimlerde mutlaka siyasi görüşler. Evet, hizmet vaadidir ama siyasi görüşler. Sonra o iradeyi ondan tamamen alıyorsunuz. Bir belediye meclisi içerisinde sadece meclis üyelerinin oy kullanmasıyla o irade tamamen el değiştiriyor. Sonra kapıda insanlar ağlıyor, teyzeler, amcalar ağlıyor. Çünkü kendilerine hakaret edildiğini düşünüyorlar doğal olarak yani.
1: Peki.
2: Ve burada seçimi bir yanılsamaya, bir oyuna, basit bir bulmacaya falan çevirmiş oluyorsunuz.
1: Peki.
2: Buna
1: Peki.
2: hiç gerek yok. İbrahim Bey'in verdiği örneklerden birinin seçilmesi o zaman çok Peki. daha mantıklı.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Ertuğrul Akar, hukukçu. Şöyle bir şey iddia ediliyor. Deniyor ki işte yani 4 meclis üyesi seçim öncesi aileleriyle temas kurmamaları için il dışına çıkarıldı. Bu iddia. Yani iddia edildi diye doğru kabul edemeyiz. İddia bunlar. Yani ispatlanmış ispatlanmamış bunları görebiliriz, anlayabiliriz. Bu arada CHP üyelerinden Amine Cansu Çelik, Mithat Özdemir ve Ekrem Baki işte geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıyor. Sonra Mithat Özdemir 4 Eylül akşamı serbest bırakılıyor. Çelik ve Baki tutuklanıyor. Biraz önce Nihal Bengisu Karaca'nın işte o tutuklananlar da AK Parti kökenli dediği isimler. Bütün bu olan biteni bir değerlendirmeni istiyorum. Yani genel olarak AK Parti seçime girmeyebilirdi görüşü var. Bu doğru değil diyen var. Doğrudur diyen var. Yani burada hani tırnak içinde şeriatın kestiği parmak acımaz tabiri. İşte evet. böyle bir durum var. Burada seçimler öngörülüyor. Şu yapılıyor, bu yapılıyor diyen var. Gerçekten Üsküdar'a bugün baktığında ne gördün? Bir özetler misin bize?
3: Üsküdar'a baktığımda ne gördüm biliyor musun? Böyle bu Özgür Özel ve İmamoğlu tayfası var ya. Bütün film fırıldaklarının karşılarına çıktığını gördüm. Net. Şimdi olaya bir kere doğru yerden bakmamız lazım. Bir, burada yapılan bir belediye başkanlığı seçimi değil. O yüzden halka gidip seçim yapmak kanuna da aykırıdır, siyasi mantığa da aykırıdır. Burada bir başkan vekilliği seçiyorsunuz.
1: Tamam.
3: Belediye başkanları yargılama sürecindeler daha. Beraat edip geri dönebilir. Sizin başkan vekili
1: onlar
3: seçmenizin...
1: Onlar geri dönene kadar vekil seçiyor.
3: Tabii ki. Hı-hı. Burada siz belediye başkanı seçmiyorsunuz. Belediye başkanlarının yasal olarak kamu görevine son verilmiyor burada. Bir düşürme söz konusu değil. Nasıl gideceksiniz? Ya bir ay sonra beraat ederse, ya İçişleri Bakanlığı soruşturma sonrasında herhangi bir delil bulunmazsa, dosyası kapanırsa, görevine iade edilirse, ne olacak? Ben seçime gittim, yeni başkan seçtim mi diyeceksiniz?
2: Peki, o zaman kazanan partiden seçilmesi daha makul
3: Hayır, bir dakika.
2: Olmaz mı?
3: Şimdi o ayrı bir tartışma
1: ama
3: konusudur.
1: Ama hukukçu tarafı, yani o kimliğine bakıyoruz. Eyvallah, tabii sen de hukukçusun ama şu yani, mesele şu. Bunu kanunen değiştiremiyorlar mı? Değiştirmeleri gerekir diyor İbrahim Uslu. Yani diyor ki bu
3: şimdi,
1: geldiyse seçim yenilensin. Halkın önüne tekrar
3: olmaz,
1: sandık olsun.
3: Olmaz.
4: Bir de bu memlekette seçim bitmez o zaman. Yani 6 ayda bir
1: bir seçim olur.
3: Hem o hem de olmaz şu var. Bakın
1: tamam,
3: şimdi.
1: Tamam.
3: Bakın Bey. Masumiyet karinesi.
1: Geliyorum İbrahim Bey, özür dilerim. Buyur.
3: Masumiyet karinesi diye bir şey vardı.
1: Evet.
3: Siz kişinin yargılaması başladığı anda seçime giderseniz o şahsı peşinen hükümlü ve suçlu ilan etmiş olursunuz. Nasıl olacak? Sen suçlusun ki ben seçime gidiyorum diyorsun. Nerede kaldı masumiyet karinesi?
1: Bu İbrahim Bey'den
3: nerede
1: bir cevap
3: kaldı milli irade?
1: İyi bir yerden bak. İbrahim Bey,
3: biliyor muyum?
1: Dur devam Ama edeceksin. Devam edeceksin.
0: Bey.
1: İbrahim Bey ne diyorsunuz buna?
2: Arasında...
1: Ya diyor ki şimdi bu da mantıklı bir bakış. Diyor ki
2: ben kendimi
0: kendimi iyi ifade edememişim.
1: Pardon. Nasıl diyor seçime gidersin? Daha diyor dava sonuçlanmamış.
0: Tamam, tabii ki haklım Ertuğrul Bey. Ben onu da kastetmedim ama bakın ben iki şeyden bahsettim. Ben kendimi ifade edememişim.
3: Ben şu size cevap olsun diye üstadım. Yanlış anlamayın. Bir... Size cevap olsun diye söylemedim. Yok, ben...
0: Estağfurullah.
5: Buyurun,
0: ben kendimi
5: söyleyin.
0: İfade edememişim. Onu bir daha anlatayım. Ondan sonra buyurun, siz
5: belki
0: devam edin.
5: Ben
0: çok özür
5: tam anlayamamışımdır.
0: Için.
5: Özür dilerim. Buyurun.
0: Şimdi hüküm bu yargılama durumunda mesela Cumhurbaşkanlığı rahatsızlandı. Bir şey oldu.